0: önlemek için. Bir de Özel Kuvvetler Komutanlığı kurdular Şeyh Dağı'na. Özel Kuvvetler Komutanlığı da işte bu harekat çeşitlerinden bir tanesi olan baskın tarzında yapılacak tüm harekatlarda kullanılan bir özel kuvvet komutanlığının karargahı orada. Buna benzer istihkam birlikleri şu bu falan çok geniş müşterek harekat yapabilecek kapasiteyi haiz bir askeri üs bölgesi haline getirdiler. Aslında şunu şöyle de kamufle ettiler başlangıçta. Oraya büyük bir kayak pisti yapmışlar. Kayak pistinde siviller de var. Ama sivillerin 1/3 falan asker. Onlar kullananlar da askerlerin çoluğu çocuğu eşleri falan. Sivil görünümlü. Ama oraya çok büyük bir askeri bölge tesis ettiler. Bu çok riskli ama ve tehlikeli bir durum.
1: Başkent Şam'a da çok yakın bir nokta.
0: 25 kilometre.
1: Şam'a gittiğimde yani o tarafa doğru baktığınız zaman çok yakın bir mesafede.
0: Ona geliyorum.
1: Bir dağa bakıyorsunuz. Yani dibinizde neredeyse.
0: Tabii. Bu dağın üzerinde bir de topçu birlikleri var. Evet. 40 kilometre menzilli. Yani 25 kilometre çok rahatlıkla vurabilir. Zaten hatırlayın Netanyahu katil demişti ki daha önce biz istesek Eşşara hükümeti Şam'a geldiğinde sizin hemen bulunduğunuz evin penceresinden top atışı yapabilecek durumdayız burada. Yani kaderim benim ellerimde falan demeye çalışmıştı. Demek ki burada hem Şam'ı tehdit etmek için hem kuzeyde Türkiye'yi tehdit etmek için kullanılan bir yer gibi gözüküyor şu anda. Onun için Lübnan'ın şu Litani Nehri'nin güneyini almak zorunda. Bakmayın işte İsrail'in kuzeyindeki Yahudi vatandaşların güvenliğini sağlamak vesaire
1: Celile
0: gibi.
1: Bölgesi. Evet.
0: Evet. Bu bölgenin güvenliğini sağlamak için çünkü bunları güneye yerleştirdi. Otellere 90 bin kişi yerleştirmişlerdi. Onun bence bir önemi yok. Asıl önemli olan şu Litani'nin güneyini tuttukları andan itibaren hem Beyrut'u hem Dahiye'yi şuradaki yok ettiler burayı. Hem kuzeye doğru belki de Laskiye, Tartus'taki limanları artı Türkiye'den gelecek olan herhangi bir hava harekatını kontrol edebilecek hale geldiler. Onun için diyoruz biz Lübnan'a ait topraklar Lübnan'da kalacak. Golan Tepeleri de az önce söylediğim gibi benzer bir etkisi var. İşte ekonomik etkisinin yanında. Bu bölge bakın dikkat edin kapı şeklinde. Evet. Çünkü burada da yükseltiler var ama vadiler de var. Yer yer ovalar ve düzlükler var. Ve şeyi iklimi ve topografyası, coğrafyası, askeri harekatı çok müsait. Onun için ne yaptılar? Şu çizgiyi aştılar. Şurada bir şerit daha kurdular.
1: Kuneitra bölgesi
0: Kuneitra,
1: var.
0: Evet. 13 tane yerleşke var şurada, şu bölgede. Yani Golan'ın dışında. 9'unu işgal ettiler. Burada amaç Süveyda'yı ve Dere'yi ele geçirmek Kuneitra'dan sonra. Daha sonra şurası bomboş bir yer zaten şöyle.
1: Taftan
0: yukarıya doğru. Şurada kadar, Palmyra çok kritik. Palmyra kritik. Çünkü T4 askeri bölgesi vardı. Hatta Türkiye geçen sene Palmyra'nın batısındaki Humus bu bölgede yani T4 askeri bölgesinde SİHA üssü kuracaktı. Bizim istikamlarımız gitti oraya. Keşif yaptılar. O esnada bizimkiler daha gelmeden hatta belki de gelmişti bilemiyorum bu konuyu. Buralarla çok yoğun bir İsrail saldırısı gerçekleşmişti Palmyra'nın batısına. Palmyra'da kim var? Palmyra'da kim var biliyor musunuz?
1: Kim var?
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolünde Suriye Milli Ordusu diye bizim kurduğumuz ordu değil. SMO diye bir birlik var. Başında İsrail'e bir yüzbaşı var. Muhalif bir adam yani Yahudi. Dolayısıyla burada Esad rejimine karşı muhalefet yapıyordu. Muhalif askeri birlikler kurmuşlardı. Ve Tanf'ta, şurada Tanf var. Tanf'taki Amerikan birliklerinin kontrolündeydi. Burası niye kritik? Şundan kritik. Bu bölgede eğer bir koridor kuracaksanız Palmyra'dan geçmek zorundasınız. Ve Palmyra'yı tutan güneyde tutar. Yani şu koridoru tutar.
1: Peki şu anda hali hazırda mevcut da o dediğiniz işte
0: var. Amerikan kontrolü var. Amerikan kontrolü. Ama çok azlar. Bunlar 9 kişi falan idi. Evet. Harekat başladığında şu andaki pozisyonlarını bilemiyoruz. Ama Milli İstihbarat Teşkilatı yakından takip ediyor burayı. Ondan sonraki lokasyon tam şu bölge. Deir ez-Zor dediğimiz bölge. Irak zaten onlara göre boş bölge. Yani Irak hava sahası boş. Irak kara sahası da boş. Dolayısıyla o koridordan süratle geçmek mümkün. Burada asıl çıkış yapacakları yer İran, birinci vektör orası. İkincisi şuraya kadar kursalar Deir ez-Zor'dan Haseke Kamışlı'dan kuzeye Türkiye'ye.
1: Peki ya o YPG PYD'nin oradaki
0: şuraya gelemiyorlar.
1: Ortadan kalkmasıyla birlikte o koridor kurma hayali de biraz daha yani
0: hayali bitmedi için de el değiştirecek tahmin ediyorum. Yani mesela burada YPG güçlerini bu dişi kullandılar. O Deir ez-Zor şu bölge işte rafineri var falan diye evet, buranın güvenli evet, ayağına evet. Burada bir takım teşkilatlar kurdular. Hatta Deir ez-Zor'da İran milisleri vardı. YPG unsurları vardı. Esad unsurları vardı. Üç askeri kışta karşılıklı birbirlerini görüyorlardı. Deir ez-Zor da şu koridor kurulsaydı şu bölgede YPG'nin gücü arttırılacak idi. Çünkü Esad çıktı devreden. YPG, İran milisleri burada kalacaktı. Şu bölgeden kuzeye doğru Haseke'de zaten PKK

0: var, Kamışlı'da PKK var idi. Şöyle bir L şeklinde koridor kurulacak idi. Buradan Golan işte o yüzden kritik. Golan çıkış noktası. Biz buna taktik olarak taarruz çıkış hattı diyoruz. Bu hattan çıkıp kuzeye doğru gitmeyi planlıyorlardı. Ama bu oyun bozuldu.
1: Bozuldu.
0: Ama hayal bitmedi, onu söyleyeyim. İşte Netanyahu dediğimiz katil bugün o hayali tekrar ediyor.
1: Canlandırmaya
0: tekrar
1: çalışıyor
0: bir şekilde. Burada ya bizim da 8. yüzyılda bilmem şunlarımız kalmış. Evet. Yani 8. yüzyıl mı kalmış Allah aşkına? Yani 3500 yıl önce bilmem ne vardı diyor. Yok işte bilmem tabletler çıkıyor. Üzerine İbranice yazılar vardı. Bak işte bizim atalarımız buradaydı falan diyor. Şimdi tarihi anlattırmasınlar bana. Başından itibaren bu bölgelerde kim vardı onu söyleriz. Dolayısıyla birinci hat burası ve burada şimdi yeni oyunlar planlanıyor çok büyük ihtimalle. Şimdi Suriye'de bazı gelişmeler var. Suriye'deki gelişmeler çok önemli. Bir kere Esatizm diyeyim ben ona. Hı hı. Bütün o aktörlerle beraber sonsuza kadar tarihe gömülecek. Resmen Suriye mahkemeleri Esad ve onun yakın çevresine idama mahkum etti.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu mahkumiyet artık Esad'ın izlerinin tamamen ortadan kalktığını gösteriyor. O yüzden bu bölgede Esad ve PKK olmadan şuradaki Siyonizm şu koridor hayalini gerçekleştirmesi mümkün değil. O yüzden ne yapmaları gerekiyor? Esşara hükümetini zora sokmak, gerekirse ortadan kaldırmak, gerekirse suikastler, bombalamalar,
1: ki zaten bombalamaları tabii yapacaktır. Son dönemde görüyoruz.
0: Ona benzer şey, yani o ilk baştaki harekatlara benzer bir takım şeyler şu anda yapamıyorlar. İran'a da yapamıyor, dikkat edin, İsrail. Ama bununla ilgili hazırlıkları devam ettiriyorlar. Korkarım Irak'taki bir takım faaliyetlere benzer Suriye'de bir takım askeri faaliyetler göreceğiz gibi gözüküyor.
1: Evet, oldukça yoğunlaşmış bir durum var söz konusu yani son bir haftada bölgede. Arkadaşlar şeyi de hazırlarsa aslında...
0: Bir şey daha ilave edeyim.
1: Buyurun.
0: Türkiye bütün bu oyunları görmüyor mu? Çok rahatlıkla görüyor.
1: Geleceğim
0: ve
1: ona biraz
0: oyunu
1: daha.
0: Oyunu evet. O kuruyor aslında bir nebze. Burada bir oyun kuruluyor. Biz de şurada Laskiye ve Tartus limanlarında üsler kuruyoruz. Onu da söyleyelim. Yani burada gemilerimiz geldi zaten biliyorsunuz. Yanaştılar. Evet. Şu bölgede demek ki İsrail'in Lübnan üzerinden kara harekatı yapma ihtimaline karşı biz de burada denizden Lübnan üzerinden İsrail'e karşı bir abluka uygulayabiliriz.
1: Aslında,
0: deniz çıkışını kapatmak için bunu yapmak mümkün. O yüzden işte Güney Kıbrıs Rum yönetimi el attılar ya, şu koridoru kapatacaklardı bakın. Şuradan itibaren şöyle Lübnan'ı da alırlarsa eğer kontrolü değil de hükümetini kontrol ederlerse. Yani
1: siyasi olarak kontrol
0: bakın şurada bir yani abluka kurup Türkiye'nin Laskiye Tartus'tan dışarıya yani güneye çıkmasını engelleyeceklerdi. Beceremediler. Biz hemen buraya el attık. Çok akıllıca bir harekat. Akıllıca bir hamleydi Türkiye için. Dolayısıyla kritik
1: Suriye'de de geçtiğimiz günlerde Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının ilk kez havalandığını gördük.
0: Evet.
1: Onların görüntüsünü de birazdan getireceğiz
0: evet,
1: ekrana.
0: Çok önemli.
1: Şimdi Kats'ın da bir açıklaması var. Ona da bir kulak verelim isterseniz hazırsa. Yine benzer buradaki askeri faaliyetlere ve buna ilişkin Kats'ın tuhaf çıkışlarını biliyoruz zaten. Ona benzer bir açıklaması var. Bir dinleyelim.
2: Başbakan ve benim açıkça belirttiğimiz gibi bu güvenlik bölgesinden çekilmiyoruz. Denizden Hermondo yamaçlarına kadar uzanan güvenlik bölgesinin tam kalbindeyim. İsrail Savunma Kuvvetleri burada kuzeydeki yerleşim yerlerini ve güçlerini savunmak için bulunuyor. Bu bölgenin tamamını temizleyeceğiz ve kuzey sakinlerinin güvenliğini sağlayacağız. Hiçbir koşulda güvenlik bölgelerinden çekilmeyeceğiz. Ne Lübnan'dan, ne Suriye'de, ne de Gazze'den. Düşmanlarımızın sakinlerimize veya sınırlarımızı tehdit etmesine hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz. Biz yukarıdayız, onlar aşağıda. Sakinler dışarıda, askerler içeride ve evler yıkılmış durumda.
1: Evet, Kas'ı dinledik. Şimdi o haritayı tekrar getirelim. Murat Özer var şu anda konuğumuz. Onunla değerlendirelim. Ne yapmaya çalışıyor İsrail? Yani Lübnan'da, Gazze'de, işte Ürdün'e bölgeyi terörize eden İsrail'in bir sonraki adımı işte Suriye'ye yönelik dediğimiz gibi bir koridor kurmak mı? O hayal yıkıldı mı? Devam mı ediyor? Planları ne? Bir taraftan birileri dağdan iniyor. Ama İsrailler, yani o yetkililer dağa çıkıyor, Şeyh Dağı'na çıkıyor. Ne oluyor İsrail'e?
3: Şimdi Kemal Hocam aslında Suriye devrimine kadar gerçekleşen süreçteki İsrail'in planlarıyla alakalı hepimizin evet, bildiği son derece önemli kritik şeyleri anlattı. Ve kendisinin ifade ettiği gibi aslında bu Suriye devrimiyle beraber yani 2024 aralığıyla beraber bunların tamamı tarihe gömülmüş durumda. Şimdi biz Golan'ı konuşuyoruz. Yani şu kadar bir tampon bölge. Burası ne zamandan beri sorun? bugün sorun değil ki. 1967'de işgal edildi. Doğru. 1967 Savaşı'nda Suriye ordusu Golan Tepelerinde mağlup oldu ve geri çekilmek zorunda kaldı. Daha sonra da İsrail burayı tek taraflı olarak ilhak etti. Neden burada daha fazla hareket edebiliyor? Çünkü Golan dediğimiz bu bölge çok uzun yıllar, çok uzun, yüzlerce yıl boyunca boş kalmış bir bölgeydi. Yani Osmanlı Devleti'nin egemenliği esnasında da insanların yaşamadığı bölgeydi. Adeta insansızlaştırılmış bölgeydi. Bir de şimdi bu haritayı böyle maviler ve yeşiller olarak görüyoruz. Ama 1919'a kadar bu haritanın tamamının Türkiye'nin bir parçası olduğunu düşün. Böyle bir ayrım falan söz yoktu. Konusu değil. Evet. Yani Suriye'den Ürdün'ün tamamı, Filistin, aşağı Suudi Arabistan'a kadar bütün Mekke, Hicaz Yarımadası, bütün hepsi Türk toprağıydı. Doğal olarak böyle bir ayrım söz konusu değildi. Burası da böyle bir kritik öneme ait bir şey değildi. Çünkü böyle ulusal sınırlar falan çizilmiş değil. Hepsi Türk toprağıydı zaten. Haliyle Dera'daki Dera civarındaki bu Golan Tepelerinin ehemmiyet arz etmesi bu milli sınırların çizilmesinden sonra olmuştur. 67'de işgal edildikten sonra, o günden sonra Beşar Esad rejimi neredeyse hiçbir kurşun sıkmamıştır. Yani o tepelerin geri alınabilmesi için İsrail'den hiçbir şekilde 67'den yıkıldığı ana kadar ve Suriye'de en fazla, yani muhalefetin en çok gündeme getirdiği şeylerin başında şu geliyordu. Siz sürekli İsrail karşıtı olduğunu söylüyorsunuz. Ülkedeki bütün antidemokratik uygulamaları yaparken diyordunuz ki biz bunları yapıyoruz, baskı rejimi uyguluyoruz fakat bizim İsrail diye bir düşmanımız var ve bu sebeple içeride bunu sağlayabilmek için bu baskı rejimini kurmak zorundayız diyordunuz diyor. Muhalefetin Esad rejimine söylediği şey oydu. Madem öyle, o zaman gözlerinizin önünde Golan Tepeleri var, bir kurşun bile sıkmadınız bugüne kadar dedi ve gerçekten haklıydı. Doğal olarak 1967'den beri işgal altında olan bir yerden bahsediyoruz bu topraklarda. Ne zaman ehemmiyet kazandı daha sonra? Osmanlı döneminin sonunda Kafkas muhacirleri, Çerkezler yerleştirildi. Osmanlı'ya gelenlerin bir kısmı yerleşti çünkü insansız bölgeydi yani. Yerleşimi açtılar. Bir de burada hemen Golan Tepelerinin güneyindeki bu Suveyde dediğimiz bölgede Dürziler var.
4: Dürziler.
3: Doğal olarak İsrail, bir kısmı da İsrail vatandaşı ve İsrail başından beri, yani 60'lı yıllardan beri Dürzileri ısrar güçlü bir şekilde destekliyor. Çünkü bölgede bütün Suriye toprakları içerisinde gayrimüslim en önemli azınlık olarak gördüğü yapı, yani kendi sınırlarının en yakın, en büyük gayrimüslim azınlık o ve doğal olarak Müslümanlara karşı Dürzileri destekledi.
0: Akraba buna karşın, olarak görüyorlar hocam.
3: Evet,
0: akraba.
3: Buna karşın evet. Lübnan Dürzileri de işte Can Bolatlarsa daima Filistin halkının yanında yer aldılar ve İsrail karşıtı bir yerde yer aldılar. Yani şimdi buranın bugün İsrail tarafından gündeme getirilmesinin temel bir gerekçesi var. Çünkü Birleşmiş Milletler kendisinin ilhak kararından sonra çok net bir açıklama yaptı. Dedi ki hayır, biz kararımızdan vazgeçmiş değiliz. Burası Suriye toprağıdır ve İsrail bu topraklarda işgalcidir. Bu Birleşmiş Milletler'in almış olduğu karar.
0: 497 evet. Sayılı karar.
3: Evet, doğal olarak Birleşmiş Milletler bunu kabul etmiyor, tanımıyor. Trump tek taraflı olarak Golan'daki bu ilhakı kabul ettiğini ifade etmişti. Bugün de Kolombiya'da işte kurdurdukları o Amerikan yanlısı yeni yönetim Maduro devrildikten sonra kurdu. Yani bu, özür dilerim, Kolombiya'da kurdukları Amerikan yanlısı yönetime
1: böyle bir şey. Venezuela'dakinin etkisi
3: evet,
1: oldu.
3: Venezuela'dakinin etkisi oldu. Bir uzantısı olarak evet. Bu şekilde oldu. Doğal olarak burada gördüğümüz şey aslında İsrail açısından yeni bir şey değil. Fakat İsrail tamamıyla köşeye sıkışmış durumda. Dünyadan tecrit ediliyor. İslam dünyasında sıkıntı içerisinde. Yani ilk defa Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasında, yani 150 yıl sonra böyle bir askeri ittifak yapıldıktan sonra bu askeri ittifak karşısında da çok ciddi bir geri adım atmış durumda. Çünkü şöyle bakalım, belki onu konuşacağız, yani Mekke Anlaşması'nın ehemmiyetini konuşacağız elbette, ama şunu söylememiz lazım. Yani Pakistan için mesela dış tehdit daima Hindistan olmuştur Keşmir sorunu için. Ya da işte Suudi Arabistan için dış tehdit daima İran olmuştur. Ve ya da İran'ın uzantıları işte Yemen'de gördüğüm Susiler gibi. Türkiye için bir dış tehdit daima Yunanistan ve Yunanistan'ın Kıbrıs'taki işgal politikaları olmuştur. Her üçünün farklı farklı dış tehdidi var, üç ülkenin. Ama her üç ülkenin de ortak bir tehdidi var. Ve bu tehdit başından beri bir tehdit olarak gördükleri İsrail. Evet. Şimdi bu Mekke Anlaşması, evet, bütün liderler tek tek diyor ki herhangi bir ülkeye karşı yapmadık bunu. Yani ne İran'ı tehdit ediyoruz ne Yunanistan'ı tehdit ediyoruz. Bu buna karşı değil. Ama bütün hepsinin ortak bir düşmanı var artık. O da İsrail. İsrail, Suudi Arabistan, bütün Arap-İsrail savaşlarında Suudi Arabistan aktif olarak bu savaşlarda yer almıştır. Bunu unutmayalım. Pakistan 60-73 savaşında açık ve net bir şekilde bütün Pakistan Hava Kuvvetleri'nin pilotları

0: Suriye ordusunun hizmetine vermiştir ve İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait çok sayıda uçağı imha etmeyi başarmışlardır. Dünyanın en önemli hava kuvvetlerinden birine sahip çünkü Pakistan evet. Hava Kuvvetleri. Şimdi Suriye, İsrail'in yerine koyun kendinizi, Netanyahu'nun yerine koyun. Yani yanı başınızda Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye. Üstelik Suriye'de elinizden kaçtı. Artık Baas diktatörlüğü yıkıldı. Artık Suriye toprakları içerisinde sürekli devşirebileceğiniz terör örgütü yok. Onların tamamı Suriye devletinin bir parçası haline geldiler. Suriye'de artık karıştırabileceğiniz bir alan yok. Ve Türkiye Suriye'nin içerisinde artık tamamıyla bir nüfuz alanı elde etmiş durumda. O zaman ne yapmak durumdasınız? Yine sınıra geleceksiniz. Burayı kaşıyacaksınız. Efendim bazıları diyor ki efendim burası Şam'a çok yakın. Tamam doğru. Yani bu nokta İsrail'den hemen buraya Şam'a çok yakın. Ama aynı zamanda Şam'da İsrail'e çok yakın. Yani Şam'dakilerin de eli armut toplamıyor.
1: Orada bir hazırlık var diyorsunuz. Elbette. Şimdi birazdan Mısır'ı da konuşacağız. Mısır neden bu işte Mekke anlaşmasında ittifakında yok, girecek mi? İçeride bazı açıklamalar var. İşte Mısır medyasında yapılan açıklamalar. Hepsini konuşacağız ama bir Ankara'ya uzanmak istiyorum. Zafer Şahin'e de sormak istiyorum. Zafer Şahin şimdi son dönemde İsrail yetkililerin yaptığı açıklamaları arka arkaya koyarsak işte eski başbakan Bennett'ten tutun da işte Katz'a, Netanyahu ya da ülkenin çeşitli siyasilerinin yaptığı açıklamalar Türkiye'ye yönelik işte bir tehdit durumları var söz konusu. Yani sürekli buna ilişkin açıklamalar var. Şimdi son dönemdeki İsrail'in buradaki askeri hareketliliği ve buna karşı bölgede yeni bir hizalanma, bir saf alma durumunu da görüyoruz. İşte bu anlaşmalar, Suriye'nin işte Tartus ve Lazkiye çevresindeki yeni oluşumları neyi nasıl okumalıyız? Yani Türkiye'ye yönelik çok ciddi açıktan bir tehdidi konuşabilir miyiz şu anda İsrail tarafından?
2: Orhan Salih, şimdi ben evet bu İsrail'den Türkiye'ye yönelik bu hadsiz açıklamalar geliyordu ama özellikle Mekke anlaşmasından sonra İsrail'deki hareketlenme başka bir boyuta geçti. Sadece İsrail'de değil. Mesela bu Golan Tepeleri meselesi şimdi niye birdenbire gündeme geldi? Kolombiya enteresan bir biçimde İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki hakimiyetini, sözde o hukuksuz hakimiyetini kabul etti. Şimdi Kolombiya ne alaka? Daha önce bunu kabul eden kim vardı? Amerika Birleşik Devletleri vardı 2019 yılında ve Arap ülkeleri de Kolombiya'nın bu kararını kınadılar yakın dönemde. Şimdi bu ne zaman oluyor Kolombiya'nın bu sözde ilhakı tanıması? Mekke Anlaşması'ndan sonra oluyor. Bugün sen de az önce saydın, Mahmud Abbas Ankara'ya geliyor yine bu Mekke Anlaşması'ndan sonra. Tamam, her zaman geliyor. İlişkiler çok iyi ama ya bu anlaşma, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki bu anlaşma bence bölgesel dengeleri fazlasıyla etkiledi ve İsrail'de de bir paniğe sebebiyet verdi. İsrail sanki burada Türkiye'yi ve Türkiye ile birlikte ittifak yapan İslam dünyasındaki ülkeleri o senin bahsettiğin tehdit aşamasına zaten gelmeden bir şekilde bir sınır çizmeye çalışıyor. Mesela Suriye'ye yaptığı da o. Suriye ile İsrail arasında belki de bir güvenlik anlaşması ileride gündeme gelebilir. Şimdi öncesinde diyor ki Golan tartışmaya kapalı. Golan'ın statüsünü diyor benimle tartışma. Golan'ın başka bir önemi var. Golan tabii geçmişte daha önemliydi ama su kaynakları açısından da çok önemli İsrail açısından. Yine stratejik anlamda çok önemli. Murat Özer hatırlattı. 1967'de orayı işgal etmiş. 1981'den beri de kendi hukukunu uyguluyor Golan'da. Şimdi enteresan bir biçimde bölgede yeni bir denklem kurulurken, Mekke Anlaşması imzalanmış, Suriye'de Esad hakkında idam kararı çıkmış, yeni bir rejim var. Sınırlar yeniden belirleniyor. Birdenbire Golan meselesini tekrar dünya gündemine taşıyor. Kolombiya'ya bunu tanıttırıyor ve bölgeye bir mesaj veriyor. Yani biz diyor bir şekilde savaşacaksak ya da anlaşacaksak bu benim çizdiğim sınırlar içerisinde olur diyor. Ben belki abartılı gelebilir ama İsrail'deki bu paniği, bu hadsiz açıklamalardaki artışı biraz Mekke anlaşması etkisi olarak da değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki bu panik, yani İsrail'in buradaki, yani bundan sonraki atacağı adımlara, işte Lübnan'da olsun, hani buna karşı, işte Mekke Anlaşması'na karşı, işte Rum kesimi Hindistan arasında da böyle bir, onlar da bir karşı bir hizalanma almaya çalışıyorlar. Bu bizim için bir tehdit oluşturur mesela, Hindistan'ın ya da işte ne bileyim işte Rum kesimi diye Yunanistan'la oluşabilecek olası bir bu şekilde bir anlaşma ne anlama gelir Orta Doğu için? Böyle yavaş

0: Savaş hani diyoruz ya işte geçtiğimiz dünya savaşlarında gördük işte saflaşmalar, kutuplaşmalar, itilaflar, ittifaklar bu şekilde hani bu daha böyle tansiyonun gittikçe yükseldiği bir döneme doğru mu giriyoruz sizce?
1: İhtimal dahilinde. Şimdi Hindistan'la kurdukları ilişki mesela aslında yeni değil. Aynı şekilde Rumlarla kurdukları ilişki de yeni değil. Mesela biz Gazze meselesi ne zaman aslında dünya gündemine geldi? Gazze meselesi patlamadan önce Hindistan'da bir zirve vardı hatırlarsan. G20 zirvesiydi. Orada ilk defa o işte Hindistan'dan başlayan Akdeniz'e açılan o yol, o harita gündeme gelmişti. Sonrasında birdenbire Gazze meselesi dünya gündemine girdi ve bir daha çıkmadı. Hindistan'la İsrail arasındaki ilişki ta o zamandan kendini göstermişti. Aynı şekilde yıllardır Güney Kıbrıs'a bir şekilde yığınak yaptıklarını, oradan toprak ve arazi aldıklarını, oradaki yönetimle iyi ilişkiler kurdukları zaten biliniyor. Yani adeta bir ikinci İsrail formatına Güney Kıbrıs'ı taşımak istedikleri zaten biliniyor. Ben bu ittifakların böyle oluşmasını da hani tarihin şu anki akışı için içerisinde son derece normal görüyorum, ama burada denklemi değiştiren niye Mekke Anlaşması? Çünkü bugüne kadar İslam dünyasında İsrail'in bu hamlelerine karşı bu anlamda bir reaksiyon gösterilememişti. İlk defa 3 tane son derece güçlü, İslam dünyasının en güçlü ülkeleri diyebileceğimiz ülkeler bir araya geldi ve bir anlaşma imzaladı. Yani bu sadece askeri bir pakt olarak da değerlendirilemez. Şimdi orada ne diyor? İşte ülkelerden bir tanesi saldırıya uğrar, bu diğerlerine de saldırı anlamına geliyor. Hani NATO'nun meşhur 5. maddesini anımsatıyor. Bu İsrail tabii ki bu gelişmeleri çok yakından takip eder ve paniklemesi de çok normal. Çünkü İsrail yıllardır bu bölgede Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle astığı astık, kestiği kestik bir politika izledi. Şimdi 1967 diyoruz. 6 gün savaşları diyoruz. Ya 60 yıl olmuş. Bakın neredeyse 60 yıldır Golan Tepeleri'ni işgal altında tutan ve kendi egemenliğinde olduğunu savunan bir işgalci devletten bahsediyoruz. Gazze'de yaptıkları insanlık katliamı zaten ortada. Ama İslam dünyası hiçbir zaman bir araya gelip anlamlı bir tepki veremedi bu 50 yılda, 55 yılda. Şimdi yeni bir denklem kuruluyor ve burada Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan gibi 3 güçlü ülke, ki Türkiye'yi ben diğerlerinden burada da yine ayırmak gerektiği kanaatindeyim. Bu İsrail açısından ciddi bir tehdit anlamına geliyor. Evet. Şimdi Filistin meselesi diyoruz. Filistin meselesinin mesela bu Mekke paktı tarafından, Mekke anlaşmasının tarafları tarafından daha güçlü sahiplenilmesi, uluslararası platformlarda daha güçlü bir işbirliğinin, aynı söylemin dile getirilmesi, bunlar hep İsrail'in uykularını kaçıracak faktörler, gelişmeler. Bu anlamda evet, o senin tespitin doğru. Bu kriz daha da tırmanabilir mi? Evet, tırmanabilir. Ama şu da var. Belki de İsrail'i de bir hizaya getirmek anlamında olumlu etkisi de olabilir. Yani burada ne kadar güçlüysen, ne kadar kararlıysan hasmına geri adım attırma ihtimalinde o kadar yüksek oluyor. Bu anlamda ben hani bu krizin belki derinleşiyor gözükürken çözüm aşamasına gelme ihtimalinin de olduğu düşüncesindeyim. Zaten Suriye'ye verdikleri mesaj da bu aslında. Ya biz seninle bir güvenlik anlaşması, bir iş imzalayabiliriz ama Golan Tepelerinin statüsünü benim önüme getirme diyor. Lübnan'la aynı şekilde aslında bir diplomasi yürütmeye çalışıyor. Doğru. Bunu da her zaman olduğu gibi askeri güçle, aslında kendisine ait olmayan, ABD'nin desteğiyle sahip olduğu askeri güçle zorla gerçekleştirmeye çalışan bir İsrail realitesi var karşımızda.
0: Peki. Döneceğiz. Mete Saftaoğlu, buyurun sizinle devam edelim.
2: Çok küçük bir ilave yapayım. Buyurun. Burada asıl İsrail'in endişe ettiği konu 3 tane devletin pakt kurması değil bence. Suriye'nin bu pakta girmesi. Çünkü bu pakta Suriye girdiği andan itibaren Golan Tepeleri yasa dışı işgal statüsü tescillenmiş olacak. Evet. Ve muhakkak ki bu 3 tane devlet Suriye ile beraber bu Golan Tepeleri konusunda 5. madde diye hatırlattı Zafer Bey. Bir de açık kapı politikası var o maddeler içerisinde. Eğer öyle bir girdi olursa Suriye'nin pakta dahil olmasıyla beraber burada çok ciddi bir İsrail'in 4 devlette karşı karşıya kalma ihtimali
3: tabii
2: var.
3: Bir de şu da var, yani şu ana kadar Baas diktatörlüğü döneminde bu tartışma hiçbir şekilde yoktu. Fakat Suriye'de devrimi gerçekleştiren kadrolar başından beri Golan Tepeleri asla tartışmaya açık değil. Burası Suriye toprağı diyor. Bir de şöyle bir şey var. Biz Ahmet Şahre'yi, Suriye Cumhurbaşkanı'nın hep şu isimle

0: hatırladık. Muhammed Cevlani ismiyle. Evet. Çünkü o Golanlı. Yani Golanlı bir ailenin çocuğu olarak o başından itibaren Golan'ın işgalini Suriye muhalefetinin birinci şeyi olarak koymuştur. Yani bizim muhalefetimiz İsrail'dir. Bağız diktatörlüğü İsrail'in bir parçasıdır. O sebeple Suriye muhakkak surette Golan'ı geri almak durumundadır. Bu Suriye muhalefetinin mottosu gibiydi. Doğal olarak İsrail'de şimdi yeni bu yönetim açıkça mottosunu açıklamışken bir ön almaya gayret ediyor.
1: Şimdi yani çok ilginç bir noktaya geldik. Yani özellikle bu işte Mekke Anlaşması ile birlikte işte 3 ülkenin işte ortak savunma anlaşması yapması. 3 ülkeye baktığımız vakit işte ortak tehditleri var. İşte ortak bir ideoloji yani dini açısından işte yine aynı şekilde halklar açısından bir ortaklık var. Bir geçmiş paylaşımı var. Ama diğer işte ya İsrail'in işte yalnızlaşan İsrail'in kurmaya çalıştığı işte ittifak, hizalanma ne dersiniz değil. Mesela Rum kesimi Hristiyan. İsrail'le ortak bir tehdidi var mı? Ona düşünmek gerekiyor. Ya da Hindistan'la İsrail'in ortak bir tehdit algısı var mı? Ona bakmak gerekiyor. Birisi Hristiyan, birisi Yahudi, birisi Hindu. Çok ilginç bir suni bir ittifak olursa diye düşünüyorum. Ben bu Mekke Anlaşması'nı bir getirebilirsek oradan bir devam edelim. Ve şunu sormak istiyorum. Mısır neden yok mu içinde?
2: Ya birincisi Mısır'la Suudi Arabistan arasında Arap dünyasında bir rekabet var. Daha önce de İslam ordusu olarak kurulan yapılanma içerisinde Mısır'la Suudi Arabistan arasında komuta meselesinde yani bu güce kim komuta edecek meselesinde gerginlikler çıkmıştı. En sonunda Pakistan Genelkurmayı'ndan bir askeri generalle bu işin orta formülü bulundu. Ama Mısır'la Arabistan arasında böyle bir çekişme var. Suudi Arabistan tarafı Mısır'ı bölgesel meselelerde devasa bir askeri gücü olmasına rağmen Suudi Arabistan'ın ya da bölgenin ihtiyacı olduğunda o askerleri sahaya konuşlandırmamasından dolayı eleştiriyor ve güvenmiyor. Ama içeride de baktığınız zaman özellikle Mısır'ın son dönemde Birleşik Arap Emirlikleri ile ya da Gazze'nin işgali döneminde özellikle Sina Yarımadası'nda aldığı güvenlik önlemleri ya da İsrail ile el altından Amerika Birleşik Devletleri ile sürdürdüğü bir iletişim hattının olması Suudi Arabistan'ı açısından rahatsız ve güvensiz buluyorlar. Fakat Mısır açısından da baktığınız zaman ekonominin perişan olduğu ki hatırlayacaksınız Sisi darbeyle iş başına geldiği zaman ilk 25 milyar dolarlık ilk desteği aslında Suudi Arabistan yapmıştı. Fakat buna rağmen Abdülfettah el-Sisi'nin Mısır Cumhurbaşkanı'nın yıllar içerisinde bu müttefiklerini çeşitlendirme çabası Fransa'dan savaş uçağı alma, Çin'le işbirliği, Rusya ile bir başka mesele, Avrupa Birliği ile başka anlaşmalar ekonomik olarak darboğazı açmaya çalışsalar da bu Suudi Arabistan nezdinde bir güvensizlik yarattı. Fakat neticede Dışişleri Bakanı'nın, Türk Dışişleri Bakanı'nın Hakan Fidan'ın muhtemelen yarın da bir Mısır ziyareti de hesaba kattığımız zaman oradan da farklı bir takım sürprizler çıkabilir. Neticede bu diplomasi trafiğinin geçmişine baktığımız zaman Dışişleri Bakanı'nın Hakan Fidan'ın hem PKK meselesiyle ayrı bir diplomasinin yürütüldüğünü görüyoruz. Kubat Talebani ile görüşmeler, işte Bafal Talebani ile Kürt bölgesel yönetimiyle, Barzani ile görüşmeler. Ama bir de bu küresel meselenin içerisinde Mısır ayağı var. Bu zaten 4 tane ülkeyle sınırı kalmayacak. Bir de biz bunu şöyle okumayalım. Yani bu 3 ülke bir kurucu da Mısır'da bir kurucu olacak diye bir şey yok. Örneğin Mısır gözlemci ülke de olabilir. Ki mesela Endonezya'nın ben bu pakta katılmak istediğini biliyorum. Bangladeş'in katılmak istediğini biliyorum. Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan Suşa deklarasyonu var. Azerbaycan'ın otomatikman ya gözlemci statüsüne ya katılımcı ülke olarak zaten katılması beklenilmeli. Balkanlarda Bosna'nın muhtemelen bu paktı kimse beklemiyor ama Bosna'nın da bu paktın bir parçası olması beklenilmeli. Ama bunun özelinde biraz önce gösterdiğiniz haritada farklı bir güvenlik paktı daha yeşeriyor.
1: Açalım haritayı
2: bu
1: bir daha.
2: Bu bölgesel bir dört ana sütun diyoruz ama biraz önce gösterdiğimiz haritada da bir başka yapılanmanın ete kemiğe büründüğünü ben görüyorum. Hı. Burada daha önce de ortak bir terörle mücadele mekanizmasının oluşturulacağı yönünde beyanatta bulunan ülkeleri bir hatırlayalım. Irak, Suriye, Türkiye, Ürdün'ün ve Lübnan'ın bir ortak terörle mücadele merkezi kurma niyetini Esad devrildikten sonra konuşmuştuk. Hatta bununla ilgili görüşmeler olmuştu. O dönem Palmira merkezli bir terörle mücadele üssü olması, hatırlayacaksınız, T4 askeri üssüne hava gücünün konuşlanması ve bölgesel sınır güvenliğinin sağlanması meselesinde epey bir ilerleme kaydedilmişti. Sonra sessizliğe gömülmüştü. Ama bu paktın içerisinde

0: Birisinde, bir de Suriye, Irak, Türkiye, Ürdün ve Lübnan'ın da dahil olacak bir yeni güvenlik kalkanının da doğacağını ben buradan A Haber'den müjdeleyebilirim. Böyle bir güvenlik kalkanı da doğacak. Burada pek maalesef böyle sığ tartışmalardan ülke gündemi meşgul edildiği için çok kıymetli bir görüşme vardı. Lübnan Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanımızla yaptığı görüşmede bir sürü detay vardı. Bakın önümüzdeki 2027 yılının Ocak, Şubat, Mart aylarında gene Türkiye'yi konuşacağız. Çünkü bu güvenlik paktı içerisinde biraz önce gösterdiğiniz o dört ülkenin oluşturduğu güvenlik bölgesinin ilk deneme alanı muhtemelen Yemen ya da Aden Körfezi olacak. Çünkü Suudi Arabistan'ın bir çağrısı var. Bir deniz gücünün oluşturulması, Aden Körfezi'nden Kızıldeniz'e kadar olan bölgenin açık tutulması isteniyor. Fakat içeride de baktığımız zaman burada da muhtemelen Mısır'ın da bir şekilde destek...
1: Mısır yani diyor ki ya ben öyle bir deniz gücünde olmak istemiyorum ya da bazı kafasında soru işaretleri var ama...
0: Şöyle günün Yunanistan'la sonunda... olan, evet. Affedersiniz böyle şimdi burada Yunanistan'la olan, Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle olan yaptığı anlaşmalarda da Türkiye aleyhinde bir anlaşmaya imza atmadı ama şerh koydu Mısır. Ama bu belirsizlik hali ya da karar verememe ya da kimseyi incitmeyeyim tavrı Mısır'ı bölgede izole ediyor. Mısır, bakın açık konuşalım.
1: Çekindiği şey İsrail mi yani burada?
0: İsrail belirleyici. Evet. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri dolaylı yoldan belirleyici.
1: Ama gerçekleri konuşalım. Yani Suudi Arabistan'la Amerika'nın arası da iyi. Mısır'la Amerika'nın arası da iyi yani baktığımız vakit. Her iki ülkede Washington'la...
0: Suudi Arabistan'ın örneğin sivil nükleer anlaşma imzalandı diye haberler geçti ama Suudi Arabistan o sivil nükleer reaktörün ülkede kurulması için anlaşma metnini aldığı zaman maddelerin arasında İsrail'in resmen tanınması maddesinin İbrahim anlaşması görünce fırlattı attı. Ama Suudi Arabistan'ın bu resti çekecek mali ve diplomatik ya da siyasi gücü var. Ama Mısır öyle değil. Gerçekleri konuşalım. Sisi darbeyle iş başına gelmiş ve daha sonra çeşitli anlaşmalarla meşruiyet kazanmış bir siyasi lider. Geçmişini Mısır halkına havale ederiz. Bizim söyleyebilecek bir şeyimiz yok. Mısır halkı
2: İsrail'i dünyada tanıyan ilk iki Arap ülkesinden birisi.
0: Gibi. Mısır'ın da şu an geldiği nokta bir sıkışmışlık var. Yani Çin'den silah alabilir, Rusya'dan başka işler yapabilir ama bu doğalgaz meselesinde ve elektrik meselesinde İsrail'e bağımlı. Ve Amerika'nın da zoruyla bütün boru hatlarının Arap gazı olarak bilinen Mısır gazının da İsrail üzerinden çıkartılıyor ve oralarda depolanıyor. Şimdi bu ilişkiler yumağı içerisinde Mısır'ın çok cesur adımlar atması pek beklenmemeli. Çünkü bu Amerika'nın da huyunu biliyoruz, İsrail'in de huyunu biliyoruz. Mısır bir kibrit çöpüyle sokakları hareketlenebilecek bir sosyoekonomik yapıya da halen sahip maalesef. Öyle bir asayiş güven ortamı, siyasi bir istikrar ortamı yok. Siz de biliyorsunuz. O yüzden bu Mekke anlaşması ses getirdi ama buna dediğim gibi katılanlar
1: başka
0: olduğu gibi
1: katılacak. Şimdi
0: bölgesel güvenlik kalkanları da oluşturulacak.
1: Şuna bakalım ne değildir? Yani çünkü evet. Çok konuşuluyor bu. Şimdi NATO'ya alternatif bir işte NATO, İslam NATO'su kuruluyor şeklinde çıkışlar vardı. Bir kere NATO'ya alternatif bir askeri ittifak değil.
0: Şimdi Suudi Arabistan'da benim tanıdıklarıma ben bunu sorduğum zaman birincisi Suudi Arabistan'ın ben resmi görüşleri anlatarak başlayayım. Suudi Arabistan bunun bir Sünni ittifak ya da bir NATO benzeri bir ittifak olarak adlandırılmasına karşı çıkıyor. Her ülkenin güvenlik ihtiyacının farklı olduğunu, örneğin Pakistan'ın da görüşünü ekleyerek söyleyeyim. Örneğin her ülkenin mevcut bir takım sıkıntıları var. Pakistan'ın Hindistan'la bir Keşmir sorunu var. Suudi Arabistan'ın Yemen'den gelen tehditlere karşı, İHA saldırılarına karşı bir tehdit algılaması var. Mısır'ın Kızıldeniz gibi bir başının belası var. Çünkü Aden Körfezi'nden gelen yolun kapanması Süveyş'te de trafiği etkiledi ve Mısır ekonomisi çok ciddi yer alıyor. Şimdi her ülkenin mevcut sorunlarını bu üç ülke bir araya gelerek askeri olarak çözecek diye bir mantık yok. Evet. Ama bu paktın imzalanmasından sonra ben Pakistan tarafından aldığım resmi şeyi söyleyeyim bilgiyi. Burada Pakistan kendisini tehdit altında hissedip bu pakta bir askeri yardım çağrısı yaptığı zaman evet o zaman bu madde Yani toplantıların
1: sınırlanması. Beşli maddeden bahsetmiyoruz. NATO benzeri gibi bir yapılanma.
0: Ama bu asker göndermek
1: değil,
0: de değil.
1: Değil. Caydırıcılık büyük işte.
0: Mesela Pakistan'ın bana söylediği, ihtiyaç olduğu takdirde örneğin Türkiye'nin SİHA ya da insansız hava aracı timlerinin operatörleriyle konuşlanması gibi, sembolik bir iki savaş uçağının konuşlanması gibi, Suudi Arabistan'ın donanmasının Pakistan limanlarında gövde gösterisi yapması gibi caydırıcılıktan bahsediliyor. Peki.

0: Şimdi herhangi bir ülkeye karşı kurulmuş bir blok değil. Şimdi bu anlaşmanın açıklandığı gün Cuma günü baktık İsrail'den işte çok ciddi bir yanıt geldi. Yani paniklemişler belli ki. Evet. Bir de İran'dan da hani bazı özellikle siyasilerin yaptığı açıklamalar vardı. Milletvekili düzeyinde diyorum. Rıza'nın çıkışı vardı. Buna bir netlik getirildi. Aslında Sayın Cumhurbaşkanımız da defalarca söyledi. Herhangi bir ülkeye karşı kurulmuş blok değil. Yani bir ülkeye karşı işte biz bu ülkeye saldıracağız ya da buna karşı askeri bir önlem alacağız şeklinde bir ittifak değil. Aynı şekilde amacı saldırı değil zaten. Hani
1: savunma.
0: Bir savunma anlaşması. Ve üç ülkenin iç işleri ve egemenliğine tehdit değil.
1: Doğru.
0: Yani herhangi bir iç müdahale söz konusu değil. Gizli veya geçici bir düzenleme de değil. Yani halka açıklanmış.
1: Yani gayet açık. Evet. Ben bir haritada verirseniz oradan anlatayım. Bakın buradaki mesele bilgi paylaşımı, istihbarat paylaşımı. Burada herhangi bir ülke topraklarında bu üç ülkenin bir tanesinin bir başka ülkede üst kurmasını falan da kapsamıyor.
0: Evet.
1: Ama burada şu olabilir. Türk donanması, deniz kuvvetleri örneğin bir davet halinde istirahat etmek maksadıyla artık Pakistan limanlarında konuşlanabilir, durabilir, yakıt ikmali yapabilir. Ya da Türk Hava Kuvvetleri eğer uçacaksa, gönlünden geçiyorsa Hint Okyanusu'nda uçarken Pakistan askeri üslerinde misafir edilebilir. Ya da burada Pakistan ordusu havalandığı zaman Suudi Arabistan topraklarındaki bir iki üste hangisi uygun görülürse orada konuşlanabilir.
0: Evet.
1: Yemeğini yer, çayını içer gider. Hakikaten de böyle. Böyle bir 8 bin asker oraya gönderilecek, 5 bin... Hayır, böyle bir şey yok. Ama İran'da şunu unutmamamız gerekiyor. İran'da artık sivil siyasetin alanının kısıtlandığı, askeri bir juntaya evrilmiş bir yönetim var. Bu seslerin, eleştirilerin olmasını artık dikkate bile almamak gerekiyor. Ama burada Pakistan'ın ta Afrika kıtasına kadar olan bir alanı kendine gelen tedarik hatlarını korumak istediğini unutmayalım. Türkiye'nin biz bu Körfez meselesinde hiç konuşmadık ama bakın Pakistan burada Orta Asya'dan Hint Okyanusu'ndan Afrika'ya kadar gelen bir alanı temiz tutmaya çalışıyor. Türkiye Balkanlardan Yemen'e kadar olan bölgeyi bizim için Kızıldeniz tarafı daha kritik bir yer. Çünkü bize direkt ticaret oradan geliyor. Biz burayı güvenli tutmak durumundayız. Suudi Arabistan iki tarafta da var. Fakat Suudi Arabistan tarafı özellikle buraya kaydırdığı için turizmi, petrolü, diğer sevkiyatlarını Kızıldeniz bölgesinin yani Yemen'in olduğu bölgenin temiz kalması gerekiyor. Herkesin ortak çıkarı, biz ne yapıyoruz? Türkiye Cumhuriyeti'nin Lübnan'ın güneyine kadar olan bir bölgesinin temiz kalması, evet, Türkiye Cumhuriyeti topraklarının mutlu ve huzurlu olması anlamına geleceğini söylüyor.
0: Peki, şimdi...
1: burada da Lübnan'a kadar olan bir bölgede kimle kesişiyor?
2: Orhan Salih.
0: Evet. Buyurun Zafer Şahin.
2: Ya çok özür dilerim, kestim hani konu geçmeden bir şey ekleyeyim dedim. Şimdi ya deminki harita çok güzeldi. Doğu Akdeniz'den Kızıldeniz'e, Körfez'den Hint Okyanusu'na kadar uzanan bir etki alanı var şu anda bu Mekke Anlaşması'nın taraflarının. Bence bu bile başlı başına bir mesaj. Yani tekrar ediyorum, Doğu Akdeniz'den Kızıldeniz'e, Hint Okyanusu'ndan Körfez'e uzanan, işte Pakistan'ın nükleer gücü, Türkiye'nin dünyanın sayılı ülkelerinde olan askeri gücü, Suudi Arabistan'ın finans gücü, yani bunun kendiliğinden bir çekim merkezi oluşturması, İsrail'i ve işte hatta ve maalesef İran'ı rahatsız etmesi hiç şaşırtıcı değil. Bu anlamda ben bu Mekke Anlaşması'na, az önce orada değerli hocam da ona bir ekleme yaptı, başka ülkelerin de katılma ihtimali şu an bence Tel Aviv'i oldukça endişelendiriyordur diye düşünüyorum. Yani bu ilk defa oluyor. Bütün bu saydığımız coğrafyalarda hiçbir zaman Müslüman ülkeler, İslam dünyası bir birliktelik, bu anlamda bir birlikteliğe imza atamamıştı. Bu ilk defa olan bir şey. Bunun siyasi yansımaları, siyasi sonuçları da yakın dönemde kendini böyle göstermeye başlayacak. Şeyi hatırlıyor musunuz? Netanyahu'nun iki elinde gösterdiği bir harita vardı. Lanetli yol diyordu. Bir tanesi de zenginlik yolu diyordu. O zenginlik yolu, işte sözde zenginlik yolu, Hindistan'dan gelen yoldan bahsediyordu. Şimdi bu paktın etki alanına baktığımızda Netanyahu'nun da haritası da boşa düşüyor.
0: Evet. Evet, o BM'de de göstermişti. Şimdi bir reklama gideceğiz ama şu ne getiriyor hızlı bir şekilde bir okumak istiyorum.
1: Biz Güney Asya'ya doğru da Zafer Bey'in de dediği, evet, gibi o bölgeye de giriş yapmış oluyoruz. Çok da güzel hatırlatmayı. Şimdi, sağ olun.

0: Peki anlaşması ne getiriyor? Hızlıca bakalım. Ortak savunma ve güvenlik mekanizmasını getiriyor. Bunu zaten söyledik.
1: Riyad merkezi.
0: Siyasi danışma ve stratejik işbirliği. Dayanışma. Savunma sanayi, teknoloji ve ekonomik işbirliği. Bu çok önemli. Yani özellikle savunma sanayi ve teknolojinin işte ortak kullanımı, işbirliği noktasına daha da yaygınlaştırılması oldukça hayati önem taşıyor. Bölgesel ve küresel istikrara katkı. Dayanışma, özgüven ve uzun vadeli ortaklık ve işte askeri tatbikatlar beraberinde zaten geliyor. Birçok şeyi getiriyor aslında baktığınız vakit. En büyük şey caydırıcılık. Yani bir üç ülkeden birine saldırmaya kalkan 2-3 defa düşünmesi gerekiyor bundan sonra.
1: Daha da korkutucu bir dönem başlayacak İsrail için. Çünkü özellikle biraz önce değerli üstadların da söylediği bu Golan meselesinde 2027 yılında Golan tepelerinden artık İsrail asimetrik bir savaşla karşı karşıya gelebilir. Neticede Suriyelilerin bu kaldırabileceği bir mesele değil. Bölgedeki silahların da tamamen toplanmadığını, ağır silahların da toplanmadığını hesaba katarsak muhtemelen Kuneitra gibi, Dera gibi bu kırsal bölgelerde İsrail askerlerine daha organize saldırılarının düzenlendiğini göreceğiz 2027 yılında. Muhtemelen de gene bir aşırı sağcı hükümet olacak. Fakat İsrail'i daha da korkutması gereken mesele şu. Arka arkaya kaç takvim vermek durumundayım. Mesela bugün Cumhurbaşkanımız Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı kabul etti. 90 yaşında 28 Kasım'da seçimler var Filistin'de ve muhtemelen Mahmut Abbas'ın son diplomatik ziyaretlerinden bir tanesi. Yeni bir Filistin yönetimi başa gelecek. Arkasından Lübnan'da görev yapan Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün görev süresi de Aralık 2026'da doluyor. Bunu da altına koyduğumuz zaman ortada İsrail için en olabilecek kabus senaryosu 2027'nin Şubat-Mart aylarında beliriyor. Çünkü Lübnan'daki barış gücünün yeniden yapılandırılması ve muhtemelen tahminim Türk Silahlı Kuvvetleri'nde olacağı yepyeni bir yapıyla bu YİNİFİL gücünün ben oluşturulacağını tahmin ediyorum. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne belki de kış aylarında bir Lübnan tezkeresinin gelmesi, diğer ülkelerle beraber bir barış gücünün, bir koalisyon gücünün konuşlandırılması gündeme gelebilir. Ama işin sürpriz tarafı bu aynı şekilde Golan Tepeleri içinde gene Birleşmiş Milletler'in işe yaramaz bir UNDOF yapısı var. Orada da bir gözlem gücü var. Ama oranın da bir elden geçirilerek İsrail saldırganlığını durduracak bir diplomatik hamlenin ben Ankara tarafından yapılabileceğini düşünüyorum. Son olarak da bu Filistin meselesinde Gazze'yi de içine alacak şekilde gene Türkiye'nin burada Trump'ın planlamaları dışında bölgesel ülkelerin İsrail saldırganlığı konusunda 2027'nin ilk çeyreğinde ben daha çok inisiyatif alacağını tahmin ediyorum. Yani bir Filistin tezkeresinin de belki meclise gelmesi de beklenebilmeli. Onu da söyleyeyim.
0: Evet, oldukça önemli. Murat Özer, size sormak istiyorum. Yani Filistin lideri Mahmut Abbas'ın Türkiye ziyareti çok konuşuluyor. Yani bütün bunların yaşandığı bir dönemde işte geçtiğimiz hafta Mescid-i Aksa ile ilgili Ürdün'ün bir çağrısı vardı. Golan Tepelerinde işte bu hareketlilik, yine Suriye içerisinde yeni dönemin en önemli adımları atılıyor. Bütün bunları arka arkaya koyduğumuz vakit Ankara'da Filistin lideri var. Nasıl okumak gerekiyor?
2: Filistin meselesi 1948'den bu yana Arap dünyasının bir meselesiydi. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber artık Filistin'in hamisi olan ülke konumuna gelmiş durumda Türkiye. Dünyada, İslam dünyasında Filistin meselesini bu kadar yüksek sesle gündemleştiren, her platformda dile getiren bir tek Sayın Cumhurbaşkanımız var. Doğal olarak Arap dünyasının da önüne geçen, bunu bir Arap-Yahudi savaşı olmaktan çıkartıp Siyonist-İsrail yayılmacılığına karşı bütün dünyanın, başta İslam dünyası olmak üzere dünyanın artık bunu bir tehdit olarak görmesi gerektiğine ilişkin güçlü bir şey ortaya koymuş durumda, motto ortaya koymuş durumda ve bu Türkiye'nin başardığı bir şey. Doğal olarak bugün Filistin Devlet Başkanı da çok yüksek bir protokol, bir törenle karşılandı. Her defasında Sayın Cumhurbaşkanımız bunu yapıyor. Yani Filistin Devleti bazı ülkelere göre özel yönetim olarak kabul ediliyor, bir bağımsız devlet falan olarak görülmese de Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından orada bölgedeki meşru devlet Filistin Devleti ve onu da her defasında bu şekilde taltif ediyor. Şimdi bu noktada Mekke Anlaşması'nın neden bu kadar kritik olduğuna baktığımızda şunu söylememiz lazım. Şimdi İslam İşbirliği Teşkilatı diye bir teşkilatımız var değil mi? Bu teşkilat niçin kurulmuştu? Filistin için kurulmuştu. Yani Mescid-i Aksa'nın işgal edilmesi üzerine kurulmuştu zaten. Ve Suudi Arabistan'ın o tarihte çağrısıyla kurulmuştu. Peki geçen bu

0: Bu kadar uzun bir süre sonunda içerisinde Filistin bu kadar yoğun bir şekilde işgal edilmişken, İslam dünyasında bu kadar emperyal, işte Bosna'da yüz binlerce insanımız şehit olmuşken, Çeçenistan'da bu kadar 250 bin şehit varken, yani İslam dünyası kendi içerisindeki bu işgallere karşı neden bir askeri pakt hiçbir şekilde kuramadı? Çünkü şunu görmemiz lazım. Bu üç ülke, yani Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye, üç farklı etnik kimliğe sahip olan, yani Türkler, Asya, Urdular ve Arapların en önemli ülkesi olarak tarih sahnesinde, üç bölgenin de en büyük, Asya'nın en büyük askeri gücü, Müslüman askeri gücü, Arap dünyasının en büyük askeri gücü Suudi Arabistan ve Türk dünyasının en büyük askeri gücü Türkiye olarak, üç farklı etnik kimliğe sahip olan en büyük 3 İslam ülkesi askeri anlamda da bir işbirliği, bir pakta girebiliyor. Bugüne kadar neden giremedi? Çünkü bir pakt oluşturabilmeniz için sizin güçlü bir siyasi iradeye sahip olmanız lazım. İslam İşbirliği Teşkilatı'nı kurup İslam dünyasını bir araya getirmeye başaran Kral Faysal bir suikast sonucu şehit edildi.
1: Evet.
0: Daha sonra Arap-İsrail savaşlarında açıkça Pakistan Arap dünyasının yanında İsrail'e karşı bir tutum almıştı. O tutumun en müşahhas kişisi Ziaül Hak'tı. O da uçağa düşürülerek şehit edildi. Türkiye'de o tarihlerde zaten Türkiye'nin bir Filistin diye bir derdi ne yazık ki olabilecek durumda değildi. Sürekli muhtıralarla, darbelerle boğuşuyordu. Üç ülkede eş zamanlı olarak güçlü bir siyasi irade ortaya koymuş durumdalar ve Türkiye'de One Minute ile başlayan bir bağımsızlaşma siyasi dönemi başladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın eğer bugün İslam dünyasındaki bir varlığı söz konusu olmasaydı Mekke Anlaşması'ndan bahsedemezdik. Mesela Muhammed Mursi hayatta olsaydı ve Sisi iktidarda olmasaydı bugün Mısır bu paktın en önemli bileşeni haline gelirdi. O açıdan ben gelecek, en yakın gelecekte Mısır'ın bir şekilde bu paktın bir parçası olacağına inanıyorum. Ama önemli olan şu değil. Bütün İslam dünyasının askeri olarak bu paktın içerisinde yer almasının bir anlamı yok. En önemli ve en nitelikli orduların burada olması gerekir. Mesela Suriye'nin bulunması sembolik bir şey ifade edebilir. Çünkü askeri, yani bir gücü yok, ordusu yok şu anda Suriye'nin. Keza Ürdün için de aynı şey söz konusu. Zaten toprakları, yani Filistin toprağı dediğimiz topraklar Ürdün'ün toprağı yani. Batı Şeria ve Kudüs, Ramallah dediğimiz toprakların hepsi zaten Ürdün'ün toprağıdır. Gazze'de Mısır'ın toprağıdır. Yani doğal olarak kendi toprakları işgal altında olan bir, onu kurtarmak için herhangi bir şey yapabilecek bir pozisyonu olmayan bir ülkenin bir paktin içinde olmasının sembolik değeri olabilir ama rasyonel hayatta bir karşılığı gerçekte yoktur. Bu açıdan paktın, bu paktın içerisine girmesi gereken elzem olan ülke Mısır'dır. Sonrasında ise Afrika'da Libya ve Cezayir'dir. Ve çok kısa süre içerisinde özellikle Libya ve Cezayir'in bu paktın içerisinde yer alacağına kesin olarak, kesin gözüyle bakabiliriz. Yine Afrika'nın ortasında Nijerya'da bu paktın bir parçası olacaktır. Şöyle düşünmeyelim paktları. Yani muhakkak savaş için bir araya gelmiş ve bir savaş çıktığında da bütün ülkeler bir araya gelecek ve ona karşı, hayır bu değil. Pakt caydırıcılık demek. Bakın NATO'ya karşı Varşova Paktı vardı. Düşünün, Varşova Paktı tarihi boyunca tek bir askeri operasyon yaptı. O da Çekoslovakya'nın işgali. O da ondan da pişman oldular. Yani bu paktların varlığı bir yeri giderek bir savaş açması ve işgal etmesi ya da bir askeri operasyon yürütmesi anlamına gelmez.
1: Gelmiyor, evet.
0: Siz Varşova Paktı üyesi olduğunuz için başka bir ülke size saldırmaktan çekinir artık. O açıdan Türkiye'nin şu anda paktın kurucu unsuru olması şu anlama geliyor. Keşmir sorunu bizim için. Bazıları öyle, bazıları yazıp çiziyorlar. Efendim Pakistan'ın Keşmir sorunu artık Türkiye için de temel bir sorun haline gelmiştir. Evet, biz başından beri Keşmir'in azat Keşmir olduğunu düşünüyoruz zaten. Bu devlet politikamız. Ama şu anlama da geliyor artık. Artık Adalar Denizi'ndeki problem ve işgal, Rumların işgali altındaki Kıbrıs problemi artık Suudi Arabistan'ın da problemidir.
1: Pakistan'da problem.
0: Artık Pakistan'ın da problemidir. Bu Türkiye'nin kendisinin tek başına güç yetirmek durumunda oldu. Bu büyük probleme İslam dünyasının iki büyük askeri ve siyasi gücünü de artık müştereken burada siz de tavır koymak durumdasınız noktasına getirmiştir. O açıdan Filistin meselesini son derece bölgesel bir mesele olarak düşünmek lazım. Filistin meselesi konusunda ortaya konulan her tavır Kıbrıs'ın işgali konusundaki elimiz, yani Kıbrıs'taki Rum işgalinin ortadan kaldırılması ve Kıbrıs Türk Devleti'nin bağımsız bir devlet olarak tarih sahnesine çıkması ve bütün bu pakta mensup olan ülkeler tarafından tanınırlığı açısından da çok ciddi bir kırılma noktasındayız. O açıdan, evet, Mekke Anlaşması bir

0: tarihe eşik.
1: Şimdi, burada bir katkı sağlayayım müsaade ederseniz.
2: Buyurun.
1: Şimdi tabii bu tür parklara katılım elbette sembolik hocam, gerçekten öyle. Mesela İzlanda'nın ordusu yok ama NATO üyesi. Estonya, Letonya, Litvanya'ya toplasanız bizim ikinci ordu kadar bir teşkilat çıkartamıyor. Ama ne var? Jeopolitik noktalar çok kritik. Yani o sembolik diye aldığınız devlet topraklarını ve hava sahasını size açtığınız andan itibaren lokomotif merkezi pakt üyesine çok büyük askeri avantajlar sağlıyor. Onun için Amerika Birleşik Devletleri eskiden birer taburla korumaya çalıştığı Estonya, Letonya, Litvanya'yı Ukrayna Savaşı'ndan sonra birer tugaya çevirdi. Her bir ülkede birer tugay var. Bu 1000 askerden 5000 askere çıkmış olması anlamına geliyor. Suriye, Lübnan ve Filistin devletinin bu pakta katılmış olması demek, özellikle İsrail karşısında Türkiye'nin lokomotif ülke olduğunu kabul edersek, tıpkı NATO'da Amerika gibi, bir şekilde caydırıcılık anlamına kuvvetli etki yapacaktır. Düşünün, Suriye topraklarını, hava sahasını kapattığı andan itibaren, Lübnan kapattığı andan itibaren kendileri koruyamasa bile lokomotif olan Türkiye bu hava sahasını korumakla mükellef. Bakın, mükellef yani isteğe bağlı değil. Niye mükellef? İmza attığınız 5. maddeye benzer bir madde var. Suudi Arabistan da mükellef, Pakistan da zorunlu. Demek ki Çelik Kubbe ile ya da Patriot gibi Amerikan menşeli Suudi Arabistan ordusundaki hava savunma silahlarıyla Lübnan hava sahasını korumak zorundasınız. Bu ne demektir? Artık İsrail'in Lübnan'a giriş çıkışlarında ciddi caydırıcılık etki yaratır. Onun için sembolik anlamlar da askeri paktlara güçlü etki yaratır, jeopolitik konumdan ötürü. Evet. Ve tabii bunun bir de ikinci ayağı var, garantörlük meselesi var. Filistin'in garantörlüğü Türkiye tarafından değil, paktın 3 üyesi tarafından müştereken sağlanabilir. Derler ki biz Filistin devletinin üçlü garantör devletleriyiz. Ek bir protokol imzalanır bu Mekke anlaşmasına, tıpkı 59-60 Zürih-Londra anlaşmalarının ek protokolü gibi. Orada da üçlü garantörlük sistemi vardır. Aynı benzer etkiyi bakın Filistin içinde yaratmak mümkün. Sayın Cumhurbaşkanımız bir adım atarken bugünü değil 10 yıl sonrasıyla ilgili planlarına göre adım atıyor. Gördük onu geçmişte. Bakın, o 4 büyük harekatı yapmasaydık Suriye'de bugün o Suriye'deki gelişmelerin hiçbiri olmaz.
2: Olmayacaktı. O koridor, bu terör koridoru
1: bir
2: uzayacaktı.
1: Bir de son şey, evet, bu üçlü paktın Türkiye'ye yarattığı etki ya da faydası şu. Bir kere paktlar herhangi bir savaş yoksa niye kurulur? Bir kanadı korumak için. Yani güney kanadını garanti altına almak istiyor Türkiye bir taraftan da. Şimdi dolayısıyla demek ki pakt kurarak güney kanadını garanti almak isteyen Türkiye bir yerlere bir şeyler yapacak. Bir yerlere bir şeyler yapacak. Askeri anlamda söylüyorum. Laskiye Tartus adımları, Suriye'deki hamleler, Lübnan'la karşılıklı görüşmeler, Mısır'ı pakta çekmeler. Mısır'ı ikna etmenize gerek yok. Mısır'ı prangalarsanız zincirle, ayağından sürüklersiniz. Türkiye'yi yıllarca böyle yaptılar Batılılar. Ya da bir vagon tesis edersiniz. Lokomotif Türkiye vagon gibi arkaya takarsınız. Vagonlama sistemiyle. Yani Mısır'ın bu pakta katılması tercihi değil, zaruret ve zorunluluk. Bunu Mısır'a anlatmak gerekiyor. Onun için Suriye'ye karşı, ya da pardon, İsrail'e karşı, İran'a karşı, ona buna karşı kurulmuş bir pakt diye tanımlamak bu ciddi olan meseleyi biraz sulandırır.
2: Kesinlikle.
1: Nereden gelirse gelsin tehdit, mutlaka üçlü yapıyla bertaraf etmeye muktedir bir yapı gözüküyor. İsterseniz askeri paktın bileşenlerini de arz edebilirim burada. Neler katkı sağlayacak, ne olacak? Üç ülkenin hangi yetenekleri var askeri anlamda? Enerjisi, işte finansı bir kenara.
2: Konuşacağız. O paktın
1: dolayısıyla
2: biraz,
1: bu evet, paktın sadece Türkiye'ye değil bir taraftan bölgeye de çok büyük bir katkı sağlayacak.
2: Şimdi
1: onunla düşünmek lazım.
3: Bey, bir konuya değinmek istiyorum burada. Şimdi bu imzalanan bu paktan Avrupa'dan bakış açısında eklemek evet, istiyorum. Aslında rahatsız olan İsrail'in olduğunu hepimiz biliyoruz. Fakat Avrupa bu pakta nasıl bakılıyor diye sorulduğunda çok açık net bir şekilde bir tepki göstermese de aslında bu pak sadece İsrail'i rahatsız etmedi. Burada en çok rahatsız olan ülkelerin başında da yine Avrupa ön planda geliyor. Fakat sizin de değmiş olduğunuz o konu çok önemliydi. Türkiye bir bak, asıl bunun başında olan kişi kim diye sorulduğunda Avrupa diyor ki bu imzalanan paktın tek bir amacı var ve bir gayesi var. Asıl sorumlu Türkiye'dir. Buna öncülük eden de Türkiye'dir. Türkiye ne yapmak istiyor sorusunu soruyor ve buna cevap arıyor. Ve buna karşılık, bu pakta karşılık neler yapabiliriz sorusunu soruyor ve alttan bakıldığında ne gibi girişimler içerisinde bulunabiliriz?

0: Evet, bu pakta katılım olur mu konusunu konuştuk az önce, konuştunuz. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Acaba hangi ülke cesaret edip karşısına hem Amerika Birleşik Devletleri'ni ve Avrupa'yı alıp da acaba bu paktın içerisine katılır mı? Katılacağını ümit ediyorum ama arkada farklı oyunlarında olduğunu, sadece İsrail'in değil bu üç ülkenin imzalamış olduğu bu paktın da Avrupa'da çok farklı algılandığını ve Türkiye'nin özellikle savunma sanayisinde yakalanmış olduğu bu başarı ve şu anda gelmiş olduğu nokta artık sadece tabii ki Amerika Birleşik Devletleri değil Avrupa'yı da büyük endişe içerisine sürüklediğini de belirtmek
1: peki,
0: isterim.
1: Peki yani Avrupa'nın buradaki yani bir tehdit algısı mı hissediyor kendine ya da Yunanistan üzerinden, Yunanistan'ın Atina'nın sürekli İşte Avrupa'ya yönelik işte Kıbrıs'a gelin, Rum kesimine gelin, işte bizim için işte yeni bir tehdit algısı vardır şeklinde bir çıkışı vardı. Bu tepkisini Avrupa, Brüksel, Yunanistan üzerinden vermeye mi hazırlanıyor peki?
0: İleriki süreçte bu yavaş yavaş artık daha belirgin bir duruma gelecek. Ama bir gerçek var, evet. Hızlı şekilde büyüyen bir Türkiye var, güçlenen büyük bir Türkiye var ve artık Avrupa Türkiye'yi kendine de tehlike olarak görmeye başladı yani. Bir gerçek var. Özellikle savunma sanayi konusunda. Bu Türkiye'nin yakalamış olduğu bu başarının daha da yükselmemesi konusunda alt kapının arka tarafında yapılan plan programlar var. İşte sizin de söylemiş olduğunuz gibi o noktaya gelindiği de ileriki süreç içerisinde bu tepkiler Yunanistan üzerinden Türkiye'nin karşısına çıkartılacak diye düşünüyorum ben.
2: Peki yani bir şey söyleyeyim.
1: Bu özellikle tamam. Yani Belçika, bazı Avrupa ülkelerinin Türkiye ile çok ciddi savunma noktasında işbirlikleri yaptığını görürüz Avrupa üyesi, NATO üyesi.
2: Doğru da sizin biraz önce söylediğiniz Yunanistan vurgusu önemliydi. O yüzden ben söz istedim. Bakın bir süre önce bizim Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle Hindistan'dan başlatılan Suudi Arabistan üzerinden geçireceği varsayılan ve İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, Avrupa diye devam eden bir IMEC projesi vardı. Bu bir ticaret koridoruydu. Fakat bu Mekke Paktı ile beraber bu IMEC projesi de aynı İsmet projesi gibi çöpe atıldı.
1: Çöpe atıldı.
2: İşin gerçeği bu. Ekopolitik olarak da, jeopolitik olarak da haritadan baktığınız zaman en ana omurgası olduğu düşünülen Suudi Arabistan tam rakip kalkınma yolu, Pakistan'ın Gwadar Limanı gibi başka projelerle entegre olmuş 3 ülke bir anda pakt imzalıyor. Bu anlamda bir Amerikan projesinin de Hint Okyanusu'ndan getirilip Akdeniz'e kadar uzatılma planı da çöpe atılmış oluyor. İşin gerçek boyutu bu. Yani buna sadece Avrupa Birliği sizin dediğiniz gibi kesinlikle katılırım ama bunun arkasına acımasız bir şeyde, gerçeği de koymak durumundayım. Amerika Birleşik Devletleri'ne burnunun dibinde 3 tane ülkenin işgal ettiği alanlar, ablukada tuttuğu alanlar varken bu 3 ülkenin bir anda bir işbirliğine gitmesinin de ben Amerika Birleşik Devletleri'nin de hiç hoşnut olduğunu düşünmüyorum.
0: Zaten hoşnut değil. Yani. Hoşnut olmadığı bir gerçeği var. Bu açık olarak dile getirilmiyor. Fakat ama diğer taraftan Suudi Arabistan'da olup bitenlere bakıldığında bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisine ne kadar sözde destek verdiğini fakat sahaya inildiğinde bunun çok farklı bir görünümle ortaya çıktığını fark eden zaten Suudi Arabistan'da şimdi, bir anlamda bu pakta beraber bakın artık biz de kendi yolumuza bakmaz durumdayız mesajını vermek istedi
1: yani
0: diye düşünüyorum.
1: Orta Doğu'da oluşmaya başlayan bu güç boşluğu Amerika'nın evet. İşte İran Savaşı sonrası böyle biraz güç kaybetmesi ya da güven kaybetmesi sonrası hani ben buradan çekileyim. Genel Amerika'nın böyle bir yeni bir stratejisi var Trump'ın özellikle. Hani benim yerime işte şu ülkeler buranın güvenliğini sağlasın ya, noktası.
2: Var. Amerika Birleşik Devletleri.
1: Belki 1900... orta vadede Amerika'nın bir planı olabilir ama uzun vadeye baktığımız vakit buradaki güç boşluğunu Türkiye ya
2: bakın,
1: da bölgedeki ülkeler dolduracak.
2: Bir mesele var. Bir saniyenizi rica edeceğim. Bakın 1985'ten beri Amerika Birleşik Devletleri ilk defa Suudi Arabistan'dan petrol almadı. Ve Venezuela'dan en az 300 bin varillik bir petrol gönderildi ülkeye, anakaraya. Bir kez daha söyleyeyim. 1985 yılından beri Amerika Birleşik Devletleri son 3 aydır Suudi Arabistan'dan petrol almıyor. Artık sadece askeri üsler koruma meselesi de değil. Ekonomik olarak da artık Körfez'de olan ilişkiler Amerika Birleşik Devletleri açısından baktığınız zaman maliyetli hale geldi. Yani o üsler neyin karşılığıydı? İşte Amerikalı şirketler yatırım yapıyordu, vergi evet. Muafiyeti Suudi Arabistan'a yerleşiyorlardı.

0: Batı paktı zaten çatırdıyor ama devam eden bir pakt var orada. Orta eksen ister İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleriyle müştereken yapın, ister bölgeselcilik mantığıyla yapın, fark eden bir şey yok. Bölge zaten İslam camiası ve burada kurulan bir orta eksen, bir aks var. Dolayısıyla bu aksın lideri Türkiye Cumhuriyet Devleti. Hep konuştuğumuz konuyu yıllardır anlatıyoruz burada. Türkiye evet. bölgesel güç olmaktan küresel güç olmaya kendini geliştiriyor. Ve kurduğu şu anki başlangıçtaki bir kutup, orta kutup, dünyadaki o beşli altılı kutup sistemi içerisinde otonomik ve özerk bir yapıyı haiz olacak. Buna kimleri çekerseniz, koruma altına alırsanız bir daha İsrail katil devleti bu pakta saldırı düzenleyemeyecek. Sayın Cumhurbaşkanımız önünü görmüyor, ufkun ötesini görüyor. Ufkun ötesi de 50-60 yıl sonrası, belki 20 yıl sonrası olacaklarla ilgili şimdiden tedbirler alınıyor. İkinci pakt, ikinci aks daha doğrusu nükleer aks. Nükleer eksen kuruluyor dünyada şu an. Nükleer olan ülkeler kümelenmeye başladılar. Hmm. Ve bu kümenin içerisinde eğer konvansiyonel bir küme ise, birliktelik ise mutlaka bir nükleer güç dahil etmeye çalışıyorlar. Batı'da var. Doğu'da da var. Yani Kuzey Kore, Çin ve Rusya Federasyonu, İran'ın da çalışmaları olduğunu biliyoruz. Şimdi Pakistan var bir tarafta. Pakistan'ın da içinde olduğu bir kutup, nükleer bir kutup ve eksen haline gelmiş durumda. Türkiye, Suudi Arabistan ve daha sonra açık kapıdan girecek olan diğer ülkeler nükleer şemsiyenin altına dahil olmuş olacaklar. Bunlar öyle basit işler değil.
1: Peki İsrail de bir nükleer eksen kurmaz mı?
0: Kurdu işte, Hindistan'ı aldı. Evet. Yunanistan'da zaten yok. Kendinde nükleer de var olduğunu biliyoruz, evet. 90 başlık. Şimdi Hindistan? Hindistanlara, İsraillere bir bakın bakalım şöyle.
1: Çok farklı bir
0: Hint coğrafya. Askerleri getirdiler, Gazze'de katliam yaptırdılar. Ortaklıkları epeydir devam ediyor. O yüzden Hindistan bu tarafta, Pakistan bu tarafta nükleer kapasitesi şu an olan iki tane temel ülke.
1: Peki.
0: Çin ve Rusya haricinde ve Kuzey Kore haricinde. Batı zaten nükleer silahlar deposu gibi dolu.
2: Orhan bir...
1: Şimdi Zafer Şahin'e de gidelim. Ben tabii Türkiye'nin tabii iç gündemi oldukça son bir haftada yoğundu. İşte teröristiz Türkiye falan derken ama diplomasinin de merkezi aslında Ankara oldu. Yani Cumhurbaşkanımız işte geçen hafta Mekke'ye gitti geldi, Avusturya geldi, Filistin geldi bugün. Birçok telefon görüşmesi derken bunları özellikle bugün herkes Abbas'ın gelişini çok merak etti. Yani ne konuşuldu bu Filistin'le ilgili ya da bölgeyle ilgili kapalı kapılar arkasında kulis bilgileri nelerdi diye çok konuşuldu. Senin bu noktadaki yorumun, analizin nasıl olur?
2: Orhan Sali, ona geçmeden çok kısa bir şey hatırlatacağım. Şimdi tabii enteresan tarihsel olayları aslında meydana geldiği günlerin, tarihin koşulları içinde değerlendirmek lazım ama işte 1937 yılında mesela bir Sadabat Paktı kuruluyor. Şöyle geriye dönüp baktığımızda orada kim var? Türkiye, İran, Irak ve Afganistan var. Şöyle tabii Sadabat Paktı ile Mekke Paktı diyorum ben, onu eşleştirmiyorum. Aynı şey değil. Çünkü Sadabat Paktı aslında bir saldırmazlık, birbirlerine saldırmayacağını beyan eden ülkelerin kurduğu bir ittifaktı. Mekke ise biraz daha farklı. Yani işte NATO'nun 5. maddesini hatırlatan bir içeriği de var. Ama çıkış noktası aynı. Niye aynı? 1937'nin dünyasını düşün. Dünya koşar adım bir savaşa gidiyor. Şimdi bugünün dünyasına bakıyorsun, ilk bölümde sen de söyledin, her an bir 3. Dünya Savaşı'nın, belki daha büyük bir savaşın ayak seslerini duyuyoruz. Dolayısıyla Türkiye ve çevre ülkeler, İslam dünyasındaki ülkeler de güvenlik anlaşmalarıyla bir şekilde ufukta beliren o tehlikeye karşı kendilerini korumaya alıyorlar. Bir işbirliği geliştiriyorlar. O yüzden ben hani geçen yüzyıldaki Sadabat Paktı'yla bu Mekke anlaşmasının tarihsel anlamda birbirine benzediğini düşünüyorum. Mahmud Abbas meselesi de tabii çok enteresan. Şu açıdan enteresan, çünkü Mahmud Abbas ne dedi? Mekke anlaşmasının bölgesel istikrarı ve güvenliği için bir başlangıç noktası olabileceğini söyledi. Bak şimdi Filistin'in temsilcisi diyor ki bu anlaşma bölgesel istikrar ve güvenlik anlamında bir başlangıç noktası olabilir. Demek ki biz bu anlaşmayla beraber Filistin meselesinin bütün uluslararası platformlarda daha güçlü bir şekilde savunulacağı ve dile geleceğinin işaretini de dünyaya vermiş oluyoruz. Belki de bu anlaşma bunun ilk siyasi yansıması Filistin meselesi olacaktır. Yani Filistin meselesi bu anlaşmanın ilk siyasi yansıması.

0: Nasıl olacaktır? Burada Ankara tabii şunu da gösterdi, senin sorunun cevabı. Filistin meselesi başta olmak üzere bu bölgedeki tüm gelişmelerde en kritik merkezlerden biri, belki de birincisi olduğunu bence bu ziyaretle, bu anlaşmanın hemen ertesinde gerçekleşen bu ziyaretle dünyaya göstermiş oldu. Burada asıl meselenin biz Gazze'nin bundan sonrasındaki gidişatı, nasıl planlanacağı Gazze'nin yeniden, savaş sonrasındaki geleceğinin nasıl şekilleneceğinin de konuşulduğu bir anlaşma olduğunu söylüyor kaynaklar. Yine buradan İsrail'e de çok güçlü bir mesaj verildiği de belirtiliyor. Yani Mekke Anlaşması imzalanıyor. Arkasından Mahmud Abbas geliyor ve bu anlaşmanın bölgesel istikrar ve güvenlik anlamında bir başlangıç noktası olabileceğini söylüyor. Bu da İsrail'e verilmiş güçlü bir mesaj olarak değerlendiriliyor.
1: Peki. Çok teşekkürler. Şimdi biraz daha yakından bölgemize bakalım. Kemal Alışar, buyurun isterseniz. Çünkü Türkiye'yi yakından ilgilendiren gelişmeler tamamı terör, işte bu 2016'da ki aslında bölgenin bir haritası, bir terör koridoru oluşturulmaya çalışılıyordu. Hatta büyük bir kısmı oluşturulmuştu, hatırlarsınız tarihte. Evet. Buraya kadar İdlib'in kuzeyine kadar ve Akdeniz'e kadar kalan kısmı sadece. Onun dışındakiler işte burada işte PKK, PYD, YPG, DAEŞ vardı hatırlarsınız. Evet, 2016 vardı. Ağustos'a kadar biz Fırat
2: İlk Kalkanı, harekat ona karşıydı zaten.
1: Ona karşı yaptı. Burada DAEŞ vardı. Burada yine PYD, YPG vardı. Baktığımız vakit işte o terör koridoru Türkiye'nin güneyle, Orta Doğu'yla ya da dünyanın işte biraz daha güneyiyle olan irtibatını kesmeye amaçlı o koridoru oluşturmaya başlamışlardı. Evet. Vekil güçler işte bölgeyi istikrarsızlaştırdılar. Bugüne gelindiğinde bu terör koridoru Kemal Olçar güvenlik koridoruna dönüştü. Baktığımız evet. vakit sizin de belirttiğiniz gibi Türkiye'nin sınır ötesi operasyonları, 4 büyük operasyon yapıldı. Ve bunlarla birlikte işte Kuzey Irak'ta da yine aynı şekilde pençe operasyonları, birçok askeri operasyon yapıldı. Ve burası artık bir güvenlik koridoru. Türkiye'nin güvenliğini sağlayan bir nokta, bir şemsiye adeta şu anda kurulmuş oldu. Terör örgütlerinin büyük bir kısmı tasfiye edildi. Güvenli bölgeler oluşturuldu. İşte PKK noktasında yine burada önemli işte silah bırakmalar yaşandı. O teröristli Türkiye süreci şu anda devam ediyor. Nasıl okunmalı bu iki haritayı karşılaştırdığımız vakit 10 yılda çok büyük bir değişim Türkiye'nin güvenliği için.
2: Şöyle izleyicilerimize çok kısa bir hatırlatma Buyurun. Yapalım. Tarih 2011, Tunus'ta başlayan bir rüzgarla bütün Arap Baharı adı altında çatışmalı süreç başlatıldı. 2011'den 2016'ya kadar sürdü bu. Dolayısıyla bu tarihlerde neler oldu? Bakın, hemen Libya ikiye bölündü. Arkasından Suriye işgale uğradı DAEŞ tarafından. DAEŞ tarafından Irak işgale uğradı ve orada bağımsızlık ilan ettiler. Ve bu bölgede bu mazereti sığınarak Amerika Birleşik Devletleri'nin şeyinde, liderliğinde bir koalisyon gücü Suriye'ye müdahale ettiler. Yaklaşık 65 ülke katıldı buna ama ana itici güç, operatif güç Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İngiltere'ydi. Dolayısıyla Suriye'ye DAEŞ gerekçesiyle 65 ülkenin buraya çeşitli sebeplerle girdiğini görüyoruz. Şimdi 2016'ya kadar dedim, dikkat buyurunuz. 2016'dan bir yıl önce oraya birileri daha girdi koştura koştura. Biri Rusya, diğeri İran. Rusya'yı da İran'ı da Esad'ın kendisi çağırdı. Tıpkı Donbas'ta olduğu gibi. Şeyi niye çağırdı Rusları? Hava gücü için çağırdı. Kara gücüm yok dedi. İran Şii milisleri Haçlı Şabi'yi İran'dan çağırdılar ve Laskiye bölgesinde konuşlandırdılar. Şimdi o kadar büyük bir hızla harekatlar cereyan etti ki tam o sırada hain kalkışma oldu. Ne tesadüf.
1: Evet.
2: 2016'nın 15 Temmuz'unda birileri geldi, terör örgütü işte geldi, gitti işte ne bileyim köprüleri kapattı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın suikast girişiminde bulundu. Çeşitli birlikleri canlandırdılar, getirdiler. Büyük bir kalkışma meydana geldi. Bu harekatların tam sırasında, yani batılı güçler, doğulu, batılı bütün o eksen güçleri Suriye'ye doluşurken dediler ki Türkiye bu harekatlar sırasında nasibini alacak. Nasibini alacak. Yani Irak'ta yapılan harekatlar gibi, efendime söyleyeyim, Suriye'de yapılan harekatlar gibi, Libya'daki bölünme harekatı gibi, Sayın Cumhurbaşkanımız Allah korusun o dönemlerde eğer bir ele geçseydi aynı harekat Türkiye yapılacaktı. Yani DAEŞ'le mücadele koalisyon güçleri tarafından bir kuvvetle Türkiye'nin güneydoğusundan hemen girecek,

0: Ankara'ya kadar
1: 15 gelmeyecek. Temmuz başarılı olsaydı.
0: Evet. Hani diyoruz ya işgal...
1: Aslında geçtiğimiz pazartesi kullandığımız bir harita vardı. O dediğiniz şey, o güçlerin
0: bunlar tesadüf korunlanması... değil. Arap Baharı'nın başlangıcı da tesadüf değil. 2016'ya kadar olan süreçte Amerika'nın etrafına irili ufaklı devletlerle saldırması da tesadüf değil. Rusya'nın ve İran'ın bu topraklara girmesi de tesadüf değil. Ve buradaki gerçek hedef, esas hedef bana göre Türkiye'ydi. Darbeyle beraber çok önemli bir gereksin
1: zaten
0: oluşacaktı.
1: Zaten bunun şu an oluşması bu koridor. Evet, bu harita geldi. Buyurun isterseniz. Şimdi bakın, bütün bayraklar var neredeyse. Paçavralar diyeyim.
0: Onları geçin, onlar önemli değil. Şimdi zaten böyle bir tehlikeyi atlattı Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. O yüzden söylüyorum, Cumhurbaşkanımız bir hamle yaparken 10, 20, 30, 40'lı yılları hedefliyor. Şimdi o sırada ne oldu bakın? Darbe bitti.
1: Evet.
0: 15 Temmuz, 22 saat sonra darbe bitti. Ve Türk ordusu, Türk güvenlik kuvvetleri, Türk milleti durumu kontrol altına aldı. 15 Temmuz'dan kaç gün oluyor hesaplayın? 22 artı 15, 37 gün sonra. Düşünün, 10 bin subay atılmış. Olur. 350'nin 250 generali atılmış hapiste ya da kaçak. Askerlerin %1,5'u assubay vesaire gibi şeyler, rütbeli teröristler diyeyim, darbeye katılmış. Silah kayıpları var ve moral çöküntüsü var. Ve halk da asker karşı karşıya getirilmeye çalışmış. Tam bu sırada 37 gün sonra 22 Ağustos 2016'da,
2: yani Mercidabık Savaşı'nın 500. yıl dönümünde.
0: Bravo. Tam o gün bir harekat planlanıyor. Zeytin Dalı Harekatı. Yani
1: Fırat Kalkanı.
0: Fırat Kalkanı, çok özür dilerim. 2018 Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı harekatı düzenleniyor. Yani bitti bunlar dediklerinde. Hava kuvvetlerinin yarısı pilotların itirafçı pozisyonunda. Bir kısmı kaçak. Pilot bulamıyoruz F-16 uçuracak. 60-70 pilot kalmış elimizde.
2: Pakistan 250... ordusu pilot göndermeyi teklif ediyor.
0: Teklif ediyor. Niye ediyor? Biliyor durumu. Şimdi dolayısıyla Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı, emirlerinizi bekledik o gece diyor. Çünkü durumu gerçekten farkındalar. Ve bu arada 60-70 kahraman pilotumuzla, saf temiz, bu çocuklarla biz burada bir harekat icra ettik. DAEŞ'te mücadele kapsamında ve tek başımıza yaptık. Çünkü bizi almıyorlar koalisyona. Sebebi ne? Sıranı bekle. Birazdan sana da sıra gelecek.
2: Ve Amerika girmeyin dediği halde.
0: Çok büyük baskı yaptı. Yani Kıbrıs'a girermiş gibi yaklaştıkları, yani uyguladıkları politikanın aynısını 22 Ağustos 2016'da Türkiye'ye karşı yaptılar. Her türlü tehdit yapıldı. Başkan kimdi? Hatırlayın, değil mi? 2016'da Trump. Şimdi dolayısıyla bakın, biz bu harekatı yığınaklanma için yaptık, dört büyük harekatı. İşte Zeytin Dalı'nı, Fırat Kalkanı'nı, Barış Pınarı'nı, değil mi? Bütün bu harekatları komple yığınaklanma için yaptık. Terörle ya,
2: hakaret
0: mücadele...
2: dolu mektup yazdı. Asla bunu yapamayacaksınız. İşte
3: kutsal mızrak diye Kemal Hoca'nın söylediği operasyonu başlattılar.
2: Mektubu bu sebeple yazdı yani.
0: Tabii. O günleri hatırlatmak için söylüyorum bunu. Yani ne büyük risk ve tehlike atlattığımızı seyircilerimiz anlasınlar diye.
1: Yani dolayısıyla 2016'nın bakma yani sınır ötesinde herkes var. Sınırlarımızın içerisinde de büyük bir darbe planı vardı.
0: Ya, PKK ile işbirliği içindeler bu arada. Yani Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki maalesef hain generaller, oradaki 13-14 Tugay'ın Tugay komutanı PKK ile işbirliği yaptılar. Hepsi tutuklandı şu anda. Şimdi dolayısıyla bu harekat Birleşmiş Milletler madde 51 meşru müdafaa kapsamında uluslararası hukuka dayanır. İç hukukta da terörle mücadele yasasına dayanır ve birliklerin yurt dışında kullanılmasıyla ilgili meclis kararına dayanır. Onun için bu terörle mücadele harekatıdır ama bir taraftan da örtül demeyeyim de en azından arka planda bir yığınaklanma harekatıydı. Niçin yığınaklanıyoruz? Neden yığınaklanma yapıyoruz? Eğer biz bu bölgeyi bir şekilde terörle mücadele kapsamında operasyonlarla kontrol altına almasaydık, şuradaki şu paçavralar var ya, resmileşiyordu. Ve şuradaki karakollara, bizim karakollarımızın hemen karşısına 10 metre 20 metre karşısına şu paçavralar resmi güç olarak Amerika ile iş tutmuş, müttefik olarak ve bu bölge kantonal bir bölge şeklinde özerk, tıpkı İran kuzeyinde olduğu bölgedeki gibi bir resmi yapı haline giriyorlardı. Ve o mazlum Kobani denen adam buranın barzanesi olacaktı. Evet. Ve burada PKK denen o terör örgütü mensuplarının kurduğu eskiden Saddam'dan kalan karakollar, ben buralarda görev yaptığım için biliyorum, pardon.

0: Adam diyorum, Esad'dan kalan bir takım şeyler, karakollar PKK-YPG'nin eline geçiyordu. Biz artık Mehmetçik'te PKK teröristlerini karşı karşıya bir noktada görüyor olacak idik. Dolayısıyla burayı sadece bir terör koridoru gibi düşünmeyin. Ayrıca bu bölgede Şam'la ilgili planları vardı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin. Çok önceden. Bu planlar nerede yapıldı? İdlib'de yapıldı. Bu planlar İdlib'de yapıldı. Bunun Amerikalıların da dahli var. Onu da söyleyeyim. Laskiye'deki plan neydi? Şam'a yürümekti. Şam'a nasıl yürüyeceksiniz? Suriye Milli Ordusu burada o zaman için ifade edilen haliyle söyleyelim. Tahrir eş-Şam değil mi? Örgütü vardı. Terör örgütüydü. Türkiye'de terör örgütü olarak görüyordu. Ama öyle bir gizledi ki Türkiye bu konuyu. Terör örgütü bunlar. Zaten Türkiye bunlarla iş tutmaz. Bunlarla temas kurmaz denilen bir algı içerisindeyken Türkiye burada eş-Şara'yı şu bölgede Şam için hazırladı. 2016'dan 2020'ye kadar. En son harekatımızın tarihi 27 Şubat 2020'dir. 2020'den 2020
1: Bahar Kalkın Harekatı.
0: Yani. Evet, 2020'den 2024'e kadar bu hazırlıklar yapıldı. Sonra birkaç gecede önce işte Halep, arkasından Hama Humus, arkasından Şam, birkaç gecede diyorum alındı ve Esad tası tarağı topladı. Milyarlarca dolarla Putin'e sığındı. Şimdi
1: Kemal
0: bu
1: Hocam,
0: tabloda bir şey
1: bu,
0: daha...
1: Bütün bunlar yaşanırken biz bir tek bu güçlerle mücadele etmiyoruz. Bütün o tezkere oylamalarında bir de muhalefete karşı da mücadele ediyoruz.
0: Evet, bir de o var.
2: Şimdi hiç ona geleceğiz birazdan. Ankara'ya da gideceğiz. Çünkü hani bu işte 10 sene önce nasıl bir tehlike içerisindeymişiz, şimdi çok daha net bir şekilde resmi görebiliyoruz. Yani bugüne baktığımız vakit aslında çok büyük bir badire
0: çok,
2: atlatmışız.
0: Çok
2: yani o günlerde işte içerideki bazı siyasiler işte yok işte o bize tehdit mi, işte ne olacak, işte FETÖ'yü acaba gibi soru işaretleri sorarken sınır ötemizde onlarca terör örgütü varken biz 2016'da çok ciddi bir sınavdan geçmişiz.
0: Bir şey
2: ve
0: daha
2: bunu kazanmışız
0: yaptık.
2: Ve buraya gelmişiz. Çok ciddi.
1: Bunlar yapılmamış olsaydı, Kemal Hocam'ın anlattığı bu büyük mücadele verilmemiş olsaydı biz bugün terörist Türkiye'den bahsedemezdik ki. Mecliste önceki gün alınan karar alınamazdı. PKK tasfiye olmazdı.
0: Arada söyledim ya, Türkiye'siz terörden bahsederdik.
1: Evet, yani o açıdan o mecliste alınan karar bir gecede alınmış bir karar değil.
2: Terörü orada meşrulaştıracaklar dediğiniz gibi yani.
0: Tabii. Dolayısıyla biz burada bu koridoru kurmakla
2: şurada güvenlik.
0: Evet, güvenlik koridoru oldu artık. Suriye'yi kurtarmış olduk. Evet. Irak'ı kurtarmış olduk. Çünkü Irak'la da o süreç içerisinde bugüne kadar 27 adet anlaşma yaptık Bağdat hükümetiyle. Evet. Barzani o bölge şekillendi. Bir tek yaramaz orada Talebani grubu kaldı Süleymaniye. O da PKK'yla Amerika'nın gazıyla iş tuttu. Şimdi o da çözüldü. Demek ki bu bölgede Irak ve Suriye'de terör örgütünün esamesi yakında kalmayacak. Ne Kandil o sembolik adı anılacak, ne işte daha önce anlattığımız işte terör örgütü kampları var değil mi? Basyan vesaire gibi, onların esamesi kalmayacak ve terörle ilgili bu konuda artık gündem oluşmayacak.
2: Evet.
0: Şimdi biz bunu yaparken bakın Suriye, Irak'ta ilerlerken adım adım bir taraftan da İsrail neler yaptı? İsrail 2023 tarihinden itibaren, ki ondan önce biliyorsunuz bombalamalar Gazze, Batı Şeria, işte Kudüs'ü kattılar, Doğu Kudüs'ü, işte Golan Tepeleri tanındı Amerika tarafından. Devam ediyor saldırılar. Diplomatik olarak ilhaklar devam ediyor bu arada. 2023 Ekim bahanesiyle İsrail bu arada bizim son harekattan 3 sene sonra gitti Gazze'de büyük bir soykırım yaptı. Lübnan'ı işgal etti. Golan Tepelerini ilhak etti ve arkasından 13 köyü işgal ve ilhak etti. Oradaki El Hicri denen Hikmet El Hicri grubu, Dürzi diye anılan o grubu, 30 bin silahlı gruptur bu. Onları teşvik etti, silahlandırdı ve kendi halkına karşı ayaklandırdı. Bu ayaklanma sırasında yine Türkiye devreye girip Arap aşiretleriyle müştereken El Hicri'yi bir şekilde bertaraf ettiler. İsrail'in El Hicri marifetiyle koridor düzenleme fikri ortadan kalktı. Şimdi burada bitti mi bunlar? Bitmedi. Devam ediyor bu saldırılar. Şimdi Amerika tekrar geldi. Tekrar Gazze saldırıları devam ediyor. Batı Şeria işgalleri devam ediyor. İran harekatlar düzenlendi. Yani buradaki tehlikenin geçmediğini burada bas bas bağırıyoruz. Mete Hocam bir taraftan, hocalarım bir taraftan biz. Risk devam ediyor. Riskler tehdide dönüşmüş durumda. Türkiye tehdidi evet. bertaraf etmek için çeşitli tedbirler alıyor. Mekke anlaşmasını bir de böyle bakın. Bu sürecin sonunda Türkiye'nin diplomatik bir başarısıdır.

0: Bir de İsrail
1: 21. yüzyılın en önemli paktıdır.
0: Değinmek bana lazım. Hep konuşmuştuk sizinle de. Güneyden de İsrail'in Suriye üzerinden Deir-i-Zor'a kadar uzanan bir hattı açık tutabilme, YPG'nin işgal ettiği alanlara ulaşabilme hayali de vardı. Hatta Arz-ı Mevut
2: Davut olarak, koridoru mu diyorlar, böyle bir şey vardı ismi.
0: Dayan yani evet. Öyle tabii konuşulmuştu. Pek gerçek olacağını da düşünmüyoruz demiştik ama neticede bir plan mıydı? Evet, bir plandı. Teneffüsüne kadar olan bölgenin en azından uçuş yasak bölgesi ilan edilmesi
1: hava
0: gibi.
1: Hava koridoruydu hocam, biliyorsunuz. Tabii, kara değil, herkes kara zannediyor.
0: Hayır tabii.
1: Hava koridoru orası.
0: Yani İsrail'in öyle bir gücü yoktu ama tabii yansıtılma biçimi, dini soslu yansıttığınız zaman İsrail tarafından farklı bir anlam vardı tabii. Ama sadece bu, affedersiniz, kuzey bölgesi değil. Sizinle de çok konuşmuştuk Kemal Bey. Güney bölgesi de aslında kesilmiş oldu. Şu an İsrail belirli bir bölgeyi tahkim etmeye çalışıyor.
1: Kuşatma diyorum ben. Yani,
0: evet. İlerleyemiyor ama.
1: Kuşatma yapıyoruz şu an.
3: Şimdi Orhan Bey, son dakika gelişmesi var.
2: Devam edeceğim. Buyurun ki.
3: Yani konuyla çok alakalı değil ama Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu ve yeni partiye katılma çağrısı yaptı. Artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin doğal olarak bir cumhurbaşkanı adayı değil. Doğal olarak süreç bu şekilde kesintiye bütünüyle akamete uğramış durumda.
1: Hemen o zaman... Aslında konuyla çok alakası var hocam. Eğer 2023 Mayıs ayında tablo değişseydi
3: tabii bambaşka
1: o tabloyla olacak. Bambaşka bir yerde çıkıyor şu anda. Yani doğrudan ilgisi
3: doğrudan
1: var aslında.
3: Ilgisi var
2: tabii sistem doğru. Yani özellikle kendi içinde çatışan çokça kararlar var. Yani bir Ankara'ya uzanalım o zaman, Zafer Şahin'e. Ekrem İmamoğlu'nun istifası. Hani konuşuluyordu. Neden işte yeni parti kuruldu, hala neden istifa etmedi CHP'den? Bu akşam da istifa ettiği açıklandı. Bu ne anlama geliyor? Önce onu sorayım Zafer Şahin. Bir de yine bu yeni parti içerisinde, bu hafta içerisinde işte yapılan Teröristiz Türkiye oylaması o çatlak 54 milletvekilinin genel başkanı Özgür Özel'in kararının tam tersine bir karar vermiş olması, o parti içerisinde de bir çatlağa mı işaret ediyor? İmamoğlu'nun burada işte Terörist Türkiye desteği var mıydı yok muydu? Kendi içerisinde çelişen bir durum var. Çok soru var aslında ama ilk önce İmamoğlu'nun istifasından başlayayım, buyurun.
4: Şimdi şöyle, tarihin akışı içerisinde bence aslında sadece bir detay, Kemal Hoca çok doğru bir tespitte bulundu. Aslında bu konuyla da bizim şu an konuştuğumuz konuyla bağlantılı. Biz şunu hatırlıyoruz, 2023 seçimleri öncesinde Suriye tezkeresine hayır oyu veren, Türkiye'nin Suriye'deki ve yurt dışındaki askeri varlığını sona erdirme vaadinde bulunan Batı'ya bir altılı masa realitesi vardı. İmamoğlu o masanın en has adamıydı, öyle söyleyelim. Yani bugün eğer biz bunu konuşuyorsak, hani Türkiye o bölgede denklemi değiştirdi, bunda 2023 seçimlerinin çok rolü var. Öncesindeki askeri operasyonların olduğu gibi. Şimdi İmamoğlu'nun istifası meselesi hakikaten merakla bekleniyordu. Ben de bekliyordum. Hatta ben bugün bazı haber kaynaklarıma sordum. Ya dedim, kendisi istifa etti de bizim haberimiz mi yok? Neden acaba istifa etmiyor? İstifa etmediğini söylediler. Bugün akşam saatlerinde bu haber geldi. Şimdi şu var. Ya orada taşlar yerinde oturmadı Orhan Salih. Yani bu meclisteki Teröristiz Türkiye yasa teklifi oylamasında takke düştü, kel göründü. Öyle derler yani. Hakikaten öyle oldu. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir partinin genel başkanı evet oyu vereceğini söylüyor ama genel başkana rağmen 54 tane milletvekili hayır oyu veriyor. Öncesinde kulislerde şu konuşuldu. Ekrem İmamoğlu'nun kendi hukuki problemlerini çözmek için bu yasaya yeni partinin vereceği destek üzerinden bir pazarlık arayışında olduğu konuşuldu. Ha kim konuşuyor dersen bunu, CHP'liler konuşuyor, yeni partililer konuşuyor. Biz orasını bilmiyoruz. Hani nasıl yürüdü o pazarlık, kimle konuşuldu, onlara dair bir şey bilmiyoruz. Ama öncesinde eşi üzerinden kamuoyuna bir mesaj verdiler. Eşinin bir paylaşımı var hatırlarsan. O paylaşım sanki hayır gibi algılandı. Sonra oylamaya bir saat kala İmamoğlu Özgür Özel'in almış olduğu evet kararını desteklediğini belirten bir mesaj paylaştı sosyal medya üzerinden. Sonra öyle bir sonuç ortaya çıktı ki yeni parti daha ilk sınavında, ilk kritik sınavında sınıfta kaldı. Yani genel başkanın ortaya koyduğu iradeye rağmen Türkiye'nin en yakıcı sorunlarından birini çözecek tarihi bir oylamada İYİ Parti'nin 54 milletvekili hayır oyu verdi. Yani o kadar çelişki var ki Orhan. Şimdi Özgür Özel Manisa milletvekili, genel başkan. Evet. Özgür Özel diyor ki,

0: Ben buna evet oyu vereceğim. Sonra bir açıklama yapıyorlar. Bölgesel hassasiyetleri gözeterek diyor, milletvekillerimiz ona göre karar verdiler diyor. Özgür Özel'in seçim çevresi olan Manisa'nın iki milletvekili hayır diyor. Bak şimdi, yani tuhaflığa bak. Genel başkan evet diyor. Özgür Özel'le aynı ilin milletvekilleri hayır diyor. Bu yeni parti açısından çok kötü bir başlangıç oldu. Bunun sorumlusu olarak da İmamoğlu gösterildi parti içerisinde. Birçok milletvekili kapalı kapılar ardında aynı görüşü dile getirdiler. Yani ciddi bir kırılma yaşadı yeni parti orada. Böylesine temel bir meselede dahi ortak bir kanaat belirleyemeyen, politika geliştiremeyen bir parti görüntüsü verdiler ve Özgür Özel'in karizması moda tabirle fena halde çizildi. Şimdi İmamoğlu'nun bugün istifa etme kararı alması da aslında hani bir nevi CHP biliyorsun bir arınma diyordu Kemal Kılıçdaroğlu. Sürekli olarak bir arınmadan bahsediyordu. O da herhalde atılacağını, partiden bir şekilde ihraç edileceğini öngörerek bugün böyle bir adım attı gibi görünüyor. Ama öncesinde de o adımı attı ama yani CHP'den ayrıldılar. Butlancıları gerekçe gösterdiler. Yeni bir parti kurdular. Orada da dikiş tutmayacağı gibi bir görüntü ortaya çıktı. Çünkü genel başkana rağmen 54 milletvekili İmamoğlu ekibinin isteğiyle hayır oyu veriyorsa, bir pazarlık arayışının sonucunda böylesine bir karar aldılarsa, orada ne genel başkanın iradesinden bahsedilir ne de o partinin uzun süre bir arada kalacağının bir işareti olarak yorumlanır bu. Yani ben önümüzdeki, belki abartılı bir tahmin gibi gelebilir ama, ben önümüzdeki yılın ilk aylarına kadar oradan yeni bir parti çıkma ihtimalini, yeni kopuşların olma ihtimalini, CHP'ye dönme ihtimalini olan milletvekillerinin sayısının tahmin edilenden fazla olabilme ihtimalini çok yüksek görüyorum.
1: Peki bu, yani o 54 milletvekili, yeni partideki hayır oyu veren 54 milletvekili sadece bu terörsüz Türkiye noktasında mı İmamoğlu ve Özgür Özel'den farklı düşünüyor, yoksa farklı düşündüğü partinin politikasında daha belirlenmemiş gerçi ama başka konu başlıkları da var mı?
0: Şimdi burada Orhan, mesele terörsüz Türkiye değil. Hı. Bak, normal şartlar altında bu yasaya evet oyu vermesi gereken bazı milletvekillerinin de geçmişteki söz ve eylemlerinden. Ya şimdi ismini anmak istemiyorum. Şanlıurfa milletvekili hayır diyor. Düşünebiliyor musun? Yani şimdi Şanlıurfa'da siyaset yapıyorsunuz ve siz bu yasa teklifine hayır oyu veriyorsunuz.
2: Parlamentoda Şanlıurfa'da nasıl siyaset yapacaksınız? Hayır oyu veriyor.
0: Ya da mecliste, evet, Kürtçe şarkı söyleyen bir hanımefendi milletvekili var. Neden diyor biz burada diyor işte İngilizce şarkı söyleyebiliyorum da bu sorun olmuyor. Kürtçe şarkı söylediğimde sorun oluyor diyen bir hanımefendi var. O hayır oyu veriyor. Yani burada kendi iradelerinin İmamoğlu'nun bir sözüyle, bir işaretiyle değişebileceğini ortaya koyan milletvekilleri gerçeğiyle karşılaştık. Ya bu da yetmedi. Bu da yetmedi. Yani düşünebiliyor musun? Cezaevindeki bir eski belediye başkanının eşi bile bir siyasi partiye istikamet çizme hakkını kendisinde görebiliyor. Akşam saatlerinde bir mesaj paylaşıyor ve milletvekillerine hayır oyu verin demeye getiriyor. Ve bunu neye rağmen yapıyorlar? O partinin genel başkanı evet oyu verecek açıklamasına rağmen yapıyorlar. Bak Orhan, şu da olsaydı bir nebze derdin ki ya bu demokratik olarak böyle bir karar almışlar. Eğer hayır oylarıyla evet oyları hani eşit çıksaydı ya da hayır oyu verecek vekillerden bir kısmı oylamaya katılmasaydı, bir denge tutturabilselerdi, ya diyecektin ki burada vekiller serbest bırakılmış, böyle demokratik bir tutum almışlar. Ama genel başkanın açıklamasına, ortaya koyduğu iradeye rağmen 54 vekilin İmamoğlu'nun eşinden gelen mesaj sonrasında hayır oyu vermesi, yani orada onların rotalarını doğrudan İmamoğlu ve ekibinin belirlediğini gösteriyor. Bu da partide otomatik olarak bir tepkiyi beraberinde getirdi. Yani bardağı taşıran son damla olarak değerlendiriliyor İmamoğlu'nun eşinin o paylaşımı. Bundan sonra da ben kolay kolay dikiş tutacağını zannetmiyorum. Peki. Yani bu meselede siz Orhan Salih, böylesine yakıcı bir sorunda, böyle bir meselede, tarihi bir yasada bir bütünlük ortaya koyamıyorsanız, topluma ya benim bu konudaki görüşüm budur, ben gerektiğinde ülke, devlet, millet menfaatleri için şu çizgide politik bir tavır alabiliyorum görüntüsünü veremiyorsanız, sizin rotanız sadece Silivri'den gelen talimatlarla belirlenebiliyorsa, toplum da bunu görüyorsa

0: bundan sonra ne anlatacaksınız? Yeni parti açısından, daha birinci ayını dolduran bir parti açısından gerçek bir kırılma noktası oldu bu. İmamoğlu'nun istifası da dediğim gibi CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha göreve geri dönmeden önce dile getirdiği o arınacağız, arınma mesajlarının doğal bir sonucu olarak görüyorum. Muhtemeldir ki ihraç edileceğini biliyordu. Öncesinde böyle bir tavır alarak yeniden o oylamada yaşattığı o tahribatı biraz tolere etmek için attığı bir adım olarak görülüyor. Murat söyledi orada, yani artık Cumhurbaşkanı adayı değil dedi. Evet. O da ayrı bir garabet. Zaten Cumhurbaşkanı adayı ilan ettiklerinde göstermelik bir ön seçim yapmışlardı ve önce 15 milyon daha sonra 25 milyon kişinin oy kullandığını iddia etmişlerdi bu seçimde ve o seçim hakim gözetiminde yapılmamıştı. Bir gün, bir pazar gününde sığdırdıkları göstermelik bir seçimde kendisini Cumhurbaşkanı adayı ilan etmişlerdi. Bunu ne için yapmışlardı? Çünkü yaklaşan yolsuzluk operasyonunun haberini almışlardı. Bunu engellemek için bunu yapmışlardı. Evet, bu istifanın sonuçlarından biri Murat'ın söylediği o şey oldu. Cumhurbaşkanı adaylığı ifadesi de artık gündemden kalktı ama o da zaten hukuken resmen kabul edilmiş bir adaylık durumu söz konusu değildi. Peki. Göstermelik bir sözde ön seçimle alınmış bir karardı.
1: Şimdi bu hafta Suriye için önemli bir hafta dedik. Hem yargılamalar başladı, işte Rusya ile bir anlaşmaya varıldı Tartus ve Lazkiye konusunda. Bir de tabii ki işte kuzeyde YPG-PYD'nin varlığı sonlandırılması için önemli adımlar atıldı. Kemal Olçak, sizinle bakalım mı birlikte? Şimdi önce Suriye'de aranan ve yargılanan 9 kişiyle biraz daha odaklanmak istiyoruz. Şimdi Beşar Esad önemli, burada 9 kişi var. Beşar Esad eski Suriye'nin devlet başkanı. Bir savaş suçu, insanlığa karşı suçu var. Binlerce sivilin ölümünden, on binlerce sivilin ölümünden sorumlu tutuluyor. Şu anda firari Rusya'da ve hakkında da işte bir soruşturma, yargılama süreci devam ediyor. Büyük ihtimal idam cezasına çarptırılacak gıyabında. Bir diğer ikinci isim Mahir Esad, yine Beşar Esad'ın kardeşi. Onun da tahmini olarak Rusya'da olduğu biliniyor. Hakkındaki yargılama süreci devam ediyor. Ordudaki en yüksek askerdi, yani Esad'ın temsilcisi. Emir komuta tamamen Mahir Esad'taydı. Binlerce kişinin ölümünden sorumlu yine hakkındaki soruşturma. Neyi anlamalıyız? Yani bu süreçte mesela şimdi Beşar Esad idam kararına çarptırıldı. Mahir Esad da aynı şekilde Rusya'nın elinde. Rusya'dan isteyecek mi? Rusya verecek mi? Şimdi işte dediğiniz gibi Lazkiye Tartus noktasında Şara ile Putin oturup farklı bir şey müzakere ederse, kendi aralarında anlaşırsa Esad'ı mesela Şam'da görecek miyiz? Ne bekliyor bizi Suriye'de?
2: Şimdi Esad rejiminin devrim muhafızları vardı. Tırnak evet. içinde söylüyorum. Adı devrim muhafızları değildi. Şebihalardı bunlar. Bunlar katil sürüsü.
1: Evet.
2: Neden katil sürüsü diyorum? Ben demiyorum. Suriye mahkemeleri diyor. Tamamı katil, kaçakçı ve bütün o Suriye'nin enerji kaynaklarını sömüren, halka zulmeden, işkence, o hapishanelerde çıkan o zavallı insanların o hale gelmesine sebep olan insanlar. Baskıyla, zulümle. Bunlar %10-15 civarı bir nüfusa Nusayriler diyorlar ama tamamını tabii bunu lekelemek doğru değil ama Şebihalar dediğimiz o katil sürüsü Esad ve ailesini korumakla mükellef Suriye ordusunun bir parçası.
1: Evet.
2: Ve doğrudan Esad'a bağlı. Onun için bu yapı bir çete gibi, paralel bir devlet yapısı gibi Suriye içerisinde 70 yıl boyunca bir takım illegal faaliyetler icra etmişler. Ve siz de söylediniz laf arasında, bu sadece Suriye Milli Mahkemelerinin vermiş olduğu bir karar olmamalı. Bu karar uluslararası mahkemelerde alınmalı. O sayede belki daha kıymetli bir karar gibi gözüküyor. Olur. Mesela Uluslararası Adalet Divanı Suriye'nin Esad rejimi dönemini yargılaması gerekiyor. Ve tazminatlar açılması lazım. Tazminat davaları açılması gerekiyor. Artı baba Esad, tabii artık öldüğü için gıyabında oğul Esad ve onun yakınları, işte burada tabloda göstermiş olduğunuz hepsi akrabalık bağı olan Şebiha grubunun liderleri. Bunların hepsinin Uluslararası Ceza Mahkemelerinde yargılanması gerekiyor. Yani Irak'ta hatırlayınız, Saddam Hüseyin'i Irak Milli Mahkemesi yargıladı ve astı. Çünkü tutuklanmıştı. O bitti o davalar. Ama burada Suriye'deki lider kadro çok büyük ihtimalle çoğunluğu Putin'in kontrolünde, yani Rusya'nın kontrolünde duruyor. Eşşara hükümeti şöyle bir söz söylemişti, laf etmişti yönetimi aldığında. Uluslararası anlaşmalara sadık.

0: kalacağız. Bu çok kıymetli bir şey.
1: Evet.
0: Uluslararası anlaşmalara sadık kalacağız demek şu. Rusya ile olan, daha önce yapılmış olan anlaşmalar, diğer devletlerle yapılmış olan anlaşmalar, Türkiye ile yapılan 95 mutabakatı, Adana mutabakatı hatırlayınız. Bütün mutabakatlar, sözleşmeler ve anlaşmalar hala geçerliliğini koruyor. Bu niçin yapıldı biliyor musunuz? Uluslararası sükuneti sağlamak için. Sonra ne dedi? Bu anlaşmalar teker teker revize edilecek. Yapılmaya devam edecek. İşte Rusya ile özellikle Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Laskiye, Tartus ve Hubeymin havalimanlarında yeniden konuşlanmasıyla ilgili çalışmalar yapılıyor. Şartlardan biri Esad. Bana göre. Esad ve bu kadro. Çünkü Suriye halkı şu anda kendisine 70 yıldır zulmeden bir liderin milyarlarca dolarlık bir servet içerisinde Rusya'nın en önemli Lebi Derya ortamında lüks bir hayat sürmesini hazmedemiyor.
1: Suriyeliler hesap sorulmasını
0: hesap istiyor. Sorulacak. Hesap sorulacak.
1: Ve peki yani Esad işte Suriye'de, Rusya'da ya da Suriye dışında bir ülkede olduğu sürece yine buranın işte içinin karıştırılması ya da buradan politikalarının içine yani
0: şimdi bir şöyle bir şey var. Risk
1: karışmasına şu, istemiyor.
0: O ayrı siyasi bir tablo ama burada bir aslında şey konusu var. Yani ne diyelim ona, insanlık dramı var. Evet. O dramın söndürülmesi lazım ki Suriye'de gerçekten iç barış gerçekleşsin. Ama bir taraftan da şöyle bir risk var. Hep duyarız bunu. Sürgünde hükümet.
1: Evet.
0: Yarın öbür gün Esad durum değişti. İsrail Suriye'ye bir şekilde saldırdı. Orada bir kaotik ortam oluştu. Ki ister bunu İsrail ve Esad da ister. Kendi ülkesinin parçalanmasını ister. 4-5 parçaya bölünsün. Şam ve civarını bana ver yeter diyebilir. Ve dolayısıyla İsrail şu oyunu oynayabilir. Eşşara hükümeti karşısında der ki Esad orada sağlıklı. Ondan sonra etrafındakiler de yanında, Genelkurmay Başkanı, bakanların bir kısmı, kardeşleri sürgünde bir hükümet kurdurur. Sürgündeki hükümet geçici olarak uluslararası tanınır. Bunu da yapar Mossad ya da İsrail. Amerika'yı da gaza getirir. Ve tanınan bir hükümet haline gelir. Eşşara tanınmamış bir hükümet pozisyonuna düşürülebilir. Bu risk de var siyasi anlamda.
1: Evet.
0: O yüzden de bu kadronun tasfiye edilmesi lazım. Bu şu demek değildir. Hemen gelecekler, idam edilecek. Böyle bir şey yok. Gelir buraya. Tekrar yargılanabilir belki. Şu anda idam kararları tekrar gözden geçirilebilir. Şeye kadar işte müebbet hapis cezasına kadar giden süreç uygulanabilir. Şimdi şöyle söylüyorlar oradakiler. Eğer teslim ederseniz biz öldürüleceğiz. Yani eşlere bunu da konuştu Putin'de muhtemelen. Dedi ki alacağız. Mahkemelerde bağımsız mahkemeler yargılayacağız. Bağımsız mahkemeler kararını verecek ve hapisse hapis.
1: Yani dediğiniz o uluslararası kanunlara, hukuka saygılı olacağız çerçevesi de herhalde bunun bir ölçüsü.
0: Tabii yani dolayısıyla onun bir parçası, bravo. Parçası. Onun için böyle bir yapı içerisinde Eşar hükümetinin çok politik hareket ettiğini görüyoruz. Fakat gerçekten 30 milyonluk bunun işte 10 milyonu dışarıda olan bir Suriye halkı var. Gerçekten insanlık dramı yaşamış bir halk var. Bunu yapanlar da hala da düşünün, şimdi kendinizi düşünün. Böyle bir şeye maruz kalsanız, bunu yapan ailenizden kayıplar var. 30 yıl kaybolmuş, ölüsü bile yok, kemikleri bile yok. Böyle bir acı ve ızdırap varken Suriye halkının içerisinde buna müsebbip olanların bir hayat yaşaması beklenmez.
1: Bir Şam'a gidelim mi? Ondan sonra bu konuyu konuşacağız ama şu anda başkent Şam'da Emevi meydanında bizi bekleyen Anadolu Ajansı muhabiri Ahmet Karahmet var. Evet Ahmet, önemli bir gelişme, önemli bir adım Suriye için, Suriyeliler için. İlk önce şunu sorayım, yani Suriye halkı nasıl karşıladı bu idam kararlarını, bu yargılama sürecinin başlamasını ve bundan sonraki süreçte beklentilerine, yani Esad'ın Moskova'dan getirilip Şam'da idam edilmesini mi istiyor, hesap sorulmasını, ne istiyor Suriyeliler?
2: Ya şimdi Suriye Ağır 4. Ağır Ceza Mahkemesi dün Beşar Esad rejimine devrik Beşar Esad rejimine kardeşi Mahir ve Hüseyin'i Atıf Necip'i idamla cezalandırdı. Bu kişiler bu karar savaş döneminde sivillere yönelik ağır hesap istemişlerdi.
1: Peki.
2: Bu yüzden binlerce insan hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybetmişti. Alo, duyuyor musun?
1: Evet, evet Ahmet, seninle seni duyabiliyoruz. Yani evet. Oradaki Suriye, sokaktaki Suriyeliler ne düşünüyor? Sen konuş.
2: Sokaktaki Suriyeliler bu sevinçle karşıladılar bu kararı. Bu mahkemelerin devamını istediler.
1: Yani çünkü Suriye'deki kentlere baktığımız vakit isimler hep katliamla anılmış. Yani Hama katliamı, Humus katliamı, Dera katliamı, Halep'te daha büyük bir katliam, Şam'ın bütün mahalleleri işte Tadoman katliamı, işte Sednaya'da daha büyük bir katliam. Her yerde bir katliam şeyi var. Sadece Beşar Esad evet. döneminde değil, önce işte Hafız Esad döneminde de başlayan o o Baas rejiminin başladığı dönemden ta bugüne kadar 2024'e kadar diyelim. Hep katliamlarla anılan bir ülkeden, şehirden, kendi halkına işte zulüm yapmış, öldürmüş bir yönetimden bahsediyoruz. Umutlular mı? Yani bu özellikle yani sadece Beşar Esad evet, değil, dün, öncesine de dün kapsayacak zaten, mı?
2: Dün zaten karar sonrası bütün, yani Şam başta olmak üzere Halep, İdlib, Hama'da sevinç gösterileri düzenlendi. Halep'te tatlılar dağıtıldı. Sevinç... İnsanlar bayağı bir mutludur. Yani bizim görüştüğümüz aileler, yakınlarını kaybeden ailelerle görüştüğümüzde bize yeniden doğmuş gibi hissediyoruz kendimizi dediler.
1: Anladım.
0: Yani Suriye halkı epey bir önemsiyor bu konuyu. Mahkemenin verdiği karar devamını getirmek lazım. O yüzden söyledim zaten ben bunu.
2: Aynı.
1: Peki evet. Bu o yargılanan isimlerden sadece birkaçı galiba şu anda hani tutuklu, diğer geri kalanın daha doğrusu aranan anda, yani Beşar Esad ve Mahir Esad dışında özellikle halkın hani bu kişi de yargılansın, ülkeye getirilsin dediği isimler var mı? Varsa onların yeri belli mi? Ne düşünüyorsun?
2: Ya onların yeri belli değil. Bazı üst düzey istihbarat komutanları var yani ülke dışında. Nerede olduğu bilinmiyor.
1: Evet. Şimdi tabii şu anda Emevi Meydanı'nda dediğimiz gibi halk da orada tabii toplanan insanlar var. Normal günün normal akışında devam ediyor. Ahmet de bize oradaki evet. Kasyum evet, Dağı'nı görüyoruz. Evet. Herhalde.
2: Evet, karşındaki Kasyum Dağı.
1: Evet.
2: Şimdi... Yani siviller hayatlarına normal bir şekilde devam ediyor. Dün zaten ufak bölge ufak gösteriler vardı. Sevinç gösterileri vardı.
1: Peki bu idam mesela şu anda tutuk mesela Atıf Necip'ten bahsedecek olursak mesela idam kararı verildi. İdam edilecek mi? Bununla ilgili hani önümüzdeki hafta ya da önümüzdeki günlerde bir idamdan bahsediliyor. Bu icra edilecek evet, mi yoksa
2: Teğmez'e gidebilir karar.
1: Evet.
2: Yeniden yani onun için bekleyip göreceğiz.
1: Evet.
0: Üst mahkemeye intikal.
1: Üst mahkemeye temiz, belki evet, evet, itiraz yani edecekler.
0: Hukuk işliyor Suriye'de. Onu da görmek göstermek lazım.
1: Yani Irak'taki gibi işte Saddam Hüseyin'i astın işte evet. Kimin astığı da
3: bilinmedi. Yargıtay'a gidecek.
1: Yargıtay'a gidecek. Peki Ahmet Karahmet size teşekkür edelim. Anadolu Ajansı Suriye muhabiri Şam'dan canlı olarak bize orayı oranın havasını aktardı. Kendisine teşekkür ediyorum. Şimdi o yargılama süreci devam edecek. İşte diğer aslında hani bu iki kişinin dışında çok önemli isimler de var. Firari olanlar. Nerede oldukları belli olmuyor.
3: Çok sayıda kişi aslında gözaltına alındı bu süreç içerisinde. Evet. Şunu görmemiz lazım. Beşar Esad rejimi kendisinin yok olmayacağına o kadar inanıyordu ki son ana kadar Şam'da iktidarını koruyabileceğini düşünüyordu ve apar topar ülkeden kaçmak zorunda kaldı. Ve doğal olarak kaçarken kendi yakınlarına bile bunu haber vermediğini biliyoruz. O açıdan işte Atıf Necip'in yakalanması bu sayede mümkün oldu. Onun gibi çok sayıda Esad rejiminin üst düzey komutanı, işkencecilerin pek çoğu aslında yakalandılar ve şu anda içerideler.
1: Vesim Esad galiba değil mi? Evet. Esad'ın kuzeni galiba.
3: Bunlar bildiklerimiz. Çok sayıda başka kişiler de ve şu çok önemli bir şey bakın. Devrimin ilk günlerinde çok ağır işkenceler yaptığını bildiği kişileri vatandaş henüz daha Suriye devleti ordusu teşekkül etmediği esnada vatandaş bunları yakaladılar. Bazı yerlerde de linç ettiler.
1: Evet.
3: Ve insanlar bunların yakalanıp linç edilmesini istiyorlardı. Yani çünkü işte biz o cezaevlerine Sedna'da gördüğümüz korkunç işkenceleri gerçekleştiren, insanları pres makinelerinde ezen, kadınlara defalarca tecavüz edip çocukların kimden olduğu bile meçhul, çocuklarla o kadınların yıllarca 40 yıl boyunca o zindanda kalmasını sağlayan işkencecileri insanlar daha sonra sokaklarda yakaladılar. Fakat daha sonra Suriye hükümeti kurulur kurulmaz dedi ki asla böyle bir şeye müsaade etmeyeceğiz. Burası bir hukuk devleti. Biz bugün

0: Ne kadar zaten hukuksuzlukla yönetildik. 70 yıl boyunca tam bir hukuksuzluk vardı. 1982'de bu Hafız Esad, bu Beşar'ın babası olan Hafız Esad zaten Hama'yı etrafını çevirerek, bütün bir şehri kuşatarak, bütün dünyadan tecrit ederek 1982'de, zaten o zaman bizde tepki verebilecek bir hükümet yoktu. Askeri darbe vardı bize de. Etrafını kuşatarak haftalar süren bir katliamla korkunç bir şekilde yerle bir etti. Hama'yı dümdüz etti ve 40 bine yakın insanı kıtır kıtır kesti. Bu 1982'de oldu. Oğluna miras kalan şey, oğluysa bunu da arttırdı. Mahir'le beraber, diğer oğluyla beraber 1 milyona yakın Müslümanı kesti. İran'da ve bütün bu vahşetini sergilerken kendisi o şebbihalara, ki canavar diyorlar zaten, canavar demek yani. Kendileri korku salmak için uydurdukları bir isimdi. Bu vahşileri kendi mezhebinden, yani o Nusayri azınlık mezhebinden getirmişti. Şimdi Suriye hükümeti bu konuda da çok net bir tavır aldı. Dedi ki Lazkiye'de, Tartus'ta Nusayri kardeşlerimiz var. Bunlar bu Esad rejiminin desteklediği ve Esad rejim bunlardan güç devşirerek ayakta kaldığı iddia edilse de bunlar Suriye halkının asli unsurudur. O açıdan asla biz bir intikam saldırısı yapmayacağız. İntikam alınmayacak. Kim suç işlediyse o suçlu suçundan dolayı cezalandırılacak. En önemli kişilerden bir tanesi de Suriye'nin bütün bu katliamlara fetva veren müftüsü olan Hassun'du. Hasun'u da yakaladılar Sünni olmasına rağmen. Dediler ki senin Sünni olman ya da Şii olman ya da Nusayri olman değil. Sen bu rejimin eli kanlı bir fetvacı başısıydın. Sen de yargılanacaksın dediler. Hasun'u da yargıladılar. O açıdan Sünni olması, Alevi olması, başka bir mezhebe ya da başka bir etnik kökene sahip olması dikkate alınmadı. Katliamlara iştirak edip etmediği şu anda dikkate alınıyor. Tam bir hukuk düzeni, bir hukuk düzeni içerisinde bu yargılamalar yapılıyor. Bu açıdan değerlendirildiğinde, yani Bolşevik devrimiyle falan dünyada gerçekleşen pek çok devrimle karşılaştırıldığında, Suriye devrimi devrimle beraber kansız bir devrim olarak dünya tarihine geçti. İntikam almayan, kimseden, başka mezheplerden, başka etnik gruplardan intikam almayan, o etnik ve mezhebi grupları da devrimin içerisine katmaya gayret eden, işte bunun en müşahası örneğini PYD'nin silah bırakarak Suriye ordusuna dönüşmesi ve Kürtlerin de biz bu devrim bir parçasıyız demesi noktasına gelmesidir. O açıdan Suriye devrimi çok başarılı bir devrimdir.
1: Bu arada tabii bir askeri operasyon yapıldı. Bu biliyorsunuz Şebbihalara karşı, hocam çok özür dilerim, Eşşar hükümet tarafından resmi bir operasyon talimatla ve yazılı operasyon emirle Lazkiye'de, hatırlar mısınız? Lazkiye diyorum, İdlib civarında bir mahallede Şebbihalar sıkıştırıldı. Teslim ol çağrısı yapıldı. Bu bizim Türklerin yaptığı bir şeydir, öyle söyleyeyim. Yani teröriste bile önce teslim ol çağrısı yapmak çok öyle ordu geleneklerinde yoktur Orta Doğu'da.
2: Evet.
3: Orhan Bey.
2: Mete Bey, sizi de alalım şöyle, buyurun. Şimdi, Kemal Bey, sizde kalmaya
3: devam edelim. Şöyle bir anlamı var. Daha önce Suriye ile Rusya arasında temaslar vardı. Buradaki temel mesele şu. Şimdi buradaki adım Suriye'nin Interpol'den kırmızı bülten çıkartabilmesi için Şam 4. Ceza Mahkemesi'nin verdiği bu karar Suriye'nin Interpol'den kırmızı bülten çıkarmasına olanak sağlayacak. Buradaki hedef, evet, 2011'den beri ilk toplu kararlar, yargılamadan sonra çıkan kararlar, ama burada Suriye'nin önceliği Suriye'nin mal varlığıyla Rusya'ya kaçan, dolar olduğu ya da kıymetli altın ya da benzer mücevherle kaçtığı, ailesiyle kaçtığı düşünülen Beşar Esad'ın Rusya'dan talep edilmesi ya da Interpol kararıyla baskı altına alınması. İkincisi, buradakilerin bir bölümü, örneğin Mahir Esad'ın Beyrut'un güneyinde bir otelde diğer yetkililerle, muhaberatın eski yöneticileriyle beraber Beyrut'un güneyinde Dahiye başta olmak üzere bazı otellerde kaldığı Suriye istihbarat tarafından biliniyor.
2: Evet.
3: Şimdi burada eş zamanlı bir okuma yapmamız gerekiyor. Çünkü Lübnan'da da iç savaştan beri ilk defa bir genel af çıktı. 6000 küsur kişiden bazılarının cezaları indirildi. Şimdi Suriye'nin ikinci adımı, dediğim gibi, bir kırmızı bülten, iki Lübnan ve Rusya ile suçluların iadesi anlaşmasının imzalanması gerekiyor. Bu adımda gelecek. Bu üsler meselesi Suriye'de bunun da bir anlamda pazarlık kozuydu. Şimdi burada biz önümüzdeki dönem yeni davaların da açıldığını göreceğiz, ama şimdi Rusya'nın sıkıştırılması şu. Beşar Esad'ın iadesi istenecek. Şimdi burada Rusya hiçbir ülke siyasi sığınmacı statüsünde kalıyor. Beşer Esad'ı ya da kim istenecekse bunları kolay kolay vermeyebilir. Ama burada birkaç mesele var.

0: bu çıkan karar ilerideki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde bu dosyaların hepsi delilleriyle beraber toplanıp belgelendiği için Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarının önünü açıyor.
1: Tam da onu söyleyecektim ben. Şimdi peki yani o mesela biz çok yakın bir dönemde Milosevic'in, Karadžić'in, Mladić'in işte Lahey'de yargılandığını evet. ve orada bir çeşitli kararları
2: Netanyahu'nun
1: bir kısmının işte o şey Bosna Hersek'teki soykırımdan katliamdan sorumlu kişilerin de oraya da hapis tutulduğunu. Hani benzer bir şey de burada olabilir mesela Beşar Esad'ın Lahey'deki bir mahkemede yargılanması Rusya ya da Suriye ya da Avrupa nasıl bakar?
0: Şam'ın 4-5 tane senaryosu var. Bunlardan bir tanesi Interpol aracılığıyla ya Rusya dışına çıkartılamaması ama Rusya'da şu anlamda baskı yapılması. Rusya neticede bu savaş suçları, insanlığa karşı işlenen katliamlar gibi başlayan birçok suç başlığında baş suçlu olarak bu kişiler yer alıyor. Şimdi Rusya topraklarında bu kadar yaptırıma rağmen kırmızı bülten çıkartılmış bir kişiyi de topraklarında himaye etmek ister mi? Bakın işte o zaman ABCD seçeneklerini hızlı söyleyeyim. Birincisi suçların iade anlaşmasıyla belki Suriye'ye geri göndermek istemeyebilir ama Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Lahey'e örneğin ABCD seçeneklerini sayıyorum. Örneğin biz Beşar Esad'ın Moskova'da göz doktorluğu konusunda bir klinikte ders aldığını biliyoruz. Aynı zamanda tedavi içinde belirli aralıklarla Rus istihbaratıyla dışarı çıkartıldığını biliyoruz. Şimdi burada bir kör nokta yaratılabilir. Örneğin Suriye istihbaratı bir başka ülke istihbaratıyla bu yaratılan kör noktadan bu kliniğe gidip gelişler sırasında Beşar Esad'ı alıp çıkabilir. Rusya için kolay bir açıklama. Bizim de haberimiz yoktu. Soruşturma devam ediyor. Birkaç kişiyi görevden aldık. Bu Rusya için zor bir senaryo değil.

0: Günaydın değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Ajans Yeni Gün'e hoş geldiniz. Gelişmelerle karşınızdayız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı ağırladı. Görüşmede Filistin meselesi masadaydı. Erdoğan, İsrail'in işgal politikası için kayıtsız kalmak mümkün değil ifadesini kullandı. Filistinlilere her platformda yanınızdayız diye seslendi.
1: İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ve diğer mukaddes mekanlarda statükonun değiştirilmesine yönelik provokasyonlara özellikle şiddetle karşıyız. Şurası bir gerçek ki Netanyahu hükümetinin amacı bölgede kaostan ve yeni çatışmalardan nemalanmak suretiyle Filistin'i insanlığın ortak gündeminden düşürmektir.
2: İsrail'in Gazze işgali ve kutsal mekanlarına saldırılarına sert tepki gösterdiği ve ekledi.
1: Ne yaparlarsa yapsınlar, bunda muvaffak olamayacak. Onlar yok etmeye çalıştıkça Filistin davası gönüllerde büyümeye devam edecek.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı külliyede ağırladı. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti.
1: Filistin'e destek olmanın başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum.
3: Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kardeş Türkiye Cumhuriyeti'ne Filistin halkının davasına destekleri için teşekkür ederim.
2: Erdoğan bu yıl İsrail saldırılarında hayatını kaybeden ve yerlerinden yedilen Filistinlilerin sayılarını paylaştı.
1: Birleşmiş Milletler verilerine göre sadece 2026 yılında yerleşimci terörü, yıkımlar ve tahliyeler nedeniyle yaklaşık 3800 Filistinli yerlerinden edildi. 100'e yakın Filistinli kardeşimiz katledildi.
2: Başkan Erdoğan bağımsız ve egemen Filistin vurgusu yaptı.
1: Türkiye olarak biz de Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde başkenti

0: Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devletinin vücut bulması için kararlılıkla mücadele edeceğiz.
1: Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a Erdoğan ve Türkiye'ye destekleri için teşekkür etti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'nın önemine dikkat çekti.
2: Türkiye Cumhuriyeti'ne özellikle Gazze'deki kardeşlerimize insani yardımlarınız ve ev sahipliği yaptığınız hastalarımız, yaralılarımız için teşekkür ederim. Bu anlaşma çok önemli. Temenni ediyoruz ki bölgedeki istikrarın sağlanması ve İslam ümmetinin çıkarlarını savunmak için başlangıç olsun.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Londra merkezli Şarkül Avsat gazetesine röportaj verdi. Mekke Anlaşması ve bölgesel gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Mekke Anlaşması'nın dost ve kardeş ülkelerle ortak savunmayı amaçladığını vurgulayan Erdoğan, caydırıcılığı güçlendiriyor ve hiçbir ülkeye hedef almıyor dedi. Bölge ülkelerine de kapıların açık olduğunu söyledi.
1: Mekke Anlaşması, Hürmüz Boğazı ve Küresel Barış. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Londra merkezi Şarkul Afsat gazetesine açıklamalarda bulundu. Gündeminde Mekke Ortak Savunma Anlaşması vardı Başkan Erdoğan'ın. Bölgede yaşanan son gelişmelerin neticesinde bu fikrin ortaya çıktığını vurguladı.
2: Biz her zaman bölge meselelerinin bölge ülkelerince sahiplenilmesi ve çözüme kavuşturulmasından yana olduk. Bizim temel yaklaşımımız hep buydu. Bölgenin meselelerini bölgenin kendi aktörleri çözmeliydi. Bunun ilk adımını attık. Son dönemde yaşananlar kardeş ve dost ülkeler arasındaki dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.
1: Erdoğan ABD ve İran Savaşı'nın ortaya çıkardığı sonuçlarda Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilişkilendirilmesinin tam anlamıyla doğru olmadığını dikkati çekti.
2: ABD ile İran arasındaki gerilimin seyri elbette bölgesel gelişmeler bakımından önemli. Ancak Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı da yalnızca bu gerilimin ortaya çıkardığı konjonktürel bir gelişme olarak değerlendirmek, ülkelerimizin siyasetini ve niyetini doğru anlamamak olur.
1: Başkan Erdoğan anlaşmanın kapılarının bölgenin diğer ülkelerine açık olduğunun da altını çizdi. Anlaşmanın savunma amaçlı olduğunu ifade eden Erdoğan, üç ülkenin ayrışmadan değil, işbirliğinden yana olduğunu da vurguladı.
2: Mekke Ortak Savunma Anlaşması her şeyden önce kolektif caydırıcılığı temel alan bir anlaşma. Güvenlik ve savunma işbirliğimizi ilerletecek, savunma sanayinde ortak projeler geliştirecek ve terörizmle mücadelede bizlere güç verecek bir anlaşma. Bu anlaşmayla hiçbir ülkeyi hedef almıyoruz.
1: Bölge ülkelerin kendi güvenliklerini sağlama sorumluluğuna sahip olduğunu ifade eden Erdoğan, Körfez güvenliğine de ayrı bir başlık açtı. Bu bölgenin küresel ekonomi içinde kritik olduğunu ifade etti. Hürmüz Boğazı'nda bunun görüldüğünün altını çizdi.
3: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın yankıları sürüyor. Tarihi anlaşma İslam dünyasında memnuniyetle karşılandı. İsrail, Yunanistan gibi bazı ülkeler ise anlaşmadan duydukları rahatsızlığı açık açık dile getirdi. Peki Türkiye bu anlaşmayla ne gibi kazanımlar sağladı? İşte detaylar.
4: Bu anlaşma bir saldırı anlaşması değil. Ortak bir güvenlik mimarisi inşası.
5: Türkiye Mekke Anlaşması'yla beraber hem bölgede yeni bir güvenlik mimarisinin oluşması hem de bölgenin bölge ülkelerinin kendi kaderlerini tayin etme noktasında önemli bir süreci başlattı.
2: Mekke Ortak Savunma Anlaşması İsrail ve Yunanistan'ı rahatsız etti. Tel Aviv anlaşmayı son derece tehlikeli bulurken Atina'da Suudi Arabistan'daki Yunan Patriot bataryasının derhal geri çekilmesi çağrısı yaptı. Peki İsrail ve Yunanistan bu anlaşmadan neden rahatsız?
4: Bu anlaşmadan rahatsızlık duyan aktörlerin temel motivasyonu kendi emperyalist, revizyonist ve uluslararası hukuka aykırı bir şekilde tesis etmeye çalıştıkları yeni bölgesel ve küresel güç dengeleri içerisindeki planlarının karık kalmasıdır.
5: Bölgesel yansımaları değerlendirdiğimizde İsrail için Türkiye merkezli yeni bir bölgesel güç dengesinin oluşması ihtimali İsrail'in bölgedeki tüm planlarının alt üst olması anlamına geliyor ve elinin kolunun bağlanacağı ve artık işgal ve tehdit politikalarının sınırlar geleceği bir ölçüye karşı çıkartıyor. Yunanistan

0: rol model bir projeksiyon olup ileride muhtemelen Katar gibi, muhtemelen Mısır gibi aktörlerin de dahil olacağı bir geniş ağ projeksiyonudur.
1: Uzmanlar bu ittifakla Türkiye'nin kazanımlarını da değerlendirdi.
2: Stratejik derinlik kazanan bir Türkiye'nin giderek artan savunma sanayisiyle beraber güç etkisi. Yine savunma sanayimizin giderek artan üretim kapasitesiyle beraber internantının genişlemesi ve Türkiye'nin savunma sanayisindeki dünyadaki ilk 10 ülkedeki etkinliğinin giderek artmasını sağlayacak yeni pazarları ve ekonomiyi yaratması.
0: 5 başlıkta bunu ifade edebiliriz. Türkiye stratejik kazanım elde etmiştir. Askeri kazanım elde etmiştir. Teknolojik boyutuyla bir kazanım söz konusudur. Ekonomik boyutlarıyla kazanımlar söz konusudur ve son olarak jeopolitik konularda kazanımlar söz konusudur. Körfez'den Güney Asya'ya uzanan Türkiye'nin geleneksel güvenlik interlandının ötesinde küresel bir zeminde yeni bir merkezi konumun inşa edildiğini ve Türkiye'nin burada güçlendiğini görüyoruz.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 2 günlük Libya ziyaretinde hem Trablus'ta hem Bingazi'de temaslarda bulundu. Fidan Libya'daki farklı siyasi ve askeri aktörlerle bir araya geldi. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konularda ele alındı. Fidan Libya'nın bir bütün ve bir ve bütün olmasını istiyoruz dedi.
4: Burada tabii Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz dış politikanın çok ciddi bir yapıcı katkısı var Libya'daki bu sessizlik sürecinde.
5: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 2 günlük Libya ziyareti sona erdi. Fidan, Trablus'ta Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başkanı Abdülhamit Dibeybe, Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi ve diğer yetkililerle bir araya geldi. Ardından Bingazi'ye geçen Bakan Fidan, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Halife Hafter, Yardımcısı Saddam Hafter, Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Kalkınma ve İmar Fonu Başkanı Belkasım Hafter'le görüştü.
4: Şimdi Türkiye'nin hem doğuyla hem batıyla eşit düzeyde ilişkileri yürütmesi ve Libya'nın gerçekçi ve samimi bir şekilde birliğini, bütünlüğünü isteyen bir ülke olması bir defa burada çok büyük bir takdir görüyor.
5: Bakan Fidan, Bingazi kentinde bulunan ülkenin milli kahramanı Ömer Muhtar'ın anıt mezarına ziyarette bulundu. Ankara'nın Trablus yönetimiyle mevcut ilişkilerini sürdürürken Bingazi'deki aktörlerle de doğrudan temas kurması Libya'nın geleceğinde kurulacak yeni siyasi ve güvenlik denkleminde Türkiye'nin tüm taraflarla iletişim kurma stratejisinin göstergesi olarak değerlendiriliyor.
4: Cumhurbaşkanımız gibi büyük bir liderin, Türkiye gibi güçlü bir ülkenin de böyle bir politikayı ortaya koyması bu politikanın da kıymetini, değerini daha çok arttırıyor.
5: Libya Başbakanı Dibeybe de tek bir komuta altında Birleşik Libya Ordusu kurulması için Türkiye'nin desteğini istediklerini açıklamıştı.
4: Bu sadece Libya'nın problemlerini çözmekle kalmayacak bir adım olmayacak. Aynı zamanda Afrika'nın tamamına, İslam dünyasına, bölgeye büyük bir katkı olacak.
5: Türkiye, Libya'yı yalnızca siyasi ve güvenlik açısından değil, ticaret ve sanayi açısından da stratejik bir ortak olarak görüyor.
4: Ben burada yaptığım görüşmelerde de söyledim. Artık sadece müteahhit firmalarımızın değil, sanayici firmalarımızın da buraya gelip biraz sanayi bazlı çalışma yapmalarına, fabrika açmalarına da aslında ihtiyaç var.
3: Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yeni bir büyük saldırı yerine ekonomik baskıyı ve Hürmüz Boğazı pazarlığını öne çıkarıyor. Beyaz Saray müzakere mesajı verirken Tahran, ABD ile yeni bir görüşme yürütülmediğini duyurdu. Washington'da ise yaptırımların sonuç vermesi beklenirken ABD'nin mühimmat stoklarındaki baskı ve yeni bir savaşın maliyeti hesapları da değişiyor. Detayları A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktaracak.
6: ABD Başkanı Donald Trump'ın son açıklamaları Beyaz Saray'ın İran'a karşı yeni ve geniş çaplı bir askeri saldırıyı şimdilik ikinci plana ittiğini, ekonomik baskı, Hürmüz Boğazı ve müzakere seçeneğini öne çıkardığını gösteriyor. Trump, Axios'a verdiği son röportajda İran konusunda dikkat çekici biçimde şimdilik düşük profilde tutuyoruz mesajı verdi. Başkan, İran'ın ekonomisindeki yüksek enflasyona ve Tahran yönetiminin yaşadığı mali sıkıntıları işaret ederek Washington'ın ekonomik baskının sonuçlarını görmek istediğini söyledi, ancak bu askeri seçeneğin tamamen masadan kaldırıldığı anlamına

0: gelmiyor. Trump'ın söylemindeki bu değişiklik önemli çünkü kısa bir süre öncesine kadar İran'a yönelik çok daha büyük bir asker operasyon seçeneğinden söz eden Başkan Trump, şimdi yaptırımların ve ekonomik sıkışmışlığın Tahran'ı masaya getirebileceği hesabını yapıyor. Ancak diplomasi cephesinde ciddi bir belirsizlik var. Trump yönetimi görüşmeler konusunda iyimser mesajlar verirken İran tarafından bugün gelen açıklama çok daha sert. Reuters'a konuşan üst düzey İranlı bir yetkili ABD ile ateşkesin uzatılması konusunda herhangi bir görüşme yapılmadığını ve Washington'ın mevcut geçici anlaşmaya dönmesi gerektiğini söyledi. Yani Washington müzakere kapısı açık derken Tahran aynı süreci farklı tanımlıyor. Bir diğer kriz başlığı ise Hürmüz Boğazı. İran Boğazı'nın yeniden tamamen açılması karşılığında yaptırımların kaldırılması, dondurulan İran varlıklarının serbest bırakılması ve savaş zararlarının tazmin edilmesi gibi talepler ortaya koydu. Trump ise buna karşılık İran'ın geçmişte Amerikalılara verdiğini söylediği zararlar için Washington'ın da tazminat isteyeceğini açıkladı. Bu karşılıklı tazminat restleşmesi olası anlaşmanın önündeki pazarlığı daha da zorlaştırıyor. ABD'den akım medyasındaki analizlerde ise dikkat çeken başka bir boyut var. Washington'ın askeri maliyeti. Washington Post'un haberine göre Trump, Camp David'de Savaş Bakanı Pete Hegseth'le İran Savaşı'nda kullanılan mühimmat ve özellikle füze stoklarındaki azalma konusunda sert bir görüşme yaptı. Bu nedenle Trump'ın İran'a karşı daha temkinli çizgisinin yalnızca diplomatik değil, Amerikan ordusunun mühimmat stoklarını koruma ihtiyacıyla da bağlantılı olabileceği tartışılıyor. Washington Post ayrıca son haftalardaki gelişmeleri Trump'ın büyük saldırı tehdidiyle müzakere mesajları arasında gidip gelen bir politika olarak değerlendiriyor. İran'ın görüşmelerin başladığı yöndeki Amerikan açıklamalarını zaman zaman reddetmesi de bu belirsizliği arttırıyor. Sonuç olarak Washington'ın önünde 3 seçenek var. Müzakereleri sürdürmek, ekonomik baskıyı daha da arttırmak ya da İran yeniden saldırıya geçerse askeri operasyonları genişletmek. Ancak şu aşamada Trump'ın tercihi doğrudan yeni büyük bir savaştan çok ekonomik baskıyı arttırırken askeri tehdidi masada tutmak gibi görünüyor. Asıl soruysa şu: Trump gerçekten İran savaşından çıkış yolu mu arıyor, yoksa ekonomik baskıyı Tahran'dan daha büyük tavizler koparmak için yeni bir silah olarak mı kullanıyor? Önümüzdeki günlerde Hürmüz Boğazı üzerindeki pazarlık bu sorunun cevabını hiç şüphesiz belirleyecek gibi görünüyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletinde Apache tipi saldırı helikopteri düştü. İki pilot hayatını kaybetti. ABD ordusunun en kritik hava unsurlarından biri olan iki kişilik AH-64 Apache helikopteri Texas eyaletindeki Fort Hood üssünden kalktıktan bir süre sonra Salado kenti yakınlarında bir tarlaya düştü. Çarpmanın şiddetiyle dev bir alev topuna dönen helikopterdeki iki pilot hayatını kaybetti. Kazanın ardından geniş çaplı bir yangın başladı. Alevlerin yayılması üzerine bölgeye itfaiye ve acil durum ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın arama kurtarma ekiplerinin enkaza ulaşımını zorlaştırdı. Helikopterin düşüş sebebi araştırılıyor.

0: Milli dayanışma ve toplumsal huzurun güçlendirilmesi yasası Başkan Erdoğan'ın onayına sunuldu. Yasanın resmi gazetede yayımlanmasından sonra bazı hükümleri uygulanmaya başlayacak. Ama cezalarla ilgili hükümler Milli Güvenlik Kurulu'nun teyit tespitinden sonra yürürlüğe girecek. Bir yıllık bir süreç olduğu dile getiriliyor. Önce silahlar teslim edilecek, mağaralar boşaltılacak, sonra başvurular başlayacak. Son olarak adalet devreye girecek ve dönüşler başlayacak.
1: Sabırla hareket edecek, tarihlere gelmeden inşallah süreci menziline ulaştıracağız. Gayemiz terör engelini aradan çekip alarak Türkiye'yi kardeşlik içinde geleceğe hazırlamaktır.
2: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi yasası Başkan Erdoğan'ın onayına sunuldu. Yasanın resmi gazetede yayınlanmasıyla silah bırakma süreci başlayacak. Önemli eşik aşıldı. Süreç yasası geniş bir mutabakatla meclisten çıktı. Yasa Cumhurbaşkanlığına gönderildi. Başkan Erdoğan'ın onay için 15 günlük süresi var. Bu onaydan sonra yasa resmi gazetede yayınlanacak. Yasanın bazı hükümleri devreye girecek. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurul oluşturulması için harekete geçilecek. İlgili bakanların ve güvenlik

0: Güvenlik birimlerinin bulunacağı kurul süreçte önemli işlev görecek.
1: Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında İçişleri, Adalet, Dışişleri, Milli Savunma Bakanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, BİT Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nden oluşan bir heyet oluşturuyoruz. Bu süreci dönemsel yapacağı toplantılarla beraber diğer kamu kurum kuruluşlarından her türlü bilgi belgeyi almak suretiyle takip edecek.
0: Yasanın resmi gazetede yayımıyla silah bırakma süreci başlamış olacak. İçişleri ve Milli Savunma Bakanlığı bir birim oluşturacak. Bu birim silah bırakmayı bizzat takip edecek. Belli yerlere bırakılan silahlar getirilerek savcılıklara aktarılacak. Savcılıklar kayıt altına aldıktan sonra silahlar için iki yol izlenecek. Satılarak hazineye aktarılacak ya da TSK envanterine geçirilecek. Aynı birim ve MIT tek tek mağaralara da bakarak boşaltıldığından emin olacak. Son boşaltılacak bölgenin Kandil olduğu belirtildi.
2: Bu yasa her şeyin bittiği anlamına gelmiyor.
0: Silah bırakıldığına ve örgütün fiilen kendini feshettiğine yönelik raporlar Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulan kurula gelecek. MGK'da yapılan değerlendirmeden sonra teyit mekanizması devreye girecek. Bunun da 3-4 aylık bir zamanda gerçekleşmesi bekleniyor. Ardından 6 aylık başvuru süresi başlayacak. Eve dönüşler için örgüt üyesi yaklaşık 13 bin kişinin başvuru yapacağı ifade ediliyor. Başvuruların Kuzey Irak ve Suriye'deki kamplardan, Avrupa'dan ve cezaevinden yapılacağı belirtiliyor. Cezaevindeki yaklaşık 3500 kişinin yasadan yararlanabileceği kaydediliyor. Terör örgütü mensupları Türkiye sınırları içinde ise bulundukları yerdeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına, yurt dışında ise büyükelçilik ve konsolosluklara başvuru yapabilecek. Sürecin tamamlanmasının bir yılı bulabileceği belirtiliyor. Yaklaşık 250 örgüt yöneticisi yasadan yararlanamayacak. Onların da Kandil'den Süleymaniye'ye geçecekleri söyleniyor.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, milli dayanışma yasası ile ilgili konuştu. Türkiye'de ilk kez bu kadar büyük bir ittifak ortamı oluştuğunu belirten Kurtulmuş, süreçte milletin desteğinin büyük payı olduğunu vurguladı.
2: Beklentilerimizin çok üstünde bir 467 rakamı çok nadir görülen, ulaşılan bir rakam. Ve dolayısıyla bu çok önemli. Ben milletin vermiş olduğu desteğin siyasete yansıması şeklinde bunun okunması gerektiğini düşünüyorum.
0: Terörsüz Türkiye süreç yasasına verilen desteğin beklentilerin üstünde olduğunu söyledi. Bu destekte milletin büyük payının olduğunun altını çizdi.
2: Ben milletin vermiş olduğu desteğin siyasete yansıması şeklinde bunun okunması gerektiğini düşünüyorum.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı editör masasına konuk oldu. Gündem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen terörsüz Türkiye süreç yasasıydı.
2: İlk sefer Türkiye'de, şunu rahat söyleyebiliriz, siyasi olarak, fikri olarak bu kadar büyük bir ittifak ortamı oluşmuştur. Bunun kıymetini bilmek lazım.
0: Kurtulmuş, süreçle ilgili sonraki aşamaların kritik önemine dikkat çekti.
2: Raporda kritik eşik olarak tanımladığımız, yani örgütün silahlarını bıraktığı, kendisini feshettiği, bütün unsurlarıyla kendisini feshettiği, bunu biz tespit edecek değiliz. Bunun güvenlik birimlerince tespit edilmesi ve güvenlik birimlerinin yapmış olduğu bu tespit, zaten rutin olarak Milli Güvenlik Kurulu'nda güvenlik meseleleri konuşuluyor. Milli Güvenlik Kurulu'nda konuşularak kararlaştırılması ve bunun yayınlanmasıyla birlikte yasa yürürlüğe girer. Bir teyit ve tespit mekanizması olmadan ve bu da devletin en üst güvenlik birimi tarafından tespit edilmeden asla yasa uygulamaya girmeyecek.
0: Numan Kurtulmuş, süreçle ilgili genel bir af olmadığının altını çizdi. Sürecin bundan sonra da aksamadan işleyeceğini belirtti.
2: Bu bir genel af değildir diyoruz. Bir kurul kuruldu. Bu kurulun başkanlığını Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımız yapacak. Bu bir genel af değil. Tek tek her bir dosya hakkında geldi, teslim oldu, silahını verdi. Ben artık tamam, örgütsel bağlanım kalmadı dedi. Her bir dosyayla ilgili bu kurulda kararlar verilecek. Ve bu kurul verdiği kararlar çerçevesinde uygulama gerçekleşecek. İnşallah bundan sonrası hiçbir aksamaya mahal vermeden tıkır tıkır işleyecektir.
0: Meclis Başkanı yeni anayasa ile ilgili çalışmalara da değindi.
2: Yeni bir anayasa yapmak Türkiye'nin boynuna borçtur. Bu bir siyasi sorumluluktur. Bu parlamento anayasa yapmaya en müsait parlamento aritmetiğine sahiptir. Yani bu kadar çok partinin olması, farklı fikirlerin olması, yeni bir anayasa yapılması sürecine destek sağlayacağını ümit ediyorum.

0: Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan yasanın Meclis Genel Kurulu'ndaki oylamasında yeni parti lideri Özgür Özel'in evet diyeceklerini duyurmasına rağmen yeni parti grubundaki 54 milletvekili teklife red oyu verdi. Parti içindeki fikir ayrışması yeni partinin henüz yeni kurulmuşken bölünecek mi iddialarını beraberinde getirdi. Detaylar haberimizde.
1: Tarihsel bir tutarlılık ve sorumluluk içinde bu yasaya evet diyeceğiz.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis Genel Kurulu'nda terörsüz Türkiye yasa teklifine evet diyeceklerini bu sözlerle duyurmuştu. Ancak hemen ardından vekillerini hayır oyu vermeleri için serbest bıraktı.
3: Yeni parti açısından gelecekte kırılmalar ve bölünmeler son derecede güncel bir konu olarak karşımıza çıkacak.
2: Yeni parti grubundan sadece 35 milletvekili yasaya onay verirken 54 milletvekili hayır oyu kullandı. Bu durum parti bölünüyor mu iddialarını da beraberinde getirdi.
3: Normal şartlar altında partilerde farklı görüşler, fraksiyonlar olabilir. Ama böylesi tarihi bir oylamada ve aynı zamanda çok yeni kurulmuş bir partiyseniz ve o yeni partinin de birlik ve bütünlük içerisinde hareket etmesi özellikle böyle kritik bir oynamada gerekliyse ve siz burada ciddi anlamda bir kırılma yaşadıysanız bu sorgulanır ve geleceğe matuf olarak bölünme endişeleri ve bölünme senaryoları gündeme gelir.
2: Özgür Özel vekillerinin bölgesel hassasiyetlere göre hareket edeceğini açıklasa da oy dağılımları bu konuyu boşa düşürdü.
3: Şimdi Manisa Özgür Özel'in memleketi, kendisi yönetim kademesiyle birlikte evet oyu kullandığını açıkladı. Ama bakıyorsunuz yeni partinin Manisa milletvekilleri hayır yönünde oy kullandı. Manisa'nın dengeleri arasında bir fark mı var? Varsa bunu kim ölçecek? Güneyi, kuzeyi vesaire gibilerinden. Ben bunun böyle olduğunu düşünmüyorum, onu da söyleyeyim ama bu düşüncenin geçersiz olduğunu bu bakış açısıyla anlayabiliyoruz.
2: Sonuçlar Özgür Özel'in partinin sadece üçte birine hakim olduğunu gösterirken uzmanlar yeni partinin operasyonu açık olduğunun altını çizdi.
3: İki parça görüntüsüne sahipseniz, yani sizin parti yönetiminiz evet derken partinin ağırlıklı kesimi hayır diyorsa siz o birlik ve bütünlüğü kolay kolay sağlayamazsınız ileride. Başka konularda, netameli konularda CHP'den yeni partiye geçen artık yeni parti medyası olan yapının çok daha güçlü, çok daha hegemon olduğu ve Özgür Özel üzerinde çok daha büyük baskı kurabildiği, aynı zamanda Silivri'nin baskısının da Özgür Özel'in üzerinde daha sert bir şekilde hissedilebileceği bir ortamı da hazırlamış olursunuz.
2: Öte yandan Silivri cezaevinde tutuklu olan Ekrem İmamoğlu Özgür Özel'e destek verirken eşi Dilek İmamoğlu oylama öncesinde sosyal medya hesabından hayır paylaşımı yaptı. Bu da parti içindeki tartışmaları beraberinde getirdi.
3: İmamoğlu'nun eşiyle birlikte kendisinin tavrını değerlendirdiğimizde ben bunun bir taktik olduğunu düşünüyorum. Yani Silivri'nin güdümünde olmakla zaten ciddi anlamda bir sorun yaşayan yeni parti yönetimi bundan sonra İmamoğlu ailesinin de çok ciddi operasyonlarına ve bu anlamdaki farklı görüşlerine de maruz kalacak.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden göreve gelmesiyle başlayan değişim sürüyor. MYK sonrası kameralar karşısına geçen CHP sözcüsü Müslim Sarı, 5 ile yeni il başkanı atandığını, 3 ile ise yetkilendirme verildiğini açıkladı. İşte ayrıntılar.
4: Bugün 5 ilimizde atama yaptık. 3 ilimizde de yetki verdik MYK olarak.
5: CHP'de 5 il başkanı daha değişti. 3 ile de yetki verildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak buddan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden göreve gelmesiyle başlayan arınma sürüyor. Özgür Özel ve ekibinin atadığı il başkanları bir bir görevden alınıyor. Yerine yeni isimler getiriliyor. Bu kapsamda CHP Merkez Yürütme Kurulu Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda toplandı. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen parti sözcüsü Müslim Sarı, atanan yeni il başkanlarını açıkladı.
4: 5 ilde görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız ve illeri şunlar. Bolu il için Ersan Türkoğlu arkadaşımızı, Gümüşhane için Rıdvan Er Yılmaz arkadaşımızı, Hatay için Derya Altınay arkadaşımızı, Sakarya için Songül Bulut arkadaşımızı ve Tokat için de Ender Ergün arkadaşımızı atamış bulunuyoruz.
5: Sarı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen çerçeve yasanın hayırlı olmasını diledi.
4: Bu çerçevenin Türkiye'nin milli birliği beraber

0: ve kardeşliği açısından bu yasanın hayırlı olması, hayırlı olsun diyoruz, hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak nasıl bu yasanın içinde yer aldıysak, iradesinin bir parçası olduysak, bu sürecin tamamlanması konusunda da yakından takip edeceğimizi kamuoyuna duyurmak istiyoruz.
1: CHP sözcüsü İstanbul'da başkanları değişen ilçeleri saydı. Örgütsel düzenlemelerimizin sonuna geldik dedi.
0: Avcılar ilçesi, Bağcılar ilçesi, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Esenyurt, Fatih, Gazi Osman Paşa, Güngören, Kağıthane, Silivri, Sultan Gazi. Geri kalan ilçelerle ilgili, ki 4 ya da 5 ilçe sanıyorum, geri kalan ilçelerle ilgili de biz yetkili ilgili birime yetki vermiş bulunuyoruz. Dolayısıyla bunun içinde herhangi bir MYK kararı gerek olmaksızın önümüzdeki birkaç gün içerisinde yeni değerlendirmelerle İstanbul ilçelerini tamamlamış olacağız. Dolayısıyla örgütsel düzenlemelerimizin de sonuna gelmiş oluyoruz.
2: FETÖ'cü Burkay Karatepe 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kurulan suikast timindeydi. Terörist 10 yıllık firarın ardından yakalandı ve tutuklandı. Darbecinin saklanmasına yardımcı olan ablası da cezaevine gönderilirken iki kardeşin gizli haberleşme ağı ve taktikleri deşifre edildi. İşte ayrıntılar.
3: FETÖ'cü teröristin 10 yıllık firarının perde arkası ortaya çıktı. İki kardeşin gizli haberleşme ağı deşifre edildi. Ablasının kardeşine verdiği kaçış ve saklanma taktikleri belirlendi. 15 Temmuz 2016'da Marmaris'te Başkan Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan darbecilerin son firarisi Burkay Karatepe tutuklanmıştı. Teröristin 10 yıllık kaçışına ablası Ayşe Alanur Karatepe'nin yardım ettiği ortaya çıktı.
4: Geçtiğimiz günlerde tutuklanan Ayşe Alanur Karatepe kardeşiyle gizlice yazışmış ve FETÖ'cü terörist kardeşiyle defalarca bir araya gelmiş.
3: FETÖ'cü iki kardeşin ortak e-posta hesabının taslaklar bölümü üzerinden kurduğu gizli haberleşme ağı deşifre edildi. Zanlıların mail göndermeksizin mesajları taslaklar kısmına kaydederek kardeşiyle irtibat kurduğu saptanmıştı. Burkay ve Ayşe Alanur Karatepe'nin aralarında yaptığı yazışmaların ilk ön incelemesi de tamamlandı. İncelemeye göre ikili şifreli mesajlar yazarak anlaşıyordu ve Ayşe Alanur Karatepe şifreli konuşmayla kardeşini yönlendiriyordu.
4: Ayşe Alanur Karatepe topladığı fitre ve zekatı terörist kardeşine göndermiş ve ona mali destek sağlamış.
3: FETÖ'cü ablanın 10 yıl boyunca da kardeşi Burkay Karatepe ile defalarca bir araya geldiği belirlendi. Ayşe Alanur Karatepe'nin FETÖ'cü teröristi yurt dışına kaçırmak için plan yaptığı da tespit edildi. Plana göre kardeşini Suriye ve İran üzerinden kaçırmak için bağlantılar kurdu. Teröristin üzerinden çıkan sahte kimliği babasının çıkarmış olabileceğini öne süren zanlının kardeşine başka sahte kimlik hazırlamak için de çalışma yaptığı ortaya çıktı.

0: İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde dijital çağda kamu iletişimi başlıklı panelde mülki idare amirlerine yönelik sosyal medya rehberinin tanıtımı yapıldı. Panelde konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, teknolojiyi yalanı büyütmek için kullananları engelleyeceğiz mesajı verdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da dezenformasyonun küresel bir risk olduğuna dikkat çekti.
1: Devlet olarak teknolojiyi yalanı büyütmek için kullananları engelleyecek, doğru içeriği üretecek ve hakikatin sesini hep birlikte yükselteceğiz.
2: Dijital platformlarda yayılan yanlış ve yanıltıcı bilgileri yakından takip ediyor, kamuoyunu doğrulanmış bilgilerle buluşturmanın mücadelesini veriyoruz.
3: İletişim Başkanlığı tarafından Dijital Çağda Kamu İletişimi başlıklı panel düzenlendi. Panelde İçişleri Bakanlığı ile İletişim Başkanlığı'nın işbirliğinde hazırlanan mülki idare amirlerine yönelik

0: Sosyal medya rehberinin tanıtımı yapıldı. Panelde açılış konuşmalarını İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran yaptı.
1: Bu rehberin de yardımıyla mülki idare amirlerimizin dijital mecralardaki iletişimini daha güvenli, kurumsal bir standart içerisinde ve devlet ciddiyetine yakışır biçimde gerçekleştirmesini hedefliyoruz.
0: Dijitalleşmenin kamu iletişimine önemli fırsatlar kazandırdığına dikkat çeken Bakan Çiftçi, dezenformasyona karşı ise uyardı.
1: Artık vatandaşımızla doğrudan ve hızlı iletişim kurabiliyoruz. Afet anında uyarı yapabiliyor, kriz dönemlerinde kamuoyunu bilgilendirebiliyor ve vatandaşlarımızın taleplerini anlık olarak takip edebiliyoruz. Bu olumlu gelişmelerle beraber dezenformasyon gibi sınamalarla da karşı karşıyayız. Deepfake videolar, sahte ses kayıtları, organize sosyal medya şebekeleri ve manipülatif içerikler hakikat ile yalan arasındaki sınırı giderek daha fazla zorlamaktadır.
0: İletişim Başkanı Burhanettin Duransa dezenformasyonun küresel bir risk olduğunu hatırlattı.
2: Dezenformasyonun ekonomik istikrarı hedef alan, toplumsal kutuplaşmayı derinleştiren, krizleri zorlaştıran, devletle millet arasındaki güven bağını zayıflatmayı amaçlayan organize faaliyetlere dönüşebildiğini hepimiz görüyoruz. İletişim kanallarını açık ve aktif tutmak zorundayız. Bu sorunların önüne geçmek, doğru bilgi üretmekte, hakikati koruyabilmekle ancak mümkündür.
3: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda yasa dışı sanal bahis ve kumar eylem planı izleme ve koordinasyon toplantısı düzenlendi. Yasa dışı bahis ve kumarın sadece bir asayiş meselesi olmadığını belirten Yılmaz, tespit yöntemlerinin yapay zeka ile güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
4: Sayın Cumhurbaşkanımızın bağımlılığın her türüne karşı ortaya koyduğu kapsayıcı ve kararlı duruş, bu çok boyutlu mücadelede temel stratejik doğrultumuzu belirlemektedir.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı sanal bahis ve kumar eylem planı izleme ve koordinasyon toplantısına başkanlık etti. Eylem planı kapsamında atılan adımlara değinen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, erişimin engellenmesi ve finansal denetimlerin artırıldığını hatırlattı.
4: Sanal ortamda yasa dışı faaliyetlerin tespit edilmesi ve erişimin engellenmesine yönelik kapsamlı teknik çalışmalar yapılarak yasa dışı platformların kullandığı internet siteleri, sunucular ve bağlantı adreslerine yönelik müdahale kapasitesi geliştirilmiştir. Suç faaliyetlerinde kullanılabilen mobil hatların kontrolüne yönelik olarak da yeni tedbirler alınmıştır.
0: Toplantıda ele alınan 3 ana başlığı açıklayan Yılmaz, mücadelede yapay zeka vurgusu yaptı.
4: Bunlardan ilki düzenleme çalışmalarımızda gelinen aşamadır. İkinci önemli başlığımız ise yapay zeka tabanlı yasa dışı bahis ve kumar tarama ve tespit sistemi olacaktır. Yapay zeka ve veri analitiğinin bu alanda nasıl daha etkin kullanılabileceğini ve kurumlarımız arasında ortak bir tespit, tarama ve mücadele kapasitesinin nasıl geliştirilebileceğinin yol haritasını hep birlikte değerlendireceğiz. Toplantımızda üçüncü gündem maddemiz olarak lisanslı ve yasa dışı platform kullanımına ilişkin analizler ile reklamların etkisi ele alınacaktır.
0: Cevdet Yılmaz, yasa dışı sanal bahis ve kumarla mücadelede kararlılık mesajları verdi.
4: Çok boyutlu mücadelemizi bütün kurumlarla eşgüdüm içinde birlikte sürdürmeye devam edeceğiz.
3: Ahbap dosyasında yeni bir skandal ortaya çıktı. Terör devleti İsrail'in 3 yıldır yerle bir ettiği Gazze için toplanan 44 milyon lira Ahbap Derneği tarafından önce dövize, ardından altına çevrilmişti. Altınların Haluk Levent'e ait bir banka kasasında saklandığı düşünülüyordu. O kasa açıldı. İçinden bakın neler çıktı.
5: Kasadan altın yerine grip ilacı ve imza

0: Bu kitap çıktı.
1: Ahbap tarafından Gazze için toplanan 44 milyon lira buhar oldu.
2: Ortaya alalım.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yönetimine kayyum atanan mal varlıklarına el konan Ahbap Derneği'ne ait para trafiği de gözler önüne serilmeye başlandı. Gazze'ye yardım için toplanan 44 milyon liranın yönetim kurulu kararlarıyla önce 1 milyon dolara ardından fiziki altına çevrildiği, kasa anahtarının ise Haluk Levent'e verildiği ortaya çıktı.
3: Ahbap olayı budur. Hayallerimi yaşıyorum ben ya. Hayallerimi yaşıyorum. Eğleniyorum. Hakikaten eğleniyorum.
1: Derneğe ait söz konusu kasa, bir polis memuru, bir kuyumcu bilirkişisi ve derneğin mal varlığı yönetimine atanan kayyum heyetinde görevli iki avukatın huzurunda açıldı. Ancak açılan kasada 44 milyon lirayla başlayıp 1 milyon dolara, oradan da fiziki altına dönüştürüldüğü belirtilen varlıklara rastlanamadı. Kasadan altın yerine ilaçlar, vitamin hapları ve Haluk Levent için imzalanan bir kitap çıktı.
2: Ortaya alalım.
1: Asrın felaketi ve afetlerde toplanan yardım paraları ile bahis ve kumar oynayan Haluk Levent'in dünyanın gözü önünde İsrail tarafından soykırıma maruz bırakılan Gazze için topladığı yardımları ise ne yaptığı merak konusu oldu.
4: Şerefsizliğimi ilan edeceğim.
5: Dijital medya ve geleneksel televizyon yayıncılığında bu defa reklam alanındaki çifte standardı ve istihdamdaki farkları ekrana getireceğiz. Sınırsızlık, kuralsızlık sadece içeriklerde değil, reklamda da var. Dijitalde reklam sürelerinde hiçbir kısıtlama uygulanmıyor. Reklam içeriklerinde de herhangi bir kontrol mekanizması işlemiyor. Çekilen reklam filminden o reklamda tanıtılan ürüne kadar suç unsuru olabilecek onlarca örnek var. Ama dedik ya, kontrol yok, ceza yok. Bu ve benzeri sebeplerden Türkiye'de reklam payının da büyük çoğunluğu artık özellikle Amerikan menşeli dijital medya şirketlerine kaymış durumda. Ve bunun faturasını da yine binlerce çalışana sahip, söz konusu vatan olduğunda en ön safta mücadele eden milli medya kurumları ödüyor.
6: Eğer gerektiği adımlar atılmazsa, yasal düzenlemeler gerçekleştirilmezse, RTÜK geleneksel mecraları nasıl denetliyorsa, bu mecraları denetlemezse, işte o zaman Türk medyası diye bir medya kalmamış olacak.
1: İçeriklerde başıboş, reklamlarda sınırsız. Dijital yayın platformları şiddetten uyuşturucuya, aile temelini sarsan her içeriğe sahip. Dahası reklam alırken de süre ve içerik bakımından herhangi bir kısıtlama görmüyor.
6: Bugün geleneksel medyayla dijital platformlar ne yazık ki aynı şartlarda rekabet etmiyor. Her şey dijital mecralar ve sosyal medya platformunun lehine işliyor.
1: Avantajlı kulvarların başında reklam geliyor.
6: Aynı zamanda reklam konusunda da ciddi bir adaletsizlik söz konusu. Geleneksel yayın kuruluşları istedikleri reklamı veremiyor. Sadece 12 dakikayla sınırlı kalıyor. Ancak sosyal medya platformları istedikleri an reklam girebiliyor. Ve bu durum, üzülerek söylemek gerekir ki, yerli milli Türk medyasının reklam gelirlerinden de uzaklaşmasına sebebiyet veriyor.
7: Yabancı menşeli yayınlar ne yazık ki Türkiye'deki kanallar kadar vergi ödemiyorlar. Harçlardan vesaireden, her şeyden muaflar. Bu zaten onlara önemli bir avantaj.
1: YouTube başta olmak üzere sosyal mecralarda reklamın sınırsızlığı reklam pastasını ters yüz etti. Denetimi açık ve binlerce çalışanı olan geleneksel medyanın reklam payı dijital kanallara göre orantısız şekilde düştü.
6: Son istatistikler açık ve net bir şekilde bize şunu ortaya koyuyor. Bugün dijital mecralara ayrılan reklam geliri %75'e çıkarken geleneksel televizyon kuruluşlarının, geleneksel medyanın tümünün kümülatif bir şekilde aldığı reklam oranı sadece %25. Yani %75 yurt dışına giden bir reklam geliri söz konusu, %25 Türkiye'de kalan bir reklam geliri söz konusu.
1: Bir çifte standartta hizmet vergisinde, çünkü dijital hizmet vergisi %5. Buna mukabil televizyonlarsa yıllık karının %25'ini ödemek zorunda.
7: Dijital mecralar Türkiye'de kazandıkları paraları ve çoğu vergisiz olan

0: paraları yurt dışındaki merkezlerine aktarıyorlar.
1: Yani burada da hem istedikleri an reklam verebilen, sınırsız reklam hakkı bulunan bir dijital mecra var. Ama aynı zamanda sadece saatte 12 dakika reklam verebilen ama net karın %25'ini vergi olarak ödeyen bir Türk medyası var.
0: Ne bir istihdam yaratıyorlar kanallar gibi, bizim kanallarımız gibi, ne de bir sektörel oluşuma fırsat tanıyorlar. Tekelleşmişler, çarptıkları açıkçası parayla günlerini gün edip bu ülkenin parasını yurt dışında çatır çatır yiyorlar.
2: Ve bir başka eşitsizlik konusu, istihdam. Türkiye'de birçok medya kuruluşu, binlerce çalışana sahip çok uluslu dijital platformların Türkiye ofislerinde ise sadece yönetici sınıfı çalışan var. O da iki elin parmağını geçmez.
1: Dijital mecralar, sosyal medya platformları bırakın istihdam sağlamayı, tam tersi Türkiye'den gelirleri alıyor, yurt dışına aktarmış oluyor.
3: Sırada tüm sürücülere uyarı niteliğinde bir haber var. İstanbul Bayrampaşa'da bir sürücü aracını park etti. Kapıyı kilitledikten sonra da hayatın olağan akışına uygun olarak uzaklaştı. Ama o sırada bir hırsızın göz hapsindeydi. Ve o hırsız aracının kapısının kilitlenmesini bir sinyal kesiciyle engellemişti. Araçta ise balya balya para vardı. Hepsini çaldı.
4: Kilitledim. Ancak açılıyor.
5: Aracını park etti, kapıları kilitledi. Daha doğrusu o öyle sandı. Çünkü hırsız elinde sinyal kesiciyle bekliyordu. Sahibi araçtan uzaklaşır uzaklaşmaz harekete geçti. Kapısı açık olan araca girdi, 200 bin lira parayı çalıp gitti. İstanbul'da kuruldu bu tuzak. Görüntü kaydı olması hırsızın izinin bulunmasını kolaylaştırdı, yakalandı. Ama aynı tuzağı kuran başkaları da var.
4: Aracınızı park ettiniz. Arabadan indikten sonra da kapıyı kapattınız ve arabanızı kilitlediniz. Ya da öyle düşündünüz. Kapıyı tekrar kontrol ettiğinizde de aslında arabanızı hiç kapatamadığınızı fark ettiniz.
6: Jammer özelliği kullanılarak, yani sinyaller komple kesilerek aracının kapılarının kilitlenmediğini ama araç sahibinin arkasını dönüp gittiğini, aslında aracın kilitlendiğini düşündüğünü varsayılan bir metot.
5: Uzmanlar sürücülere aracınızı kilitledikten sonra mutlaka kontrol edin diyor.
4: Şimdi önce aracı açıyorum ve kapı çok rahat bir şekilde açılıyor. Kapattım, aracı kilitledim. Şu anda herhangi bir jammer yok. Açmaya çalışıyorum ve kapım kilitli. Şimdi aynısını jammer'la birlikte deneyeceğiz. Yine arabamı açtım. Kapı açılıyor. Kilitledim. Ancak açılıyor. Tekrar kapımı kilitliyorum. Kapım bir türlü kilitlenmiyor. Çünkü şu anda da jammer açık durumda. Hırsızlar bu yöntemi sadece jammer'la da yapmıyor. Önce jammer'la sinyali kestikten sonra klonlama cihazını aracınıza yerleştiriyor. Ve o cihaz anahtarı birebir kopyalıyor. İşte bu sayede istediği tarih ve zamanda aracınıza girebiliyor.
6: Sinyal klonlama cihazı bunun içerisinde var olan şifreleme mantığını alıyor ve akış diyagramını alıyor. Aldıktan sonra siz gittiğinizde, araba aslında kilitli ama kişi geldiği zaman klonlama cihazı düğmeye bastığında arabayı açabiliyor.

0: Güney Amerika'da Venezuela'dan sonra deprem kabusunu yaşayan ikinci ülke Kolombiya'da durum kötüleşiyor. Can kaybı şimdiden 254'e ulaştı. Yıkım görüntüleri daha fazlasına işaret ediyor.
1: Saatler ilerliyor. Görüntüler tüyler ürpertiyor. Can kaybı giderek artıyor. Venezuela'da 6300'ü aşan can kaybının ardından Kolombiya'da da hayatını kaybedenlerin sayısı 254'e ulaştı. 30. saatte enkaz

0: Birazdan çıkarılan bir kadın ekiplere umut oldu.
1: Ekiplerin organize çalışmalarına ihtiyacımız var. Eldiven, gözlük, kask, maske gibi şeyler elzem ve tabii günlük ihtiyaçlar.
0: Cumhurbaşkanının göreve geldiği hafta ülkede yaşanan felaket yönetimin ilk büyük sınavı.
2: Bring water, bring supplies.
3: İlk iş arkadaşlarımla su ve yardım malzemesi getirdik. Durum gerçekten kritik. Enkaz altında çok insan var.
4: Fransa'da rekor sıcaklıkların ardından kuraklık giderek büyüyor. Ülkede son 25 yılın en şiddetli kuraklığı yaşanırken bazı bölgelerde su kesintileri başladı.
5: Rekor sıcaklıkların tetiklediği kuraklık krize dönüştü. İçme suyunda kesintiler başladı. Fransa'nın topraklarının %65'inde son 25 yılın şiddetli kuraklığı yaşanıyor. Öyle ki ülkenin tüm bölgelerinde su kullanımına kısıtlama getirildi. Artık içme suyu kesintileri de başladı. Kriz masasının başındaki ekolojik dönüşüm bakanı Monique Barbu, önceliğin içme suyuna erişimi korumak olduğunu açıkladı.
6: Fransa'nın neredeyse tamamı kuraklıkla mücadele ederken Ağustos başında ülkenin %65'i ortalama 25 yılda bir görülen şiddetli bir kuraklıkla karşı karşıya bulunuyor. Kuraklık 40 binden fazla kişi için musluklardan su akmamasıyla yaklaşık 3 milyon kişi için ise su stresiyle kendini gösteriyor. En büyük endişe ise çiftçiler için tazminat sorunlarının çözülmesi ve Fransa'da geleceğin tarımının nasıl şekilleneceğinin şimdiden ele alınması gerekiyor.
5: Su kaynaklarının tükenme noktasına geldiği bazı bölgelerde şişe su dağıtıldığı bildirildi. Yaklaşık 3 milyon kişinin su stresinin yaşandığı bölgelerde ikamet ettiği de bildirildi.
4: Dünya şehirlerinde bu hafta rotamız İsviçre'nin masalsı şehri Luzern. Alplerin gölgesindeki bu tarihi şehri haber muhabiri Fatih Yılmaz karış karış gezdi, görüntüledi. Dünya şehirleri bölümümüzle bülteni noktalayacağız.

Luzern kentindeyiz. İsviçre'nin kalbindeyiz ve Reuss nehrinin kenarındayız ki şehri boydan boya ikiye ayıran bir nehir burası. Arkamda görmüş olduğunuz bu ahşap köprü belki de dünyadaki en çok tanınan ve bilinen köprülerden bir tanesi. Zira tamı tamına 661 yaşında ve yıllara rağmen hala ayakta.

461 yıllık Chapel Köprüsü o kadar etkileyici ki şehrin en büyük cazibe merkezlerinden bir tanesi ve her gün yüzlerce turist bu köprüye geliyor ve burada bu tarihi köprünün önünde fotoğraf çektirip bu ziyaretlerini ölümsüzleştiriyor.

Şapel Köprüsü'nü özel kılan sadece yaşı değil, köprünün tavanında görmüş olduğunuz bu üçgen şeklindeki fotoğraflar hem Luzern'in hem de İsviçre'nin geçmişindeki önemli olayları anlatıyor. Burası adeta açık havada kurulmuş bir tarih galerisi gibi.

1993 yılında çıkan büyük yangın Chapel Köprüsü'nde önemli bir tahribata neden oldu. Tarihi resimlerin bir kısmı da bu felakette kaybedildi. Ancak Luzern halkı için bu köprü yalnızca bir yapı değil, şehrin ruhu. O nedenle de kısa sürede aslına uygun biçimde yeniden inşa edildi ve bugün binlerce ziyaretçi ağırlıyor.

Luzern'deki Chapelle Köprüsü'nün uzunluğu tam 205 metre. Bu köprüyü günde 15 bin kişi, yılda ise tam 5 milyon kişi ziyaret ediyor.

Şapel Köprüsü'nün hemen yanı başında yükselen bu sekizgen yapı Luzern'in bir başka simgesi, Su Kulesi. Orta Çağ döneminde burası gözetleme kulesi, hapishane, hatta hazine binası olarak kullanılmış.

İsviçre'de sokakta gezerken çok farklı diller duymanız gayet normal. Çünkü bu ülkede 4 farklı resmi dil var. Bunlar Almanca, İtalyanca, Fransızca ve Latin kökenli Roman dili konuşuluyor. O yüzden de sokakta İtalyanca, Almanca, Fransızca duyarsanız şaşırmayın. Çünkü burası İsviçre.

Uludere Gölü üzerinde tekne turuna çıkan, çok sayıda vatandaşı taşıyan tekne şimdi kıyıya yanaştı. Her gün bu şekilde onlarca tekne ve gemi göl üzerinde tur düzenliyor.

Luzern kenti çok turistik bir şehir. Öyle ki dünyanın dört bir yanından yılın her mevsiminde yüz binlerce turist ağırlıyor. Özellikle Reuss Nehri'nin kenarında görmüş olduğunuz gibi sağlı sollu çok sayıda restoran ve kafeler bulunuyor.

Rus Nehri üzerindeki etkileyici köprülerden bir tanesi de işte bu arkamda görmüş olduğunuz Spreuer Köprüsü. Bu köprüde en az Çapel Köprüsü kadar eski, zira 1408 yılında yapımı tamamlanmış. Yani tam 618 yaşında ve hala yıllara meydan okuyor.

içinde bulunduğumuz köprüyü özel kılan en önemli detay, köprünün iç kısmında yukarıda görülebilen ölüm dansı temalı resimler. Bu resimlerle ölümün herkes için, zengin fakir hiç fark etmeksizin herkesi bekleyen bir son olduğu vurgulanıyor.

Leverkusen kenti İsviçre'nin en çok turist ağırlayan şehirlerinden bir tanesi ve en çok ilgi gören yerler de arkamda görmüş olduğunuz gibi işte bu daracık sokaklar.

Luzern şehrinin en işlek noktası olan ana tren istasyonundayız. Buradan her gün yaklaşık 150 bin yolcu şehirler arası ve ülkeler arası trenle seyahat ediyor.

0: Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sunar.
1: Günaydın, mutlu sabahlar. Saatlerimiz 6'yı gösteriyor haber ekranlarında. Türkiye ve dünyadan tüm sıcak gelişmelerle tam 3 saat boyunca karşınızda olacağız. Geceden yeni güne taşıdığımız başlıklar var ama özellikle de gecenin en önemli konuşulan başlıkları hem Türkiye hem de dünyada doğa olayları oldu. 3 farklı görüntümüz İstanbul'dan, Anadolu'dan ve Avrupa'dan gelen görüntülere bakacağız. Dün akşam eğer gökyüzüne baktıysanız gökyüzünde tam bir şölen vardı. Başta İstanbul olmak üzere yurdun dört bir yanında Perseid meteor yağmuru vardı. Öncelikle İstanbul'dan gelen görüntülere bakalım. İstanbul'da bir uçakta çekilen görüntü sosyal medyanın en çok konuşulanlarından biri oldu. Yine aynı şekilde işte İstanbul Boğazı'nın üzerinde o göktaşı yağmurunda kameralar kaydetti. O anları ekranlara getiriyoruz. Yüzlerce meteor İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından görüldü. Tam bir görsel şölende ortaya çıkan. Şimdi İstanbul'un görüntülerini ekranlara getirdik. Peki Anadolu'da nedir durum dediğimizde Anadolu'da da farklı değildi. Anadolu'da da başta Van olmak üzere yurdun dört bir yanında gökyüzü hareketliydi. Adeta filmleri aratmayan kareler, görüntüler ortaya çıktı. Her yıl Temmuz sonunda başlayan ve Ağustos ayının 13'ünde zirve noktasına gelen Perseid meteor yağmuru Türkiye'den en net şekilde izlenebildi. Meteor yağmuru bilimsel olarak güneşin etrafında dolaşan Sweet Tuttle kuyruklu yıldızın uzayda bıraktığı parçalarla oluşuyor. Perseid meteor yağmurunun en iyi şekilde görülebilmesi için gece karanlığında şehir ışıklarından da uzak olmak gerekiyor. Özellikle zaten Anadolu'nun birçok noktasında dağlarda o Perseid meteor yağmuru çok daha net bir şekilde görülebildi. Biz Perseid meteor yağmurunu yaşadık ama tam güneş tutulması Türkiye'den gözükmedi. Ancak Avrupa'da, özellikle Batı Avrupa, İzlanda, İngiltere, İspanya gibi ülkelerde tam bir görsel şölen vardı. O birkaç dakikalığına da olsa güneş tutulması kentleri karanlığa gömdü. Hem de o görüntülere bakalım.
2: Kim? Tan. Kim? Tan.
1: 2026 yılının en dikkat çeken gökyüzü olaylarından biri dün akşam saatlerinde gerçekleşti. Avrupa'nın bazı noktalarında güneş tamamen ayın arkasına kalırken daha geniş bir bölgede parçalı güneş tutulması gözlemlendi. Tutulma Türkiye'den görülmedi. Avrupa 27 yıl sonra tam güneş tutulmasına tanıklık etti. Önce İzlanda, Rusya, İspanya, Arnavutluk ve son olarak Vatikan gündüz vakti karanlığa gömüldü. Özellikle İspanya 120 yıl sonra ilk kez tam güneş tutulmasını gördü. Bütün Avrupalılar da işte bu görüntülerde ekranlara getirdiğimiz gibi o güneş tutulmasına tanıklık etti. Peki sizler o güneş tutulmasını gördünüz mü Avrupa'da yaşayan izleyicilerimiz ya da İstanbul'da ya da Anadolu'nun dört bir yanında yaşayan izleyicilerimiz meteor yağmuruna tanıklık etti mi? Görüşlerinizi bekliyoruz. Etiketimiz Sabah Ajansı etiketi. Onu bir kez daha hatırlatalım. Özellikle çektiğiniz videolar Perseid meteor yağmuruna

0: İlişkinde görselleriniz varsa onları da paylaşacağımızı hatırlatalım Sabah Ajansı etiketimizde. Peki gün başladı dedik. Takvimlerimiz 13 Ağustos Perşembe'yi gösteriyor. Artık iyiden iyi Ağustos ayının ortasına doğru gelmiş durumdayız. Bugünün gazete manşetlerinde neler var dediğimizde öncelikle tüm gazetelerimizi hızlıca bir açalım. Sabah gazetesi dün Türkiye önemli bir ismi ağırladı. Başkan Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la bir araya geldi. Gazze'nin işgaline kayıtsız kalamayız. Netanyahu'nun çatışmadan nemalandığını belirten Başkan Erdoğan dünyaya seslendi. Filistin devletinin varlığını baltalamaktadır. Buna kayıtsız kalmak mümkün değildir. Filistin'e destek olmak tüm insanlığın ortak sorumluluğudur dedi Başkan Erdoğan. Takvim gazetesi benzer bir haber. Dünyaya barış mesajı. Londra merkezli Şarkul Avsat gazetesinin önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, Mekke anlaşmasının hiçbir ülkeye hedef almadığını ve bölgeye barış getirmeyi amaçladığını vurguladı diyoruz. Yeni Asır gazetesi Antony'nin gözyaşları. Fethiye'de İngiliz turist Lisa Jane Di Palma'nın hayattan koparıldığı kaza ile ilgili davadan örnek bir karar çıktı. Aracıyla çarptıktan sonra durmayıp talihsiz kadını bir kez daha ezen alkollü sürücü Şenay Koparal ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı deniliyor. Türkiye'ye bakalım. İkinci paket kayyum için önemli bir gelişme. Görevden uzaklaştırılan belediye başkanları yerine artık kayyum atanmayacak. Yeni başkanı belediye meclisi seçecek. Demokratikleşmede yeni adım, ilerleyen dakikalarda detaylandıracağız. MHP lideri Bahçeli'nin terörist Türkiye sürecine ilişkin açıklaması, kaybedecek vaktimiz yok. MHP lideri Bahçeli, terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefine ulaştıran irade nihayet hayat buldu. Türkiye'nin kendi iç cephesinde terörün açtığı bütün gedikleri kapatması hayati bir mesele haline gelmiştir. Kaybedecek vaktimiz yok diyor. Akşam gazetesine baktığımızda milyon dolarlık vitamin Ahbap skandalı. Ahbap derneği 44 milyon liralık Gazze bağışı altına çevirdi. Ancak derneğin kasasından sadece ilaçlar çıktı. Peki o para nerede? 44 milyon nereye gitti? Bu sorunun yanıtını da araştıracağız. Hürriyet, bazukalı ucuz roman. İsrail 3. sınıf aventür filmlerini andıran bir senaryoyla ABD'yi oyuna getirdi. İran başkanın uçağına bazukalı saldırı yapılabilir yalanıyla Trump'ın Ankara'dan dönüş planını alt üst etti. ABD'yi dünyanın diline düşürdü deniliyor. Çokça konuşulan o görüntüler. Amacımız bölgesel istikrar. Milliyet gazetesi Başkan Erdoğan'ın Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la yapmış olduğu görüşmeyi de manşetlerine taşıyor. Şimdi o kritik temasa biraz daha yakından bakalım. Başkan Erdoğan dün Ankara'da Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la bir araya geldi. Tabii ki ana gündem başlığı İsrail'in yaklaşık 3 yıldır devam eden Gazze'deki soykırımı, Batı Şeria'daki saldırılarıydı. Başkan Erdoğan bir kez daha Filistin'in yanındayız dedi ve Filistin devletinin kurulması için tüm dünyaya çağrıda bulundu. İşte Erdoğan'dan gelen açıklamalar ve Mahmut Abbas'tan Türkiye mesajı.
1: Filistin masası bir kez daha Ankara'da kuruldu. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geldi. Abbas için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşılama töreni düzenlendi. İki ülkenin milli marşları çalındı. Sıra tören kıtasını selamlamaya geldi.
2: Merhaba Ankara.
1: Abbas Erdoğan görüşmesinde sıcak başlık İsrail'in ateşkese rağmen Gazze şeridine yönelik saldırıları ve bölgede yaşanan insani kriz oldu. Erdoğan da Abbas'a her platformda İsrail'in hukuksuz saldırılarına gösterdiği tepkiyi, ateşkesin korunması ve insani krizin sona ermesi çağrısını hatırlattı. İki lider Filistin meselesinin çözümü için de görüş alışverişinde bulundu. Erdoğan ve Abbas daha sonra birlikte kameraların karşısına geçti.
3: İşgal, zorla göç ettirme ve gasp politikası maalesef katmerlenerek devam ediyor. Egemen Filistin devletinin varlığı baltalanmaktadır. Bunu görmezden gelmek, buna kayıtsız kalmak mümkün değildir. Filistin'e destek olmanın başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum.
1: Erdoğan, İsrail yönetimini de sert sözlerle eleştirdi. Filistin'in yanındayız dedi.
3: İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ve diğer mukaddes mekanlarda statükonun değiştirilmesine yönelik

0: başladı. Gazze'ye verilen destek nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti. Çok verimli görüşmeler yaptık dedi.
1: Türkiye'nin dünyaya mesajı çok net. Filistin devleti kurulmalı, İsrail Gazze'den çekilmeli, soykırım sona ermeli diyor. Peki İsrail ne yapıyor dediğimizde ise işte bu harita karşımıza çıkıyor ve bu katliamların en önemli mimarlarından biri olan İsrail Savunma Bakanı Katz. İsrail de dünyaya şu mesajı veriyor. Biz Gazze'de, Suriye'de ve Lübnan'da kalmaya devam edeceğiz ve buralardan geri çekilmeyeceğiz dedi. İsrail Savunma Bakanı Katz bir kez daha tüm dünyaya meydan okudu.
2: Güvenlik bölgelerinden geri çekilmeyeceğiz. Ne Lübnan'dan, ne Suriye'den, ne de Gazze'den. Bu bizim politikamız ve buna devam edeceğiz. Biz buradayız, onlar aşağıda. Sakinler dışarıda, askerler içeride ve evler yıkılmış durumda. Ayrıca bölgedeki tüm evleri yıkıyoruz. Politikamız bu, buna devam edeceğiz.
1: Masum sivilleri öldürmek, evleri yıkmak, insanların yaşayacağı bir yer bırakmamak. İsrail politikasının temeli işte tam da bu. Diğer yandan bir belirsizlik var. Dün öğle saatlerinde Pakistan'dan gelen bir açıklamayla bir anda dünya gözünü yeniden Hürmüz'e ve Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki görüşmelere çevrilmişti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında malum mutabakat vardı. O mutabakat her ne kadar çökse de ateşkes göreceli de olsa devam ediyordu. 60 günlük bir sürenin ise artık sonuna geldi. Fakat Pakistan'dan yapılan açıklamada tarafların mutabakattaki o ateşkes sürecini uzatma kararı aldığı belirtildi. Buraya kadar her şey güzeldi. Ancak akşam saatlerinde İran'dan bir açıklama geldi. ABD ile bir görüşmemiz yok. Sürede uzatılmadı dedi. Peki ne oluyor? Yanıtına bakalım.
3: Bence savaş çok yakında bitecek. Son güne kadar İran füzeleri fırlatılacak.
4: Pakistan hükümeti kaynakları ABD ve İran'ın daha önce vardığı 60 günlük ateşkesin uzatılması konusunda anlaştığını ileri sürdü. Ancak Tahran'dan gelen açıklama iddiayı boşa çıkardı.
3: Bence her şey yolunda.
4: Reuters'a konuşan üst düzey bir İranlı yetkili ABD ile ateşkesin uzatılmasına yönelik hiçbir görüşme yapılmadığını söyledi. Tahran'a göre Washington'ın öncelikle daha önceki geçici anlaşmaya geri dönmesi ve üzerine düşen taahhütler için net bir takvim ortaya koyması gerekiyor.
3: Bence savaş çok yakında bitecek. İran'ın daha fazla dayanabileceğini sanmıyorum. Ben de görüşmelerin içindeyim. Bence her şey yolunda.
4: Ancak Washington'dan gelen mesajlar diplomasi kadar askeri gücün de masada olduğunu gösteriyor. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hürmüz Boğazı üzerinde ABD'nin tam kontrole sahip olduğunu iddia etti. İran'ın askeri gücünü ve ekonomik durumunu hedef alan Trump, Tahran'ın artık bölgedeki zorba konumunda olmadığını ileri sürdü. Bu sert mesajların ardından Tahran'dan gelen açıklamaysa gerilimin henüz tamamen geride kalmadığını ortaya koydu.
3: Bu savaş yıllarca sürse bile son güne kadar İran'ın füzeleri fırlatılacak.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Şimdi bir de piyasalar diyelim. Piyasalar hareketli çünkü altın fiyatları son 10 haftanın en yüksek düzeyine çıktı. Özellikle dün Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen Temmuz ayı enflasyon rakamıyla birlikte, o beklentilere paralel gelen enflasyon rakamıyla birlikte bir anda altın akşam saatlerinde 4400 dolarında hızlı bir şekilde üzerine tırmandı ve son 10 haftanın en yüksek düzeyine çıktı. Peki altın için şu an yatırım yapmak için doğru zaman mı? Uzun zamandır altın yatırımcısı aslında durumdan çok memnun değildi. Büyük kayıplar yaşamıştı. Peki bundan sonra ne yapılmalı? Yanıtına bakalım.

0: altın 10 haftalık zirveyi test ediyor. Ons altın 4400 dolar seviyesinin üzerine çıkarak 10 haftanın en yüksek seviyesine yaklaştı. Gram altın ise 6700 liranın üzerinde seyrediyor. Yükselişte en önemli etken Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın Eylül ayında faiz artıracağı beklentilerinin zayıflaması.
1: Yakın vadeye baktığımız zaman zaten 4400 dolara gelmiş olması, yani aylığa baktığımız zaman %10'a yakın dolar bazında bir prim yaptı altın. Güçlü bir tepki gösterdi. Bu seviyenin üstünde, hatta belki birazcık daha güçlenerek böyle 4500'e yakın seviyelerde güçlü tutunma, yani birazcık tutunabilirse yönün yukarı yönlü olduğunu tahmin ediyoruz. Bunu

0: Görüyorum.
1: Bir diğer kritik başlıksa jeopolitik riskler. Amerika Birleşik Devletleri İran geriliminin tırmanması ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin risklerin artması, güvenli liman talebini güçlendirerek altına destek veriyor. Ancak enflasyonun beklentileri aşması halinde altın fiyatlarında yeniden aşağı yönlü bir düzeltme yaşanması mümkün. Piyasanın orta vadeli beklentisinde ise temkinli bir iyimserlik hakim. Piyasaların 2026 yılı ortalama altın fiyatı tahmini 4509 dolar. Bank of America Fed'in sıkılaştırma döngüsünün sona ermesi halinde altının 5000 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Önümüzdeki dönemde altının yönünü Fed'in faiz politikasıyla jeopolitik risklerin seyri belirleyecek.
2: Dün akşam saatlerinde hızlı yaşanan o yükselişle birlikte yeni gün nasıl başladığımızda sakin bir seyir var artık. Şu an biraz nefesleniyor altın. 4406 dolardayız uluslararası piyasalarda.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Şimdi artık biraz da tabii ki terörsüz Türkiye süreci, çerçeve yasanın kabul edilmesi sonrası bundan sonra bizi neler bekliyor sorularına yanıt arama zamanı. Ekranlara getirmiştik. Tabii ki süreç bundan sonra nasıl işleyecek dediğimizde Milli Güvenlik Kurulu'ndan gelecek karar çok büyük önem taşıyor. MGK'dan gelecek kararla birlikte artık terör örgütünün kendini feshettiği ve silahların teslim edildiğine ilişkin karar verildikten sonra 6 aylık o süreç başlayacak. 6 ay içinde savcılıklara başvurulabilecek. Yargılama ve infaz erteleme süreci de başlayacak. Aynı zamanda süreç Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak komisyonla birlikte süreç yakından takip edilecek. Ama çalışmalar şimdiden hızlandırılmış durumda. Çünkü dün 81 ilin valisi, emniyet müdürü ve jandarma genel komutanları ile birlikte çevrimiçi bir toplantı. Video konferansla İçişleri Bakanlığı toplantılar düzenlendi. Aynı zamanda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş sürece ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Peki bundan sonra neler olacak? Nasıl bir süreç, nasıl bir aşama bizi bekliyor? İşte terörsüz Türkiye sürecindeki en kritik dönem.
4: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
5: Bundan sonrası hiçbir aksamaya mahal vermeden tıkır tıkır işleyecek.
6: Terörsüz Türkiye hedefi için son kritik virajda dönüldü. Sürecin hukuki yol haritasını oluşturacak çerçeve yasa meclisten geçti. Onay için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasına geldi.
5: Örgütün silahlarını bıraktığı, kendisini feshettiği, güvenlik bilimlerince tespit edilmesi, Milli Güvenlik Kurulu'nda konuşularak kararlaştırılması ve bunun yayınlanmasıyla birlikte yasa yürürlüğe girer.
6: MHP lideri Bahçeli yazılı bir açıklamayla yaptı değerlendirmesini. Kaybedecek vaktimiz yoktur dedi. Hukuki ve idari süreçlerin mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesi, kurumlar arasında herhangi bir yetki ve koordinasyon boşluğunun meydana gelmesine izin verilmemesi ve ortaya çıkan tarihi fırsatın çeşitli gayrimilli cephe, söylem ve söylevlerin istismar alanına dönüşmesine kat'i surette müsaade edilmemesi gerekmektedir ifadesini kullandı. Kırmızı çizgi Milli Güvenlik Kurulu kararı. Kurulun teyit ve tespit kararı resmi gazetede yayımlandıktan sonra eve dönüş süreci resmen başlayacak. Teyit ve tespit içinse terör örgütünün Kandil'e kadar mağara ve kamplarını boşaltması, ellerindeki drone ve haberleşme araçları dahil silah ve mühimmatlarını %80 oranında teslim etmesi gerekecek.
5: Tek tek her bir dosya hakkında geldi, teslim oldu, silahını verdi. Her bir dosyayla ilgili bu kurulda kararlar verilecek.
6: Yasa hükümlerinden yararlanmak isteyen terör örgütü mensuplarına 6 aylık başvuru süresi verilecek. Başvurular örgüt üyeleri Türkiye sınırları içindelerse bulundukları yerdeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına, yurt dışındalarsa büyükelçilik ve konsolosluklara yapılabilecek. Başvurular incelendikten sonra örgüt üyelerine düzenlemeden yararlanıp yararlanamayacakları ve ne kadarlık bir ceza indirimi yapılacağı bildirilecek. PKK-KCK terör örgütünü kurma veya yönetme, örgüte üye olma, bilerek ve isteyerek yardım etme, örgüt propagandası yapma gibi örgüt faaliyetleri kapsamında işlenen suçlarla terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanunda düzenlenen suçlar çerçeve yasa kapsamında olacak. Örgüt faaliyeti içinde kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsam dışı. Yani Abdullah Öcalan başta olmak üzere örgütün üst düzey kadrosu ve cezaevlerinde bulunan yaklaşık 900 kişi yasadan yararlanamayacak. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında ilk kritik toplantı Ankara'da düzenlendi. 81 ilin valisi, meclis başkanı ve İçişleri Bakanı ile buluştu. Sürecin illerdeki takibi, toplumsal entegrasyon ve rehabilitasyonla kamu düzeninin etkin şekilde yürütülmesi başlıkları değerlendirildi.
2: Siyaset hareketli, hareketliliğin sebebi CHP ile yeni parti arasında yaşanan o istifalar, gerilimler. Aslında uzun zamandır beklenen bir tabloydu. İstanbul Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün bir açıklama yayınladı ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne istifa ettiğini duyurdu. Yeni bir yola çıkıyoruz dedi. Doğrudan yeni yola, yeni partiye ilişkin bir detay vermedi ama yeni yola çıkıyoruz diyerek yeni parti saflarına, siyasete devam edeceğini de vurguladı. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun istifasıyla birlikte gözler Ankara'ya çevrilmiş durumda. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ne yapacağıysa henüz belli değil. Bu konuya ilişkin hiçbir açıklama yapmadı. Hatta önceki gün CHP Ankara İl Başkanı Mansur Yavaş CHP'de kalacak demişti ama Yavaş istifa mı edecek, CHP'de mi yoluna devam edecek yoksa üçüncü bir harekete doğru mu yol alacak? Bekleyip görmek gerekiyor. Ama İstanbul'a ilişkin söyleyeceğimiz bir başka detay, Ekrem İmamoğlu'nun istifası sonrasında malum Cumhuriyet Halk Partili belediyeler var, ilçe belediyeleri, aynı zamanda belediye başkan vekilliği de var. Buralardan da istifaların gelme ihtimali var. Gün içerisinde İstanbul'a ilişkin gelişmeleri de takip edeceğiz. Öncelikle Ekrem İmamoğlu'nun istifasının detaylarına bakalım. 17 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğini sosyal medyadan yaptığı paylaşımda duyuran İmamoğlu, bu karar ülkemizin geleceğine dair inandığım değerlere ve milletimize karşı taşıdığım sorumluluğun bir sonucudur. Bugüne kadar birlikte emek verdiğimiz, omuz omuza yürüdüğümüz tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum dedi. İmamoğlu paylaşımda yeni partiye destek çağrısında da bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde neler oluyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun da vurguladığı gibi arınma süreci devam ediyor. Bu kapsamında 5 ile yeni il başkanlığı atandı.
0: Bugün 5 ilimizde atama yaptık. 3 ilimizde de yetki verdik MYK olarak.
7: CHP'de 5 il başkanı daha değişti. 3 ile de yetki verildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak buttan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden göreve gelmesiyle başlayan arınma sürüyor. Özgür Özel ve ekibinin atadığı il başkanları bir bir görevden alınıyor, yerine yeni isimler getiriliyor. Bu kapsamda CHP Merkez Yürütme Kurulu Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen parti sözcüsü Müslüm Sarı, atanan yeni il başkanlarını açıkladı.
0: 5 ilde görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız ve illeri şunlar: Bolu il için Ersan Türkoğlu arkadaşımızı, Gümüşhane için Rıdvan Eryılmaz arkadaşımızı, Hatay için Derya Altınay arkadaşımızı, Sakarya için Songül Bulut arkadaşımızı ve Tokat için de Ender Ergün arkadaşımızı atamış bulunuyoruz.
7: Sarı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen çerçeve yasanın hayırlı olmasını diledi.
0: Bu çerçevenin Türkiye'nin milli birliği, beraberliği ve kardeşliği açısından bu yasanın hayırlı olması, hayırlı olsun diyoruz, hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak nasıl bu yasanın içinde yer aldıysak, iradesinin bir parçası olduysak, bu sürecin tamamlanması konusunda da yakından takip edeceğimizi kamuoyuna duyurmak istiyoruz.
7: CHP sözcüsü İstanbul'da başkanları değişen ilçeleri saydı. Örgütsel düzenlemelerimizin sonuna geldik dedi.
0: Avcılar ilçesi, Bağcılar ilçesi, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Esenyurt, Fatih, Gazi Osman Paşa, Güngören, Kağıthane, Silivri, Sultan Gazi. Geri kalan ilçelerle ilgili, ki 4 ya da 5 ilçe sanıyorum, geri kalan ilçelerle ilgili de biz yetkili, ilgili birime yetki vermiş bulunuyoruz. Dolayısıyla bunun içinde herhangi bir MYK kararı gerek olmaksızın önümüzdeki birkaç gün içerisinde yeni değerlendirmelerle İstanbul ilçelerini tamamlamış olacağız. Dolayısıyla örgütsel düzenlemelerimizin de sonuna gelmiş oluyoruz.
2: Ve günün en önemli gelişmesi o görüntülerle birlikte bir F-16 savaş uçağımız eğitim uçağı yaptığı sırada düştü.

0: Neyse ki can kaybımız yaşanmadı. Pilot uçağın düşmeye başladığı anda bir anda kendini dışarı attı ve kurtuldu. Şimdi kazanın neden yaşandığı araştırılıyor. O anlara bir bakalım.
1: Askeri eğitim uçağı kaza kırıma uğradı. Pilot canını zor kurtardı. Kaza Yalova 8. ana jet üssü yakınlarında oldu.
2: Ay hem de iki tane şurada da.
3: Eskişehir'de öğle saatlerinde eğitim için havalanan F-16 uçağı Yalova semalarındayken henüz belirlenemeyen bir nedenle hızla alçalmaya başladı. Ardından da üs yakınlarındaki boş araziye düştü.
1: Uçağın hızla alçaldığı ve düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
4: Anladığımız kadarıyla özellikle inişe geçtiği sırada bu F-16 savaş uçağımız bir teknik arızaya anladığım kadarıyla uğruyor ve pilotumuz gerçekten son dakikaya kadar, son saniyeye kadar da uçağı kurtarabilmek adına gerçekten büyük bir fedakarlık yapıyor.
1: Neyse ki korkulan olmadı, pilot düşüş sırasında fırlatma kolunu çekerek sağ olarak kurtulmayı başardı. Milli Savunma Bakanlığı hastaneye kaldırılan pilotun sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Uçağın enkazına ulaşılırken yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
5: Uçağımız düştüğü mahallede herhangi bir sivil askeri bir yaralanma, can kaybımız yok. Şükürler olsun, olay kontrol altındayız. Olayın gerçekleşmesine itibaren AFAD ekiplerimiz, itfaiye ekiplerimiz, UMK ekiplerimiz olay yerine intikal edip muhtemel olası tedbirleri de aldılar. Şu anda her şey kontrol altında.
1: Kazanın çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
0: Ünlü sanatçı Güllü. Neredeyse ölümünün üzerinden bir yıl geçti. İddianamede önemli detaylar vardı. Kızı Tuğyan için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Bir yandan da o iddianamede yeni detaylar var. Yeni ses kayıtları ortaya çıktı. O ses kayıtlarında Güllü'nün kızı annesinin ölümünden sonra nasıl bir kariyer planlaması yapacağını konuşuyor etrafındakilerle. Ekranlara getirelim.
6: Bir haftalık dosyayı sorarak sonuçlandırma yapmış.
7: İlk 10 günde vizyon olacak.
8: ATV Haber Güllü dosyasında sırrı aydınlatacak yeni ses kayıtlarına ulaştı.
7: Bizim bu kadar burada durmamız lazım.
8: İddiaya göre şüpheli ölümden birkaç hafta sonra kayıttaki ses Tuğyan Ülkem Gülter'e ait. Güllü dosyasına giren bu konuşmalarda cinayet kuşkusunu güçlendiren karşılıklı diyaloglar var.
9: Güzel ya, aydın yaptırmak. Annenin anısına yapıyormuş gibi atlandıktan sonra.
7: İnşallah.
8: Şarkıcı Güllü'nün ölümünden sonra gerçekleşen konuşmalarda en dikkat çeken iki nokta albüm projesi ve kaçış planı.
7: Bizim bu kadar burada durmamız da.
8: Şarkıcı Güllü 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'daki evinden boşluğa düşerek trajik şekilde hayatını kaybetti. Ölümündeki sır perdesi neredeyse bir yıldır aralanamadı. Soruşturma devam ederken dosyaya aileye ait yeni ses kayıtları girdi.
9: Annenin anısına yapıyormuş gibi atlandıktan sonra.
8: Kayıtta iddiaya göre Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter magazin dünyasında Sisi lakabıyla tanınan Seyhan Soylu ile konuşuyor.
9: Sana güzel bir aydın yaptırmak, anladın mı? En çok istediği şey kızın sesi çok güzel. Onu da çok iyi hazırlamak. Kızı hemşire olmayı tercih etmiş, istememiş falan yapıyorum. Zemini hazırlayacağım.
7: İnşallah.
9: Ya ben şaka söylettireceğim. Her yerde haber olduktan sonra.
10: Ses kaydının devamında bu albüm çıkarma olayının şarkıcı Güllü'nün vasiyetiymiş gibi kamuoyunda sunulacağı ve bunu da Tuğyan Ülkem Gülter'in aklandıktan sonra yapılacağı yer alıyor.
9: Annenin anısına yapıyormuş gibi aklandıktan sonra.
7: İnşallah.
10: Diğer bir ses kaydında da Tuğyan Ülkem Gülter kendisi için haber yaptırmak istiyor. O haber ise Tuğyan Ülkem Gülter'in 40 kiloya kadar düşmesi.
8: Bir başka kayıtta ise konuşan ikili iddiaya göre Tuğyan Ülkem Gülter ve nişanlısı Kervan Eminoğlu.
11: Yalan da konuşmuyorum, iftira da atmam. Ne doğruysa onu
12: söylüyorum. Doğruyu da hiçbir şey konuşmuyor şu an.
10: Ve kaçış planı ses kaydında Tuğyan Ülkem Gülter açıkça kaçmak istediğini ve kaçmak için de geç kaldığını dile getiriyor.
13: Babaannesine emanet edeceğim, amcasına emanet edeceğim. Gözüm arkada kalmayacak. Tek insanlar, yani onlar. Tutmakta paralısın.

0: yapmasın.
1: Yani dedik bir hafta bakalım.
2: Bir hafta çok olur. Bir hafta dosyayı sorarsın şu anda.
3: Bizim bu kadar burada durmamız da ilk 10 günde vizyon olacak.
4: Savcılık dosyanın tutuklusu Tuğyan Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.
5: Geçtiğimiz hafta konuşmuştuk, ekranlara getirmiştik. İstanbul'da Şişli'de bir erkek cinayeti, erkek şiddeti nedeniyle 25 yaşındaki Nilda Müge Şahin hayattan koparılmıştı. Genç kadının katil zanlısı aranmaya devam ediyordu ve o katil zanlısı Nilda Müge Şahin'in mezarının hemen yanı başında yakalandı.
4: ...25 yaşındaki Nilda Müge Şahin'i sokak ortasında katleden katil zanlısı Nazir Ilgın günlerdir aranıyordu. O cani öldürdüğü genç kızın mezarının yanı başında yakalandı. 25 yaşındaki Nilda Müge Şahin denetimli serbestlikle tahliye olan ve ailesinin iş verdiği eski sevgilisi tarafından kız kardeşine ilaç almaya gittiği eczane çıkışında silahla öldürülmüştü. Platonik cani cinayetten sonra kayıplara karışmıştı.
6: Silahla çocuğu aldı götürdü.
4: Nilda Müge Şahin'le Nazir Ilgın'ın bir yıldır süren ilişkisi vardı. Yaklaşık 4 ay önce ayrılmışlardı.
6: Yanımızdaki çalışan eleman 3 senedir yanımızdaydı. Tahliyeli olan bir insan. Yanımızda çalıştığı, ekmeğimizi paylaştığımız kişi kızıma platonik aşk oluyor. Seviyorum diyor. Tehditler, şantajlar.
4: Ayrılığı kabullenemediği öne sürülen katil zanlısının genç kadını uzun süredir tehdit ettiği, Nilda Müge Şahin'in cinayetten sadece 9 gün önce başına gelecekleri hissetmişçesine polise giderek Ilgın'dan şikayetçi olduğu da kayıtlara geçmişti.
6: Kendisinde hatta geçmişteki vukuatlar da var. Bundan bir ay önce de karakollarda bildirmemiz olduğu halde, uzaklaştırması alınması halinde 35 yaşındaki çocuk 25 yaşındaki çocuğu aldı götürdü. Yani diyeceğim.
4: Cinayete kurban giden talihsiz kadın gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanırken katilden bir iz aranıyordu. Ve o katil zanlısı bir hafta sonra genç kadının mezarının yakınlarında cinayet büro ekipleri tarafından yakalandı. Soruşturma sürüyor.
5: Şimdi gazete manşetleriyle devam edeceğiz Sabah Ajansı'na. Türkiye Gazetesi diyelim. Türkiye Gazetesi'nde özellikle terörsüz Türkiye sürecinde bundan sonra atılacak adımlara dair önemli bir detay yer alıyor. Demokratikleşmede yeni adım. İkinci paket kayyum için. Hemen bakalım. Görevden uzaklaştırılan belediye başkanları yerine artık kayyum atanmayacak. Yerine belediye başkanı meclis seçecek. Yeni belediye başkanını meclis seçecek. Terörsüz Türkiye sürecinde silah bırakma ve örgüt faaliyetlerinin sona erdirilmesinin ardından bir dizi yeni hukuki reform hayata geçirilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporuna göre kayyum uygulaması değişecek. İfade ve örgütlenme özgürlüğü genişleyecek. Yeni düzende kayyum uygulaması tamamen kalkmıyor. Görevden alınan başkanın yerine merkezi idare atama yapmayacak. Belediye meclisi kendi arasından yeni başkanı seçecek. Ayrıca Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemeleri kararlarına etkin şekilde uygulanacak. Şiddet içermeyen eylemler terör kapsamından çıkarılacak. Netanyahu başarılı olamayacak. Filistinlileri Mahmut Abbas Türkiye'deydi. Onun açıklamaları var. MHP lideri Bahçeli kaybedecek vaktimiz yok diyor. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesajlar. Şimdi bir başka haberimiz, günün en önemli haberlerinden biri, Ahbap'ın kasasından altın yerine ilaç çıktı. Ahbap'ın kasasına operasyon düzenlendi. Gazze nedeniyle para toplanmıştı. Gazze'deki soykırım nedeniyle bu gerekçe kullanılmıştı. Ve tam 44 milyon liralık bir para toplandı. Ancak o paralar daha sonra altına çevrildi. Anahtar kimdeydi? Anahtar Ahbap'ın kurucusu olarak lanse edilen Haluk Levent'teydi. Ancak o kasa açıldığında bir kuruş bile para çıkmadı. Peki o 44 milyon nereye gitti? Bu sorunun yanıtını aramaya devam edeceğiz. Kahire'ye Mekke daveti bugün gözler bir yandan da Mısır'da olacak. Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kahire'de, tabii ki gündemde Mekke savunma anlaşmasına Mısır'ın katılıp katılmayacağı konusu var. Onu da konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Şimdi bir yangın haberiyle devam edelim. İstanbul'da Arnavutköy'de bir binanın çatısına yapılan izolasyon çalışması sırasında yapılan kıvılcımlar bir anda etrafa sıçradı. Binanın çatısı alev alev yandı. Neyse ki olayda bir can kaybı yaşanmadı.
0: Koltuk takımım gitti. Yatak odamı sıfır aldım gitti. Halılarım gitti. Hiçbir şeyim kalmadı.
7: Çöpünü neden çatının üstüne bırakırsın bu sıcak havada?
0: Çatıda izolasyon çalışması vardı. İşçiler molaya çıktı. Çok geçmeden binadan büyük bir patlama sesi yükseldi. Patlamanın kaynağı iddiaya göre çatıdaki tüptü. Çıkan yangında 5 daire küle döndü.
8: Tüp var. Tüpü kapatıyor. Tüpü atıyor. Eğer tüpü atmasa zaten bina diye bir şey kalmazdım.
0: Murat Meral ve ailesi İstanbul Arnavutköy'de bulunan bu evi yıllar önce bin bir yokluk ve emekle inşa etmişlerdi. Çatıda problem çıkınca bir usta çağırdılar. Usta inşaatın ikinci gününde yemek molası için buradan ayrıldı. Ardından ev cayır cayır yanmaya başladı.
9: Komşumuz aradı, dedi ev yanıyor, çabuk yetiş falan diye. Oradan hızlı bir şekilde geldim, ben direkt içeri girdim zaten. Burada ortada bir tane kova vardı, kovayı aradım, bulamadım. Hortum vardı, onu bulamadım. Bir şey değil ya şimdi. Daha fazla konuşayım.
10: Evde değildim, zaten biz daha iki aydır almıştık. Biz daha taşınmadan burası yandı.
8: Ben bağırmamla, hani dışarıya çık diye bağırmamla, o çatıya kovayla su götürüyor. Bakıyor olacak gibi de tüp var. Tüpü kapatıyor, tüpü atıyor. Eğer tüpü atmasa zaten bina diye bir şey kalmazdı.
0: Aileler perişan. Tek tesellileri ise can kaybı olmaması.
11: Bina sakinleri yangının bir ihmal sonucu çıktığını düşünüyor. İddiaya göre ustalar işini bitirmeden çatı katında başta tüp olmak üzere kullandığı pek çok araç gereci bırakıp gitmişti. Hem de bu güneşin altında. Bina sakinleri ise yangının işte bu yüzden çıktığını düşünüyor.
7: Sadece ifadesini alındığını duydum. Bir gözaltı bir süreci olmuş. Tekrardan salındığını duydum.
0: Yangının ihmal nedeniyle çıktığını düşünen bina sakinleri bilirkişi raporunu bekliyor.
5: İstanbul'da Kadıköy'de genç bir kız sushi yemek için bir restorana gitti. Ancak restoranda bir anlık bir dikkatsizlik vardı. Aslında belki de bir ihmal. Çünkü masasının yanında bir boşluk vardı. O boşluğu fark etmedi. Boşluktan tam iki kat aşağı düştü. Düştüğü yerde bir çay ocağıydı ve üzerine kaynar su döküldü. Genç kız yaralandı. Peki o anlarda neler yaşandı? İstanbul Kadıköy'deki o kazanın görüntülerine bakalım.
12: Gittiği restoranda kabusu yaşadı. Masaya oturmak isterken boşluktan iki kat aşağı düştü. Akıl almaz olayın adresi İstanbul Kadıköy. Arkadaşlarıyla birlikte sushi yemek için restorana giden 17 yaşındaki İklim Nur Yılmaz, zemindeki boşluktan iki kat aşağıdaki işeğine düştü. Alt kattaki çay ocağına düşen genç kızın üzerine demlikteki kaynar su da döküldü. Vücudunda ikinci derece yanık oluşan İklim Nur Yılmaz hastaneye kaldırıldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Yaşanan olayın ardından İklim Nur Yılmaz iş yeri sahiplerinden şikayetçi oldu.
5: Şimdi akıl almaz bir olay. Neden yaşandı, nasıl oldu? Kimsenin anlam veremediği olaylardan biri. İstanbul'da Beylikdüzü'nde bir binanın, bir sitenin apartmanın 8. katında bir kadın balkona çıktı. Balkonda o tümseyin üzerine çıktı ve dakikalarca yüksek sesle şarkı söyledi, dans etti. Tabii görenler gözlerine inanamadı çünkü bir anlık dikkatsizlik, bir anda ayağa kaysa 8 kat aşağı düşecekti. Ve bakın sonrasında ise neler yaşandı.
13: Dans ediyor.
14: Sekizinci kattaki evinin balkon duvarına çıktı, yüksek sesle müzik açıp dans etti.
13: kız kapatsa düşecek ya.
14: Yürekleri ağza getiren görüntü İstanbul Beylikdüzü'nde kayda geçti.

0: kadın çok kötü bağırıyor.
1: Gece saatleriydi. Gelen sesler üzerine site sakinleri dışarı çıktı. İddiaya göre alkolün etkisinde olan kadın balkon duvarına çıkarak dans etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Düşme ihtimaline karşı bina önüne atlama yatağı açıldı. Polisin uzun süren ikna çabalarına rağmen içeri girmeyen kadın son anda ekiplerce içeri çekildi. Hastaneye kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Korku dolu anlardan geriye bu görüntüler kaldı.
2: Şimdi İstanbul'da Maltepe'ye gideceğiz bu kez. Yeşilyurt ailesinin o sorunlarına bakacağız. Çünkü Mayıs ayındaki yoğun yağışla birlikte evlerinin bulunduğu bölgedeki rögar taştı. Evlerini kirli su bastı. Aradan aylar geçti ama aile hala perişan vaziyette. Eşyaları kullanılamaz halde. Su baskını riski de henüz ortadan kalkmadı ama dahası da var. Eve dolan suyun faturası da onlara kesildi. Evet, bir kez daha söyleyeyim. Eve dolan suyun faturası da yine onlara kesildi. Aile faturayı görünce de bir şok daha yaşadı.
3: Canlarını zor kurtardılar. Gerçekten boğuluyorlardı çocuklarım yani.
4: Rögar kapağı patladı. Ev saniyeler içinde su altında kaldı. Aile daha gece uykusuna dalamadan kabusa uyandı. Evdeki perişanlık yetmezmiş gibi patlayan suyun faturası da onlara kesildi.
3: Her türlü mağdur durumdayız biz. 10.600 lira para ödemeniz gerekiyor diye bana belirttiler. İtiraz hakkınız yok dediler.
4: Bu görüntüler yaklaşık 2 ay önce İstanbul Maltepe'de yaşayan Yeşilyurt ailesinin evinde kaydedildi. Gece saatleriydi. Aile fertleri uyumaya hazırlanırken duydukları patlama sesiyle neye uğradıklarını şaşırdı.
3: Bir yerde bir şey patladı ya da bir camı mı kırdılar, hırsız mı giriyor diye endişe ettik. Ama çok büyük bir patlama sesiydi.
5: Banyodaki rögar kapağının patlamasıyla genç kadın ve iki oğlu adeta kabusu yaşadı. O sırada Ceyda Yeşilyurt'un bir oğlu işte gördüğünüz bu yer yatağının üstünde yatıyordu. Uykuya dalmıştı ancak bir anda sular üzerine doğru gelmeye başladı. Boğulma tehlikesi geçirdi.
3: Çocukların boğulma tehlikesiyle uyandık ve atık su olarak gelmeye başladı bu. Canlarını zor kurtardılar. Yukarıya onları zor kaçırdı.
5: Kanalizasyon altındaki patlamanın ardından alt katta su yüksekliği 30, üst katta ise 10 santime kadar yükseldi ve zaten odalara girdiğinizde felaketin boyutunu da lekelerden ve eşyaların aldığı hasardan görebiliyorsunuz.
3: Hiçbir şeyimiz kalmamış. İnanır mısınız? Ne yatak, ne yorgan, hiçbir şeyimiz, ne örtümüz, ne çamaşırımız.
4: Anne Ceyda Yeşilyurt yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için hem Maltepe Belediyesi'nin hem de İSKİ'nin kapısını çaldı. Ancak talebi karşılık bulmadı.
5: Ev yaşanamaz, eşyalar kullanılamaz hale geldi. Bakın parkeler üstünden 2 ay geçmesine rağmen hala ıslak, duvarlar rutubetli, evde ağır bir koku var.
3: Dışarılarda, arkadaşlarda, akrabalarda orada burada kalmaya çalışıyoruz. Evde kaldığımız zaman çünkü mümkün değil, yaşama ihtimalimiz yok.
5: Ceyda Yeşilyurt tüm bunların üstüne mağdur olduğu gibi bir de gelen su faturasıyla şoke oldu. Taşan suyu size fatura olarak
3: yansıtmışlar. 10.600 lira para ödemeniz gerekiyor diye bana belirttiler. İtiraz hakkınız yok dediler. Maltepe Belediyesi'ne başvuru yaptım ilk önce. Hiç ilgilenilmedi.
4: Yaşadıkları kabusun üzerine bir de 10.000 liralık fatura şoku eklenen aile çözüm istiyor.
3: Tutma imkanım da yok. Dışarılar yani eşya üzerimde giysim dahi kalmadı. Hem rahatsızım sağlık açısından. Çok kötü durumdayım.
2: Şimdi kentsel dönüşüm tabii tüm hızıyla devam ederken kentsel dönüşüm sırasında binaların yıkılması konusu var. Pek çok kez de ekranlara getirdik. O hatalı yıkım sırasında binaların çöktüğü, sağlam binalara da zarar verdiği tablolar vardı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı binaların yıkılması hakkında yönetmelikte değişikliğe gitti. Özellikle de yüksek katlı binaların nasıl yıkılması gerektiği kurallara bağlandı.
6: Bu işi de vasıflı, bu işi daha önce yapmış, işte bilgisi, becerisi, tecrübesi, ekonomik yeterliliği olan firmaların yapması üzerine bir çalışmayı da ortaya koyuyoruz.
1: Yönetmelik değişti, yüksek yapıların güvenli yıkımı için yeni kurallar

0: getirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, binaların yıkılması hakkında yönetmelikte değişiklik yaparak yüksek yapıların yıkımına ilişkin özel kurallar getirdi. Yeni düzenlemeyle bina yüksekliği 21,5 metreden veya yapı yüksekliği 30,5 metreden fazla olan binalar yüksek yapı olarak tanımlandı. Fenni mesul görevlendirilmesini gerektiren bina yüksekliği sınırı ise 18,5 metreye düşürüldü. Ayrıca patlayıcı kullanılarak yapılacak yıkımlarda hesap ve modelleme zorunluluğu getirildi. Böylece patlamanın çevredeki binalara ve altyapıya etkileri önceden raporlanacak, tüm süreç ölçüm sistemleri ve görüntü kayıtlarıyla izlenecek. Yeni düzenlemeyle yıkım sahalarında güvenlik tedbirleri de artırıldı. Bu kapsamda yıkımı gerçekleştiren kişiler çevre güvenliğini sağlamakla yükümlü olacak. Yönetmelik değişikliğiyle yüksek yapıların yıkımına ilişkin planlama, projelendirme, uygulama ve denetim süreçlerinde uygulanacak kuralların daha açık, uygulanabilir hale getirilmesi amaçlandı.
1: Şimdi sınırlarımızın dışına gideceğiz. Kolombiya'da yaşanan o deprem faciası. Can kaybı yükselmeye devam ediyor. Üçüncü gün geride kaldı. Peki Kolombiya'da tablo ne? Hemen kameralarımızı Kolombiya'ya çevireceğiz. Anadolu Ajansı ekibinden Sinan Doğan, Bogota'dan bizlerle birlikte olacak. Sinan'la konuşacağız yaşanan depremi ve son noktayı. Sinan, kolaylıklar dileyelim. Sana iyi akşamlar dileyeceğiz. Neler yaşanıyor şu an Kolombiya'da?
2: İyi akşamlar. Tabii Kolombiya'da dediğiniz üzere bugün üçüncü günü tamamladık. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam ediyor. Enkaz altından halen sağ bulabildikleri insanlar var. Çok sayıda kayıp var. Yani 300 ile 400 arasında kayıp olduğu söyleniyor. Bu 7,4 büyüklüğündeki şiddetli depremden onun üzerinde il etkilendi. Tabii bunun 3-4 tane şehri çok daha fazla etkilendi. Örneğin Pereira ile Cali ve Manizales, bu 3 şehir son derece olumsuz etkilendi. En çok can ve mal kaybı Pereira'da oldu. Ondan sonra da Cali geliyor. Cali ülkenin 3. büyük kenti. Ben dün Pereira'daydım. Oradaki bütün enkaz alanını dolaştık. İnsanlarla konuştuk. Yerinde gözlemledik arama kurtarma çalışmalarını. Bugün Cali'ye geldik. Cali Belediye Başkanı'yla görüştük. Yine aynı şekilde buradaki enkaz alanlarını dolaştık. Tabii resmi rakamlar ölü sayısının 250'ye yaklaştığını, yaralı sayısının 3500'den fazla, kayıp sayısı 300 ile 400 arasında olduğu söyleniyor. Yani çok fazla, ya şöyle bir durum söz konusu Kolombiya'daki bu depremde, tamamen yerle bir olan binadan ziyade çok fazla hasarlı yapı var. Yani şöyle bir gözünüzün önünde bir canlandırın, bir çarşıyı düşünün, yıkılmamış ama müthiş hasarlı. Yani o çarşıyı sizin tekrardan harekete geçirebilmeniz için orayı tekrardan yıkıp yeniden yapmanız gerekiyor. Yani çok ciddi manada bir maddi kayıp söz konusu. Bugün Kolombiya ilk defa uluslararası yardım talebinde bulundu. 4-5 ülkenin yardımını kabul edeceğini duyurdu. İsrail, Ekvator, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yardım ekipleri geldi. Kolombiya kendi başına, yani kendi imkanlarıyla tabii ki aynı anda bu kadar ili etkileyen bir depremin altından kalkması mümkün değil. Yardım konusunda, yani insani yardım konusunda bir sıkıntı yok. Ancak enkaz altında halen çok sayıda kişinin olduğu söylendiği için, bir de tabii bölgedeki insanların şikayetleri de söz konusu, yetkililere ulaşamadıklarını, yani halen dokunulmayan enkazlar olduğunu söylüyorlar. Kolombiya'da üçüncü gün, yani bu şu an itibariyle arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Şu anki bulunduğumuz bu noktaya çok yakın bir yerde çalışmalar gece gündüz devam ediyor. Onlarca gönüllünün de katkısı söz konusu. Ve saatler ilerledikçe yani enkazdan çıkarılma olasılığı düşerken can kaybını da daha da artmasından endişe ediliyor.
1: Kolombiya'daki gelişmeleri Anadolu Ajansı muhabiri Sinan Doğan bize aktardı. Sinan, kolaylıklar dilerim, iyi çalışmalar. Umut ederiz ki daha da iyi haberler alabiliriz enkaz altında kalanların kurtarma çalışmalarından. Şimdi Kolombiya'da tablo bu ama bir yandan da dünyanın gündeminde başka gelişmeler de var. Neler yaşandı? Hızlı bir haber turu zamanı.
3: Libya'nın en büyük petrol rafinerisinde İHA saldırısı sonrası yangın çıktı. 4,5 milyon litre benzini doğrudan hedef alan saldırılar devam ederse rafineri durmak zorunda kalabilir. Turistleri taşıyan feribot alev aldı. Bir kişi hayatını kaybetti. Görevliler 172 kişiyi ölümün pençesinden kurtardı. Listeden fazla yolcu bulunan feribotta ekipler gece gündüz zamanla yarıştı. Zimbabwe'de ise feribot alabora oldu. 90 kapasiteli deniz aracında 114 yolcu 5 mürettebat vardı. Ekipler 77 kişiyi kurtardı. 44 kişi öldü. Kayıp olanlar konusunda umut her geçen saat azalıyor. Orta Batı Amerikalılar fırtına kabusu yaşıyor. Akaryakıt istasyonlarını deviren rüzgar 3 kişinin ölümüne yol açtı. 800 bin ev elektriksiz kaldı. Kökünden sökülen bir ağaç elektrik tellerine takıldı. Çin'de gösteri sırasında eteği tutuşan kadının yardımına ekip arkadaşları koştu. Amatör imkanlarla müdahale yeterli olmayınca elbisesi tutuştu. Devreye yangın söndürme tüpü girdi. Oyuncu köpek karşısında robot dostunu görünce oyuna nasıl gireceğini bilemedi. Husky robotun çantasını almak istedi. Ancak robot köpek de onu kaptırmamak için uzun süre direndi.
1: Şimdi gazete manşetleriyle devam edelim. Akşam gazetesine bakalım. Akşam gazetesi 13 Ağustos çarşamba günü hangi haberleri manşetine taşımış? Netanyahu asla başaramayacak. Başkan Erdoğan açıklamaları. Başkan Erdoğan Filistin'in varlığının baltalanmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Reise Diyarbakır'dan Kürtçe teşekkür. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 oyla kabul edilmesinin ardından Diyarbakır'da Başkan Erdoğan'a teşekkür pankartları asıldı. Diyarbakır Şanlıurfa Karayolu'ndaki bir üst geçide asılan Kürtçe pankarttaki "Reis çok teşekkürler, barış hayırlı, kardeşlik daim olsun" yazısı dikkat çekti. Türkiye modeli dünyaya örnek olduğu bir başka haber. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş çerçeve yasada ulus devlet yapısını bozacak tek bir maddenin bile olmadığını vurguladı. Milyon dolarlık vitamin. Manşette ahbap soruşturması var. 1 milyon dolar olması gereken kasadan çıkanlar şaşırttı. Ahbap Derneği 44 milyon liralık Gazze'ye bağışını altına çevirdi. Ancak derneğin kasasından sadece ilaçlar çıktı. Ahbap Derneği Yönetim Kurulu 14 Ocak'ta banka hesabındaki 44 milyon liranın dövize, ardından da altına çevrilmesine karar verdi. Hemen ardından döviz ve altın alınmasıyla kiralık kasa konusunda da Haluk Levent etkilendirildi. 44 milyon lira önce 1 milyon dolara, ardından altına dönüştürüldü. Ancak polis 6 Ağustos'ta Feriköy'deki bir banka şubesinde bulunan kiralık kasayı açtığında bırakın para bulmayı, İlaçlar karşısına çıktı. Geçici ateşkesi uzatma kararı. Bu da Akşam Gazetesi'nin manşetine aktaracağımız haberlerdi. Şimdi de yaban hayatına ilişkin Türkiye'nin dört bir yanından derlediğimiz renkli ve ilginç görüntüler var. Hemen ekranlara getirelim.

0: Akşehir Gölü yeniden hayat buldu. Geçen yıl kuruyan göl yağışlarla yeniden suya kavuştu. Sultan Dağları'ndan gelen suyla canlanan göl flamingoları ağırladı. Yüzlerce flamingo görsel şölen oluşturdu. Bingöl'de hayatta kalma mücadelesi kameraya yansıdı. Köy yolunda porsuk ve kirpi karşılaştı. Porsuk kirpiyi yemeye çalıştı. Ancak kapanan kirpinin dikenleri buna izin vermedi. O anlar cep telefonuyla kayda alındı. Bu görüntüler Kars'tan. Sarıkamış ormanları kara akbabalara yuva oldu. Yaklaşık 3 metre kanat açıklığına sahip kara akbabalar yavrularını burada büyütüyor. Bölgedeki akbaba yuvaları yıllardır takip ediliyor.
1: Türkiye'nin en büyük uçan kuşu olan kara akbaba Sarıkamış'ta bir yavrusunu sağlıklı bir şekilde yetiştirmeye devam ediyor. Biz de bu yuvaları takip ediyoruz.
0: Bayburt'ta yaralı halde bulunan yaban keçisi koruma altına alındı. Tedavisi tamamlanan yaban keçisi sağlığına kavuştu. Yeniden doğaya bırakıldı.
2: Dünyanın ve Türkiye'nin gündemindeki ana başlık olan savaşa bir kez daha döneceğiz. 28 Şubat'ta başlayan savaş yalnızca İran, İsrail ve Amerika arasındaki bir hesaplaşma olmaktan çıktı. Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla küresel ticaret, enerji güvenliği ve dünya ekonomisi ağır bir darbe aldı. Washington'la Tel Aviv arasındaki hedef farklılığı derinleşirken İran füze ve İHA saldırılarıyla Körfez'deki Amerikan üslerini, kritik enerji hatlarını hedef aldı. Peki küresel dengeleri sil baştan yazan bu açık uçlu savaş nasıl ve ne zaman bitecek? A Haber Araştırma ve Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin yazdı. Ekranlara getirelim.

0: takvimler 28 Şubat 2026'yı gösterdiğinde Orta Doğu sadece bölgesel bir krizin değil, küresel güç dengelerini sarsan devasa bir hesaplaşmanın merkez üssü haline geliyordu. Savaş ilerledikçe müttefikler arasında gözle görülür çatlaklar belirecekti. Müttefiklerini her operasyonda arkasına almaya alışkın olan Washington yönetimi bu kez NATO'daki ortaklarından bile aradığı desteği bulamadı. ABD ve İsrail askeri kışkırtmalarla savaşı uzatma yolunu seçse de masadaki nihai hedef belirsizliğini koruyordu. İsrail, İran rejiminin tamamen çökertilmesini hedeflerken Washington kanadı nükleer ve balistik kapasitenin yok edilmesine odaklanıyordu. Hedeflerdeki bu kafa karışıklığı operasyonel sahada beklenen sonuçları üretmekten çok uzaktı.
1: We don't like a pope that's going to say that it's okay to have a nuclear weapon. We don't want a pope that says crime is okay in our cities. I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo. He's a very liberal person and he's a man that doesn't believe in stopping crime.
2: Trump yönetiminden korkmuyorum. Ben siyasetçi değilim. Ben İncil'den bahsediyorum. Bu nedenle savaşa karşı yüksek sesle konuşmaya, sorunlara adil çözümler aramaya devam edeceğim. Bugün dünyada çok fazla insan acı çekiyor. Çok fazla masum insan öldürülüyor.
0: Savaşın başında yapılan evdeki hesaplar çarşıya uymamıştı. ABD'nin planı İran liderliğini, hava savunmasını ve nükleer tesislerini felç ederek bir halk ayaklanmasıyla rejim değişikliği sağlamaktı. Ancak Tahran kendisiyle birlikte tüm bölgeye bedel ödetmeyi göze alan asimetrik bir stratejiyi devreye soktu. Körfez'deki ABD üsleri, kritik altyapı tesisleri ve enerji nakil hatları yüzlerce füze ve İHA'nın hedefi oldu.
3: Bizden korkuyorlar ve biliyorsunuz bazen korkutmak zorundasınız. Çünkü durumun gerçekten çözülmesini sağlayacak tek şey bu.
0: Hürmüz Boğazı'nın ulaşıma kapatılması uluslararası ticarete ve küresel ekonomiye adeta darbe vuruyordu. Sigorta maliyetlerinden gıdaya, ulaşımdan giyime kadar tüm sektörler bu devasa krizin dalgalarıyla sarsıldı.
4: We do not let them go into.
5: Hatalara karşı tamamen güvenli, kusursuz işleyen bir ablukamız var. Çelikten bir duvar gibi. İzin vermek istediğimiz gemilerin girişine izin veriyoruz. Ve o gemiler geçiyor. Geliyorlar ve çıkıyorlar. Yani aslında şu an açık.
0: Trump yönetiminin diplomasi yürütülürken anlık saldırılar düzenleme tarzı, uluslararası çatışma hukukunu adeta kağıt üzerinde bıraktı. Meşru müdafaa, orantısallık ve mütekabiliyet ilkeleri hiçe sayıldı. Tarafların siyasi egosu ve askeri kibri, diplomasi masasını bir pazarlık alanından ziyade karşılıklı inkar ve suçlama mekanizmasına dönüştürdü.

0: Onlara çok sert bir darbe indireceğiz. Çünkü sıra bizde. Bunun olacağını biliyorlar. Bize bunu yapmamamızı rica ediyorlar. Dün gece bize 5 roketle ateş etmeye çalıştılar. Hepsini önledik. İran'ı çok sert vuracağız. Bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Çünkü buna karşı yapabilecekleri çok az şey var.
1: Son 2 haftada üst üste düzenlenen ağır bombardımanlar bu çatışmanın bitiş tarihi belirsiz açık uçlu bir aşınma savaşına dönüştüğünü kanıtlıyordu. Peki bundan sonra ne olacaktı? Savaşın diplomasisiz çözülemeyeceği aşikardı. Ancak İran'a Hürmüz'de verilecek olası bir kontrol yetkisi Washington'ın küresel karizmasına zarar verirken Kızıldeniz'deki Husilere de emsal teşkil edebilirdi. Bölgede tansiyonun daha da yükselmesini istemeyen Körfez devletleri diplomasi için bastırmaya devam ediyordu. Ancak kesin olan bir şey var ki gri alanda yürütülen bu savaş küresel dengeleri ve askeri doktrinleri sil baştan yazıyordu.

Bir kez daha günaydın. Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Haber ekranlarında sabah ajansında sıcak başlıkları aktarmaya devam ediyoruz. Öncelikle geceden sabaha taşıdığımız başlıklar var ve ilk durak noktamız Aydın. Aydın'ın Kuyucak ilçesinde ormanlık alanda orman yangını çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyüdü. Hem havadan hem de karadan müdahale edildi. Peki son durum ne? Ekranlara getirelim. Genceli mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 11 helikopter ve 6 ihbarla Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları ise hala devam ediyor. Bir başka durak noktamız Osmaniye. Osmaniye'de ise iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucunda ikisi çocuk, toplamda 4 kişi yaralandı. Ruhi Kılıçkıran Caddesi'nde iki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ikisi çocuk 4 kişi ambulanslarla Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

0: Bir başka kaza haberi ise İstanbul Bağcılar. İstanbul Bağcılar'da kontrolden çıkarak devrilen motosiklette bulunan iki kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldılar. Görüntüler İstanbul Bağcılar Tem otoyolunda. İddiaya göre seyir halindeki motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Bir süre sürüklenen motosiklette bulunan sürücü ve kadın yolcu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ağır yaralandığı belirtilen kadın yolcu ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü de ambulanstaki ilk müdahalesinin ardından tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Şimdi yeni bir saatteyiz, yeni bir güne başladık. Gazete manşetlerini ekranlara getirmeye devam edelim. Bu kez Hürriyet Gazetesi'ne bakacağız. Bu saat diliminde Hürriyet Gazetesi bakalım 13 Ağustos Perşembe günü hangi haberleri manşetine taşımış. Sabah Ajansı etiketimizi de hatırlatalım. Gün nasıl başladı, güne ilişkin düşüncelerinizi ve önerilerinizi beklediğinizi de bir kez daha hatırlatalım. Lig şimdi süper oldu. Transferler, ilerleyen dakikalarda transferleri de konuşacağız. Özellikle akşam hareketliydi. Greenwood'u transfer eden Fenerbahçe 1+1 yıllığını anlattı. Lukaku ile kadrosunu güçlendirdi. Futbolların hasreti bitiyor. Süper Lig yarın başlıyor. Bu sezon dört büyüklerin hepsi kadrosuna dünya yıldızlarını kattı. Salah'tan Vlahovic'e, Lukaku'dan Osimhen'e kadar birçok efsane isim Süper Lig'de top koşturacak. Süper Lig'in kalitesini de yükseltecek yıldızlar futbol severlere tam bir futbol resitali sunulacak deniliyor. Galatasaray'a ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Çünkü Galatasaray'da transfer tartışması ve beklentisi hala devam ediyor. Sürmanşette öğrenci öğrencilere burs rehberi, ilerleyen dakikalarda detaylandıracağız ama hemen bakalım. Tercihlerin bitmesiyle öğrenci burslarının takvimi de şekillenmeye başladı. Aylık bursu 3.300 liradan 9.000 liraya kadar çıkabiliyor. Başvuru ve devam koşulları farklı. Öğrenciler için belki de en zorlu ve en stresli dönemlerden biri başlıyor. Burslar için yapılan bu başvurular. Hemen manşete bakalım. Bazukalı ucuz roman. Son 3 gündür Amerikan Washington Post gazetesinin iddiası dünyada çok konuşuluyor. Neydi o iddia? ABD Başkanı Donald Trump Türkiye ziyareti sonrasında dönerken İsrail istihbaratından gelen bir güvenlik bilgisi bir anda uçakların değişimine neden olmuştu ama bu çok da gerçekçi görülmüyor. Hemen detaylandıralım. İsrail 3. sınıf aventür filmlerini andıran bir senaryoyla ABD'yi oyuna getirdi. İran başkanın uçağına bazukalı saldırı yapabilir yalanıyla Trump'ın Ankara'dan dönüş planını alt üst etti. ABD'yi dünyanın diline düşürdü. Middle East Eye'den Ragıp Soylu'nun haberine göre geçen ay Ankara'da yapılan NATO zirvesine katılan Trump ülkesine dönmek için hazırlık yaparken İsrail'den bir istihbarat geldi. İsrail istihbaratında İran'a bağlı bir tim Etimesgut Havalimanı'nda Trump'ın uçağını omuzdan atılan füzelerle hedef alınabilir dendi. Başka kanallardan da ABD'lilere benzer istihbaratlar iletildi. Türkiye'nin istihbarat İsrail'in aldatmacısı olabilir şüphesine rağmen Amerikalılar fazla ciddiye aldı. Trump dönüşte hava savunma sistemine sahip eski uçağına bindi. Uçak Etimesgut yerine pisli yerleşim yerlerine uzak olan Esenboğa'dan kalktı. İsrail bu planla Türkiye'yi zayıf ve güvensiz, kendisi Trump'ı koruyan kahraman gibi göstermek ve ABD-İran müzakerelerini baltalamak istedi. Ama tüm dünyada da görüldü ki aslında bu İsrail'in ucuz bir istihbarat oyunundan da ileri gidemedi. Rami Kütüphanesi dünyanın en yeşili. Rami Kütüphanesi Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu tarafından düzenlenen Yeşil Kütüphane Yarışması'nda dünya birincisi oldu. Şehit yakını ve gazilere yeni haklar. Noyan Doğan'ın haberi. Kimler nasıl yararlanacak? Türkiye Büyük Millet Meclisi şehit aileleri ve gazilerin haklarını iyileştiren düzenlemeyi kabul etti. Yeni düzenlemeyle gazilerin aylıklarını arttırılırken terör eylemlerinde mağlup sayılmayanlara da maaş bağlanması öngörülüyor. 15 Temmuz darbe girişiminde yaralanan ama mağlup sayılmayan kamu görevlilerinde kapsam alındığı düzenlemeden kimler nasıl yararlanacak? Hürriyet'in 6. sayfasında bu haberin detayında bulmak mümkün. Ve son bir haber, sahte emlakla dolandırılmayın. Aman dikkat diyelim, bir dolandırıcılık haberi de Hürriyet gazetesinde. Bir yandan da bugün tüm gazetelerin ortak manşetlerinden biri terörsüz Türkiye süreci. Malum pazartesi gecesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda ezici bir çoğunlukla çerçeve yasa kabul edilmiş ve bundan sonra terörsüz Türkiye süreci artık ivmelenmişti. Dün MHP lideri Bahçeli'den de açıklamalar geldi. MHP lideri Bahçeli artık bu süreçte kaybedecek vaktimiz yok dedi ve terörsüz Türkiye hedefinin bundan sonra Türkiye'nin büyük yürüyüşündeki en önemli noktalardan biri olduğunu altını çizdi. İşte Bahçeli'den gelen o mesajlar.
1: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısını sağlayacak çerçeve yasa teklifinin kabulüyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
3: Başkanım, çok yüksek bir oyla kabul edildi. Bir şeyler söylemek ister misiniz?
4: Hayırlı uğurlu olsun.
2: Bahçeli, kabul edilen kanunun yeni safhanın başlangıcı olduğunu vurguladı. Terörün bütünüyle tasfiye edilmesi, bu toprakları bizlere vatan kılan kahramanlarımızın mücadelesinin boşa çıkmadığının, terör örgütü PKK'nın ve onun bütün uzantılarının tarihin karanlık sayfalarına gömüldüğünün en açık tescili olacaktır. Kanunun kabulüyle birlikte ulaşılan bu merhalenin bir nihayet değil, esasen hukuki ve idari bakımdan daha müteyakkız olunması gereken yeni bir safhanın başlangıcı olduğu da unutulmamalıdır. MHP lideri, yasanın yürürlüğe girmesinin ardından hukuki ve idari süreçlerin en kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Kaybedecek vaktimiz yoktur. Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip öngörülen hukuki ve idari süreçlerin mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesi, kurumlar arasında herhangi bir yetki ve koordinasyon boşluğunun meydana gelmesine izin verilmemesi ve ortaya çıkan tarihi fırsatın çeşitli gayri milli cephe, söylem ve söylevlerin istismar alanına dönüşmesine kat'i surette müsaade edilmemesi gerekmektedir. Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinin Türkiye'nin bundan sonraki büyük yürüyüşünün başlangıç şartlarından biri olduğunu ifade etti. Türkiye'nin istikameti bellidir. Terörsüz Türkiye hedefi Türkiye'nin bundan sonraki büyük yürüyüşünün başlangıç şartlarından biridir. Yıllarca terörün korku iklimi altında potansiyelini tam olarak harekete geçiremeyen bölgelerimizin yatırım, üretim ve istihdam imkanlarıyla buluşturulması, devlette vatandaş arasında örülmeye çalışılan suni mesafelerin ortadan kaldırılması ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlığının daha da kuvvetlendirilmesi terörün kalıcı tasfiyesinin somut neticeleri olacaktır.

0: yer verildi. İşte sokağın sesi.
1: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa 467 oyla meclisten geçti. Yasa bir zamanlar adı terörle anılan Diyarbakır'da da sevinçle karşılandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür pankartları asıldı.
2: Terörsüz Türkiye yasası mecliste yasalaştıktan sonra Diyarbakır'dan tam destek geldi. AK Parti Diyarbakır İl Gençlik Kolları tarafından kentin çeşitli yerlerinde pankartlar asıldı. Şu anda o pankartları ekranlara taşıyoruz. Pankartın üzerinde Kürtçe olarak "Reis çok teşekkürler, barış hayırlı, kardeşlik daim olsun" ifadeleri yer alıyor.
3: Ülkemiz çok sıkıntı çekti. Allah'a şükürler olsun. Kanun teklifiyle artık ülkemizde terörün tümüyle bittiği ortaya çıktı. Bu hem bizim açımızdan, hem ülkemiz açısından, hem bölgemiz açısından artık silahların sustuğu, insanların ağlamadığı, annelerin gözyaşları dökmediği bir süreçle karşı karşıyayız. İnanıyorum ki bundan sonraki süreç daha güzel olacak.
4: Bölge insanı olarak muhteşem bir gelişme. Huzurlu bir gelecek gözüyle vatandaşlarımız bakıyor.
5: Rahat gezebiliyoruz kaç senedir. Eskiden gezemiyorduk ki. Silah sesi geldi mi buradaysan burada kalırdın sabaha kadar. Şimdi o yok. Sabahlara kadar gezebiliyorsun. Bahçede kalabiliyorsun.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde görüşmeler yapıldı, masaya yatırıldı, tüm süreç ele alındı ve en sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 12 maddelik çerçeve yasa kabul edildi. Ancak DEM Parti'den gelen açıklamalar bir anda tartışmalar alevlendirdi. DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğlu'nun AK Parti'yi ve hükümete hedef alan açıklamaları, İsrail ve Netanyahu üzerinden göndermiş olduğu mesajlar yeni bir tartışmanın da temelini ateşledi. Bu açıklamalara AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise çok sert tepki gösterdi.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki geldi. Eli kanlı katil Netanyahu'nun sözlerini referans gösteren DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları'nın açıklamalarını kınadı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla DEM Partili Tülay Hatimoğulları'na tepki gösterdi. Çelik açıklamasında mecliste yepyeni bir dönem açılmışken hükümetin haksız ve mesnetsiz şekilde hedef alınmasını ibretlik olarak niteledi. Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin İsrail'in Filistin işgaline karşı en güçlü şekilde durduğunu belirten Çelik, Türkiye'nin İnsanlık İttifakı'nın en güçlü sesi olduğunu hatırlattı. Açıklamada dikkat çeken bir diğer detaysa Netanyahu vurgusu oldu. Ömer Çelik, Hatimoğulları'nın soykırımcı Netanyahu'nun sözlerine sahip çıkarak Türkiye'yi eleştirmesini kınadıklarını belirtti. Çelik, hiçbir siyasetçinin kendi tezini anlatırken soykırımcı Netanyahu'nun sözlerini referans alamayacağını belirtti ve ekledi. Türkiye'de ve dünyada İnsanlık İttifakı'nın tarafları olan hiçbir siyasetçi kendi tezini anlatırken soykırımcı Netanyahu'nun sözlerini sahiplenerek referans vermez. Hatimoğulları bu açıklamasını düzeltmelidir. Soykırımcı Netanyahu'nun sözlerini sahiplenen bir yaklaşım, bir siyasetçinin siciline düşülecek en utanç verici kayıttır.
0: Ve savunma sanayi. Her sabah ayrı bir parantez açıyoruz. Bu kez Aselsan'dan gelen yeni çalışmaların detaylarına bakacağız. Aselsan, deniz altındaki tehditlere karşı iki önemli sistem geliştirdi sayın seyirciler. Aselbuoy P ve Aselbuoy Pot hava platformlarını denizaltı savunma harbinde daha etkin hale getiriyor. İşte bu iki yeni yerli ve milli sistemin özellikleri ve o görüntüler.
6: Türkiye'nin savunma sanayindeki yerli ve milli teknolojileri denizlerin altındaki tehditlere karşı kullanılan sistemlerde yeni bir boyut kazanıyor. Lider savunma sanayi şirketi Aselsan deniz altındaki tehditlere karşı iki önemli sistem geliştirdi. Aselsan tarafından geliştirilen Aselbuoy P ve Aselbuoy Pod hava platformlarını denizaltı savunma harbinde daha etkin hale getiriyor. Sistem ailesinin bir parçası olan Aselbuoy P, denizaltıların tespitinde pasif akustik algılama teknolojisinden yararlanıyor. Aselbuoy Pod ise su altındaki sesleri dinleyen sonoboyların insansız hava araçları başta olmak üzere farklı hava platformlarından

0: kontrollü biçimde bırakılmasını sağlıyor. Bu iki teknolojinin birlikte kullanılmasıyla İHA'ları yalnızca havadan keşif ve gözetleme yapan platformlar olmaktan çıkararak denizaltı tehditlerine karşı görev gerçekleştirebilen unsurlara dönüştürülmesi amaçlanıyor.
1: Şimdi sınırlarımızın dışında özellikle de İran'a bakmamız gerekiyor. Çünkü burada bir kafa karışıklığı yaşanmaya başladı dünden itibaren. Önceki ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen o reste bakacağız. İran sadece konuşuyor. Aksiyon yok. Orta Doğu'da artık zorbalık yapamıyorlar. Hürmüz'ü biz kontrol ediyoruz dedi. Dün gün içerisinde Pakistan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın 60 günlük mutabakat sürecini uzatma kararı aldığını söyledi. Tabi piyasalar rahat bir nefes aldı ama İran'dan akşam saatlerinde biz bir görüşme yapmadık. Herhangi bir mutabakatın uzatılması da yok dendi. Şimdi ne oluyor? Gerçekten ateşkes uzadı mı, uzamadı mı? Eğer uzamadıysa biz yeniden mi savaşa döneceğiz? Bu anlama mı geliyor? Hemen İslamabad'a gidelim. Tüm bu soruların yanıtı için her sabah olduğu gibi A Haber ekibinden Fakur Rahman bizi bekliyor olacak. Fakur'la konuşacağız ne olduğuna. Fakur günaydın. Kolaylıklar demişim. Biraz kafalar karıştı. Önce sabah dedik ki ateşkes uzadı. İran diyor ki hayır yok biz görüşmedik diyor. Gerçekten ne oluyor şu an?
2: Günaydın Gökhan. İslamabad'da bizim aldığımız bilgilere göre İran ve ABD arasında artık bir pasif anlaşma, yani bir pasif anlayış devam edecek. ABD tarafından İran'a yönelik saldırılar olmadıkça İran da tabii ki ateşkese bağlı kalacak. Ancak bu konuda açık olarak herhangi bir açıklama yapmayacak. Yani bu bir pasif anlayış. Pakistan yetkililerden aldığımız bilgiler bu yönde. Neden? Çünkü İran İslamabad mütabakat zaptının 48 saat içinde ABD tarafından ilan edildiğini, dolayısıyla bütün sorumluluk ABD üzerinde. ABD Başkanı Donald Trump hiçbir verdiği sözüne durmuyor. Dolayısıyla Pakistan İçişleri Bakanı ABD ve İran arasında teknik görüşmenin yeniden başlaması gündemini alıp Tahran'a ziyarette bulunmuştu. Şimdi iki günlük ziyaret sırasında İranlı mevkidaşı Dışişleri Bakanı ile iki görüşme ve İran Cumhurbaşkanı ve ayrıca İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri ile bir araya geldi. Şimdi gündemde tabii ki Mekke Anlaşması konusunda briefing vardı. Ayrıca Husilerin Kızıldeniz'deki yarattığı güvenlik durumu, bütün bunlar gündeme alınmış. Ama önümüzdeki hafta, şimdi 17 Ağustos'ta bu 60 günlük ateşkes, biliyorsunuz 17 Haziran'da buna karar verilmişti. Daha önce 8 Nisan'da geçici bir ateşkes ilan edilmişti. 11-12 Nisan tarihinde İslamabad'daki görüşmelerden sonra bu ateşkes uzatılmıştı. Şimdi İran artık yani açık olarak bir açıklama yapmayacak. Eğer ABD buna uymaya devam ederse İran da buna okey diyecek. Ancak İran Hürmüz'den, İran'ın izni olmadan geçecek herhangi bir gemiye tabii ki saldırı yapmaktan kaçınmayacak. Dolayısıyla durum şu anda bu şekilde tavır alıyor ama İran tarafından Mekke Anlaşması'na yönelik olumlu bir tavır var. Evet. İran sadece önümüzdeki haftalarda gelişmeleri takip edecek. Sözü size bırakıyorum.
1: Fakur Rahman'a notları için teşekkür ederim. Fakur'un vurgusu çok önemli. Bir nevi dondurulmuş bir çatışma dönemine giriyoruz artık. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında ama bakalım tansiyon ne zaman yükselecek ya da tablo nereye doğru gidecek konuşacağız. Ama dedi ki savaş yayılıyor. Savaş yayıldıkça da yeni cepheler, yeni sorunlar, yeni problemlerle karşı karşıya kalıyoruz. Bu kez Yemen'e kameralarımızı çevireceğiz. Çünkü Yemen'de de aslında bir kafa karışıklığı var. Yemen dediğimizde bir yanda Husiler var, bir yandan da meşru hükümet var. Her ne kadar Husiler aynı zamanda Suudi Arabistan'a da saldırsa da Yemen kendi içinde bir iç savaşta yaşıyor. Bu kez Husilerin meşru hükümet, Suudi Arabistan tarafından desteklenen meşru hükümete yönelik saldırılarını ekranlara getireceğiz. O saldırılarda çok fazla can kaybı var. O saldırı sonrasına ilişkinde görüntüler ortaya çıktı. Hemen bakalım. Ekranlara getirdiğimiz görüntüler bu kez Yemen'den. Yemen'de Husilerle Yemen hükümeti arasında çatışmalar şiddetlendi. Husiler Yemen'deki stratejik liman kenti olan Moka'yı vurdu. Buradan dumanlar yükseldi. Saldırı sonrasına ilişkinde görüntüler ortaya çıkmış durumda. Özellikle de askerlerin bulunduğu, Yemenli askerlerin bulunduğu

0: bulunduğu alanla oluşan yıkım da görüntüleniyor. Çok sayıda bir can kaybının olduğu belirtilmekle birlikte kaç kişinin bu saldırılarda hayatını kaybettiğine ilişkin yanıt verilmekten kaçınılıyor. Hem Husi tarafı hem de Suudi Arabistan destekli Yemen hükümetinden. Ama tansiyon Yemen'de yeniden çok yükselmiş durumda. Özellikle Babülmendeb Boğazı'nın geleceği de ayrı bir tartışma konusu. Şimdi Türkiye önemli bir temas sürecini yürütüyor. Birlik diplomasisi başlatını attık. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Libya'ya gitti. Ama Libya malum çok uzun yıllardır her ne kadar son dönemde biraz tansiyon düşse de ortadan ikiye ayrılmış durumda. Batıda Trablus yönetimi, doğuda da Bingazi yönetimi var. Türkiye her iki yönetimle de ilişkilerini iyi tutuyor ve amaç Libya'nın birliğini sağlamak. Önce Libya'nın meşru hükümetiyle bir araya gelindi. Hakan Fidan görüşmeler gerçekleştirdi. Ardından Bingazi'ye gidildi. Libya'nın doğusunda General Hafter'le ve ona bağlı ekiple görüşmeler yapıldı. Bugün neden önemli? Bugün Hakan Fidan'ın ikinci durağı Mısır olacak. Tabi Mısır Libya için çok önemli. Bir yandan Libya'da son dönemde yaşanan olaylar var. Tekrar Libya karıştırılmak isteniyor. Ona karşı atılacak adımlar ama Mısır ziyaretinin ana gündemi Mekke mutabakatı, Mekke anlaşması olacak. Mekke güvenlik anlaşmasına Mısır dahil olacak mı? Ya da dahil olursa ne zaman dahil olacak? Sıcak başlıklar olacak. Hakan Fidan'ın devlet başkanı Sisi ile bir araya gelmesi de bekleniyor.
1: Burada tabii Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz dış politikanın çok ciddi bir yapıcı katkısı var Libya'daki bu sessizlik sürecinde.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın iki günlük Libya ziyareti sona erdi. Fidan, Trablus'ta Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başkanı Abdülhamit Dibeybe, Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi ve diğer yetkililerle bir araya geldi. Ardından Bingazi'ye geçen Bakan Fidan, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Halife Hafter, Yardımcısı Saddam Hafter, Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Kalkınma ve İmar Fonu Başkanı Belkasım Hafter'le görüştü.
1: Şimdi Türkiye'nin hem doğuyla hem batıyla eşit düzeyde ilişkileri yürütmesi ve Libya'nın gerçekçi ve samimi bir şekilde birliğini, bütünlüğünü isteyen bir ülke olması bir defa burada çok büyük bir takdir görüyor.
2: Bakan Fidan, Bingazi kentinde bulunan ülkenin milli kahramanı Ömer Muhtar'ın anıt mezarına ziyarette bulundu. Ankara'nın Trablus yönetimiyle mevcut ilişkilerini sürdürürken Bingazi'deki aktörlerle de doğrudan temas kurması Libya'nın geleceğinde kurulacak yeni siyasi ve güvenlik denkleminde Türkiye'nin tüm taraflarla iletişim kurma stratejisinin göstergesi olarak değerlendiriliyor.
1: Cumhurbaşkanımız gibi büyük bir liderin, Türkiye gibi güçlü bir ülkenin de böyle bir politikayı ortaya koyması bu politikanın da kıymetini, değerini daha çok arttırıyor.
2: Libya Başbakanı Dibeybe de tek bir komuta altında Birleşik Libya Ordusu kurulması için Türkiye'nin desteğini istediklerini açıklamıştı.
1: Bu sadece Libya'nın problemlerini çözmekle kalmayacak bir adım olmayacak. Aynı zamanda Afrika'nın tamamına, İslam dünyasına, bölgeye büyük bir katkı olacak.
2: Türkiye, Libya'yı yalnızca siyasi ve güvenlik açısından değil, ticaret ve sanayi açısından da stratejik bir ortak olarak görüyor.
1: Ben burada yaptığım görüşmelerde de söyledim. Artık sadece müteahhit firmalarımızın değil, sanayici firmalarımızın da buraya gelip biraz sanayi bazlı çalışma yapmalarına, fabrika açmalarına da aslında ihtiyaç var.
0: Uluslararası dünyada İsrail her geçen gün daha fazla yalnızlaşıyor. Gerçekleştirdiği soykırımlar karşısında uluslararası toplumdan tepkiler daha çok yükselirken bu kez ekranlara getireceğimiz görüntüler İskoçya'da Filistin desteklileri İsrail'e mühimmat gönderen bir savunma sanayi şirketine baskın düzenledi. O anları hemen ekranlara getirelim. Görüntüler kuzeydoğusundaki Aberdeen kentinde. Görüntüler ülkenin kuzeydoğusundaki Aberdeen kentinde. Kendilerini soykırıma karşı halk olarak adlandıran Filistin destekçisi aktivistler, işgalci İsrail'e mühimmat tedarik eden bir savunma sanayi şirketine baskın yaptı. Balyozla camı tuzla buz ederek Ultra Intelligence adlı kuruluşun ofisine giren aktivistler dosyaları karıştırdı. Bilgisayarları ve çalışma masalarıyla önemli evrakları kullanılamaz hale getirdi. Batı Şeria'da da benzer bir tablo var. Biz yıllardır Gazze'yi konuşuyoruz ama Batı Şeria'da da İsrail

katliamlarına devam ediyor. İllegal Yahudi yerleşimciler üzerinden eylemler de sürüyor. Bu kez illegal Yahudi yerleşimciler, fanatik Yahudiler Filistinlilerin evlerine giden yolları kapattı. O yollara taşlar atarak araçların ilerlemesine engel olmaya çalıştılar. Yani zulüm her yerde devam ediyor. O görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Yahudi yerleşimciler, Yahudi işgalciler işgal altındaki Batı Şeria'nın Kusra bölgesinde Filistinlilere ait yolları tahrip etti bu kez. Hedef Filistinlilerin evlerine ulaşmasını engellemek, evlerine giden yolları kapatmak.

0: Günün skandalı. Ahbap dosyasını bir kez daha açıyoruz. Bu kez Ahbap Gazze'deki soykırımı kullandı. İsrail'in Gazze'de 70 binden fazla masum sivili katlettiği o soykırımı kullandı ve insanlardan iyi niyetli şekilde kendisine yardım eli uzatan insanlardan tam 44 milyon lira topladı. Ardından o 44 milyon lira önce dövize, ardından da altına çevrildi. Ve daha sonra da altınlar bir bankanın kasasına kondu. Kasanın anahtarı da Haluk Levent'e verildi. Buraya kadar süreç aslında bilindiği gibiydi. Ama sonrasında kayyum gelmesiyle birlikte o kasa açıldı. Bu paralar incelenecekti. Ancak kasa açıldığında bırakın altını, bir kuruş bile para çıkmadı. Tam 44 milyon lira değerindeki altın ortadan kaybolmuştu. Kasanın içindense ağrı kesici ve kitap çıktı.
1: Kasadan altın yerine grip ilacı ve imzalı kitap çıktı. Ahbap tarafından Gazze için toplanan 44 milyon lira buhar oldu.
2: Ortaya alalım.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yönetimine kayyum atanan mal varlıklarına el konan Ahbap Derneği'ne ait para trafiği de gözler önüne serilmeye başlandı. Gazze'ye yardım için toplanan 44 milyon liranın yönetim kurulu kararlarıyla önce 1 milyon dolara ardından fiziki altına çevrildiği, kasa anahtarının ise Haluk Levent'e verildiği ortaya çıktı.
3: Ahbap olayı budur. Hayallerimi yaşıyorum ben ya. Hayallerimi yaşıyorum. Eğleniyorum. Hakikaten eğleniyorum.
1: Derneğe ait söz konusu kasa, bir polis memuru, bir kuyumcu bilirkişisi ve derneğin mal varlığı yönetimine atanan kayyum heyetinde görevli iki avukatın huzurunda açıldı. Ancak açılan kasada 44 milyon lirayla başlayıp 1 milyon dolara, oradan da fiziki altına dönüştürüldüğü belirtilen varlıklara rastlanamadı. Kasadan altın yerine ilaçlar, vitamin hapları ve Haluk Levent için imzalanan bir kitap çıktı.
2: Ortaya alalım.
1: Asrın felaketi ve afetlerde toplanan yardım paraları ile bahis ve kumar oynayan Haluk Levent'in dünyanın gözü önünde İsrail tarafından soykırıma maruz bırakılan Gazze için topladığı yardımları ise ne yaptığı merak konusu oldu.
4: Şerefsizliğimi ilan edeceğim.
0: $44 milyon toplanan Gazze için toplanan o paralar nerede sorusunu soracağız, sormaya da devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda yasa dışı sanal bahis ve kumar eylem planı izleme ve koordinasyon toplantısı düzenlendi. Yasa dışı bahis ve kumarın sadece bir asayiş meselesi olmadığını belirten Yılmaz, tespit yöntemlerinin yapay zeka ile güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
5: Sayın Cumhurbaşkanımızın bağımlılığın her türüne karşı ortaya koyduğu kapsayıcı ve kararlı duruş, bu çok boyutlu mücadelede temel stratejik doğrultumuzu belirlemektedir.
6: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı sanal bahis ve kumar eylem planı izleme ve koordinasyon toplantısına başkanlık etti. Eylem planı kapsamında atılan adımlara değinen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, erişimin engellenmesi ve finansal denetimlerin artırıldığını hatırlattı.
5: Sanal ortamda yasa dışı faaliyetlerin tespit edilmesi ve erişimin engellenmesine yönelik kapsamlı teknik çalışmalar yapılarak yasa dışı platformların kullandığı internet siteleri, sunucular ve bağlantı adreslerine yönelik müdahale kapasitesi geliştirilmiştir.

0: suç faaliyetlerinde kullanılabilen mobil hatların kontrolüne yönelik olarak da yeni tedbirler alınmıştır.
1: Toplantıda ele alınan 3 ana başlığı açıklayan Yılmaz, mücadelede yapay zeka vurgusu yaptı.
0: Bunlardan ilki düzenleme çalışmalarımızda gelinen aşamadır. İkinci önemli başlığımız ise yapay zeka tabanlı yasa dışı bahis ve kumar tarama ve tespit sistemi olacaktır. Yapay zeka ve veri analitiğinin bu alanda nasıl daha etkin kullanılabileceğini ve kurumlarımız arasında ortak bir tespit, tarama ve mücadele kapasitesinin nasıl geliştirilebileceğinin yol haritasını hep birlikte değerlendireceğiz. Toplantımızda üçüncü gündem maddemiz olarak lisanslı ve yasa dışı platform kullanımına ilişkin analizler ile reklamların etkisi ele alınacaktır.
1: Cevdet Yılmaz, yasa dışı sanal bahis ve kumarla mücadelede kararlılık mesajları verdi.
0: Çok boyutlu mücadelemizi bütün kurumlarla eş güdüm içinde birlikte sürdürmeye devam edeceğiz.
2: Cep telefonları hemen yanı başımızda. Bir an olsun onlardan ayrılmıyoruz. Gece yatarken bile yanımızda telefonu şarja bırakarak uyuyoruz. Ancak büyük bir tehlikeden bahsedeceğiz. Hakkari'den geliyor bu görüntüler. Hakkari'de bir evde iki cep telefonu önce alev aldı, ardından da bomba gibi patladı. Tabii ki yangın çıktı. Ev sahipleri canını son anda kurtardı. Peki soru şu: cep telefonları neden yandı?
3: Cep telefonları bomba gibi patladı, facianın eşiğinden dönüldü.
4: Yangın vardı, duman vardı, neye uğradığımızı şaşırdık.
3: Hakkari Yüksekova'da Engin Dara ve ailesi derin uykudayken mutfaktan yükselen keskin bir koku evi sardı.
5: Sabah erkenden aniden bir koku hissettik, uykudaydık çocuklarla beraber.
3: Kokuyu fark edip hemen ayağa kalkan Dara çifti ne olduğunu anlamak için mutfağa yöneldi.
5: Mutfağa geldiğinde mutfağın açılan kapısını açtım, derin üstünde telefon patlamış halde ateş almış.
3: Tam o anda kulakları sağır eden bir patlama sesi duyuldu. Patlama sonrası çıkan yangın kısa sürede tüm mutfağı sardı. Can havliyle çocuklarını uyandıran Dara çifti kendilerini dışarı zor attı.
4: Yangın vardı, duman vardı, neye uğradığımızı şaşırdık.
3: İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında mutfak kullanılamaz hale geldi.
2: Giresun'da sağanak yağış etkiliydi. Sağanak yağış ne yazık ki bir faciaya neden oldu. Derenin debisi yükseldi. Anne ve iki kızı suya kapıldı. İki kızın cansız bedenine ulaşıldı. Anneyi arama çalışmaları ise devam ediyor.
3: Anne ve iki kızı suya kapıldı. Olayın ardından iki kişinin cansız bedeni bulundu. Sağanak sonrası Giresun'un Görene ilçesindeki Zıva Deresi taştı. Kırca ailesi dere kenarındaki bahçede fındık topladıktan sonra dinlenmeye geçti. Ancak o sırada 55 yaşındaki anne Zekiye Kırca ve kızları Burcu ile Burçin Kırca akıntıya kapılarak kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekibi arama çalışması başlattı. Derenin içi ve bölge didik didik arandı. Çalışma sırasında Burcu ve Burçin Kırca'nın cansız bedenine ulaşıldı. Anneyi arama çalışmaları sürüyor.
2: Şimdi bugün İstanbulluları ilgilendiren bir uyarıyla devam edeceğiz. Çünkü İstanbul'da bugün şiddetli fırtına var. Şiddetli fırtına nedeniyle bazı noktalarda Tekirdağ'da dahil olmak üzere Karadeniz sahilinde ve Tekirdağ sahillerinde denize girmek bir gün süreyle yasaklandı. Peki hangi ilçelerden bahsediyoruz? Hemen bakalım. İlk açıklama Şile Kaymakamlığı'ndan geldi. 13-14 Ağustos'ta denize girmenin yasaklandığı duyuruldu. Şile'nin tüm sahillerinde denize girmek bugün yasak. Arnavutköy Kaymakamlığı ise 13, 14, 15 ve 16 Ağustos tarihlerine, yani hafta sonunda içine alacak şekilde denize girmenin yasaklandığını belirtildi. Sarıyer Kaymakamlığı ise 13-14 Ağustos tarihlerinde Kısırkaya'da halk plajının denize ve plaj girişlerinin kapatılmasına karar verdi. Beykoz'dan da yine benzer bir karar söz konusu. Tekirdağ'dan da yine denize girmenin yasaklandığına ilişkin valilik kararı geldi. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

0: Şimdi saatlerimiz 7.30'u gösteriyor. Bu saatler meteoroloji uzmanımız Adil Tek'le birlikte günün hava durumunu konuşma saatlerimiz. Biz havanın durumunu konuşacağız. Adil hocamız da bizlerle birlikte olacak. Ancak bu kez stüdyoda değil. İstanbul'da dedik ya, bugün şiddetli fırtına uyarısı geldi. Ekranları da getiriyoruz. Hem yağış hem şiddetli rüzgar var. Peki o fırtına etkili olmaya başladı mı? Gündelik hayatı ne kadar etkileyecek? Bu sorunun yanıtına bakacağız. Bu kez meteoroloji uzmanımız Adil Tek, muhabir arkadaşımız Mustafa Kadir Mercan'la birlikte bizi bekliyor olacak. Kadir, günaydın. Kolaylıklar dilelim. Gün İstanbul'da başladı ama kapalı bir hava var. Neler söyleyeceğiz? Sözü sana ve Adil hocamıza bırakalım.
1: Günaydın, iyi yayınlar dileyelim bizler de. Aslında o biraz önce bahsetmiş olduğunuz yoğun fırtına sanki yavaş yavaş kendini gösteriyor gibi, özellikle deniz kenarında o rüzgar yavaş yavaş kendini göstermeye başlamış durumda. Hepsi ve daha fazlasını konuşacağız meteoroloji mühendisi Adil Tek'le birlikteyiz. Hocam öncelikle hoş geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkürler, günaydın, hayırlı sabahlar diyelim.
1: Hayırlı sabahlar hocam. Şimdi deniz kenarında olmamıza rağmen hafif bir esinti var. Bu esinti ilerleyen dakikalarda fırtınaya dönecek uyarısı yapıldı. Neler söyleyeceğiz İstanbul özelinde, sonrasında Türkiye genelinde?
2: Şu saatte itibariyle bulunduğumuz nokta aslında rüzgara çok açık bir alan değil. O Poyraz'dan esen bir rüzgar var. Poyraz'dan esen rüzgar İstanbul'da şu anda yer yer, özellikle deniz üzerinde ve kuzeydoğuya açık yönlerde şiddeti saatte 40-50 kilometreye kadar şu anda çıkmış vaziyette. Ama bizim şu anda bulunduğumuz nokta biraz da rüzgar altı taraf diye geçtik diye adlandırdığımız yönde. O yüzden rüzgar çok kuvvetli değil. Evet, bir esinti var bu anda ama esas rüzgar deniz üzerinde ve kuzeyli yönlerde, yani kuzey kesimlerinde İstanbul'un kendini göstermeye başladı. Gün içerisinde bu rüzgarın şiddeti saatte 80 kilometreye kadar çıkacak. Özellikle deniz üzerindeki hızı 80 kilometreye kadar çıkıyor. Tabii bu İstanbul'daki rüzgarla birlikte özellikle Marmara Denizi'nde deniz ulaşımında sıkıntılar yaşanabilir gün içerisinde, öğleden sonraki saatlerde. Yine feribot seferlerinde iptaller yaşanabilir. Yine Kuzey Ege'de de bu fırtınanın etkisini görüyor olacağız. Ayrıca İstanbul'da bugün öğle ve sonraki saatlerde de yine özellikle Anadolu yakası ağırlıklı olmak üzere yağmur şeklinde yağışları göreceğiz ki öğleden sonra İstanbul'da bir yağmur var. Her ne kadar şu anda Karadeniz'de devam eden çok kuvvetli yağış kadar kuvvetli olmasa da gün içerisinde İstanbul yağmurlu olacak. Şu saatler itibariyle de İstanbul'da sıcaklık değerleri 21 ile 26 dereceler arasında değişiyor. Hava oldukça nemli ki yerlerde bulunan tahtaların üzerindeki nemden dolayı su damlacıklarının yoğunlaştığını görüyoruz. Yani su birikimleri var yerde. Yani aslında çiğ oluşmuş bu vaziyette ve ilerleyen saatlerde sizin de belirttiğiniz gibi rüzgarın şiddeti artacak ve bu rüzgar İstanbul'da yaklaşık 3 gün boyunca devam olacak. Yani bugün Perşembe, Cuma ve Cumartesi, Pazar günü rüzgarın şiddeti biraz daha azalmış olacak ve önümüzdeki haftaya doğru da sıcaklıklarda tekrar bir yükselme başlayacak. Aslında bununla birlikte, rüzgarla birlikte İstanbul'da sıcaklıklarda önceki günlere nazaran biraz daha düşüş gösterecek ki gün içerisinde en yüksek sıcaklıklar 29-30 derecelere kadar çıkıyor. Bu kuzey ilçelerde 26-27 dereceler civarında olacak. Aslında çok sıcak bir gün olmamakla birlikte Poyraz'da esen rüzgarın taşıdığı nem de İstanbul'da etkisini yine göstermeye devam edecek. Yine o gece saatlerindeki aşırı bunaltıcı hava önümüzdeki günlerde de sürüyor olacak. Gece sıcaklıkları zaten 22-23 derecelerde. Bunu da biz zaten tropikal gece ve tropikal gün olarak adlandırıyoruz ki tropikal günler İstanbul'da yine devam ediyor. Ama o geçtiğimiz hafta çok yükselen sıcaklıklar bu hafta biraz daha düşmüş olacak gözüküyor. Önümüzdeki haftadan itibaren de sıcaklıklarda tekrar kademeli olarak yükselişi göreceğiz. İstanbul'da genel tablo böyle. Bugünkü yağış İstanbul'da gösterecek, etkisini gösterecek öğleden sonraki saatlerde. Akşam saatlerinde İstanbul'da yağış yok ama yarın da yine İstanbul'da öğle saatlerinde hafif bir yağış olasılığı bulunuyor. İstanbul için tablo böyle. Bu arada şunu söyleyelim. Hafta sonu itibariyle özellikle Karadeniz kıyısına, yani yüzmeye gidecek olanlar, denize gidecek olanlar, çok yüksek dalgalar var. O yüzden riskler var. Büyük bir olasılıkla valilik tarafından da bir yasak getirilecektir bu rüzgardan dolayı. Bu arada şunu da belirtelim. Şu saatler itibariyle özellikle Karadeniz'de, Samsun'da çok kuvvetli bir yağış var. Samsun Çarşamba ve Terme ilçelerinde özellikle bu yağış çok kuvvetli. Birkaç saattir sürüyor. Oralarda sel ve su baskını riski bulunuyor. Oralarda bulunan vatandaşlarımız dikkatli olması gerekiyor. Yine Karadeniz'de, Rize, Trabzon'da da şu anda devam eden, Samsun'daki kadar kuvvetli olmayan bir yağış var. Önümüzdeki gün içerisinde de Karadeniz'deki yağışlara dikkat etmemizde fayda var.
1: Hocam çok teşekkürler vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Yayınımızın başında da söylemiş olduğumuz gibi 3 günlük bir fırtına uyarısı var İstanbul özelinde diyelim. Yayın konuğumuz meteoroloji mühendisi Adil Tek'le birlikte konuştuk bu konuyu diyelim.

0: ve sözü şimdilik sizlere bırakalım, Gökhan Kurt.
1: Evet, muhabir arkadaşımız Kadir Mercan'a ve meteoroloji uzmanımız Adil Tek'e teşekkür edelim. Adil hocamız bize detayları aktardı. Şimdi gelelim, her otomobil sahibinin aslında yaptığı rutin bir harekettir. Aracı park ettikten sonra aracın kilidine basıp kapıları kontrol etmeden çoğu zaman bölgeden uzaklaşır. Buraya kadar her şey normal. Ama işte dedik ya, o kapıları kontrol etmek çok kritik. Çünkü kimsenin aklına gelmeyecek bir olay yaşandı. Bir hırsız araç sürücüsünü takip altına almıştı. Araç sürücüsü kilide bastığında sinyal kesiciyi çalıştırdı. Otomobil sürücüsü aracını kilitlediğini düşündü ama o sırada araç kilitlenmemişti. Daha da önemlisi, aracın içerisinde paralar vardı ve hırsız otomobil sahibi olay yerinden uzaklaştıktan sonra arabanın kapısını açtı, paraları çaldı, kayıplara karıştı.
2: Kilitledim, ancak açılıyor.
3: Aracını park etti, kapıları kilitledi. Daha doğrusu o öyle sandı. Çünkü hırsız elinde sinyal kesiciyle bekliyordu. Sahibi araçtan uzaklaşır uzaklaşmaz harekete geçti. Kapısı açık olan araca girdi, 200 bin lira parayı çalıp gitti. İstanbul'da kuruldu bu tuzak. Görüntü kaydı olması hırsızın izinin bulunmasını kolaylaştırdı, yakalandı. Ama aynı tuzağı kuran başkaları da var.
2: Aracınızı park ettiniz, arabadan indikten sonra da kapıyı kapattınız ve arabanızı kilitlediniz. Ya da öyle düşündünüz. Kapıyı tekrar kontrol ettiğinizde de aslında arabanızı hiç kapatamadığınızı fark ettiniz.
4: Jammer özelliği kullanılarak, yani sinyaller komple kesilerek aracının kapılarının kilitlenmediğini ama araç sahibinin arkasını dönüp gittiğini, aslında aracın kilitlendiğini düşündüğünü varsayılan bir metot.
3: Uzmanlar sürücülere aracınızı kilitledikten sonra mutlaka kontrol edin diyor.
2: Şimdi önce aracı açıyorum ve kapı çok rahat bir şekilde açılıyor. Kapattım, aracı kilitledim. Şu anda herhangi bir jammer yok. Açmaya çalışıyorum ve kapım kilitli. Şimdi aynısını jammer'la birlikte deneyeceğiz. Yine arabamı açtım. Kapı açılıyor. Kilitledim, ancak açılıyor. Tekrar kapımı kilitliyorum. Kapım bir türlü kilitlenmiyor. Çünkü şu anda da jammer açık durumda. Hırsızlar bu yöntemi sadece jammer'la da yapmıyor. Önce jammer'la sinyali kestikten sonra klonlama cihazını aracınıza yerleştiriyor. Ve o cihaz anahtarı birebir kopyalıyor. İşte bu sayede istediği tarih ve zamanda aracınıza girebiliyor.
4: Sinyal klonlama cihazı bunun içerisinde var olan şifreleme mantığını alıyor ve akış diyagramını alıyor. Aldıktan sonra siz gittiğinizde, araba aslında kilitli ama kişi geldiği zaman klonlama cihazıya düğmeye bastığında arabayı açabiliyor.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Dün gece itibariyle önemli bir gelişme, enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan özel tüketim vergisinde kademeli uygulamaya geçildi. Peki ne değişiyor? Hemen yanıtına bakalım. Konu ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı resmi gazetede yayımlandı. Kararla motorinde ÖTV düzenlemesi ve Eşel mobil uygulamasında değişiklik yapıldı. Buna göre bugün itibariyle motorin üzerinden alınan ÖTV tutarı Ağustos ayının kalan kısmı için 0 olarak uygulanacak. Sonraki aylarda ise yıl sonuna kadar her ay 3 lira arttırılarak belirlenecek. Dolayısıyla ÖTV olarak Eylül ayında 3 lira, Ekim'de 6, Kasım'da 9, Aralık'ta da 12 lira olarak alınacak. Belirlenen ÖTV tutarı 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren 13,90 lira olarak uygulanacak ve Eşel mobil uygulaması öncesindeki seviyeye çıkarılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kayıtlı istihdamı arttırmak amacıyla son 2 yılda 15 farklı sigorta prim teşviği uyguladıklarını söyledi. Işıkhan, 2025 yılında yaklaşık 440 milyar lira, bu yılın ilk 5 ayında ise 180 milyar lira destek sağladık dedi.
6: İstihdamda ve iş gücüne katılımda tarihin en iyi seviyelerine ulaştık.
7: Çalışma hayatında fırsat eşitliği için 2025'te 435,6 milyar lira, 2026'nın ilk 5 ayındaysa 180,8 milyar lira destek sağlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kayıtlı istihdamı büyütmek ve çalışma hayatını güçlendirmek için verilen destekleri duyurdu.

0: Kadınlar, gençler ve engelli vatandaşlar başta olmak üzere dezavantajlı grupların iş gücüne katılımlarını desteklemek, yatırım ortamının güçlendirilmesini sağlamak için politikaların uygulanmaya devam edildiğinin altını çizdi ve ekledi. Son 2 yılda 15 farklı sigorta prim teşviki uyguladık. 2025 yılında 435,6 milyar lira, bu yılın ilk 5 ayında 180,8 milyar lira destek sağladık ifadesini kullandı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Gazete küpürlerini aktarmaya devam edelim. Hürriyet gazetesine bakacağız. Türk Hava Yolları en uzun uçuşunu Juventus'la yaptı. Türk Hava Yolları tarihinin en uzun uçuşunu Juventus kafilesi için gerçekleştirdi. Avustralya'nın Perth kentinden İtalya'nın Torino kentine gerçekleştirilen uçuş tam 16 saat 26 dakika sürdü. İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un Avustralya kampı kapsamında kullanılan TC-LJE tescilli Boeing 777-300 ER tipi uçak kafileyi Perth'ten alarak Torino'ya aktarmasız olarak uçtu. Milli futbolcularımız Kenan Yıldız ve Zeki Çelik'in de yer aldığı Juventus kafilesini taşıyan uçak yaklaşık 14 bin kilometrelik parkuru tamamlayarak Türk Hava Yolları tarihinde bugüne kadar gerçekleştirilen en uzun uçuşu da gerçekleştirmiş olduğu Türk Hava Yolları rekor üzerine rekor kırmaya yeni döneminde de devam ediyor. Şimdi bir yandan da aslında dijital medya konusunu konuşmamız gerekiyor. Sosyal medya, dijital platformlar, dijital medya hayatımızın tam da merkezinde. Ama dijital medya ve geleneksel televizyon yayıncılığında bu defa reklam alanındaki çifte standart ve istihdamdaki farkları ekrana getireceğiz. Sınırsızlık, kuralsızlık sadece içeriklerde değil, reklamda da var. Dijitalde reklam sürelerine hiçbir kısıtlama uygulanmıyor. Reklam içeriklerinde de herhangi bir kontrol mekanizması yok. Çekilen reklam filminden o reklamda tanıtılan ürüne kadar suç unsuru olabilecek onlarca örnek var. Ama dedik ya, kontrol yok, ceza yok. Bu ve benzeri sebeplerden Türkiye'de reklam payının da büyük çoğunluğu artık özellikle Amerikan menşeli dijital medya şirketlerine kaymış durumda. Ve bunun faturasını da yine binlerce çalışana sahip söz konusu vatan olduğunda her defasında ön safta mücadele eden milli medya kurumları ödüyor.
3: Eğer gerektiği adımlar atılmazsa, yasal düzenlemeler gerçekleştirilmezse, RTÜK geleneksel mecraları nasıl denetliyorsa, bu mecraları denetlemezse, işte o zaman Türk medyası diye bir medya kalmamış olacak.
4: İçeriklerde başıboş, reklamlarda sınırsız. Dijital yayın platformları şiddetten uyuşturucuya, aile temelini sarsan her içeriğe sahip. Dahası reklam alırken de süre ve içerik bakımından herhangi bir kısıtlama görmüyor.
3: Bugün geleneksel medyayla dijital platformlar ne yazık ki aynı şartlarda rekabet etmiyor. Her şey dijital mecralar ve sosyal medya platformunun lehine işliyor.
4: Avantajlı kulvarların başında reklam geliyor.
3: Aynı zamanda reklam konusunda da ciddi bir adaletsizlik söz konusu. Geleneksel yayın kuruluşları istedikleri reklamı veremiyor. Sadece 12 dakikayla sınırlı kalıyor. Ancak sosyal medya platformları istedikleri an reklam girebiliyor. Ve bu durum, üzülerek söylemek gerekir ki, yerli milli Türk medyasının reklam gelirlerinden de uzaklaşmasına sebebiyet veriyor.
5: Yabancı menşeli yayınlar ne yazık ki Türkiye'deki kanallar kadar vergi ödemiyorlar. Harçlardan vesaireden, her şeyden muaflar. Bu zaten onlara önemli bir avantaj.
4: YouTube başta olmak üzere sosyal mecralarda reklamın sınırsızlığı reklam pastasını ters yüz etti. Denetimi açık ve binlerce çalışanı olan geleneksel medyanın reklam payı dijital kanallara göre orantısız şekilde düştü.
3: Son istatistikler açık ve net bir şekilde bize şunu ortaya koyuyor. Bugün dijital mecralara ayrılan reklam geliri %75'e çıkarken geleneksel televizyon kuruluşlarının, geleneksel medyanın tümünün kümülatif bir şekilde aldığı reklam oranı sadece %25. Yani %75 yurt dışına giden bir reklam geliri söz konusu, %25 Türkiye'de kalan bir reklam geliri söz konusu.
4: Bir çifte standartta hizmet vergisinde, çünkü dijital hizmet vergisi %5. Buna mukabil televizyonlarsa yıllık karının %25'ini ödemek zorunda.
5: Dijital mecralar Türkiye'de kazandıkları paraları ve çoğu vergisiz olan paraları

0: yurt dışındaki merkezlerine aktarıyorlar.
1: Yani burada da hem istedikleri an reklam verebilen, sınırsız reklam hakkı bulunan bir dijital mecra var. Ama aynı zamanda sadece saatte 12 dakika reklam verebilen ama net karın %25'ini vergi olarak ödeyen bir Türk medyası var.
0: Ne bir istihdam yaratıyorlar kanallar gibi, bizim kanallarımız gibi, ne de bir sektörel oluşuma fırsat tanıyorlar. Tekelleşmişler, çarptıkları açıkçası parayla günlerini gün edip bu ülkenin parasını yurt dışında çatır çatır yiyorlar.
2: Ve bir başka eşitsizlik konusu, istihdam. Türkiye'de birçok medya kuruluşu, binlerce çalışana sahip çok uluslu dijital platformların Türkiye ofislerinde ise sadece yönetici sınıfı çalışan var. O da iki elin parmağını geçmez.
1: Dijital mecralar, sosyal medya platformları bırakın istihdam sağlamayı, tam tersi Türkiye'den gelirleri alıyor, yurt dışına aktarmış oluyor.
3: Şimdi artık spor diyeceğiz. Spordaki gelişmelere bakacağız. Öncelikle dört büyüklerin mali durumlarına bakalım. Borç yükseliyor manşetini attık. Çünkü 31 Mayıs itibariyle dört büyüklerin toplam borcu 1.6 milyar euroyu geçmiş durumda. Yani Türk parası karşılığında 85 milyar lirayı geçen bir tablo var. Zarar da artıyor. Geçtiğimiz yıla baktığımızda kar eden tek bir futbol kulübümüz var. Galatasaray'a da 600 milyon liralık bir kar söz konusuyken. Fenerbahçe'de 4 milyar liralık bir zarar. Beşiktaş'ta 1.33 milyar. Trabzon'da da 1.98 milyar liralık bir zarar söz konusu. Toplam esas faaliyet zararı 2000 Mayıs ayı itibariyle bir yıllık dönemde 24 milyar lirayı bulmuş durumda. Ama transferler tabii devam ediyor. Gece çok hareketliydi futbol dünyası açısından. Konuşacağız transferleri. A-Spor yorumcusu Taner Karaman bizlerle birlikte olacak Sabah Ajansı'nda. Sayın Karaman, hoş geldiniz yayınımıza, günaydın.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim.
3: Çok teşekkür ederim. Şimdi hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıran bir geceydi. İsterseniz önce Fenerbahçe ile başlayalım. Lukaku transferi. Nasıl bir oyuncu Lukaku transferi? Nasıl değerlendirilmesi, nasıl okunması gerekiyor?
4: Evet, bir kere çok önemli bir ismin geldiğini söylemiş olalım. İkinci taraftan ise Fenerbahçe'nin oyuncuyu yönetmesi gereken bir transfer geldi. Yani bu daha önce belli başlı oyuncularda gördüğümüz bir durumdur. Çünkü çok fazlaca konuşulan konu oyuncunun sık yaralanma problemi olması, sakatlıklar sebebiyle çok fazlaca kez sahalardan uzak kalan bir isim olması. Bunlar zaten bizim defalarca söylediğimiz ve dikkat edilmesi gereken unsurlardı. Ancak şu bir gerçek, eğer Lukaku'nun sakatlanmasının önüne geçecek bilimsel metodolojiyi uygularsa Fenerbahçe, ki bunu uygulayacak altyapıya sahipler ve koca bir üniversitesi olan bir futbol kulübünden bahsediyoruz, mutlaka ve mutlaka Fenerbahçe için Lukaku çok önemli işler yapacaktır. Ve bunu sağlaması durumunda çok rahat bir şekilde Lukaku'nun ben ligimizde 20 gol barajını geçebileceği kanısındayım. Dün A-Spor yayınında da ifade ettim. Eğer ki Fenerbahçe oyuncunun yaralanma performansını toparlayamazsa Lukaku sezonda 20 maça çıkamaz. Ama toparlarsa çok rahatlıkla 20 gol barajını açar. Aynı zamanda Lukaku gibi, Salah gibi, Vlahovic gibi birçok ismin geldi ligimizde de, ki merkeze Kem Kurulu'da Anthony Taylor'ı getirdi. Bunca dünyaca ünlü spor insanının aslında Türkiye'yi tercih ediyor olması da, aynı zamanda Türk futbolunun da dünya nezdinde gözlerin biraz çevrildiği taraf olmasına da muhtemelen sebep olacak gibi duruyor.
3: Şimdi Fenerbahçe'yi konuştuk. Beşiktaş'ta konuşmamız gerekiyor. Beşiktaş'ta dün mutlu sona ulaştı. Beşiktaş nasıl okunması gerekiyor transferi?
4: Yani geç kalınmış ben bile. Birincisi oradan geleyim. Çünkü Beşiktaş Fenerbahçe gibi öncesinde bir Vedat Muriç tarzı bir oyuncuyla aslına bakarsan anlaşma yapmadı. Ama tabii ki de ellerinde bir oh gibi bir oyuncu olduğu için de bunun verdiği bir rahatlık da vardı. Ve mevcut kadronun ligi taşıyabileceğine inandıkları için ve aynı zamanda eleme maçlarını da geçebileceğini düşündükleri için İtalyan'ın da çok istediği Vlahovic için Beşiktaş beklemeyi tercih etti. Bu saatten sonra hem genç diye tabir edebileceğimiz bir oyuncu, hem de performans olarak baktığımız zaman ligimizde İtalyano'nun oyun tarzına, İtalyano şunu istiyor, Önder Özen de bunu ifade etti. Biz 3. bölge oyunu oynayacağız. İleride oynayacağız. İleride oynadığımız bu oyunda da Vlahovic tarzındaki bir isme de ihtiyacımız var dedi İtalyano ve onun üstüne odaklanıldı. Şimdi kadroda Trossard gibi bir isim bir kanatta. İleride baktığımız zaman böylesine önemli bir ismin bulunuyor olması. 10 numara mevkisinde Orkun Çerni tarafını eleştirebiliriz belki. Çünkü Beşiktaş o bölgeye Salah'ı getirmeyi planlamıştı sağ ön tarafa. Arka tarafta Salih Özcan.

0: getirdiniz. Önemli bir ön hat ve bu önemli ön hatın da şampiyonluk yarışında olması da çok muhtemel gibi geliyor. Yani tekrar yinelemiş olayım. Çok önemli isimler, bütün dünyanın dönüp bakacağı bir lig olacağız bu sezon. Bu yüzden de sağduyulu bir şekilde tartışmalardan uzak, mümkünse herkesin de eğer bir konuda eleştirici yapacaksa altında haklı gerekçeleri var mı yok mu iyi irdelediği bir sezon olması önem arz ediyor.
1: Tabii herkes için başarılar dileyeceğiz ama transferleri konuşurken Galatasaray'da ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Çünkü bu sene çok konuştuk. Galatasaray taraftarının takımdan beklediği bir transfer vardı. Transfer haberleri var ama o haberler bir türlü gelmedi. Galatasaray'ın transferle ilgili bu yılki sorununu nedir ya da nereden kaynaklanıyor problem?
0: Yani Galatasaray'la alakalı durumda aslında Galatasaray'ın ne kadar ihtiyacı vardı diye bakarsak, evet Galatasaray aradı. Çünkü şimdi Icardi ile yollar ayırıyorsanız bir kere santfor almanız gerekiyor. Hatta belki de birden fazla oyuncu transfer etmeniz gerekiyor. Şimdi mevcutu korudu mu Galatasaray? Korudu. Fakat mevcutu korumalı mıydı kısmı da bir soru işareti. Şimdi geçtiğimiz yılın sorunlarına bakıyorsunuz. Şimdi hücuma çıkmakta zorlanan, evet 76 gol atıldı ama oyun belki de 90 gollere gidecekken merkez orta sahanızın çok fazla pasör oyunculardan kurulu olması, 10 numara mevkinizin geçmişin bir Mertens tarzında sizi ceza sahası içinde etkinlik yaratacak bir oyuncudan oluşmuyor olması Galatasaray'ın belki de daha fazla gol atmasının önüne geçti. Galatasaray biraz daha özellikle İlkay tarzındaki bir oyuncu profilinden daha fazla dikine oyunu kurgulamayı başaran, biraz daha ligimize adapte olan bir oyuncu profiline gitti. Henüz bilemedi. Aynı zamanda Icardi'nin yerine Şampiyonlar Ligi'nde de performans verebilen bir oyuncu arayışındaydı Galatasaray. Henüz orayı da halledemedi. Şimdi bunların hepsini alt alta yazdığımız zaman eksikler var. Bu eksiklikler ligi etkilemez. Yani Galatasaray çıkar, Çorum PK karşısında ideal oyununu oynar. Belki de kazanır, belki kazanır, bilemiyorum. Ama oyun olarak geçtiğimiz yılki şampiyonluk oyunu yine ortaya koyar Galatasaray. Bu eksiklikler Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a yer oluşturur. O yüzden de bir an önce Galatasaray'ın bu transferleri halletmesi gerekiyor. Gelen bilgiler önümüzdeki hafta içerisine kadar Galatasaray'ın bazı transferleri için artık imza aşamasına geleceği yönünde. Bu yönde söylemler var. Ama işin finalinde geç kalınıyor, kamp bitti, lig başladı. Çok daha erken bu hamlelerin yapılması lazım. Çünkü Galatasaray'ın emin olun Fenerbahçe, Beşiktaş'a hatta Trabzonspor'a göre daha güçlü. Yani Şampiyonlar Ligi kozu var Galatasaray'ın. Yani böylesine bir önemli kozu olan bir camianın transferlerde bu kadar gecikmesi de normal gelmiyor bana.
1: Süremin sonuna geldim ama tabii ki gecenin maçını da sormak istiyorum. Avrupa'nın en büyüğü belli oldu. Paris Saint-Germain Süper Kupa, UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu. Nasıl bir maçtı? Ne söyleyeceğiz? Çok kısa bir değerlendirme rica edeceğim.
0: Beklenen oldu. Yani favori aldı. PSG'nin almasını bekliyorduk zaten. İyi oyun, iyi oyuncularla oynanıyor. Gerçekten de bunun bir örneğidir PSG ve muhtemelen kupalarına yeni yılda da devam edecekler.
1: Yeni maçlar, yeni detayları konuşmaya devam edeceğiz. Lig artık başlıyor. Heyecan var, transferler devam ediyor. Hepsini değerlendirdik. Aspor yorumcusu Taner Karaman bizlerle birlikteydi. Sayın Karaman çok teşekkür ederiz. İyi bir gün dileyelim.
0: Ben teşekkür ederim. Saygılar, sevgiler.
1: Çok teşekkür ederiz. Spor başlığını bu şekilde tamamladık. Hem Türkiye'yi hem de dünyadaki gelişmeleri aktardık. Ama bir yandan da aktaracağımız, konuşacağımız başka detaylar da var. Artvin'e gideceğiz. Artvin Hopa ilçesinde gece saatlerinde bahçeden gelen sesleri kontrol etmek için dışarı çıkan anne ile oğlu bir ayının kükremesiyle büyük panik yaşadı. Anne ve oğlu koşarak eve doğru kaçarken o anlar bakın kameralara nasıl yansıdı.
2: Ayı evlerin bahçesine kadar geldi. Anne ve oğlunun yaşadığı korku kameraya yansıdı. Görüntüler Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Koyuncular köyünde kayda geçti. Dışarıdan gelen sesler üzerine fenerle evden çıkan anne ve oğlu temkinli adımlarla çevreyi kontrol etti. Ancak tam o sırada gecenin karanlığından yükselen ayı sesi büyük korkuya neden oldu. Ayının sesini duyunca büyük panik yaşayan anne ile oğlu koşarak eve doğru kaçtı.
3: Neredeydin oğlum? Yukarıda.
2: Yaşananlar an be an kameraya yansıdı.
1: Gelelim. Gelinlerle kayınvalideler arasında yaşanan problemler günümüzün sorunu değil, yüzyıllardır devam eden bir problem. Ama kayınvalidenizin cenazesine gitmezseniz, işte bu kez Yargıtay'dan gelen bir mahkeme kararıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ankara'da 20 yıllık kayınvalidesinin cenazesine katılmayan bir kadın eşinin açtığı boşanma davasıyla karşı karşıya kaldı ve Yargıtay'dan da emsal niteliğinde bir karar çıktı.
2: Nikah masasında verilen iyi günde kötü günde sözü sadece lafta kalmadı. Yüksek yargı kararıyla hukuki bir zorunluluk haline geldi.
4: Bir emsal karar oldu diyebiliriz.
2: Ankara'da yaşayan 58 yaşındaki bir iş insanı hayatının en acı gününde annesinin cenazesinde kendisini yalnız bırakan 20 yıllık eşine boşanma davası açtı. Davacı koca eşinin daha önce de düğün ve cenazelere katılarak kendisine destek olmadığını, annesinin cenazesine gelmemesininse bardağı taşıran son damla olduğunu belirtti. Savunma yapan eş ise kayınvalidesiyle hayattayken tartıştıklarını ve kendisine ne ölüme gel ne dirime dediğini iddia ederek suçlamaları reddetti. Ancak Ankara Aile Mahkemesi bu savunmayı haklı bulmadı.
4: Türk Medeni Kanunu 185'te der ki taraflar birbirlerine sadakatli olmak, aynı evde yaşamak ve yardımcı olmakla yükümlüdür der. Aslında ona yardımcı olmadığı için bu yükümlülüğünü ihlal etmiş oluyor. Dolayısıyla haklı bir boşanma nedeni olarak görüyoruz biz bunu. Aslında buradaki mevzu eşi yalnız bırakma. İyi günde kötü günde yalnız bırakma.
2: Mahkeme geçmişteki gelin kaynana gerilimi ne olursa olsun cenazeye katılmamanın hayatta kalan eşe karşı bir yükümlülük ihlali olduğuna hükmetti. Yargıtay'ın da onadığı bu emsal kararla birlikte sadece anne değil, kardeş ya da bir yakının cenazesinde eşini yalnız bırakmak artık hukuken tam kusurlu bir boşanma sebebi sayılacak.

0: Saatlerimiz 8'i gösteriyor. Haber ekranlarında sıcak gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Önemli gelişmelerimiz var. Geceden sabaha taşıdığımız başlıklarımız var. Ama bir de özellikle bugüne için ayrı bir parantez. Doğa olaylarıyla dolu bir geceyi geride bıraktık. İstanbul'dan gelen görüntülere bakacağız. Perseid meteor yağmuru tüm Türkiye'de etkiliydi. İstanbul'da da meteor yağmurunu gördük. Özellikle de sosyal medyaya yansıyan o görüntülere bakacağız. İstanbul'da Boğaz'da kaydedilen, Boğaz'da denize girenler tarafından kaydedilen görüntü. Bu görüntü ise yine İstanbul semalarında bir yolcu uçağında kaydedilen görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Yolcu uçağı İstanbul üzerinde ilerlerken o meteorların nasıl atmosferden geçerek dünyaya doğru yaklaştığında görüntüleri, ama herhangi bir problem teşkil edecek bir durum olmadığında altını çizelim. Her yıl bu dönemde yaşanan bir süreç aslında Perseid yağmuru.
1: Kim? Kim?
0: Şimdi baktığımızda Anadolu'daki sadece İstanbul'da değil, Anadolu'da da aslında Perseid meteor yağmuru vardı. İstanbul'un görüntülerine baktık. Peki yurdun dört bir yanında nasıl bir tablo yaşandı? Hemen ekranlara getirelim.
2: Gökyüzü zifiri karanlığa büründü. Saatte yaklaşık 100 meteorun atmosfere girişi heyecanla izlendi.
3: Uzun süredir beklediğimiz bir olaydı. Sabaha kadar buradayız. Çok güzel fotoğraflar ve kareler elde edeceğimizi ümit etmekteyiz.
2: Dünyanın her yerinden merakla beklenen Perseid meteor yağmuru Anadolu topraklarında adeta bir görsel şölene dönüştü.
4: İlk defa göktaşı yağmuru görüyorum. Çok güzeldi. Bir sürü gördüm.
2: Erciyes'in zirvesinden Düzce'nin yaylalarına kadar birçok nokta gökyüzü meraklılarıyla dolup taştı.
5: Kaç tane gördüm bilmiyorum ama yine de güzeldi. Bayağı eğlenceliydi.
6: Bugünkü meteor yağmurunda burada eğlenceli müzik eşliğinde çok güzel eğleniyoruz.
2: Saatte 60 kilometre hızla atmosfere girdikten saniyeler sonra yanarak küle dönen taş parçaları izleyenleri hayran bıraktı. Fotoğraf tutkunları ise deklanşörleriyle adeta zamanı durdurdu, doğanın bu benzersiz sanat eserlerini ölümsüzleştirdi.

Dedik ya, doğa olaylarının bolca yaşandığı bir geceyi geride bıraktık. Bir yandan da Türkiye'den gözükmedi. Ancak özellikle Batı Avrupa'da güneş tutulması milyonlar tarafından an be an takip edildi. Birkaç dakikalığına da olsa

0: Masa şehirler karanlığa büründü. İşte dünyanın konuştuğu güneş tutulması, özellikle İspanya'da yaşanan görüntülere bakacağız. Ekranlara getirdiğimiz görüntüler güneş tutulmasından. Avrupa'da tam 27 yıl sonra ilk kez tam güneş tutulması gerçekleşti. İzlanda, Londra, İspanya, özellikle Batı Avrupa ülkelerinde, Batı Avrupa kentlerinde daha çok güneş tutulması izlendi. İspanya'da tam 120 yıl sonra ilk kez güneş tutulması, tam güneş tutulması da gerçekleşti. Milyonlarca kişi o anları görebilmek, o anları kayıt altına alabilmek için tarihi kentlerde, işte Venedik'ten gelen görüntüleri, Londra'dan gelen görüntüleri ekranlara getiriyoruz. İspanya'dan gelen görüntülere bakacağız. Sokaklara çıktılar. O günü büyüleyici güneş tutulması görüntüsünü de izlediler. Ve gazete manşetleri. Sabah gazetesiyle devam edelim bu saat dilimize. Sabah gazetesine bakalım hangi haberler yer alıyor. Bir depo mazotta 387 lira indirim. Petrol zammının motorun fiyatlarına yansımaması için ÖTV Ağustos sonuna kadar sıfırlandı. Böylece 50 litrelik bir aracın deposu 387 lira daha az ucuza dolacak deniliyor. İtalya'da golcü bırakmadık. Spora ilişkin haberler ve manşet. Aslında bir uyarıda da bulunalım. Televizyon izlemek artık daha zevkli deniliyor. Bu tüm televizyon kanallarını ilgilendiren bir gelişme. Türk televizyon yayıncılığı tarihinde 16 Ağustos'ta, yani 3 gün sonra yeni bir dönem başlayacak. Yayınlar yeni nesil uydulara taşınıyor. Turkuaz medya kanalları izleyicilerine daha net ve canlı bir HD deneyimi sunmak için frekanslarını güncelliyor. Bu uyarıyı da yapalım. Şimdi manşete baktığımızda, Gazze'nin işgaline kayıtsız kalmayız. Netanyahu'nun çatışmadan nemalandığını belirten Başkan Erdoğan dünyaya seslendi. Filistin devletinin varlığı baltalanmaktadır. Buna kayıtsız kalmak mümkün değildir. Filistin'e destek olmak tüm insanlığın ortak sorumluluğudur. Netanyahu'nun amacı bölgede kaostan nemalanarak Filistin'i insanlığın ortak gündeminden düşürmek. Gazze'de tüm anlaşma ve uluslararası çabalara karşı çözümsüzlüğü şiar edinen bir İsrail'le karşı karşıyayız. Filistin'i yok edemeyecekler diyor Başkan Erdoğan. Gazze yardımlarının da kumardaydı. Tek anahtarı Haluk Levent'te olan kasadan 44 milyon liralık altın yerine bir kutu ilaç çıktı. Ünlü oyuncunun ahbap pişmanlığı, ahbap soruşturmasını ifade veren oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sabahlara kadar yardımlar için çalıştım. Bağışların yerli yerinde kullanıldığını öğrenip mutlu olmayı dilerdim. İddialar çok üzücü deniliyor. Bu da Sabah gazetesi manşetine aktaracağımız haberler. Son bir haber aktaralım. İyi hal indirimi vicdansızlattı. Depremzedelere yardımlarıyla tanınan Oğuzhan Türkoğlu, kırmızı ışıkta geçen tır şoförünün kurbanı oldu. Bir ayda tahliye olan Salih Yağlı'ya iyi hal indirimiyle 7 yıl hapis cezası verilmesi aileyi yıktı. Bu da ne yazık ki günün acı haberlerinden biri. Milliyet Sabah gazetesinden aktaracağımız. Ve tabii ki gündemimizde olan Orta Doğu'nun geleceğini, Orta Doğu'yu değiştiren o önemli başlık. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında geçtiğimiz hafta imzalanan Mekke Anlaşması. Başkan Erdoğan Mekke Anlaşması'na ilişkin Londra merkezli bir gazeteye bir yazı yazdı, açıklamalarda bulundu. Bu anlaşmanın, Mekke Anlaşması'nın bölgedeki üçüncü ülkeleri hedef almadığını, işbirliğini vurguladı ve önümüzdeki dönemde yeni ülkelerin, yeni kardeş ülkelerin de Mekke Anlaşması'na katılabileceğini söyledi. Önemli bir çağrısı da vardı.
1: Mekke Anlaşması, Hürmüz Boğazı ve Küresel Barış. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Londra merkezli Şarkı Lafsat gazetesine açıklamalarda bulundu. Gündeminde Mekke Ortak Savunma Anlaşması vardı Başkan Erdoğan'ın. Bölgede yaşanan son gelişmelerin neticesinde bu fikrin ortaya çıktığını vurguladı.
2: Biz her zaman bölge meselelerinin bölge ülkelerince sahiplenilmesi ve çözüme kavuşturulmasından yana olduk. Bizim temel yaklaşımımız hep buydu. Bölgenin meselelerini bölgenin kendi aktörleri çözmeliydi. Bunun ilk adımını attık. Son dönemde yaşananlar kardeş ve dost ülkeler arasındaki dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.
1: Erdoğan ABD ve İran Savaşı'nın ortaya çıkardığı sonuçlarda Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilişkilendirilmesinin tam anlamıyla doğru olmadığını dikkati çekti.
2: ABD ile İran arasındaki gerilimin seyri elbette bölgesel gelişmeler bakımından önemli. Ancak Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı da yalnızca bu gerilimin ortaya çıkardığı konjonktürel bir gelişme olarak değerlendirmek, ülkelerimizin siyasetini ve niyetini doğru anlamamak olur.
1: Başkan Erdoğan anlaşmanın kapılarının bölgenin diğer ülkelerine açık olduğunun da altını çizdi. Anlaşmanın

0: ifade etti. Hürmüz Boğazı'nda bunun görüldüğünün altını çizdi.
1: Bir yandan da Mekke Anlaşması tabii gündemdeyken bugün önemli bir temas gerçekleşecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 2 gündür Libya'daydı. Libya'nın tüm taraflarıyla birlik diplomasisi gerçekleştirdi. En son General Hafter'le dün bir araya geldi. Bugün Hakan Fidan'ın durağı ise, ikinci ve son durağı ise Mısır olacak. Mısır Devlet Başkanı Sisi ile de görüşmesi bekleniyor Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın. Tabii ki ana gündem başlığı Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkiler, ama Mekke Güvenlik Anlaşması da yine bu ziyaretin ana başlıklarından biri. Mısır önümüzdeki süreçte anlaşmaya dahil olacak mı, olmayacak mı? En önemli tartışma başlığı.
2: Ben bir sonraki aşamada Mısır'ın da bizim aramızda hani ittifak olarak bulunacağına inanıyorum. Mısır önemli bir ülke.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'a gidiyor. Ziyaret kapsamında Fidan'la Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülhati eş başkanlığında Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu 2. toplantısı düzenlenecek. Toplantıda 4 Şubat 2026 tarihinde iki ülke Cumhurbaşkanı'nın eş başkanlıklarında Kahire'de düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 2. toplantısının sonuçlarıyla 2028 yılında Türkiye'de tertiplenmesi öngörülen konseyin 3. toplantısının hazırlıkları ele alınacak. Bakan Fidan'ın ziyaret kapsamında ayrıca Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşmesi ve üst düzey Mısırlı yetkililerle görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülüyor. Bölgesel ve küresel konuların görüşüleceği toplantılarda ABD ile İran arasında ateşkesin yeniden tesis edilmesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durumda masada olacak. Gazze Barış Planı'nın 2. aşamasının uygulanmasına ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının yanı sıra Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırgan eylemlerinin bölgesel istikrar bakımından doğurduğu riskler ele alınacak. Bakan Fidan'ın Mısır ziyaretinde akla gelen bir diğer konu başlığı ise Mekke Anlaşması oldu.
2: Cumhurbaşkanımızın vizyonunda zaten bizim 3 ülkeyle sınırlı kalmamamız, daha da büyümemiz, mümkünse bölgedeki bütün ülkelerin bir gün bu çatının altında toplanması vizyonumuz var.
3: Fidan önceki açıklamalarında Mısır'ın da ittifaka dahil olmak istediğini belirtmişti.
2: Ben bir sonraki aşamada Mısır'ın da bizim aramızda hani ittifak olarak bulunacağına inanıyorum. Mısır önemli bir ülke.
3: Fidan'ın temaslarında Mekke Anlaşması'nın da gündeme gelmesi öngörülürken, Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarını bir araya getiren R4 girişimi gibi platformlarda masadaki konulardan olacak. Öte yandan ziyarette Türkiye-Mısır ticaret hacminin 15 milyar dolar seviyesine çıkarılması yönündeki ortak hedef doğrultusunda yatırım teşvikleri değerlendirilecek.
1: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın bölgedeki istikrarın sağlanması için Mekke Savunma Anlaşması'nı imzalamasının hemen ardından hem Libya hem de Suriye'de yeniden hareketlilik görmeye başladık. Libya'daki görüntüleri ekranlara getirdik. Enerji tesislerine yönelik saldırılar var. Yeniden ortaya çıkan bir gerilim. Suriye tarafındaysa Ayn el-Arab tezgahını Suriye ordusu bozdu deniliyor. Suriye'nin Ayn el-Arab ilçesinde yaşanan gerilimi gazetemize değerlendiren, Türkiye gazetesine değerlendiren PYD ve YPG'li isimler, örgüt birkaç gün içinde kendini feshedecek. Şam yönetimiyle önemli görüşmeler yaptığımız sırada bir el kalabalıkları harekete geçirdi yorumunda bulundu. Suriye bayrağını indirmek isteyenler vardı. Suriye ordusu müdahale etti. Peki son durum nedir dediğimizde yaşanan olaylara bakacağız. PYD ve YPG tarafından gelen açıklamada birkaç gün içerisinde örgütün kendisini tamamen feshedeceğini ifade etti. Suriye yönetiminin doğu bölgesinden işlerinden sorumlu savunma bakan yardımcısı olarak atadığı isimse olayların aniden alevlenmesi hepimizi şaşırttı. Görüşmelerde son noktaya geldik. Birkaç gün içerisinde tamamen fesih açıklaması yapmaya hazırlanıyoruz. Resul Ayn'da çıkan bazı olaylar Kobani'deki isyanın gerekçesi olarak gösterildi. Herkesi sakin ve sabırlı olmaya çağırıyoruz denildi. Birileri Suriye ile karıştırmak için çabalarını harcıyor. Suriye'de geçtiğimiz günlerde Başkan Şam'da meydana gelen patlamalar vardı. Dürzi nüfusunun bulunduğu bölgede yeniden bir gerilim arttırma çabaları var. Suriye'deki birlik rahatsız olan ülkeleri de beraberinde getiriyor hiç şüphesiz ki. Dünya ilişkin son bir haberimiz olacak. Rusya'dan bir haberimiz olsun bu da. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu kez Japonya sınırına gitti. Ülkesinin son dönemde gerçekleştirdiği donanmanın en büyük tatbikatlarından birine katıldı. Ama gündeminde ve hedefinde Batı ülkeleri vardı. Bizim tankerlerimize el koyarsanız misilleme yapmamız kaçınılmazdır dedi.

0: Misillemenin ne zaman ve nerede olacağını ise biz biliyoruz dedi.
1: Avrupa yaptırımlar kapsamında Rus petrolünü taşıyan gemilere operasyonlar düzenliyor. Çok sayıda gemiye el konulan operasyonlara Moskova'nın tepkisi sert oldu.
2: Uluslararası hukuk bazı ülkeler tarafından çiğneniyor. Gemilerimize el koymaya, hatta bizden alınan varlıkları satmayı düşünecek kadar ileri gidiyorlar. Bunun hırsızlıktan ve soygundan bir farkı yok.
1: Rusya lideri Putin misilleme uyarısında bulundu.
2: Biz de bir şekilde yanıt vermek zorunda kalacağız. Bu adımın saldırıların yapıldığı sularda olmasına gerek yok. Nerede ve ne zaman olacağına biz karar vereceğiz.
1: Putin bu açıklamaları Rus donanmasının Japonya açıklarında yaptığı dev tatbikatı izlemek için gittiği Sakalin adasında yaptı. Putin önce Rus askerlerle bir araya geldi. Japonya ile yaşanan gerilim de Rus liderin gündemindeydi. Mesajını Kuril Adaları üzerinden verdi.
2: Japonya, Ukrayna ile yaşanan çatışmanın derinliğini bilmeden bize yaptırım uyguluyor. Biz Japonya'yı tehdit etmiyoruz. Böyle bir iddiamız yok. Tam tersine Japonya bizi tehdit ediyor. Sorun Kuril Adaları.
1: Hem Rusya hem de Japonya Kuril Adaları'nda hak iddia ediyor.
0: Dünyadaki başlıkları tamamladık. Gelelim Türkiye'nin gündemine. Türkiye'nin gündemine geldiğimizde ise terörsüz Türkiye süreci çerçeve yasanın kabul edilmesiyle birlikte artık süreç iyiden iyi ivmelenmiş durumda. Peki bundan sonra ne olacak? Hangi adımlar atılacak? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'tan sürece ve bundan sonrasına ilişkin önemli açıklamalar geldi.
3: Beklentilerimizin çok üstünde bir 467 rakamı çok nadir görülen, ulaşılan bir rakam. Ve dolayısıyla bu çok önemli. Ben milletin vermiş olduğu desteğin siyasete yansıması şeklinde bunun okunması gerektiğini düşünüyorum.
1: Terörsüz Türkiye süreç yasasına verilen desteğin beklentilerin üstünde olduğunu söyledi. Bu destekte milletin büyük payının olduğunun altını çizdi.
3: Ben milletin vermiş olduğu desteğin siyasete yansıması şeklinde bunun okunması gerektiğini düşünüyorum.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı editör masasına konuk oldu. Gündem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen terörsüz Türkiye süreç yasasıydı.
3: İlk sefer Türkiye'de, şunu rahat söyleyebiliriz, siyasi olarak, fikri olarak bu kadar büyük bir ittifak ortamı oluşmuştur. Bunun kıymetini bilmek lazım.
1: Kurtulmuş, süreçle ilgili sonraki aşamaların kritik önemine dikkat çekti.
3: Raporda kritik eşik olarak tanımladığımız, yani örgütün silahlarını bıraktığı, kendisini feshettiği, bütün unsurlarıyla kendisini feshettiği, bunu biz tespit edecek değiliz. Bunun güvenlik bilimlerince tespit edilmesi ve güvenlik birimlerinin yapmış olduğu bu tespit, zaten rutin olarak Milli Güvenlik Kurulu'nda güvenlik meseleleri konuşuluyor. Milli Güvenlik Kurulu'nda konuşularak kararlaştırılması ve bunun yayınlanmasıyla birlikte yasa yürürlüğe girer. Bir teyit ve tespit mekanizması olmadan ve bu da devletin en üst güvenlik birimi tarafından tespit edilmeden asla yasa uygulamaya girmeyecek.
1: Numan Kurtulmuş, süreçle ilgili genel bir af olmadığının altını çizdi. Sürecin bundan sonra da aksamadan işleyeceğini belirtti.
3: Bu bir genel af değildir diyoruz. Bir kurul kuruldu. Bu kurulun başkanlığını Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız yapacak. Bu bir genel af değil. Tek tek her bir dosya hakkında geldi, teslim oldu, silahını verdi. Ben artık tamam, örgütsel bağlanım kalmadı dedi. Her bir dosyayla ilgili bu kurulda kararlar verilecek ve bu kurul verdiği kararlar çerçevesinde uygulama gerçekleşecek. İnşallah bundan sonrası hiçbir aksamaya mahal vermeden tıkır tıkır işleyecektir.
1: Meclis Başkanı yeni anayasa ile ilgili çalışmalara da değindi.
3: Yeni bir anayasa yapmak Türkiye'nin boynuna borçtur. Bu bir siyasi sorumluluktur. Bu parlamento anayasa yapmaya en müsait parlamento aritmetiğine sahiptir. Yani bu kadar çok partinin olması, farklı fikirlerin olması, yeni bir anayasa yapılması sürecine destek sağlayacağını ümit ediyorum.
0: Sayın seyirciler, FETÖ'cü Burkaya Karatepe 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kurulan suikast timindeydi. Terörist 10 yıllık firarın ardından yakalandı ve tutuklandı. Darbecinin saklanması yanına yardımcı olan ablası da cezaevine gönderilirken iki kardeşin gizli haberleşme ağı ve taktikleri de deşifre edildi. Peki 10 yıl boyunca abla kardeş nasıl bir iletişim içerisinde kaldılar? Yanıtına bakalım.

0: koş gider otelin üstünde.
1: FETÖ'cü teröristin 10 yıllık firarının perde arkası ortaya çıktı. İki kardeşin gizli haberleşme ağı deşifre edildi. Ablasının kardeşine verdiği kaçış ve saklanma taktikleri belirlendi. 15 Temmuz 2016'da Marmaris'te Başkan Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan darbecilerin son firarisi Burkay Karatepe tutuklanmıştı. Teröristin 10 yıllık kaçışına ablası Ayşe Alanur Karatepe'nin yardım ettiği ortaya çıktı.
2: Geçtiğimiz günlerde tutuklanan Ayşe Alanur Karatepe kardeşiyle gizlice yazışmış ve FETÖ'cü terörist kardeşiyle defalarca bir araya gelmiş.
1: FETÖ'cü iki kardeşin ortak e-posta hesabının taslaklar bölümü üzerinden kurduğu gizli haberleşme ağı deşifre edildi. Zanlıların mail göndermeksizin mesajları taslaklar kısmına kaydederek kardeşiyle irtibat kurduğu saptanmıştı. Burkay ve Ayşe Alanur Karatepe'nin aralarında yaptığı yazışmaların ilk ön incelemesi de tamamlandı. İncelemeye göre ikili şifreli mesajlar yazarak anlaşıyordu ve Ayşe Alanur Karatepe şifreli konuşmayla kardeşini yönlendiriyordu.
2: Ayşe Alanur Karatepe topladığı fitre ve zekatı terörist kardeşine göndermiş ve ona mali destek sağlamış.
1: FETÖ'cü ablanın 10 yıl boyunca da kardeşi Burkay Karatepe ile defalarca bir araya geldiği belirlendi. Ayşe Alanur Karatepe'nin FETÖ'cü teröristi yurt dışına kaçırmak için plan yaptığı da tespit edildi. Plana göre kardeşini Suriye ve İran üzerinden kaçırmak için bağlantılar kurdu. Teröristin üzerinden çıkan sahte kimliği babasının çıkarmış olabileceğini öne süren zanlının kardeşine başka sahte kimlik hazırlamak için de çalışma yaptığı ortaya çıktı.
3: Muğla ile devam edelim. Muğla'nın Menteşe ilçesinde mağazanın önünde asılı olan Türk bayrağı bir kadın tarafından ateşe verildi. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrasında o kadın gözaltına alındı. Olay dün gece saatlerinde Kurşunlu Meydanı'nda meydana geldi. Bir kadın çevreyi kolaçan ettikten sonra mağazanın önünde asılı olan Türk bayrağını çakmakla ateşe verip uzaklaştı. Sabah saatlerinde iş yerini açmak için gelen mağaza sahipleri bayrağın yandığını fark edip olayı polise bildirdi. Polis çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarını inceleyip şüphelinin Ayşe A olduğunu belirledi. 31 yaşında ikametinde gözaltına alınan şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi. Dünün sıcak gelişmelerinden biri ne yazık ki bir facia haberiydi. Giresun'da derenin taşması sonucunda bir anne ile iki kızı suya kapılmıştı. İki kız kardeşin cansız bedenine ulaşıldı. Anneyi arama çalışmaları devam ediyor ama ne yazık ki oradan da acı bir haber var. Hemen detaylara bakalım. Haber ekibinden Selman Kutlu bizi bekliyor olacak. Selman, günaydın. Kolaylıklar dilerim. Ne yazık ki acı haberler arka arkaya geldi. Nedir son durum? Sözü hemen sana bırakalım.
4: Evet, günaydın, iyi yayınlar diyorum ama maalesef o acı haber yaklaşık bir 10 dakika önce bize de ulaştı. İki kızını kaybeden anne ve annenin de cansız bedenine olay yerinden yaklaşık 4 kilometre aşağıda ulaşıldı. Ve iki kızıyla birlikte annenin de cansız bedenine ulaşılmış oldu yaklaşık bir 10 dakika önce. Biz şu anda olay yerindeyiz kameraman arkadaşım Özgür Özdemir ile birlikte. Burası Göreli ilçesi Hamzalı köyü. Bakın o dere burası ve şöyle göstereyim size aslında. Dün de hava aynen böyle oldukça güzeldi aslında bölgede, güneşli ama buranın yukarısı sisli mevki ve o bölgeye yoğun bir yağmur başlıyor. Yaklaşık metrekare 100 kilogramın üstüne bir yağmur düşüyor. Aslında dereye baktığınızda çok yüksek bir akıntısı yok ama burada da aldığımız bilgiler bir anda o yoğun yağmur sonrası 3 metreyi geçen bir dere akıntısı bir anda gelmeye başlıyor ve Mehmet Kırca, Zekiye Kırca ve kızları Burcu Kırca ile Burçin Kırca daha dün gelmiştiler. Bu yıl başında köyde ev yapmışlardı. Anne baba buradaydı. Kızlarsa dün İstanbul'dan buraya o evi görmek için geldiler ve maalesef bugün geri dönecekler. Aslında kızlar Burcu ve Burçin bugün buradan İstanbul'a biletlerini almışlar ve geri dönecekler. O yaptıkları evi görmek için gelmişler ama son olarak bir piknik yapmak istediler burada. Hemen o dere

0: kenarında bu yolun sonunda çay içiyorlar, çay demliyorlar ve buradaki o sıcak havada burada serinlemek için bulunuyorlar. Son günlerinde anne ve babasıyla vakit geçirmek için, ama yukarıdan gelen o su kütlesi 3 metreyi aşan bir su kütlesi maalesef dördünü birden dereye doğru itiyor ve dereye ittikten sonra baba Mehmet Kırca son anda kurtuluyor. Tabi burada aldığımız bilgiler ne, köylülerin yardımıyla, çünkü fındık zamanı olduğu için burada çok fazla kalabalık da var. Fındık bahçelerinde insanlar ve ardından ilk olarak Burcu Kırca yaklaşık 9 kilometre aşağıda bulunuyor. Cansız bedeni ve akşam saatlerinde de, dün akşam saatlerinde de buradan tam 20 kilometre aşağıda sahilde Burçin Kırca'nın cansız bedenine ulaşıyor ve yaklaşık yarım saat önce de annenin cansız bedeni 4 kilometre aşağıda Zekiye Kırca'nın cansız bedenine ulaşılıyor. Dünden beri yoğun bir arama kurtarma çalışması vardı. AFAD ekipleri, jandarma ekipleri bu zorlu coğrafyada gerçekten yoğun bir çaba sarf ettiler ve baba kurtarılırken anne Zekiye Kırca, kızları 26 yaşında Burçin Kırca, Burcu Kırca ve Burçin Kırca maalesef cansız bedenlerine ulaşılmış durumda. Evet, bölge gerçekten oldukça üzüntülü. Dün geldiler, söylediğim gibi o yeni yaptıkları evi görmek için gelmiştiler. Bugün geri dönecekler ama nasip olmadı ve maalesef üçünün de cansız bedenine ulaşıldı diyelim ve sözü Giresun'dan size bırakalım.
1: Selman Kutlu ve Özgür Özdemir'e notlar için teşekkür ederim. Ne yazık ki günü acı haberle başladık. İki kızın ardından annenin de cansız bedenine ulaşıldı. Şimdi Ankara'ya gidelim. Ankara'da 9 Haziran tarihinde 16 yaşındaki Kayra Ataman yine 17 yaşında yaşıtı tarafından bıçaklanarak hayattan koparılmıştı. Kayra'nın olaydan kısa bir süre önce parkta arkadaşlarıyla oyun oynarken çekilmiş görüntüleri de ortaya çıktı. Kayra'yı hayattan koparan 17 yaşındaki çocuk da cezaevinde intihar etti ve yaşamına son verdi. Bu olay da soruşturulurken aile ise oğullarının ölümüne neden olanlara ilişkin soruşturmanın derinleştirilmesini istiyor.
2: Ankara'da bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 16 yaşındaki Kayra Ataman'ın olaydan kısa bir süre önce parkta arkadaşlarıyla oynarken çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Ankara'da 9 Haziran'da yaşanan olayda 17 yaşındaki katil zanlısı kavga sırasında Kayra Ataman'ı bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı ve onunla birlikte kavgaya dahil olan babası Burak Ehlil tutuklandı. Cezaevinde bulunan 17 yaşındaki katil zanlısı 8 Ağustos'ta intihar etti.
3: Katil intihar etmiş. Üzüldüğümü söyleyemeyeceğim açıkçası. Sevinemedim açıkçası. Çünkü benim oğlumu geri getirmeyecekti. Getirmiyor. Benim yüreğimin acısı dinmiyor.
2: Olay sırasında orada bulunan ve azmettirici olduğu değerlendirilen 18 yaşındaki eski kız arkadaşının da şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı.
4: Azmettirici olarak nitelendirdiğimiz kişi, o da yine 18 yaş altı bir kız çocuğu, kendisinin şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Hakkında adli kontrol kararına hükmedildi. Yurt dışına çıkış yasağına karar verildi. Bu bizim için olumlu bir aşama.
2: Kayra'nın ailesi, kavga başlatan babanın ve azmettirici olduğu öne sürülen eski sevgilinin de hak ettikleri cezayı almasını ve yargılanmasını istiyor.
3: Bu kavgayı, tartışmayı başlatan baba var ve azmettiren bir eski sevgili var. Onların kendi aralarındaki sıkıntıları yüzünden benim oğlum yok yere öldürüldü. Ve ben adaletin yerini bulmasını istiyorum. Gereken cezaları almalarını istiyorum.
1: İstanbul'da Zeytinburnu'nda silahlı bir kişi bir restorana girdi. Müşteri gibi restorana girdi. Kimse ne olacağını tahmin edemiyordu. Ve iki kişiye kurşun yağdırdı. Ardından da kayıplara karıştı. Ama fazla uzağa gidemedi.
5: Müşteri gibi geldi, kurşun yağdırdı. Dehşet anlarının adresi İstanbul Zeytinburnu. Mehmet Aydın, müşteri gibi girdiği restoranda bir süre oturdu, ardından da aniden belindeki tabancayı çıkardı, peş peşe tetiğe bastı. Hedefinde restoranın sahibi Basri Türker'i vardı. Türker'i yaralandı. Seken kurşunların

0: isabet ettiği müşteri Kenan Çelik de yaralanan diğer bir isim oldu. Silah sesleri paniğe yol açtı. Kucağındaki bebeğiyle kaçmaya çalışan bir annenin yaşadığı dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kaçan saldırgan Mehmet Aydın kısa sürede yakalandı. 55 suçtan kaydı çıktı. Saldırının sebebi Aydın'ın ifadesiyle ortaya çıkacak. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi ise sürüyor.
1: Sabah Ajansı'nın bir önceki bülteninde ekranlara getirmiştik. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı artık kentsel dönüşümdeki o binaların yıkımı sırasında uygulanacak, atılacak adımlara ilişkin standart düzenlemeler getirmişti. Özellikle de yüksek katlı binalar için. Peki neden yapıldı bu düzenleme? İşte şimdi ekranlara getireceğimiz bu görüntüler tekrarlanmasın diye. İstanbul Bahçeli Evler'di. Kentsel dönüşüme giren bir binanın yıkım çalışmaları vardı. Ama o yıkım çalışmaları sırasında bir hata yapıldı ve binadan kopan dev beton parçaları hemen yanı başında bulunan sağlam binanın üzerine geldi. Mahalleli bir facianın eşiğinden döndü. Yaşanan o panik anlarını ekranlara getirelim.
0: Beton bloklar yıkıldı, dış duvarlar parçalandı. Kontrolsüz yıkım az kalsın faciaya yol açıyordu. İstanbul Bahçeli Evler'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkımı sürdürülen 6 katlı apartmanda büyük bir çökme oldu. Tonlarca ağırlıktaki beton bloklar hemen bitişiğindeki apartmanın üzerine devrildi. Çarpmanın şiddetiyle yan apartmanın dış duvarları patladı. Bazı dairelerin içi dışarıdan görünür hale geldi. Toz bulutu altında kalan mahallede can havliyle sağa sola kaçışanların yaşadığı o dehşet anları an be an cep telefonu kameralarına yansıdı. Ağır hasar gören apartman tedbir amacıyla boşaltıldı. Apartmanın mühürlenip mühürlenmeyeceği yapılacak teknik incelemenin ardından netleşecek.
1: İzmir'in yolları ne asfalt dökülüyor ne de çamur temizlenmiş durumda. İzmir Bayraklı'da altyapı çilesine dayanamayan mahalle sakinleri bozuk yolları halılarla kapattı. Bu ilginç çözüm ilçedeki hizmet yetersizliğinde bir kez daha gözler önüne serdi. İşte İzmir'deki yollardaki son duruma bakalım.
2: Bir saattir böyle akıyor.
0: Bozuk çukurlarla dolu ve çamur deryasına dönen yollar sabrı taşırdı.
2: Hastaneye çıkamıyoruz buradan. Her sokak böyle.
3: 6 aydır burada bu sorunları yaşıyoruz. Asfalt sorunlarını yaşıyoruz.
0: Görüntüler İzmir'in Bayraklı ilçesine bağlı Refik Şevket İnce mahallesinden.
4: Burayı kırmaya başladılar. Başladıktan sonra burada boruyu patlattılar. Lağım borusunu. Lağım borusu patladı, tıkandı. Evin içerisinde su komple girdi buraya. Oraya apartmanın içerisine girdi. Millet oldu rezil.
0: Aylardır çalmadık kapı bırakmayan mahalle sakinleri Bayraklı Belediyesi'nden ses çıkmayınca çareyi kendi yöntemlerinde buldu. Derin çukurların üstü evden getirilen eski halılarla örtüldü.
5: Yazık günah ya, biz de insanız ya. İnsan değil miyiz biz kardeşim?
6: Kapatmadan başka bir kum getiriyorlar. Bir yağmur yağıyor hop aşağıya, ondan sonra tekrardan bir daha.
0: Ortaya çıkan manzara ilçedeki altyapı sorununun boyutunu gözler önüne serdi.
6: Bugün yarın bu millet artık perişan oldu. Kapı açamaz oldu. Yaz günü millet kapısını kapatıyor. Biz sokaklardan geçemez oluyoruz. Arabalarımız perişan olmuş.
0: Mahalle sakinleri yaşanan soruna kalıcı çözüm bekliyor.
7: İşe gitmek için bir dert yanıyorum, tamam mı? Akşam gelirken düşünüyorum, ulan hangi sokaktan gideyim, hangi sokaktan gitmeyeyim. Ben bu arabayı daha yeni almışım. Arabada alt takım diye bir şey kalmadı.
8: Yaşadığımız rezilliğin, kepazenin haddi hesabı yok. Nerede bizim belediye başkanımız? Nerede meclis üyelerimiz?
1: Şimdi siyaset diyelim. Siyaset dediğimizde Yeni Parti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında hazırlanan 63. fezleke Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildi. Özel'in yanı sıra Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Seral Kadıgil'e ait dokunulmazlık dosyaları da meclise sunuldu.
9: ...61 tane fezleke var, bu 62.si. Utanmadan Özgür Özel'e rüşvet fezleke...

0: diye yolladılar.
1: Dokunulmazlık dosyalarında rekor Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e ait. Özel hakkında hazırlanan 63. fezleke de meclise gönderildi. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri meclis başkanlığınca gelen kağıtlar listesinde yayımlandı. Fezleke Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona sunuldu. Komisyona sunulan dosyalar arasında Yeni Parti Milletvekili Veli Ağbaba ve Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Serra Kadıgil'e ait dosyalar da bulunuyor. Özel'in dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmayacağı konusu mecliste en fazla sandalye sayısına sahip AK Parti ve Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin takınacağı tavra bağlı. Dokunulmazlık dosyaları genel olarak dönem sonuna bırakılıyor. Seçimden sonra tekrar milletvekili olamazsa hakkında dosya olan kişiler yargılanıyor.
2: Günün skandal gelişmesiyle devam edeceğiz. Haluk Levent, Ahbap Derneği, Gazze'deki İsrail'in gerçekleştirmiş olduğu soykırımı bahane ederek, gerekçe göstererek insanlardan yardım topladı. Gazze'ye gönderecekti o yardımı. Tam 44 milyon lira toplanmıştı. Ama onlar o yardımları önce dövize, sonra altına çevrildi. Ama şimdi o yardımların nerede olduğu belli değil. Kasadan sadece kitap ve ağrı kesici çıktı. Bu skandalı konuşacağız. A Haber ekibinden Kadir Mercan bizi bekliyor olacak. Ne yaşandı, ne oldu sorusuna bakacağız. Bir de daha da önemlisi, paralar nerede sorusuna yanıt arayacağız. Kadir, günaydın, kolaylıklar dileyim. Nerede bu 44 milyon?
3: Günaydın Gökhan Kurt. Nerede olduğuna dair şu ana kadar herhangi bir tespit yapılabilmiş değil. Onun altını çizelim. Detaylarına bakacak olursak da aslında olayın 14 Ocak günü Haluk Levent enflasyon karşısında kasada kalan son 44 milyon TL'nin erimemesi adına bunun dolara yatırılmasını ya da fiziki olarak altına çevrilmesini istiyor. Bu kapsamda da tek yetkili zaten kendisi olduğu için böyle bir yönetim kurulu kararı aldırıyor. Parayı kullanma yetkisi sadece Haluk Levent olduğundan dolayı o yönetim kurulu kararından sonra zaten bu karar alınıyor ve karar alındıktan sonra ilk önce kasada bulunan 44 milyon TL bir dövizciye gönderiliyor. Yaklaşık o günkü değeriyle birlikte 1 milyon 28 bin dolar gibi bir ücret olduğunu söylemekte fayda var. Sonrasında bu dövizciye gönderilen 44 milyon TL söylemiş olduğumuz gibi dolar yapılıyor. Dolar yapıldıktan 2 gün sonra da fiziki altına çevriliyor. Şimdi buradaki transferler önemli. Transferler neden önemli? Çünkü ilk önce 44 milyon TL dövizciye gönderilirken o açıklama kısmına Gazze için yardım açıklaması yapılıyor. Fakat şunu söylemekte fayda var. Hem savcılık tespitlerinde hem bilirkişi raporlarında böyle bir yardımın yapılmadığının altı çiziliyor. Sadece arada bir set oluşturabilmek adına, bir gölgeleme, bir perdeleme yapabilmek adına böyle bir açıklama yazdığı savcılık kaynakları tarafından iddia ediliyor. Öte yandan 1 milyon dolar olduktan hemen sonraysa 2 gün sonra o dövizciye gidiyor. Elden bu parayı alıyor. Elden parayı aldıktan sonra da fiziki altına çeviriyor ve sonrasındaysa bir kasanın içerisine koyuyor ve o kasanın da sadece anahtarının kendi olduğuna, sadece kendinde olduğu bilgisiyle savcılık tarafından tespit edilmiş durumda. Sonrasında bu işlemler savcılığın dikkatini çekiyor. Para transferleri savcılığın dikkatini çekiyor. Gerçekten bu kasanın içerisinde para var mı yok mu diye savcılık bir heyet oluşturuyor ve bu heyetin kasayı açması isteniyor. İzinler alınıyor. Fakat izinler alındıktan hemen sonra kasa 3 kişi tarafından açılıyor. Bunlardan biri polis, yine avukatlar var, yine vergi müfettişlerinden oluşan 3 kişilik ekip kasayı açmaya gidiyorlar. Banka kasasını açmaya gidiyorlar ve banka kasasını açtıklarında karşılarında 6,5 kilogram altın yerine biraz önce sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi bir kitap ve bir ağrı kesici bulunuyor. Konuyla alakalı olarak araştırmalar devam ediyor diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım Gökhan Kurt.
2: Kadir Mercan'a notlar için teşekkür ederim. Daha çok konuşacağımız bir başlık Ahbap soruşturması tüm hızıyla devam ediyor. Kocaeli'ye gideceğiz. Kocaeli'de çeşitli kimyevi ürünlerin üretildiği fabrikada yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikayı sararken iki işçi yaralandı.

0: fabrika alevlere teslim oldu. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kimyevi madde üreten fabrikanın bir bölümünde yangın çıktı. Alevleri fark eden işçiler hemen tesisi tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlamaların da olduğu yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluştu. Fabrikadan yükselen duman kentin farklı bölgelerinden görüldü. İtfaiyenin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında yaralanan iki işçi hastaneye kaldırıldı. İnceleme yapan ekip alevler nedeniyle iki atın da telef olduğunu belirledi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
1: Bir son dakika gelişmemiz var. Onu hemen ekranlara getireyim. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Mali suç operasyonu başlatıldı. Kısa bir süre önce Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Aynı zamanda arama ve el koyma kararları da alınmış durumda. Biraz detaylandıralım süreci. MASAK incelemelerinde Alihan Kuriş suç örgütünün yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden yaklaşık 100 milyar liralık gibi 100 milyar lira tutarında bir varlığın yurt dışına kaçırıldığı tespit edildi. Bu şekilde kara para aklandığı düşünülen şirketlerle bağlantılı mal ve şirketlere kayyum atanması da gerçekleştirildi. Alihan Kuriş liderliğindeki şüpheliler hakkında suç örgütü kurma, suç örgütü yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama gibi suçlamalar yöneltiliyor. Aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşlarına da zararı uğratma, vergi usul kanununa muhalefet kapsamında soruşturma başlatılmış durumda. Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 49 isim hakkında da gözaltı kararı verilmiş durumda. Yaklaşık 100 milyar liralık bir varlığın yurt dışına çıkartıldığı, bu kapsamda kara para aklamasının da yapıldığı iddialar arasına gerçekleştiriliyor. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen o operasyon günün en önemli başlığı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen bu operasyonda detaylarını aktarıyoruz. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda bir kez daha söyleyelim. 49 şüpheli aralarında, Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararları da verilmiş durumda. İlerleyen dakikalarda toplamda 30 gözaltı, ilerleyen dakikalarda bunları da detayları da aktarmaya devam edeceğimizi hatırlatalım. Ama günün başka gelişmeleri de var. Onları da ekranlara getirmeye devam edeceğiz. Türkiye ve dünyanın dört bir yanında yaşananlara baktığımızda diğer yandan Anadolu'nun dört bir yanında yaşananlar da var. Hızlı bir haber turu zamanı.
2: Yolcu otobüsü aniden şerit değiştirdi, aynı istikamette giden otomobile kaza yaptırdı.
3: Dörtlüğü yap.
2: Panik anları araç içi kamerasına yansıdı.
3: Bir şey yok, iyi misin?
2: Şans eseri otomobildekiler kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Giresun Eynesil sahilinde denize giren dört arkadaş şiddetli dalgaların arasında kaldı.
4: Orada düştü zaten belli.
2: Üç kişi ekiplerin müdahalesiyle kurtarılırken 30 yaşındaki Kemal Günaydın gözden kayboldu.
5: Demek ki gördükleri yerdeyiz, dalga attı.
2: Güçlükle de olsa bulunan ve kıyıya çıkarılan adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Samsun'da tüp deposunda çıkan yangın ortalığı savaş alanına çevirdi.
6: Tüpler patlamaya başladı.
2: Depodaki tüpler peş peşe patlayınca alevler etrafa yayıldı ve bitişikteki 6 katlı binadaki dairelere de sıçradı.
7: Yanaşamıyorlar değil mi?
8: Yok, bilmiyorum
2: ki. Yangın uzun çabalar sonucu kontrol altına alınırken 4 kişi de dumandan etkilendi. Bu yangının adresi de Aksaray'dı. Alevler 4 katlı binanın bodrum katında başlayıp asansör havalandırmasından çatıya kadar ulaştı.
9: Mahsur mu kaldın orada?
2: Apartmandakiler itfaiye ekibinin desteğiyle tahliye edildi.
10: Dışarıdaydım, telefon geldi de elektrik hattından patlamış da.

0: Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Ticaret Bakanlığı, dış ticaret işlemlerine yönelik denetimlerin 7 aylık bilançosunu açıkladı. Sonradan ve ikincil kontroller sonucunda 8,9 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi. Tutar, geçen yılın aynı dönemine göre %29 arttı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
7: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
8: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
9: Tatil Budur hissi.
10: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
11: Lütfen dikkat.
12: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
11: Vakıfbank daima seninle.
0: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
4: Reklam.
13: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
14: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Veyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ile 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş, yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Van-Hakkari yolunun 71 ile 79. kilometreleri arasında tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sondu.
4: Bir reklam.
5: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
4: Kripto. Bir reklam.
6: A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Garanti BBVA.
9: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
10: Bilmenize hiç gerek yok çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilmeniz için Garanti BBVA var. Şimdi yenilenen Garanti BBVA Mobil'le yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
12: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
13: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Reklam.
6: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
14: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
15: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
16: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
14: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
15: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
17: Halkbank'ın katkılarıyla.
18: Önce halk, sonra bankayız.
19: Ticaret satış hacmi Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre %4,5 geriledi. Buna karşılık perakende satışlarda %11,8'lik artış görüldü. Aylık verilerde de ticaret hacmi %1,9 yükseldi. Perakende de bilgisayar, kitap ve iletişim ürünleri %28,8'de öne çıktı.
17: Halkbank'ın katkılarıyla.
18: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
6: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
20: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
21: Araba yaşar arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın
3: ne varsa
21: Ultrasef
3: o hette bulacaksın.

0: Kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue Su Altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.
2: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
3: Hayalleriniz

0: için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
2: adında. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
5: Lütfen dikkat.
6: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Bir reklam.
1: A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam.
7: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
8: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
9: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bizim huzur
10: lazım. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
11: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam. A Haber Radyo.
1: Bir reklam.
12: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Beyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam.
13: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
14: Garanti BBVA.
15: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
16: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
15: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
17: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye git ve

0: Yapmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
3: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Beyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
6: Canlı yayın.
7: Basıldı soruşturmada suç örgütü kurma ve yönetme, örgüte üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama, kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratmak, dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet suçları yer alıyor o dosyada. Oldukça önemli detaylar var. MASAK raporunda şüpheli para transferleri, açıklanamayan yüksek miktarlı nakit girişleri, şirket devir ve bölünmeleri, şüpheli mal alış satışları, sahte fatura ihtimali ve uyumsuz yurt dışı para transferleri o dosyada yer alan önemli konu başlıklarından biriydi. Operasyonda başta Alihan Kuruş olmak üzere Alihan Kuruş'un aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Ayrıca 43 şüpheli adres ve 33 şirkete ait toplam 80 adreste arama ve el koyma işlemi gerçekleştirilmiştir dedi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. Toparlayacak olursak 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bugün sabah itibariyle 30 şüphelinin hakkında gözaltı kararı verildi diyelim. Ve şimdilik sözü tekrardan size bırakalım.
8: Abdullah Ömer'e çok teşekkür ediyoruz. Bu sıcak gelişmenin ayrıntılarını paylaştı bizlerle. Ve efendim Giresun'da derenin taşması sonucu bir anne ile iki kızı suya kapıldı. Önce kız kardeşlerin cansız bedenine ulaşıldı. Sabah saatlerinde ise annenin cansız bedenine ulaşıldı. Bölgeye gidelim ve son durumu öğrenelim. A Haber muhabiri Selman Kutlu takip ediyor. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakıyorum.
9: Evet, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar ve maalesef acı haberler üst üste geldi ama bugün buraya geldiğimizde o acı haberlerin üstüne acı da bir hikaye çıktı aslında. Tam 20 yılın üstüne gelmişti o iki kız anne ve babasının yanına köylerini görmek için. Hemen biz olay yerindeyiz. Kameraman arkadaşım Özgür Özdemir'le birlikte gördüğünüz gibi olayın tam yaşandığı yer burası aslında. Kırca ailesi Mehmet Kırca, eşi Zekiye Kırca ve kızları Burçin'le Burcu Kırca dün buraya geldi kızları. Anne ve baba bir aydır buradaydı. Köylerine uzun bir zaman sonra ev yapmıştılar ve kızları da o evi görmek için aslında buraya geldiler ve dün geldiler. Bugün de dönecekti kızları ve dönmeden önce anne ve babasıyla bir piknik yapmak istediler ve bu alana geldiler. Aslında derenin seviyesi şu an biraz daha yüksek ama çok daha sakin bir dere burası. Ama o yukarı kesimde yağan o yağmur, burası Giresun Görele ilçesi Hamzalı köyündeyiz şu anda. Yukarıda yağan o yağmur yoğun bir sel felaketine neden oldu. Burada hava açık olmasına rağmen yukarıdan gelen 3-4 metrelik o su birikintisi bir anda aileyi sulara kaptırdı ve ardından ilk olarak baba Mehmet Kırca köylülerin attığı iple kurtarıldı ama maalesef anne Zekiye Kırca, Burçin Kırca ve Burcu Kırca sulara kapılmıştı. İlk olarak Burcu'nun cansız bir aşağıda bulunmuştu. Ardından Burçin Kırca'nın ise cansız bedeni tam 20 kilometre aşağıda Çavuşlu sahilinde deniz kenarında bulundu ve sabah saatlerinde de anne Zekiye Kırca 4 kilometre aşağıda cansız bedenine ulaşıldı. Söylediğin gibi acı bir hikaye de var burada. Doğdukları, büyüdükleri topraklardan 20 yıldır uzaktı o iki kız kardeş. Anne babaları

0: Uzun bir zaman sonra köylerinde evleri olmadığı için inşaat çalışması yapıyordu ve evlerini tamamlamıştılar bir ay önce ve ardından kızları illa köye gelmek istediler, evlerini görmek istediler, dede topraklarını ve dün buraya geldiler ve bugün de buradan İstanbul'a dönecektiler. Son bir piknik yapmak istediler gitmeden önce ve o gördüğünüz taşların ortasında çay içiyordular ve bir anda yukarıdan gelen o 3-4 metre yüksekliğindeki su birikintisi onları alıp dereye kapıldılar. Ardından söylediğim gibi ilk baba köylülerin yardımıyla son anda kurtululmuştu ama maalesef anne ve iki kızının cansız bedenlerine ulaşıldı. Tabii ki köyde oldukça büyük bir üzüntü var. Tabii ki o hikaye gerçekten çok can acıtıcı. Özellikle 20 yıl sonra buraya gelmeleri, bugün buradan ayrılacaklar. O evlerini görmek istediler. Hatta kızların bir tanesinin babasına baba mutlaka dere kenarında ısrarla çay içmek istediğini, bu toprakları özlediğini belirtmiş. Biz de buradaki vatandaşlardan aldık bu bilgileri. Tabii ki fındıkta hasat zamanı olduğu için burada çok kalabalık da oluyor. Bu nedenle o fındık bahçelerinde olan insanlar baba Mehmet Kırca'ya son anda bir ip uzatıp kurtardılar ama su seviyesi o kadar yüksekti ki 3-4 metre ve tamamen balçık tomrukla doluydu. Çok şiddetli bir akıntı vardı ve zaten o akıntı aslında o kadar şiddetli olduğu maalesef o Burçin Kırca'nın cansız bedeninin buradan 20 kilometre aşağıda deniz kenarında bulunmasından belli oluyordu. Evet, Görele'de gerçekten şu anda acı hakim. Mehmet Kırca, Zekiye Kırca, 4 çocukları vardı. 2 erkek, 2 kız. Kızlarıyla birlikte yaşıyordular İstanbul'da. Yaz aylarında anne baba buraya geliyordu ama evleri olmadığı için, kalacak yerleri olmadığı için kısa bir süre kalıp gidiyordular ve evlerini yeni tamamlamıştılar. O evlerinde oturmaya başlamıştılar ve kızları da ısrarla o evi görmek istediler ve dün geldiler İstanbul'dan buraya 2 günlüğüne çünkü çalışıyordular ve 2 günün ardından bugün dönecektiler ama maalesef o üzücü olay yaşandı. Gerçekten Görele'de çok büyük bir üzüntü var. Cansız bedenlere bu sabah olarak annenin cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze programları henüz belli değil. Trabzon'da Adli Tıp Kurumu'nda incelemeler devam ediyor. Biz gelişmeler oldukça size aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü Giresun'dan size bırakalım.
1: Ve efendim, Adana'da serinlemek için nehre giren iki çocuk akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Bölgede arama çalışması başlatıldı. Görüntüler geliyor ekranlarınıza şimdi. Serinlemek için Ceyhan Nehri'ne giren yabancı uyruklu 10 yaşındaki Simar Süleyman ve 12 yaşındaki arkadaşı Salih Rami akıntıya kapılarak gözden kayboldular. Çocukların suda kaybolduğunu görenler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye giden AFAD ve jandarma ekibi arama çalışması başlattı ve çocukları arama çalışmaları devam ediyor. Ve uyarılarda geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı efendim. Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İzmir'e gidelim. A Haber muhabiri Sefer Tayfuner, özür diliyorum. Tayfuner ayrıntılar aktarmak üzere bizi bekliyor. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
2: Evet, günaydınlar diliyorum. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre 15 ile ilgili sarı kodlu uyarı yapıldı. Tabi bunların içerisinde başta Kuzey Ege'de bulunan Ege bölgesindeki illerle birlikte Karadeniz bölgesi ve İstanbul'da tabii ki burada işte bu 3 günlük meteorolojik olayla ilgili değerlendirmeleri yayınladılar. Tabi Ege'ye gelecek olursak Balıkesir, Çanakkale, Manisa ve İzmir'in kuzey ve batı kesimlerinde, özellikle İzmir'in 13 ilçesinde şiddetli rüzgar bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına. Tabii 40 ila 70 kilometre, zaman zaman da 80 kilometreleri bulacak olan bir fırtına bekleniyor. Özellikle Ege bölgesi ve buradaki tabii ki Manisa, Aydın, Çanakkale ve İzmir ön plana çıkıyor. Kuvvetli rüzgar tabii biraz önceki yayınımızda işte vatandaşlarımız hayatını kaybetti. Özellikle özellikle bu 15 il içerisinde Karadeniz'de, Ordu, Samsun ve Sinop'u da ayırmak gerekiyor. Yine meteorolojinin verilerine göre bu 3 ilin ilçelerinde merkez ve

0: fırlatma kolunu çekerek uçaktan sağ çıkmayı başardı.
1: Askeri eğitim uçağı kaza kırıma uğradı, pilot canını zor kurtardı. Kaza Yalova 8. ana jet üssü yakınlarında oldu.
2: Ay hem de iki tane şurada da.
3: Eskişehir'de öğle saatlerinde eğitim için havalanan F-16 uçağı Yalova semalarındayken henüz belirlenemeyen bir nedenle hızla alçalmaya başladı. Ardından da üs yakınlarındaki boş araziye düştü.
1: Uçağın hızla alçaldığı ve düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
4: Anladığımız kadarıyla özellikle inişe geçtiği sırada F-16 savaş uçağımız teknik arızaya anladığım kadarıyla uğruyor ve pilotumuz gerçekten son dakikaya kadar, son saniyeye kadar da uçağı kurtarabilmek adına gerçekten büyük bir fedakarlık yapıyor.
1: Neyse ki korkulan olmadı, pilot düşüş sırasında fırlatma kolunu çekerek sağ olarak kurtulmayı başardı. Milli Savunma Bakanlığı hastaneye kaldırılan pilotun sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Uçağın enkazına ulaşılırken yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
5: Uçağımız düştüğü mahallede herhangi bir sivil askeri bir yaralanma, can kaybımız yok. Şükürler olsun, olay kontrol altındayız. Olayın gerçekleşmesine itibaren AFAD ekiplerimiz, itfaiye ekiplerimiz, UMKE ekiplerimiz olay yerine intikal edip muhtemel olası tedbirleri de aldılar. Şu anda her şey kontrol altında.
1: Kazanın çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletinde Fort Hood üssünden kalkan AH-64 tipi saldırı helikopteri tarlaya düştü. İki pilot hayatını kaybetti.
1: ABD ordusunun en kritik hava unsurlarından biri olan 2 kişilik AH-64 Apache helikopteri Texas eyaletindeki Fort Hood üssünden kalktıktan bir süre sonra Salado kenti yakınlarında bir tarlaya düştü. Çarpmanın şiddetiyle dev bir alev topuna dönen helikopterin iki pilotu hayatını kaybetti. Yerel yetkililere göre helikopter herhangi bir binaya çarpmadı. Boş bir tarlaya çakıldı ve ardından alevler yükseldi.
6: Bell ilçesi şerif ofisi olay yerine intikal etti. Ve sadece bir helikopter kazası değil, aynı zamanda kontrol dışı bir yangın olduğunu da tespit etti.
1: Kazanın ardından geniş çaplı bir çalı yangını başladı. Alevlerin yayılması üzerine bölgeye itfaiye ve acil durum ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın arama kurtarma ekiplerinin enkaza ulaşımını zorlaştırdı. Helikopterin düşüş sebebi araştırılıyor. Çift kişilik mürettebata sahip AH-64 Apache'ler ABD Kara Kuvvetleri'nin en etkili saldırı helikopterleri arasında gösteriliyor.
0: Efendim, İstanbul Şişli'de takıntılı eski erkek arkadaşı tarafından acımasızca katledilen 25 yaşındaki Nilda Müge Şahin cinayetinde bir son dakika gelişmesi yaşandı. Günlerdir her yerde aranan katil zanlısı kaçış planı yaparken öyle bir yerde ortaya çıktı ki polis ekipleri bile gözlerine inanamadı. Detayları konuşacağız. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş konuğumuz. Günaydın, hoş geldiniz yayına.
7: Teşekkür ederim Sümeyye, iyi yayınlar.
0: Detayları senden dinlemek istiyoruz. Önümüzde görüntüler de var, söz sende.
7: Evet, aslında şu an ekranlara taşıyacağımız bu ilk görüntüler ne yazık ki hepimizi derinden üzen bir görüntüydü ve 5 Ağustos'ta kayda geçmişti. 5 Ağustos'ta saatler 01'i gösterdiğinde az öncesinde ifade ettiğiniz gibi takıntılı eski erkek arkadaşı tarafından 25 yaşındaki Müge Şahin sokak ortasında silahlı saldırıya uğramış ve eczane önünde kardeşi eczaneden ilaç almaya çalıştığı o esnada beklerken eski hem iş arkadaşı hem de eski sevgilisi olduğu iddia edilen Nazir Ilgın tarafından kurşunların hedefi oldu ve 6 el ateş etmesi sonucu orada yere yığılmış ve ardından da gelen sağlık ekipleri ilk müdahale etse de kaldırmış olduğu hastanede hayatını kaybetmişti. Tabii ki bu olayın hemen ardından katil zanlısı kayıplara karıştı ve kendisinin izini süren İstanbul Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri ilk olarak hemen saatler sonrasında katil zanlısına ait olan bir motosikleti buldular. Çünkü motosiklet de yanaşmış ve o motosikletin görüntüsünü şu anda görüyorsunuz. İlk önce motosikleti buluyor ve Sümeyye, burada özellikle de motosiklet üzerinde yapılan incelemelerde kendisinin aynı zamanda telefonunu da motosikletin arka kısmında bir

0: yere gizlediği de tespit edilmiş. Tabii telefonun şifresi bilmediği için henüz açılamamıştı ve ardından da İstanbul polisi adım adım kendisinin izini sürdü ve bununla beraber yüzlerce güvenlik kamerası inceleniyor ve ilk olarak kendisinin Beşiktaş'ta olduğu tespit ediliyor. Şimdi burada işte gördüğünüz motosiklet bu. Motosikletin şu arka kısmına cep telefonunu kapatıp oraya da saklıyor ve ardından da telefonu Beşiktaş'ın bir ara sokağına bırakarak kayıplara karışıyor. Tabii İstanbul polisi de yaptığı çalışmalarda PC plakayı tespit ediyor ve bu motosikletin de aslında babasına ait olduğu, ruhsatta babasına ait olan bir motosiklet olduğunu tespit ediyor. Tabii ki burada asıl aranan bir de silah. Ve sonrasında motosikletten sonra kendisinin nereye gittiği yönünde bakılıyor. Belli ki bu kısımları çok iyi biliyor. Çünkü burada bu sokaklarda herhangi bir güvenlik kamerasının olmadığı tespit ediliyor. Ve bu da aslında telefonun yanında olmaması, güvenlik kamerasının olmaması işi biraz zorlaştırıyor. Burada bir arkadaşlarımız durdurabilirlerse işte bu görüntüyü buluyorlar ilk olarak. Bu da yine Beşiktaş'ta gece saatlerinde olayın olduğu gecede görüyorlar ki bu şekilde sokaktan gidiyor. Ve daha sonrasında başka güvenlik kamerası görüntüleri tespit ediliyor. Özellikle de Nazir Ilgın'ın burada bir markete geldiği, burada alışveriş yaptığı ve buradaki alışverişten sonra aslında kendisi olaydan hemen sonra burada kaçış planını yapmış. Ne yapacak? Alışverişte işte su alıyor, kek alıyor, bir şeyler aldıktan sonra kendisi artık kaçacağı ormana, Ayaz Ağa Ormanı'na gidecek ve bundan sonraki süreci de orada geçecek. Bak buradaki görüntüyü burada rica etsem giriyor, evet. Azıcık geri alabilirsek marketten çıkarken bir anda güvenlik kamerası. Burada durduralım. Bakın burada güvenlik kamerasını görüyor ve görür görmez anında dönüyor. Aslında bu tarafa doğru gidecek ama oradaki güvenlik kamerasını görür görmez bir anda hemen yönünü değiştiriyor ve ara sokağa giriyor. Tabii bu görüntüleri adım adım tespit ediyorlar ve bir yandan da bunun tabii psikolojik durumu ile ilgili de çevresinden de cinayet büro ekipleri, araştırma ekipleri aldıkları bilgide şunu görüyorlar. Bu kişi ya intihar edecek ya da ne olursa olsun mutlaka mezarlığın olduğu noktaya, yani Müge Şahin'in olduğu mezarlığa geleceği yönünde bir ön tahmini var. Tabii bunun üzerine yapılan çalışmalarda, bu da bir başka güvenlik kamerası görüntüsü yine, işte böyle adım adım takip ediliyor. Nereye gitti, ne yaptı diye. Polis bir mezarlığa ekip koyuyor, sivil ekip yerleştiriyor. Aile bireyleriyle hep temas halinde Müge Şahin'in ailesini, çünkü onlara ikinci bir saldırı da olabilir diye. Ardından bu kişinin o bölgede nereye saklanabileceği ihtimali üzerine ormanda arama başlatıyorlar. Orman içerisinde gece boyunca aramalar yapıyor ve sonrasında da yapılan son bilgiler, aileden alınan bilgiler ve tüm bu yapılan çalışmalar sonucu kendisinin mezarlık bölgesinde olduğu tespit ediliyor ve ardından da yapılan operasyonla katil zanlısının mezarlıktan 600 metre ileride bir ormanlık girişte, Ayaz Ağa Ormanlığı'nın hemen girişinde yarı baygın halde alınıyor. Ve tabii kendisini biz haber olarak ifadesine de ulaştık. Dilerseniz ifadesini de sizlerle paylaşalım.
1: Evet, o ifadeleri de yansıtalım ve detayları dinleyelim. Senden neler anlattı, neler söyledi?
0: Bu arada şunu söyleyeyim. Kendisinin aslında bu mezarlıkla ilgili polis sadece o mezarlıkta değil, tüm mezarlıklarda inceleme yapıyor ve kendisinin yakalanmadan bir gün önce Zincirlikuyu mezarlığına gidip orada Müge Şahin'in mezarını soruyor. Çünkü telefon yanında yok, hiç kimseyle temas kurmuyor. Bu anlamda hani oldukça o da tedbirini alıyor.
1: Evet,
0: ne yapıyor?
1: Mezarlığa
0: soruyor işte. Müge'nin kayıtlardaki mezarlıktaki yerini öğreniyor zannedersem. Daha sonra doğru mezarlığa gidiyor. Mezarlığın üstünde de bu arada bir toprağa dokunduğu, karıştırdığı yönünde de bir tespit söz konusu. İşte bu şekilde ormanın içerisinde İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'nün cinayet büro ekipleri tarafından yüzlerce saat güvenlik kamerası incelenmesi sonucu orman içerisinde yarı baygın halde, yani uyuklamaklı haldeyken bir anda işte operasyon yapıldı ve Nazir Ilgın bu şekilde yakalandı. İfadesinde peki ne dedi? Gece saatlerinde ifadesi alındı. Zannedersem önümüzdeki saatlerde de ya da şu anlarda adliye sevki de gerçekleşecek. Katil şunu söylüyor. Diyor ki Müge ile cezaevi izninde tanıştım diyor. Bir süre sonra sevgili olduk. Zaten cezaevinde çıkmış ve daha sonra o çalışmakta olduğu özür dilerim kuaföre gidip geliyor ve orada tanışıyorlar. Ve beni aldattığını öğrendim diyor. İlişkimiz bu yüzden bitti diyor. Tabii bu kendisinin beyanı bu arada. Ve başka birileriyle görüştüğünü ve öğrendim, konuşmak için sokağa gittim. Hakkımda uzaklaştırma kararı alındı diyor. Burada eksik anlatıyor. Çünkü öncesinde defalarca kez zaten kızı tehdit edip rahatsız ediyor. Olay günü diyor Müge'yi motosiklette takip ettim. Ve burada özellikle

0: şunu söyleyeyim, Müge'nin annesi biz nereye gitsek onu görüyorduk diyor. İlk başta öldürmeyi düşünmedim, alkollüydüm, arkasından ateş ettim, sonra kendimi vurmayı planladım, silah tutukluk yaptığı için ateş edemedim diyor. Ve bir ifadesinin devamında da şunu söylüyor, diyor ki kaçarken silahı tamir etmeye çalıştım, başaramayınca tabancayı denize attım ve denizde de nereye attığını hatırlamıyor. Bununla ilgili de yine Beşiktaş sahilinde o bölgede de bu arada silahla ilgili de bir çalışma yapılıyor. Silahı nereden aldın dediğinde yıllar önce işte sokakta birinden almıştım gibi böyle kaçamaklı cevaplar veriyor. Mezarda intihar etmeyi düşündüm, ormanlık alanda polis tarafından yakalandım diyor. Bileğinde yaralar var, kendisini birkaç kez intihar etmeye çalışmış ama bunu yapmamış ve daha sonrasında da dediğim gibi kendisini öldürmeyi düşündüğünü de ama orman içerisinde yakalandığı da bizzat kendisi tarafından ifade ediliyor. Yani şunu özellikle söylememiz gerekiyor. Burada faili meçhulle mücadele yapılıyor biliyorsunuz ama bir yandan da tabii ki bunların yenisinin olmaması da önemli. Bu açıdan yapılan bu operasyonlar ve bu kişinin yakalanması önemli ama bizim tabii ki asıl istediğimiz şu, olay olduktan sonra değil olmaması için hangi adımlar atılması lazım. Burada özellikle şunu söyleyeyim, infaz kanunundaki açıkları da bu cinayette bir kez daha önümüze çıktı, bir kez daha bunları görmüş olduk. Neden bunu söylüyorum? Çünkü katil zanlısının tehdit soruşturması devam ettiği için henüz iddianame yazılamamış ve kendisinin tehdit ettiği kişiler de davacı olmadığı için denetimli serbestlik bozulmamış. Eğer şikayetçi olmuş olsa, ikinci bir suça karıştığı için denetimli serbestlik sebebiyle bozulacak ve ardından da cezaevine gidecekti. Ama şikayetçinin tabii bunu bilmesi mümkün değil. Burada dediğim gibi infaz kanunundaki açıklar bir kez daha mutlaka gözden geçirilecektir. Yani bu kişinin yakalanması bizi çok şaşırtmadı. Niye? Az önce yayından önce de ifade ettim. İstanbul'da 2006 yılında işlenmiş bir cinayet vardı Sarıyer'de. Neydi? Hacer Eginay. 23 yaşındaydı. Evet. Onun da cinayeti tam 19 yıl sonra faili meçhul dediğimiz bu dosya aydınlatıldı ve İstanbul Polisi tarafından o da alınmıştı. Bir yandan da dediğimiz gibi Adalet Bakanı zaten ifade ediyor Sayın Akın Gürlek. Yani faili meçhul dosyalarıyla mücadele edeceğiz. Ama bir yandan da tabii ki bu tarz olayların olmaması için de atılacak olan adımlar da önemli.
1: Evet, çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş anlattı cinayete ilişkin bu detayları. Bir yandan sen de söyledin, faili meçhul dosyalar aydınlanıyor. Bir yandan da önleniyor. Çok sağ ol. Ayaklarına sağlık. Değerli izleyenler, devam edelim. Mustafa Kadir Mercan bizi bekliyor. Ahbap soruşturmasına ilişkin yeni detaylar var. Hemen gidelim. Kadir, kolay gelsin. Nedir yeni detaylar? Söz sende.
2: Günaydın, iyi yayınlar dileyelim öncelikle. Aslında dosyanın içerisinde olan, kamuoyuyla dün paylaşılan yepyeni ve akıl almaz bir detay var desek yeridir. Çünkü yaklaşık 6,5 kilogram altın kayıp, nerede olduğu, kim tarafından kullanıldığı henüz tespit edilebilmiş durumda değil. Ahbaplar suç örgütü soruşturması kapsamında örgüt lideri olarak değerlendirilen Haluk Levent geçtiğimiz günlerde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti ve bu kapsamda da aslında yeni detaylar, soruşturmaya dair yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. O detaylardan biri şu, iddiaya göre bir toplantıda kasada, yani ahbap kasasında yaklaşık 44 milyon TL'lik bir para olduğu biliniyordu dernek tarafından ve Haluk Levent toplantıda şunu söyledi: enflasyon karşısında paranın değer kaybetmemesi adına biz bunları fiziki altına çevirelim denildi ve bir yönetim kurulu kararı alındı ve yönetim kurulu kararı alındıktan sonra bu 44 milyon TL ilk önce bir dövizciye gönderildi ve açıklamaya da Gazze için yapılan yardım başlığı eklendi. Sonrasında dövizciden bu parayı, yani 1 milyon doları Haluk Levent fiziki bir şekilde alıyor ve sonrasında ise başka bir kişiye götürüp fiziki altına çeviriyor. O da o dönemde yaklaşık 6,5 kilogram kadar bir altın olduğu tespit edilmiş durumda. Sonrasında ise bu 6,5 kilogramlık altını kiralamış oldukları bir bankanın kasasına koyduğunu söylüyor Ahbap Derneği çalışanlarına ve şirket yöneticilerine. Fakat şöyle bir durum söz konusu, bu tespitler yapıldığında, yani bu para transferlerinin ve altın alım süreçlerinin tespitleri yapıldığında, o belgeler savcılığın eline geçtiğinde, acaba o kasanın içerisinde altın var mı yok mu sorusu akıllara geliyor tabii ki ve savcılık bu konuda gerekli izinleri aldıktan sonra kasayı açmak için bankaya gidiyorlar. Bankaya gittikten sonra kasanın olduğu bölüme iniyorlar ve kasa açıldıktan sonra içerisinde 6,5 kilogram

0: altından eser dahi yok. Sadece kasanın içerisinde bir kitap ve bazı takviye ilaçların olduğu yine tespit edilmiş durumda. Savcılık şu anda şunun üzerinde duruyor. Bu 6,5 kilogram altın acaba oraya hiç konuldu mu? Çünkü bildiğiniz üzere özellikle o özel kasaların olduğu bölümlerde belli bir yere kadar kamera sistemi oluyor. Fakat özel kasaların bulunduğu alanda kamera sistemleri olmuyor. Bunun da altını çizelim. Haluk Levent gerçekten o parayı, daha doğrusu o altınları kasaya koydu mu, koymadı mı, ya da koyduktan sonra tekrar geri aldı mı? Bunun üzerinde duruluyor ve altınların akıbeti şu anda merak ediliyor diyelim. Gelişmeler oldukça, soruşturmadan bizlere yansıyanlar oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Mustafa Kadir Mercan'a teşekkür ediyoruz. Ve bir diğer sıcak gelişme efendim, dün akşam saatlerinde geldi. Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu CHP'den istifa ettiğini açıkladı. 17 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyuran İmamoğlu, "Bu karar ülkemizin geleceğine dair inandığım değerleri ve milletimize karşı taşıdığım sorumluluğun bir sonucudur. Bugüne kadar birlikte emek verdiğimiz, omuz omuza yürüdüğümüz tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. İmamoğlu paylaşımında yeni partiye destek çağrısında bulundu. Bu gelişmeyi de paylaşmış olalım sizlerle. Ve efendim, bir başka önemli haber, enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan özel tüketim vergisinde kademeli uygulamaya geçiliyor. Bu yakıt eşel mobil sistemi dışına çıkarıldı. Hemen aktaralım detayları. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Kararla motorinde ÖTV düzenlemesi ve eşel mobil uygulamasında değişiklik yapıldı. Buna göre bugün itibarıyla motorin üzerinden alınan ÖTV tutarı Ağustos ayının kalan kısmı için sıfır olarak uygulanacak ve sonraki aylardaysa yıl sonuna kadar her ay 3'er lira artırılarak belirlenecek. Dolayısıyla ÖTV olarak Eylül ayında 3 lira, Ekim'de 6 lira, Kasım'da 9 lira, Aralık'ta 12 lira alınacak. Tabii hemen detayları konuşalım. Resmi gazetede ÖTV düzenlemesi, Faruk Erdem, detayları sizden dinlemek istiyoruz.
2: Çok da önemli bir karar, çünkü netice itibariyle hani mazot dediğimiz dizel yakıtı ağırlıklı olarak ticari araçlarda kullanılıyor ve asıl ağırlıklı olarak da çiftçiler kullanıyor biliyorsun. Dolayısıyla çiftçilerin maliyetinin yükselmesi demek. Az önce sen de söyledin, enflasyonla mücadele kapsamında da bu karar alındı. Sebzeden meyveye, ne varsa taşımacılıkta, her şeyin fiyatına bu maliyetin yansıması demek. Dolayısıyla bu da enflasyonu arttırıyor. Mart 2026'da biliyorsun bu savaş başladığında, yani İran-İsrail-Amerika savaşıyla birlikte petrol fiyatları çok ciddi şekilde artmıştı. Evet. Biz de petrol ithal eden ülke olarak bu maliyeti pompaya da yansıdı. Netice itibariyle bütün dünyada, yani petrol ihraç eden Amerika'da bile pompa fiyatları arttı. Dolayısıyla bunun önüne geçmek için Mart 2026'da hükümet bir karar almıştı. Eşel mobil sistemine geçmişti. Bunun anlamı şu, her gelen artış, yani pompaya gelen her artış vergiden karşılanmaya başlanmıştı. Dolayısıyla vatandaşa yansımıyor, vergiden hükümet karşılıyordu ki Mart'tan bu yana 250 milyar liralık bir eşel mobil desteği verilmiş vatandaşa. Yıl sonuna kadar bu rakamın da 600 milyar lira olması bekleniyor. Şimdi biliyorsun işte her gün burada konuşuyoruz. Petrol fiyatı arttı, pompaya şöyle zam geldi, indirim evet. geldi. Yani günlük değişimler oluyor. Bu günlük değişimlerden etkilenmemesi için bu karar alınmış durumda şu anda dizelde. Dolayısıyla aşağı yukarı bir 7-8 liralık bir ÖTV var şu anda motorinin üzerinde, litresinde söylüyorum. Bunun bir de KDV'si var. Onu da düşündüğün zaman 10 lirayı da geçiyor. Dolayısıyla bu sıfırlanarak aslında şu anda Ağustos'un sonuna kadar motorinde 10 liranın üzerinde bir indirim yapılmış oldu. Bundan sonra da artık sabitleşiyor. İşte Eylül'de 3 lira, daha sonra 6 lira, daha sonra 9 lira gibi. Dolayısıyla günlük iniş çıkışlardan etkilenmeyecek. Ve çok daha sabit, düşük fiyatlarda bir ÖTV ile birlikte, ki ÖTV'nin KDV'si de var. Dizelde, motorinde böyle bir destek sağlanmış olacak. Özellikle de çiftçinin çok kullandığı bir ürün olduğu için söylüyorum. Bir traktörün deposunda aşağı yukarı bir depoda 850 liralık bir katkı olmuş olacak. Yine... bir aracın deposunu düşündüğün zaman da 400 liraya yakın, 380

0: 87 liralık bir katkı yapılmış oldu. Bu söylediğim rakamlar indirim olarak evet. yansımış oldu.
1: Şimdi bir başlığı daha konuşmak istiyorum sizinle Faruk Erdem. Bugünkü yazınızla da ilişkili. Kamuya borcu olan vatandaşlara ödeme kolaylığı sağlayan yapılandırma fırsatı devam ediyor. Son tarih hangi gün,
0: Ağustos.
1: Hangi borçlar evet. kapsama giriyor? Bu konuda da kısa bir bilgilendirme
0: alabilir miyiz? Şimdi biliyorsun bu klasik anlamda bir yapılandırma gibi çıkmadı. Daha önce yapılandırmalar yasaları çıkıyordu biliyorsun. Bütün borçların işte faizleri siliniyordu. Sonra yeni bir oranla birlikte yeni güncellenerek taksitlere bölünüyordu. Ama bu sefer yine kamuya olan borçlar, işte bunun içinde vergi var, kredi yurtlar kurumuna olan borç var, trafik cezaları var, motorlu taşıtlar vergisi var, KDV var. Bir yandan da özellikle küçük esnafın sosyal güvenlik kurumuna olan Bağkur borçları var. Yani prim borçları. Netice itibariyle aşağı yukarı bütün vatandaşı ilgilendiren bir konu. Burada iki avantaj getirildi. Üç avantaj getirildi aslında. Birincisi %39 olan yıllık faiz %29'a çekildi. Daha az faiz. İkincisi 36 ay olan vade 48 ve 72 aya kadar uzatma imkanı getirildi. Hı hı. Üçüncüsü de burada şeyde borçlarda bir imkanı vardı. Teminat miktarı vardı. Bu da 50 bin liradan 10 milyon liraya çıkartıldı. Hmm. Daha doğrusu artık herkesin borcunun teminat göstermeden ödeyebileceği bir imkan getirildi. Şimdi tarih önemli. 31 Ağustos'a da yaklaştık. Dolayısıyla bu başvuruların yapılması lazım. Bu başvurular o ilgili kuruma olan, yani kime borcunuz varsa o kuruma başvuracaksınız. İşte vergi borcunuz var, vergi dairelerine devletten başvurma imkanı var. Prim borcunuz var, sosyal güvenlik kurumuna başvuracaksınız.
1: Trafik cezaları.
0: Trafik cezaları da vergi anlamında kabul edildiği için yine vergi dairelerine başvurulacak. Dolayısıyla primle ilgili ödemeler 31 Ağustos'a kadar yapılması lazım. İlk taksitin vergiyle ilgili ödemeler de Eylül ayında yapılacak. Bu arada eğer aracınızın muayenesi geldiyse, biliyorsun borcu varsa muayene yaptıramıyorsunuz aracınızı. Bu yapılandırmayı yaptığınız zaman borcu yoktur, yası da alınacak. Hı hı. Bazı arkadaşlarımız için haciz işlemleri başlamış, icra takipleri, onlar durdurulacak. Büyük bir avantaj. Bu avantajdan yararlanmak için şöyle bir 10-15 gün kaldı. Hemen başvurumuzu yapalım. Bu evet. fırsat kaçmaz.
1: Hatırlatmamızı da yapmış olalım değerli izleyicilerimize. Teşekkür ediyoruz Faruk Erdem. Devam edelim efendim. Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı ağırladı dün. Filistin meselesi elbette masadaydı. Erdoğan, İsrail'in işgal politikası için kayıtsız kalmak mümkün değil ifadesini kullandı. Ve Filistinlilere her platformda yanınızdayız diye seslendi.
2: Noktası! Helal! Dur!
3: Filistin masası bir kez daha Ankara'da kuruldu. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geldi. Abbas için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşılama töreni düzenlendi. İki ülkenin milli marşları çalındı. Sıra tören kıtasını selamlamaya geldi.
2: Merhaba Ankara!
3: Abbas Erdoğan görüşmesinde sıcak başlık, İsrail'in ateşkese rağmen Gazze şeridine yönelik saldırıları ve bölgede yaşanan insani kriz oldu. Erdoğan da Abbas'a her platformda İsrail'in hukuksuz saldırılarına gösterdiği tepkiyi, ateşkesin korunması ve insani krizin sona ermesi çağrısını hatırlattı. İki lider Filistin meselesinin çözümü için de görüş alışverişinde bulundu. Erdoğan ve Abbas daha sonra birlikte kameraların karşısına geçti.
4: İşgal, zorla göç ettirme ve gasp politikası maalesef katmerlenerek devam ediyor. Egemen Filistin devletinin varlığı baltalanmaktadır. Bunu görmezden gelmek, buna kayıtsız kalmak mümkün değildir. Filistin'e destek olmanın, başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum.
3: Erdoğan, İsrail yönetimini de sert sözlerle eleştirdi. Filistin'in yanındayız dedi.
4: İlk kıblemiz Mescid-i Aksa.

0: ve diğer mukaddes mekanlarda statükonun değiştirilmesine yönelik provokasyonlara özellikle şiddetle karşıyız. Netanyahu hükümetinin amacı bölgede kaostan ve yeni çatışmalardan nemalanmak suretiyle Filistin'i insanlığın ortak gündeminden düşürmektir. Ne yaparlarsa yapsınlar, bunda muvaffak olamayacak. Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz.
1: Filistin lideri Abbas da sözlerine "Kardeşim Erdoğan" diyerek başladı. Gazze'ye verilen destek nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti. "Çok verimli görüşmeler yaptık" dedi.
2: Evet, dünya gündeminden birkaç başlıkla devam edeceğiz efendim. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa Birliği'nin Rus ticari gemilerine el koymasına karşılık vereceklerini belirterek buna uygun gördüğümüz yerde karşılık vereceğiz. Bu konuda Rusya Savunma Bakanlığı'na talimat verdim dedi. Detayları öğreneceğiz. A Haber muhabiri Akşin Kişiyev bizi bekleyen isim. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
3: Teşekkürler Sümeyye. Evet, Pasifik filosunun tatbikatları kapsamında Rusya'nın uzak doğusundaki Sahalin bölgesini ziyaret eden Rusya lideri Putin denetim amacıyla el konulan Rus gölge filosu gemileriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Putin batılı ülkelerin Rus ticaret gemilerine el koyması durumunda Moskova'nın buna aynı şekilde karşılık vereceğini söyledi. Bazı ülkelerin uluslararası hukuku ihlal ederek Rus gemilerinin hareketlerini kısıtlamaya çalıştığını ifade eden Putin, söz konusu ülkelerin son dönemde Rus gemilerinden yağmalanan malları satma ihtimalini bile gündeme getirecek kadar ileri gittiğini dile getirdi. Bu tür girişimleri korsanlık ve soygun olarak nitelendiren Rusya lideri, misillemenin mutlaka Rus gemilerine yönelik müdahalenin planlandığı bölgelerde gerçekleşmesinin gerekmediğini vurguladı. Pasifik filosu komutanı ise görüşme sırasında Putin'e batılı ülkelerin kendi yüklerini taşımak amacıyla 3. ülke bayrağı taşıyan gemilerden aktif şekilde yararlandığını bildirdi. Rus komutan ayrıca dost olmayan devletlerin gölge filosuna ait gemileri denetlemek ve alıkoymak için gerekli güçlere sahip olduklarını ve bunun için kurumlar arası koordinasyonun sağlandığını rapor etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bu sabah yapılan açıklamada da Avrupa Birliği ülkelerinin deniz kuvvetlerinin Rusya'nın çıkarları doğrultusunda kargo taşıyıp taşımadığını belirlemek amacıyla Rus gemilerini denetleme hakkına sahip olmadığını ifade edildi. Bu arada uzak doğu gezisine devam eden Putin 25 yıllık görev süresi boyunca ilk kez Kuril Adaları'nı ziyaret ederek burada bir balık işletme tesisini, merkez hastanesini ve bir okulu gezdi. Hatırlatalım ki Kuril Adaları 2. Dünya Savaşı'nın sonunda Stalin hamlesiyle Sovyetler Birliği'nin kontrolüne geçmesinden bu yana Rusya ile Japonya arasında egemenlik anlaşmazlığına konu oluyor ve Putin'in bu ziyareti beklendiği gibi Tokyo tarafından da tepkiyle karşılandığını diyelim ve söz tekrar size bırakalım.
2: Akşin Kişiye çok teşekkür ederiz. Değerli izleyicilerimiz, bir son dakika bilgisi bir süredir de ekranlarınıza not olarak yansıyor. Başkan Erdoğan DEM Parti heyetini kabul edecek. Bir son dakika bilgisi olarak haber merkezimize ulaştı. Hemen detayları öğrenelim. Ankara'da Mert Acalioğlu bizi bekliyor telefon attığımızda. Sözü Mert'e bırakalım.
4: Teşekkürler Sümeyye. Saatler 16'yı gösterdiğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DEM Partili Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul edecek. Kuşkusuz gündem terörsüz Türkiye süreci. Bilindiği üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde pazartesi günü gerçekleştirilen kanun teklifi görüşmelerinde tüm taraflar görüşlerini bildirmiş. Daha sonra ise oylamaya geçilmişti ve 468 oyla kabul edilmişti kanun teklifi. Bu sürecin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan geride bıraktığımız günlerde yine Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da bir araya gelmişti. Ve bu görüşmede terörsüz Türkiye süreci ve mecliste yürütülen çalışmalar değerlendirilmişti. Şimdi ise Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul edecek Başkan Erdoğan. Bilindiği üzere onlar da DEM kanadı adına aslında. Aynı zamanda bu iki isim aynı zamanda DEM İmralı heyeti diye de geçiyordu. Çünkü bu iki ismin de içinde bulunmuş olduğu heyet İmralı'ya da gidiyordu bilindiği üzere. İşte bu noktada 16'da gerçekleştirilecek görüşmelerde kuşkusuz o mecliste gerçekleşen kanun teklifi görüşülecek, konuşulacak ve bunun kabul edilmesi sürecinde ortaya konulan duruş ve ortaya konulan çalışmalar ele alınacak. Bu kapsamda tabii ki bundan sonraki sürecin de değerlendirilmesini beklemekteyiz. Başkan Erdoğan'ın kabulünde kimler olacak bunu da göreceğiz. Daha önce AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı

0: İbrahim Kalın'ı da görüyorduk bu görüşmelerde. Daha önce de Dem İmralı heyetine başkan Erdoğan kabul etmişti ve bu görüntülerde görmüştük. Özellikle sağ raporları noktasında MİT Başkanı'nın orada olması herkesin dikkatini çekmekteydi. Bugün orada olacak mı, o fotoğraf karesiyle göreceğiz. Ancak tabii 16'da yapılacak bu kabul oldukça önemli olacak. Çünkü süreç bir noktaya kadar geldi. Bu yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi, teyit mekanizmasının silah bırakmayı teyit etmesi ve daha sonra da ifade ettiğimiz gibi bu yasal düzenlemelerdeki 12 maddelik sürecin işletilmesi konularının ele alınarak değerlendirileceğini belirtelim. Tabii ki Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kuşkusuz sürece dair yapacağı değerlendirmeler de oldukça önemli ve dikkat çekici olacak. Bizler de bu görüşmeyi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bu kabulü daha doğrusu yakinen takip edeceğiz diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Sümeyye Gafaroğlu.
1: Mert Acaloğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Bu son dakika bilgisine dair ayrıntıları paylaştı değerli izleyenler. Az önce de konuştuk, petrol fiyatları tabii herkes yakından takip ediyor. Ama ABD-İran arasındaki son durum ne acaba? Malumunuz Pakistan hükümeti kaynakları ABD ile İran'ın 60 günlük ateşkesi uzatma konusunda anlaştığını ileri sürmüştü. Ancak Tahran yönetimi bu iddiayı yalanladı. Anlaşmayı Washington yönetiminin ihlal ettiğini, yeni bir süre uzatımından söz edilemeyeceğini duyurdu.
2: Bence savaş çok yakında bitecek. Son güne kadar İran füzeleri fırlatılacak.
3: Pakistan hükümeti kaynakları ABD ve İran'ın daha önce vardığı 60 günlük ateşkesin uzatılması konusunda anlaştığını ileri sürdü. Ancak Tahran'dan gelen açıklama iddiayı boşa çıkardı.
2: Bence her şey yolunda.
3: Reuters'a konuşan üst düzey bir İranlı yetkili ABD ile ateşkesin uzatılmasına yönelik hiçbir görüşme yapılmadığını söyledi. Tahran'a göre Washington'ın öncelikle daha önceki geçici anlaşmaya geri dönmesi ve üzerine düşen taahhütler için net bir takvim ortaya koyması gerekiyor.
2: Unlimited. Bence savaş çok yakında bitecek. İran'ın daha fazla dayanabileceğini sanmıyorum. Ben de görüşmelerin içindeyim. Bence her şey yolunda.
3: Ancak Washington'dan gelen mesajlar diplomasi kadar askeri gücün de masada olduğunu gösteriyor. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hürmüz Boğazı üzerinde ABD'nin tam kontrole sahip olduğunu iddia etti. İran'ın askeri gücünü ve ekonomik durumunu hedef alan Trump, Tahran'ın artık bölgedeki zorba konumunda olmadığını ileri sürdü. Bu sert mesajların ardından Tahran'dan gelen açıklamaysa gerilimin henüz tamamen geride kalmadığını ortaya koydu.
2: Bu savaş yıllarca sürse bile son güne kadar İran'ın füzeleri fırlatılacak.
1: Efendim, güneş ve ay 27 yıl sonra bir hizada buluştu. 12 Ağustos tam güneş tutulmasında Avrupa'dan Kuzey Rusya'ya kadar uzanan, hatta gökyüzü gündüz vakti zifiri karanlığa büründü. Milyonlarca kişi o tarihi anlara tanıklık etti. İşte gündüzü geceye çeviren o muazzam doğa olayı.
3: Gökyüzü olağanüstü bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Ay milyonlarca kilometre uzaklıktaki güneşin önüne geçti. Gündüzün ortasında gökyüzü karardı, güneşin gizli atmosferi ortaya çıktı. 27 yıl sonra görülen tam tutulma kuzey yarımkürede milyonlarca insanı gökyüzüne kilitledi.
4: Harikaydı, güneş çok güzeldi, gerçekten muhteşemdi. Daha önce hiç görmemiştim, çok şaşırdım.
3: Tutulmanın görüldüğü hat Grönland'dan İzlanda'ya, Kuzey Rusya'dan Atlantik Okyanusu'na ve İspanya'ya kadar uzandı. İspanya'nın kuzeyinde güneş tamamen ayın arkasında kaldı, gündüz gece karanlığına büründü. Portekiz'in küçük bir bölümü de tam tutulma hattında yer aldı. Kuzey Amerika'nın bazı bölgeleri, Kanada, Avrupa'nın büyük bölümü ve Kuzeybatı Afrika'da ise parçalı güneş tutulması izlendi. Tutulmanın en çarpıcı anı ise ayın güneşin parlak yüzeyini tamamen örtmesiydi. O anda güneşin dış atmosferi korona tüm görkemiyle ortaya çıktı. Yıldızlar ve bazı parlak gök cisimleri kısa süreliğine görünür hale geldi. Bu eşsiz manzaranın adreslerinden biri de İngiltere'nin başkenti Londra'ydı. Parlamento binası ve Westminster çevresinde binlerce kişi tutulmayı izledi.
5: Gerçekten çok güzeldi. Westminster Köprüsü'nde oturup arka planda Big Ben'i izlemek. Gittikçe karardığını gördüm.
3: Bir başka dikkat çeken adres Fransa'nın başkenti Paris'ti. Yüzlerce kişi Eyfel Kulesi'ne çıkarak güneş tutulmasına tanıklık etti.
4: Eyfel Kulesi'ne çıkıp tutulmayı Fransa'nın en güzel

0: noktalarından birinde izlemek istedim.
1: İtalya'da da yüzlerce kişi gökyüzündeki bu nadir olayı izlemek için toplandı. Ve İspanya.
0: Uzun sürmedi ama çok güzel ve etkileyiciydi. Çünkü daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. O hafif yağmur da ona güzel bir hava kattı.
1: Tam güneş tutulması İspanya'yı karanlığa gömdü. Gökyüzünün bir anda kararmasıyla ortaya çıkan eşsiz manzara izleyenlerden büyük alkış aldı. Bu nadir gökyüzü olayını havadan izlemek isteyenler de vardı. İspanyol Hava Yolu şirketi Iberia, tutulmanın Avrupa'daki en iyi gözlem noktalarından izlenebilmesi için özel uçuş düzenledi.
2: Gördüklerimiz eşsizdi. Özellikle de buradan, bir uçaktan, bu yükseklikten, bu insanlarla birlikte sessizlik içinde. Sokakta gözlükle görmek gibi değil, çok farklı.
1: Ve İzlanda. Başkent Reykjavik'te toplanan kalabalık ülkeden 27 yıl sonra ilk kez izlenen tam güneş tutulmasına tanıklık etti. Ay güneşi tamamen örttü. Gündüz geceye döndü. Ve milyonlarca insanın gözü kısa süreliğine de olsa gökyüzündeki bu eşsiz kozmik gösteriye çevrildi.
3: Değerli izleyicilerimiz, Balıkesir'in Erdek ilçesinde hayatını kaybeden Elif Kumal'ın ölümüyle ilgili soruşturmada verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karara ailesi itiraz etti. Detayları öğrenelim. A Haber muhabiri Vedat Sezer bizi bekliyor. Günaydın diyelim. Kolaylıklar dileyerek sözü Vedat Sezer'e bırakalım.
4: Günaydın. Evet, Erdek Kapıdağ Yarımadası'nda yaşanan olayda 33 yaşındaki Elif Kumal 8 gün sonra yukarı yapıcı göletinde kendine ait aracın içinden cansız bedeni çıkartılmıştı. Bu üzüntü verici olayla ilgili de Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 22 Haziran'da mahkemenin verdiği bir karar var. Bu kararda olayın bir intihar olabileceği değerlendirilince aile bu karara itiraz etti ve bandırma sulh hakim ceza hakimine verilmek, gönderilmek üzere Erdek Cumhuriyet Başsavcılığına bir dilekçe verdi. Bu dilekçede aile göletten çıkartılan aracın fiziki bulgularının yeniden değerlendirilmesini talep etti. Zira o günlere dönecek olursak göletten çıkartılan araca bakıldığında aracın park halinde olduğu ve sağ ve sol ön lastiklerin patlak olduğu, sağ havayasının açılmış olduğu, sol şoför camının yarıya kadar açık olduğu, Elif Kumal'ın arka koltukta bulunduğu, aynı zamanda çantasıyla telefonunun da yanında olduğu, arka koltukta olduğu, aracın kontak anahtarının ise paspas üzerinde olduğu gibi birçok şüpheli bulgunun yeniden değerlendirmesini talep ettiler. Olayın bir intihar ya da bir bir kaza olmadığını, cinayet ihtimali ya da ölüme sebebiyet verme ihtimali yüzünden yeniden değerlendirmesini talep ettiler. Bu dilekçe Erdek Cumhuriyet Başsavcılığına bandırma sulh hakim ceza hakimine gönderilmek üzere verildi ve olaya itiraz edildi ve tekrar soruşturmanın genişletilerek olayın bir cinayet ihtimali üzerine değerlendirilmesiyle ilgili taleplerinde bulunduğunu belirtelim ve sözü tekrar merkeze, stüdyoya bırakalım.
3: Evet, Vedat Sezer paylaştı ayrıntıları. Değerli izleyenler, dijital medya ve geleneksel televizyon yayıncılığında bu defa reklam alanındaki çifte standardı ve istihdamdaki farkları ekranlarınıza taşıyacağız. Sınırsızlık, kuralsızlık sadece içeriklerde değil, reklamda da var. Dijitalde reklam sürelerinde hiçbir kısıtlama uygulanmıyor. Reklam içeriklerinde de herhangi bir kontrol mekanizması işlemiyor. Çekilen reklam filminden o reklamda tanıtılan ürüne kadar suç unsuru olabilecek onlarca örnek var. Ama dedik ki kontrol yok, ceza yok. Bu ve benzeri sebeplerden Türkiye'de reklam payının da büyük çoğunluğu artık özellikle Amerikan menşeli dijital medya şirketlerine kaymış durumda. Bunun faturasını da yine binlerce çalışana sahip, söz konusu vatan olduğunda en ön safta mücadele eden milli medya kurumları ödüyor. Bir haberimizde izleyelim.
5: Eğer gerektiği adımlar atılmazsa, yasal düzenlemeler gerçekleştirilmezse, RTÜK geleneksel mecraları nasıl denetliyorsa, bu mecraları denetlemezse, işte o zaman Türk medyası diye bir medya kalmamış olacak.
6: İçeriklerde başıboş, reklamlarda sınırsız. Dijital yayın platformları şiddetten uyuşturucuya, aile temelini sarsan her içeriğe sahip. Dahası reklam alırken de süre ve içerik bakımından herhangi bir kısıtlama görmüyor.
5: Bugün geleneksel medyayla dijital platformlar ne yazık ki aynı şartlarda rekabet etmiyor. Her şey dijital mecralar ve sosyal medya platformunun lehine işliyor.
6: Avantajlı kulvarların başında reklam geliyor.
5: Aynı zamanda reklam konusunda da ciddi bir adaletsizlik söz konusu. Geleneksel yayın kuruluşları istedikleri reklamı veremiyor. Sadece 12 dakikayla sınırlı kalıyor. Ancak sosyal medya platformları istedikleri an reklam girebiliyor. Ve bu durum, üzülerek söylemek gerekir ki, yerli milli Türk medyasının reklam gelirlerinden de uzaklaşmasına sebebiyet veriyor.
7: Yabancı menşeli yayınlar ne yazık ki Türkiye'deki kanallar kadar vergi ödemiyorlar. Harçlardan vesaireden, her şeyden muaflar. Bu zaten onlara önemli bir avantaj.
6: YouTube başta olmak üzere sosyal mecralarda reklamın sınırsızlığı reklam pastasını ters yüz etti. Denetimi açık ve binlerce çalışanı olan geleneksel medyanın reklam payı dijital kanallara göre orantısız şekilde düştü.
5: Son istatistikler açık ve net bir şekilde bize şunu ortaya koyuyor. Bugün dijital mecralara ayrılan reklam geliri %75'e çıkarken geleneksel televizyon kuruluşlarının, geleneksel medyanın tümünün kümülatif bir şekilde aldığı reklam oranı sadece %25. Yani %75 yurt dışına giden bir reklam geliri söz konusu, %25 Türkiye'de kalan bir reklam geliri söz konusu.
6: Bir çifte standartta hizmet vergisinde, çünkü dijital hizmet vergisi %5. Buna mukabil televizyonlarsa yıllık karının %25'ini ödemek zorunda.
7: Dijital mecralar Türkiye'de kazandıkları paraları ve çoğu vergisiz olan paraları yurt dışındaki merkezlerine aktarıyorlar.
5: Yani burada da hem istedikleri an reklam verebilen, sınırsız reklam hakkı bulunan bir dijital mecra var. Ama aynı zamanda sadece saatte 12 dakika reklam verebilen ama net karın %25'ini vergi olarak ödeyen bir Türk medyası var.
7: Ne bir istihdam yaratıyorlar kanallar gibi, bizim kanallarımız gibi, ne de bir sektörel oluşuma fırsat tanıyorlar. Tekelleşmişler, çarptıkları açıkçası parayla günlerini gün edip bu ülkenin parasını yurt dışında çatır çatır yiyorlar.
6: Ve bir başka eşitsizlik konusu, istihdam. Türkiye'de birçok medya kuruluşu binlerce çalışana sahip, çok uluslu dijital platformların Türkiye ofislerinde ise sadece yönetici sınıfı çalışan var. O da iki elin parmağını geçmez.
5: Dijital mecralar, sosyal medya platformları bırakın istihdam sağlamayı, tam tersi Türkiye'den gelirleri alıyor, yurt dışına aktarmış oluyor.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 9 Ağustos'ta 289.732 yolcuya hizmet vererek Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştığını açıkladı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
7: Bize huzur lazım. Anahtar teslim mutluluk.
8: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Beyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
4: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
11: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
12: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Enerji AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
11: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Bir reklam.
13: Lütfen dikkat.
14: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
13: Vakıfbank daima seninle.
3: Bir reklam.
0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
4: Reklam.
15: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak Portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine, yapay zekadan yabancı teknolojilere, farklı temalarda yatırım fonlarıyla yatırımlarını çeşitlendir. Sen de Akbank Mobil'in geniş yatırım fonu evrenini keşfet. Detaylar akbank.com'da.
16: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Anahtar teslim mutluluk.
8: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
7: Anahtar teslim mutluluk.
17: DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue Su Altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.
18: DNR,
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
18: adında. Reklam.
3: A Haber Radyo. Bir reklam.
19: Garanti BBVA.
20: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
3: Bir reklam.
0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
21: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
22: 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
23: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları

0: iade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ile 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş, yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Van-Hakkari yolunun 71 ile 79. kilometreleri arasında tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre %14,7 artarak 232.238 tona. Tavuk yumurtası üretimi %21 yükselişte 1 milyar 838 milyon 966 bin adede çıktı.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
4: Haber Radyo canlı yayın.
5: Lideri Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmişti. Yasal düzenleme görüşmeleri, yani kanun teklifinin mecliste görüşülmeden önce yapılmıştı bu görüşme. Sonra meclis başkanıyla görüşmeler sonrası bir araya geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabul etti. Şimdi ise Dem İmralı heyetini kabul ediyor. Kuşkusuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Dem İmralı heyetinin de, daha doğrusu Dem grubunun da ortaya koymuş olduğu çalışmalar noktasında bir değerlendirme yapılacak ve bu sürecin bundan sonraki aşamalarının ele alınması bekleniyor. Bilindiği üzere 12 madde vardı. Bunların ikisi yürütme maddesiydi. Bu kapsamda bu 12 madde içerisinde bir teyit mekanizması kurulacak. Teröristlerin silah bırakma süreçleri ve tabii ki bu teyit mekanizmasından sonra yürürlüğe girecek başka maddeler de var. Bu süreçlerin her birinin değerlendirmesi, Başkan Erdoğan'ın genel değerlendirme yapması bekleniyor. Daha önceki görüşmelerde ve kabulde bu görüşmelere AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da eşlik etmişti. Bu da oldukça önemli ve dikkat çekiciydi. Bu kez o iki isim de olacak mı? Yine bunu da takip edeceğiz. Çünkü MİT Başkanı'nın olması oldukça önemli ve dikkat çekiciydi. Bu kapsamda sahada gerçekleşen o teyit mekanizması noktasında sahada neler oluyor? Bunların her bir noktasında İbrahim Kalın'ın da tabii ki oradaki yapacakları bilgiler, verecekleri bilgiler de önemli ve dikkat çekici olacak. Bizler de orada olacağız saatler 16'yı gösterdiğinde. Görüşmelerde kimler olacak, ne gibi sonuçlar çıkacak? Bunu takip edeceğiz. Ancak ifade ettiğimiz gibi meclisteki yasal düzenlemelerin ardından bundan sonraki süreç çok daha önemli bir hal almış durumda. Özellikle maddeler içerisinde yer alan Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı yardımcılığı bünyesinde kurulacak bir heyet olacak. Bu heyet kapsamında teyitler gerçekleşecek ve tabii ki bu süreçte de 6 ay, daha sonra bir 6 ay daha uzatılma ihtimali var duruma göre. Bu noktada tabii ki bu teyit mekanizmasının yapacağı çalışmalar, bunun yanı sıra tabii ki istihbarat teşkilatının vereceği raporlar önemli, dikkat çekici olacak. Daha sonra da teröristlerin bilindiği üzere başvuracakları noktalar var. Başkonsoloslukları olsun ya da bu husustaki devlet kurumları olsun, buralar üzerinden başvurarak aslında bu yasal düzenlemeden faydalanabilecekler. İşte bunların her biri oldukça önemli, dikkat çekici süreçler ve konular. Terörist Türkiye konusunun sağlıklı bir şekilde sonuca ulaştırılması noktasında bundan sonraki dönemde oldukça önemli. Başkan Erdoğan'ın yapacağı değerlendirmeleri de yakinen takip edeceğiz diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
6: Acalioğlu'na, Mert Acalioğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Evet, Mert de söyledi efendim, terörsüz Türkiye'de sürecin hukuki yol haritasını oluşturan çerçeve yasa Meclis Genel Kurulu'nda rekor oyla kabul edildi. Yasa şimdi Başkan Erdoğan'ın onayını bekliyor. Bu arada Ankara'da 81 ilin valisi, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile süreç kapsamında bir toplantı gerçekleştirdiler. Peki o kritik toplantıda neler yaşandı, haberimizde izleyelim.
7: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
8: Bundan sonrası hiçbir aksamaya mahal vermeden tıkır tıkır işleyecek.
9: Terörsüz Türkiye hedefi için son kritik virajda dönüldü. Sürecin hukuki yol haritasını oluşturacak çerçeve yasa meclisten geçti. Onay için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasına geldi.
8: Örgütün silahlarını bıraktığı, kendisini feshettiği, güvenlik bilimlerince tespit edilmesi,

0: Milli Güvenlik Kurulu'nda konuşularak kararlaştırılması ve bunun yayınlanmasıyla birlikte yasa yürürlüğe girer.
1: MHP lideri Bahçeli yazılı bir açıklamayla yaptı değerlendirmesini. Kaybedecek vaktimiz yoktur dedi. Hukuki ve idari süreçlerin mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesi, kurumlar arasında herhangi bir yetki ve koordinasyon boşluğunun meydana gelmesine izin verilmemesi ve ortaya çıkan tarihi fırsatın çeşitli gayrimilli cephe, söylem ve söylevlerin istismar alanına dönüşmesine kat'i surette müsaade edilmemesi gerekmektedir ifadesini kullandı. Kırmızı çizgi Milli Güvenlik Kurulu kararı. Kurulun teyit ve tespit kararı resmi gazetede yayımlandıktan sonra eve dönüş süreci resmen başlayacak. Teyit ve tespit içinse terör örgütünün Kandil'e kadar mağara ve kamplarını boşaltması, ellerindeki drone ve haberleşme araçları dahil silah ve mühimmatlarını %80 oranında teslim etmesi gerekecek.
0: Tek tek her bir dosya hakkında geldi, teslim oldu, silahını verdi. Her bir dosyayla ilgili bu kurulda kararlar verilecek.
1: Yasa hükümlerinden yararlanmak isteyen terör örgütü mensuplarına 6 aylık başvuru süresi verilecek. Başvurular örgüt üyeleri Türkiye sınırları içindelerse bulundukları yerdeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına, yurt dışındalarsa büyükelçilik ve konsolosluklara yapılabilecek. Başvurular incelendikten sonra örgüt üyelerine düzenlemeden yararlanıp yararlanamayacakları ve ne kadarlık bir ceza indirimi yapılacağı bildirilecek. PKK-KCK terör örgütünü kurma veya yönetme, örgüte üye olma, bilerek ve isteyerek yardım etme, örgüt propagandası yapma gibi örgüt faaliyetleri kapsamında işlenen suçlarla terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanunda düzenlenen suçlar çerçeve yasa kapsamında olacak. Örgüt faaliyeti içinde kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsam dışı. Yani Abdullah Öcalan başta olmak üzere örgütün üst düzey kadrosu ve cezaevlerinde bulunan yaklaşık 900 kişi yasadan yararlanamayacak. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında ilk kritik toplantı Ankara'da düzenlendi. 81 ilin valisi, meclis başkanı ve İçişleri Bakanı ile buluştu. Sürecin illerdeki takibi, toplumsal entegrasyon ve rehabilitasyonla kamu düzeninin etkin şekilde yürütülmesi başlıkları değerlendirildi.
2: Evet, sabah saatlerinde gelen o sıcak haber. Ankara'da Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik geniş kapsamlı mali suç operasyonu başlatıldı değerli izleyenler. Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Örgüt lideri Alihan Kuriş ile birlikte şu an 30 kişi gözaltında. Ayrıntıları konuşacağız. Özel haberler şefi Mehmet Karataş stüdyomuzda. Mehmet Karataş, bir kez daha hoş geldiniz. Çok sıcak bir gelişme, önemli bir operasyon. Detayları, ayrıntıları sizden dinlemek istiyoruz.
3: Teşekkür ederim Sümeyye. Evet, senin de ifade ettiğin gibi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatmış olduğu bir operasyon ve operasyonda zaten ilk olarak bizlerin, gazetecilerin en çok dikkatini çeken operasyon, yani bu soruşturma dosyasının başlığı ve şu anda da Alihan Kuriş suç örgütü olarak nitelendirilmiş ve buna yönelik de yapılan operasyonlar şu dakika itibariyle de hala devam ediyor. Çünkü toplamda 49 kişiye yönelik yapılan bir operasyon ve gözaltına alınanların sayısının şu an 30 olduğu, Alihan Kuriş'in aralığında bulunduğu 49 kişiye yönelik yürütülen bir gözaltı kararı var ve 30'u şu anda alındı. 123 adreste eş zamanlı operasyon yapıldı. 17 ilde yapılan bu operasyonda Alihan Kuriş suç örgütünün özellikle de tespit edilen ve burada özellikle şunun altını çizmemiz gerekiyor ki bu soruşturmanın herhangi bir sosyal ya da dini faaliyet alanında değil, daha çok iddiaya konu olansa hiyerarşik ve ekonomik çıkar olarak kurulan bir suç örgütünden bahsediyoruz. Yani burada daha çok ekonomik ve çıkar gözetip bu anlamda yapılan bir çalışmalar var ve buna yönelik yapılan bir operasyon dosya örgütü mali suçlar kapsamında yürütülüyor ve özellikle de burada yolsuzluk, kara para aklama, özellikle burada yine yüksek sermayeli şirketleri üzerinden olağan dışı nakit hareketliliği tespit edilmiş ve milyarlarca liralık ticari hacme ilişkinde usulsüzlüklerin olduğu tespiti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı burada operasyon yaptı.
2: 33 yani şirket sen üzerinde... de söyledin. Sosyal ve dini yapılanmaya yönelik değil, bunun altını çizmekte fayda var. Masak raporu, ekonomik faaliyetler üzerine odağında kara para aklama iddiası, hı hı, tartışılıyor. Önemli.
3: Sümeyye, şunu söyleyeyim, şu anda bu suç örgütüne yapılan bu operasyonda sadece 33 şirket üzerinde yapılan hareketliliğin milyarlarca, 100 milyarın üstünde olduğu

0: ele geçirilen paralar, yine tespit edilen dijital materyallerin de nasıl ele geçirildiğini de göstereceğiz. Evet, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Alihan Kuriş yapılanmasına operasyon yapıldı ve Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu öne sürülen çıkar amaçlı suç yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı. 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. 17 ilde eş zamanlı operasyon, 123 adrese arama ve el koyma var. Bu arada şirketlere kayyum atandığı bilgisini de hemen sizlerle paylaşayım. Bunların 43'ü doğrudan adres, az önce ifade ettim, 80 adrese 33 şirkete ait farklı lokasyonlardan oluşuyor. Bunun altını çizelim. Şu an için bunu söylüyorum. Hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı bir suç yapılanması olarak faaliyet gösterip göstermediği araştırılıyor ve bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Ama şunu söyleyelim, burada tabii ki özellikle altı çiziliyor. Burada bir dini yapılanma söz konusu ama burada şu anda daha çok şunu görüyoruz. Benim burada bir gazete yok gördüğüm dini yapılanma kapsamında, yani bu isim altında altta bir mali operasyon söz konusu olmuş. Ekonomik bir faaliyet yürütülmüş ve şirketler üzerinden yurt dışına paralar aktarılmış. Yani bu tarz operasyonları zaman zaman Faruk Erdem'le burada da konuşuyoruz. Bu birçok şirketin olmasının sebebi ne olduğunu herhalde Faruk Erdem de birazdan...
1: Evet, şimdi çok fazla şirket var diyorsun. Aslında baktığın zaman takibi zorlaştırmak amacıyla bu şirketler kuruluyor. Onlarca şirket kurulmuş. Ve Türkiye'nin değişik yerlerinde, fakat farklı faaliyet alanlarında. Bu şirketlere baktığın zaman, ki MASAK raporu 2020'den beri bu şirketlerdeki finansal hareketliliği izlemiş, yani 6 yıllık bir izleme sonucu bu operasyonda yapılmış. Dolayısıyla takibini zorlaştırmak için büyük şirketler bölünerek paravan şirketler kurulmuş. O şirketlerin, yani kurulan küçük şirketlerin birçoğunun öz sermayesi bile yok. Yani sadece tabela şirketi kurulmuş ama sermaye usulsüz şekilde aktarılmış. Hem vergi usul kanununa muhalif bir durum ortaya çıkmış, yani vergi kaçırılmış. İkincisi de kamu zarara uğratılmış bu noktada. Dolayısıyla hani çok şirket kurulmasının sebebi, ki söylediğin gibi birçok olayda da biz bunu gördük, takibi zorlaştırmak için yapılıyor. Dediğin gibi 100 milyar lirayı bulan da bir yurt dışına döviz çıkışı var.
0: O önemli. Şimdi dediğimiz gibi soruşturma, yani operasyon çok yeni. Bazı iddialar da kulağımıza geliyor. Özellikle burada yapılan bu operasyonda yurt dışındaki bu döviz hareketliliği, buradan 100 milyar liranın yurt dışına çıkarıldığı, o yurt dışındaki hesaplarında sıkıntılı hesaplar olduğu yönünde de yine şu an bilgiler ve iddialar var. Operasyon dediğim gibi şu dakikalarda hala devam ediyor. Yüksek nakit hareketleri mercek altına alındı ve bir yandan da dediğim gibi buradaki bu suç örgütünün, Alihan Kuriş suç örgütünün hangi faaliyetler ve daha doğrusu bu parayı hangi yöntemlerle yurt dışına çıkarttığı da konuşuyor. Peki hangi iddialar var? Dilerseniz hemen o yazmış olduğumuz notları da arkadaşlarım verirlerse onu da paylaşayım ben sizlerle. Dediğim gibi 17 ilde şu anda yapılan bir operasyon. Burada özellikle de bir yolsuzluk soruşturması konuşuluyor. Soruşturma dosyasındaki başlıca iddiaları sizlerle paylaşayım. Yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketliliği ve milyarlarca liralık ticari hacimde usulsüzlük, bazı şirketlerin de sermayeleriyle yaptıkları para hareketleri arasındaki olağan dışı bir ilişkiler de söz konusu ve burada bazı ülkeler de iddia ediliyor. Şimdi bunların ilerleyen dakikalarda teyit ettiğimizde adliye kaynaklarımızdan bunları soruşturmayı yürüten ekipler tarafından bu bilgiyi aldığımızda sizlerle paylaşacağız, ki Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, yine Adalet Bakanımız Sayın Akın Güllek tarafından da bu konuya ilişkin bir açıklama açıkçası bekleniyor. 100 milyar liranın TL'nin üzerinde para hareketi. Şimdi bu 100 milyar TL'nin üzerinde soruşturmada oldukça fazla duruluyor Sümeyye. Sebebi şu: çünkü bu paralar bilinçli bir şekilde farklı yöntemlerle yurt dışına götürülüyor. Az önce Faruk Erdem'in dediği gibi bu doğrudan bir şirket üzerinden gitmemiş ve iddiaya göre birkaç şirket üzerinden para döndürülmüş. Yani takibi çok zor olan bölünmüş ve bu şirketler. Anlamda MASAK raporu üzerinde duruluyor. Yani MASAK raporları şu anda 33 şirketin banka hesaplarını, yurt dışı para trafiğini araştırdığını sizlerle paylaşayım. Yani burada çok büyük bir mali soruşturmadan söz ediyoruz ve evet, 17 il, 49 şüpheli, 33 şirket ve 100 milyar liralık aşan bir para hareketliliği. Ve burada dosyanın en dikkat çekici bölümlerinden biri de şu: MASAK'ın mali analizlerinde incelemeye alındı. İddialara göre yapılanmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL'nin üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkartıldığı yönündeki

0: tespitler de şu an itibariyle araştırılıyor. Dediğim gibi şu dakikalarda hala bu operasyonun farklı adreslerde araştırmalar, incelemeler yapıldı. Ve tabii ki özellikle de bu 33 şirket tespit edilen 33 şirket içerisinde sadece az önce ekranlara taşıdığımız, belki orayı arkadaşlarımız verir. Yani bak tam da buradan bahsedeceğim. Sadece yani paralar ya da dövizler değil, bu gördüğünüz tabletler yani dijital materyaller dediğimiz ürünler de, bu aletler de alınacak ve dijital materyallerde kastım şu, bilgisayarlar, tabletler, telefonlar, bunların tamamına şu an itibariyle el konuldu. İlerleyen günler ya da saatler içerisinde yapılacak olan araştırmalarda ne olacak? Bunlarla ilgili yeni detaylar olacak. Çünkü bazı şirketler arasında devirlerin de yapıldığı iddiası var. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Aryan Kur işinde aralarında bulunduğu öne sürülen çıkar amaçlı suç yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı ve özellikle hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı bir suç yapılanmasına yapılan bir operasyon ve bu anlamda faaliyet gösterip göstermediği araştırılıyor. Şunun altını bir kez daha çizelim. Şu an itibariyle bunun bir ekonomik yani mali suçlarla mücadele şube müdürlüklerinin gerçekleştirdiği bir operasyon olduğunu söyleyelim. Soruşturmada şu an itibariyle herhangi bir sosyal ya da dini faaliyet alanında değil, daha çok dediğim gibi iddiaya konu olan yapılanmanın hiyerarşik ve ekonomik çıkar gösterip göstermediğine odaklanmış. Bu anlamda da MASAK ciddi bir çalışma yapılıyor. MASAK raporları açıklandığında tabii ki farklı detayları da konuşuyor olacağız.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Özel Haberler şefimiz Mehmet Karataş günün sıcak gelişmesine ilişkin ayrıntıları paylaştı değerli izleyenler. Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik geniş kapsamlı bir mali suç operasyonu başlatıldı. Detaylar böyleydi. Tabii yeni gelişmeler olacak, yeni bilgiler gelecek ve biz de sizlerle paylaşıyor olacağız. Devam edelim ajans bugüne gündemin diğer başlıklarıyla. Siyaset diyelim. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında hazırlanan 63. fezleke Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildi. Özel'in yanı sıra Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e ait dokunulmazlık dosyaları da meclise sunuldu.
2: ...61 tane fezleke var, bu 62.si. Utanmadan Özgür Özel'e rüşvet fezlekesi diye yolladılar.
3: Dokunulmazlık dosyalarında rekor Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e ait. Özel hakkında hazırlanan 63. fezleke de meclise gönderildi. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri... ...meclis başkanlığınca gelen kağıtlar listesinde yayımlandı. Fezleke Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona sunuldu. Komisyona sunulan dosyalar arasında Yeni Parti Milletvekili Veli Ağbaba ve Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Serra Kadıgil'e ait dosyalar da bulunuyor. Özel'in dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmayacağı konusu mecliste en fazla sandalye sayısına sahip AK Parti ve Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin takınacağı tavra bağlı. Dokunulmazlık dosyaları genel olarak dönem sonuna bırakılıyor. Seçimden sonra tekrar milletvekili olamazsa hakkında dosya olan kişiler yargılanıyor.
1: Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan yasanın Meclis Genel Kurulu'ndaki oylamasında Yeni Parti lideri Özgür Özel'in evet diyeceklerini duyurmasına rağmen Yeni Parti grubundaki 54 milletvekili teklife ret oyu verdi. Parti içindeki fikir ayrışması Yeni Parti'nin henüz yeni kurulmuşken bölünecek mi iddialarını da beraberinde getirdi. Detayları haberimizde bakalım.
2: Tarihsel bir tutarlılık ve sorumluluk içinde bu yasaya evet diyeceğiz.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis Genel Kurulu'nda terörsüz Türkiye yasa teklifine evet diyeceklerini bu sözlerle duyurmuştu. Ancak hemen ardından vekillerine hayır oyu vermeleri için serbest bıraktı.
4: Yeni Parti açısından gelecekte kırılmalar ve bölünmeler son derecede güncel bir konu olarak karşımıza çıkacak.
3: Yeni Parti grubundan sadece 35 milletvekili yasaya onay verirken 54 milletvekili hayır oyu kullandı. Bu durum parti bölünüyor mu iddialarını da beraberinde getirdi.
4: Normal şartlar altında partilerde farklı görüşler, fraksiyonlar olabilir. Ama böylesi tarihi bir oynamada ve aynı zamanda çok yeni kurulmuş bir partiyseniz ve o yeni partinin de birlik ve bütünlük içerisinde hareket etmesi özellikle böyle kritik bir oynamada gerekiyor.

0: ettiyse ve siz burada ciddi anlamda bir kırılma yaşadıysanız bu sorgulanır ve geleceğe matuf olarak bölünme endişeleri ve bölünme senaryoları gündeme gelir.
1: Özgür Özel vekillerinin bölgesel hassasiyetlere göre hareket edeceğini açıklasa da oy dağılımları bu konuyu boşa düşürdü.
0: Şimdi Manisa Özgür Özel'in memleketi, kendisi yönetim kademesiyle birlikte evet oyu kullandığını açıkladı. Ama bakıyorsunuz yeni partinin Manisa milletvekilleri hayır yönünde oy kullandı. Manisa'nın dengeleri arasında bir fark mı var? Varsa bunu kim ölçecek? Güneyi, kuzeyi vesaire gibilerinden. Ben bunun böyle olduğunu düşünmüyorum, onu da söyleyeyim, ama bu düşüncenin geçersiz olduğunu bu bakış açısıyla anlayabiliyoruz.
1: Sonuçlar Özgür Özel'in partinin sadece üçte birine hakim olduğunu gösterirken uzmanlar yeni partinin operasyonu açık olduğunun altını çizdi.
0: İki parça görüntüsüne sahipseniz, yani sizin parti yönetiminiz evet derken partinin ağırlıklı kesimi hayır diyorsa, siz o birlik ve bütünlüğü kolay kolay sağlayamazsınız ileride. Başka konularda, netameli konularda CHP'den yeni partiye geçen, artık yeni parti medyası olan yapının çok daha güçlü, çok daha hegemon olduğu ve Özgür Özel üzerinde çok daha büyük baskı kurabildiği, aynı zamanda Silivri'nin baskısının da Özgür Özel'in üzerinde daha sert bir şekilde hissedilebileceği bir ortamı da hazırlamış olursunuz.
1: Öte yandan Silivri cezaevinde tutuklu olan Ekrem İmamoğlu Özgür Özel'e destek verirken eşi Dilek İmamoğlu oylama öncesinde sosyal medya hesabından hayır paylaşımı yaptı. Bu da parti içindeki tartışmaları beraberinde getirdi.
0: İmamoğlu'nun eşiyle birlikte kendisinin tavrını değerlendirdiğimizde ben bunun bir taktik olduğunu düşünüyorum. Yani Silivri'nin güdümünde olmakla zaten ciddi anlamda bir sorun yaşayan yeni parti yönetimi bundan sonra İmamoğlu ailesinin de çok ciddi operasyonlarına ve bu anlamdaki farklı görüşlerine de maruz kalacak.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2 günlük kritik Libya ziyaretini tamamladığı birlik ve bütünlük mesajlarının öne çıktığı temasla Fidan, hem Trablus hem de Bingazi'deki tüm kilit aktörlerle bir araya geldi. Türkiye'nin Doğu ve Batı arasında yürüttüğü dengeli diplomasinin bölgesindeki etkisini vurgulayan Bakan Fidan, Libya'da sanayi yatırımlarının artırılması gerektiğine dikkati çekti. Detayları haberimizle birlikte bakalım.
3: Burada tabii Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz dış politikanın çok ciddi bir yapıcı katkısı var Libya'daki bu sessizlik sürecinde.
4: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 2 günlük Libya ziyareti sona erdi. Fidan, Trablus'ta Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başkanı Abdülhamit Dibeybe, Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi ve diğer yetkililerle bir araya geldi. Ardından Bingazi'ye geçen Bakan Fidan, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Halife Hafter, yardımcısı Saddam Hafter, Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Kalkınma ve İmar Fonu Başkanı Belkasım Hafter'le görüştü.
3: Şimdi Türkiye'nin hem doğuyla hem batıyla eşit düzeyde ilişkileri yürütmesi ve Libya'nın gerçekçi ve samimi bir şekilde birliğini, bütünlüğünü isteyen bir ülke olması bir defa burada çok büyük bir takdir görüyor.
4: Bakan Fidan, Bingazi kentinde bulunan ülkenin milli kahramanı Ömer Muhtar'ın anıt mezarına ziyarette bulundu. Ankara'nın Trablus yönetimiyle mevcut ilişkilerini sürdürürken Bingazi'deki aktörlerle de doğrudan temas kurması, Libya'nın geleceğinde kurulacak yeni siyasi ve güvenlik denkleminde Türkiye'nin tüm taraflarla iletişim kurma stratejisinin göstergesi olarak değerlendiriliyor.
3: Cumhurbaşkanımız gibi büyük bir liderin, Türkiye gibi güçlü bir ülkenin de böyle bir politikayı ortaya koyması bu politikanın da kıymetini, değerini daha çok arttırıyor.
4: Libya Başbakanı Dibeybe de tek bir komuta altında Birleşik Libya Ordusu kurulması için Türkiye'nin desteğini istediklerini açıklamıştı.
3: Bu sadece Libya'nın problemlerini çözmekle kalmayacak bir adım olmayacak. Aynı zamanda Afrika'nın tamamına, İslam dünyasına, bölgeye büyük bir katkı olacak.
4: Türkiye, Libya'yı yalnızca siyasi ve güvenlik açısından değil, ticaret ve sanayi açısından da stratejik bir ortak olarak görüyor.
3: Ben burada yaptığım görüşmelerde de söyledim. Artık sadece müteahhit firmalarımızın değil, sanayici firmalarımızın da buraya gelip biraz sanayi bazlı çalışma yapmalarına, fabrika açmalarına da aslında ihtiyaç var.
2: Yılın en görkemli doğa olaylarından Perseid meteor yağmuru Türkiye'nin dört bir yanında izlendi. Erciyes'in zirvesinden Düzce yaylalarına kadar

0: Binlerce kişi o anlara tanıklık etti. Deklanşörler zamanı durdurdu. İşte geceyi aydınlatan o muazzam manzara.
1: Gökyüzü zifiri karanlığa büründü. Saatte yaklaşık 100 meteorun atmosfere girişi heyecanla izlendi.
2: Uzun süredir beklediğimiz bir olaydı. Sabaha kadar buradayız. Çok güzel fotoğraflar ve kareler elde edeceğimizi ümit etmekteyiz.
1: Dünyanın her yerinden merakla beklenen Perseid meteor yağmuru Anadolu topraklarında adeta bir görsel şölene dönüştü.
3: İlk defa göktaşı yağmuru görüyorum. Çok güzeldi. Bir sürü gördüm.
1: Erciyes'in zirvesinden Düzce'nin yaylalarına kadar birçok nokta gökyüzü meraklılarıyla dolup taştı.
4: Kaç tane gördüm bilmiyorum ama yine de güzeldi. Bayağı eğlenceliydi.
5: Bugünkü meteor yağmurunda burada eğlenceli müzik eşliğinde çok güzel eğleniyoruz.
1: Saatte 60 kilometre hızla atmosfere girdikten saniyeler sonra yanarak küle dönen taş parçaları izleyenleri hayran bıraktı. Fotoğraf tutkunları ise deklanşörleriyle adeta zamanı durdurdu, doğanın bu benzersiz sanat eserlerini ölümsüzleştirdi.
0: Havanın notlarıyla devam edelim. İstanbul Valiliği ve AKOM'dan mega kent için fırtına uyarısı yapıldı değerli izleyenler. Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahit Ezim aktaracak. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
6: Sümeyye Gaffaroğlu, teşekkür ederim. Sizlere de kolaylıklar dileyelim öncelikle. Aslında İstanbul'da hava dün nasıldı, bugün nasıl? Dün oldukça normal bir hava vardı ancak şu an itibariyle özellikle Boğaz'da ciddi bir fırtınanın olduğunu ifade etmem lazım. Az önce siz de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde AKOM özellikle İstanbul için uyarılarda bulunmuştu. Fırtına uyarısında bulunmuştu. Artık İstanbul'da bugün an itibariyle fırtınanın neredeyse başlayacağını ifade edelim. Özellikle sarı kodlu uyarıda bulundu. Fırtına ve kuvvetli sağanak yağışa karşı uyardı. Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgar hızının saatte 80 kilometreye ulaşacağını ifade ettiler ve tabii ki öte yandan da olumsuz hava koşulları ve tehlikeli dalga boyu nedeniyle de bunu da belirtelim ki İstanbul'un bazı ilçelerinde denize girmek yasaklandı ve bugün an itibariyle hafta sonuna kadar hava bu şekilde etkisini sürdürmesi tahmin ediliyor. Az önce ifade etmiştim, 15 il için sarı kodlu uyarı verildi. Bu uyarının başında tabii ki İstanbul'da vardı. Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ ve Yalova illeri de yine aynı şekilde sarı kodlu uyarı alan illerden bazıları. Ki kuvvetli yağışın da etkili olacağını ifade edelim. İstanbul'da şu anda olası bir yağış gözükmüyor ancak rüzgar şiddetini giderek arttırdığını belirtmek lazım. Ancak yarından sonra yine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne baktığımız zaman bazı noktalarda İstanbul'da yağışın da gelebileceğini ifade edelim ki şu anda dahi oldukça kuvvetli bir rüzgarın olduğunu söyleyeyim. Biz kameraman arkadaşım Senat Destanoğlu drone görüntülerini şu anda ekranlara aktarıyor. Rumeli Hisarı'ndan yayını gerçekleştiriyoruz. Aşiyan'dayız. Boğaz kesiminde aslında bir noktada daha az olması gerekirken şu anda rüzgarın hızının da oldukça fazla olduğunu ifade edelim. Ki cumartesi günü gece saatlerine kadar bu rüzgarın şiddetin etkisini sürdürmesi bekleniyor ve yine ifade edelim bazı günler ve bazı saatlerde İstanbul'da yağışın etkisi olması bekleniyor. O yüzden vatandaşların muhakkak ki eğer çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmeleri gerekiyor diyelim. Sözü size bırakalım Sümeyye.
0: Hasan Zahit Ezim'e çok teşekkür ediyoruz. Uyarılara ilişkin ayrıntıları da aktardı o güzel İstanbul manzarasıyla. Efendim devam edelim. İhmal, sorumsuzluk ve saniyelerle atlatılan dev bir faciayı taşıyacağız ekranlarınıza. İstanbul Bahçeli Evler'de kentsel dönüşüm yıkımı sırasında kontrolden çıkan devasa beton bloklar bitişikteki apartmanın üzerine devrildi. Duvarlar adeta bir kağıt gibi parçalandı. Mahalleli facianın eşiğinden döndü.
1: Beton bloklar yıkıldı, dış

0: Duvarlar parçalandı. Kontrolsüz yıkım az kalsın faciaya yol açıyordu. İstanbul Bahçeli Evler'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkımı sürdürülen 6 katlı apartmanda büyük bir çökme oldu. Tonlarca ağırlıktaki beton bloklar hemen bitişiğindeki apartmanın üzerine devrildi. Çarpmanın şiddetiyle yan apartmanın dış duvarları patladı. Bazı dairelerin içi dışarıdan görünür hale geldi. Toz bulutu altında kalan mahallede can havliyle sağa sola kaçışanların yaşadığı o dehşet anları an be an cep telefonu kameralarına yansıdı. Ağır hasar gören apartman tedbir amacıyla boşaltıldı. Apartmanın mühürlenip mühürlenmeyeceği yapılacak teknik incelemenin ardından netleşecek.
1: İstanbul Bağcılar'da kontrolden çıkarak devrilen motosiklette bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Görüntüler geliyor ekranlarınıza. İstanbul Bağcılar Tem Otoyolu'ndan. İddiaya göre seyir halindeki motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi efendim. Bir süre sürüklenen motosiklette bulunan sürücü ve kadın yolcu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralandığı belirtilen kadın yolcu ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü de ambulanstaki ilk müdahalesinin ardından tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Ve ünlü şarkıcı Gül'ün ölümüyle ilgili efendim dosyaya giren birçok belge ve görüntü var. Soruşturmada yeni kayıtlara ulaşıldı. Kayıtlardaki tüm konuşmaların merkezinde ise annesini öldürmekle suçlanan Tuğyan Ülkem Gülter var. Rüzgarlar
2: suskun, denizlerde bir maden. Bir haftada bu dosyayı soruşturmaya
3: bırakmış. İlk 10 günde vizyon olacak.
4: ATV Haber, Güllü dosyasında sırrı aydınlatacak yeni ses kayıtlarına ulaştı.
5: Bizim bu kadar burada durmamız lazım.
4: İddiaya göre şüpheli ölümden birkaç hafta sonra kayıttaki ses Tuğyan Ülkem Gülter'e ait. Güllü dosyasına giren bu konuşmalarda cinayet kuşkusunu güçlendiren karşılıklı diyaloglar var.
6: Güzel bir aydın yaptırmak annenin anısına yapıyormuş gibi atlandıktan sonra.
7: İnşallah.
4: Şarkıcı Güllü'nün ölümünden sonra gerçekleşen konuşmalarda en dikkat çeken iki nokta albüm projesi ve kaçış planı.
5: Bizim bu kadar burada durmamız lazım.
4: Şarkıcı Güllü 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'daki evinden boşluğa düşerek trajik şekilde hayatını kaybetti. Ölümündeki sır perdesi neredeyse bir yıldır aralanamadı. Soruşturma devam ederken dosyaya aileye ait yeni ses kayıtları girdi.
6: Annenin anısına yapıyormuş gibi atlandıktan sonra.
4: Kayıtta iddiaya göre Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter magazin dünyasında Sisi lakabıyla tanınan Seyhan Soylu ile konuşuyor.
6: Sana güzel bir aydın yaptırmak, anladın mı? En çok istediği şey kızın sesi çok güzel. Onu da çok iyi hazırlamak, kızı hemşire olmayı tercih etmiş, istememiş falan yapıyorum. Zemini hazırlayacağım.
7: İnşallah.
6: Bir ara şaka söylettireceğim. Her yerde haber olduktan sonra.
8: Ses kaydının devamında bu albüm çıkarma olayının şarkıcı Güllü'nün vasiyetiymiş gibi kamuoyuna sunulacağı ve bunu da Tuğyan Ülkem Gülter'in aklandıktan sonra yapılacağı yer alıyor.
6: Annenin anısına yapıyormuş gibi aklandıktan sonra.
7: İnşallah.
8: Diğer bir ses kaydında da Tuğyan Ülkem Gülter kendisi için haber yaptırmak istiyor. O haber ise Tuğyan Ülkem Gülter'in 40 kiloya kadar düşmesi.
4: Bir başka kayıtta ise konuşan ikili iddiaya göre Tuğyan Ülkem Gülter ve nişanlısı Kervan Eminoğlu.
9: Yalan da konuşmuyorum, iftira da atmam. Ne doğruysa onu
10: söylüyorum. Doğruyu da hiçbir şey konuşma şu an.
8: Ve kaçış planı ses kaydında Tuğyan Ülkem Gülter açıkça kaçmak istediğini ve kaçmak için de geç kaldığını dile getiriyor.
7: Babaannesine emanet edeceğim, amcasına emanet edeceğim. Gözüm arkada kalmayacak. Tek insanlar
9: yani donlar. Bak da paralısın. Nasıl?
7: Yani dedik bir hafta bakalım. bir hafta çok. Bir hafta da bu dosyayı sonuçlandırmaya yaklaşır.
5: Bizim bu kadar burada durmamız da. İlk 10 günde vizyon alacak.

0: Savcılık dosyanın tutuklusu Tuğyan Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.
1: Şimdi günün piyasalarına bakacağız efendim. Malumunuz altın fiyatları son günlerde yükselişini sürdürüyor. Yeniden 8 binleri bulur mu? Tabii bu merak ediliyor. Bugün ufak da olsa bir düşüş de var. Hemen değerlendirmesi için sözü Faruk Erdem'e bırakalım.
2: Tabii bunu biraz yatay diye değerlendirmek lazım. Çünkü yükseliş trendi başlamıştı. Özellikle Körfez'deki işte İran-Amerika ilişkilendeki işte anlaşma olur mu? Yeniden bu ateşkes uzatılır mı diye. Tam ateşkes yeniden uzatılır haberleri geldi. İran'dan bir açıklama geldi. Biz kimseyle görüşmedik falan diye.
1: Evet.
2: Dolayısıyla
1: onun etkisi o zaman bugün.
2: Onun etkisi de var. İşte hep onu söylüyoruz. Yani Trump bir açıklama yapıyor. İşte saldırı bitti, bu iş bitiyor falan diye. Ertesi gün başka bir açıklama yapıyor. Her şey bir anda bambaşka yerlere gidiyor. Hala 4300-4400 seviyesinde duruyor altın. Aslında geçtiğimiz hafta biliyorsun çok hızlı bir yükseliş de sağlamıştı. Hı hı. Ama petrol hala 88 dolar civarlarında. Yani oradaki yükseliş hala ciddi şekilde piyasaları olumsuz etkiliyor. İşte Hürmüz hala kapalı, bir tam açılma olmadı. Burada bir el sıkışma, işte bir anlaşma söz konusu değil. Dolayısıyla altında bu iniş çıkışlar bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Özellikle Eylül ayını biraz bekliyorum ben de. Orada Fed'in vereceği bir faiz kararı burada yönü belirleyecek. Tabii içeride şu anda Merkez Bankası yılın 3. enflasyon raporunu açıklıyor. Bu da önemli aslında, Merkez Bankası Başkanı'nın vereceği mesajlar özellikle yıl sonu için. Son raporda yıl sonu enflasyon hedeflerinin %26 olduğunu, ki en alt seviyeyi hedef olarak koyuyor zaten Merkez Bankası. Onu açıklamıştı. Bugün tabii orada bir revize gelecek mi onu da göreceğiz. Netice itibariyle savaşın 5-6 puanlık bir etkisi oldu orta vadeli programa bakarsan. Bu savaşın etkisi, bu maliyetlerin etkisinin ne yönde enflasyonu yansıyacağını bugün Merkez Bankası Başkanı şu anda konuşmalarını yapıyor. Oradan göreceğiz. Ama tabii piyasada biraz olumlu açıldı borsamıza da bakarsak. Bu arada içerideki altında konuşalım istersen. Hala 6700 liranın üzerinde. Bu aslında içeride dolarda çok hızlı hareket olmadığı halde bile onsa bağlı olarak içerideki altının yükseliş trendinde olduğunu gösteriyor. Yani biliyorsun bir ara 3950 dolarlara kadar gerilemişti. Tabii. Ons içeride de 5900 liralara kadar gerilemişti. Netice itibariyle yeniden 6500-7000 bandına oturmuş durumda içeride gram altın. Uzun vadede tabii ki ben o yükselişin olacağını söylüyorum zaten. Hani hem enflasyon, hem kurdaki artış, hem de onstaki bu hareketlilik içeriye de yansıyacaktır. Ama tekrar 8000 lira, sen yayın başında söyledin hani o soru, 8000 olur mu? Hatta bir dönem 10000 lira olacak deniliyordu. Onlar
1: evet.
2: Olur mu? O şüpheli. Çünkü bu yıl çok da böyle iniş çıkışların yaşandığı bir yıl olacak altında. Borsada dediğim gibi bir yükselişle açıldı.
1: Borsayı da görebilir miyiz?
2: Evet. Yeniden 14000 puanın üzerinde. Tabii borsa biraz da bugün Merkez Bankası'ndan gelecek açıklamalara kulak verecek. Ondan sonra borsada bir harekette görebiliriz bugün. Kurda dediğim gibi çok hızlı hareket olmuyor. Bu da aslında içerideki altın fiyatının çok hızlı artmasını da önüne geçiyor. Biliyorsun hani onsu kurla çarpıyoruz. İşte Brent petrol de verdi arkadaşlar. Hala 88 dolarlarda. Bir ara 70'li dolarlara kadar gerilemişti. Ama yeniden hızlıca yükseldi. Bir %1'lik bir düşüş var ama çok maliyetin çok yüksek olduğu bir seviyede şu anda Brent petrol. Savaştan önce 60 dolarlardaydı. Yani düşündüğün zaman %30'un üzerinde bir yükselişi var ona göre.
1: Hala çok yüksek.
2: Evet.
1: Yani kısa vadede altında inişler çıkışlar olabilir ama uzun vadede bir yükseliş bekleniyor.
2: Doğru. Yani eğer yatırım yapılacaksa zaten uzun vadeli düşünmek lazım.
1: Evet.
2: Günübirlik hareketlere çok odaklanmamak lazım. Bu insanın psikolojisini de bozar. Yani her gün rakamlara bakıp ben kâr ettim, ben kazandım, ben kaybettim demek insanın psikolojisini de bozar. Bu tür yatırımlarda alacaksınız, bir kenara koyacaksınız ve bekleyeceksiniz. Başka çareniz yok.
1: Evet. Savaşa dair de farklı açıklamalar geliyor. Her gün
2: her şey
1: farklı yönde açıklamalar görüyoruz. Hem İran hem ABD tarafından. O yüzden kısa vadede inişler çıkışlar bekleniyor. Borsa İstanbul'da yine Merkez Bankası'ndan gelecek açıklamalardan da etkilenebilir diyorsunuz.

0: enflasyonu hedefine dair de bir revize de gelebilir. Olabilir.
1: Yani enflasyonla evet. ilgili Merkez Bankası'nın yukarı yönlü mü aşağı yönlü mü nasıl bir beklenti içinde olduğunu birazdan öğreneceğiz.
0: Peki. Çok teşekkür ederiz ben Faruk teşekkür Erdem. Devam edelim efendim. Küresel deniz yüzeyi sıcaklığı Temmuz ayında 20,96 derece ile tüm zamanların rekorunu kırdı. İklim krizinin boyutunu ve aşırı sıcaklıkların etkilerini İzmir'den A Haber muhabiri Tayfun Erve konu aktaracak. Öncelikle kolaylıklar dileyelim. Hoş geldiniz yayına. Tayfun Er söz sende ve konuğunda.
2: Evet, siz de ifade ettiğiniz gibi küresel deniz yüzeyi sıcaklığı rekor kırdı Temmuz ayında. Tabii bu anlamda iklim krizinin boyutu da oldukça önemli. Şimdi detayları konuğumla değerlendireceğiz. Tabii küresel düzeyde 20,96 Akdeniz çanağında durum nedir? Asıl bizi ilgilendiren konuyla başlayalım.
3: İçinde bulunduğumuz günlerde küresel deniz yüzey sıcaklıklarının oldukça yükseldiğini ve tarihindeki en yüksek değerlere ulaştığını görüyoruz. Çevremizdeki denizler yani Akdeniz havzasında da 28 santigrat dereceleri buldu ve bu ortalamanın 2 santigrat derece üzerinde özellikle Doğu Akdeniz yani Akdeniz bölgemizin sınırında bu 30 derecelere kadar ulaşabilmekte. Tabii sadece Akdeniz değil Doğu Karadeniz'de de aynı şekilde deniz yüzey sıcaklıklarının oldukça yükseldiğini görüyoruz. Bu tarihinde gözlenmiş en yüksek sıcaklık olduğunu söyleyebiliriz. Ama tek başına 2026 için değil tabii ki. Akdeniz havzasındaki ısınma 2023, 24 ve 25 yılında devam eden bir ısınma olarak karşımıza çıkıyor ve son 4 yıldır Akdeniz havzasının ısıdığını, resmen kaynadığını söyleyebiliriz.
2: Tabii özellikle Pasifik Okyanusu'nda süper El Nino'dan bahsediliyor. Hem El Nino hem de sonbahardaki bu etki nasıl olacak?
3: Evet, Pasifik Okyanusu'nda, Ekvatoral Pasifik'te deniz yüzey sıcaklıkları oldukça yükselmiş durumda. Bu süper El Nino olasılığının yüksek olduğunu gösteriyor bize. %80 gibi gerçekleşebilir. Bu ülkemizi direkt etkileyen bir sistem olmamakla birlikte atmosfer sistemini etkilediği için hem kış havamızı hem de içinde bulunduğumuz zamanda iklimsel olayları etkileyen bir sinyal olarak değerlendirilmeli. Bunun dolaylı olarak bu okyanuslardaki ısınma Akdeniz havzasını da ısıtmakta diyebiliriz. Ama Akdeniz'in ısınması tek başına El Niño ile ilişkilendirilemez. İklim değişikliği özellikle küresel ısınmanın etkisini biz Akdeniz havzasında deniz yüzey sıcaklıklarının artışında gözlemleyebiliyoruz. Tabii ki bu birikmiş ısı sonbahar için bize bir sinyal olarak değerlendirilmeli. Sonbahar özellikle sonbaharda denizin ısınması nem kaynağı olması ve bu ısı kaynağının sonbahara taşınması şiddetli hava olaylarının, fırtınaların sağanaklı ve belki de tabii ki büyük bir olasılıkla Medicaid dediğimiz tropikal benzeri fırtınalarla Akdeniz'de karşılaşabilme olasılığımızın yüksek olduğunu gösteriyor.
2: Efendim verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Evet, toparlayacak olursak Akdeniz havzası ve tabii ki Pasifik'te deniz yüzey sıcaklıkları oldukça arttı. Özellikle sonbahardan itibaren de yağışlı havaların gelebileceğini söyleyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
0: Evet, teşekkür ediyoruz ve bir teşekkürüm de elbette Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'e.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bugün de yine katıldığınız için, kıymetli katkılarda bulunduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Veda edeceğiz efendim ama veda etmeden önce güzel bir haber paylaşacağız sizlerle. Türkiye'de 200'den fazla çeşit peynir yapılıyor. Yörelere göre değişiklik gösteren peynirler sofralarda yerini alıyor. Gelin bakalım o çeşitler nelermiş, saat başında yeniden karşınızda olacağım ben.
4: Yıllardır yapılan ve değişmeyen bir geleneğin, doğal üretimin ve Anadolu kültürünün mirası olan şimdi tuluk peynirini ekranlara getireceğiz. Tabii Kayseri'de inek sütüyle hazırlanan, kendine az aroması, kokusu ve aynı zamanda sürekli yapılan bir tuluk peyniri. Evet. Aslında diğer peynirlerden ayrılıyor. Yanımda Melek Kaplan var. Evet. Çok özel bir peynir. Siz de kendi emeğinizle burada hazırlıyorsunuz. Bu yaylada.
5: Evet, bu yaylada doğal ortamda inekler yayılıyor. Akşam sabah sap. Onları peynir mayalıyoruz. İşte burada da gördüğünüz gibi önce mayaladıktan sonra bez torbalara doldurup bu kıvama getiriyoruz. Bu kıvama geldikten sonra onları tuzlayıp tekrardan yine torbalara koyup ağır taşlar altında tamamen suyunu

0: suratını attık, tuzunu attık. Tamamen bunları birbirine karışması için karıştırıyoruz.
1: Muhafaza etmek için mi tabağı doldurdun?
0: Evet, muhafaza etmek için.
1: Ne kadar süre gidiyor peki onu doldurduktan sonra?
0: Biz bunu köyde soğuk hava depoları var, oraya bırakıyoruz. Güz ayında getiriyoruz, yani Kasım gibi eve getiriyoruz.
1: Doğal bir yaşamın, aslında doğal bir beslenmenin en büyük avantajı bu.
0: Evet, tamamen doğal yani her şeyiyle.
1: Şimdi bu teker teker dolduruyoruz.
0: Şimdi bunu böyle içine doldurmaya başlıyoruz.
1: Şu anda sıkılaştırma işlemi yapılıyor ve muhteşem bir aroma. Türkiye'nin önemli peynirleri listesinde yer alan bu lezzette herkesin sofrasında olmalı.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen vanotlu peynir sofraların vazgeçilmezi arasında. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan peynirin yapılışını şimdi hep birlikte izleyeceğiz.

0: Şimdi az önce sağdık koyunlarımızı, sütümüzü getirdik, mayaladık. Şimdi peynir yapma işlemi. Bu şekilde önce bir kat ot.
1: Evet, devam ediyoruz gündemin diğer başlıklarıyla ajans bugüne. Efendim, Samsun Terme'de kadınlara özel plaj açıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 50 bin metrekare alan üzerine kurulan plaj yoğun ilgi gördü.
2: Samsun Miliç Kadınlar Plajı açıldı. Karadeniz'in doğal güzellikleriyle öne çıkan Terme'deki Miliç sahilinde Büyükşehir Belediyesi önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Yaklaşık 50 bin metrekare alan üzerine kurulan Miliç Kadınlar Plajı ve yüzme havuzu vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
3: Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Terme Miliç'te sahilin olduğu noktada kadınlara özel plaj gerçekleştirildi. 1500 kişi kapasiteli plajda 700'de şezlong var.
4: 207 kilometre sahilimiz var bizim. Yakakent'ten Terme'ye kadar bazı yerlerde 500 metreyi bulan sahillerimiz var, genişlikleri. Dolayısıyla da insanların farklı ihtiyaçları olabiliyor buralarda. Bu ihtiyaçlarımız kapsamında Samsun'da şöyle bir şey olsun arzu ettik. Şehrin doğusunda da bir kadınlar plajı, kadınlar tarafından çok istenildi.
2: Kadınlara özel plajda yüzme havuzu, kafe, dinlenme alanları, duşlar ve soyunma kabinleri bulunuyor.
4: Özel gereksinimli bireyler için de özel alanlarımız mevcut. Vatandaşlarımız çocuklarla beraber gelirlerse şayet çocuk oyun alanlarımız var. Dediğiniz gibi az önce şezlonglarımız, şemsiyelerimiz, kamelyalarımız, her şeyle tüm kompleksimiz mescidiyle, bebek bakım odalarıyla kadınlarımıza özel olarak tasarlandı.
2: Miliç Kadınlar Plajı'nda birçok sportif aktivite de gerçekleştiriliyor.
4: Kürek Federasyonu Türkiye yarışlarını düzenliyor şimdi. Geçen hafta karate vardı. Bundan sonraki hafta Dünya Eskrim Şampiyonası olacak. Avrupa Erkekler Tenis Şampiyonası oldu. Kadınları hemen bir ay sonra Avrupa Kadın Tenis Şampiyonası'nı burada yine Samsun'da misafir etmiş olacağız. Dolayısıyla da bu işlerin hepsi Samsun'daki insanların yaşam kalitesini arttırma adına yapılan işler.
1: İstanbul Beylikdüzü'nde bir sitenin sakinleri gece saatlerinde ayağa kalktı. 8. katta oturan bir kadın balkonun duvarına çıkıp yüksek sesle müzik dinleyerek dans etti. Düşmesi an meselesi olan kadın ekipler tarafından son anda içeri alındı.
5: Dans ediyor.
6: Sekizinci katta

0: ki evinin balkon duvarına çıktı, yüksek sesle müzik açıp dans etti.
1: Kız kafası düşecek ya.
0: Yürekleri ağza getiren görüntü İstanbul Beylikdüzü'nde kayda geçti.
1: Kadın çok kötü bağırıyor.
0: Gece saatleriydi. Gelen sesler üzerine site sakinleri dışarı çıktı. İddiaya göre alkolün etkisinde olan kadın balkon duvarına çıkarak dans etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Düşme ihtimaline karşı bina önüne atlama yatağı açıldı. Polisin uzun süren ikna çabalarına rağmen içeri girmeyen kadın son anda ekiplerce içeri çekildi. Hastaneye kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Korku dolu anlardan geriye bu görüntüler kaldı.
2: Kısa bir reklam arası, saat başında yeniden karşınızda olacağız.
3: A Haber Radyo, 24 saat haber.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi, Haziran'da geçen yılın aynı ayına kıyasla %12,6 yükseldi. Endeks, Haziran 2025'e göre gıda, içecek ve tütünde %5,9, ham maddelerde %4,8, yakıtlarda %40,7, imalat sanayisinde %11,6 arttı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
6: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Beyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
8: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Bir reklam.
10: Lütfen dikkat.
11: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
10: Vakıfbank daima seninle.
3: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
4: Reklam.
6: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Beyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
7: Umran Oto Ekspertiz.
12: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Reklam.
3: A Haber Radyo.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
13: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
14: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
13: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Bir reklam.
15: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer Türkiye

0: yapmaya değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
0: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil Budur hissi.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Canlı yayın.
1: Değerli katılımcılar, konuşmamda belirttiğim gibi jeopolitik gelişmelere ve bu gelişmelerin makroekonomik etkilerine ilişkin belirsizlik devam ediyor. Dezenflasyon süreci yaşanan bu gelişmelerin de yansımalarıyla ivme kaybetmesine rağmen devam ediyor. Sıkı para politikası duruşumuz sayesinde iç talepteki zayıf seyir belirginleşti. Ayrıca piyasa katılımcılarının beklentileri bir miktar yükselse de reel sektör ve hane halkı beklentileri geriledi. Para politikasının daha yoğun etkilediği kalemlerde enflasyonda yavaşlamayı daha net görüyoruz. Ancak arz yönlü şoklar nedeniyle bu gelişmenin manşet enflasyona yansımaları sınırlı kaldı. Bu şokların etkisi hafifledikçe sıkı para politikası duruşumuzun katkısıyla dezenflasyon sürecinin yeniden hızlanacağını öngörüyoruz. Her fırsatta vurguladığım gibi fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için bir ön koşul. Bu nedenle ara hedeflerle uyumlu bir seyir içinde fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşumuzu kararlılıkla sürdüreceğimizi yeniden belirtmek isterim. Konuşmama son verirken rapor sürecindeki emekleri için başta para politikası kurulu üyelerimiz, baş ekonomist ve baş danışman ekibimiz ile araştırma ve para politikası genel müdürlüğü çalışanlarımıza ve bilgilendirme toplantımızın hazırlıklarında görev alan tüm çalışma arkadaşlarıma huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Şimdi başkan yardımcımızla birlikte toplantımızın soru cevap bölümüne geçebiliriz.

0: Ajans bugün de yeni saatteyiz. Saatlerimiz artık 11 olmak üzere. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Önce canlı yayın noktalarımıza bakacağız değerli izleyicilerimiz. Başkan Erdoğan bugün DEM Parti heyetini kabul edecek. Peki kabul saat kaçta olacak? Tülay Ağoğlu Ankara'dan canlı yayında. Ve Alihan Kuruş suç örgütüne operasyon yapıldı. Şu an için 30 gözaltı var. Mustafa Kadir Mercan İstanbul'dan canlı yayında. Giresun'da derenin taşması sonucu bir anne ile iki kızı suya kapıldı. Önce kız kardeşlerin cansız bedenine ulaşıldı. Sabah saatlerinde ise annenin cansız bedeni bulundu. Selman Kutlu Giresun'dan canlı yayında. Ve efendim altında yükseliş devam ediyor. Bu yükselişin arkasında ne var ve devam edecek mi? Merve İzci Özmen İstanbul'dan canlı yayında. Meta ve TikTok'a birçok ülkeden ceza yağıyor. Son ülke İngiltere oldu. Meta gözlükleri İngiliz mahkemelerinde yasaklanıyor. Peki bunun sebebi ne? Alparslan Düven Londra'dan canlı yayında. Başladık yeni saate. Ve efendim motorin fiyatlarına indirim düzenlemesi yapıldı. Enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan özel tüketim vergisinde kademeli uygulamaya geçildi. Bu yakıt eşel mobil sistemi dışına çıkarıldı. Dünya petrol tedariğinin önemli bir kısmı Hürmüz Boğazı'ndan sağlanırken İran-ABD gerilimi enerji fiyatlarını yeniden yükseltti. Hazine ve Maliye Bakanlığı akaryakıt fiyatlarındaki bu artışa karşı harekete geçerek motorin fiyatlarında ÖTV indirimi yapacağını açıklamıştı. Karar gece saatlerinde resmi gazetede yayımlandı. Motorinde ÖTV düzenlemesi ve eşel mobil uygulamasında değişiklik yapıldı. Buna göre bugün itibarıyla motorin üzerinden alınan ÖTV tutarı Ağustos ayının kalan kısmı için sıfır olarak uygulanacak. Sonraki aylarda ise yıl sonuna kadar her ay 3'er lira artırılarak belirlenecek. Dolayısıyla ÖTV olarak Eylül ayında 3 lira, Ekim'de 6 lira, Kasım'da 9 lira, Aralık'ta 12 lira alınacak. Belirlenen ÖTV tutarı 1 Ocak 2027'den itibaren 13,906 olarak uygulanacak ve eşel mobil uygulaması öncesi seviyeye çıkarılacak. Efendim şimdi de sırada yurttan haber turumuz var. Neler yaşanmış birlikte bakalım.
1: Yaş. Yolcu otobüsü aniden şerit değiştirdi. Aynı istikamette giden otomobile kaza yaptırdı.
2: Dörtlüğü yap.
1: Panik anları araç içi kamerasına yansıdı.
2: Bir şey yok.
1: Şans eseri otomobildekiler kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
3: Sakin ol.
1: Giresun Eynesil sahilinde denize giren dört arkadaş şiddetli dalgaların arasında kaldı.
4: Orada düştü zaten belli.
1: 3 kişi ekiplerin müdahalesiyle kurtarılırken 30 yaşındaki Kemal Günaydın gözden kayboldu.
5: Demek ki gördükleri yerdeyiz, dalga attı.
1: Güçlükle de olsa bulunan ve kıyıya çıkarılan adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Samsun'da tüp deposunda çıkan yangın ortalığı savaş alanına çevirdi.
6: Tüpler patlamaya başladı.
1: Depodaki tüpler peş peşe patlayınca alevler etrafa yayıldı ve bitişikteki 6 katlı binadaki dairelere de sıçradı.
7: Yanaşamıyorlar değil mi?
8: Yok, bilmiyorum ki.
1: Yangın uzun çabalar sonucu kontrol altına alınırken 4 kişi de dumandan etkilendi. Bu yangının adresi de Aksaray'dı. Alevler 4 katlı binanın bodrum katında başlayıp asansör havalandırmasından çatıya kadar ulaştı.
9: Mahsur mu kaldın orada?
1: Apartmandakiler itfaiye ekibinin desteğiyle tahliye edildi.
10: Dışarıdaydım, telefon geldim de elektrik hattından patlamış da.
1: Adana'da yüzlerini taktıkları kaskla gizleyen iki kişi levye ile kapısını kırıp girdikleri evi soydu. 100 çeyrek altın ve 600 bin lira çalan hırsızlardan biri terlediği esnada kaskını çıkardı ve o görüntüler şüphelinin kimliğini ele verdi. Yakalanan hırsızlar tutuklandı. Şanlıurfa'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 23 yaşındaki genç daha bir hafta önce evlenmişti. Halil Aksağ'ın düğününde çekilen görüntüler izleyenlerin yüreğini yaktı. Bingöl'de bastıran sağanak yağış hayatı felç etti. Toprağın yumuşamasıyla beraber oluşan heyelan 7 su Karlıova karayolunu ulaşıma kapadı.
0: Bir de dünyada neler yaşandığına bakalım. Sırada dünyadan haber turumuz var.
1: Libya'nın en büyük

0: Petrol rafinerisinde İHA saldırısı sonrası yangın çıktı. 4,5 milyon litre benzini doğrudan hedef alan saldırılar devam ederse rafineri durmak zorunda kalabilir. Turistleri taşıyan feribot alev aldı. Bir kişi hayatını kaybetti. Görevliler 172 kişiyi ölümün pençesinden kurtardı. Listeden fazla yolcu bulunan feribotta ekipler gece gündüz zamanla yarıştı. Zimbabwe'de ise feribot alabora oldu. 90 kapasiteli deniz aracında 114 yolcu 5 mürettebat vardı. Ekipler 77 kişiyi kurtardı. 44 kişi öldü. Kayıp olanlar konusunda umut her geçen saat azalıyor. Orta Batı Amerikalılar fırtına kabusu yaşıyor. Akaryakıt istasyonlarını deviren rüzgar 3 kişinin ölümüne yol açtı. 800 bin ev elektriksiz kaldı. Kökünden sökülen bir ağaç elektrik tellerine takıldı. Çin'de gösteri sırasında eteği tutuşan kadının yardımına ekip arkadaşları koştu. Amatör imkanlarla müdahale yeterli olmayınca elbisesi tutuştu. Devreye yangın söndürme tüpü girdi. Oyuncu köpek karşısında robot dostunu görünce oyuna nasıl gireceğini bilemedi. Husky robotun çantasını almak istedi. Ancak robot köpek de onu kaptırmamak için uzun süre direndi.
1: Efendim Başkan Erdoğan bugün DEM Parti heyetini kabul edecek. Peki kabul saat kaçta olacak? Detayları öğreneceğiz. A Haber parlamento şefi Tülay Ağoğlu bizi bekleyen isim. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
2: DEM Parti heyeti Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan oluşuyor. Saatler 16'yı gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecekler. Külliye'de gerçekleşecek bu görüşme. Tabii yasa çıktıktan sonraki ilk görüşme bu. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine ilişkin teklif mecliste kabul edilmişti bilindiği gibi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulmuştu ki 467 oyla kabul edilmesi bu teklifin oldukça önemliydi. Geniş bir toplumsal mutabakat sağlanmıştı bu yasanın kabulünde. Şimdi bu görüşmede bu konu tabii ki masaya yatırılacak ve DEM heyeti de önemli rol oynamıştı bu süreçte. Bundan sonra ne olacağı konuşulacak daha doğrusu. DEM heyetine de DEM'e de önemli görevler düşüyor. Kuşkusuz bundan sonra takvimin hızlı bir şekilde işlemesi, örgütün silah bırakmasına ilişkin işte bu konular ele alınacak. Kuşkusuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bazı taleplerde bulunacağı ifade ediliyor. DEM heyetinden bu aşamada takvimin hızlı bir şekilde işlemesi noktasında. Bu arada şunu da söyleyelim tabii. Yasa yürürlüğe girecek. Resmi Cumhurbaşkanı'nın onayı ve resmi gazetede yayınlanmasından sonra ama tabii ki tüm hükümleri yürürlüğe girmeyecek. Öncelikle silah bırakmanın ve örgütün kendisini feshettiğinin teyit ve tespiti gerekiyor. Bu raporlar değerlendirildikten sonra Milli Güvenlik Kurulu kararının ardından bir resmi gazete daha yayımlanacak ve ondan sonra o 6 aylık başvuru süresi başlayacak. Tabii bu sürecin, o başvuru süresinin hemen başlayabilmesi için bir an önce o silahların bırakılması gerekiyor. Silahlar nerelere bırakılacak? Yurt dışında, sınırların dışında bazı belirlenen yerlere silahların bırakılacağı ve oradan da yurda getirileceği ifade ediliyor. İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı bu süreçte silahların toplanması, getirilmesi noktasında önemli rol oynayacağını ifade edebiliriz. İşte tüm bu konular masaya yatırılacak. Bundan sonrasına ilişkin daha doğrusu bir görüşme olacak bu. Takvimin hızlı işlemesine yönelik diyelim. Sözü size bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz. Devam edelim efendim. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında liderliğini Alihan Kuruş'un yaptığı belirtilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 17

0: kararı vardı. Bulunduğumuz dakika itibariyle 30 kişinin gözaltına alındığı bilgisi var. İlerleyen saatlerde gözaltı sayısı artabilir. Çünkü yakalama çalışmaları halen daha devam ediyor ve konuyla alakalı olarak da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama yapılmıştı. Yapılan açıklamada özellikle örgütün 2020'den sonra büyüdüğünü ve hesaplara kaynağı belirsiz paraların girdiği tespit edilmişti. Yapılan açıklamada bölge ve mıntıka sorumlulukları, komisyon sistemi, kapalı haberleşme yöntemleri, şifreli e-posta kullanımı ve ULAK sistemi gibi unsurlar bakımından FETÖ, PDY'nin geçmişte kullandığı bazı örgütlerle ilişkili olduğu, daha doğrusu o örgütlerin kullandığı yöntemleri kullandığı tespit edildi. Önemli bir açıklama olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü açıklamanın ilerleyen bölümlerinde özellikle Başsavcılığın yapmış olduğu açıklamada soruşturmanın herhangi bir dini inanç, cemaat veya meşru sivil toplum faaliyetlerine değil, Alihan Kuriş liderliğindeki yapılanmaya ve somut suç şüphesi bulunan mali faaliyetlere yönelik olduğu özellikle vurgulanmış durumda. Peki kimler gözaltına alındı bulunduğumuz dakika itibariyle? Dilerseniz onlarla devam edelim. İstanbul'da suç örgütü lideri olarak şu anda tanımlanan Alihan Kuriş, Fahri Candemir, Süleyman Kahraman, Recep Okumuşlar, Şeref Toprak'la birlikte toplamda 30 şüpheli gözaltına alındı ve biraz önce de belirtmiş olduğum gibi İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi operasyon ve 123 adrese eş zamanlı olarak yapıldı bu operasyon. Öte yandan yapılan açıklamalarda özellikle 33-34 farklı şirketten söz ediliyor. Bu 33 şirketin özellikle 2020 yılından sonra para giriş çıkış hareketleri de yine inceleme altına alınmış ve bu dönemlerde özellikle para girişi olarak kaynağı belirsiz paraların bu şirket hesaplarına ya da şahsi hesaplara aktarıldığı, hatta yine yapılan resmi kaynaklardan yapılan açıklamalarda 100 milyar TL'lik bir hacim hareketinin olduğu ve bu parayı da yurt dışına çıkarmak istediklerine yönünde ihbarlar vardı ve bu ihbarlar doğrultusunda da Başsavcılık harekete geçmiş ve sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirildi. Söylemiş olduğumuz gibi 30 şüpheli şu an gözaltında, ilerleyen dakikalarda gözaltı sayısının artabileceğini söyleyelim. Gelişmeler oldukça, gözaltına alınan kişilerin ifadelerinden bizlere yansıyanlar oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Mustafa Kadir Mercan, çok teşekkür ediyoruz sana. Detayları paylaştın bizlerle. Bu arada değerli izleyenler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de gözaltına alınan Alihan Kuriş hakkında açıklama yaptı. Bu operasyon örgütün suç faaliyetlerine ve finansal ayağına yönelik uzun süredir üzerinde çalışılan bir operasyondu ve bugün de gerçekleştirildi ifadelerini kullandı.
2: Dün akşam Adalet Bakanımızla bu konuyu görüştük, değerlendirdik. Ve bu sabah da operasyon için düğmeye basılmış oldu. Alihan Kuriş 2016 yılında bu örgütün başına geçti. Daha doğrusu akımın başına geçti diyelim. Akımın başına geçmesiyle beraber faaliyetler daha bir gizlilik içerisinde yürümeye başladı. Şu anda biz biliyoruz, Avrupa'nın Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. Bittiği zamanda 70 milyon dolarlık büyük bir yatırım bu. Büyük bir genel merkez yapıyorlar. Bu bina bittiğinde, inşaat tamamlandığında faaliyetlerin tamamının oraya da kaydırılacağını, artık faaliyetlerin orada yürütüleceğini de değerlendiriyoruz. Dolayısıyla örgütün suç ayaklarına yönelik olarak, finansal ayaklarına yönelik olarak bu bir operasyondu. Epeyden beri üzerinde çalışılan bir operasyondu ve bugün de gerçekleştirilmiş oldu. İlerleyen günlerde tabii operasyonun neticeleri daha açık bir şekilde ortaya çıkmış olacak.
1: Siyaset gündemiyle devam edelim efendim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden göreve gelmesiyle başlayan değişim sürüyor. MYK sonrası kameralar karşısına geçen CHP sözcüsü Müslim Sarı, 5 ile yeni il başkanı atandığını, 3 ile ise yetkilendirme verildiğini açıkladı. Bir bakalım detaylarına.
3: bugün 5 ilimizde atama yaptık. 3 ilimizde de yetki verdik MYK olarak.
4: CHP'de 5 il başkanı

0: daha değişti. Üçüle de yetki verildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak buttan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden göreve gelmesiyle başlayan arınma sürüyor. Özgür Özel ve ekibinin atadığı il başkanları bir bir görevden alınıyor, yerine yeni isimler getiriliyor. Bu kapsamda CHP Merkez Yürütme Kurulu Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen parti sözcüsü Müslüm Sarı, atanan yeni il başkanlarını açıkladı.
1: 5 ilde görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız ve illeri şunlar: Bolu il için Ersan Türkoğlu arkadaşımızı, Gümüşhane için Rıdvan Er Yılmaz arkadaşımızı, Hatay için Derya Altınay arkadaşımızı, Sakarya için Songül Bulut arkadaşımızı ve Tokat için de Ender Ergün arkadaşımızı atamış bulunuyoruz.
0: Sarı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen çerçeve yasanın hayırlı olmasını diledi.
1: Bu çerçevenin Türkiye'nin milli birliği, beraberliği ve kardeşliği açısından bu yasanın hayırlı olması, hayırlı olsun diyoruz, hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak nasıl bu yasanın içinde yer aldıysak, iradesinin bir parçası olduysak, bu sürecin tamamlanması konusunda da yakından takip edeceğimizi kamuoyuna duyurmak istiyoruz.
0: CHP sözcüsü İstanbul'da başkanları değişen ilçeleri saydı. Örgütsel düzenlemelerimizin sonuna geldik dedi.
1: Avcılar ilçesi, Bağcılar ilçesi, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Esenyurt, Fatih, Gazi Osman Paşa, Güngören, Kağıthane, Silivri, Sultan Gazi. Geri kalan ilçelerle ilgili, ki 4 ya da 5 ilçe sanıyorum, geri kalan ilçelerle ilgili de biz yetkili ilgili birime yetki vermiş bulunuyoruz. Dolayısıyla bunun içinde herhangi bir MYK kararına gerek olmaksızın önümüzdeki birkaç gün içerisinde yeni değerlendirmelerle İstanbul ilçelerini tamamlamış olacağız. Dolayısıyla örgütsel düzenlemelerimizin de sonuna gelmiş oluyoruz.
2: Ve acı haber bu kez Giresun'dan geldi. Giresun'da derenin taşması sonucu bir anne ile iki kızı suya kapıldı. Önce kız kardeşlerin cansız bedeni bulundu. Sabah saatlerinde ise annenin cansız bedenine ulaşıldı. Bölgeye gidelim ve son durumu öğrenelim. A Haber muhabiri Selman Kutlu takip ediyor süreci. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
3: Teşekkür ediyorum yayınlar. Sizin de söylediğiniz gibi bölge dün acı haberlerle sarsılmıştı. 4 kişilik Kırca ailesi dere kenarında piknik yaparken yağmur sonrasında gelen sel sularına kapılmış. Baba son anda kurtarılmıştı. Anne ve iki kızı ise hayatını kaybetti. Önce küçük kız Burçin, ardından Burcu ablası ve en son bu sabah saatlerinde de anne Zekiye Kırca'nın cansız bedeni ulaşılmıştı. Ama olayla ilgili acı detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyoruz. Biz şu anda Giresun Göreli ilçesi Hamzalı köyündeyiz. Aslında kameraman arkadaşım Özgür Özden'in o dereyi size gösteriyor. Bakın şu anda ne kadar sakin, genelde de bu şekilde olan bir dere, ama bu bölgede havanın güneşli olmasına rağmen şöyle yukarıyı gösterelim. Orası Sis Dağı bölgesi. Orada yaşanan yoğun yağmur bir set oluşturuyor ve bir anda patlamayla birlikte yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki su birikintisi aşağıya doğru patlayarak geliyor. Ve acı detay derken şundan bahsedeceğim. İki kız kardeş Burcu ve Burçin 20 yılın üstüne köylerine gelmiştiler ve burada Mehmet ve Zekiye çifti, anne ve babalarını ziyarete gelmiştiler. Peki 20 yıl üstüne neden geldiler aslında? Bir başka acı detay. Gördüğünüz bu ev bu yıl bitti. Baba Mehmet köyde evi olmadığı için kızlarını getiremiyordu. İstanbul'da yaşıyordular ama burada o evi bu yazın başında bitirmiştiler ve kızları 20 yılın üstüne bu evi görmek için anne babasını arayarak köyümüze gelip evimizi görmek istiyoruz dediler ve salı günü buraya geldiler İstanbul'dan. Salı günü buraya geldikten sonra dünse evde ilk defa bir gün kaldılar ve bugün buradan İstanbul'a dönecekler. biletlerini almışlar, uçak biletlerini ve dün babasına piknik yapalım baba dediler ve dere kenarında pikniğe gittiler. Hatta sosyal medyada Burçin o dere kenarından hikayesinde bir fotoğraf paylaştı. O da ekranlarınıza geliyordur. O fotoğrafta Burçin'in o dere kenarındaki son fotoğrafı oldu ve o derenin gelmesiyle birlikte maalesef 4 kişilik aile suya kapılmıştı. Baba son anda köylülerin yardımıyla birlikte ip atılarak kurtarıldı ama eşi ve iki kızı o kadar şanslı değildi. Eşi yaklaşık 4 kilometre aşağıda, Burçin 9 kilometre aşağıda, Burcu ise tam 20 kilometre aşağıda deniz kenarında cansız bedeni bulundu. Evet, tabii ki bölgede çok büyük bir üzüntü var. Gerçekten bölge halkı üzüntü. Şu anda cenazeler adli tıpta son işlemleri yapılıyor ve cenaze töreninde yarın yapılacağını belirtelim ve sözü Giresun'dan size bırakalım.
2: Selman Kutlu'ya teşekkür ediyoruz. Ayrıntıları, son durumu paylaştı değerli izleyenler. Şimdi bir de altına bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyon verisi altın fiyatlarına nasıl yansıdı acaba? Altında yükseliş var malum. Peki sürecek mi bu yükseliş? A Haber muhabiri Merve İzci Özmen ve konu detaylar aktarmak üzere bizi bekliyor. Merve, kolaylıklar dileyelim. Söz sende ve konuğunda.
4: Teşekkürler Sümeyye, iyi yayınlar dileyelim. Evet, altındaki hareketlilik devam ediyordu ancak son iki haftadır az da olsa bir artış mevcut. Öyle ki geçen haftaya göre bu hafta biraz daha yükseldi diyelim ve altın yatırımcıları az da olsa kazandı. Peki bundan sonraki süreçte neler olacak? Yanımda çok değerli bir konuğum var. Finans analisti İslam Bey'miş, hoş geldiniz.
5: Güzel, hoş geldiniz.
4: Evet İslam Bey, biliyorsunuz ki altın uzun bir süre sabit ilerlemişti, evet. Ancak son iki haftadır az da olsa bir artış var. Bundan sonraki süreçte bizleri neler bekliyor?
5: Altın fiyatları iki haftadır yükseliş trendindeydi. Yükseliş serisi dün de devam etti. Şu anda gram altın TL fiyatı 6.711 lira seviyesinde ama sabah saatlerinde 6.800 lira seviyesinin üzeri görülmüştü. Şu anda kâr satışları var. Ons altın uluslararası piyasalarda 4.434 dolar seviyesine kadar yükseldi. Şimdi kâr satışıyla birlikte 4.369 dolar seviyesine kadar geriledi. Dün Amerika'da enflasyon verisi çok önemli bir veriydi küresel piyasalar için. Piyasanın beklentisi doğrultusunda %3.4 olarak açıklandı. Piyasalarda bir olumsuz fiyatlama olmadı. Beklenti önceden satın alındığı için ve bir haftalık yükselişler seri bir şekilde devam ettiği için şu anda kâr satışları var. Yine bugün saat 15.30'da Amerika'da yine TÜFE verisi açıklanacak. Dolayısıyla da saat 15.30'da yine bir dalgalanma olacak. Ama iki haftalık yükseliş serisi olduğu için kar satışlarına ihtiyaç var, dinlenmeye ihtiyaç var. O yüzden ons altın tarafında önce 4.350, devamında 4.250 dolar destek seviyesi kar satışlarında çalışabilir diye tahmin ediyoruz. Gram altın yine ons altını takip etmeye devam ediyor. Burada da 6.500-7.000 lira aralığındaki dalgalanmayı yine takip etmeye devam ediyoruz. Yine orta ve uzun vadeli yükseliş yönü beklentimiz devam ediyor. Özellikle Amerika-İran gerilimi tarafından bir ateşkes, bir anlaşma haberi gelirse bu sefer ons altın tekrar yeni bir zirve, yani 4.500-4.600 dolar seviyelerini test edebilir. Gram altında bu sefer 7.000-7.500 lira aralığına yerleşen bir trend görebiliriz. Ama bunun gerçekleşmesi için Amerika-İran arasında bir anlaşma haberinin gerçekleşmesi gerekiyor.
4: Evet, altının az da olsa yükseldiğini gören vatandaşlarımız, evet. Aslında hem altın borcu olanlar var bu süreçte, evet. Hem de yatırım yapmak isteyenler var. Bu konuda da aslında bir hareketlilik var piyasada gördüğümüz kadarıyla.
5: Evet, yani son 6 aydır zaten düşük bir fiyatlama, baskılanma vardı. 3.950 dolara kadar gerileyen bir ons altın vardı. 5.950 liraya kadar gerileyen bir gram altın vardı. Buralar alım fırsatı sunuyordu. Şimdi tekrar yavaş yavaş yukarı yönlü hareketler devam ediyor.
4: Çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Finans analisti İslam Memiş bizlerle birlikteydi. Çok kıymetli bilgilerini paylaştı diyelim ve söz size bırakalım.
2: Evet, Merve'ye ve konuğuna teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Devam edelim efendim. Google'ın keşfet algoritmasındaki değişiklikler haber sitelerinin görünürlüğü konusunda yeni soru işaretlerini gündeme getirdi. Bazı haber siteleri görünürlüklerinin azaldığını belirtirken akıllarda aslında tek bir soru var. Keşfette çifte standart mı uygulanıyor? Konuyu uzmanlarına sorduk.
6: Google'ın keşfet algoritmasındaki büyük oyunu deşifre oldu. Son dönemde yapılan çekirdek güncellemesi sonrasında bazı özgün haberler keşfet akışında daha az görünür hale geldi.
7: Manipülatif içerikler, dezenformatif içeriklerin ön plana çıktığını görüyoruz. Bunu ne sağlıyor? Vatandaşın doğru bilgi ve habere ulaşmasına engel oluyor.
8: Haksız rekabetin bu kadar acımasız bir örneği daha olabilir mi?
7: Bu özellikle bize manipülatif haberler, nerede işte devlet düşmanlığını yayan haber varsa, nerede kutuplaştırıcı içerik varsa orada üst sıraya çıkarttığını görüyoruz. Bu artık ciddi bir şüphe oluşturmaya başlamıştır.

0: yapay zeka destekli özelliği kullanıcıya arama sonuçlarının üzerinde yapay zeka tarafından hazırlanan özetler sunuyor.
1: İşi gücü yıkıcı muhalefet olmak olan bir sürü örgüt, kuruluş, dernek bizlerin yerini aldı Google'da. Ne yapıyor onlar? Şiddeti teşvik eden diziler, filmler, haberler, örneklemeler ile toplumun ayarıyla oynuyorlar.
2: Çifte standardı oluşturuyor ve gerçek manada, örnek verelim, güvenilir, doğrulanmış haberi sunan, kaynağı belirli haberler üreten gazetelerin daha çok haber sitelerini ikinci sayfalara, üçüncü sayfalara göndermiş oluyor ve kaynağı belirsiz.
1: Asıl kaynağı benim ama benim üzerimden insanlara efendim servis yapıyorlar. Benim sayemde bu haber siteleri, sözlü siteler para kazanıyorlar. Yani haksız rekabetin bu kadar acımasız bir örneği daha olabilir mi?
0: Özellikle Terörsüz Türkiye, Milli Savunma, yerli ve milli projelerin yer aldığı ana gündem başlıkları keşfette yer almıyor. Üstelik ana akım medyanın başka haber başlıkları da keşfette hak ettiği yeri bulamazken, tanınırlığı olmayan sitelerse ön sıralarda yer alıyor.
2: Öyle haberler sunuyorlar ki sizin önünüze öyle son dakika gelişme çıkartıyorlar. Hep olumsuz, hep kötü haberler, hep devlet aleyhine haberler ve hatta bazen örgütleri övücü haberleri görüyorsunuz.
1: Amaç belli zaten. Kimsenin bundan bir şüphesi yok. Burada vatanperver, vatanını, milletini düşünen, gözeten milli medyayı tamamen gözden ırak hale getirdiler.
2: O içeriği neye göre aldın? O içerik neye göre doğrulandı? Sen niye A sitesinden aldın da B sitesinden almadın? İşte bu da bir şifte standartı oluşturmuş oluyor.
0: Dijital medyada denetim ve şeffaflık tartışmaları sürerken, içeriği üreten yerli medya kuruluşlarıyla küresel teknoloji şirketleri arasındaki dengesizlik de gündemde. Yerli medya kuruluşları gazetecilik faaliyetlerine ve içerik üretimine yatırım yapıyor. Ancak dijital reklam gelirlerinin önemli bir bölümünün küresel teknoloji şirketlerine yönelmesi medya ekonomisindeki dengeleri değiştiriyor.
2: İnternet erişilmez bir alan değil, kontrol edilmez bir alan değil. İnternet de istendiği takdirde denetlenebilir.
1: Dijital telif yasasının bir an önce çıkarılması lazım. Bu bir. İkincisi, Google gibi bu ülkenin geleceğini ipotek altına almaya çalışan, kasıtlı yayın yapan, algoritmalarını buna göre yönlendiren, düzenleyen kuruluşlarında önünün alınması lazım yasalarla.
2: İvedilikle dijital ortama sıkı ve ciddi bir denetim şart. Algoritmalar şeffaf olmalı. Arama motorlarına yönelik gerekli adımlar atılmalı. Şu an dünyada da bu çalışmaların var olduğunu görüyoruz. Aksi takdirde bu milli bir güvenlik sorunu haline gelecek. İnsanları kutuplaştıracak. Özellikle çocuklar, gençleri zehirleyecek ve kendi değerlerine, milli değerlerine, manevi değerlerine yabancılaşmış ve tamamen pasifize edilmiş bir nesil yetişecek. Bu da ülkemiz açısından artık tehlike çanlarının çaldığını açık ve net bir şekilde göz önüne seren bir durum olarak karşımıza çıkıyor.
0: Tüm bu gelişmeler dijital yayıncılıkta şeffaflık, öngörülebilirlik ve eşit rekabet koşulları tartışmasını gündeme getirdi. Google'dansa söz konusu değişikliklere ilişkin henüz bir açıklama yok.
3: Efendim, Meta ve TikTok'a birçok ülkeden ceza yağıyor. Son ülke İngiltere oldu. Meta gözlükleri İngiliz mahkemelerinde yasaklanıyor. Söz konusu platformlar 3000 davayla uğraşıyor. Özellikle de bağımlılık yapıcı tasarımları tepki topluyor. Detayları öğreneceğiz. A Haber muhabiri Alparslan Düven bizi bekliyor. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
4: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Tabii İngiltere ve Galler'deki mahkemeler gizlice görüntü ve video kaydetme olasılığına ilişkin endişeler nedeniyle Meta'nın akıllı gözlüklerinin kullanımını yasaklamış durumda. Kraliyet Mahkemeleri ve Adalet Divanı hizmetleri bu gözlükleri takarak mahkeme binasına girmeye çalışan kişilerin gözlüklerinin geçici olarak el konulmasını ve ancak binadan ayrıldıktan sonra iade edilmesi gerektiğini de duyurdu. Bu karar, resmi izin olmadan adliye binaları içinde fotoğraf veya video çekmeyi yasaklayan kurallarla ilgili. Tabii bu kuralların ihlali mahkemeye hakaret olarak da kabul ediliyor ve yasal sonuçlar doğurabilecek. Diğer yandan İngiliz yetkililerinin bu adımı geçen ay New York'taki mahkemelerin Meta gözlüklerinin kendi mekanlarında kullanımını yasaklamasının hemen ardından geldi. Bu gözlükler kullanım sırasında video kaydı yapabiliyor. Bu da gizlilik ve güvenlik konusunda endişelere yol açıyor. Diğer yandan da ABD'de özellikle sosyal medya platformlarının çocuklar ve gençler üzerindeki etkisine ilişkin en önemli davalardan biri de başladı ve yaklaşık 30 eyaletin başsavcılığı Meta'nın Instagram ve Facebook'u çocuk ve gençlerin uygulamalarda daha uzun süre kalmasını sağlayacak şekilde tasarlandığını öne sürüyor. Eyaletler, şirketin genç kullanıcılar açısından ortaya çıkabilecek riskleri bildiği halde bu özellikleri kullanmayı sürdürdüğünü de savunuyor ve çok sayıda davanın da bu şekilde de devam ettiğini de hatırlatalım ve sözü tekrar size bırakalım.
3: Abbasan Düven, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Değerli izleyenler, devam edelim başka gelişmelerle. Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletindeki Fort Hood üssünden kalkan AH-64 tipi bir saldırı helikopteri tarlaya düştü. İki pilot hayatını kaybetti.
5: ABD ordusunun en kritik hava unsurlarından biri olan 2 kişilik AH-64 Apache helikopteri Texas eyaletindeki Fort Hood üssünden kalktıktan bir süre sonra Salado kenti yakınlarında bir tarlaya düştü. Çarpmanın şiddetiyle dev bir alev topuna dönen helikopterin iki pilotu hayatını kaybetti. Yerel yetkililere göre helikopter herhangi bir binaya çarpmadı. Boş bir tarlaya çakıldı ve ardından alevler yükseldi.
6: Bell ilçesi şerif ofisi olay yerine intikal etti. Ve sadece bir helikopter kazası değil, aynı zamanda kontrol dışı bir yangın olduğunu da tespit etti.
5: Kazanın ardından geniş çaplı bir çalı yangını başladı. Alevlerin yayılması üzerine bölgeye itfaiye ve acil durum ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın arama kurtarma ekiplerinin enkaza ulaşımını zorlaştırdı. Helikopterin düşüş sebebi araştırılıyor. Çift kişilik mürettebata sahip AH-64 Apache'ler ABD Kara Kuvvetleri'nin en etkili saldırı helikopterleri arasında gösteriliyor.
3: Ve değerli izleyenler, ne yazık ki Kolombiya'da can kaybı artmaya devam ediyor. 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 265'e yükseldi. Güney Amerika ülkesi 10 Ağustos'ta bir deprem yaşadı değerli izleyenler. Her geçen günde bilanço ağırlaşıyor. Kolombiya Cumhurbaşkanı son yaptığı açıklamada depreme ilişkin bazı bilgiler paylaştı. Felakette yaşamını yitirenlerin sayısının 265'e çıktığını vurguladı. 3494 kişinin yaralandığını ve 496 kişinin de kayıp olduğunu bildirdi. Ayrıca depremden 52816 kişinin etkilendiğini belirterek birçok kentte de kırmızı alarmın devam ettiğini aktardı. Yeniden yurttayız efendim. İhmal, sorumsuzluk ve saniyelerle atlatılan dev bir faciayı getireceğiz şimdi ekranlarınıza. İstanbul Bahçelievler'de kentsel dönüşüm yıkımı sırasında kontrolden çıkan devasa beton bloklar bitişikteki apartmanın üzerine devrildi. Duvarlar adeta kağıt gibi parçalandı ve mahalleli facianın eşiğinden döndü.
5: Beton bloklar yıkıldı, dış duvarlar parçalandı. Kontrolsüz yıkım az kalsın faciaya yol açıyordu. İstanbul Bahçelievler'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkımı sürdürülen 6 katlı apartmanda büyük bir çökme oldu. Tonlarca ağırlıktaki beton bloklar hemen bitişiğindeki apartmanın üzerine devrildi. Çarpmanın şiddetiyle yan apartmanın dış duvarları patladı. Bazı dairelerin içi dışarıdan görünür hale geldi. Toz bulutu altında kalan mahallede can havliyle sağa sola kaçışanların yaşadığı o dehşet anları an be an cep telefonu kameralarına yansıdı. Ağır hasar gören apartman tedbir amacıyla boşaltıldı. Apartmanın mühürlenip mühürlenmeyeceği yapılacak teknik incelemenin ardından netleşecek.

0: İstanbul'da sürüden ayrılan bir keçi yolu kaybetti. Kendini bir viyadüğün 15 metre yüksekliğindeki ayağında buldu. İtfaiye ekipleri yaramaz keçiyi kurtarmak için nefes kesen bir operasyona imza attı. İşte o görüntüler.
1: Sürüden ayrıldı, yolunu şaşırdı. Nefes kesen operasyonla kurtarıldı. Görüntüler İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'ndan. Sürü sahibinin otlatmaya çıkardığı küçük baş hayvanlardan bir keçi gözden kayboldu. Sahibi çevrede arasa da bulamadı. Yaramaz keçi o sıralarda akla dahi gelmeyecek bir yerde otoyoldaki bir viyadüğün 15 metre yüksekliğindeki ayağında mahsurdu. Otoyoldan geçen sürücüler fark etti, itfaiyeden yardım istedi. Nefes kesen operasyon için düğmeye basıldı, zamanla yarış başladı. İtfaiye erlerinden biri kurulan halat sistemiyle viyadükten sarkarak keçiye ulaştı. Beline bağlanan halatla yukarı çekilen yaramaz keçi sahibine teslim edildi. Oraya nasıl çıktığı ya da nasıl indiği ise hala gizemini koruyor.
0: Efendim şimdi spor dünyasından iki haberle devam edeceğiz. İlk olarak Fenerbahçe 1+1 yıllığına anlaşmaya vardığı Belçikalı golcü Romelu Lukaku'yu İstanbul'a getirdi.
2: Fenerbahçe'nin uzun süredir süren golcü transferi görüşmeleri Romelu Lukaku ile birlikte sona erdi. Sarı lacivertliler yıldız futbolcuyla 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. 33 yaşındaki Belçikalı futbolcuyu Fenerbahçe taraftarı havalimanında coşkuyla karşıladı. Son iki sezondur Napoli forması giyen golcü futbolcu çizme ekibiyle ilk senesinde şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Geçtiğimiz sezon sakatlık problemleri yaşayan yıldız santrfor Napoli formasıyla 7 maça çıkarken bir gol attı. Lukaku kariyerinde daha önce Chelsea, Everton, Manchester United, Inter, Roma ve Napoli gibi üst seviye takımların formasını giymişti. Romelu Lukaku Belçika milli takımıyla da 132 maçta 93 gol 16 asist kaydetti.
0: Efendim Beşiktaş ise anlaşmaya vardığı Sırp golcü Dusan Vlahovic'i İstanbul'a getirdi.
3: Beşiktaş yeni golcüsüne kavuştu. Siyah beyazlar her konuda anlaştığı Dusan Vlahovic'i İstanbul'a getirdi. 26 yaşındaki yıldız futbolcuyu havalimanında binlerce Beşiktaş taraftarı karşıladı. Yıldız futbolcu ilk sözlerini Türkçe dile getirerek şampiyon olmak istiyoruz dedi.
4: Şampiyon olmak istiyoruz. I'm very happy to be here. This is incredible.
5: Çok mutluyum. Harika bir duygu gerçekten. Oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum.
6: Camiamız arkamızda olsun. Daha çok yıldız getireceğiz. Dujan dünya yıldızı. Bugün onun onurunu yaşıyoruz.
3: Vlahovic ardından Beşiktaş taraftarına üçlü isimli tezahüratı yaptırırken rahat ve kendinden emin tavırları dikkat çekti.

Beşiktaş'ın 3 yıllık anlaşmaya vardığı Sırp golcü 5 sezondur İtalyan devi Juventus'un formasını giyiyordu. Juventus, Sırp futbolcu için Fiorentina'ya yaklaşık 85 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 13'ü ilk 11'de olmak üzere 23 maça çıkan yıldız futbolcu 10 gol 2 asistlik skor katkısı sağladı. Beşiktaş, Dušan Vlahović için Cuma günü saat 19.03'te imza töreni düzenleyecek.

0: Artvin'in Hopa ilçesinde gece saatlerinde bahçeden gelen sesleri kontrol etmek için dışarı çıkan anne ile oğlu bir ayının kükremesiyle büyük bir panik yaşadılar. Anne ve oğlu koşarak eve doğru kaçarken o anlar kameraya yansıdı.
1: Ayı evlerin bahçesine kadar geldi. Anne ve oğlunun yaşadığı korku kameraya yansıdı. Görüntüler Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Koyuncular köyünde kayda geçti. Dışarıdan gelen sesler üzerine fenerle evden çıkan anne ve oğlu temkinli adımlarla çevreyi kontrol etti. Ancak tam o sırada gecenin karanlığından yükselen ayı sesi büyük korkuya neden oldu. Ayının sesini duyunca büyük panik yaşayan anne ile oğlu koşarak eve doğru kaçtı. Yaşananlar an be an kameraya yansıdı.
0: Fransa'da rekor sıcaklıkların ardından kuraklık giderek büyüyor. Ülkede son 25 yılın en şiddetli kuraklığı yaşanırken bazı bölgelerde su kesintileri başladı.
2: Rekor sıcaklıkların tetiklediği kuraklık krize dönüştü. İçme suyunda kesintiler başladı. Fransa'nın topraklarının %65'inde son 25 yılın şiddetli kuraklığı yaşanıyor. Öyle ki ülkenin tüm bölgelerinde su kullanımına kısıtlama getirildi. Artık içme suyu kesintileri de başladı. Kriz masasının başındaki Ekolojik Dönüşüm Bakanı Monique Barbu, önceliğin içme suyuna erişimi korumak olduğunu açıkladı.
3: Fransa'nın neredeyse tamamı kuraklıkla mücadele ederken, Ağustos başında ülkenin %65'i ortalama 25 yılda bir görülen şiddetli bir kuraklıkla karşı karşıya bulunuyor. Kuraklık 40 binden fazla kişi için musluklardan su akmamasıyla, yaklaşık 3 milyon kişi için ise su stresiyle kendini gösteriyor. En büyük endişe ise çiftçiler için tazminat sorunlarının çözülmesi ve Fransa'da geleceğin tarımının nasıl şekilleneceğinin şimdiden ele alınması gerekiyor.
2: Su kaynaklarının tükenme noktasına geldiği bazı bölgelerde şişe su dağıtıldığı bildirildi. Yaklaşık 3 milyon kişinin su stresinin yaşandığı bölgelerde ikamet ettiği de bildirildi.
0: Efendim, Adana'da Seyhan Nehri'ne atılan çöpler Mersin'de kirliliğe neden oluyor. Bölgede yaşayanlar çevre felaketi ve oluşan kötü kokudan şikayetçi.
4: Adana. Bu pislik Adana'nın büyükşehir pisliği. Yani oradaki bütün atık, lağım hepsi buraya.
1: Nehre atılan çöpler yüzünden çevre kirliliği yaşanıyor. Adana Seyhan Nehri'nde kirlilik alarmı verildi. Nehre ve çevresine dökülen atıklar halk sağlığını ve doğayı tehdit ediyor. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin kanalizasyon suyunu arıtmadan nehre dökmesi de kirliliği artırıyor. Seyhan Nehri'ne atılan çöplerle atıklar Mersin'deki köylere ulaşarak kötü koku ve çevre felaketine neden oluyor.
5: Kirlilik, ondan sonra zift akımını, pislik, poşetler, naylonlar ve Adana'dan Kız Kalesi'ne o bölgeye kadar denizi de kirleten bir şey.
1: Atıklar nedeniyle bölgede balık ölümleri yaşanırken tarımsal üretimde olumsuz etkilendi.
6: Adana Büyükşehir Belediyesi arıtmadan denize deşarj ederek ve Seyhan Nehri'nin ırmağından akan o atıklar işte burada bir çevre felaketine neden oluyor.
5: Canlı da kalmadı. Vardı bunun içinde, biz balık avlardık. Buradan teknen buralara, gördüğün gösterdiğim bu sıralara levrekler, dil balıkları, ona çupralar çıkıyordu burada. Şimdi kefal bile yok, sazan bile.
1: Vatandaşlar su kaynaklarını kirleten soruna çözüm bekliyor.
7: Adana Büyükşehir Belediyesi arıtmayısı olduğu halde arıtmayı açmadan...
8: Arıtmadan atıyor değil mi?
7: Arıtmadan döküyor. Maalesef direkt olduğu gibi bırakıyor ve buradaki balıklar hem oksijensizlikten ölüyor, hem pislikten ölüyor, hem köylüler zarar görüyor, hem hasatlar zarar görüyor.

Değerli izleyicilerimiz, Anadolu'da düğün yalnızca iki insanın hayatını birleştirdiği bir gün değil, geçmişten geleceğe uzanan güçlü bir kültürün de yaşatıldığı önemli bir gelenek. Denizli'de düğün geleneği, davulun sesi, zurnanın ezgisi, yöresel oyunlar, geleneksel yemekler ve ailelerin bir araya geldiği renkli törenlerle yaşatılıyor. A Haber muhabiri Atagündüz Kurşun'un özel haberi şimdi ekranlarınıza geliyor.

Bir kuşak bağlanıyor, bir kız baba evinden ayrılıyor. Denizli'de düğünler geçmişten günümüze taşınan geleneklerle devam ediyor. Kız istemeden kınaya, kuşak bağlamadan gelin almaya kadar uzanan bu yolculukta aileler hem mutluluğu hem de ayrılığın hüznünü bir arada yaşıyor.

0: Denizli'de düğün yolculuğu Anadolu yöresinde olduğu gibi kız istemeyle başlıyor. Kahveler hazırlanıyor, sohbetler ediliyor ve büyüklerin hayır duası alınıyor. Düğün yaklaşırken Denizli'de evlerin ve sokakların hareketliliği artıyor. Alışverişler yapılıyor, yemek hazırlıkları başlıyor. Düğün evinde hummalı bir çalışma yürütülüyor.
1: Denizli'nin Buldan ilçesindeyiz ve gelin evinin tam da önündeyiz. Damat ve arkadaşları da şimdi davul zurna eşliğinde gelin almaya geliyorlar. Bakalım damat bey burada neler bekliyor?
0: Ve beklenen gün geliyor, gelin alma. Düğün evinin önünde hareketlilik başlıyor.
2: Kapı açılmıyor diyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Yetmedi mi? Açmadı mı kapıyı?
3: Olmaz.
2: Bana arkadan da gel.
3: Tamam.
2: Maşallah.
3: Tamam.
4: Savuruyor para. Daha bu ilk kapı yalnız bu.
0: Davul ve zurna sesleri sokakları doldururken aileler ve yakınlar gelini almak için bir araya geliyor.
4: Damat kapıdan çıkmak istiyor ama bir türlü çıkamıyor. Kapılar açılmıyor. Durmadan para veriyor. Her bir kapıdan geçişte.
0: Sıra belki de düğünün en anlamlı anlarından birine geldi. Kuşak bağlamaya. Gelinin üzerine bağlanan kırmızı kuşak, Anadolu'nun birçok yerinde olduğu gibi Denizli'de de geçmişten bugüne taşınan en önemli geleneklerden biri.
5: Neden bağladık kırmızı kuşağı? Bereket getirsin, hayırlı uğurlu olsun. Aşk anlamını geldiği için.
6: Bereket, aşk.
5: Peygamberimizin yolunda gitsinler inşallah. Sağlıklı, sıhhatli bir ömür boyu mutlu olsunlar. Onun sembolü.

0: İster istemez var tabii ki. Yani bilmiyorum, gidiyorum artık, son şeyim. İnşallah mutlu oluruz, daha bir şey diyemeyeceğim.
1: İnşallah. Damat Bey, siz neler söylersiniz?
2: Biz de aynı şekilde heyecanlıyız. Bu özel bir günümüz tabii ki de. Mutlu bir şekilde uzun sürece sürmesini temenni ediyoruz.
3: Gelin çocukluğunun geçtiği evden yeni bir hayata doğru ilk adımı atıyor. Kimi zaman anne gözyaşlarını saklamaya çalışır.
4: Biraz gelişecek.
3: Kimi zaman baba duygularını belli etmemek için sessizce kızına bakar. Kapıdan çıkmadan önce alınan dualar, edilen güzel dilekler ve son vedalar.
5: Kardeşlerimize bir ömür boyu mutluluklar ihsan eyle ya Rabbi. Kendilerini her türlü fitneden, fesattan, fücurdan, insanların şerrinden, şerrilerin şerrinden cümlemize nasip müesser eyle.
1: Bu ne şimdi? Bir Türk bayrağı var, bir de Kavak Ağacı var, bir de yazmamız var abi.
6: Yazma.
1: Şöyle yerde durmasın, bayrağımız yukarıda.
6: Erkek evi mi?

0: onu yapıyor genelde.
1: Evet abi.
2: Şöyle göstereyim abi.
0: Bu gelenek mi bu?
1: Gelenek abi. Bizim oranın yöresi abi.
0: Bu oğlan evi yakma mı?
1: Aynen. Bir kişi belirlerler. Bayrakçı olarak da. O bayrakçı onu hiçbir şekilde bırakmaz. Düğün bitse kadar elini tutar.
3: Siz taşıyorsunuz.
1: Aynen ben taşıyorum. Kolay gelsin. Ölüme kadar beraberiz burada.
4: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuşuyor. O noktaya dönüyoruz.
5: Bizim asli vazifemiz bu. Ve Antalya'da dünyanın birbirine ne anlatacağını açıkçası konuşmakla yetinmeyeceğiz. Dünyanın birlikte ne yapacağını da bir insanlık borcu olarak ortaya koyacağız. Değerli misafirler, iklim meselesine bakarken kendi yaşadıklarımızı da hatırlıyoruz. İşte burada belediye başkanlarım. Hepsi kendi şehrinde yangını gördü. Seli yaşadı. Kuraklıkla mücadele etti. Aşırı sıcaklıklarla karşılaştı. Bütün bunlar bize önemli bir ders verdi. Afetleri eğer önceden hesaplarsanız ve buna ilişkin riski azaltan, kaynağı doğru yöneten bir şehircilik anlayışı kurarsanız maliyetleriniz azalıyor. En önemlisi de insanınız, şehriniz zarar görmüyor. Tabii en acı tecrübeyi maalesef 6 Şubat'ta yaşadık. 6 Şubat 2023'te belki tarihimizin en uzun günüydü. 11 ilimizde 14 milyon kardeşimizi etkileyen bir felaket yaşadık. 110 bin kilometre karelik bir alandan bahsediyoruz. Öyle büyük bir yıkımla karşı karşıya kaldık ki bu depremle birlikte binlerce canımızı kaybettik. Yüz binlerce binamız maalesef kullanılamaz hale geldi. O günlerde insanımız evlerinin yerini maalesef bulmakta zorlanıyordu. İşte oradaki mezarlıktan veya oradaki küçük yeşil alandan evinin yerini tahmin edebiliyordu. Bu acı hepimizin hafızasına kazındı. Ama biz o en uzun gecede, en acı gecede bile asla umudumuzu yitirmedik. 650 bin yardım görevlisi, lojistik çalışanı, arama kurtarma personeliyle birlikte sahadaydık. İşte oradan gelen belediye başkanlarım burada. Hep birlikte mücadele ettik. Ben hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Bütün belediye başkanlarımıza deprem bölgesine verdikleri destek, bir çivi de olsa çaktıkları o çivi için yaptıkları iş ve o gün o zor günde yardım elini uzattıkları için deprem bölgesindeki kardeşlerimiz adına, milletimiz adına teşekkürlerimi ifade ediyorum. Tabii 200 bin mimar mühendisle birlikte 3481 şantiyede gece gündüz çalıştık. Fedakar insanımızın emeği aslında karanlık anlarımıza ışık oldu. Bize umut oldu. En büyük motivasyonumuz milletimizdi. Devlet, millet el ele verdik ve asrın dayanışmasını asrın inşa seferberliğine dönüştürdük. Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya başta olmak üzere işte Gaziantep'imiz, Adana'mız, Osmaniye'miz, Kilis'imiz, 11 şehrimizde hep birlikte bu mücadeleyi siz değerli belediye başkanlarımızın da desteğiyle tarihi kültürel değerlerimizi, yerlerimizi de dahil etmek, onları da korumak üzere 11 ilimizi yeniden inşa ettik. Ve

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Ticaret Bakanlığı, dış ticaret işlemlerine yönelik denetimlerin 7 aylık bilançosunu açıkladı. Sonradan ve ikincil kontroller

0: sonucunda 8,9 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi. Tutar, geçen yılın aynı dönemine göre %29 arttı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Lütfen dikkat.
4: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
5: DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue su altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
6: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Beyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
2: Bir reklam.
7: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Reklam.
8: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank

0: Ki Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
1: adında. Reklam. A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Bir reklam.
5: Garanti BBVA.
6: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
7: Bilmenize hiç gerek.

0: harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. A Haber Radyo.
2: Ajans bugün de son saatteyiz, artık saatlerimiz 12'yi göstermek üzere. A Haber ve de radyo ortak yayınıyla Türkiye'den ve dünyadan en sıcak başlıkları aktarmayı sürdürüyoruz. Efendim son saatimize Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısının detaylarını öğrenerek başlayacağız. A Haber muhabiri Damla Kuşkapan bizi bekleyen isim. Kolaylıklar dileyerek sözü Damla'ya bırakalım.
3: Milli Savunma Bakanlığı'nın gündeminde bu haftada gündeme dair sıcak başlıklar var. Dilerseniz ilk olarak Mekke Anlaşması ile başlayalım. Biliyorsunuz 7 Ağustos'ta

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında ortak bir savunma anlaşması imzalanmıştı ve Milli Savunma Bakanlığı detaylara ilişkin bilgi verdi. Bakanlık bu konuda anlaşmanın temel hedefinin bölgesel güvenliğe katkı sağlamak, ülkeler arasındaki askeri işbirliğini geliştirmek ve muhtemel krizlere karşı ortak harekat kabiliyetinin güçlendirmek olduğunun altını çizdi. Bir takım iddialar vardı. Özellikle İran'ın Türkiye'nin İran'a karşı tutumu merak ediliyordu ve bakanlık bununla alakalı da bilgi vermişti. Oldu. Söz konusu anlaşma savunma amaçlı olup herhangi bir ülkeyi düşman veya hasım olarak tanımlamamaktadır. Açıklaması geldi Milli Savunma Bakanlığı'ndan. Anlaşma kapsamında savunma bakanları, dışişleri bakanları ile genelkurmay başkanları ve veya silahlı kuvvetler komutanlarının katılımıyla stratejik, siyasi ve askeri mekanizmaların oluşturulması ve 3 ülke arasındaki koordinasyonun en üst düzeyde yürütülmesi öngörülmektedir. Bilgisi geldi bakanlık tarafından ve aslında bu bakan ve komutanların da senenin belli zamanlarında bir araya gelmesi öngörülüyor diyebiliriz. Anlaşmanın askeri işbirliğinin kademeli olarak geliştirilmesi bekleniyor ve bu kapsamda aslında 3 ülke arasında tatbikatlar da icra edilmiş olacak. Bu tatbikatlarda da muhtemel krizler öncesinde ihtiyaç ve eksiklikler tespit edilecek. Elde edilecek olan tecrübelerde eğitim ve planlama faaliyetlerinde kullanılacak. Özetle 3 ülke tarafından harekat kabiliyetlerinin sürekli geliştirilmesi amaçlanıyor diyebiliriz. Tabii ki savunma sanayi alanında işbirliği de olacak bu 3 ülke arasında. Özellikle işte insansız sistemler olsun, yapay zeka destekli kabiliyetlerde bu işbirliği arasında yer almış olacak. Nihai hedefse elbette bölgesel barış ve istikrara, caydırıcılığa katkı sunmak olmuş olacak. Bir diğer önemli konu Milli Savunma Bakanlığı Kızıldeniz İttifakı'nın deniz güvenliği ile alakalı bilgi vermiş oldu. Bundan da bahsedelim dilerseniz. Körfez bölgesinde gerginliğin azaltılması ve uluslararası ticaretin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla Suudi Arabistan makamları ile birlikte çalışmalara devam edilmektedir. Açıklaması geldi Milli Savunma Bakanlığı tarafından. Bir diğer önemli konu geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Genel Kurul'da terörsüz Türkiye'nin çerçeve yasa teklifi rekor bir oyla kabul edilmiş oldu. Bakanlık bu konuyla alakalı açıklamalar verdi. Terörsüz Türkiye doğrultusunda yürütülen çalışmaların tarihi bir öneme sahip olduğunun altı çizildi bakanlık tarafından ve çalışmaların aslında sahada da başlatıldığı ifade edildi. Bakanlığımızca kanunun 8. maddesinin uygulanmasına yönelik olarak devletlerimizin ilgili kurumlarıyla tam bir uyum ve koordinasyon içinde gerekli çalışmalar başlamıştır. Açıklaması geldi Milli Savunma Bakanlığı'nın. Bu kapsamda aslında geçtiğimiz haftada 3 PKK'lı terörist daha teslim oldu. İlerleyen haftalarda da bakanlık aslında hani terörsüz Türkiye sürecinin başlamasından itibaren teslim olan toplam terörist sayısında paylaşmış olacak diyelim. Tabii ki bir yandan hudutlarda da faaliyetler devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin oradaki faaliyetleri 7/24 kesintisiz bir şekilde devam ediyor. 1 Ocak'tan bugüne kadar sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 7.942, engellenen kişi sayısı da 45.518 oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri elbette hudut namustur anlayışıyla faaliyetlerine devam ediyor, sınırlarımızı koruyor. Bakanlık diğer yandan da hudut karakolları ve üst bölgelerimizde birlik veya personelin azaltılması söz konusu değildir diye de bir bilgi vermiş oldu. Bundan da bahsetmiş olalım. Şöyle ki bir diğer önemli konu, dün biliyorsunuz Yalova'da bir F-16 kaza kırma uğramıştı. Bakanlık bu konuda da açıklamalarda bulundu. 2020 yılı Hava Harp Okulu öğrenci seçme uçuşları kapsamında eğitim uçuşu gerçekleştiren hava kuvvetlerimize ait bir F-16 kaza kırıma uğramıştır dedi bakanlık ve fırlatma koltuğuyla uçaktan ayrılan pilotun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi bakanlık tarafından. Kırımın nedeni ise yapılacak olan detaylı incelemeler tarafından belirlenecektir dedi. Zaten tabii dün de ilk anlardan itibaren kaza kırım ekibi o noktada çalışmalarına başlamıştı ve o çalışmaların devam ettiği ve nihai rapor çıkınca da bilgilendirileceğimizi söyledi Milli Savunma Bakanlığı. Bundan da bahsetmiş olalım. Gazze'deki insani kriz bir diğer de önemli başlık. Ondan da bahsedelim. İsrail Birleşmiş Milletler raporlarına da yansıyan Gazze'deki insani krizi derinleştiren saldırılarını sürdürmektedir dedi Milli Savunma Bakanlığı ve o açıklamanın devamında İsrail'in 15 maddelik Gazze planını reddetmesi bölgesel yayılmacı politika izlediğinin bir diğer olarak göstergesi olmuştur dedi ve uluslararası topluma aslında bir kez daha çağrı yapmış oldu Milli Savunma Bakanlığı.

0: Tabii gündeme dair çok fazla konu vardı. Son olarak istersen Somali konusundan bahsedelim. Somali Türk Silahlı Kuvvetler personeli, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin verdiği, bizim personelimizin verdiği eğitimler devam ediyor. Bakanlık Somali Silahlı Kuvvetleri'ne personeline gruplar halinde komando temel eğitimi verildiğini belirtti. Mezun olan personelin ülkelerine intikali 10 Ağustos 2026 tarihinde başlamış olup 4 Eylül 2026'na kadar da tamamlanması planlanmaktadır. 1523 Somali Silahlı Kuvvetli personeline ise 17 Ağustos 9 Kasım tarihleri arasında eğitim verilmesi planlanmaktadır. Açıklaması geldi diyelim İlyas Savunma Bakanlığı'ndan ve söz sizlere bırakalım.
1: Damla Kuşkapan, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz sana. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısının detaylarını paylaştı Damla bizlerle. Efendim, şimdi ne yazık ki bir kaza haberiyle devam edeceğiz ajans bugüne. Hatay'ın Erzin ilçesinde 3 araç zincirleme kazaya karıştı. Feci kazada ne yazık ki 2 kişi hayatını kaybetti. 4 kişi de yaralandı. Görüntüler gelecek şimdi ekranlarınıza. Seyir halindeki tır 4 yol Erzin otoyolunun Kuzuculuğu Mahallesi mevkisinde makaslama yapması nedeniyle sürücünün kontrolünden çıktı. Aynı istikamette ilerleyen yolcu otobüsü ve Mert Aysüt yönetimindeki otomobil tırın dorsesine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 acil sağlık, otoyol jandarması ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilin sürücüsü ve beraberindeki 5 kişi yaralandı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü Mert Aysüt ve Ahmet Baran Çapar hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. Efendim, Çanakkale Bozcaada açıklarında zıpkınla balık avlayan 46 yaşındaki dalgıçtan bir daha haber alınamadı. Adana'da da serinlemek için nehre giren iki çocuk akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
2: Zıpkınla avlanmak için denize girdi, bir daha su yüzüne çıkmadı. 46 yaşındaki Uğur Savaş, Bursa'dan ailesiyle Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine gitti. Savaş, 12 Temmuz sabahı saat 5.30 sıralarında arkadaşıyla birlikte Sulubahçe açıklarında dalışa geçti. Ancak suya daldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. İhbar üzerine bölgeye 2 sahil güvenlik botu, dalış timi ve yandan taramalı sonar cihazı sevk edildi. İzmir'den kalkan sahil güvenlik uçağı da havadan arama faaliyetlerine destek veriyor. Bir başka arama ve kurtarma çalışması da Adana'da. Serinlemek için Ceyhan Nehri'ne giren 12 yaşındaki Salih Rami ile 10 yaşındaki Simar Süleyman akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Yüreğir ilçesi Yakapınar mahallesinde iki çocuğun kıyafet ve terlikleri nehir kenarında bulundu. İhbar üzerine bölgede jandarma sualtı arama kurtarma, AFAD ve itfaiye ekibi çalışma başlattı.
1: Efendim, AK Parti 25. yaşını kutluyor. Başkent Millet Bahçesi'nde 100 bin kişinin üzerinde kişi bir arada olacak. Büyük buluşma yarın. Peki programın detaylarında neler var? A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu notlarını aktarmak üzere bizi bekliyor. Kolaylıklar dileyerek sözü Mert'e bırakalım.
3: Teşekkürler. Başkent Millet Bahçesi'nde tam olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın belki de yürüyeceği ancak konuşma yapacağı net kürsünün önündeyiz. Hemen bulunmuş olduğumuz bu noktada AK Parti 25 yaşında bilindiği üzere çeyrek asırlık bir serüvenden söz etmekteyiz. Siyasi yolculuktan söz etmekteyiz ve 25 yıla özel hazırlanan logoyu şu an itibariyle sahnenin üzerindeki logoyu Serkan sizlere gösteriyor. Özellikle 25 yılda yapılan önemli projelerin aslında görseli orada. Gördüğünüz gibi burada Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarihi bir konuşma gerçekleştirecek. Bu tarihi konuşmayla birlikte aslında hem 25 yılın muhasebesi hem de gelecek 25 yılın ortaya konulacak vizyonunu söyleyecek. Bu tarihi konuşma içerisinde önemli mesajlar olacak. Türkiye 100 yıl olacak, terörsüz Türkiye olacak ve Türkiye'nin 14 Ağustos 2001'de AK Parti'nin kurulmasının ardından kısa bir süre sonra bilindiği üzere 2022 Kasım'da yani 15 ay sonra iktidara gelişi ve 24 yılda 25 yılda yapılanlar anlatılacak. Bu oldukça önemli. AK Parti'de tanıtım ve medya başkanlığı da bu kapsamda önemli bir çalışma ortaya koydu. Uzun bir süredir çalışmalar devam ediyor. Şu anda göstermiş olduğu alana

0: hakkıyla yorumlayacağız. Peki arkamızda ne olacak? Arkamızda da 5000 üzerinde protokol davetlisi, 100.000 üzerinde de vatandaş. Şu anda yurdun dört bir yanında bulunan hem AK Parti'de geçmişte görev almış hem mevcut görev almış kişiler burada olacak. Partililer burada olacak ve 100.000 üzerinde bir katılım bekleniyor. Başkent Millet Bahçesi'nde de şu anda hazırlıklar son raddeye gelmiş durumda. Küçük rutuşlar yapılıyor. Bazı detaylar çalışılıyor. Bu da tabii ki Başkent Millet Bahçesi'nin yarın yoğun bir güne ev sahipliği yapacağının en büyük göstergesi diyebiliriz. Peki yarın şarkının dışında neler olacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan biliyorsunuz şiirleriyle birlikte aslında şiirleri okumasıyla birlikte oldukça hafızalara kazınmış aynı zamanda bir isim. Hatta bir şiir okudu diye de biliyorsunuz hapis cezası almıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın o okumuş olduğu şiirlerden oluşturulan bir kolajda 25. yıl etkinlikleri kapsamında yine Millet Bahçesi'nde misafirlerle buluşacak. Öte yandan akşam saatlerinde bir drone gösterisi olacak. Yüzlerce drone gökyüzüne çıkarak aslında o 25 yılda yapılan önemli projeleri, önemli simgeleri aslında gökyüzüne işleyecek ve bir görsel şölen sunulacak. Öte yandan tabii ki burada ifade ettiğimiz gibi tarihi konuşmalar olacak. Farklı partilerin genel başkanlarının da yine burada olması bekleniyor. Oldukça geniş katılımlı bir katılım. Öte yandan milletimizde çeyrek asır Türkiye geleceğe hazır sloganıyla birlikte de bu gerçekleştirilecek. Yarın bizler de burada olacağız. Gün boyu yayınlarımız sürecek. Yarınki bu etkinliklerin öncesinde de il başkanları toplantısı var AK Parti. Biliyorsunuz AK Parti bu açıdan aslında her iki programı bir arada yürütüyor. Oldukça kapsamlı bir program burada olacak. Ancak onun öncesinde Başkan Erdoğan'ın mesaisi de sürecek. Ancak ifade ettiğimiz gibi arkada bulunan alan sahne oldukça büyük ve geniş bir sahne ve AK Parti'nin 25. yıl logosu da burada dikkatleri çekiyor. Bizler buradayız. Yarın da burada olacağız ve gün boyu yayınlarımızla birlikte buradaki atmosferi, heyecanı ve Başkan Erdoğan'ın o tarihi konuşmasını sizlerle buluşturacağız diyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım.
1: Merkez Bankası yılın 3. enflasyon raporunu açıkladı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yıl sonu enflasyon tahminini %26'dan %28'e yükselttiklerini açıkladı. Yıl sonu enflasyon ara hedefi ise %24 olarak korundu.
2: 2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi %28 olarak yukarı yönlü güncelledik. Enflasyonun 2027 yıl sonunda %15'e, 28 yıl sonunda ise %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz. 2026 yıl sonu tahmininde yapılan 2 puan güncellemede motorin, doğalgaz ve enerji dışı emtia fiyatlarındaki görünüm etkili oldu. Eşel mobil uygulamasına yönelik düzenlemelerin etkisini de tahminlerimize yansıttık. Bunun yanı sıra gıda enflasyonu varsayımında yapılan yukarı yönlü güncelleme ile yönetilen yönlendirilen fiyatlar da enflasyon tahminimizin yükselmesinde rol oynadı. Çıktı açığı tahminimizde ise önceki rapor dönemine göre kayda değer bir güncelleme olmadı. Finansal koşullardaki sıkılığın korunmasıyla yurt içi talebin zayıf seyrini önümüzdeki dönemde sürdürmesini bekliyoruz.
1: Peki savaşta son durum ne? Pakistan hükümeti kaynakları ABD ile İran'ın 60 günlük ateşkesi uzatma konusunda anlaştığını ileri sürdü. Ancak Tahran yönetimi bu iddiayı yalanladı. Anlaşmayı Washington yönetiminin ihlal ettiğini, yeni bir süre uzatımından söz edilemeyeceğini duyurdu.
3: Bence savaş çok yakında bitecek. Son güne kadar İran füzeleri fırlatılacak.
4: Pakistan hükümeti kaynakları ABD ve İran'ın daha önce vardığı 60 günlük ateşkesin uzatılması konusunda anlaştığını ileri sürdü. Ancak Tahran'dan gelen açıklama iddiayı boşa çıkardı.
3: Bence her şey yolunda.
4: Reuters'a konuşan üst düzey bir İranlı yetkili ABD ile ateşkesin uzatılmasına yönelik hiçbir görüşme yapılmadığını söyledi. Tahran'a göre Washington'ın öncelikle daha önceki geçici anlaşmaya geri dönmesi ve üzerine düşen taahhütler için net bir takvim ortaya koyması gerekiyor.
3: Bence savaş çok yakında bitecek. İran'ın daha fazla dayanabileceğini sanmıyorum. Ben de görüşmelerin içindeyim. Bence her şey yolunda.
4: Ancak Washington'dan gelen mesajlar diplomasi kadar askeri gücün de masada olduğunu gösteriyor. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hürmüz Boğazı üzerinde ABD'nin tam kontrole sahip olduğunu iddia etti. İran'ın askeri gücünü ve ekonomik durumunu hedef alan Trump, Tahran'ın artık bölgedeki zorba konumunda olmadığını ileri sürdü. Bu sert mesajların ardından

0: Erdoğan'dan Tahran'dan gelen açıklamaysa gerilimin henüz tamamen geride kalmadığını ortaya koydu.
1: Bu savaş yıllarca sürse bile son güne kadar İran'ın füzeleri fırlatılacak.
2: Efendim, İran'la yaşanan çatışmalar nedeniyle Orta Doğu'da görev yapan ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln'da görev süresi uzatıldı. Ağır yaşam koşulları nedeniyle askerlerin ciddi bir ruh sağlığı krizi yaşadığı iddia edildi. Bazı askerlerin intihar etmeye çalıştığı öne sürüldü.
3: ABD uçak gemisinde ağır yaşam koşulları altında 250 gün geçti. Karaya ayak basmadan denizde kalan personel tükenmeye başladı. Öyle ki donanma mensupları artık intihar etme noktasına geldi. USS Abraham Lincoln uçak gemisi Kasım 2025'te San Diego'dan ayrıldı. Normal şartlarda Mayıs ayında geri dönmesi planlanıyordu. Ancak İran savaşı uzayınca bölgedeki askeri operasyonlar arttı. Geminin dönüşü birçok kez ertelendi. Uçak gemisindeki yaklaşık 5000 personel 250 gündür karaya ayak basmadan operasyonda.
4: Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü Amerika Birleşik Devletleri donanması elinde tutuyor.
3: Gemideki yaşam koşullarını ise ABD medyası ortaya koydu. Haber asker ailelerine dayandırıldı. Buna göre duşlar küflü, çamaşırhaneler haftalardır çalışmıyor. Sıcak su kesiliyor ve uzun süre gelmiyor. Temel kişisel bakım malzemeleri de sıkıntılar var. Gıda tedarikindeki sorunlar nedeniyle bazı öğünler sınırlı porsiyonlarla geçiştiriliyor. Görev süresinin uzatılması ve ağır yaşam koşulları nedeniyle personel ciddi bir ruh sağlığı krizi yaşıyor. İddiaya göre askerlerin psikolojik durumu da hiç iyi değil. Ailelerine göre bazı personel denize atlamaya çalışarak intihar girişiminde bulundu. Korkunç durumu bir asker eşi anlattı. Kocam denize atlayan bir askeri kurtardı ifadesini kullandı. Bir başka askerin eşi de kendisine gelen mesajı paylaştı. Eşinin "Umarım yarın uyanmam" dediğini anlattı. Bazı senatörler durumu gündeme getirip tepki gösterse de Savunma Bakanlığı iddiayı reddetti. ABD donanması baskıyı doğruladı. Ancak gemide intihar girişimlerinde veya intihar düşüncelerinde artış tespit edilmediğini savundu. Donanmaya göre gemide temiz su bulunuyor ve klima çalışıyor. Ancak USS Abraham Lincoln uçak gemisinin görev süresinin ne zaman biteceği ve askerlerin karaya ne zaman çıkacağı belirsiz.
2: Ve Gazze'yi harabeye çeviren işgalci İsrail, Batı Şeria'da da Filistinlilere ait binaları yıkmayı sürdürüyor. Son olarak Cenin'de 26 bina daha yıkıldı. İsrail'in 2026'nın ilk 6 ayında yıktığı Filistinlilere ait yapı sayısı 740'a ulaştı.
3: İşgalci İsrail, Batı Şeria'da işgali adım adım derinleştiriyor. Son olarak Netanyahu hükümeti, yasa dışı yerleşimleri yeniden kurma planı kapsamında Filistinlilere ait 26 binayı daha yıktı.
5: Yahudi yerleşim yerlerinin yasallaştırılması ve kurulmasıyla ilgili aldığımız kararların kağıt üzerinde kalmayıp sahada gerçeğe dönüşmesini sağlıyoruz. Birbiri ardına hükümet bütçe kararlarını onaylıyoruz. Yollar ve altyapı için bütçeler ayırıyoruz. Umarım bunu bu yaz içinde hayata geçireceğiz.
3: İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde Filistinlilere ait binaları yıktıklarını açıkladı. Smotrich, kaçak olduğunu iddia ettiği Filistinlilere ait binaların yıkılmasını övünerek duyurdu. Yıkımların 2005 yılında boşaltılan Ganim ve Kadim adlı yasa dışı yerleşimlerin yeniden kurulması için gerçekleştirildiğini söyledi. İşgal ordusu ayrıca Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde ruhsatsız olduğu iddia edilen Filistinlilere ait bir binayı da yıktı. Yıkım sonrası 3 Filistinli aile evsiz kaldı. İsrail'in 2026'nın ilk 6 ayında yıktığı Filistinlilere ait bina sayısı 740'a ulaştı. Yıkımlardan 546'sı çocuk olmak üzere toplam 923 Filistinli etkilendi. Aynı dönemde İsrail hükümeti 254 yapı için daha yıkım kararı çıkardı. Filistin topraklarındaki İsrailli yerleşimcilerin nüfusu 500 bini aşmış durumda. İşgal altındaki Batı Şeria'da toplam 365 Yahudi yerleşimi bulunuyor.

0: İsrail makamları ırk, din veya etnik kökenlere dayalı olarak Filistinlilere yönelik ayrımcılığı sürdüren tüm yasa ve politikaları yürürlükten kaldırmalıdır. Suya erişimden eğitime, hastaneye yetişmekten aile ve arkadaş ziyaretlerine, Zeytin Asadı'na kadar Batı Şeria'daki Filistinlerin yaşamının her alanı İsrail'in ayrımcı yasa, politika ve uygulamalarıyla kontrol altına alınmakta ve kısıtlanmaktadır.
1: Ve değerli izleyenler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Mısır'a gidiyor. Fidan burada Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu ikinci toplantısına katılacak ve ikili temaslarda bulunacak. Hemen detayları paylaşalım. Bakan Fidan Libya temaslarının ardından bu kez Mısır'ı ziyaret ediyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre toplantı Türkiye ve Mısır Dışişleri Bakanlarının eş başkanlığında kurumlar arası formatta gerçekleştirilecek. Toplantıda 4 Şubat'ta Kahire'de düzenlenen Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ikinci toplantısının sonuçlarıyla Türkiye'de yapılması planlanan 3. toplantının hazırlıkları ele alınacak. Fidan'ın ziyareti kapsamında ayrıca ikili gündemdeki konuların yanı sıra Gazze, Suriye, Libya, Sudan ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Evet değerli izleyenler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Mısır'a gidiyor. Evet, detayları paylaştık sizlerle. Devam edelim şimdi. Efendim, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönüm etkinlikleri öncesi tanıtım toplantısı Tokat'ta yapıldı. Okçular Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan, Malazgirt'ten Çanakkale'ye uzanan ruhun, milletin birliğinin ve bu toprakları vatan yapan manevi değerlerin önemine dikkat çekti.
2: İşte bu toprakları bize vatan yapan değerlerden bahsediyoruz. Bunları vurguluyoruz. Çünkü ecdat buraları fethettiği zaman sadece tarihin belki en iyi okçularına, en iyi savaşçılarına, en iyi binicilerine sahip millet olduğumuz için buralara sahip olmadı, buraları fethetmedi. Buralara fetihler gelmeden önce gelen gönül erleri, alperenler bu toprakları, bu şehirleri fethi hazır hale getirdi. İşte bugün geldiğimiz noktada Malazgirt ile Çanakkale arasında coğrafi ve tarihi bir iki yakanın bir araya gelmesi demiştim bir keresinde. Yani bakıyorsun Anadolu'nun iki ucu, birisi 1071, birisi 1915, ama bu ikisinin bir araya gelmesi bizim bir sonraki bin yılımızın aslında çözümlerini bize önermiş oluyor, önümüze getirmiş oluyor. Şimdi de bakın, birkaç hafta içerisinde bir Mekke savunma anlaşmasını konuşuyoruz. Ümmetin bir araya gelişini temsil ediyor, gösteriyor. Türkiye'de bir terörsüz süreçle ilgili mecliste hiç olmayan bir teveccühle yine milletin birliğiyle bir adım atılmış oluyor. Bütün bunları düşündüğümüz zaman hepsinin tohumlarının Ahlat'ta, Malazgirt'te atıldığını görüyoruz.
1: Sevgili izleyenler, sırada tüm sürücülere uyarı niteliğinde bir haber var. İstanbul Bayrampaşa'da bir sürücü aracını park etti. Kapıyı kilitledikten sonra da hayatın olağan akışına uygun olarak uzaklaştı. Ama o sırada bir hırsızın takibindeydi ve o hırsız aracının kapısının kilitlenmesini bir sinyal kesiciyle engellemişti. Araçtaysa balya balya para vardı. Hepsini çaldı.
3: Kilitledim ancak açılıyor.
4: Aracını park etti, kapıları kilitledi. Daha doğrusu o öyle sandı. Çünkü hırsız elinde sinyal kesiciyle bekliyordu. Sahibi araçtan uzaklaşır uzaklaşmaz harekete geçti. Kapısı açık olan araca girdi, 200 bin lira parayı çalıp gitti. İstanbul'da kuruldu bu tuzak. Görüntü kaydı olması hırsızın izinin bulunmasını kolaylaştırdı, yakalandı. Ama aynı tuzağı kuran başkaları da var.
3: Aracınızı park ettiniz. Arabadan indikten sonra da kapıyı kapattınız ve arabanızı kilitlediniz. Ya da öyle düşündünüz. Kapıyı tekrar kontrol ettiğinizde de aslında arabanızı hiç kapatamadığınızı fark ettiniz.
5: Cemur özelliği kullanılarak, yani sinyaller komple kesilerek aracının kapılarının kilitlenmediğini ama araç sahibinin arkasını dönüp gittiğini, aslında aracın kilitlendiğini düşündüğünü varsayılan bir metot.
4: Uzmanlar sürücülere aracınızı

0: kilitledikten sonra mutlaka kontrol edin diyor.
1: Şimdi önce aracı açıyorum ve kapı çok rahat bir şekilde açılıyor. Kapattım, aracı kilitledim. Şu anda herhangi bir jammer yok. Açmaya çalışıyorum ve kapım kilitli. Şimdi aynısını jammer'la birlikte deneyeceğiz. Yine arabamı açtım. Kapı açılıyor. Kilitledim. Ancak açılıyor. Tekrar kapımı kilitliyorum. Kapım bir türlü kilitlenmiyor. Çünkü şu anda da jammer açık durumda. Hırsızlar bu yöntemi sadece jammer'la da yapmıyor. Önce jammer'la sinyali kestikten sonra klonlama cihazını aracınıza yerleştiriyor. Ve o cihaz anahtarı birebir kopyalıyor. İşte bu sayede istediği tarih ve zamanda aracınıza girebiliyor.
2: Sinyal klonlama cihazı bunun içerisinde var olan şifreleme mantığını alıyor ve akış diyagramını alıyor. Aldıktan sonra siz gittiğinizde, araba aslında kilitli ama kişi geldiği zaman klonlama cihazıyla düğmeye bastığında arabayı açabiliyor.
3: Sevgili izleyenler, İstanbul Valiliği ve AKOM'dan mega kent için fırtına uyarısı yapıldı. Detayları öğreneceğiz. A Haber muhabiri Hasan Zaytezin ve konuğu bekliyor. Bizi kolaylıklar dileyerek sözü kendilerine bırakalım.
4: Rüzgar an itibariyle artık kendini hissettirmeye başladığını söyleyebiliriz. Sabah saatlerinden bu saate kadar baktığımız zaman aslında daha da fazla şiddetini giderek artırıyor. İstanbul için 12, İstanbul için sarı kodlu uyarı verilmişti ve beraberinde başka iller de vardı. Şimdi detayları alacağız. Meteoroloji uzmanı Adi Tek yayın konuğumuz. Hocam teşekkür ederim öncelikle yayına katıldığınız için.
5: İyi yayınlar, iyi günler diliyorum.
6: Çok sağ olun.
4: Rüzgar bayağı fazla. Ne olacak önümüzdeki hafta ve bugün?
5: Öncelikle bulunduğumuz noktada kuzeye kapalı bir nokta burası. Kuzeye noktaya kapalı olmasına rağmen rüzgarı şu anda en az 30-40 kilometre saatteki hızıyla hissediyoruz ki kuzeye açık olan yerlerde, yani Poyraz'dan esen bir rüzgar var. Gün içerisinde bu saatlere kadar zaman zaman rüzgarın şiddeti özellikle deniz üzerinde saatte 70-80 kilometreye kadar çıktı. Bu tabii ki fırtına değeri. Yani saatte 62 kilometrenin üzerine çıktığı zaman fırtına değeri olarak adlandırıyoruz. Ki bugün içerisinde İstanbul'da da bu değerler artık sık sık görülmeye başlandı. Ve şu saatler itibariyle de özellikle Karadeniz kıyılarında ve Marmara üzerinde rüzgarın şiddeti çok daha etkili oluyor rüzgar şiddetinden dolayı. İç kısımlara doğru biraz kara üzerine biraz şiddeti düşse de genel olarak bugün rüzgar İstanbul'da devam ediyor. Olacak ki bu sebepten dolayı da özellikle Karadeniz kıyısında sahillerde denize girişler yasaklandı. Rüzgar bugün ve yarın da İstanbul'da devam edecek. Hatta cumartesi günü de yine aynı şekilde özellikle gün içerisinde öğle saatlerinde daha kuvvetleniyor. Gece saatlerinde biraz hafif sönümlense de gün içerisindeki hızı fırtına değerlerinin üzerine çıkmaya başlıyor. Tabii İstanbul'da bununla birlikte rüzgarla birlikte ilerleyen saatlerde, önümüzdeki saatlerde birkaç saat sonra öncelikle Avrupa yakasında olmak, Anadolu yakasında olmak üzere bir yağış beklentimiz de var. Akşam saatlerine doğru bir İstanbul'da hafif yağış kendini gösteriyor olacak. Sıcaklıklar şu saat itibariyle 27 ile 32 dereceler arasında değişiyor. Aslında bu havada çok fazla bir değişiklik yok. Akşam saatlerinde olacak olan, akşama doğru olacak olan o yağışın ardından yarın da yağış yok ama rüzgar yine devam ediyor olacak. Rüzgar ne zaman kesilecek? Pazar günlerinden itibaren artık İstanbul'da etkisini kaybetmeye başlayacak ve İstanbul'da ondan sonraki günlerde de sıcaklık değerleri de çok yüksek değil ama nem İstanbul'da yine etkili olmaya
4: bugün devam ediyor. Çok fazla nem var sanki hocam. Rüzgar olmasına rağmen bu nem hissediliyor gibi.
5: Evet, şu anda bulunduğumuz noktada hava sıcaklığı 29 derece. Bağlı nem ise %67'ler civarında. Bu hissedilen sıcaklığın 31-32 dereceler civarında olduğunu bize söylüyor ki özellikle İstanbul'da rüzgarın hani fazla hissetmeden yerlerinde nem değerleri biraz daha fazla kendini gösteriyor. Son olarak da şunu söyleyeyim. Karadeniz'de sabah erken saatlerde kuvvetli yağış vardı. Çarşamba'yı sel bastı. Yaklaşık 150 kilograma yakın yağışlar düştü. Karadeniz'de yer dikkat. Orada yine yağışlar bugün de devam ediyor olacak. Yarın hafta sonuna kadar yağışlar sürüyor.
4: Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Meteoroloji uzmanı Adil Tek yayın konuğumuz oldu. İstanbul'da pazar gününe kadar şiddetli rüzgar etkisini gösterecek diyelim. Sözü stüdyomuza bırakalım.
3: Bu arada efendim, İstanbul'un Şile ve Arnavutköy ilçelerindeki sahillerle Sarıyer'deki Kısırkaya Halk Plajı'nda ve Beykoz'un Karadeniz'e kıyısı olan sahillerinde dalga yüksekliği nedeniyle belirli günlerde denize girilmesi yasaklandı. Hemen paylaşalım detaylarını sizlerle. Şile Kaymakamlığı 13-14 Ağustos'ta denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Arnavutköy Kaymakamlığı 13, 14, 15 ve 16 Ağustos'ta

0: da denize girilmesinin yasaklandığını bildirdi. Ve Sarıyer Kaymakamlığı 13-14 Ağustos tarihlerinde Kısırkaya Halk Plajı'nın denize ve plaj girişine kapatılmasına karar verdi. Son olarak Beykoz Kaymakamlığı 2 gün süreyle denize girmenin yasaklandığını açıkladı. Bu bilgileri sizlerle paylaşmış olalım. Ankara'da 9 Haziran'da bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Kayra Ataman'ın olaydan hemen önce parkta arkadaşlarıyla oyun oynadığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Cezaevinde intihar eden şüphelinin ölümüyle soruşturma sürerken Kayra'nın ailesi ve avukatı olayda rolü bulunduğu belirtilen diğer şüphelilerin de adalet önünde hesap vermesini istiyor.
1: Ankara'da bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 16 yaşındaki Kayra Ataman'ın olaydan kısa bir süre önce parkta arkadaşlarıyla oynarken çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Ankara'da 9 Haziran'da yaşanan olayda 17 yaşındaki katil zanlısı kavga sırasında Kayra Ataman'ı bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı ve onunla birlikte kavgaya dahil olan babası Burak Ehlil tutuklandı. Cezaevinde bulunan 17 yaşındaki katil zanlısı 8 Ağustos'ta intihar etti.
2: Katil intihar etmiş. Üzüldüğümü söyleyemeyeceğim açıkçası. Sevinemedim açıkçası. Çünkü benim oğlumu geri getirmeyecekti. Getirmiyor. Benim yüreğimin acısı dinmiyor.
1: Olay sırasında orada bulunan ve azmettirici olduğu değerlendirilen 18 yaşındaki eski kız arkadaşının da şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı.
3: Azmettirici olarak nitelendirdiğimiz kişi, o da yine 18 yaş altı bir kız çocuğu, kendisinin şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Hakkında adli kontrol kararına hükmedildi. Yurt dışına çıkış yasağına karar verildi. Bu bizim için olumlu bir aşama.
1: Kayra'nın ailesi, kavga başlatan babanın ve azmettirici olduğu öne sürülen eski sevgilinin de hak ettikleri cezayı almasını ve yargılanmasını istiyor.
2: Bu kavgayı, tartışmayı başlatan baba var ve azmettiren bir eski sevgili var. Onların kendi aralarındaki sıkıntıları yüzünden benim oğlum yok yere öldürüldü. Ve ben adaletin yerini bulmasını istiyorum. Gereken cezaları almalarını istiyorum.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı binaların yıkılması hakkında yönetmelikte değişiklik yaptı. Yüksek yapıların yıkımına ilişkin özel kurallar getirildi. İşte o kurallar.
4: Bu işi de vasıflı, bu işi daha önce yapmış, işte bilgisi, becerisi, tecrübesi, ekonomik yeterliliği olan firmaların yapması üzerine bir çalışmayı da ortaya koyuyoruz.
1: Yönetmelik değişti, yüksek yapıların güvenli yıkımı için yeni kurallar getirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, binaların yıkılması hakkında yönetmelikte değişiklik yaparak yüksek yapıların yıkımına ilişkin özel kurallar getirdi. Yeni düzenlemeyle bina yüksekliği 21,5 metreden veya yapı yüksekliği 30,5 metreden fazla olan binalar yüksek yapı olarak tanımlandı. Fenni mesul görevlendirilmesini gerektiren bina yüksekliği sınırı ise 18,5 metreye düşürüldü. Ayrıca patlayıcı kullanılarak yapılacak yıkımlarda hesap ve modelleme zorunluluğu getirildi. Böylece patlamanın çevredeki binalara ve altyapıya etkileri önceden raporlanacak, tüm süreç ölçüm sistemleri ve görüntü kayıtlarıyla izlenecek. Yeni düzenlemeyle yıkım sahalarında güvenlik tedbirleri de artırıldı. Bu kapsamda yıkımı gerçekleştiren kişiler çevre güvenliğini sağlamakla yükümlü olacak. Yönetmelik değişikliğiyle yüksek yapıların yıkımına ilişkin planlama, projelendirme, uygulama ve denetim süreçlerinde uygulanacak kuralların daha açık, uygulanabilir hale getirilmesi amaçlandı.
0: Sevgili izleyenler, Sovyetler Birliği döneminde 1924 yılında sınırların çizilmesiyle iki kardeş birbirinden koptu. Ailenin bir bölümü Kars'ta, bir bölümü ise Azerbaycan'da kaldı ve 102 yıl sonra iki kardeşin torunları buluştu.
5: Hoş geldiniz, sabah geldiniz. Ne kadar güzel insanlar.
1: yıllar süren hasret sona erdi. 1924'te Sovyetler Birliği döneminde Türkiye ile Azerbaycan arasında sınır çizildi. O süreçte ailenin bir bölümü Kars'ta, bir bölümü ise Bakü'de kaldı.
5: Babamla Fikret'in babası 1924'ünde iki kardeş ayrı kalmışlar.
1: Azerbaycan'da yaşayan Şergiye ve Nüşabe Memmedova kardeşler, amcalarının torunlarını görmek için uçağa bindi, Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Demirkent köyüne gitti. Akrabalarının evine konuk oldu.
5: Annem Türkiye'ye bakarken otururdu televizyona bakırdı, ağlayırdı. Çünkü anası, bacıları, kardeşi burada kalmıştı. Demek olar ki 100 yıllık hasret. 100 yıllık hasreti 15 yıl bundan önce benim babam geldi, o hasreti sona erdirdi. Ama babam indi rahmetli, Allah bütün ölenlere rahmet eylesin. Bu yıl bazen bize konak gelirdi Rusya'dan. Biz böyle fikirleştik ki, biz gidip biz kohumlarımızı, hiç görmediğimiz kohumlarımızı ziyaret edelim.
1: Duygusal buluşmada saz çalındı, türkü söylendi.

0: Bakü-Kars uçak seferlerinin başlamasıyla birlikte 100 yıllık hasret sona erdi. Sonunda akrabalarımıza kavuştuk.
1: Aile üyeleri 100 yıllık hasreti bitiren buluşmada hem hüzünlendi hem de eğlendi.
2: İnsanlar aynı, yaşayış aynı, tabiat aynı. Yani ben burada hiç darılmıyorum. Ben öyle bilirim bir anlığa ben öz vatanıma gelmişim. Kurban sana, dile kibrik sana.
3: Efendim, adrenalini aşkının yaşı olmadığını dünyaya son kanıtlayan Özbekistan'dan 80 yaşında bir kadın olduğu elbiseleri, hali ve tavrıyla oldukça dikkat çekiyor.
4: Bazen paraşütle uçaktan atladı, bazen de bungee jumping yaptı. ...80 yaşındaki Özbek teyze herkesin gönlünü çaldı. 3 kilometre yüksekten kendini bırakmak için uçağa binerken bir an bile tereddüt etmedi. Arkadaşları da onun kadar heyecanlıydı. Sonra hocasıyla birlikte kendini 3000 metreden boşluğa bıraktı. Yaş almakla yaşlanmak arasındaki fark hiç bu kadar görünür olmamıştı. Enfes manzarada bungee jumping yaparken de gençleri ve genç hissedenleri kendine hayran bıraktı.

0: Evet değerli izleyicilerimiz, yılın en görkemli doğa olaylarından Perseid meteor yağmuru Türkiye'nin dört bir yanından izlendi. Erciyes'in zirvesinden Düzce yaylalarına kadar binlerce kişi o anlara tanıklık etti. Deklanşörler zamanı durdurdu. İşte geceyi aydınlatan o muazzam manzara.
1: Gökyüzü zifiri karanlığa büründü. Saatte yaklaşık 100 meteorun atmosfere girişi heyecanla izlendi.
2: Uzun süredir beklediğimiz bir olaydı. Sabaha kadar buradayız. Çok güzel fotoğraflar ve kareler elde edeceğimizi ümit etmekteyiz.
1: Dünyanın her yerinden merakla beklenen Perseid meteor yağmuru Anadolu topraklarında adeta bir görsel şölene dönüştü.
3: İlk defa göktaşı yağmuru görüyorum. Çok güzeldi. Bir sürü gördüm.
1: Erciyes'in zirvesinden Düzce'nin yaylalarına kadar birçok nokta gökyüzü meraklılarıyla dolup taştı.
4: Kaç tane gördüm bilmiyorum ama yine de güzeldi. Bayağı eğlenceliydi.
5: Bugünkü meteor yağmurunda burada eğlenceli müzik eşliğinde çok güzel eğleniyoruz.
1: Saatte 60 kilometre hızla atmosfere girdikten saniyeler sonra yanarak küle dönen taş parçaları izleyenleri hayran bıraktı. Fotoğraf tutkunları ise

Evet, çift katlı otobüsleri, kırmızı telefon kulübeleri, adeta bir örümcek ağına benzeyen metro hatları, dünyanın en eski kentlerinden biri olan Londra, mimarisi ve zengin tarihiyle 8 milyondan fazla insana ev sahipliği yapıyor. Londra birbirinden güzel parkları, tarihi yapıları ve müzeleriyle her yıl milyonlarca ziyaretçi ağırlıyor. Dünya Şehirleri programında Londra'ya biraz daha yakından bakacağız efendim.

tarihteki durağımız boylamların sıfır noktası, asırlık geleneklerin ve kültürlülüğün kalbi Londra. Mayıs güneşiyle parıldayan bu tarihi metropoli bugün yeraltı tünellerinden gökyüzündeki devasa kapsüllerine kadar adım adım aşınlayacağız. Seyahatseverler ekran başına, Londra özel bölümümüz başlıyor.

Londra denince akla gelen o ilk simgenin tüm ihtişamıyla yükselen Big Ben'in hemen altındayız. Yüzyıllardır bu şehrin zamana meydan okuyan ritmini tutan bu neo-gotik mimari, Mayıs ayının taze esintisiyle birleştiğinde izleyicilerimize adeta canlı bir tarih dersi sunuyor. Burası sadece Londra'nın değil, küresel siyasetin de sıfır noktası.

Londra'yı keşfetmenin ve bu devasa metropolü anlamanın en pratik yolu şehrin simgesi olan çift katlı kırmızı otobüsler. Biz de yerel halkın yaptığı gibi yaptık ve üst katta en ön koltuğu kaptık. Penceremizden akıp giden asırlık binaları, çevresindeki Londra manzaralarını ve sizler için görüntüledik.

en onlarca metre altına iniyoruz. 1863 yılında açılan dünyanın ilk yeraltı demir yolu ağı olan Londra metrosunu deniyoruz. İstasyonlarda yankılanan o meşhur Mind the Gap, yani boşluğa dikkat edin anonsu eşliğinde şehrin bu devasa yeraltı labirentinde hızla bir sonraki durağımıza ışınlanıyoruz.

Burası Londra'nın en neşeli meydanı Covent Garden. Eski bir pazar yerinin nasıl devasa bir kültür alanına dönüştüğünün en güzel kanıtı. Her köşesinden yükselen canlı klasik müzik sesleri, akrobatlar ve sokak sanatçıları burayı yaşayan bir açık hava sahnesine çeviriyor.

Dünya mirasının korunduğu devasa bir arşivdeyiz. British Museum, yani İngiliz Müzesi. İkonik cam tabanlı avlusundan geçerek insanlık tarihinin köklerine iniyoruz. Rosetta taşından antik Mısır mumyalarına kadar milyarlarca yıllık medeniyet tarihi burada tek bir

Şimdi ise mühendisliğin ve tarihin el ele verdiği o meşhur köprüdeyiz, Tavul Bridge. Hemen yanımızda ise 1000 yıllık sırları ve krallık tarihini saklayan Londra Kalesi yükseliyor. Nehir kenarındaki bu esinti Mayıs ayında şehre bambaşka bir ferahlık katıyor.

Şimdi ise kendimizi gökyüzüne bırakıyor ve Londra'nın gözüne çıkıyoruz. Bu devasa kapsülden bahar gökyüzünün altındaki şehre baktığımızda tarihi kiliselerle modern gökdelenlerin nasıl kusursuz bir uyum içinde yan yana yükseldiğini çok net görebiliyorsunuz.

Londra her sokağında ayrı bir hikaye saklayan yeraltı metrosundan gökyüzündeki dev kulelerine kadar asaletle modernizmi birleştiren bir şehir. Bugün İngiltere'nin kalbine dokundu. Her köşesini sizler için keşfetti. Haftaya yepyeni bir ülkede bambaşka bir coğrafyanın hikayesinde buluşmak üzere dünyayı keşfetmekten vazgeçmeyin diyoruz. Hoşça kalın.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Ticaret satış hacmi Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre %4,5 geriledi. Buna karşılık perakende satışlarda %11,8'lik artış görüldü. Aylık verilerde de ticaret hacmi %1,9 yükseldi. Perakende de bilgisayar, kitap ve iletişim ürünleri %28,8 ile öne çıktı. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı.

0: bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi

0: Anne.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Anne. Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her bez Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bez Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
5: Akbank Fast Uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış. Mobilin bankası Akbank.
4: Bir reklam.
6: A Haber Radyo. 24 saat haber.
7: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Veyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Reklam. A Haber Radyo.
6: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
10: Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre %14,7 artarak 232.238 tona. Tavuk yumurtası üretimi, %21 yükselişle 1.838.966.000 adede çıktı.
6: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
4: Bir reklam.
11: Garanti BBVA. Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
12: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
11: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
13: Hayalinizdeki hızda ağır bağısta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Garanti BBVA.
4: Bir reklam.
6: A Haber Radyo. 24 saat haber.

0: konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım Konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: ...1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Türkiye

0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Haber Radyo.
1: Son gelişmelerle ajanstayız. Bugün 13 Ağustos Perşembe. Sıcak haberleri birlikte yaşayacağız. Önce canlı yayın noktalarımız. Başkan Erdoğan bugün DEM Parti heyetini kabul edecek. Gülay Ağaoğlu Ankara'dan canlı yayında. İran, ABD Başkanı Trump'ın ateşkes uzadı iddialarını yalanladı. Ekber Karabağ, Tahran'dan canlı yayında. İngiltere'de yeni hükümet İsrail'e yaptırımı uygulayacak. Alparslan Düven, Londra'dan canlı yayında. Adana'da Ceyhan Nehri'ne serinlemek için giren iki çocuk akıntıya kapılarak kayboldu. Halil İbrahim Uğur, Adana'dan canlı yayında. İkinci el otomobil piyasası sıfır otomobillerdeki kampanyalar nedeniyle durgunluk yaşıyor. Hasan Zahit Ezim, İstanbul'dan canlı yayında. İstanbul dahil 15 ilde sağanak alarmı verildi. Oğuzhan Gültekin, Ankara'dan canlı yayında ve ajans başlıyor.

0: Başkan Erdoğan bugün DEM Parti heyetini kabul edecek. Gelişmeler A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu'nda.
1: Can Okanar, süreçle ilgili önemli bir görüşme gerçekleşecek bugün. Saatler 16'yı gösterdiğinde DEM heyeti Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan oluşan o heyet Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gidecek. Saat 16'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bu iki isim kabul edilecek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Tabii önemli bir görüşme dedik çünkü yasa çıktı. Milli Dayanışma Yasası ve Cumhurbaşkanı'nın onayına sunuldu. Cumhurbaşkanının onayından sonra resmi gazetede yayınlanarak bazı hükümleri devreye girecek. Ancak bazı hükümleri ise silah bırakmadan sonra devreye girecek. Yani belli bir takvim söz konusu. Şöyle ki eğer Milli Güvenlik Kurulu ilgili raporları değerlendirecek,

0: Ayrıca Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulacak kurul raporları değerlendirecek. Silah bırakma ve örgütün kendisini feshetmesi gerçekleştiyse bu teyit ediliyorsa ancak bu durumda tekrar o 6 aylık başvuru süresi başlayacak. Bu nedenle bu sürecin uzamaması son derece önemli. Dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de açıklama yapmıştı ve sürecin uzamaması gerektiği üzerinde durmuştu. İşte bu noktada DEM'lilere de önemli görev düşüyor, sorumluluk düşüyor. Daha doğrusu silahların bir an önce bırakılması için. Silahlar bırakılacak, nerelere bırakılacak? Türkiye dışında sınır noktalarında, Suriye'de, Irak'ta belirlenen noktalara bırakılacak. İşte bu noktada da İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı devreye girecek ve o silahlar o belirlenen noktalardan alınarak Türkiye'ye getirilecek. Ve savcılığa envanteri teslim edilecek. Savcılık kurula bildirecek bunları ve o Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki kurulda karar verecek. TSK envanterine de geçebilir bu silahlar. Ayrıca satılıp hazineye de gelir kaydedilecek olabilir. Her iki şekilde de değerlendirilebilir örgütün bırakacağı silahlar. Ancak bu sürecin bir an önce gerçekleşmesi yönünde DEM'den de gelen açıklamalar var. Yani takvimin uzamaması şeklinde. Bu konuda işte Cumhurbaşkanı Erdoğan ile o DEM heyetinin görüşmesi önemli olacak. Bir konu daha var bu görüşmede gündeme gelecek olan. O da bir takım açıklamalar. Provokatif açıklamalardan kaçınılması gerektiği üzerinde duracağı ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu DEM heyetiyle görüşmesinde de yine özetle şunu söyleyebiliriz. Yasa tamam, bundan sonra artık uygulama sürecine geçilecek ve silahların bir an önce bırakılması, sürecin hızlı bir şekilde ilerlemesi hedefleniyor. İşte bu anlamda da bu görüşme önemli olacak Can Okanar.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mecliste kabul edilen Terörsüz Türkiye yasası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kabul edilen kanunun nihayet değil, yeni bir safhanın başlangıcı olduğunu belirten Bahçeli, kaybedecek vaktimiz yok. Hukuki ve idari süreçler en kısa sürede hayata geçirilmelidir ifadesini kullandı. Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinin ülkenin bundan sonraki büyük yürüyüşünün başlangıç şartlarından biri olduğunu dile getirdi.
2: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısını sağlayacak çerçeve yasa teklifinin kabulüyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
4: Başkanım, çok yüksek bir oyla kabul edildi. Bir şeyler söylemek ister misiniz?
5: Hayırlı uğurlu olsun efendim.
3: Bahçeli, kabul edilen kanunun yeni safhanın başlangıcı olduğunu vurguladı. Terörün bütünüyle tasfiye edilmesi, bu toprakları bizlere vatan kılan kahramanlarımızın mücadelesinin boşa çıkmadığının, terör örgütü PKK'nın ve onun bütün uzantılarının tarihin karanlık sayfalarına gömüldüğünün en açık tescili olacaktır. Kanunun kabulüyle birlikte ulaşılan bu merhalenin bir nihayet değil, esasen hukuki ve idari bakımdan daha müteyakkız olunması gereken yeni bir safhanın başlangıcı olduğu da unutulmamalıdır. MHP lideri, yasanın yürürlüğe girmesinin ardından hukuki ve idari süreçlerin en kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Kaybedecek vaktimiz yoktur. Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip öngörülen hukuki ve idari süreçlerin mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesi, kurumlar arasında herhangi bir yetki ve koordinasyon boşluğunun meydana gelmesine izin verilmemesi ve ortaya çıkan tarihi fırsatın çeşitli gayri milli cephe, söylem ve söylevlerin istismar alanına dönüşmesine kat'i surette müsaade edilmemesi gerekmektedir. Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinin Türkiye'nin bundan sonraki büyük yürüyüşünün başlangıç şartlarından biri olduğunu ifade etti. Türkiye'nin istikameti bellidir. Terörsüz Türkiye hedefi Türkiye'nin bundan sonraki büyük yürüyüşünün başlangıç şartlarından biridir. Yıllarca terörün korku iklimi altında potansiyelini tam olarak harekete geçiremeyen bölgelerimizin yatırım, üretim ve istihdam imkanlarıyla buluşturulması, devletle vatandaş arasında örülmeye çalışılan suni mesafelerin ortadan kaldırılması ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlığının daha da kuvvetlendirilmesi terörün kalıcı tasfiyesinin somut neticeleri olacaktır.
1: Ankara'da Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik geniş kapsamlı mali suç operasyonu başlatıldı. Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Örgüt lideri Alihan Kuriş'le birlikte 30 kişi gözaltında. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş stüdyomuzda. Son bilgileri senden alıyoruz Mehmet Karataş.
6: Evet Çanakkale Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sabah saatlerinde başlatmış olduğu operasyon koordinasyonunda yapılan bu operasyonlar neticesinde toplamda 49 kişi hedefteydi. Siz de ifade ettiniz, Alihan Kuriş suç örgütü olarak nitelendirildi ve burada da yapılan bu operasyonlarda toplamda 30 kişi şu an itibariyle gözaltında ve aralarında da suç örgütü lideri olduğu belirtilen Alihan Kuriş de yine gözaltına alındı. Özellikle hemen şu bilgiyi, son dakika bilgisini sizlerle paylaşayım. Önümüzdeki dakikalarda Alihan Kuriş Ankara'ya varmış olacak. Çünkü kendisini İstanbul Emniyeti tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı. İstanbul'da Üsküdar'daki evinde yapılan operasyon sonucu Alihan Kuriş ve yine beraberinde bulunan ve bu soruşturmada gözaltı kararı bulunan toplamda 13 kişi İstanbul'da gözaltına alındı ve buradaki işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte ve soruşturmanın da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmesi sebebiyle Alihan Kuriş ve yanındaki diğer 12 kişiyle birlikte şu an itibariyle artık Ankara'ya götürüldüklerini sizlerle paylaşalım. Öyle zannediyorum ki önümüzdeki dakikalarda, yani önümüzdeki bir saat içerisinde Alihan Kuriş de İstanbul'dan Ankara'ya ulaşmış olacak ve Ankara Emniyeti'nde zannedersem önce ifadesi alınır, sonra da orada dediğimiz gibi artık soruşturmanın Ankara'daki boyutu başlamış olur. Yani Alihan Kuriş gece saatlerinde, saatler 01'i gösterdiğinde 01.02 gibi Üsküdar'daki evinde gözaltına alındığını sizlerle paylaşmış olalım. Evet, soruşturmanın da dosyanın ismine baktığımızda bir suç örgütü olarak nitelendiriliyor ve burada özellikle şunun altını çizelim ki burada herhangi bir operasyonun odağında bir inanç değil, sosyal bir yaşam değil. Burada tamamen ekonomik ve usulsüzlüklerin yapıldığına yönelik Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yaptığı bir operasyon olduğunu altını çizelim. İşte şu anda da görüntüleri arkadaşlarımız ekranlara taşıyor. Yüksek nakit hareketleri mercek altında ve toplamda bu soruşturmada 33 şirket belirlendi ve bu 33 şirkete yönelik de yapılan incelemelerin şu anda haber ekranlarında görüyorsunuz ve bu burada özellikle 33 şirketin içerisinde bulunan dijital materyaller ve dosyalar ve dokümanların an itibariyle incelendiğini sizlerle paylaşmış olalım. Yurt dışı döviz transferleri araştırılıyor ve hatta şu şekilde hemen bir özetleyelim. Alihan Kuriş yapılanmasına yönelik yapılan bu operasyonda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu öne sürülen çıkar amaçlı suç yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Hedefte 49 şüpheli bulunuyor, gözaltı kararı var. 17 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. 123 adrese arama ve el koyma var. Toplamda 43'ü doğrudan adres ve 80 adrese 33 şirkete ait farklı lokasyonlar olduğunu belirtelim. Bu arada toplamda 49 kişi var. Şimdi bunların 30'u alındı. 10'u yurt içerisinde olduğu belirlendi ve onların yakalanmasına yönelik operasyon şu an devam ediyor şu dakikalarda. Ve bir de 9 şüphelinin de yurt dışında olduğu belirlendi. Bununla ilgili de yine çalışmaların yapıldığını sizlerle paylaşmış olalım. Özellikle de yeri arışık ve ekonomik çıkar odaklı bir suç yapılanması olarak faaliyet gösterip göstermediği yönünde araştırmaların yapıldığını, bunun özellikle altını çizeyim. Savcının araştırdığı temel mesele dini ve sosyal bir görüntüsünün arkasında hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı bir suç organizasyonunun olup olmadığına yönelik yapılıyor ve bununla ilgili örnek verelim. Çok sayıda şirketlerin aynı çatı altında kurulduğu, örneğin buna bir örnek vereyim, Sakarya Arifiye'de bir şirket bulunuyor ve şirket içerisinde çokça sayıda farklı şirketlerin olduğu da belirleniyor ve iddiaya göre bu şirketler arasında çokça sayıda para transferleri, yüklü para transferleri var. Tüm bunlar nasıl yapıldığı hatırlayacaksınız. Ahbap soruşturmasında da yine birçok şirketin kendi içerisinde para transferi yaptığı görülmüştü. Özellikle bu tarz durumlarda paranın takibi, transferlerin takibinin zorlaştıran bir yöntem olarak da biliniyor. Ama tabii sadece bu şirketlerin kendi arasında yapmış olduğu transferler değil, aynı zamanda özellikle bugün soruşturmayı başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı şu husus üzerinde çok duruyor. Çünkü yurt dışındaki birçok hesapla da olağanın dışında bir hareketlilik söz konusu. Yani rakamların çok yüksek olduğu iddia ediliyor ve onların

0: Bunların örnek veriyorum işte Almanya'da bir yer kurdukları ve 70 milyon TL'nin üzerinde orada bir yatırımın olduğu belirleniyor. İşte neden orada yapıldı? Bu para kara para aklama iddiası ne derece varlığını sürdürüyor? Bununla ilgili bir çalışma yapıldığını sizlerle paylaşayım. Hatta arkadaşlarımız diğer barkoyu verirlerse hangi suçlamaların olduğunu da hemen sizlerle paylaşayım. Soruşturma dosyasındaki başlıca iddialar bunlar. Yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketliliği, milyarlarca liralık ticari hacimde usulsüzlük, bazı şirketlerin sermayeleriyle yaptıkları para hareketleri arasındaki olağan dışı ilişkilerin olduğu da yine tespit edilmiş ve yüksek nakit hareketleri mercek altına şu an itibariyle alınmış. Ve yurt dışı döviz transferi de yine soruşturmanın en çok merak edilen tarafı. Ve dosyanın en dikkat çekici bir diğer bölümü burası. Masak'ın mali analizleri de incelemeye aldı ve iddialara göre yapılanmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL'nin üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler de araştırılıyor. Ve konuyla ilgili dediğim gibi şu anda arkadaşlarımız az önce ekranlara taşıdılar. Şirketlerde aramalar yapılıyor şu dakikalarda bile. Şu an iş yerlerinde o holdinglerinde araştırma yapılıyor. İşte onlardan bir tanesini şu anda görüyorsunuz. Burada bulunan bütün bilgisayarlara ve şüpheli olarak gözaltına alınan Alihan Kuriş'ten tutun bütün o 30 kişinin de telefonlarına el konuldu. Bunların hepsinin şifreleri mutlaka istenecek ve ardından da bu dijital materyallerin incelenmesiyle birlikte yeni detayların da gün yüzüne çıkması bekleniyor. Yine bizim aldığımız duyuma göre, bazı iddialara göre kendi işlerinde bir iletişim kanalı kurdukları, yani şöyle normal bir WhatsApp üzerinden normal bir telefon görüşmesinin dışında kendilerinin bir program geliştirdikleri ve bu program üzerinden iletişimin sağlandığı, yani bir noktada bir kripto gibi düşünün. Bunlar kendi aralarında dışarıya kapalı bir sistem kurulmuş ve bu sistem üzerinden iletişimi sağladıkları yönünde de bir iddia var. Tabii bunun bu uygulamanın ismi nedir ve bunu hangi amaçla kullandılar, ne derece kullandılar, bunların tamamı da çıkacak. Yine gözaltına alınan kişilerden bir tanesinin evinde çokça sayıda tabancanın da ele geçirildiği bilgisi var. Bunları niçin aldılar, kimden aldılar, bunlar da konuşulacak. Ama özellikle altını çizmemiz gereken şu: bu yapılan operasyon tamamen bu yapılanmanın ekonomik faaliyetlerine yönelik yapılmış ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. İlerleyen dakikalarda dediğim gibi Ankara'ya Alihan Kuriş ile yanındakiler götürülmüş olacak ve gün içerisinde ifadeler alınmaya çalışılacaktır mutlaka. Yeni detaylar da çıkacak ve özellikle bu şirketlerin bağlantılı olduğu yurt dışındaki o şirketlerin de kim olduklarına dair yine dediğimiz gibi merak edilen ve cevap bekleyen bir soru.
1: Mehmet Karataş, çok teşekkürler. Ajansa devam ediyoruz. Ahbap dosyasında yeni bir skandal ortaya çıktı. Terör devleti İsrail'in 3 yıldır yerle bir ettiği Gazze için toplanan 44 milyon lira Ahbap Derneği tarafından önce dövize ardından altına çevrilmişti. Altınların Haluk Levent'e ait bir banka kasasında saklandığı düşünülüyordu. O kasa açıldı ve içinden bakın neler çıktı.
2: Kasadan altın yerine grip ilacı ve imzalı kitap çıktı. Ahbap tarafından Gazze için toplanan 44 milyon lira buhar oldu.
3: Ortaya alalım.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yönetimine kayyum atanan mal varlıklarına el konan Ahbap Derneği'ne ait para trafiği de gözler önüne serilmeye başlandı. Gazze'ye yardım için toplanan 44 milyon liranın yönetim kurulu kararlarıyla önce 1 milyon dolara ardından fiziki altına çevrildiği, kasa anahtarının ise Haluk Levent'e verildiği ortaya çıktı.
4: Ahbap olayı budur. Hayallerimi yaşıyorum ben ya. Hayallerimi yaşıyorum. Eğleniyorum. Hakikaten eğleniyorum.
2: Derneğe ait söz konusu kasa, bir polis memuru, bir kuyumcu bilirkişisi ve derneğin mal varlığı yönetimine atanan kayyum heyetinde görevli iki avukatın huzurunda açıldı. Ancak açılan kasada 44 milyon lirayla başlayıp 1 milyon dolara, oradan da fiziki altına dönüştürüldüğü belirtilen varlıklara rastlanamadı. Kasadan altın yerine ilaçlar, vitamin hapları ve Haluk Levent için imzalanan bir kitap çıktı.
3: ortaya alalım.

0: Asrın felaketi ve afetlerde toplanan yardım paraları ile bahis ve kumar oynayan Haluk Levent'in dünyanın gözü önünde İsrail tarafından soykırıma maruz bırakılan Gazze için topladığı yardımları ise ne yaptığı merak konusu oldu.
1: Şerefsizliğimi ilan edeceğim.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden göreve gelmesiyle başlayan değişim sürüyor. MYK sonrası kameralar karşısına geçen CHP sözcüsü Müslüm Sarı, 5 ile yeni il başkanı atandığını, 3 ile ise yetkilendirme verildiğini açıkladı.
3: Bugün 5 ilimizde atama yaptık. 3 ilimizde de yetki verdik MYK olarak.
4: CHP'de 5 il başkanı daha değişti. 3 ile de yetki verildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak buddan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden göreve gelmesiyle başlayan arınma sürüyor. Özgür Özel ve ekibinin atadığı il başkanları bir bir görevden alınıyor. Yerine yeni isimler getiriliyor. Bu kapsamda CHP Merkez Yürütme Kurulu Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda toplandı. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen parti sözcüsü Müslüm Sarı, atanan yeni il başkanlarını açıkladı.
3: 5 ilde görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız ve illeri şunlar. Bolu il için Ersan Türkoğlu arkadaşımızı, Gümüşhane için Rıdvan Er Yılmaz arkadaşımızı, Hatay için Derya Altınay arkadaşımızı, Sakarya için Songül Bulut arkadaşımızı ve Tokat için de Ender Ergün arkadaşımızı atamış bulunuyoruz.
4: Sarı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen çerçeve yasanın hayırlı olmasını diledi.
3: Bu çerçevenin Türkiye'nin milli birliği, beraberliği ve kardeşliği açısından bu yasanın hayırlı olması, hayırlı olsun diyoruz, hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak nasıl bu yasanın içinde yer aldıysak, iradesinin bir parçası olduysak, bu sürecin tamamlanması konusunda da yakından takip edeceğimizi kamuoyuna duyurmak istiyoruz.
4: CHP sözcüsü İstanbul'da başkanları değişen ilçeleri saydı. Örgütsel düzenlemelerimizin sonuna geldik dedi.
3: Avcılar ilçesi, Bağcılar ilçesi, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Esenyurt, Fatih, Gazi Osman Paşa, Güngören, Kağıthane, Silivri, Sultan Gazi. Geri kalan ilçelerle ilgili ki 4 ya da 5 ilçe sanıyorum. Geri kalan ilçelerle ilgili de biz yetkili ilgili birime yetki vermiş bulunuyoruz. Dolayısıyla bunun içinde herhangi bir MYK kararı gerek olmaksızın önümüzdeki birkaç gün içerisinde yeni değerlendirmelerle İstanbul ilçelerini tamamlamış olacağız. Dolayısıyla örgütsel düzenlemelerimizin de sonuna gelmiş oluyoruz.
2: Yalova'da eğitim uçuşu yapan F-16 kaza kırıma uğradı. Pilot son anda fırlatma kolunu çekerek uçaktan sağ çıkmayı başardı. O kazaya ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. O sırada yoldan araçla geçenler uçağın düştüğü anı kayda aldı.
5: Yaktı elini, alev aldı. Çok yakın, ha oğlum, ha burada.
2: Görüntüde uçağın hemen üzerlerinden geçerek yakındaki alana düştüğü görülüyor.
5: Yaktı elini, alev aldı.
2: Muğla'nın Fethiye ilçesinde koydaki gezi teknesinde yangın çıktı. Can yeleği giyip denize atlayan, aralarında çocukların da bulunduğu 115 yolcu tahliye edildi.
6: Bilerek.
2: Olay saat 11 sıralarında Fethiye ilçesi Katrancı koyunda meydana geldi. Toys Boat adlı teknenin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
6: Allah yardımcıları olsun.
2: Alevler kısa sürede tekneyi sardı.
6: Allah yardımcıları olsun.
2: Teknede aralarında çocukların da bulunduğu 115 kişi can yeleklerini giyip denize atladı. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, kıyı emniyeti ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denize atlayan yolcuların tahliyesi için çalışma başlatılırken bölgedeki diğer deniz araçları da kurtarma çalışmalarına destek verdi.

0: teknenin büyük ölçüde yandığı ve batmaya başladığı öğrenildi. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başladı. Giresun'un Görele ilçesinde dere kenarında piknik yapan 4 kişilik Kırca ailesi sağanak sonrası meydana gelen sele kapıldı. Baba Mehmet Kırca kurtulurken anne ve iki kızının cansız bedenlerine ulaşıldı. Kırca ailesinden geriye acı hikayeleri kaldı.
1: Peki yavşağını topladı gitti ya hani biraz büyük.
2: 20 yıl sonra memleketlerine geldiler. Yıllardır özlemini çektikleri topraklarda ailece güzel bir gün geçirmek istediler ama olmadı. Sel bir anne ve iki kızını hayattan kopardı. Sel felaketinin yaşandığı acı olayın adresi Giresun'du.
3: Kırca ailesi İstanbul'da yaşıyordu. Baba Mehmet ve anne Zekiye Kırca yaz aylarında kalabilecekleri bir ev yapabilmek için Giresun'un Görele ilçesi Hamzalı mahallesine gelmişlerdi. Ve ev inşaatlarını tamamladıktan sonra kızları Burcu ve Burçin evlerini görmesi için köye çağırmıştılar.
2: 20 yıl aradan sonra Burcu ve Burçin Kırca evlerini görmek için köylerine gitti. İstanbul'a dönmeden önce de ailece dere kenarında piknik yapmaya karar verdiler. Ancak başlarına geleceklerden habersizdiler.
4: Çocukları da babanın demesine göre 20 senedir bu memlekete gelmemişler. Niye gelmedi Mehmet? Gezmeye niye götürmedi? Evimiz bakımız yoktu, onun için gelmedi. Şu anda da evlerimiz var. Evi görmeye geldiler. Zaten çalışırlarmış gurbette.
2: Sis Dağı'nda etkili olan şiddetli yağış, sel ve su taşkınlarına neden oldu. Yağışlar sonrası dağın Giresun tarafında yer alan Zıva Deresi'nde su seviyesi bir anda yükseldi.
3: Dere kenarında oturan aile yukarıda yağan yağmur sonucunda tam 4 metrelik su birikintisi bir anda patlayarak yukarıdan aşağıya gelmeye başladı. Ve dere kenarında oturan baba Mehmet, anne Zekiye ve kızları Burcu ve Burçin Kırca'yı sürükleyerek dereye kapılmalarına yol açtı.
4: Çay içerken gelen suyu dahi görmemişler. Birden 2 metre, 3 metre yüksekliğinde bir topanak suyu bunu alıp götürdüğünü.
2: 4 kişilik aileyi kurtarmak için AFAD ve jandarma ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Çalışmalara köylüler de destek verdi.
3: Baba Mehmet Kırca bir süre sonra köylüler tarafından ip atılarak kurtuldu. Ama anne Zekiye Kırca, Burcu Kırca ve Burçin Kırca maalesef sulara kapılarak gözden kayboldu.
2: Yaklaşık 80 kişilik ekibin katıldığı çalışmalarda ilk olarak Burcu Kırca'nın cansız bedenine ulaşıldı. Saatler sonra da kız kardeşinden geldi acı haber. Burçin Kırca'nın da cansız bedeni Zıva Deresi'nin denize döküldüğü Çavuşlu sahilinde bulundu. Genç kadının sosyal medya hesabından dere kenarında paylaştığı son fotoğrafta yürekleri burktu. Anne Zekiye Kırca'nın cansız bedenine ise Kırıklı Köyü mevkisindeki balık havuzu yakınlarında ulaşıldı. Kırca ailesinden geriye acı hikayeleri kaldı.
4: Doğup büyüdüğü dereleri bir göreyim demişler. Hatta öğrendiğime göre dedesinin üzerinde kızın bir tanesi Kur'an okumuş da gelmiş dereye.
0: Adana'da Ceyhan Nehri'ne serinlemek için giren iki çocuk akıntıya kapılarak kayboldu. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktaracak.
5: Can o kadar. Maalesef hava sıcaklığı arttıkça arkasından da bu acı haberler gelmeye devam ediyor. İşte bizler de şu anda Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesi Yakapınar mahallesinde Ceyhan Irmağı'nın hemen kenarındayız. Zira dün iki çocuk buraya geldi. Aslında üç kişilerdi. Üç arkadaş buraya geldiler ve havanın sıcak olmasından dolayı Ceyhan Irmağı'nda serinlemek istediler. Ancak arkadaşlarından bir tanesi çıktı ama diğer iki arkadaşı iki çocuk maalesef onlar tekrar girdikleri nehirden çıkamadılar. Şu anda bizler de işte o çocukların kıyafetlerini bıraktığı yerdeyiz. Ekipler de zira şu anda o noktada yine çalışmalarını yoğunlaştırmış durumda. Toplamda şu anda jandarma, polis ve AFAD

0: personeli olmak üzere 47 personel şu anda bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Tabii ki sadece suyun yüzeyi kontrol edilmiyor. Aynı zamanda su altında yine dalgıç, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından, polis ekipleri tarafından kontrol ediliyor. Yine aynı zamanda sadece su altında değil, su yüzünde değil, yine gökyüzünden de, yani havadan da 3 drone şu anda bölgede, yine gökyüzünden yani havadan da nehir şu anda didik didik aranmaya devam ediyor. İşte AFAD personeli tekrar şu anda bota bindi. 3 ayrı bot bulunuyor. Onlar da şu anda yine tekrar suyun yüzeyinde, onlardan yani iki çocuktan bulunamayan, iki çocuktan 10 ve 12 yaşındaki çocuklardan Salih 12 yaşında, yine Simar arkadaşı da 10 yaşındaydı. Onlar şu anda burada Ceyhan Irmağı'nda bulunması noktasında çalışmalar sürdürülüyor. Tabii ki bir tarafta jandarma dalgıçları, bir tarafta polis dalgıçlar, bir tarafta AFAD personeli dünden bu yana kaybolan, nehirde kaybolan iki çocuğun bulunması noktasında hem havadan, hem su yüzeyinden, hem de su altından çalışmalarını sürdürüyor. Umarım ilerleyen saatlerde kameraman arkadaşım Okan Can Sapkayalı ile birlikte sizlere müjdeli haberi vermeyi çok isteriz ama tabii ki bu zaman alacak gibi görünüyor diyelim ve sözü Adana'dan tekrar size bırakalım. Can Okanar.
1: Yeşilyurt ailesi İstanbul Maltepe'de yaşıyor. Mayıs ayındaki yoğun yağışla evlerinin bulunduğu bölgedeki rögar taştı. Evlerini kirli su bastı. Aradan aylar geçti ama aile hala perişan vaziyette. Eşyaları kullanılamaz halde. Su baskını riski de henüz ortadan kalkmadı. Dahası eve dolan suyun faturası da onlara kesildi. Aile faturayı görünce bir şok daha yaşadı.
2: Canlarını zor kurtardılar. Gerçekten boğuluyorlardı çocuklarım yani.
3: Rögar kapağı patladı. Ev saniyeler içinde su altında kaldı. Aile daha gece uykusuna dalamadan kabusa uyandı. Evdeki perişanlık yetmezmiş gibi patlayan suyun faturası da onlara kesildi.
2: Her türlü mağdur durumdayız biz. 10.600 lira para ödemeniz gerekiyor diye bana belirttiler. İtiraz hakkınız yok dediler.
3: Bu görüntüler yaklaşık 2 ay önce İstanbul Maltepe'de yaşayan Yeşilyurt ailesinin evinde kaydedildi. Gece saatleriydi. Aile fertleri uyumaya hazırlanırken duydukları patlama sesiyle neye uğradıklarını şaşırdı.
2: Bir yerde bir şey patladı ya da bir camı mı kırdılar, hırsız mı giriyor diye endişe ettik. Ama çok büyük bir patlama sesiydi.
4: Banyodaki rögar kapağının patlamasıyla genç kadın ve iki oğlu adeta kabusu yaşadı. O sırada Ceyda Yeşilyurt'un bir oğlu işte gördüğünüz bu yer yatağının üstünde yatıyordu. Uykuya dalmıştı. Ancak bir anda sular üzerine doğru gelmeye başladı. Boğulma tehlikesi geçirdi.
2: Çocukların boğulma tehlikesiyle uyandık ve atık su olarak gelmeye başladı bu. Canlarını zor kurtardılar. Yukarıya onları zor kaçırdık.
4: Kanalizasyon altındaki patlamanın ardından alt katta su yüksekliği 30, üst katta ise 10 santime kadar yükseldi ve zaten odalara girdiğinizde felaketin boyutunu da lekelerden ve eşyaların aldığı hasardan görebiliyorsunuz.
2: Hiçbir şeyimiz kalmamış. İnanır mısınız? Ne yatak, ne yorgan, hiçbir şeyimiz, ne örtümüz, ne çamaşırımız.
3: Anne Ceyda Yeşilyurt yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için hem Maltepe Belediyesi'nin hem de İSKİ'nin kapısını çaldı. Ancak talebi karşılık bulmadı.
4: Ev yaşanamaz, eşyalar kullanılamaz hale geldi. Bakın parkeler üstünden 2 ay geçmesine rağmen hala ıslak, duvarlar rutubetli, evde ağır bir koku var.
2: Dışarılarda, arkadaşlarda, akrabalarda orada burada kalmaya çalışıyoruz. Evde kaldığımız zaman çünkü mümkün değil yaşama ihtimalimiz yok.
4: Ceyda Yeşilyurt tüm bunların üstüne mağdur olduğu gibi bir de gelen su faturasıyla şoke oldu. Taşan suyu size fatura olarak
2: yansıtmışlar. 10.600 lira para ödemeniz gerekiyor diye bana belirttiler. İtiraz hakkınız yok dediler. Maltepe Belediyesi'ne başvuru yaptım ilk önce. Hiç ilgilenilmedi.
3: Yaşadıkları kabusun üzerine bir de 10.000 liralık fatura şoku eklenen aile çözüm istiyor.
2: Ev tutma imkanım da yok. Dışarılar yani eşya üzerimde giysim dahi kalmadı. Hem rahatsızım sağlık açısından. Çok kötü durumdayım.
1: Müzik. İzmir Bayraklı'da çileye dönüşen bozuk yollardan bıkan mahalle sakinleri çareyi sokaklardaki evlerinde bulunan halılarla kapatmakta buldu. İlçedeki hizmet yetersizliğini gözler önüne seren bu çözüm renkli ama düşündüren görüntüler oluşturdu.
5: Bir saattir böyle akıyor.
6: Bozuk çukurlarla dolu ve çamur deryasına dönen yollar sabrı taşırdı.
5: Hastaneye çıkamıyoruz buradan. Her sokak böyle.
7: 6 aydır burada bu sorunları yaşıyoruz. Asfalt sorunlarını yaşıyoruz.
6: Görüntüler İzmir'in Bayraklı ilçesine bağlı Refik Şevket İnce mahallesinden.
8: Burayı kırmaya başladılar. Başladıktan sonra burada boruyu patlattılar. Lağım borusunu. Lağım borusu patladı, tıkandı. Evin içerisine su komple girdi buraya. Oraya apartmanın içerisine girdi. Millet oldu rezil.
6: Aylardır çalmadık kapı bırakmayan mahalle sakinleri Bayraklı Belediyesi'nden ses çıkmayınca çareyi kendi yöntemlerinde buldu. Derin çukurların üstü evden getirilen eski halılarla örtüldü.
9: Yazık günah ya, biz de insanız ya. İnsan değil miyiz biz kardeşim?
10: Kapatmadan başka bir kum getiriyorlar. Bir yağmur yağıyor hop aşağıya, ondan sonra tekrardan bir daha.
6: Ortaya çıkan manzara ilçedeki altyapı sorununun boyutunu gözler önüne serdi.
10: Bugün yarın, bugün yarın, bugün yarın bu millet artık perişan oldu. Kapı açamaz oldu. Yaz günü millet kapısını kapatıyor. Biz sokaklardan geçemez oluyoruz. Arabalarımız perişan olmuş.
6: Mahalle sakinleri yaşanan soruna kalıcı çözüm bekliyor.
5: İşe gitmek için bir dert yanıyorum. Tamam mı? Akşam gelirken düşünüyorum, ulan hangi sokaktan gideyim, hangi sokaktan gitmeyeyim. Ben bu arabayı daha yeni almışım. Arabada alt takım diye bir şey kalmadı.
11: Yaşadığımız rezilliğin, kepazenin haddi hesabı yok. Nerede bizim belediye başkanımız? Nerede meclis üyelerimiz?
1: İhmal, sorumsuzluk ve saniyelerle atlatılan büyük bir facia. İstanbul Bahçelievler'de kentsel dönüşüm yıkımı sırasında kontrolden çıkan devasa beton bloklar bitişikteki apartmanın üzerine devrildi. Duvarlar kağıt gibi parçalandı. Mahalleli facianın eşiğinden döndü.
6: Beton bloklar yıkıldı, dış duvarlar parçalandı. Kontrolsüz yıkım az kalsın faciaya yol açıyordu. İstanbul Bahçelievler'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkımı sürdürülen 6 katlı apartmanda büyük bir çökme oldu. Tonlarca ağırlıktaki beton bloklar hemen bitişiğindeki apartmanın üzerine devrildi. Çarpmanın şiddetiyle yan apartmanın dış duvarları patladı. Bazı dairelerin içi dışarıdan görünür hale geldi. Toz bulutu altında kalan mahallede can havliyle sağa sola kaçışanların yaşadığı o dehşet anları an be an cep telefonu kameralarına yansıdı. Ağır hasar gören apartman tedbir amacıyla boşaltıldı. Apartmanın mühürlenip mühürlenmeyeceği yapılacak teknik incelemenin ardından netleşecek.
1: İstanbul Şişli'de boşanan bir çiftin aileleri arasında başlayan husumet sokakta kavgaya dönüştü. Kavganın ardından gözaltına alınan iki kişi sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
6: Boşanan çiftin aileleri birbirine girdi. Taraflardan biri kadına tabancanın kabzasıyla saldırdı. Olayın adresi İstanbul Şişli. Bir süre önce evlenen çift yaşadıkları anlaşmazlıkların ardından boşandı. Aralarında mal paylaşımı da yapıldı. Ama aileler arasında husumet başladı ve o husumet karakolda son buldu. İddiaya göre kadının kardeşleri arabayla mahalleden geçtikleri sırada eski damat ve kardeşiyle karşılaştı. Aracı durduran taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine yumruk ve tokatlarla saldırdı. Bir kişi ise belinden çıkardığı ruhsatsız tabancanın kabzasıyla kadını başından yaraladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken damadın iki kardeşi gözaltına alındı. Kavgaya

0: karışanların üzerinden ruhsatsız tabancayla 7 mermi çıktı. Adliyeye sevk edilen iki kardeş çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
1: İstanbul Kadıköy'deki bir restorana giden genç kız masanın yanındaki boşluğu fark etmeyince iki kat aşağıdaki çay ocağına düştü. Üzerine kaynar su dökülen genç kız vücudunda yanıklarla hastaneye gitti.
2: Gittiği restoranda kabusu yaşadı. Masaya oturmak isterken boşluktan iki kat aşağı düştü. Akıl almaz olayın adresi İstanbul Kadıköy. Arkadaşlarıyla birlikte sushi yemek için restorana giden 17 yaşındaki İklim Nur Yılmaz, zemindeki boşluktan iki kat aşağıdaki iş yerine düştü. Alt kattaki çay ocağına düşen genç kızın üzerine demlikteki kaynar su da döküldü. Vücudunda ikinci derece yanık oluşan İklim Nur Yılmaz hastaneye kaldırıldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Yaşanan olayın ardından İklim Nur Yılmaz iş yeri sahiplerinden şikayetçi oldu.
1: Hakkari'de iki cep telefonu önce alev aldı, ardından bomba gibi patladı. Evdekiler çıkan yangından kendilerini zor kurtardı.
0: Cep telefonları bomba gibi patladı, facianın eşiğinden dönüldü.
3: Yangın vardı, duman vardı, neye uğradığımızı şaşırdık.
0: Hakkari Yüksekova'da Engin Dara ve ailesi derin uykudayken mutfaktan yükselen keskin bir koku evi sardı.
4: Sabah erkenden aniden bir koku hissettik, uykudaydık çocuklarla beraber.
0: Kokuyu fark edip hemen ayağa kalkan Dara çifti ne olduğunu anlamak için mutfağa yöneldi.
4: Mutfağa geldiğinde mutfağın kapısını açtım, minderin üstünde telefon patlamış halde ateş almış.
0: Tam o anda kulakları sağır eden bir patlama sesi duyuldu. Patlama sonrası çıkan yangın kısa sürede tüm mutfağı sardı. Can havliyle çocuklarını uyandıran Dara çifti kendilerini dışarı zor attı.
3: Yangın vardı, duman vardı, neye uğradığımızı şaşırdık.
0: İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında mutfak kullanılamaz hale geldi.
1: Süper Lig süper sezona başlıyor. Yeni sezonda 5 yıldız isim Türkiye'ye geliyor. Ayrıntıları Aspor ekibinden Ezgi Toper aktaracak.
5: Can Okanar, çok teşekkürler. Sizin de söylediğiniz gibi Süper Lig'de yeni sezon heyecanı başlıyor ve 4 büyük kulüp de kadrolarına çok önemli takviyeler yaptı. Yıldızlarla dolu bir lig, bir sezon bizi bekliyor. Şimdiye kadar yapılan transferlere gelin birlikte bir göz atalım. Elbette bir dünya yıldızıyla başlayacağız. Trabzonspor çok büyük bir transfere imza attı ve yıldız futbolcu Mısırlı oyuncu Muhammed Salah renklerine kattı. Gerçekten çok büyük bir heyecan yarattı Muhammed Salah'ın gelişi ve bu hafta Trabzonspor Kasımpaşa ile oynayacak ilk hafta mücadelesinde. Muhammed Salah'ın bu karşılaşmaya yetiştirilmeye çalışıldığına dair haberler geliyor. Belki mücadelenin son bölümünde forma şansı bulabilir. Bu arada Trabzonspor ile ilgili şunu da söyleyelim. Muhammed Salah'ın ardından bir başka yıldız futbolcu Darwin Núñez için de girişimler sürüyor ve her an bugün yarın Darwin Núñez transferinin bittiğini de paylaşabiliriz izleyicilerimizle. Hemen devam edelim. Fenerbahçe de kadrosuna çok önemli takviyeler yaptı. İlk olarak Mason Greenwood kadroya katılmıştı. Sağ açık oyuncusu ve şimdiye kadar oynanan resmi maçlarda Greenwood'u da yavaş yavaş izlemeye başladı. Taraftarlar elbette biraz daha fazla performansını artırması ve alıştığımız Mason Greenwood görüntüsünü vermesini bekliyoruz. Dün gece saatlerinde İstanbul'a gelen bir başka oyuncu santrfor transferini de yaptı Fenerbahçe. Vedat Muriç'in ardından Romelu Lukaku'yu da kadrosuna kattı ve santrfor rotasyonunu da tamamlamış oldu. Yine dünyaca ünlü bir oyuncu sakatlık problemleri yaşadı geçtiğimiz sezon ama özellikle Dünya Kupası performansıyla fazlasıyla heyecanlandıran bir isim olduğunu söyleyebiliriz. Ve Beşiktaş'a baktığımızda da yine siyah beyazlılarda kadrosuna iki önemli takviye yaptı. İlk olarak Leandro Trossard hamlesi yapılmıştı. Siyah beyazlıların bu akşam Avrupa Ligi mücadelesinde Kralove ile oynayacağı karşılaşmada belki son yarım saatte Trossard'ı izleyebilir taraftarlar, onu söyleyelim. Ve yine dün gece saatlerinde İstanbul'a gelen bir başka yıldız oyuncu Dušan Vlahović de bu sezon Süper Lig'de fazlasıyla heyecan yaratacak isimlerden biri olacak. Yıldız oyuncuyla da 3 yıllık bir anlaşma yapıldı. Yıldızlarla bir dolu bir birlik bizi bekliyor, bir sezon bizi bekliyor. Yarın itibarıyla Galatasaray Çorum Futbol Kulübü maçıyla sezon heyecanı başlayacak. Bu yıldızlar nasıl bir performans sergileyecek? Hep birlikte bekleyip göreceğiz elbette. Bu liste nasıl güncellenecek? Yine onu da göreceğiz diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Pakistanlı yetkililer ABD ve İran'ın ateşkesi uzatma konusunda anlaştığını öne sürmüştü. Ancak İran bu açıklamayı yalanladı. Diğer yandan iki ülke arasında Hürmüz Boğazı krizi de sürüyor. İran, biz izin vermeden boğaz açılmaz diyor. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Ekber Karabağ'dan alacağız.
6: Evet, Şanukhan'a teşekkür ederim. Esasında savaş bitse de gerilimin hala bölgede devam ettiğini söyleyebiliriz. Özellikle tartışmaların odağında Hürmüz Boğazı bulunmaktadır. Hürmüz açık mı, kapalı mı? Her gün bu konuyla ilgili açıklamalar gelmektedir. Son olarak dün ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada Hürmüz'le ilgili bu bölgenin tam kontrolleri altında olduğunu ifade etti ve İran'a karşı uyguladıkları deniz ablukacı için çelikten bir duvar nitelendirmesinde bulundu. Tabii Amerika Birleşik Devletleri bu şekilde İran'ı bu boğazda kısıtlamaya zorlasa da İran'da aynı şekilde boğazı kapatmış durumda da. İran'dan da Donald Trump bu açıklamalarının hemen sonra Basra Körfezi Su Yolu Yönetimi Kurumu'ndan gelen açıklamada Donald Trump'ın ve ABD'li yetkililerin açıklamaları dikkate alınmaması gerektiğini ve söz konusu boğazın kapalı olduğu ifade edildi. İranlı yetkililerden gelen açıklamada İran şartları ancak yerine getirilirse Hürmüz'ün açılacağı ifade edildi. İran'ın şartları nedir? İran özellikle Haziran ayının ortalarında iki ülke arasında varılan uzlaşmaya Amerika Birleşik Devletleri'nin dönmesini ve ona bağlı kalmasını istiyor. Tabii o söz konusu anlaşma Pakistan arabuluculuğunda yapılmıştı. Az önce de sizin de belirttiğiniz üzere Pakistan'dan gelen açıklamada tarafların önümüzdeki hafta bitecek bu ateşkesi ve söz konusu Pakistan uzlaşmasını uzatma yönünde bir karar aldığını duyurdu. Fakat İran'dan bu konuyla ilgili doğrulama gelmedi. İran'dan gelen açıklamada zaten hala hazırda ortada bir ateşkes yok ki bu uzatılsın açıklaması geldi.
1: Maliye Bakanlığı petrol piyasalarında yaşanan fiyat hareketliliğinin motorin fiyatlarına yansımaması için harekete geçti. Motorindeki 7 lira 74 kuruşluk ÖTV tutarı Ağustos ayı sonuna kadar sıfırlandı. Ayrıntıları alacağız. A Para muhabiri Ahmet Tunağan Şimşek konuğuyla bizi bekliyor.
7: Can Okanar, teşekkür ediyoruz. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi motorinde ÖTV ay sonuna kadar sıfırlandı. Eylül'den itibaren kademeli artış uygulanacak. Tabii biz de detayları konuşacağız Mali Müşavir Mustafa Genç ile birlikte. Efendim hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz.
7: Öncelikle şunu sormak istiyorum. Motorinde ÖTV'nin Ağustos sonuna kadar sıfırlanması pompa fiyatlarına nasıl yansıyacak? İşletmelerin akaryakıt giderleri ve vergi hesaplamaları açısından ne anlama geliyor?
8: Evet, 13 itibariyle, tarih itibariyle yani bugün itibariyle Cumhurbaşkanlığı kararıyla Ağustos ayı itibariyle motorinde ÖTV bahsetmiş olduğunuz gibi sıfırlandı. Ay sonuna kadar ÖTV artık sıfır olarak uygulanacak. Bunun yansıması elbette fiyat olarak vatandaşın cebine artı olarak maliyeti de eksi olarak daha az bir maliyetle motorun edinmiş olacak. Tabii pek çok araç kullanan nakliye firmaları var, seyahat firmaları var. Motorun kullanan çok fazla ticaret yapan veya özel kullanan vatandaşımız mevcut. Tabii dolayısıyla bir miktar Ağustos ayından itibaren maliyetleri düşmüş olacak. Bunu tahtadan anlatmış olacağız. Bunun, evet, bahsetmiş olduğumuz gibi Ağustos'ta ay sonuna kadar 31'ine kadar yani Ağustos'un ÖTV 0 olarak alınacak. Bundan sonra kademeli bir 3'er lira olmak üzere bir artış söz konusu. O da tablomuzda Eylül 2026 ayında litre başına ÖTV 3 lira ilave olacak. Ekim 2026 ayında litre başına ÖTV 6 lira ilave olarak uygulanacak. Kasım 2026'linde ise ÖTV 9 lira olarak uygulanacak. Aralık 2026 itibariyle litre başına ÖTV 12 lira olarak uygulanacak. 1 Ocak 2027 ve sonrası için ise ÖTV 13,90 lira olarak uygulanacak.
9: Her ay aslında 3 liralık bir artış olacak.
8: Aynen öyle. Her ay 3 liralık Aralık sonuna, yıl sonuna kadar olmak üzere 3'er lira 3, 6, 9, 12 olarak uygulanmış olacak. 2027'de ise bu ÖTV 13,90 lira olarak uygulanmış olacak artı. Bu Eşel Mobil uygulaması malumunuz biliyorsunuz devlet sübvanse ediyordu bu artışlar. İşte bu savaşlardan kaynaklı ekonomimize yansıyan ilave artışları. Artık bu motorin sistemini dışarına çıkarıldı. Bu ÖTV Eşel Mobil uygulaması motorun türevleri bakımından önceki uygulama yürürlükten kaldırılmış oldu. Yani Eşel Mobil uygulaması motorun sisteminde artık uygulanmamış olacak.
9: Eşel Mobil uygulamasının dışına çıkarılması ile birlikte ÖTV sıfırlanmış oldu. Peki çok teşekkür ediyoruz efendim.
8: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
9: Sağ olun. Mali Müşavir Mustafa Genç bizimle birlikteydi. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Almanya'dan Tokat'a yerleşen Alman aile İslam'la tanıştı. Baba ve annenin ardından 12 yaşındaki kızları da Müslüman oldu. Ailenin yeni hayatı İslam'ı tanıma ve öğrenme süreciyle farklı bir anlam kazandı.
10: Etkilendim. Elhamdülillah Müslüman oldum.
11: Onlarınki Almanya'dan Tokat'a uzanan bir hayat hikayesi. Alman Schöms ailesi Türkiye'de İslam'la tanıştı ve zamanla İslam inancının yolculuğunun bir parçası oldu. Schöms ailesinde önce baba Müslüman oldu. Yaklaşık bir yıl sonra anne İslam'ı kabul etti. 12 yaşındaki Mia da ailesinden etkilenerek Müslüman oldu.
12: 12 yaşındaki Mia Müslümanlığı seçtikten sonra Tokat Müftülüğü tarafından açılan Kur'an kurslarına gelmeye başladı. Arkadaşlarıyla birlikte yaz Kur'an kursunda hem alfabeyi hem de Kur'an-ı Kerim okumayı öğreniyor.
10: Babam Müslüman oldu, annem Müslüman oldu. Kur'an'a kursumu geçtim.
9: Etkilendim.
10: Elhamdülillah Müslüman oldum.
12: Schöms ailesi tam 3 yıl önce Türkiye'ye geldiler. İlk önce baba Müslüman oldu, ardından anne ve şimdi de 12 yaşındaki kızları Mia Müslümanlığı seçti, kelime-i şehadet getirdi ve şimdi Kur'an-ı Kerim okumaya başladı.
13: Onlar için İslam'a gidişte bir yol iyilerin karşısına çıkması oldu. İyiler karşısına çıkmasaydı belki İslam'da tanışamayacaklardı. İslam'ın bu güzelliklerini göremeyeceklerdi.
12: Müslümanlığı seçen 12 yaşındaki Mia şimdiden duaları öğrenmeye başladı. İşte Mia'dan ilk dua.
10: Allahu Ekber, Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve teberrak esmük ve teala ceddük ve le ilahe gayruk.
14: Çok sevindirdi, çok mutlu etti. Kardeşlerimizin bizim memleketimizde Tokat'ta yaşayıp Müslüman olmaları.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 9 Ağustos'ta 289.732 yolcuya hizmet vererek Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştığını açıkladı. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA Kripto.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
5: Lütfen dikkat.
6: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Bir reklam.
0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam.
7: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
8: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
9: DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue Su Altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.
10: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
2: adına. Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
11: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ile 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş, yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Van-Hakkari yolunun 71 ile 79. kilometreleri arasında tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar. Oldu.

0: Sayın Cumhurbaşkanımızın bağımlılığın her türüne karşı ortaya koyduğu kapsayıcı ve kararlı duruş, bu çok boyutlu mücadelede temel stratejik doğrultumuzu belirlemektedir.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı sanal bahis ve kumar eylem planı izleme ve koordinasyon toplantısına başkanlık etti. Eylem planı kapsamında atılan adımlara değinen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, erişimin engellenmesi ve finansal denetimlerin artırıldığını hatırlattı.
0: Sanal ortamda yasa dışı faaliyetlerin tespit edilmesi ve erişimin engellenmesine yönelik kapsamlı teknik çalışmalar yapılarak yasa dışı platformların kullandığı internet siteleri, sunucular ve bağlantı adreslerine yönelik müdahale kapasitesi geliştirilmiştir. Suç faaliyetlerinde kullanılabilen mobil hatların kontrolüne yönelik olarak da yeni tedbirler alınmıştır.
1: Toplantıda ele alınan 3 ana başlığı açıklayan Yılmaz, mücadelede yapay zeka vurgusu yaptı.
0: Bunlardan ilki düzenleme çalışmalarımızda gelinen aşamadır. İkinci önemli başlığımız ise yapay zeka tabanlı yasa dışı bahis ve kumar tarama ve tespit sistemi olacaktır. Yapay zeka ve veri analitiğinin bu alanda nasıl daha etkin kullanılabileceğini ve kurumlarımız arasında ortak bir tespit, tarama ve mücadele kapasitesinin nasıl geliştirilebileceğinin yol haritasını hep birlikte değerlendireceğiz. Toplantımızda üçüncü gündem maddemiz olarak lisanslı ve yasa dışı platform kullanımına ilişkin analizler ile reklamların etkisi ele alınacaktır.
1: Cevdet Yılmaz, yasa dışı sanal bahis ve kumarla mücadelede kararlılık mesajları verdi.
0: Çok boyutlu mücadelemizi bütün kurumlarla eş güdüm içinde birlikte sürdürmeye devam edeceğiz.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber.

0: Ajans Haber ve Haber Radyo ortak yayınında devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2026 yılının 3. enflasyon raporunu açıkladı. Banka 2026 yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan artırarak %28'e yükseltti. Yıl sonu enflasyon ara hedefi ise %24'te korundu. Karahan, kalıcı refah için fiyat istikrarının şart olduğunu vurguladı.
1: 2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi %28 olarak yukarı yönlü güncelledik. Enflasyonun 2027 yıl sonunda %15'e, 28 yıl sonunda ise %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz. 2026 yıl sonu tahmininde yapılan 2 puan güncellemede motorin, doğalgaz ve enerji dışı emtia fiyatlarındaki görünüm etkili oldu. Eşel mobil uygulamasına yönelik düzenlemelerin etkisini de tahminlerimize yansıttık. Bunun yanı sıra gıda enflasyonu varsayımında yapılan yukarı yönlü güncelleme ile yönetilen yönlendirilen fiyatlar da enflasyon tahminimizin yükselmesinde rol oynadı. Çıktı açığı tahminimizde ise önceki rapor dönemine göre kayda değer bir güncelleme olmadı. Finansal koşullardaki sıkılığın korunmasıyla yurt içi talebin zayıf seyrini önümüzdeki dönemde sürdürmesini bekliyoruz.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı ağırladı. Görüşmede Filistin meselesi masadaydı. Erdoğan, İsrail'in işgal politikası için kayıtsız kalmak mümkün değil ifadesini kullandı. Filistinlilere her platformda yanınızdayız diye seslendi.
2: İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ve diğer mukaddes mekanlarda statükonun değiştirilmesine yönelik

0: provokasyonlara özellikle şiddetle karşıyız. Şurası bir gerçek ki Netanyahu hükümetinin amacı bölgede kaostan ve yeni çatışmalardan nemalanmak suretiyle Filistin'i insanlığın ortak gündeminden düşürmektir.
1: İsrail'in Gazze işgali ve kutsal mekanlarına saldırılarına sert tepki gösterdiği ve ekledi.
0: Ne yaparlarsa yapsınlar, bunda muvaffak olamayacak. Onlar yok etmeye çalıştıkça Filistin davası gönüllerde büyümeye devam edecek.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı külliye ağırladı. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti.
0: Filistin'e destek olmanın başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum.
2: Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kardeş Türkiye Cumhuriyeti'ne Filistin halkının davasına destekleri için teşekkür ederim.
1: Erdoğan bu yıl İsrail saldırılarında hayatını kaybeden ve yerlerinden edilen Filistinlilerin sayılarını paylaştı.
0: Birleşmiş Milletler verilerine göre sadece 2026 yılında yerleşimci terörü, yıkımlar ve tahliyeler nedeniyle yaklaşık 3800 Filistinli yerlerinden edildi. Yüze yakın Filistinli kardeşimiz katledildi.
1: Başkan Erdoğan bağımsız ve egemen Filistin vurgusu yaptı.
0: Türkiye olarak biz de Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devletinin vücut bulması için kararlılıkla mücadele edeceğiz.
1: Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ise Erdoğan ve Türkiye'ye destekleri için teşekkür etti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'nın önemine dikkat çekti.
2: Türkiye Cumhuriyeti'ne özellikle Gazze'deki kardeşlerimize insani yardımlarınız ve ev sahipliği yaptığınız hastalarımız, yaralılarımız için teşekkür ederim. Bu anlaşma çok önemli. Temenni ediyoruz ki bölgedeki istikrarın sağlanması ve İslam ümmetinin çıkarlarını savunmak için başlangıç olsun.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Trabzon'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek, suç ve suç örgütleriyle mücadeleye devam edeceklerini, faili meçhul olayları aydınlatmakta kararlı olduklarını ifade etti. Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Bakan Gürlek, Türkiye'nin terörle değil, üretimle, yatırımla, bilimle anılacağını söyledi.
4: Adaletin yüzyılı yapma hedefiyle çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Bu nedenle her geçen gün farklı şekillerde karşımıza çıkan suç ve suç örgütleriyle mücadeleye devam ediyoruz. Uyuşturucudan yasa dışı bahis ve sanal kumara, sokak çetelerinden organize suç yapılanmalarına kadar milletimizin huzurunu hedef alan bütün suç odaklarının üzerine kararlılıkla gidiyoruz. Bizim görevimiz yalnızca suç işlendikten sonra faili cezalandırmak değil, bu acıların bir daha yaşanmaması için suçu ortaya çıkmadan önlemektir. Bu anlayışla özellikle ağır suçlara karışan çocuklar bakımından daha caydırıcı bir infaz düzenlemesinin hazırlanmasına Adalet Bakanlığı olarak aktif rol üstlendik. Cezaların artırılması yönündeki çalışmalara önemli katkılar sağladık. Çocukların suça sürüklenmesinde ve ailelerin sorumluluğunu güçlendiren düzenlemelerin de yer aldığı yasal düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından geçerek yasalaştı. Milletimizin huzurunu bozan hiçbir yapıya müsamaha gösterilmeyecektir. Biz de bu iradenin gereğini hukuk içerisinde yerine getireceğiz. Devletten daha güçlü bir yapı yoktur. Türk adaletinden kaçabilecekleri bir yer de yoktur. Suç işleyen kim olursa olsun, nereye giderse gitsin, yaptığı yanına kar kalmayacaktır. Adaletin önünde zaman aşınır, hakikat aşınmaz. Bir olayın üzerinden yıllar geçebilir. Bir dosya rafta bekleyebilir. Ama faili meçhul kalan her ölüm devletin önünde kapanmamış bir hesaptır. Bu nedenle faili meçhul olayları, şüpheli ölümleri ve kamu vicdanında iz bırakan dosyaları yeniden açmaya devam edeceğiz. Terörsüz Türkiye artık yalnızca bir temenni değildir. Devletimizin, siyaset kurumunun ve milletimizin ortak geleceğine dair ortaya konulmuş tarihi bir iradedir. Bu meselenin tarafı 86 milyon vatandaşımızdır. Kazananı da 86 milyon vatandaşımız olacaktır. Ülkemizin dağlarının, şehirlerinin ve sınırlarının terörle değil, üretimle, yatırımla, turizmle, bilimle ve gençlerimizin başarıyla anılma meselesidir. Mesele bütün vatandaşlarımızın daha huzurlu bir Türkiye bırakma meselesidir.
3: Bu arada İçişleri Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama var. Açıklamada kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Red Kitler organize suç örgütü elebaşı Ferhat Delen'le Erdoğan Aykut organize suç örgütü elebaşı Erdoğan Aykut Gürcistan'da yakalanarak bugün Sarp Kara Hudut Kapısı üzerinden Türkiye'ye iade edildi. Operasyon Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı KOM ve İstihbarat Başkanlıkları göçmen kaçakçılığı ile mücadele ve hudut kapıları ile Asayiş Daire Başkanlıkları, Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildi. Şimdi bu olayla ilgili daha fazla bilgiyi alacağız. Şener Çetin telefon attığımızda.
5: Evet, kolaylıklar diliyorum. İçişleri Bakanlığı tarafından gerek yurt içinde gerek sınır ötesinde operasyonlar kararlılıkla sürüyor. Bu anlamda organize suç örgütlerine de geçit verilmiyor. Bunu ifade edelim. Yapılan son operasyonun detayları da yine Emniyet Genel Müdürlüğü, Interpol, Europol Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapılarıyla Asayiş Daire Başkanlıkları, Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleşti. Red Kitler ve Erdoğan Aykut organize suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda Red Kitler elebaşı Ferhat Delen'le Erdoğan Aykut suç örgütü elebaşı Erdoğan Aykut Gürcistan'da yakalandı ve gün içerisinde bugün Sarp Kara Hudut Kapısı üzerinden Türkiye'ye iadeleri sağlandı. Peki bu isimler neyle suçlanıyordu? Kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma suçları kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranıyordu ve iki suç örgütü elebaşı düzenlenen ortak operasyon doğrultusunda yakalandı ve hakaret, şunu da ifade edelim yine, silahla tehdit, kamu malına zarar verme, ruhsatsız ateşli silahlar, mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçlarından kırmızı bültenle yine uluslararası seviyede aranan Kule Emre organize suç örgütü üyesi Bayram Tekkalan da yer alıyor bu operasyonun içerisinde yakalananlar arasında. Bu şahısların Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını ifade edelim. Tabii İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ayrıca şuna da parantez açıldı: çocuklarımızın geleceğine uzanan, gençlerimizi suç batağına çekmeye çalışan hiçbir organize suç örgütüne geçit vermeyeceğiz denildi. 10 yılda geçse, 100 yılda geçse, nereye kaçarlarsa kaçsınlar Türk Devleti'nin pençesinden kurtulamayacaklar ifadeleri yer aldı. Ayrıca operasyonda emeği geçenlere de teşekkür edildi. Bunu ifade edelim. Az önce de ifade ettiğimiz gibi Red Kitler, Erdoğan Aykut suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda Ferhat Delen ve Erdoğan Aykut Gürcistan'da yakalandı. Ve Kule Emre organize suç örgütü üyesi Bayram Tekkalan da yakalananlar arasında yer aldı. Operasyonlarında kararlılıkla devam edeceği belirtildi diyelim ve sözü bu noktadan size bırakalım.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında hazırlanan 63. fezleke Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildi. Özel'in yanı sıra Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e ait dokunulmazlık dosyaları da meclise sunuldu.
6: AK 61 tane fezleke var, bu 62.si. Utanmadan Özgür Özel'e rüşvet fezlekesi diye yolladılar.
2: Dokunulmazlık dosyalarında rekor, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e ait. Özel hakkında

0: Genel olarak dönem sonuna bırakılıyor. Seçimden sonra tekrar milletvekili olamazsa hakkında dosya olan kişiler yargılanıyor.
1: İngiliz basını İngiltere'de yeni hükümetin İsrail'e yaptırım uygulamayı değerlendirdiğini yazdı. İsrail'e silah satışının yasaklanması, İsrailli bakanlara yaptırım uygulanması da gündemde. Ayrıntıları A Haber muhabiri Alparslan Düven'den alacağız.
2: John O'Connor, İngiltere hükümeti İsrail'e yönelik şimdiye kadarki en kapsamlı yeni yaptırım paketlerinden birini hazırlamayı tartışıyor. Middle East Eye gazetesine göre İngiliz hükümeti İsrail'in Batı Şeria'daki politikalarına ve Gazze Savaşı'na karşı bir dizi yeni önlem üzerinde çalışıyor. Birincisi, İsrail yerleşimlerinden gelen mallara yasak getirilmesi. En somut seçeneklerden biri İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'daki yerleşimlerinden gelen ürünlerin İngiltere'ye girişini yasaklamak. Yine haberlere göre bunun gelecek ay açıklanabilecek politikalar arasında olduğu da belirtiliyor. Tabii bu İngiltere'nin yerleşim politikalarına karşı şimdiye kadar attığı adımlar, yani bu adımlardan daha ileri bir hamle de olabilir. Oldukça önemli bir hamle olacaktır. İkincisi, İsrail'e silah satışları yeniden gündemde. Hükümet içerisinde İsrail'e silah ihracatına yönelik daha ileri kısıtlamalar da tartışılıyor. Ancak burada önemli ayrımlar var. Özellikle İngiltere şu anda İsrail'e yönelik tamamen kapsamlı bir silah ambargosu ilan etmiş değil. Yine aktarılan haberlere göre tartışma mevcut ihracat kısıtlamalarının daha da genişletilmesi ve bazı silah satışlarının durdurulması ihtimali etrafında dönüyor. Üçüncüsü ise İsrailli bakanlara yönelik yaptırım ihtimali. Haberlerde İsrail hükümetindeki bazı isimlere karşı yaptırım uygulanması seçeneğinin de hükümet içerisinde değerlendirildiği belirtiliyor. Bu özellikle İsrail'in yerleşim politikalarının arkasındaki aşırı sağcı siyasetçilere yönelik olabilir. Tartışmalar da bu yönde. Fakat bu konuda henüz İngiltere şu bakanlara yaptırım uygulanacak şeklinde kesinleşmiş bir karar vermiş değil. Böyle bir karar da henüz bulunmuyor. Ortaya çıkan bir tablo var. Tabloya göre yerleşim ürünlerini yasaklama planı gündemde. Silah ihracatı ise daha fazla kısıtlama konusunda değerlendiriliyor. Ve İsrailli bakanlara yaptırım ise değerlendirmeler arasında ve son olarak İsrail'e kapsamlı yaptırım henüz kesinleşmiş değil. Tam silah ambargosu ise henüz ilan edilmiş değil. Fakat bunların bir tartışma konusu olduğunu, üzerinde tartışıldığını da hatırlatalım ve söz tekrarına bırakalım.
1: Rusya sosyal medya platformlarına yönelik yaptırımlarda yeni bir adım attı. Yasaklı paylaşımların kaldırılmadığı gerekçesiyle Telegram ve Google'a toplam 26 milyon ruble ceza verildi. Daha önce de YouTube, Instagram, X ve TikTok'a para cezaları uygulanmıştı.
3: Rusya sosyal medya devlerine ceza yağdırdı. Moskova'daki Taganski Bölge Mahkemesi, yasaklı içerikleri kaldırmadıkları gerekçesiyle Telegram'a 18,4 milyon, Google'a ise 7,6 milyon ruble ceza verdi. Böylece iki şirkete kesilen toplam ceza 26 milyon rubleye ulaştı. Rusya, ülkede faaliyet gösteren yabancı dijital platformlardan kendi yasalarına uymalarını istiyor. Yasaklı içeriklerin kaldırılmaması ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmemesi Rusya'da para cezasıyla sonuçlanıyor. Telegram'a yönelik erişim engeli de uygulanıyor. Dijital kısıtlamalar sadece sosyal medya platformlarıyla sınırlı değil. Drone saldırıları nedeniyle zaman zaman navigasyon sistemlerinin devre dışı bırakılması da Moskova'da günlük hayatı etkiliyor.
4: Elbette bu durum rahatsız edici. Bazen navigasyon çalışmıyor ve rota aramaları başarısız oluyor. Bu durumda durup belirli bir binanın nerede olduğunu sormamız gerekiyor. Ben de birkaç kez tatsız anlar yaşadım. Ancak buna katlanılabilir sonuçta ciddi bir sorun değil.
3: Rusya'da güvenlik gerekçesiyle dijital sistemlere getirilen kısıtlamalar, sosyal medya üzerindeki denetimle birlikte ülkenin dijital alan politikasının iki önemli başlığını oluşturuyor. Bir yanda savaş ve drone tehdidine karşı teknik kısıtlamalar, diğer yanda içerik denetimi ve yabancı platformlara uygulanan denetim. 26 milyon rublelik son ceza ise Moskova'nın dijital platformu

0: platformlara yönelik tavrında geri adım atmayacağını ortaya koydu.
1: Güneş ve Ay 27 yıl sonra bir hizada buluştu. 12 Ağustos tam güneş tutulmasında Avrupa'dan Kuzey Rusya'ya kadar uzanan hatta gökyüzü gündüz vakti karanlığa büründü. Milyonlarca kişi o tarihi anlara tanıklık etti. İşte gündüzü geceye çeviren o muazzam doğa olayı.
2: Gökyüzü olağanüstü bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Ay milyonlarca kilometre uzaklıktaki güneşin önüne geçti. Gündüzün ortasında gökyüzü karardı, güneşin gizli atmosferi ortaya çıktı. 27 yıl sonra görülen tam tutulma kuzey yarımkürede milyonlarca insanı gökyüzüne kilitledi.
3: Harikaydı, güneş çok güzeldi, gerçekten muhteşemdi. Daha önce hiç görmemiştim, çok şaşırdım.
2: Tutulmanın görüldüğü hat Grönland'dan İzlanda'ya, Kuzey Rusya'dan Atlantik Okyanusu'na ve İspanya'ya kadar uzandı. İspanya'nın kuzeyinde güneş tamamen ayın arkasında kaldı, gündüz gece karanlığına büründü. Portekiz'in küçük bir bölümü de tam tutulma hattında yer aldı. Kuzey Amerika'nın bazı bölgeleri, Kanada, Avrupa'nın büyük bölümü ve Kuzeybatı Afrika'da ise parçalı güneş tutulması izlendi. Tutulmanın en çarpıcı anı ise ayın güneşin parlak yüzeyini tamamen örtmesiydi. O anda güneşin dış atmosferi korona tüm görkemiyle ortaya çıktı. Yıldızlar ve bazı parlak gök cisimleri kısa süreliğine görünür hale geldi. Bu eşsiz manzaranın adreslerinden biri de İngiltere'nin başkenti Londra'ydı. Parlamento binası ve Westminster çevresinde binlerce kişi tutulmayı izledi.
4: Gerçekten çok güzeldi. Westminster Köprüsü'nde oturup arka planda Big Ben'i izlemek. Gittikçe karardığını gördüm.
2: Bir başka dikkat çeken adres Fransa'nın başkenti Paris'ti. Yüzlerce kişi Eyfel Kulesi'ne çıkarak güneş tutulmasına tanıklık etti.
3: Eyfel Kulesi'ne çıkıp tutulmayı Fransa'nın en güzel noktalarından birinde izlemek istedim.
2: İtalya'da da yüzlerce kişi gökyüzündeki bu nadir olayı izlemek için toplandı. Ve İspanya.
3: Uzun sürmedi ama çok güzel ve etkileyiciydi. Çünkü daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. O hafif yağmur da ona güzel bir hava kattı.
2: Tam güneş tutulması İspanya'yı karanlığa gömdü. Gökyüzünün bir anda kararmasıyla ortaya çıkan eşsiz manzara izleyenlerden büyük alkış aldı. Bu nadir gökyüzü olayını havadan izlemek isteyenler de vardı. İspanyol havayolu şirketi Iberia, tutulmanın Avrupa'daki en iyi gözlem noktalarından izlenebilmesi için özel uçuş düzenledi.
4: Gördüklerimiz eşsizdi. Özellikle de buradan, bir uçaktan, bu yükseklikten, bu insanlarla birlikte sessizlik içinde. Sokakta gözlükle görmek gibi değil, çok farklı.
2: Ve İzlanda. Başkent Reykjavik'te toplanan kalabalık ülkeden 27 yıl sonra ilk kez izlenen tam güneş tutulmasına tanıklık etti. Ay güneşi tamamen örttü. Gündüz geceye döndü. Ve milyonlarca insanın gözü kısa süreliğine de olsa gökyüzündeki bu eşsiz kozmik gösteriye çevrildi.
1: ...25 yaşındaki Nilda Müge Şahin, Şişli'de korkunç bir cinayete kurban gitmişti. Cinayetten sonra kaçan ve her yerde aranan katil zanlısı Nazir Ilgın. Genç kadının defnedildiği mezarlığın yakınlarında günler sonra yakalandı.
5: ...25 yaşındaki Nilda Müge Şahin'i sokak ortasında katleden katil zanlısı Nazir Ilgın günlerdir aranıyordu. O cani öldürdüğü genç kızın mezarının yanı başında yakalandı. 25 yaşındaki Nilda Müge Şahin denetimli serbestlikle tahliye olan ve ailesinin iş verdiği eski sevgilisi tarafından kız kardeşine ilaç almaya gittiği eczane çıkışında silahla öldürülmüştü. Platonik cani cinayetten sonra kayıplara karışmıştı.
6: Silahla çocuğu aldı götürdü.
5: Nilda Müge Şahin ile Nazir Ilgın'ın bir yıldır süren ilişkisi vardı. Yaklaşık 4 ay önce ayrılmışlardı.

0: yanımızdaki çalışan eleman, 3 senedir yanımızdaydı, tahliye şartı tahliyeli olan bir insan, yanımızda çalıştığı, ekmeğimizi paylaştığımız kişi kızma platonik aşk oluyor, seviyorum diyor, tehditler, şantajlar.
1: Ayrılığı kabullenemediği öne sürülen katil zanlısının genç kadını uzun süredir tehdit ettiği, Nilda Müge Şahin'in cinayetten sadece 9 gün önce başına gelecekleri hissetmişçesine polise giderek Ilgın'dan şikayetçi olduğu da kayıtlara geçmişti.
0: Kendisinde hatta geçmişteki vukuatlar da var. Bundan bir ay önce de karakollarda bildirmemiz olduğu halde, uzaklaştırması alınması halinde 35 yaşındaki çocuk 25 yaşındaki çocuğu aldı götürdü. Yani diyeceğim.
1: Cinayete kurban giden talihsiz kadın gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanırken katilden bir iz aranıyordu. Ve o katil zanlısı bir hafta sonra genç kadının mezarının yakınlarında cinayet büro ekipleri tarafından yakalandı. Soruşturma sürüyor.
2: Ankara'da 9 Haziran'da bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Kayra Ataman'ın olaydan hemen önce parkta arkadaşlarıyla oyun oynadığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Cezaevinde intihar eden şüphelinin ölümüyle soruşturma sürerken Kayra'nın ailesi ve avukatı olayda rolü bulunduğu belirtilen diğer şüphelilerin de adalet önünde hesap vermesini istiyor.
3: Ankara'da bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 16 yaşındaki Kayra Ataman'ın olaydan kısa bir süre önce parkta arkadaşlarıyla oynarken çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Ankara'da 9 Haziran'da yaşanan olayda 17 yaşındaki katil zanlısı kavga sırasında Kayra Ataman'ı bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı ve onunla birlikte kavgaya dahil olan babası Burak Ehlil tutuklandı. Cezaevinde bulunan 17 yaşındaki katil zanlısı 8 Ağustos'ta intihar etti.
4: Katil intihar etmiş. Üzüldüğümü söyleyemeyeceğim açıkçası. Sevinemedim açıkçası. Çünkü benim oğlumu geri getirmeyecekti. Getirmiyor. Benim yüreğimin acısı dinmiyor.
3: Olay sırasında orada bulunan ve azmettirici olduğu değerlendirilen 18 yaşındaki eski kız arkadaşının da şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı.
5: Azmettirici olarak nitelendirdiğimiz kişi, o da yine 18 yaş altı bir kız çocuğu. Kendisinin şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Hakkında adli kontrol kararına hükmedildi. Yurt dışına çıkış yasağına karar verildi. Bu bizim için olumlu bir aşama.
3: Kayra'nın ailesi, kavga başlatan babanın ve azmettirici olduğu öne sürülen eski sevgilinin de hak ettikleri cezayı almasını ve yargılanmasını istiyor.
4: Bu kavgayı, tartışmayı başlatan baba var ve azmettiren bir eski sevgili var. Onların kendi aralarındaki sıkıntıları yüzünden benim oğlum yok yere öldürüldü. Ve ben adaletin yerini bulmasını istiyorum. Gereken cezaları almalarını istiyorum.
2: Ankara'da 20 yıllık kayınvalidesinin cenazesine katılmayan bir kadın, eşinin açtığı boşanma davasında mahkeme tarafından tam kusurlu bulundu. Yargıtay'ın da onadığı bu tarihi karar, hukuk dünyasında emsal niteliği taşıyor.
3: Nikah masasında verilen iyi günde kötü günde sözü sadece lafta kalmadı. Yüksek yargı kararıyla hukuki bir zorunluluk haline geldi.
6: Bir emsal karar oldu diyebiliriz.
3: Ankara'da yaşayan 58 yaşındaki bir iş insanı hayatının en acı gününde annesinin cenazesinde kendisini yalnız bırakan 20 yıllık eşine boşanma davası açtı. Davacı koca eşinin daha önce de düğün ve cenazelere katılarak kendisine destek olmadığını, annesinin cenazesine gelmemesinin ise bardağı taşıran son damla olduğunu belirtti. Savunma yapan eş ise kayınvalidesiyle hayattayken tartıştıklarını ve kendisine ne ölüme gel ne dirime dediğini iddia ederek suçlamaları reddetti. Ancak Ankara Aile Mahkemesi bu savunmayı haklı bulmadı.
6: Türk Medeni Kanunu 185'te der ki taraflar birbirlerine sadakatli olmak, aynı evde yaşamak ve yardımcı olmakla yükümlüdür der. Aslında ona yardımcı olmadığı için bu yükümlülüğünü ihlal etmiş oluyor. Dolayısıyla haklı bir boşanma nedeni olarak.

0: görüyoruz biz bunu.
1: Aslında buradaki mevzu eşi yalnız bırakma. İyi günde kötü günde yalnız bırakma. Biz...
2: Mahkeme geçmişteki gelin kaynana gerilimi ne olursa olsun cenazeye katılmamanın hayatta kalan eşe karşı bir yükümlülük ihlali olduğuna hükmetti. Yargıtay'ın da onadığı bu emsal kararla birlikte sadece anne değil, kardeş ya da bir yakının cenazesinde eşini yalnız bırakmak artık hukuken tam kusurlu bir boşanma sebebi sayılacak.
3: Sırada tüm sürücülere uyarı niteliğinde bir haber var. İstanbul Bayrampaşa'da bir sürücü aracını park etti. Kapıyı kilitledikten sonra da hayatın olağan akışına uygun olarak uzaklaştı. Ama o sırada bir hırsızın göz hapsindeydi. Ve o hırsız aracın kapısının kilitlenmesini bir sinyal kesiciyle engellemişti. Araçta ise balya balya para vardı. Hepsini çaldı.
4: Kilitledim. Ancak açılıyor.
5: Aracını park etti, kapıları kilitledi. Daha doğrusu o öyle sandı. Çünkü hırsız elinde sinyal kesiciyle bekliyordu. Sahibi araçtan uzaklaşır uzaklaşmaz harekete geçti. Kapısı açık olan araca girdi, 200 bin lira parayı çalıp gitti. İstanbul'da kuruldu bu tuzak. Görüntü kaydı olması hırsızın izinin bulunmasını kolaylaştırdı, yakalandı. Ama aynı tuzağı kuran başkaları da var.
4: Aracınızı park ettiniz, arabadan indikten sonra da kapıyı kapattınız ve arabanızı kilitlediniz. Ya da öyle düşündünüz. Kapıyı tekrar kontrol ettiğinizde de aslında arabanızı hiç kapatamadığınızı fark ettiniz.
6: Cemur özelliği kullanarak yani sinyaller komple kesilerek aracının kapılarının kilitlenmediğini ama araç sahibinin arkasını dönüp gittiğini, aslında aracın kilitlendiğini düşündüğünü varsayılan bir metot.
5: Uzmanlar sürücülere aracınızı kilitledikten sonra mutlaka kontrol edin diyor.
4: Şimdi önce aracı açıyorum ve kapı çok rahat bir şekilde açılıyor. Kapattım, aracı kilitledim. Şu anda herhangi bir jammer yok. Açmaya çalışıyorum ve kapım kilitli. Şimdi aynısını jammer'la birlikte deneyeceğiz. Yine arabamı açtım. Kapı açılıyor. Kilitledim. Ancak açılıyor. Tekrar kapımı kilitliyorum. Kapım bir türlü kilitlenmiyor. Çünkü şu anda da jammer açık durumda. Hırsızlar bu yöntemi sadece jammer'la da yapmıyor. Önce jammer'la sinyali kestikten sonra klonlama cihazını aracınıza yerleştiriyor. Ve o cihaz anahtarı birebir kopyalıyor. İşte bu sayede istediği tarih ve zamanda aracınıza girebiliyor.
6: Sinyal klonlama cihazı bunun içerisinde var olan şifreleme mantığını alıyor ve akış diyagramını alıyor. Aldıktan sonra siz gittiğinizde, araba aslında kilitli ama kişi geldiği zaman klonlama cihazı düğmeye bastığında arabayı açabiliyor.
3: İstanbul Beylikdüzü'nde bir sitenin sakinleri gece saatlerinde ayağa kalktı. 8. katta oturan bir kadın balkonun duvarına çıkıp yüksek sesle müzik dinleyerek dans etti. Düşmesi an meselesi olan kadın ekipler tarafından son anda içeri çekildi.
7: Dans ediyor.
2: Sekizinci kattaki evinin balkon duvarına çıktı, yüksek sesle müzik açıp dans etti.
8: Kız kafası düşecek ya.
2: Yürekleri ağza getiren görüntü İstanbul Beylikdüzü'nde kayda geçti.
8: Kadın çok kötü bağırıyor.
2: Gece saatleriydi. Gelen sesler üzerine site sakinleri dışarı çıktı. İddiaya göre alkolün etkisinde olan kadın balkon duvarına çıkarak dans etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Düşme ihtimaline karşı bina önüne atlama yatağı açıldı. Polisin uzun süren ikna çabalarına rağmen içeri girmeyen kadın son anda ekiplerce içeri çekildi. Hastaneye kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Korku dolu anlardan geriye bu görüntüler kaldı.

0: Samsun Terme'de kadınlara özel plaj açıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 50 bin metrekare alan üzerine kurulan plaj yoğun ilgi gördü.
1: Samsun Miliç Kadınlar Plajı açıldı. Karadeniz'in doğal güzellikleriyle öne çıkan Terme'deki Miliç sahilinde Büyükşehir Belediyesi önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Yaklaşık 50 bin metrekare alan üzerine kurulan Miliç Kadınlar Plajı ve yüzme havuzu vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
2: Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Terme Miliç'te sahilin olduğu noktada kadınlara özel plaj gerçekleştirildi. 1500 kişi kapasiteli plajda 700'de şezlong var.
3: 207 kilometre sahilimiz var bizim. Yakakent'ten Terme'ye kadar bazı yerlerde 500 metreyi bulan sahillerimiz var, genişlikleri. Dolayısıyla da insanların farklı ihtiyaçları olabiliyor buralarda. Bu ihtiyaçlarımız kapsamında Samsun'da şöyle bir şey olsun arzu ettik. Şehrin doğusunda da bir kadınlar plajı, kadınlar tarafından çok istenildi.
1: Kadınlara özel plajda yüzme havuzu, kafe, dinlenme alanları, duşlar ve soyunma kabinleri bulunuyor.
3: Özel gereksinimli bireyler için de özel alanlarımız mevcut. Vatandaşlarımız çocuklarla beraber gelirlerse şayet çocuk oyun alanlarımız var. Dediğiniz gibi az önce şezlonglarımız, şemsiyelerimiz, kamelyalarımız her şeyle tüm kompleksimiz mescidiyle, bebek bakım odalarıyla kadınlarımıza özel olarak tasarlandı.
1: Miliç Kadınlar Plajı'nda birçok sportif aktivite de gerçekleştiriliyor.
3: Kürek Federasyonu Türkiye yarışlarını düzenliyor şimdi. Geçen hafta karate vardı. Bundan sonraki hafta Dünya Eskrim Şampiyonası olacak. Avrupa Erkekler Tenis Şampiyonası oldu. Kadınları hemen bir ay sonra Avrupa Kadın Tenis Şampiyonası'nı burada yine Samsun'da misafir etmiş olacağız. Dolayısıyla da bu işlerin hepsi Samsun'daki insanların yaşam kalitesini arttırma adına yapılan işler.
0: İstanbul dahil 15 ilde sağanak alarmı verildi. Kuvvetli fırtına ve yağış geliyor. A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Serdar Yıldırım'la birlikteyiz. Kendisi İstanbul başta olmak üzere birçok il için verilen sarı kodlu uyarıda vatandaşlarımızı neler bekliyor, bu bölgelerde neler yaşanacak, tüm bu sorulara cevap verecek. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Kolaylıklar diliyoruz sizlere.
5: İyi yayınlar diliyorum.
4: Teşekkür ederiz. Efendim dediğimiz gibi İstanbul başta olmak üzere birçok il için Meteoroloji Genel Müdürlüğü sarı kodlu uyarılar verdi ve bu bölgelerde özellikle vatandaşlarımıza fırtına ve şiddetli yağışa karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı. Siz neler söylersiniz? Bu illerimiz neler, hangileri, neler bekliyor burada vatandaşlarımız?
5: Marmara'da, Batı Karadeniz kıyılarında, Kuzey Ege'de rüzgarın 40-60, yer yer 80 km bölü saate kadar çıkması beklendiğinden kuvvetli rüzgardan dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekmektedir. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinde ise de gene sarı uyarımız var. Burada da kuvvetli yağıştan dolayı bu uyarıları yaptık. Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars ve Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
4: Peki hocam, bir sel beklentimiz var mı bu bölgelerde? Siz neler söylersiniz?
5: Özellikle Ordu, Giresun, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'de bu gece saatleri itibariyle yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Bundan dolayı ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ağaç ve direk devrilmesi, yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı buradaki vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekmekte.
4: Serdar hocam, teşekkür ediyoruz. Peki şöyle ülke geneline baktığımız zaman tabii ki şöyle haritaya bakıyoruz. İki ayrı mevsimi bir arada yaşıyormuşuz gibi bir görüntü söz konusu. Siz neler söylersiniz?
5: Yurdun kuzey kesimleri Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havayla birlikte özellikle sıcaklıklarda 2 ila 6 derecelik azalmalar meydana geliyor. Cuma günü İstanbul'da yağışlar kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığının 27-28 derecelere kadar çıkması bekleniyor. İzmir'de önümüzdeki 3 gün boyunca yağış beklemiyoruz. Ankara'da ise 3 gün boyunca yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar 30-32 derece. İzmir'de ise 36-38 derece olması bekleniyor. Salı gününe kadar da mevsim normalleri civarında ve yer yer altında olmasını bekliyoruz sıcaklıkların.
4: Hocam peki İstanbul için tabii ki şiddetli rüzgar uyarısı verildi. Özellikle yaz mevsiminde sıcaklıklar da çok artmıştı. Bu

0: ile birlikte sıcaklıklar ne olacak? Bir de 3 büyük şehrimizin sıcaklık durumuna bakabilirsek hemen.
1: Tabii İzmir açayım ben. İzmir'de 36, 35, 33 derecelere kadar düşüyor. Yani kuzeyden gelen, Karadeniz üzerinden gelen serin hava sıcaklıkları düşürüyor. Gece en düşük sıcaklık 25 derece, gündüz 36 derece bekliyoruz. İstanbul'da da 30-32 derece seyreden hava sıcaklığı 28 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Başkent Ankara'da da 32 derece civarında olan sıcaklıklar 28'e kadar düşmesi bekleniyor.
0: Serdar Hocam ağzınıza sağlık, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum sizlere. Evet, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Serdar Yıldırım'la birlikteydik. Özellikle İstanbul başta olmak üzere 15 ilde verilen sarı kodlu uyarıya karşı vatandaşlarımızın hem sel su baskınlarına hem de şiddetli rüzgara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarını yaptı diyelim. Sözü bir kez daha sizlere bırakalım.
2: İkinci el otomobil piyasası sıfır otomobillerdeki kampanyalar nedeniyle durgunluk yaşıyor. A Haber muhabiri Hasan Zahit İzim konuyla değerlendirecek.
3: Geride bıraktığımız yıla baktığımız zaman aslında geçen yılla bugün arasında yaklaşık %25 bir azalma var ikinci el araç satışlarında. Az önce sizin de ifade etmiş olduğunuz üzere bunlardan bir tanesi sıfır otomobildeki kampanyalar, ancak tabii ki şu anda bu konuyla alakalı detayları alacağız. Neden şu anda bir durgunluk yaşanıyor? Bu durgunluk ne kadar devam edecek? Yayın konuğumuz otomotiv piyasaları uzmanı bizlerle birlikte. Efendim teşekkür ederim öncelikle yayına katıldığınız için. Ben
4: teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
3: Şimdi buyurun. Evet. Geçen yıl oranla şu anda ikinci el araç piyasasında bir durgunluk var. Bu durgunluğun sebebi nedir?
4: Şimdi şöyle bakmak lazım. Aslında son dönemlerde ikinci el piyasasında sektörde bir değişim oldu. Kontrolsüz yükselişten daha dengeli, daha stabil halde ikinci el piyasası o duruma geçmiş durumda. Yükselişler durdu açıkçası. Eski piyasanın ikinci el durumu eskisi gibi değil. Yükseliş yok. Şu anda alıcının daha kıymetli olduğu bir dönem yaşıyoruz ikinci elde. Yani aslında son durumlara bakarsak Haziran ayının 2026 Haziran ayında 306 bin adet yaklaşık araç ilana çıkmış ve bunların 160 bin adedi satılmış. Aslında piyasada bir hareketlilik söz konusu. Ama baktığımız zaman araçların satış durumunda, yani daha çok sektörde araç satmak isteyenlerin satabildiği dönem yaşıyoruz yani aslında.
3: Bir de şimdi şey de söyleniliyor, sıfır araçlardaki kampanyalar da aslında ikinci el araç piyasasını biraz da olsa yavaşlattı. Bu konuyla alakalı yorumlarınız nedir?
4: Ya sıfır araçlar kampanyası şöyle, dediğim gibi demin ilan fiyatlarıyla alakalı aslında. Aracını satmak isteyen insanlar aracını satabiliyor şu anda. Şimdi ilan fiyatlarına bakıp araç satmak isteyenler şu an araç satamıyor çok açıkçası. Gerçekten reel fiyatlar olması gerekiyor. Yani vatandaşlarımız ilanlardan çok aracın gerçek reel fiyatını kale alarak satışa sunarlarsa, şu an araç satışları var. İşte Haziran verilerini gördüğümüz gibi 300 bin adetten yaklaşık 160 bin adeti satılmış durumda.
3: Bu yılki Haziran'da.
4: Tabii 2026 Haziran ayından bahsediyoruz. Yani ikinci el piyasası bu durumda. Şu anda dediğim gibi aslında hareketlilik var. Ama araç satmak isteyenlerin zamanı, araç satmak isteyen insanların reel fiyatta olan fiyatlarda satılabiliyor. Sıfır araçların çok değiştireceğini düşünmüyorum
3: çok
4: yani.
3: Çok sağ olun, çok teşekkür ederim.
4: Rica ederim, sağ olun, sağ olun.
3: Zafer Yaşa bizlerle birlikte oldu. Otomotiv piyasaları uzmanı, ikinci el hakkındaki genel durumu konuştuk diyelim. Sözü size bırakalım.
2: NASA'da görev yapan Adana doğumlu astronot Dennis Burnham ilk uzay görevi için Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek. Burnham'ın Mart 2027'de Soyuz uzay aracıyla uzaya fırlatılması planlanıyor. Adanalı astronot iki Rus kozmonotla birlikte 7 ay uzayda kalacak.
5: Adana'da doğdu. Şimdi NASA astronotu olarak uzaya çıkmaya hazırlanıyor. Dennis Burnham, Mart 2027'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek.
6: Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim. Bu duygu tarif edilemez.
5: Türk bir anne ve ABD'li bir babanın çocuğu olarak Adana'da dünyaya geldi Deniz Burnham. Annesi bir askerdi. Kendisinin hayali ise bir astronot olmaktı. Çalıştı, hiç vazgeçmedi. NASA'nın Aralık 2021'de 12 bin kişi arasından seçtiği 10 yeni astronottan biri oldu.
6: Annem ve babam asker. Bu yüzden Türkiye'deki incirlik üstünde doğdum.

0: denizin ilk uçuşu belli oldu. NASA Uluslararası Uzay İstasyonu görevini resmen duyurdu. Adanalı astronot Mart 2027'de Kazakistan'daki Baykonur uzay üssünden fırlatılacak. Deniz, Rusya'ya ait Soyuz MS-30 uzay aracıyla yörüngeye çıkacak. Yanında iki Rus kozmonot olacak. Uçuş mühendisi olarak görev yapacak. İstasyonda yaklaşık 7 ay kalacak. Bilimsel araştırmalar yürütecek. Teknoloji gösterimlerine katılacak. Çalışmaları Ay ve Mars'a yapılacak, gelecek insanlı görevler için kullanılacak.
1: Modern şehirler bu kez rotasını Osmaniye'nin doğal güzellikleriyle öne çıkan Hasanbeyli ilçesine çeviriyor. Tarihi, kültürü ve eşsiz doğasıyla Hasanbeyli'yi birlikte keşfediyoruz.
2: Halk GEO'nun katkılarıyla

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesindeyiz. Hasanbeyli ilçesi aslında Osmaniye'nin yaylası olarak da adlandırılıyor. İşte bu nedenle yaz nüfusu artarken kış nüfusu da düşüyor. İlçenin ekonomisi ise hayvancılığa ve tarıma dayalı. Peki ilçede başka neler yapılıyor ve ilçede başka neler yaşanıyor? İşte şimdi bunu öğrenmem.

0: Sıcak havasıyla gerekse de suyuyla Hasan Bey de aslında Osmaniye'nin en zengin ilçelerinden bir tanesi. Şimdi ise ilçedeki mesire alanındayız ve ilçe sakinlerinden Mehmet Ali Kocaman'la birlikteyiz. Farklı ağaç türlerini görüyoruz. Hatta erik ağacı da şu anda üzerimizde. Farklı renklerde, farklı tonlarda ağaçlar da var. Burası da tam olarak nerede bulunuyor, ilçenin neresinde, hangi ağaç türleri var, hangi çiçekler var. En önemlisi de bu cennet gibi yere kaç kişi aynı anda gelebiliyor.
1: Evet. Öncelikle hoş geldiniz. Hasan Bey ilimiz Osmaniye'nin kuzey doğusunda bulunan en serin yaylalarından biri. İlçe olarak çok insanlara dışarıdan gelen Adana, Osmaniye bunun gibi illerden buraya yayla olarak geliyorlar. Burası stres atmak için. İnsanların birbirine böyle bir dinlenecek, havasının güzel olduğu, hele ki hasta, ileri derecede hasta olanları gelip de burada havasıyla tedavi olduğu bir ilçemizdir. İlçemizde çok güzelliklerimiz var. Meyve türleri olsun, ağaç türleri olsun, çeşitlilik bakımından çok yüksek.
0: Bir taraftan çiçek kokusu geliyor,
1: evet,
0: bir taraftan da mangal kokusu geliyor.
1: Evet, evet. Mesirelerimizde halkın rahat hareket edebileceği, halkımızın rahat konaklayabileceği yerlerimiz var. Burada işte nedir mangaldır, nedir buradaki dinlenmeye gelecek, çay içmeye gelecek insanlarımız var. Hafta sonları çok yoğun talep var.
0: Geliyor. Kaç kişi içine gelebilir buraya aynı anda?
1: Buraya 300-350 kişi gibi bir aile gelebiliyor.
0: İlçe sınırının bir ucu Gaziantep'te, peki diğer ucu nerede?
1: Hatay'da.
0: Ama ilçe Osmaniye'ye bağlı.
1: Osmaniye'ye bağlı, evet. Osmaniye ilçesidir Hasan Bey'le. Hasan Bey'imizin buradaki rüzgar enerjisi, rüzgar güllerinden dolayı büyük bir kısmını, enerjinin büyük bir kısmını karşılıyor.
0: Biz şu anda hangi mevkide bulunuyoruz?
1: Şu anda burası Gökçedağ mevkii. Hasan Bey'in en serin, en rüzgar alan ve Antep'le Osmaniye'nin tam orta kesimi diyelim, yani dağ kesimi.
0: Hasanbeyli ilçesinin şu anda çıkışındayız. Görmüş olduğunuz gibi yemyeşil ormanların arasında mavi mavi çadırlar bulunuyor. İşte bu mavi çadırlar içerisinde de hayvancılık yapılıyor. Çünkü ilçenin ekonomisi, geçim kaynağı aslında biraz hayvancılığı, biraz da

tarımın üzerine dayalı. İşte bu nedenle de buradaki hayvancılık oldukça önemli ilçe sakinleri için. Çünkü Hasanbeyli ilçesi hem Osmaniye'nin hem de çevre illerin et ihtiyacının karşılanması noktasında en önemli ilçeler arasında yer alıyor.

0: Hasanbeyli ilçesi aslında tarihi bir ilçe. Çünkü NATO yolu da buradan geçiyor ve arkamda da aslında bir çeşme bulunuyor. Bu çeşmenin de yine buradan çıkan suyun da tarihi oldukça eski. Onu da bize İbrahim Asker abimiz anlatacak. Bu suyun özelliği nedir?
1: Çok güzel çay çıkıyor. Bu su bulunmaz bir su.
0: Herkes çok seviyor bunu.
2: Herkes tabii gelen buradan suyunu doldurur doldurur içer. Biz bunun suyunu içiyoruz zaten.
0: Neden bunu tercih ediyorsunuz? İşte asıl soru bu.
2: İçinde her türlü bir şey var. Mineral var. Doğal su. Toprağın içinden yetişiyor.
0: Hasanbeyli ilçesi aynı zamanda tarıma dayalı bir ekonomiye sahip olan ilçe. Görmüş olduğunuz gibi buğdaylar hasat edildi ama ilçede başka neler yetiştiriliyor? İşte onu da İlker Gümüştaş'tan öğreneceğiz. Efendim bereketli olsun Hasan.
3: Sağ olun.
0: İlçede neler yetiştiriliyor?
3: İlçemizde sebze türü olarak lahana, yerli domatesimiz var. Ata dede dostu domateslerimiz var. Ondan sonra salatalık, bamya, yeşil sebze türlerinin hepsi yetişiyor iklim geneli olarak. İklim şartlarına uygun olduğu için. Nohut var, kuru bakliyatlardan, kuru fasulye, buğda, arpa, yulaf hepsinden yetiştiriyoruz.
0: Hasanbeyli ilçesinde hayvancılık oldukça önemli demiştik. Ancak burada sadece keçi koyun ya da inek yok. Yani sadece peynir yapılmıyor. Aynı zamanda burada arılar da hem kış ayını geçirebiliyor hem de yaylalarında yine görmüş olduğunuz bu balları üretebiliyor. Peki kalitesi nedir ve lezzetleri nedir? İşte onu da şimdi Elif Hanım'la birlikte test edeceğiz.
4: Kekik, kantron çiçeği, dağ çiçeklerimiz var. Onlardan özlerinden toplayıp en doğal balı yapıyorlar.
0: Şöyle tabağa döküp gösterelim mi kaliteyi?
4: Şöyle.
0: Petekleri ortaya çıktı. Buraya gelen yaylacıların en fazla talep ettiği ürün mü diyelim bala?
4: Kesinlikle. Şöyle.
0: Kıvamını şöyle daha da yakından göstermeye çalışırsak eğer, çok koyu da değil, su gibi de değil.
4: Hiçbir katkısız, en doğal.
0: Şimdi balın yanında bir de peynir var.
4: Peynir.
0: Ama bu peynir sanki kaşar peyniri gibi, tereyağı gibi.
4: Evet.
0: Şöyle bir gidip göstermeye çalışayım.
4: Aynen.
0: Şöyle gerçekten kaşar peyniri gibi.
4: Evet.
0: Üzerinde beyazlıklar var şurada.
4: Bu sütün kendi yağı. Sütü kaynatıyorlar. Maya olarak da yoğurttan katıp peynir oluşturuluyor. Bu sütün kendi yağını çıkartıyor bekledikçe.
0: Ve bu da üzerinde kalıyor.
4: Evet. Yağ ortaya çıkıyor. Bekledikçe çıkıyor.
0: Şimdi bu tam yağlı peynir mi oluyor?
4: Evet. Tam yağlı peynir.
0: Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bu hafta Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesindeydik ve ilçenin başta tarımı olmak üzere hayvancılığını ve insanların da samimiyetini ekranlara yansıtmaya çalıştık.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi, Haziran'da

0: geçen yılın aynı ayına kıyasla %12,6 yükseldi. Endeks, Haziran 2025'e göre gıda, içecek ve tütünde %5,9, ham maddelerde %4,8, yakıtlarda %40,7, imalat sanayisinde %11,6 arttı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo. A Haber Radyo.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: X'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye Onvo'dan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onvo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
2: Enerjide arz güvenliğini merkeze alan Türkiye için küçük modüler nükleer reaktörler büyük bir fırsat kapısı araladı. Bir tır ile taşınabilen bu reaktörler kullanımda jeneratörlerin aksine büyük avantajlar sağlıyor. 2050 yılına kadar 5000 megawattlık SMR kapasitesine ulaşılması planlanırken reaktörlerin sanayi bölgeleri ve afet alanlarında da kullanılması öngörülüyor.
1: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işimiz
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Haber Radyo. 24 saat haber.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Bu anlaşma bir saldırı anlaşması değil. Ortak bir güvenlik mimarisi inşası.
7: Türkiye-Mekke anlaşması ile beraber hem bölgede yeni bir güvenlik mimarisinin oluşması hem de bölge ülkelerinin kendi kaderlerini tayin etme noktasında önemli bir süreci başlattı.
8: Mekke Ortak Savunma Anlaşması İsrail ve Yunanistan'ı rahatsız etti. Tel Aviv anlaşmayı son derece tehlikeli bulurken Atina'da Suudi Arabistan'daki Yunan Patriot bataryasının derhal geri çekilmesi çağrısı yaptı. Peki İsrail ve Yunanistan bu anlaşmadan neden rahatsız?
6: Bu anlaşmadan rahatsızlık duyan aktörlerin temel motivasyonu kendi emperyalist, revizyonist ve uluslararası hukuka aykırı bir şekilde tesis etmeye çalıştıkları yeni bölgesel ve küresel güç dengeleri içerisindeki planlarının karık kalmasıdır.
7: Bölgesel yansımaları değerlendirdiğimizde İsrail için Türkiye merkezli yeni bir bölgesel güç dengesinin oluşması ihtimali İsrail'in bölgedeki tüm planlarının alt üst olması anlamına gelir ve elinin kolunun bağlanacağı ve artık işgal ve tehdit politikalarının sınırlar geleceği bir ölçeği karşımıza çıkartıyor. Yunanistan ölçeğinde değerlendirdiğimiz zaman Türkiye'nin askeri ve diplomatik internat genişlemesi ve aynı zamanda Yunanistan'ın Suudi Arabistan'ı kaybetme endişesiyle beraber önemli bir süreci de beraberinde getirdiğini ifade etmemiz gerekiyor.
8: Modelin ilerleyen süreçte Katar ve Mısır gibi kritik bölgesel aktörlerin de katılımıyla kapsayıcı bir ağa evrilmesi öngörülüyor.
6: Birincisi, bu güvenlik mimarisi bölge ülkelerini de cesaretlendirecek rol model bir projeksiyon olup ileride muhtemelen Katar gibi, muhtemelen Mısır gibi aktörlerin de daha

0: yayılacağı bir geniş ağ projeksiyonudur.
1: Uzmanlar bu ittifakla Türkiye'nin kazanımlarını da değerlendirdi.
2: Stratejik derinlik kazanan bir Türkiye'nin giderek artan savunma sanayisiyle beraber güç etkisi. Yine savunma sanayimizin giderek artan üretim kapasitesiyle beraber internantının genişlemesi ve Türkiye'nin savunma sanayisindeki dünyadaki ilk 10 ülkedeki etkinliğinin giderek artmasını sağlayacak yeni pazarları ve ekonomiyi yaratması.
0: 5 başlıkta bunu ifade edebiliriz. Türkiye stratejik kazanım elde etmiştir. Askeri kazanım elde etmiştir. Teknolojik boyutuyla bir kazanım söz konusudur. Ekonomik boyutlarıyla kazanımlar söz konusudur. Ve son olarak jeopolitik konularda kazanımlar söz konusudur. Körfez'den Güney Asya'ya uzanan Türkiye'nin geleneksel güvenlik interlandının ötesinde küresel bir zeminde yeni bir merkezi konumun inşa edildiğini ve Türkiye'nin burada güçlendiğini görüyoruz.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu. Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: A Haber Radyo.

0: Mutlu günler, saatlerimiz 14.59'u göstermekte. A Haber, A Haber Radyo ortak yayınında gün içi kuşağında gelişmelerle karşınızdayız. İlk saatimize başlarken her zaman olduğu gibi önce canlı yayın noktalarımız ekranlarınıza gelecek. Biz de her birinin altını çizeceğiz. Sayın seyirciler, Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Kadıköy'de Kaz Dağları'nın eteklerinde çıkan yangın yerleşim birimlerine kadar yaklaştı. Son durumu Vedat Sezer'den alacağız. Rusya'dan dikkat çeken bir iddia geldi. Putin, NATO'nun Pasifik bölgesine sızmaya çalıştığını öne sürdü. Daha fazla detay için Rusya'da Akşinkişiev bizi bekliyor. Konut satışları durdu mu? Konut almak için en doğru zaman ne zaman? Bu sorulara da yanıt arayacağız. Detayları Azize Alan aktaracak. İran'dan İHA ve füze kapasitemizin %75'i hala kullanılmadı açıklaması geldi. Peki bu açıklama sahadaki dengeleri nasıl değiştirir? İran'ın füze kapasitesi gerçekten ne durumda? Ekber Karabağ'dan alacağız son durumu. Borç yapılandırmada yeni fırsat devam ediyor mu? Son başvuru tarihi ne zaman? Bu soruların yanıtları da Erşen Karaca'da olacak. Evet, canlı yayın noktalarımız böyleydi, ancak bültenlerimiz içerisinde çok daha fazlası var elbette. Ayrıntılar ve daha fazlası için Ajans Gün İçi başlıyor. Sıcak bir başlık. Muğla'nın Fethiye ilçesinde koydaki gezi teknesinde yangın çıktı. Aralarında çocukların da olduğu 115 kişi can yeleği giyip denize atladı. Korku dolanların yaşandığı yangında 115 kişi tahliye edildi. Olay saat 11 sıralarında Fethiye ilçesi Katrancı koyunda yaşandı. Toys Boat adlı teknenin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebeple başladı yangın. Alevler kısa sürede tekneyi sardı. Aralarında çocukların da olduğu teknedeki 115 kişi can yeleklerini giydi ve suya atladı. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, kıyı emniyeti ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denize atlayanlar güvenli şekilde tahliye edildiler. Bölgedeki diğer deniz araçları da kurtarma çalışmalarına destek verdi. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Kadıköy'de Kaz Dağları'nın eteklerinde çıkan yangın yerleşim birimlerine kadar yaklaştı demiştik. Son durumu alacağız. A Haber ekibinden Vedat Sezer telefon attığımızda. Vedat, söz sende.
1: Manuel, evet, saat 14 sıralarında Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde, Kadıköy'e yakın bir mahallede başladı ama yangının henüz çıkış sebebi belli değil. Ormanlık dışı bir alanda başlayan yangın bir süre makinik alanda devam etti.

0: Yangına ilk etapta Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri müdahale etti. Ancak rüzgarın hızı yaklaşık 60-70 kilometreyi olan bir gün yaşanıyor Körfez'de ve dolayısıyla bu yangın çam ağaçları bulunduğu ormana da sıçramış durumda ve yerleşim alanlarına çok yakın bir bölge olması nedeniyle de yangına müdahale etmek bir hayli zorlaştı. Bazı vatandaşlar evlere yakın gelen alevleri gördükten sonra evlerine gitmeye çalıştı. Yalnız yetkililer bu geçişlere izin vermedi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınıyor. Havadan ve karadan da müdahale başladı. Başta Edevit Körfezi'ndeki hava araçları olmak üzere çevre illerden de destek ekipleri bölgeye ulaştırılıyor. Çok sayıda kara ekibi, iş makinesi ve yangın söndürme işçisi de olay yerine sevk edildi. Edremit'e çok yakın bir nokta. Kadıköy Edremit'in merkez mahallelerinden birisi. Fatih Mahallesi hemen üst tarafta bulunan bir mahalle. Makinik alanına hızlıca ormanlık alanına geçen yangına yoğun bir müdahale var. Şu ana kadar içeriden net bir bilgi almadık ama bazı evlere çok yaklaştığı yönünde bilgiler var. İşte ilk etapta itfaiye ekipleri o bölgeye, o noktalara sevk edildi. Orman ekipleri de hem zeytinlik arazilerinin içerisinden hem de orman kıyılarından alevlere farklı noktalardan müdahale etmeye çalışıyorlar. Biz de gelişmeleri an bir an takip ediyoruz Mahmut Bey.
1: Vedat Sezer'e çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğu bilgiler için. Günün bir diğer flash gelişmesiyle devam edelim. Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik 17 ilde operasyon yapıldı. 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Soruşturma dosyasında önemli detaylar var. Masak incelemesinde 100 milyar liralık para trafiği tespit edildi. Bazı şirketlere kayyım atandı.
2: Masak incelemeleri düğmeye bastırdı. 100 milyar lirayı aşan para trafiği mercek altına alındı. Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
3: Bu soruşturmanın herhangi bir sosyal ya da dini faaliyet alanında değil, daha çok iddiaya konu olansa hiyerarşik ve ekonomik çıkar olarak kurulan bir suç örgütünden bahsediyoruz.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı suç örgütüne yönelik operasyon için harekete geçti. Sabah saatlerinde 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
3: Dosya örgütü mali suçlar kapsamında yürütülüyor ve özellikle de burada yolsuzluk, kara para aklama, özellikle burada yine yüksek sermayeli şirketleri üzerinden olağan dışı nakit hareketliliği tespit edilmiş ve milyarlarca liralık ticari hacme ilişkinde usulsüzlüklerin olduğu tespiti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı burada operasyon yaptı.
2: Soruşturmanın kapsamı geniş. Suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet. Soruşturma bu suçlar kapsamında yürütülüyor. Dosyanın en dikkat çekici bölümlerinden biri ise MASAK raporu. Şüpheliler ve suç örgütüyle bağlantılı şirketler hakkında hazırlanan raporda dikkat çeken finansal hareketliliklere yer verildi. Rapora göre şirketlerin birçoğunda 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleriyle mal alım satım hacimlerinde belirgin artış yaşandı. Bu artışla birlikte şirketlerde bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirildiği tespit edildi. Bazı şirketlerde ise sermaye dışında kayda değer bir öz kaynak bulunmadığı, mal alış satış ve transfer kayıtlarının olmadığı belirlendi. Aktif ticari hayatlarının olmadığı değerlendirilen bu şirketlerin buna rağmen yüklü miktarlarda finanse edildiği kayda geçti.
3: Sadece 33 şirket üzerinde yapılan hareketliliğin milyarlarca, 100 milyarın üstünde olduğu tespit edilmiş ve hatta 33 şirket üzerinden yurt dışına 100 milyar TL'nin çıkartıldığı, farklı yöntemlerle çıkartıldığı iddiasını da sizlerle paylaşmış.
2: Operasyonun adresi 17 il oldu. Başta İstanbul, Ankara ve Antalya olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bir kısmı yurt dışında bulunan 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere ait 43 adreste, 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verildi.
3: İlerleyen günler ya da saatler içerisinde yapılacak olan araştırmalarda ne olacak? Bunlarla ilgili yeni detaylar olacak. Çünkü bazı şirketler arasında devirlerin de yapıldığı iddiası var.
2: MASAK raporundaki finansal tespit.

0: Kayıtlar yurt dışına çıkarıldığı belirtilen 100 milyar lirayı aşan tutar ve 17 ildeki operasyon soruşturmanın önemini ortaya koydu. Gözler şimdi soruşturmada yeni tespitler ve gözaltı sürecine ilişkin gelişmelerdi.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de gözaltına alınan Alihan Kuruş hakkında açıklama yaptı. Bu operasyon örgütün suç faaliyetlerine ve finansal ayağına yönelik uzun süredir üzerinde çalışılan bir operasyondu ve bugün gerçekleştirildi ifadelerini kullandı.
2: Dün akşam Adalet Bakanımızla bu konuyu görüştük, değerlendirdik ve bu sabah da operasyon için düğmeye basılmış oldu. Alihan Kuruş 2016 yılında bu örgütün başına geçti, daha doğrusu akımın başına geçti diyelim. Akımın başına geçmesiyle beraber faaliyetler daha bir gizlilik içerisinde yürümeye başladı. Şu anda biz biliyoruz, Avrupa'nın Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. Bittiği zamanda 70 milyon dolarlık büyük bir yatırım bu. Büyük bir genel merkez yapıyorlar. Bu bina bittiğinde, inşaat tamamlandığında faaliyetlerin tamamının oraya da kaydırılacağını, artık faaliyetlerin orada yürütüleceğini de değerlendiriyoruz. Dolayısıyla örgütün suç ayaklarına yönelik olarak, finansal ayaklarına yönelik olarak bu bir operasyondu. Epeyden beri üzerinde çalışılan bir operasyondu ve bugün de gerçekleştirilmiş oldu. İlerleyen günlerde tabii operasyonun neticeleri daha açık bir şekilde ortaya çıkmış olacak.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mecliste kabul edilen terörsüz Türkiye yasası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kabul edilen kanunun nihayet değil, yeni bir safhanın başlangıcı olduğunu belirten Bahçeli, kaybedecek vaktimiz yok, hukuki ve idari süreçler en kısa sürede hayata geçirilmeli ifadesini kullandı. Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinin ülkenin bundan sonraki büyük yürüyüşünün başlangıç şartlarından biri olduğunu dile getirdi.
3: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısını sağlayacak çerçeve yasa teklifinin kabulüyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
5: Başkanım, çok yüksek bir oyla kabul edildi. Bir şeyler söylemek ister misiniz?
6: Hayırlı uğurlu olsun.
4: Bahçeli, kabul edilen kanunun yeni safhanın başlangıcı olduğunu vurguladı. Terörün bütünüyle tasfiye edilmesi, bu toprakları bizlere vatan kılan kahramanlarımızın mücadelesinin boşa çıkmadığının, terör örgütü PKK'nın ve onun bütün uzantılarının tarihin karanlık sayfalarına gömüldüğünün en açık tescili olacaktır. Kanunun kabulüyle birlikte ulaşılan bu merhalenin bir nihayet değil, esasen hukuki ve idari bakımdan daha müteyakkız olunması gereken yeni bir safhanın başlangıcı olduğu da unutulmamalıdır. MHP lideri, yasanın yürürlüğe girmesinin ardından hukuki ve idari süreçlerin en kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Kaybedecek vaktimiz yoktur. Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip öngörülen hukuki ve idari süreçlerin mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesi, kurumlar arasında herhangi bir yetki ve koordinasyon boşluğunun meydana gelmesine izin verilmemesi ve ortaya çıkan tarihi fırsatın çeşitli gayri milli cephe, söylem ve söylevlerin istismar alanına dönüşmesine kat'i surette müsaade edilmemesi gerekmektedir. Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinin Türkiye'nin bundan sonraki büyük yürüyüşünün başlangıç şartlarından biri olduğunu ifade etti. Türkiye'nin istikameti bellidir. Terörsüz Türkiye hedefi Türkiye'nin bundan sonraki büyük yürüyüşünün başlangıç şartlarından biridir. Yıllarca terörün korku iklimi altında potansiyelini tam olarak harekete geçiremeyen bölgelerimizin yatırım, üretim ve istihdam imkanlarıyla buluşturulması, devletle vatandaş arasında örülmeye çalışılan suni mesafelerin ortadan kaldırılması ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlığının daha da kuvvetlendirilmesi terörün kalıcı tasfiyesinin somut neticeleri olacaktır.
1: Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu CHP'den istifa etti. 17 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyuran İmamoğlu, bu karar ülkemizin geleceğine dair inandığım değerlere ve milletimize karşı taşıdığım sorumluluğun bir sonucudur. Bugüne kadar birlikte emek verdiğimiz, omuz omuza yürüdüğümüz tüm yollar

0: 5 ile yeni il başkanı atandığını, 3 ile ise yetkilendirme verildiğini açıkladı.
1: Bugün 5 ilimizde atama yaptık. 3 ilimizde de yetki verdik MYK olarak.
2: CHP'de 5 il başkanı daha değişti. 3 ile de yetki verildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak buddan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden göreve gelmesiyle başlayan arınma sürüyor. Özgür Özel ve ekibinin atadığı il başkanları bir bir görevden alınıyor, yerine yeni isimler getiriliyor. Bu kapsamda CHP Merkez Yürütme Kurulu Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen parti sözcüsü Müslüm Sarı, atanan yeni il başkanlarını açıkladı.
1: 5 ilde görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız ve illeri şunlar: Bolu il için Ersan Türkoğlu arkadaşımızı, Gümüşhane için Rıdvan Er Yılmaz arkadaşımızı, Hatay için Derya Altınay arkadaşımızı, Sakarya için Songül Bulut arkadaşımızı ve Tokat için de Ender Ergün arkadaşımızı atamış bulunuyoruz.
2: Sarı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen çerçeve yasanın hayırlı olmasını diledi.
1: Bu çerçevenin Türkiye'nin milli birliği, beraberliği ve kardeşliği açısından bu yasanın hayırlı olması, hayırlı olsun diyoruz, hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak nasıl bu yasanın içinde yer aldıysak, iradesinin bir parçası olduysak, bu sürecin tamamlanması konusunda da yakından takip edeceğimizi kamuoyuna duyurmak istiyoruz.
2: CHP sözcüsü İstanbul'da başkanları değişen ilçeleri saydı. Örgütsel düzenlemelerimizin sonuna geldik dedi.
1: Avcılar ilçesi, Bağcılar ilçesi, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Esenyurt, Fatih, Gazi Osman Paşa, Güngören, Kağıthane, Silivri, Sultan Gazi. Geri kalan ilçelerle ilgili, ki 4 ya da 5 ilçe sanıyorum, geri kalan ilçelerle ilgili de biz yetkili ilgili birime yetki vermiş bulunuyoruz. Dolayısıyla bunun içinde herhangi bir MYK kararı na gerek olmaksızın önümüzdeki birkaç gün içerisinde yeni değerlendirmelerle İstanbul ilçelerini tamamlamış olacağız. Dolayısıyla örgütsel düzenlemelerimizin de sonuna gelmiş oluyoruz.
0: Giresun'un Görele ilçesinde dere kenarında piknik yapan 4 kişilik Kırca ailesi sağanak sonrası meydana gelen sele kapıldı. Baba Mehmet Kırca kurtulurken anne ve 2 kızının cansız bedenine ulaşıldı. Kırca ailesinden geriye acı hikayeleri kaldı.
3: ...20 yıl sonra memleketlerine geldiler. Yıllardır özlemini çektikleri topraklarda ailece güzel bir gün geçirmek istediler ama olmadı. Sel bir anne ve 2 kızını hayattan kopardı. Sel felaketinin yaşandığı acı olayın adresi Giresun'du.
4: Kırca ailesi İstanbul'da yaşıyordu. Baba Mehmet ve anne Zekiye Kırca yaz aylarında kalabilecekleri bir ev yapabilmek için Giresun'un Görele ilçesi Hamzalı mahallesine gelmişlerdi. Ve ev inşaatlarını tamamladıktan sonra kızları Burcu ve Burçin evlerini görmesi için köye çağırmıştılar.
3: 20 yıl aradan sonra Burcu ve Burçin Kırca evlerini görmek için köylerine gitti. İstanbul'a dönmeden önce de ailece dere kenarında piknik yapmaya karar verdiler. Ancak başlarına geleceklerden habersizdiler.
5: Kızlarım evimi görme, ev yaptılar, evini görmeye geldiler. Dün geldiler bu yıl yani. Öyle
6: bir şey. 20 senedir gelmediler de ya. Ev yok diye gelmiyorlardı ya.
3: Sis Dağı'nda etkili olan şiddetli yağış, sel ve su taşkınlarına neden oldu. Yağışlar sonrası dağın Giresun tarafında yer alan Zıva Deresi'nde su seviyesi bir anda yükseldi.
4: Dere kenarında oturan aile yukarıda yağan yağmur sonucunda tam 4 metrelik su birikintisi bir anda patlayarak yukarıdan aşağıya gelmeye başladı. Ve dere kenarında oturan baba Mehmet, anne Zekiye ve kızları Burcu ve Burçin Kırca'yı sürükleyerek dereye kapılmalarına yol açtı.
7: Çay içerken gelen suyu dahi görmemişler. Birden 2 metre, 3 metre yüksekliğinde bir topanak

0: Duyum. Bunu alıp götürdüğünü.
1: 4 kişilik aileyi kurtarmak için AFAD ve jandarma ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Çalışmalara köylüler de destek verdi.
2: Baba Mehmet Kırca bir süre sonra köylüler tarafından ip atılarak kurtuldu. Ama anne Zekiye Kırca, Burcu Kırca ve Burçin Kırca maalesef sulara kapılarak gözden kayboldu.
1: Yaklaşık 80 kişilik ekibin katıldığı çalışmalarda ilk olarak Burcu Kırca'nın cansız bedenine ulaşıldı. Saatler sonra da kız kardeşinden geldi acı haber. Burçin Kırca'nın da cansız bedeni Zıva Deresi'nin denize döküldüğü Çavuşlu sahilinde bulundu. Genç kadının sosyal medya hesabından dere kenarında paylaştığı son fotoğrafta yürekleri burktu. Anne Zekiye Kırca'nın cansız bedenine ise Kırıklı Köyü mevkisindeki balık havuzu yakınlarında ulaşıldı. Kırca ailesinden geriye acı hikayeleri kaldı.
0: Doğup büyüdüğü dereleri bir göreyim demişler. Hatta öğrendiğime göre dedesinin üzerinde kızın bir tanesi Kur'an okumuş da gelmiş dereye.
3: Rusya, Japonya açıklarında onlarca savaş gemisiyle tatbikat gerçekleştiriyor. Tatbikatı takip eden Rusya lideri Putin hem Batı hem de Tokyo'ya meydan okudu. Avrupa'nın Rus tankerlerine el koymasına ise misilleme yapacağı sözleriyle rest çekti.
1: Avrupa yaptırımlar kapsamında Rus petrolünü taşıyan gemilere operasyonlar düzenliyor. Çok sayıda gemiye el konulan operasyonlara Moskova'nın tepkisi sert oldu.
4: Uluslararası hukuk bazı ülkeler tarafından çiğneniyor. Gemilerimize el koymaya, hatta bizden alınan varlıkları satmaya düşünecek kadar ileri gidiyorlar. Bunun hırsızlıktan ve soygundan bir farkı yok.
1: Rusya lideri Putin misilleme uyarısında bulundu.
4: Biz de bir şekilde yanıt vermek zorunda kalacağız. Bu adımın saldırıların yapıldığı sularda olmasına gerek yok. Nerede ve ne zaman olacağına biz karar vereceğiz.
1: Putin bu açıklamaları Rus donanmasının Japonya açıklarında yaptığı dev tatbikatı izlemek için gittiği Sakalin adasında yaptı. Putin önce Rus askerlerle bir araya geldi. Japonya ile yaşanan gerilim de Rus liderin gündemindeydi. Mesajını Kuril Adaları üzerinden verdi.
4: Japonya, Ukrayna ile yaşanan çatışmanın derinliğini bilmeden bize yaptırım uyguluyor. Biz Japonya'yı tehdit etmiyoruz. Böyle bir iddiamız yok. Tam tersine Japonya bizi tehdit ediyor. Sorun Kuril Adaları.
1: Hem Rusya hem de Japonya Kuril Adaları'nda hak iddia ediyor.
3: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Japonya ile ihtilafa konu olan Kuril Adaları'nı da ziyaret etti. Bir kez daha NATO'yu suçlayan Putin, NATO Pasifik bölgesine sızmaya çalışıyor ifadesini kullandı. Detayları alacağız. Moskova'ya uzanıyoruz. Söz A Haber ekibinden Akşin Kişiyer'de. Akşin.
5: Teşekkürler Banu. Evet, Pasifik filosunun tatbikatlarını izlemek üzere ülkenin uzak doğusundaki Sakhalin bölgesinde bulunan Rusya lideri Putin'in bu sabah Kuril Adaları'na beklenmedik ziyareti Moskova ile Tokyo ilişkilerinde yeni bir gerilime neden oldu. 25 yıllık görev süresi boyunca ilk kez Kuril Adaları'nı ziyaret eden Putin'in bu kararı Rusya'nın bölgedeki egemenlik iddiasını uygulayan sembolik bir adım olarak değerlendirildi. Kuril Adaları'nın en büyük parçası olan Türkiye'de bir altışenmetiz ve merkez asistansı ve bir okulda incelemelerde bulunan Putin. Burada yaptığı açıklamalarda da Japonya ben daha önemli mesajlar verdi. Çünkü konuşmasında Japonya'nın son dönemde izlediği politikanın Moskova açısından yetişen birinci olduğunu söyleyen Putin, son dönemde Asya Pasifik bölgesinde güvenlik risklerinin arttığını, bunun da NATO'nun bölgeye nüfuz etmesinden kaynaklandığını öne sürdü. Putin, Pasifik filosunun sorumluluk bölgesinin karmaşık bir yapıya sahip olduğuna dikkat çekerken, fakat öncelikli görevin Rusya'nın tüm sınırlarında güvenliğin sağlanması olduğunu vurguladı. Rusya lideri ayrıca batılı ülkelerin Rus ticaret gemilerine el koyması durumunda Moskova'nın da buna aynı şekilde karşılık vereceği uyarısında bulundu. Putin'in Kuril Adaları'na ziyareti beklendiği gibi Japonya'nın sert tepkisine neden oldu. Japonya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Rus Büyükelçisi'ne bu sabah protesto notası sunuldu. Japonya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında ise Kuril Adaları'nın tamamının Japonya'nın ayrılmaz parçası olduğu vurgulanırken Putin'in bu bölgeyi ziyaretini Japon halkı

0: hisleriyle oynamak dışında bir şey olmadığını ifade edildi. Rus basını ise Japonya'daki sosyal medya kullanıcılarının da hükümetten Rusya'ya karşı daha kararlı adımlar atması ve adaların kontrolünü geri almakta talep ettiklerini yazıyor.
1: Akşin, çok teşekkürler. Kolombiya'da can kaybı artmaya devam ediyor. 7.4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 265'e yükseldi. Güney Amerika ülkesi 10 Ağustos'ta depremle sarsılmıştı. Her geçen gün bilanço ağırlaşıyor. Kolombiya Cumhurbaşkanı Espriella son yaptığı açıklamada depreme ilişkin bilgilere yer verdi. Felakette yaşamını yitirenlerin sayısının 265'e çıktığını vurgulayan Espriella, 3494 kişinin yaralandığını ve 496 kişinin de kayıp olduğunu bildirdi. Ayrıca depremden 52.816 kişinin de etkilendiğini belirterek Cali, Pereira, Cuibo, Manizales ve Armenia kentlerinde kırmızı alarmın devam ettiğini aktardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletindeki Fort Hood üssünden kalkan saldırı helikopteri bir tarlaya düştü. İki pilot hayatını kaybetti.
2: ABD ordusunun en kritik hava unsurlarından biri olan 2 kişilik AH-64 Apache helikopteri Teksas eyaletindeki Fort Hood üssünden kalktıktan bir süre sonra Salado kenti yakınlarında bir tarlaya düştü. Çarpmanın şiddetine dev bir alev topuna dönen helikopterin 2 pilotu hayatını kaybetti. Yerel yetkililere göre helikopter herhangi bir binaya çarpmadı. Boş bir tarlaya çakıldı ve ardından alevler yükseldi.
3: Bell ilçesi şerif ofisi olay yerine intikal etti. Ve sadece bir helikopter kazası değil, aynı zamanda kontrol dışı bir yangın olduğunu da tespit etti.
2: Kazanın ardından geniş çaplı bir çalı yangını başladı. Alevlerin yayılması üzerine bölgeye itfaiye ve acil durum ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın arama kurtarma ekiplerinin enkaza ulaşımını zorlaştırdı. Helikopterin düşüş sebebi araştırılıyor. Çift kişilik mürettebata sahip AH-64 Apache'ler ABD Kara Kuvvetleri'nin en etkili saldırı helikopterleri arasında gösteriliyor.
1: Türkiye'nin lider savunma sanayi şirketi Aselsan, deniz altındaki tehditlere karşı iki önemli sistem geliştirdi. İşte ayrıntılar.
4: Türkiye'nin savunma sanayindeki yerli ve milli teknolojileri, denizlerin altındaki tehditlere karşı kullanılan sistemlerde yeni bir boyut kazanıyor. Lider savunma sanayi şirketi Aselsan, deniz altındaki tehditlere karşı iki önemli sistem geliştirdi. Aselsan tarafından geliştirilen Asel Buoy P ve Asel Buoy Pod hava platformlarını denizaltı savunma harbinde daha etkin hale getiriyor. Sistem ailesinin bir parçası olan Asel Buoy P, denizaltıların tespitinde pasif akustik algılama teknolojisinden yararlanıyor. Asel Buoy Pod ise su altındaki sesleri dinleyen sonoboyların insansız hava araçları başta olmak üzere farklı hava platformlarından kontrollü biçimde bırakılmasını sağlıyor. Bu iki teknolojinin birlikte kullanılmasıyla İHA'ları yalnızca havadan keşif ve gözetleme yapan platformlar olmaktan çıkararak denizaltı tehditlerine karşı görev gerçekleştirebilen unsurlara dönüştürülmesi amaçlanıyor.
1: Temmuz ayında konut satışları önceki yılın aynı ayına göre %17 gerileyerek 123.603 adet oldu. Peki konut almak için doğru zaman mı? Bu sorunun yanıtını arayacağımızı söylemiştik. Detayları A Para ekibinden Azize Alan ve konuğundan dinleyeceğiz. Azize, söz sende ve konuğunda.
5: Konut piyasasında Temmuz ayında satışlar hız kesti. Toplam satışlar geçen yılın aynı dönemine göre %17 gerilerken fiyatlarsa enflasyondan arındırıldığında reel düşüş devam ediyor. Peki bu tablo sektör için ne ifade ediyor? Gayrimenkul uzmanı Ozan Kolcuoğlu ile birlikteyiz. Kendisine sorularımız olacak. Hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk. Merhaba.
5: Temmuz'da konut satışlarında zayıf bir görünüm var. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
6: Tabii ilk önce geçen yıla bakacak olur.
1: Azize Alan ve konuğuna teşekkür ediyoruz. İlerleyen dakikalarda onların görüşlerine, bilgilerine başvuracağız. DEME Heyeti'nin bir açıklaması var an itibariyle. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir dinleyelim.
6: Kısa zamanda adaya gitmeyi de planlıyoruz.
7: Sürecin uzamaması için taleplerde bulunacağınızı anlıyoruz. Görüşmede. Ne tür talepler olabilir bunlar? Yani silah bırakmadan sonra çünkü o başvuru süreci devreye girecek. Bu sürenin kısaltılması için ne yapılması gerekiyor?
8: Şöyle söyleyelim ona da şimdi kanunu incelediğinizde görürsünüz ki kurulların oluşması gerekiyor. Böylece bu süreç kurumsallaşmış olacak. Çıkan yasa kurumsallaşmanın da temel unsurlarını belirtiyor, içeriyor, düzenliyor. Şimdi bunların da hızla devreye girmesi gerektiği açık. Sürecin kurumsal ve hukuki zeminde ilerlemesinin ilk adımı kurulların oluşturulmasıdır. Başvurular yani diğer kısımlarla ilgili uygulama ancak bu kurullar oluşup Milli Güvenlik Kurulu'nun da karar vermesi ve bu kararın resmi gazetede yayınlanmasıyla olacaktır. Bu sürecin mümkün olan en kısa sürede en kısa sürede de tamamlanması gerektiğini söylüyoruz. Burada da Sayın Cumhurbaşkanımıza aynı fikirleri ileteceğiz.
6: Efendim, MHP lideriyle de Devlet Bahçeli'yle de diğer siyasi parti liderleriyle de bir görüşme olur mu?
9: Şu an öyle bir şey yok ama planlayabiliriz elbette ki. Biz zaman zaman yapıyoruz zaten bunları, yapmıyor değiliz. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan sonra bizim hızlı bir şekilde aslında Sayın Öcalan'la da bir görüşme gerçekleştirmemiz gerekiyor. Belki daha sonrası hem Numan Bey'le, Meclis Başkanımızla, çünkü bir izleme kuruluna da ihtiyaç var bu dönemde. Mecliste kurulacak olan bir izleme kurulu. Bununla ilgili bir görüşme gerçekleştirebiliriz ama siyasi partilerle de elbette ki rutin olarak görüşmelerimiz devam eder. Fakat şu an planlanmış bir şey yok. Bunu ifade edeyim. Bunun dışında aslında yasal çerçeveye bağlı olarak Milli Güvenlik Kurulu raporu beklenmeden anayasa ve AHİM kararlarının bir an önce uygulanması konusundaki düşüncelerimiz de önemli. Bu konuda büyük bir beklenti var toplumda. Bunların hayata geçmesini elbette ki söyleyeceğiz ama bu da önemli bir başlık olarak önümüzde duruyor. İdari ve hukuki düzenlemelere ayrıca ihtiyaç var. Bunu belirtelim.
10: Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yönelik bir
9: Her konuyu konuşacağız.
10: Numan Bey'le görüşlerinizi ifade ettiniz. Meclisin tatile girdiği dönemde bu izleme kurulunun oluşturulması mümkün olabilir mi?
9: Olabilir tabii. İsterse Sayın Kurtulmuş yapabilir bunu. Teşekkürler.
8: Teşekkür ederiz arkadaşlar.
1: Evet, DEM Parti heyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bu nedenle konut satışlarına ilişkin yayınımızı da kesmek durumunda kalmıştık. Şimdi tekrar kameralarımızı Azize Alan'a çevireceğiz ve sözü ona ve konuğuna bırakacağız. Azize.
5: Teşekkürler Banuel. Konut piyasasında Temmuz ayında satışlar hız kesti. Geçen yılın aynı dönemine göre %17 geriledi satışlar. Fiyatlarda ise enflasyondan arındığında reel düşüş devam ediyor. Yanımızda gayrimenkul uzmanı Ozan Kolcuoğlu var. Kendisine sorularımız olacak. Hoş geldiniz.
11: Hoş bulduk. Merhaba.
5: Temmuz'daki konut satışlarındaki zayıf görünümü nasıl değerlendiriyorsunuz?
11: Tabii. Geçen yıla bakacak olursak aslında biz geçen yıl 117 binlerle başlamıştık Ağustos, Ocak ayı satışlarında. Daha sonra 149 binlik bir Temmuz ayı satışlarını gördük ve 265 binlik rekor Aralık ayı satışıyla kapatmıştık. Dolayısıyla geçen yılın aslında bazı yüksekti. Bu yılda biraz daha sakin başladı. 111 binlerle başladık. Haziran ayında 130 binlik bir satışımız oldu. Temmuz ayında da 123 binlik bir satış oldu. Aslında geçen hafta açıklanan TKGM ve verilerine göre toplam gayrimenkul satışlarında da aslında Temmuz ayında geçen yıla göre %17-18'lik bir düşüş vardı. O yüzden aslında konut satışlarındaki oranları birbiriyle tutuyor. Tabi burada baktığımızda konut bir yatırım aracı da aslında bakıldığında. Evet, hani bir oturum ve barınma amaçlı olarak anılıyor. Bir yandan da yatırım aracı. O yüzden yatırım alternatiflerini de burada değerlendirmek gerekiyor. Buradaki satış düşüklüğüne bakarken aslında. Dolayısıyla hem fiyatları incelediğimizde, fiyatlarda dediğiniz gibi enflasyonun altında bir artış var aslında. Konut fiyatları artıyor fakat enflasyon kadar artmıyor. Dolayısıyla Şubat 2024'ten beri konut fiyatları negatif getiriyor. O sebeple alternatif yatırım araçlarına bakıldığında tabii hani konut almak yerine alternatif yatırım araçlarında biraz daha özellikle bunun da en belli olanı da faizler tabii ki mevduat faizleri. Hani

0: mevduat faizinde paramı değerlendireyim. Daha sonra faizler bir nebze düşmeye başladığında tekrardan yatırım olarak konuta yönelebilirim diye bir yatırımcı fikri var. Burada tabii hani oturma amaçlı mı alacaksınız yoksa yatırım amaçlı mı diye bir şey oluyor. Dolayısıyla yatırım amaçlı alındığında aslında yatırım amaçlılarda biraz daha alternatif yatırım araçları biraz daha önde gözüküyor. Oturum olarak baktığınızda hala aslında ilk ellerde ve ikinci ellerde satışlardaki fark devam ediyor geçen yıldaki gibi. İşte geçen yıldaki ipotekli satışlar %13-14'lerde, bu yıl %20'lere kadar ulaştı ipotekli satışlar. Dolayısıyla eğer gerçekten ihtiyacınıza yönelik doğru finansmanın alınmış ve değerinin de gerçekten piyasanın altında olduğu bir konuta bakıyorsak aslında hala işlemler gerçekleşiyor. Dolayısıyla burada önemli olan yatırımcı ve kullanıcı tarafında gerçekten ihtiyaca yönelik bir konut mu ve doğru finansmanla ben bunu sağlayabiliyor muyum? Hani finansman tarafı tabii faizler şu an 2.89'larda. Dolayısıyla 1 milyonluk bir kredi çektiğinizde aslında yaklaşık aylık ödemesi 30 bin liraya geliyor. Geçtiğimiz dönemde bunları 27 bin 26 bin liraya kadar düştüğü dönemler görmüştük, faizlerin bir nebze daha aşağıda olduğu zamanlarda. Ancak tabii enflasyon kadar artmadığı bir konut piyasasında hani bunu yatırımcı açısından bakıldığında bu ileride çok artacak diye almak öyle bir motivasyonları yok şu an yatırımcıların. Sadece dediğim gibi oturum amaçlı alanlarda biraz daha daha fazla bir motivasyon var. Çünkü hani konut fiyatları enflasyon kadar artmıyor. Dolayısıyla artık alternatif yatırım araçlarından çıkıp bu tarafa eğer gerçekten doğru ihtiyacıma yönelik bir konut bulduysam bu tarafa yönelirim diye görülüyor.
1: Çok teşekkürler.
0: Çok sağ olun.
1: Gayrimenkul uzmanı Ozan Kolcuoğlu ile birlikteydik Söz Yeniden stüdyoda.
2: Evet, biz de Aziz Alan'a ve konuğuna çok teşekkür ediyoruz. İhmal, sorumsuzluk ve saniyelerle atlatılan büyük bir facia. İstanbul Bahçeli Evler'de kentsel dönüşüm yıkımı sırasında kontrolden çıkan devasa beton bloklar bitişikteki apartmanın üzerine devrildi. Duvarlar kağıt gibi parçalandı. Mahalleli facianın eşiğinden döndü.
3: Beton bloklar yıkıldı, dış duvarlar parçalandı. Kontrolsüz yıkım az kalsın faciaya yol açıyordu. İstanbul Bahçeli Evler'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkımı sürdürülen 6 katlı apartmanda büyük bir çökme oldu. Tonlarca ağırlıktaki beton bloklar hemen bitişiğindeki apartmanın üzerine devrildi. Çarpmanın şiddetiyle yan apartmanın dış duvarları patladı. Bazı dairelerin içi dışarıdan görünür hale geldi. Toz bulutu altında kalan mahallede can havliyle sağa sola kaçışanların yaşadığı o dehşet anları an be an cep telefonu kameralarına yansıdı. Ağır hasar gören apartman tedbir amacıyla boşaltıldı. Apartmanın mühürlenip mühürlenmeyeceği yapılacak teknik incelemenin ardından netleşecek.
2: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı binaların yıkılması hakkında yönetmelikte değişiklik yaptı. Yüksek yapıların yıkımına ilişkin özel kurallar getirildi.
4: Bu işi de vasıflı. Bu işi daha önce yapmış, işte bilgisi, becerisi, tecrübesi, ekonomik yeterliliği olan firmaların yapması üzerine bir çalışmayı da ortaya koyuyoruz.
5: Yönetmelik değişti, yüksek yapıların güvenli yıkımı için yeni kurallar getirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, binaların yıkılması hakkında yönetmelikte değişiklik yaparak yüksek yapıların yıkımına ilişkin özel kurallar getirdi. Yeni düzenlemeyle bina yüksekliği 21,5 metreden veya yapı yüksekliği 30,5 metreden fazla olan binalar yüksek yapı olarak tanımlandı. Fenni mesul görevlendirilmesini gerektiren bina yüksekliği sınırı ise 18,5 metreye düşürüldü. Ayrıca patlayıcı kullanılarak yapılacak yıkımlarda hesap ve modelleme zorunluluğu getirildi. Böylece patlamanın çevredeki binalara ve altyapıya etkileri önceden raporlanacak, tüm süreç ölçüm sistemleri ve görüntü kayıtlarıyla izlenecek. Yeni düzenlemeyle yıkım sahalarında güvenlik tedbirleri de artırıldı. Bu kapsamda yıkımı gerçekleştiren kişiler çevre güvenliğini sağlamakla yükümlü olacak. Yönetmelik değişikliğiyle yüksek yapıların yıkımına ilişkin planlama, projelendirme, uygulama ve denetim süreçlerinde uygulanacak kuralların daha açık, uygulanabilir hale getirilmesi amaçlandı.
2: Motorun fiyatları

0: Da indirim düzenlemesine gidildi. Enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan özel tüketim vergisinde kademeli uygulamaya geçildi. Bu yakıt Shell Mobil sistemi dışına çıkarıldı. Dünya petrol tedariğinin önemli bir kısmı Hürmüz Boğazı'ndan sağlanırken İran-Amerika gerilimi enerji fiyatlarını yeniden yükseltti. Hazine ve Maliye Bakanlığı akaryakıt fiyatlarındaki bu artışa karşı harekete geçerek motorun fiyatlarında ÖTV indirimi yapacağını açıklamıştı. Karar gece saatlerinde resmi gazetede yayımlandı. Motorinde ÖTV düzenlemesi ve Shell Mobil uygulamasında değişiklik yapıldı. Buna göre bugün itibarıyla motorun üzerinden alınan ÖTV tutarı Ağustos ayının kalan kısmı için sıfır olarak uygulanacak. Sonraki aylarda ise yıl sonuna kadar her ay 3'er lira artırılarak belirlenecek. Dolayısıyla ÖTV olarak Eylül ayında 3 lira, Ekim'de 6 lira, Kasım'da 9 lira, Aralık'ta 12 lira alınacak. Belirlenen ÖTV tutarı 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren 13.90 lira olarak uygulanacak ve Shell Mobil uygulaması öncesi seviyeye çıkarılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kayıtlı istihdamı artırmak amacıyla son 2 yılda 15 farklı sigorta prim teşviki uyguladıklarını söyledi. Işıkhan, 2025 yılında yaklaşık 440 milyar lira, bu yılın ilk 5 ayında 180 milyar lira destek sağladık dedi.
1: İstihdamda ve iş gücüne katılımda tarihin en iyi seviyelerine ulaştık.
2: Çalışma hayatında fırsat eşitliği için 2025'te 435,6 milyar lira, 2026'nın ilk 5 ayında ise 180,8 milyar lira destek sağlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kayıtlı istihdamı büyütmek ve çalışma hayatını güçlendirmek için verilen destekleri duyurdu. Kadınlar, gençler ve engelli vatandaşlar başta olmak üzere dezavantajlı grupların iş gücüne katılımlarını desteklemek, yatırım ortamının güçlendirilmesini sağlamak için politikaların uygulanmaya devam edildiğinin altını çizdi ve ekledi. Son 2 yılda 15 farklı sigorta prim teşviki uyguladık. 2025 yılında 435,6 milyar lira, bu yılın ilk 5 ayında 180,8 milyar lira destek sağladık ifadesini kullandı.
0: Hatay'ın Erzin ilçesinde 3 araç zincirleme kazaya karıştı. Feci kazada maalesef 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Seyir halindeki bir tır, 4 yol Erzin otoyolunun Kuzuculu mahallesi mevkiinde makaslama yapması nedeniyle sürücünün kontrolünden çıktı. Aynı istikamette ilerleyen bir yolcu otobüsü ve Mert Aysüt yönetimindeki otomobil tırın dorsesine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 acil sağlık, otoyol jandarması ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilin sürücüsü ve beraberindeki 5 kişi yaralandı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü Mert Aysüt ve Ahmet Baran Çapar hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. A Haber Anadolu Diyarı ekibi olarak bugün Gökçeada'dayız. Doğal güzellikleri, sakin koyları, rüzgar sporları, organik tarımı ve zengin kültürel mirasıyla Türkiye'nin tek ada ilçesini yakından tanıyalım.

Gökçeada'nın az sayıda köyleri olmasına rağmen tüm köylerinde öyle güzel özellikler var ki gerçekten doğanın en muhteşem bölgelerindeki güzelliklerden bahsediyoruz. Şu anda biz Gökçeada'nın kuzeyindeyiz. Eski Bademli Köyü'ndeyiz. Şimdi arkamız altımızda hemen Yeni Bademli Köyü var. Ve Yeni Bademli Köyü'nün hemen üstünde ise Karaköy'ü görebiliyoruz. Karaköy aynı zamanda denizciliği ve balıkçılığın yapıldığı bir bölge. Ama Gökçeada'nın bu bölgesinden çok net olarak Sema Direk Adası görülebiliyor. Sema Direk Adası Yunanistan'ın kuzeydeki parlayan turizmdeki yıldızı ve birçok gemi seferleri de yapılabiliyor. Aynı zamanda Gökçeada'nın bu bölümünde tarım, yani organik tarım

Yapılabiliyor. Sağ tarafta bakıldığında ise Gökçeada'nın o verimli ovalarını görebiliyorsunuz. O ovalarda yapılan tarım işleri de her geçen gün artıyor. Aslında Gökçeada hem tarımıyla hem turizmiyle oldukça güzel ve doğal güzelliği hiç bozulmamış gerçekten City Slow, yani sakin şehir unvanı almayı gerçekten hak eden bir ilçe.

Gökçeada'nın dört bir tarafı benzersiz güzelliklerle dolu, deniz ve plajlarla da çevrilmiş durumda. 96 kilometre kıyı şeridi bulunan Gökçeada 290 kilometre kare bir yüz ölçümde sahip. Bu bölgede ise daha çok sörf yapmak isteyenlerin arayıp da bulamadıkları birçok güzelliği burada bulabiliyor. Aslında burası oldukça doğal olarak korunmuş bir bölge, bakir bir plaj bölgesi. Hemen sağ tarafa bakacak olursak özellikle un gibi kumu bulunan ve oldukça doğal bir plaj. Aynı zamanda bölge almış olduğu rüzgarlar da hem rüzgar sörfü hem de kitesurf yapmak isteyenlerin arayıp da bulamayacakları oldukça güzel mekanlardan bir tanesi. Hemen Kepaloz'un sağ tarafına bakacak olursak ise orada bir tuz gölü bulunuyor. Bu tuz gölü de yılın özellikle yaz başıyla birlikte Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında binlerce flamingonun geldiği bir nokta ve onlara ev sahipliği yapan bir lokasyon. O bölgede de flamingolar aylarca burada konaklayabiliyorlar. İşte doğal bir güzellikte de tuz gölü Gökçeada'nın dikkatleri çeken özel noktalardan bir tanesi.

0: burası Gökçeada'nın en batısı. Aslında sadece Gökçeada'nın değil, Türkiye'nin en batı ucu Gökçeada'nın Uğurlu Köyü. Ramazan aylarında en son oruç burada açılıyor. En son iftar sofrası burada kuruluyor. Uğurlu Köyü aynı zamanda batıdaki en son ve en güzel koyların da adresi. Bozulmamış doğası, denizi, uzun kumsallarıyla çok da fazla korunan bir yer Gökçeada. Ve Gökçeada'nın en batısında Ege'ye açılan bölge burası. Aslında Gökçeada için çok fazla söylenecek söz var ama en batı ucu, yani günün, güneşin en son battığı nokta burası. Uğurlu ve Gökçeada bu yönleriyle oldukça ilgi ve dikkat çekiyor. Gökçeada'nın en çok ilgiyle beğenilen ve ziyaret edilen köylerden birisindeyiz. Zeytinli Köy'deyiz. Zeytinli Köy aslında Rum nüfusun, yani Rum asıllı Türk vatandaşlarının da yaşadığı, yoğunlukta olduğu bir köy. Köyün bütünüyle mimarisi ve evleri, dar sokakları, Arnavut kaldırımlarıyla oldukça dikkat çeken bir köy. Tabii bu köyün de gelenekleri de halen yaşatılıyor. En önemli geleneklerden birisi de dibek kahvesi ve tatlıları. Onu da İsmail Bey'e soracağız. İsmail Öztürk, burada gelen misafirlere neler ikram ediyoruz?
1: İşte bir, daha çok bizim köy muhallebi köy olarak tanınıyor. Bu köyde Sakızlı muhallebi tercih ediliyor. Onun dışında dibek kahvesi, normal Türk kahvesi dediğimiz bizim kendi kahvemiz. Tatlılardan da işte bu politika tatlısı diye bir tatlı, gene bir Rum madamın tarifiyle yaptığımız bir tatlı. Bu da değişik bir, bizim Laz böreğine benzer bir tatlımız. O da kendine özgü güzel bir tatlıdır. İşte klasik şerbetlerimiz, limonatamız, bunlar adanın organik bağlarından ya da diğer Rumlardan kalma siyah üzümlerden toplanıp üzüm suyuyla elde ettiğimiz bir içecektir, soğuk içecek.

0: bunda tamamen sakızında nefaset aroması var. Hı-hı. Bu sakızı dibek kahvesi. Evet. Yanında reyhan şerbeti.
1: Reyhan şerbeti, gül şerbeti, hangisini işte müşterilerin tercihine göre sunuyoruz. Limonata vesaire hangisini arzu ederlerse.
0: O zaman tadına bakmaya devam edin. Bu da sakızlı muhallebi.
1: Evet.
0: Zeytinköy'e gelenlerin en çok
1: tercih ettikleri. Evet. Daha çok işte bu köyde sakızlı muhallebi hemen hemen her işletmede yapılır.
2: Defa gelmiyoruz. Son 10 senedir geliyoruz. Her sene severek geldiğimiz bir yer. Herkese de tavsiye ederiz. Çok güzel. Denizi çok güzel. Doğası çok güzel. Kekik kokusu zaten mestediyor bizi.
3: İnanılmaz bir aroması, inanılmaz bir havası var. Çok fazla söylenecek bir şey yok. Bütün köyleri bir gezin zaten bunu göreceksiniz. Biraz kafa dinlemek isteyen, biraz nefes almak isteyen, biraz denizin güzelliğini görmek isteyen buraya gelsin yani.

0: İlk defa Gökçeada'ya geldik.
1: Nasıl?
0: Çok güzel. Çok sevdik.
1: En çok neler hoşunuzdaki dikkatlerini çekti?
0: Doğal. Çok az değişimli olmuş yıllardır. Ama ona rağmen modernize de edilmiş, bakımlı. Yani tatil için güzel bir seçenek.
1: Neler gördünüz
2: ben? Ben de yani doğallığını, özellikle bir köyü çok beğendik. Yani buraya gelmelerini isteriz herkesin. Edirne'den geldik zaten, çok yakın. Bebeğimiz küçük olduğu için kısa bir tur yapıp geçeceğiz.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Ticaret Bakanlığı, dış ticaret işlemlerine yönelik denetimlerin 7 aylık bilançosunu açıkladı. Sonradan ve ikincil kontroller sonucunda 8,9 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi. Tutar, geçen yılın aynı dönemine göre %29 arttı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi Vakıf

0: Kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Bir reklam.
4: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Bir reklam. A Haber Radyo 24 saat haber.
5: Reklam.
6: Aa, anne dedi.
7: Hadi canım, baba dedi.
6: Bez dedi.
7: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
8: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
9: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
10: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ile 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş, yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Van-Hakkari yolunun 71 ile 79. kilometreleri arasında tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sundu. A Haber Radyo 24 saat haber.
11: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
12: Sayın Cumhurbaşkanımızın bağımlılığın her türüne karşı ortaya koyduğu kapsayıcı ve kararlı duruş, bu çok boyutlu mücadelede temel stratejik doğrultumuzu belirlemektedir.
13: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı sanal bahis ve kumar eylem planı izleme ve koordinasyon toplantısına başkanlık etti. Eylem planı kapsamında atılan adımlara değinen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, erişimin engellenmesi ve finansal denetimlerin artırıldığını hatırlattı.
12: Sanal ortamda yasa dışı faaliyetlerin tespit edilmesi ve erişimin engellenmesine yönelik kapsamlı teknik çalışmalar yapılarak yasa dışı platformların kullandığı internet siteleri, sunucular ve bağlantı adreslerine yönelik müdahale kapasitesi geliştirilmiştir. Suç faaliyetlerinde kullanılabilen mobil hatların kontrolüne yönelik olarak da yeni tedbirler alınmıştır.
13: Toplantıda ele alınan 3 ana başlığı açıklayan Yılmaz, mücadelede yapay zeka vurgusu yaptı.
12: Bunlardan ilki düzenleme çalışmalarımızda gelinen aşamadır. İkinci önemli başlığımız ise yapay zeka tabanlı yasa dışı bahis ve kumar tarama ve tespit sistemi olacaktır. Yapay zeka ve veri analitiğinin bu alanda nasıl daha etkin kullanılabileceği

0: ve kurumlarımız arasında ortak bir tespit, tarama ve mücadele kapasitesinin nasıl geliştirilebileceğinin yol haritasını hep birlikte değerlendireceğiz. Toplantımızda üçüncü gündem maddemiz olarak lisanslı ve yasa dışı platform kullanımına ilişkin analizler ile reklamların etkisi ele alınacaktır.
1: Cevdet Yılmaz, yasa dışı sanal bahis ve kumarla mücadelede kararlılık mesajları verdi.
0: Çok boyutlu mücadelemizi bütün kurumlarla eş güdüm içinde birlikte sürdürmeye devam edeceğiz.
2: A Haber Radyo.
3: Aranın ardından gün içi kuşağına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yalova'da kaza kırımı uğrayarak düşen F-16'ya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Uçağın yere çakıldığı ve ardından bölgede yangın çıktığı anlar kameraya yansıyor. Kaza ile ilgili başlatılan inceleme ise sürüyor.
1: Eğitim uçağı kaza kırıma uğradı. Düştüğü yerde yangın çıktı. Yalova'da düşen F-16 eğitim uçağı ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Çiftlikköy ilçesindeki 18. Anajet Üssü yakınlarında eğitim uçuşu yapan F-16, kalkıştan kısa süre sonra kaza kırıma uğradı. Uçağın düşme anı ve sonrasında ağaçlık alanda çıkan yangın kameraya böyle yansıdı.
4: Yandı, yazdık alan. Kapat oğlum.
1: Uçaktan atlayarak kurtulan ve hastanede tedavisi süren pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayın tüm yönleriyle araştırılması için bilirkişi kaza kırım ekibinin görevlendirildiğini açıkladı. Kazanın nedeni yapılacak ayrıntılı incelemenin ardından netlik kazanacak.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dakikalar sonra DEM Parti İmralı heyetini Beştepe'de kabul edecek. Peki görüşmenin detaylarında neler var? Ayrıntıları alacağız. Söz A Haber ekibinden Mert Hacı Alioğlu'nda. Mert.
5: Banuel, Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeyiz. Geride bıraktığımız dakikalarda Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkarken yapmış olduğu açıklamaları dinledik. Başkan Erdoğan da önümüzdeki dakikalarda bu iki ismi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. Gündem terörsüz Türkiye süreci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen o teklifti. Tabii ki yasalaşmış durumda bilindiği üzere. Bu hususta tabii ki daha doğrusu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a gidecekti bilindiği üzere son olarak ve daha sonra ise resmi gazetede yayınlanma süreci şahitlik edecektik. Bu kapsamda tabii ki terörsüz Türkiye süreci bu hususta Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı makamı üzerinden oluşturulacak bir teyit heyeti olacak bilindiği üzere. Teyit mekanizması oluşturulacaktı. Tüm bu konuların değerlendirilmesi ve ele alınması bekleniyor. Evet, uzunca bir süreç vardı aslında. Meclisteki çalışmalar tamamlandı. Şimdi ise sahadaki durumu göreceğiz. Daha önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul ettiğinde beraberinde aslında MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'yı görüyorduk. Bugün henüz bir başlamış değil kabul. Fotoğraflar da önümüzdeki dakikalarda gelecektir kuşkusuz. Başka kimler olacak? Bu da merak konusu. Tabii ki Başkan Erdoğan'ın sürece dair ve meclis çalışmalarına dair yapacağı değerlendirmeler oldukça önemli ve kıymetli olacak ve bu süreç enine boyuna değerlendirilecek, ele alınacak, görüşülecek. Öte yandan tabii ki yasal düzenlemelerin içeriğinde yer alan başlıklar oldukça önemliydi. Bu usta istihbarat verileri ne yönde, sahada silah bırakma süreçlerinin takibi noktasında ne gibi adımlar atılacak. Bunları da göreceğiz. Pervin Buldan, geride bıraktığımız dakikalarda idari ve hukuki düzenlemeleri konuşacağız. Önemli bir aşamadayız. Hızlı yol almalıyız ifadesini kullanmıştı. Mithat Sancar ise kurulların oluşumuyla ilgili görüşlerimizi bildireceğiz. Bu yolu sağlam yürümek için barış hukukuyla yol alacağız. Kurumsal ve hukuki zeminin ilk adımı kurulların oluşması açıklamasını gerçekleştirmişti. Geride bıraktığımız dakikalarda işte bu tüm bu süreçler aslında bugün tabii Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın belirleyeceği çerçeve içerisinde değerlendirilecek ve ele alınacak. Öte yandan tabii ki İmralı konusuna da değindi DEM heyeti, ki bu DEM heyeti dediğimiz iki isim Pervin Buldan ve Mithat Sancar aynı zamanda DEM İmralı heyeti, İmralı'ya giden isimler bilindiği üzere ve yakın bir zamanda da İmralı'ya gideceklerini de aslında kısaca olsa bir anlattılar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Külliyesi'nde. Şimdi de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gözler. Geride bıraktığımız günlerde Başkan Erdoğan Numan Kurtulmuş'u kabul etmişti. Yine burada Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde aynı konular, benzer konular ele alınmıştı ki Numan Kurtulmuş'un özellikle arka kapı diplomasıyla birlikte birçok siyasi grubu ziyaret

0: etmesi mecliste ve bu sürece ilişkin çalışmaları gerçekleştirmesi herkesin dikkatlerindeydi. Tabii ki Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bu hususa ilişkin kendisiyle yaptığı görüşmede bu konuyu değerlendirdi. Öte yandan geçtiğimiz haftada MHP lideri Devlet Bahçeli ile yine terörsüz Türkiye sürecine ilişkin gelişmeler görüşülmüş, ele alınmıştı. Başkan Erdoğan'ın yapmış olduğu kabulde. Şimdi ise ifade ettiğimiz gibi DEM heyeti burada ve onlarla yapılacak görüşmelerden sonra yapılacak açıklamaları yine buradan takip edeceğiz diyelim Banuel. Henüz kabul başlamış değil. Cumhurbaşkanlığı kanadından bir açıklama gelmedi ya da bir görüntü gelmedi. Başladığı zaman yine paylaşacağız diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Mert, çok teşekkürler. Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Kadıköy'de Kaz Dağları'nın eteklerinde çıkan yangın yerleşim birimlerine kadar yaklaştı. Son durumu alacağız. Söz A Haber ekibinden Vedat Sezer'de. Vedat.
2: Banuel, evet, yangın Balıkesir Edremit ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi üzerinden başladı. Fatih Mahallesi de deniliyor o bölgeye. Ve o yangın rüzgarın da etkisiyle çok geniş bir alana yayıldı. Aslında yangın ormanlık dışı bir alanda çıktı. Henüz yangının çıkış sebebi belli değil. Ancak o yangın rüzgar saatteki hızı 50 ile 70 kilometre arasında esen bir hızla olunca ziraat alanlarıyla birlikte çamlık bölge ve ormanlık alanda sirayet etti ve şu an itibariyle yangın rüzgarın da yön değiştirmesiyle bir kolu Akçay yönüne doğru, yani o bölgede yer alan Orta Oba köyüne doğru ilerlerken burada ciddi çalışmalar yapıldı. Şu anda biz gözümüzle göremiyoruz ama iş makineleri, greyderler ormanlık araziyle ziraat arazi arasında çalışmalar yapıyorlar. Ancak seslerini duyabiliyoruz. Ama alevler nerede? Nereye diye bakacak olursak alevler hemen karşımızda. Orayı da gösterelim. Zaman zaman rüzgarın hızıyla yükselebiliyor bu alevler. Hemen şunu da belirtelim. Kadıköy'ün üst tarafında başlamıştı. Rüzgar kuzey yönünde esiyordu ama şu an geride bıraktığımız dakikalarda bu kez rüzgar başladığı yöne doğru ters döndü. Alevlerin yönü de bu kez yine yangının ilk çıkış noktası olan Kadıköy istikametinde oldu. Ancak bir taraftan da hemen karşımızdaki bu dumanların bulunduğu dağın arka tarafında da devam ettiğini bilgisini aldık. Tabii yangına 11 hava aracı, helikopter ve uçak müdahale ediyor. Yerden de yaklaşık 25'ten fazla arazöz bölgeye sevk edilmiş durumdalar. Hem helikopterler ve uçaklar hem de kara ekipleri bu yangını durdurabilmek için canla başla çalışıyorlar. İlk ihbar alındığı andan itibaren yangına müdahale edilmişti. Tabii ki yangın ilk çıktığı noktadan itibaren bazı yerleşim alanlarını tehdit etti. Dumanla birlikte o bölgedeki vatandaşlara tahliyesi sağlandı. Ancak bazı yapıların da yangından zarar gördüğü bilgisi var. Biz yangının şu anda etkili olduğu bölgeye giremiyoruz. Güvenlik tedbirleri nedeniyle ama şurada görebildiğimiz kadarıyla alevler zaman zaman zeytinlik arazinin içerisinde devam ediyor. Rüzgar da zaman zaman şiddetini artırıyor. Meteoroloji uyarmıştı. Özellikle Balıkesir'in kuzey ve güney sahillerinde rüzgarın hızının yaklaşık 50 ile 70 kilometre arası eseceği uyarısında bulunmuştu ve hem Balıkesir Valiliği hem bölgedeki Çanakkale Valiliği ormanlara girişin yasak olmasıyla birlikte zirai alanlardaki faaliyetlerin de geçici olarak askıya alındığı talimatını vermişti. Ama şu anda yangına baktığımızda bir yol bize gösteriyor belki şu an ama hemen sol tarafa bakarsak zirai alanının hemen üst tarafında bir alevlenme daha görüyoruz. Ormanda yangın dilinde buna spot atma deniyor. İşte bu yangında rüzgarla birlikte spot atıp 1 kilometre 2 kilometre ileriye çıkabiliyor. Tabii ki bu yangında rüzgarın yönü ve şiddeti çok önemli. Havadan bu yangına traktör uçaklar müdahale ediyorlar. Şu anda o uçakların bir kısmı dağın arka tarafına yangın alevlerin sürdüğü bölgede, bir kısmı ise burada yön değiştirip tekrar yangının ilk çıktığı Kadıköy Mahallesi'ne doğru bulan bölgeye de müdahale ediyorlar. Tabii burası denize çok yakın bir bölge. Dolayısıyla hava araçları denizden aldıkları suyu bölgeye ulaştırabiliyor ama rüzgarın sert estiği esnada alevlerin boyu 20 metre 30 metreyi de buluyor. Tabii ki hemen belirtelim. İlk ihbar alındığından itibaren de çok yönlü müdahale yapılıyor. Yaklaşık 150 işçiden fazla kara işçisi de arazözle birlikte bölgede çalışma yapıyor. Tarım arazileri bulunan vatandaşlar ve köylüler de, gönüllüler de bu yangın için seferber olmuş durumda diyelim. Biz de gelişmeleri sıcağı sıcağına sağdan takip ettiğimizi belirterek sözü tekrar size bırakalım Banu Bey.
1: Vedat, çok teşekkürler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Filistin Devlet Başkanı Mahmut

0: Abbas'ı ağırladı. Görüşmede Filistin meselesi masadaydı. Erdoğan, İsrail işgal politikası için kayıtsız kalmak mümkün değil ifadesini kullandı. Filistinlilere her platformda yanınızdayız diye seslendi.
1: İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ve diğer mukaddes mekanlarda statükonun değiştirilmesine yönelik provokasyonlara özellikle şiddetle karşıyız. Şurası bir gerçek ki Netanyahu hükümetinin amacı bölgede kaostan ve yeni çatışmalardan nemalanmak suretiyle Filistin'i insanlığın ortak gündeminden düşürmektir.
2: İsrail'in Gazze işgali ve kutsal mekanlarına saldırılarına sert tepki gösterdiği ve ekledi.
1: Ne yaparlarsa yapsınlar, bunda muvaffak olamayacak. Onlar yok etmeye çalıştıkça Filistin davası gönüllerde büyümeye devam edecek.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı külliyede ağırladı. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti.
1: Filistin'e destek olmanın başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum.
3: Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kardeş Türkiye Cumhuriyeti'ne Filistin halkının davasına destekleri için teşekkür ederim.
2: Erdoğan bu yıl İsrail saldırılarında hayatını kaybeden ve yerlerinden edilen Filistinlilerin sayılarını paylaştı.
1: Birleşmiş Milletler verilerine göre sadece 2026 yılında yerleşimci terörü, yıkımlar ve tahliyeler nedeniyle yaklaşık 3800 Filistinli yerlerinden edildi. 100'e yakın Filistinli kardeşimiz katledildi.
2: Başkan Erdoğan bağımsız ve egemen Filistin vurgusu yaptı.
1: Türkiye olarak biz de Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devletinin vücut bulması için kararlılıkla mücadele edeceğiz.
2: Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a Erdoğan ve Türkiye'ye destekleri için teşekkür etti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'nın önemine dikkat çekti.
3: Türkiye Cumhuriyeti'ne özellikle Gazze'deki kardeşlerimize insani yardımlarınız ve ev sahipliği yaptığınız hastalarımız, yaralılarımız için teşekkür ederim. Bu anlaşma çok önemli. Temenni ediyoruz ki bölgedeki istikrarın sağlanması ve İslam ümmetinin çıkarlarını savunmak için başlangıç olsun.
0: Pakistan hükümeti kaynakları Amerika ile İran'ın 60 günlük ateşkesi uzatma konusunda anlaştığını ileri sürdü. Ancak Tahran yönetimi bu iddiayı yalanladı. Anlaşmayı Washington yönetiminin ihlal ettiğini, yeni bir süre uzatımından söz edilemeyeceğini duyurdu.
4: Bence savaş çok yakında bitecek. Son güne kadar İran füzeleri fırlatılacak.
5: Pakistan hükümeti kaynakları ABD ve İran'ın daha önce vardığı 60 günlük ateşkesin uzatılması konusunda anlaştığını ileri sürdü. Ancak Tahran'dan gelen açıklama iddiayı boşa çıkardı.
4: Bence her şey yolunda.
5: Reuters'a konuşan üst düzey bir İranlı yetkili ABD ile ateşkesin uzatılmasına yönelik hiçbir görüşme yapılmadığını söyledi. Tahran'a göre Washington'ın öncelikle daha önceki geçici anlaşmaya geri dönmesi ve üzerine düşen taahhütler için net bir takvim ortaya koyması gerekiyor.
4: Bence savaş çok yakında bitecek. İran'ın daha fazla dayanabileceğini sanmıyorum. Ben de görüşmelerin içindeyim. Bence her şey yolunda.
5: Ancak Washington'dan gelen mesajlar diplomasi kadar askeri gücün de masada olduğunu gösteriyor. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hürmüz Boğazı üzerinde ABD'nin tam kontrole sahip olduğunu iddia etti. İran'ın askeri gücünü ve ekonomik durumunu hedef alan Trump, Tahran'ın artık bölgedeki zorba konumunda olmadığını ileri sürdü. Bu sert mesajların ardından Tahran'dan gelen açıklamaysa gerilimin henüz tamamen geride kalmadığını ortaya koydu.
4: Bu savaş yıllarca sürse bile son güne kadar İran'ın füzeleri fırlatılacak.
0: İran ve Amerika arasında

0: işte uçakları veya güçlü hava savunma sistemleri yoktu. Ancak bunun aksine İran dronlarıyla, güçlü dronlarıyla ve aynı zamanda dünyada ün salmış güçlü füzeleriyle bu açığını kapatmayı başardı. Şimdi kafalardaki soru şudur. İşte İran'ın elinde ne kadar dron ve işte füze vardır? Az önce senin de belirttiğin üzere İranlı bir komutan, ordunun ikinci komutanı İran'ın bu iki alandaki kapasitesinin %75'ine daha dokunmadığını bile bildirdi. Yine bir başka İranlı komutan, devrim muhafızlarının danışmanı Muhammed Reza Nakdi, İran'ın tükettiğinden daha fazlasını ürettiğini ifade etti ve ülkesinin senelerce bu şekilde savaşa devam edebileceğini ifade etti. Tabii bu açıklamaların ne kadar kısmı propaganda ve ne kadar doğru tartışmaya açık bir mesele. Ancak gerçek şu ki İran savaştan 6 ay geçmesine rağmen bu iki alandaki kapasitesini etkili bir şekilde kullanmayı başardı ve hala bu iki alanda karşı tarafa darbe vurmaya da başarabiliyor ve buna örnek olarak geçtiğimiz haftalarda Amerika Birleşik Devletleri ile yaşadığı o gerginliği ve çatışmaları örnek olarak gösterebiliriz ki Ürdün'de İran'ın attığı füzelerle en az 3 Amerikan askeri öldü, yüzlerce Amerikan askeri de yaralandı ve yine oradaki bazı Amerikan uçakları da İran füzeleri tarafından hedefe alındı. Bu yüzden İran'ın bu alandaki kapasitesini hala kullanabildiğini ifade edebiliriz ve ilginçtir. Tam tersi bir durum Amerika Birleşik Devletleri için geçerlidir. Gelen bilgilere göre Amerika Birleşik Devletleri'nin TAD işte olsun, Patriot hava savunma sistemlerini konusunda olsun, bu iki alanda en azından hava savunma sistemi konusunda, füze konusunda sıkıntı yaşadığı işte gelen resmi açıklamalarda da vardır. Yani başka bir deyişle bırakın İran'ın füzesinin tüketilmesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu alanda sıkıntı yaşadığını ve an itibariyle iki ülke arasında çatışma yaşanmıyorsa bunun tarafların anlaşmalara bağlı kaldığından dolayı değil, daha ziyade füze alanında Amerika Birleşik Devletleri'nin yaşadığı sıkıntılardan kaynaklandığını söyleyebiliriz.
1: Ekber, çok teşekkürler. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 2026 yılının 3. enflasyon raporunu açıkladı. Banka 2026 yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan artırarak %28'e yükseltti. Yıl sonu enflasyon ara hedefi ise %24'te korundu. Karahan kalıcı refah için fiyat istikrarının şart olduğunu vurguladı.
2: Merkez Bankası 2026 yıl sonu enflasyon tahminini %26'dan %28'e çıkardı.
3: Para politikamızı kısa vadeli gelişmelerin yanı sıra...
2: Karahan 2027 sonunda enflasyonun %15'e, 2028 sonunda ise %9'a gerilemesini beklediklerini söyledi.
3: 2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi %28 olarak yukarı yönlü güncelledik. Enflasyonun 2027 yıl sonunda %15'e, 28 yıl sonunda ise %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz. 2026 yıl sonu tahmininde yapılan 2 puan güncellemede motorin, doğalgaz ve enerji dışı emtia fiyatlarındaki görünüm etkili oldu.
2: Orta vadeli hedefse değişmedi. Yıl sonu enflasyon hedefi %24'te korunurken 2027 hedefi %15, 2028 yılı hedefi %9 oldu. Karahan hedeflerin OVP sürecinde gözden geçirileceğini ifade etti.
4: Enerji fiyatlarının, emtiaların nerede normalleşeceği, bir de tabii OVP süreci önemli olacak makroekonomik çerçeve. Önümüzdeki süreçte bu netleşeceği için o tarafı şu anda revize etmemekle birlikte OVP sürecinde tekrar değerlendirmeyi de düşünüyoruz.
2: Kalıcı refah için fiyat istikrarının şart olduğunu belirten Karahan, para politikasına olan güvenin de altını çizdi.
4: Tabiri caizse birkaç kez test edildi bu politika ama her seferinde başarıyla çıktığını düşünüyorum. Bunun neticesinde de aslında güvenin her seferinde artarak devam ettiğini düşünüyorum.
2: Merkez Bankası Türk Lirası payının artmasına yönelik soruları da yanıtladı. Yerel para payının artması risk değil, başarıdır dedi. Hane halkının Türk Lirası'na olan ilgisindeki artışa dikkat çekti.
4: Yerel paranın payının artmasının risk olarak değerlendirmesini ben çok anlamakta biraz zorlanıyorum. Finansal sistemi sağlıklı işleyen, ekonomi politikalarına ve yerel

0: paraya güvenin olduğu, sürdüğü bir ekonomide zaten bu oranın yüksek olması beklenir. Politikalar eşliğinde belli bir noktaya geldik. Bunu bir risk değil, bir başarı unsuru olarak görüyorum.
1: Gündemde jeopolitik gelişmeler de vardı. Karahan, savaş riskinde en kötünün geride kaldığını vurguladı.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'e çıkan takımların yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde o kabulden fotoğraflar da ekranlarınıza yansımaya başladı. Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da yer aldı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Yeni Partili Veli Ağbaba hakkındaki fezlekeler meclise geldi. Özel hakkındaki 62. fezleke zincirleme rüşvet iddiasını içeriyor. Tarihte bir ilk yaşandı. Zira genel başkan olan Özel kendisini ve Veli Ağbaba'yı Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Komisyonu'na üye olarak bildirdi. Bunu da dokunulmazlığının kaldırılması konusu gündeme gelirse caydırıcı olması amacıyla yaptığı iddia edildi.
3: ...61 tane fezleke var, bu 62.si. Utanmadan Özgür Özel'e rüşvet fezlekesi diye yolladılar.
4: Dokunulmazlık dosyalarında rekor Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e ait. Son olarak zincirleme rüşvet aldığı iddiasıyla düzenlenen 62. fezlekesi de meclise ulaştı. Daha önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özgür Özel ve Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile ilgili hazırlanan fezlekenin gönderildiğini açıklamıştı. Bu fezlekeler meclise geldi. Son gelen 62. fezleke Özel'in zincirleme rüşvet aldığı iddiasını taşıyor. Özel ve Ağbaba hakkında rüşvet aldıkları gerekçesiyle dokunulmazlıklarının kaldırılmasını içeren fezlekeler Meclis Karma Komisyonu'na havale edildi. Ard arda meclise gelen fezlekelere karşılık Özgür Özel ilginç bir gelişmeye imza attı. Meclis Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Komisyonu'na hem kendisini hem de Veli Ağbaba'yı üye yaptı. Bir genel başkanın meclis komisyonunda görev alması tarihte ilk kez görülüyor. Meclisteki uluslararası komisyonlarda görev alan milletvekilleri için yabancı dil yeterliliği önemli kriterler arasında yer alıyor. Bu kriter dikkate alındığında Veli Ağbaba'nın da bu komisyonda görev yapacak olması dikkat çekiyor.
3: Türkiye'de yaşananlar bir iç mesele değildir. Küresel demokrasi mücadelesini ve tüm demokratları yakından ilgilendirmektedir.
4: Türkiye'yi sık sık Avrupa ülkelerine şikayet eden Özel'in dokunulmazlığının kaldırılmasının gündeme gelme ihtimaline karşı bu kararı aldığı belirtiliyor. Komisyon dokunulmazlığının kaldırılmasını engel değil, ancak Avrupa nezdinde kamuoyu oluşturmak ve caydırıcı olabilmek için komisyonda yer almak istediği ifade ediliyor.
2: Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan yasanın Meclis Genel Kurulu'ndaki oylamasında Yeni Parti lideri Özgür Özel'in evet diyeceklerini duyurmasına rağmen Yeni Parti grubundaki 54 milletvekili teklife red oyu verdi. Parti içindeki fikir ayrışması Yeni Parti'nin henüz yeni kurulmuşken bölünecek mi iddialarını beraberinde getirdi.
3: Tarihsel bir tutarlılık ve sorumluluk içinde bu yasaya evet diyeceğiz.
4: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis Genel Kurulu'nda terörsüz Türkiye yasa teklifine evet diyeceklerini bu sözlerle duyurmuştu. Ancak hemen ardından vekillerini hayır oyu vermeleri için serbest bıraktı.
5: Yeni Parti açısından gelecekte kırılmalar ve bölünmeler son derecede güncel bir konu olarak karşımıza çıkacak.
4: Yeni Parti grubundan sadece 35 milletvekili yasaya onay verirken 54 milletvekili hayır oyu kullandı. Bu durum parti bölünüyor mu iddialarını da beraberinde getirdi.
5: Normal şartlar altında partilerde farklı görüşler, fraksiyonlar olabilir. Ama böylesi tarihi bir oynamada ve aynı zamanda çok yeni kurulmuş bir partiyseniz ve o yeni partinin de birlik ve bütünlük içerisinde hareket etmesi özellikle böyle kritik bir oynamada gerekliyse ve siz burada ciddi anlamda bir kırılma yaşadıysanız bu sorgulanır ve geleceğe matuf olarak bölünme endişeleri ve bölünme senaryoları gündeme gelir.
4: Özgür Özel vekillerinin bölgesel hassasiyetlere göre hareket edeceğini açıklasa da oy dağılımları bu konuyu boşa düşürdü.
5: Şimdi Manisa Özgür Özel'in memleketi, kendisi yönetim kademesiyle birlikte evet oyu

0: kullandığını açıkladı. Ama bakıyorsunuz yeni partinin Manisa milletvekilleri hayır yönünde oy kullandı. Manisa'nın dengeleri arasında bir fark mı var? Varsa bunu kim ölçecek? Güneyi, kuzeyi vesaire gibilerinden. Ben bunun böyle olduğunu düşünmüyorum. Onu da söyleyeyim ama bu düşüncenin geçersiz olduğunu bu bakış açısıyla anlayabiliyoruz.
1: Sonuçlar Özgür Özel'in partinin sadece üçte birine hakim olduğunu gösterirken uzmanlar yeni partinin operasyonu açık olduğunun altını çizdi.
0: İki parça görüntüsüne sahipseniz, yani sizin parti yönetiminiz evet derken partinin ağırlıklı kesimi hayır diyorsa, siz o birlik ve bütünlüğü kolay kolay sağlayamazsınız ileride. Başka konularda, netameli konularda CHP'den yeni partiye geçen, artık yeni parti medyası olan yapının çok daha güçlü, çok daha hegemon olduğu ve Özgür Özel üzerinde çok daha büyük baskı kurabildiği, aynı zamanda Silivri'nin baskısının da Özgür Özel'in üzerinde daha sert bir şekilde hissedilebileceği bir ortamı da hazırlamış olursunuz.
1: Öte yandan Silivri cezaevinde tutuklu olan Ekrem İmamoğlu Özgür Özel'e destek verirken eşi Dilek İmamoğlu oylama öncesinde sosyal medya hesabından hayır paylaşımı yaptı. Bu da parti içindeki tartışmaları beraberinde getirdi.
0: İmamoğlu'nun eşiyle birlikte kendisine tavrını değerlendirdiğimizde ben bunun bir taktik olduğunu düşünüyorum. Yani Silivri'nin güdümünde olmakla zaten ciddi anlamda bir sorun yaşayan yeni parti yönetimi bundan sonra İmamoğlu ailesinin de çok ciddi operasyonlarına ve bu anlamdaki farklı görüşlerine de maruz kalacak.
2: Hakimler ve Savcılar Kurulu telefon dinlenmesi, HTS kaydı ve fiziki takip gibi kritik tedbir kararları için dikkat çeken bir düzenlemeye gitti. Sayın seyirciler, alınan yeni karara göre 8 ve daha fazla sulh ceza hakimliği bulunan yerlerde bu taleplere sadece 1 numaralı sulh ceza hakimliği bakacak. Verilen kararlara itiraz merci ise 2 numaralı sulh ceza hakimliği olacak. HSK düzenlemenin gerekçesi olaraksa uygulama birliğinin sağlanması, verimliliğin artırılması ve ihtisaslaşmayı gösterdi. Yılın en önemli doğa olaylarından Perseid meteor yağmuru Türkiye'nin dört bir yanından izlendi. Erciyes'in zirvesinden Düzce yaylalarına kadar binlerce kişi o anlara tanıklık etti. Deklanşörler zamanı durdurdu. İşte geceyi aydınlatan o muazzam manzara.
3: Gökyüzü zifiri karanlığa büründü. Saatte yaklaşık 100 meteorun atmosfere girişi heyecanla izlendi.
4: Uzun süredir beklediğimiz bir olaydı. Sabaha kadar buradayız. Çok güzel fotoğraflar ve kareler elde edeceğimizi ümit etmekteyiz.
3: Dünyanın her yerinden merakla beklenen Perseid meteor yağmuru Anadolu topraklarında adeta bir görsel şölene dönüştü.
5: İlk defa göktaşı yağmuru görüyorum. Çok güzeldi. Bir sürü gördüm.
3: Erciyes'in zirvesinden Düzce'nin yaylalarına kadar birçok nokta gökyüzü meraklılarıyla dolup taştı.
6: Kaç tane gördüm bilmiyorum ama yine de güzeldi. Bayağı eğlenceliydi.
7: Bugünkü meteor yağmurunda burada eğlenceli müzik eşliğinde çok güzel eğleniyoruz.
3: Saatte 60 kilometre hızla atmosfere girdikten saniyeler sonra yanarak küle dönen taş parçaları izleyenleri hayran bıraktı. Fotoğraf tutkunları ise deklanşörleriyle adeta zamanı durdurdu, doğanın bu benzersiz sanat eserlerini ölümsüzleştirdi.
2: NASA'da görev yapan Adana doğumlu astronot Dennis Burnham ilk uzay görevi için Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek. Burnham'ın Mart 2027'de Soyuz MS-30 uzay aracıyla uzaya fırlatılması planlanıyor. Adanalı astronot iki Rus kozmonotla birlikte 7 ay uzayda kalacak.
3: Adana'da doğdu. Şimdi NASA astronotu olarak uzaya çıkmaya hazırlanıyor. Dennis Burnham, Mart 2027'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek.
8: Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim. Bu duygu tarif edilemez.
3: Türk bir anne ve ABD'li bir babanın çocuğu olarak Adana'da dünyaya geldi Dennis Burnham. Annesi bir askerdi. Kendisinin hayali ise bir astronot olmaktı.

0: Çalıştı, hiç vazgeçmedi. NASA'nın Aralık 2021'de 12 bin kişi arasından seçtiği 10 yeni astronottan biri oldu.
1: Annem ve babam asker. Bu yüzden Türkiye'deki İncirlik üstünde doğdum.
0: Deniz'in ilk uçuşu belli oldu. NASA Uluslararası Uzay İstasyonu görevini resmen duyurdu. Adanalı astronot Mart 2027'de Kazakistan'daki Baykonur uzay üssünden fırlatılacak. Deniz, Rusya'ya ait Soyuz MS-30 uzay aracıyla yörüngeye çıkacak. Yanında iki Rus kozmonot olacak. Uçuş mühendisi olarak görev yapacak. İstasyonda yaklaşık 7 ay kalacak. Bilimsel araştırmalar yürütecek. Teknoloji gösterimlerine katılacak. Çalışmaları Ay ve Mars'a yapılacak, gelecek insanlı görevler için kullanılacak.
2: Vergi, trafik cezası, MTV, prim ve öğrenim kredisi borcu bulunanlar için yapılandırma süreci sürüyor. 31 Ağustos'a kadar başvuranlar 72 aya varan taksit ve indirimli tecil faizi imkanından yararlanabilecek. Peki hangi borçlar kapsama giriyor? Başvuru nasıl yapılacak? Detayları Erşan Karaca uzman konuğuyla paylaşacak. Erşan.
3: İyi günler ve yayınlar diliyorum Banu El. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren en önemli konu başlıklarından bir tanesi. Vatandaşların devleti olan borçlarını kolay bir şekilde ödeyebilmeleri için 31 Ağustos son tarih olarak gösterilmişti. Aynı zamanda yeni detaylar da var. Peki bu detaylar neler? Çok değerli yayın konuğumuz Mali Müşavir Mustafa Genç'le birlikteyiz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz.
3: Efendim çok teşekkür ederiz. İlk önce dilerseniz detayları sizden dinleyelim. Borç yapılandırmada 72 ay süresi var. Bu süreye dair sizden bilgiler alalım.
4: Evet, kamuya borcu olan vatandaşlarımızı çok rahatlatacak olan bu bir tecil yapılandırması taksitlendirmesiydi. Burada çok düşük, bu ay sonuna kadar geçerli olmak üzere %39'dan %29'a inen bir tecil faiz var. Bu borçlarımız için çok büyük avantajlar oluşturuyor. Detayları şöyle tablomuzdan bir hazırlık yaptık. Böyle geçelim, oradan anlatmaya başlayalım. Teminatsız tecil faizi 10 milyon liraya kadar borçlarda artık teminat istenmeyecek. Faiz oranı %29 oldu 39'dan. Vade ise 36, 48 ve 72 aya kadar uzadı. Hangi borçlar kapsama giriyor? En önemlisi bu. Vergi borçları ile ilgili gelir ve kurumlar vergisi borcu, KDV, MTV, motorlu taşlar vergisi, harçlar, trafik idari para cezaları, ecri misil, adli para cezası, öğrenim kredileri, BSM ve bankacılık sigorta muameleleri vergisi. Bu 12 taksit KDV ile birlikte, sadece 12 taksitle bunlar sınırlı. Diğerleri 72 aya kadar sınır taksitlendirmeye mümkün. SGK borçları ile ilgili ise hangi kapsamda? Haziran 2026 yılı ayı dahil önceki dönemlere ait sigorta ve işsizlik sigortası prim borçları ile 31 Ağustos 2026 tarihine kadar tebliğ edilmiş ve kesinleşen idari para cezaları taksitlendirme kapsamına giriyor. Başvuru nereye yapacak vatandaşımız? Vergi borçları için başvuruyu Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi, devlet üzerinden PTT kanalıyla veya ilgili vergi dairesine bizzat yazılı başvurmak suretiyle vergi borçları yapacaklar. SSK borçları için ise ilgili sosyal güvenlik merkezine bizzat yazılı başvurmak suretiyle yapacak borçlularımız. İlk taksit ödemeleri ne zaman başlıyor? Burada çok önemli. SSK borçları için ilk taksit ödemesi 31 Ağustos 2026 tarihi. Yani bu tecil yapılandırmanın son günü. SSK borçları için de ödemenin ilk taksiti başlıyor. Bunun için SSK'lı borçlularımız önemli baksınlar buraya. Vergi borçları için ise 30 Eylül 2026 tarihi ilk taksit ödemesinin başlangıcı sayılıyor. Burada motorlu taşlar vergisiyle ilgili bir uyarıda bulunmak istiyorum. Üzerinde borçtan kaynaklı haciz olan, muayene yapamayan vatandaşlarımız için.
3: Yapamayan vatandaşlar var aynı zamanda.
4: Çok büyük bir kolaylık, bunu kaçırmasınlar. Yapılandırma yaptıkları takdirde muayenelerini yapabilecekler vatandaşımız. Eğer yakalama kararı varsa bu yakalama kararından kurtulmuş olacaklar. Ama aracı satamayacak. Borçlardan tamamen kurtulmak suretiyle aracı bir başkasına devredebilirler.
3: Efendim çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Değerli yayın konuğumuz Mali Müşavir Mustafa Genç'in de belirtmiş olduğu gibi milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Vatandaşların devlete olan borçlarını kolay bir şekilde, rahat bir şekilde ödemeleri için belirtelim ki yeniden son tarih 31 Ağustos diyelim ve sözü yeniden.

0: stüdyomuza bırakalım Baner.
1: Biz de sana ve konuğuna çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan DEM Parti İmralı heyetini bugün külliyede kabul ediyor biliyorsunuz. O görüşmeye ilişkin detayları konuşacağız. Gazeteci Melik Yiğitel bizimle birlikte. Sayın Yiğitel hoş geldiniz yayına.
2: Merhabalar, selamlar, kolaylıklar diliyorum Bahar Hanım.
1: Dil mukabele çok teşekkürler. Şimdi az önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İmralı heyetinin bir basın toplantısı da oldu. Onu da izledik, izleyicilerimizle paylaştık. Hangi başlıklar olacak külliyede masada? Buyurun.
2: Vallahi şöyle, şimdi randevu talebi DEM'den geldi ve aslında çerçeve aşağı yukarı belli. O da şu, sürecin hızlı yürümesi. Bu sadece DEM'in bir talebi değil, aynı zamanda bizim güvenlik kaynaklarının yetkililerin de arzuladığı bir şey. Yani meclisten çıktı, resmi gazete yayınlandıktan sonra bu sürecin aslında 6 aya da bırakılmadan çok hızlı bir şekilde yürümesi, sıraların bırakılması meselesi. Şimdi DEM'lerin yaptığı açıklamada önemli. Diyorlar ki, Pervin Bulan diyor ki, önemli bir aşamadayız, çok hızlı yol almalıyız diyor. Mithat Sancar da bu yolu çok sağlam yürümek zorundayız. Şimdi iki açıklama da kıymetli. Hı hı. Bu şu açıdan kıymetli sevgili Banuel. Çünkü başından beri hep söylenen şey, bu süreç yürütülürken, silahların bırakılması süreci yönetilirken, aynı zamanda bunun herhangi bir provokasyona, bir enfekte olmasına mahal vermeden doğru bir dil kullanmak, bir doğru söylem kullanmak gerekiyor ve çünkü söylem bu işin yani %25'i %30'u. Türkiye kamuoyu iknaya baktığımızda aslında %50'sinden daha fazlası. Yani bunu doğru anlatabilme meselesi. O bakımdan benim görebildiğim kadarıyla bu uyarılar, yani hem Sayın Cumhurbaşkanı hem devletin kurumlarının uyarısı DEM'de karşılık bulmuş sevgili Banu.
1: Evet, öyle gözüküyor.
2: Bunu net söyleyebilirim. Evet, yani çok hassas bir süreç. Hızlı yol almalıyız. Herhangi bir provokasyona mahal vermemeliyiz. Ve bunun hızlı yürümesi için ne yapılabilir? Bunu Sayın Cumhurbaşkanı'na paylaşacağız dediler. Şimdi benim anladığımı söyleyeyim. Buyurun. Şimdi yasa çıktıktan sonra da ne yapılacak, hani ne olacak dendiğinde, şimdi Milli Güvenlik Kurulu zemininde bir takım kurullar, yani silahın bırakılması yerinden tespiti için Adalet Bakanlığı işte başsavcılıklara ilgili bilgilendirme yapacak, çünkü orada şöyle bir şey yok ya, yani bu af falan değil, bu infaz yazısında bir değişiklik ya, bir erteleme, işte 5 yıla 10 yıl alınan cezalara göre bir ertelemeyi kapsıyor. Dolayısıyla işte kişi gelecek, silahı bıraktığını beyan edecek, ama onun beyanı yetmeyecek. İstihbarat teşkilatı sahada bunun tespitini yapacak. Sonra başsavcılık kanaat getirecek. Kendi ceza durumuna göre 5 ya da 10 yıl ertelenecek. Bu süre içinde aynı suçu işlemeyecek. İşlemediği takdirde de normale dönecek. Yani dolayısıyla şöyle bir aşama, ilk 6 ay çok kritik ve önemli bir süreç. O 6 ayın ilk periyodu, ilk 3 ay en hassas, en kritik dönemeç. Çünkü kaç kişinin bıraktığı, ne kadarın bıraktığı, bunun %100 karşı grup bulmaması konusunda bize bir veri sunacak. O veri setinden hareketle de bu duruma ilişkin hal ve gidişata dair net bir şey söylemek mümkün. Ama an itibariyle baktığımızda her şey çok iyi gidiyor. Yani mecliste bu yasanın çıkması bir tarihi aşama olarak kabul ediliyor. Hem AK Parti, MHP, hem DEM, hem işte bu örgütün türevleri bunun hayati bir aşama olduğunun farkında ve gereğini yerine getirmesi. Bu görüşmede, Sayın Cumhurbaşkanı'na görüşmede de sanırım demin şöyle bir talebi olacak. Yasa çıkar çıkmaz kurulların hemen oluşturulması ve en geç önümüzdeki hafta Perşembe, Cuma günü silahı bırakma sürecinde somut adımların atılmaya başlanması. Yani Eylül beklenmeden Ağustos ayının ortasından itibaren bu işe başlayalım. Evet. Böyle bir talep.
1: Şimdi Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bir kurul tesis edilecek. Siz de

0: işaret
1: Evet.
0: ettiniz zaten. Zaten bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Meclis
1: Doğru.
0: Başkanı Kurtulmuş'la da bu bağlamda görüşeceklerini ve belki meclis tatildeyken de bu kurulun tesisi noktasında ilk adımların atılabileceğine işaret etti Pervin Buldan da. O zaman hakikaten meclis tatildeyken bu sürecin çok daha hızlı bir biçimde hayata geçirildiğini göreceğiz.
1: Doğru. Yani şöyle şimdi Milli Güvenlik Kurulu'na, Milli İstihbarat Teşkilatı'na, Adalet Bakanlığı'na, İçişleri Bakanlığı'na bir kere çok büyük görev düşüyor.
0: Evet.
1: Yani eş güdüm bu kurumlar arasında olacak. Mevcut yasanın işletilmesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Cüneyt Yüksel de sorulan sorulara cevap verirken, özellikle İYİ Partilerin sorularına genel kurulda, ben izledim çünkü genel kurulu, bu yasa yeterli mi sorusuna çok anlamlı ve önemli cevap verdi. Dedi ki,
0: hatırlatın lütfen.
1: Bunun adı üstünde çerçeve yasa bu. Yani bu çerçeve yasa eşi büyük oranda çözecek. İlave bir yasa ihtiyacı olursa bunu da çok şeffaf bir şekilde meclisteki paydaşlarla, partilerle oturup konuşur ve gereğini yaparız. Ama bunun adı üzerinde, yani çerçeve bir yasa ve iki etapta aslında meseleyi büyük oranda çözecek bir çerçeve yasa. O bakımdan dediğin şey önemli. Yani meclis de bunun bir gözetmeni olacak. Ama işin icra tarafında Milli Savunma, Milli İstihbarat Teşkilatı, Adalet ve İçişleri Bakanlığı olacak. Yani işin sahadaki kısmında bu kurumlar olacak. Şöyle, ya yani bu süreç hızlı tüketilebilir mi? Şimdi ben iki gün önce önemli bir kaynakla konuştuğumda çarpı rakamlar verdi. İzin verirseniz onu da sizinle paylaşayım.
0: Hızlıca lütfen.
1: Hızlıca. Şimdi şöyle, şu anda Irak'ta Sincar bölgesinde yaklaşık 2700 kişi olduğu söyleniyor. Suriye tarafında yaklaşık 1600 kişi olduğu söyleniyor. Ve cezaevlerinde de 4500 civarında kişi olduğu söyleniyor. Yani toplamda baktığımızda 8000 üzerinde 9000'e yakın kişiyi ilgilendiren bir yasadan bahsediyoruz. Ve bunu uygulamaya geçirmek. O bakımdan da evet, yani önemli bir süreç. Ama bu kurumların koordinasyonu işi büyük ölçüde çözmek zorunda. Yani Adalet Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Milli Savunma ve İçişleri zaten işin doğası gereği paslaşarak sahada bu işi götürmek zorunda kalacaklar.
0: Peki. Melik İyitel, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz ve paylaştıklarınız için. Bir mukabele, sağ olun.
1: Sağ olun, sağ olun.
0: Sayın seyirciler, bu arada sıcak bir gelişme var. Ankara-Eskişehir yolunda bir minibüs ve kamyonun çarpıştığı bir kaza söz konusu. Kazada çok sayıda yaralı olduğu ifade ediliyor. Zaten ilk görüntülerden itibariyle ekranlarınıza yansımakta. UMKE ekipleri, sağlık ekipleri olay yerindeler. Kazaya karışan araçlardan çıkan vatandaşlara olay yerinde müdahale edildiği...
2: Bayağı sıkıntı var.
0: Kazaya şahitlik eden vatandaşların da kazaya karışan vatandaşlara yardım etmeye çalıştığı anlar kameralara yansımış. Biz de o anları ekranlarınıza getirdik. İfade ettiğimiz gibi bir minibüs ve kamyonun çarpıştığı bir kazadan söz ediyoruz. İlk görüntülerde bunlar. Yer Ankara-Eskişehir yolu. Kazada hafif yaralanan vatandaşlara hem sağlık ekipleri hem de çevredeki vatandaşlar yardım ediyor. Yunanistan günlerdir Mekke Anlaşması'nı konuşuyor. Planları suya düşen Atina yönetimi Fransa'nın ardından şimdi de Amerika'dan yardım istedi. Ayrıntıları alacağız, söz A Haber ekibinden İlhan Tahsin'de. İlhan.
3: Teşekkür ederim Banu. Tabii ki Mekke Ortak Savunma Anlaşması çok konuşuldu. Bunu zaten söylemiştik başka bağlantılarımızda da, bir önceki bağlantılarda. Konuşulmaya devam ediyor. Gündemde kalmaya devam ediyor. Çünkü bu anlaşmanın Yunanistan yavaş yavaş farkına varmaya başladı ve dolayısıyla da şu anda boş durmuyor. Dün Yunanistan Dışişleri Bakanı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu anlaşmadan duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Çünkü bu tamamen Yunanistan'ın bu bölgede yan etkileri olduğunu Yunanistan'a yönelik ve Yunanistan'ı yakından ilgilendirdiğini söyledi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda görüş belirtmesini talep etti.

0: dışları bakalım. Baktığımız zaman tabii bunun yanı sıra Yunan lobisi de boş durmuyor. Dolayısıyla da bugün bir gelişme yaşandı. Bunu da aktaralım. Yunanistan'ın biliyorsun Yunan asıllı milletvekilleri var. Amerika Birleşik Devletleri Kongre üyeleri Brad Schneider Alman ve dolayısıyla onun yanı sıra Gaspi Lirakis. Bu iki partinin kongre üyeleri, dış temsilcilikleri boş durmadılar ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio onlar da bir mektup gönderdi. Mektupta müdahale çağrısında bulunuyorlar bu çalışma, bu anlaşmaya ilişkin. Ne istiyorlar burada? Burada diyorlar ki Güney Kıbrıs ile Yunanistan elektrik şebekesi bağlantısına Amerika Birleşik Devletleri'nin Fransa'dan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne de yardım istiyorlar. Biliyorsun Fransa ile bir geçtiğimiz hafta bir anlaşma, bir sözleşme imzalanmıştı ve bu elektrik hattının büyük hisselerini Fransız mevlen şirketi satın almıştı. Yani hisseleri. Dolayısıyla da Yunanistan boş durmuyor. Sürekli olarak hem Amerika Birleşik Devletleri'nden hem Fransa'dan hem İsrail'den. Bununla da yetinmeyen Atina şimdi Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan, efendime söyleyeyim İsrail ve Güney Kıbrıs'ta Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alacağı bir konsorsiyum, bir ittifak oluşturma peşinde önümüzdeki günlerde oldukça yoğun görüşmelerin olacağı Atina kulislerinde oldukça konuşulmaya başladı. Ancak baktığımız zaman Atina oldukça bu Mekke Anlaşması'ndan rahatsız ve önümüzdeki günlerde de hareketli, daha da hareketli olacağı benziyor Manuel. Mekke Anlaşması Yunanistan'ı ve Güney Kıbrıs'ı hakikaten bunu belirtmem gerekirse çok korkuttu diyelim. Sözü şimdilik size bakalım.
1: İlhan çok teşekkürler. Bu arada Amerika güçleri Irak'tan çekiliyor. Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı Komutanı Brad Cooper'la bir araya gelen Irak Başbakanı Ali Ezzeydi tamamen çekilme için son tarihin 30 Eylül olduğunu söyledi. Biz de ayrıntıları alacağız. Türkmeneli Televizyonu'ndan meslektaşı Mustafa Salih'i bizimle birlikte. Mustafa kolay gelsin. Sözü sana bırakayım hemen detaylar için.
2: Sağ olun. Sağ olun Banu Hanım. Teşekkür ederim. Sizlere de kolay gelsin öncelikle. İyi akşamlar dilerim. Tabii siz de az önce dile getirdiniz. Yani önemli bir adım olacak. Özellikle de dün akşam saatlerinde ilk önce Başbakan ve aynı zamanda Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ali Zeydi. Öncelikle Bakanlar Kurulu'na toplantı başkanlık etmişti. Daha sonra Cooper'la birlikte geldi. Cooper'la bir araya geldi. Görüşme gerçekleşti. O da son olarak yani 30 Eylül belki de 1 Ekim tarihi itibariyle tamamen Irak topraklarında ABD güçlerinin çıkmış olacağını net bir şekilde mesajını verdi. Bu dün itibariyle Irak'ın gündemindeki en önemli konulardan bir tanesiydi. Yapılan görüşme o yönde ki zaten aslında 2022-2023 senesinden beri Irak'ta bulunan milletvekilleri de yani o dönem ve ondan sonraki dönemde ta ki Başbakan Ali Zeydi yönetiminde olmak üzere hep yönetim üzerlerine bir baskı vardı. Yani artık bir an önce ABD güçleri Irak'tan tamamen çekilsin. Özellikle de Amerika ve İran savaşına şöyle bir baktığımız zaman maalesef zararlı çıkan taraflardan bir tanesi de Irak'ta özellikle Kuzey Orta ve Güney bölgelerinde işte ABD güçlerinin hala üstlerinin olduğunu biliyoruz. Ve o üstlere de yapılan saldırılar ki bundan yaklaşık 2-3 hafta önce son olarak ABD güçleri de Erbil'den de kademeli bir şekilde güçlerini çıkarmaya başlamıştı. Ama dün itibariyle net bir şekilde bu mesaj verildi. 30 Eylül itibariyle hatta 1 Ekim tarihinde kesinlikle Irak toprağı ABD güçlerinin kesinlikle kalmayacağı yönünde Zeydi çok net bir açıklama verdi. Bundan sonraki günlerde tabii ki de görüşmeler olacaktır iki taraf arasında ama her şeyden önemlisi Amerika'nın Irak'ın geleceğine ve Irak'ın egemenliğine çok saygı duyduğunu hep dile getiriyorlar. Bundan sonraki süreçte ise neler olacak biz de yakından takip ediyoruz.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi ve izleyicilerimizi bilgilendirdiğiniz kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda.
2: Sizlere de kolay gelsin.
1: Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Değerli izleyiciler bu bağlantıyla birlikte bu saatimizi de noktalamış bulunuyoruz. Şimdi bir aramız var. Aranın ardından Güneş Kuşağı'na kaldığımız yerden devam edeceğiz.
3: A Haber Radyo 24 Saat Haber. Halkbank'ın katkılarıyla
4: ticaret satış hacmi Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre %4,5 geriledi. Buna karşılık perakende satışlarda %11,8'lik artış görüldü. Aylık verilerde de ticaret hacmi %1,5

0: %9 yükseldi. Perakende'de bilgisayar, kitap ve iletişim ürünleri %28,8 ile öne çıktı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
4: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil Budur hissi.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
6: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
2: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Reklam.
3: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam.
2: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
8: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ile 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş, yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Van-Hakkari yolunun 71 ile 79. kilometreleri arasında tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sundu.
1: Reklam.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: A Haber Radyo. 24 saat haber.
10: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
11: Google'ın keşfet algoritmasındaki büyük oyunu deşifre oldu. Son dönemde yapılan çekirdek güncellemesi sonrasında bazı özgün haberler keşfet akışında daha az görünür hale geldi.
12: Manipülatif içerikler, dezenformatif içeriklerin ön plana çıktığını görüyoruz. Bu ne sağlıyor? Vatandaşın doğru bilgi ve habere ulaşmasına engel oluyor.
13: Haksız rekabetin bu kadar acımasız bir örneği daha olabilir mi?
12: Bu özellikle bize manipülatif haberler, nerede işte devlet düşmanlığını yayan haber varsa, nerede kutuplaştırıcı içerik varsa orada üst sıraya çıkarttığını görüyoruz. Bu artık ciddi bir şüphe oluşturmaya başlamıştır.
11: Google'ın yapay zeka destekli özelliği kullanıcıya arama sonuçlarının üzerinde yapay zeka tarafından hazırlanan özetler sunuyor.
13: İşi gücü yıkıcı muhalefet olmak olan bir sürü örgüt, kuruluş, dernek bizlerin yerini aldı Google'da. Ne yapıyor onlar? Şiddeti teşvik eden diziler, filmler.

0: Kimler, haberler, örneklemeler ile toplumun ayarıyla oynuyorlar.
1: Çifte standardı oluşturuyor ve gerçek manada, örnek verelim, güvenilir, doğrulanmış haberi sunan, kaynağı belirli haberler üreten gazetelerin daha çok haber sitelerini ikinci sayfalara, üçüncü sayfalara göndermiş oluyor ve kaynağı belirsiz.
0: Asıl kaynağı benim ama benim üzerimden insanlara efendim servis yapıyorlar. Benim sayemde bu haber siteleri, sözlü siteler para kazanıyorlar. Yani haksız rekabetin bu kadar acımasız bir örneği daha olabilir mi?
2: Özellikle Terörsüz Türkiye, Milli Savunma, yerli ve milli projelerin yer aldığı ana gündem başlıkları Keşfet'te yer almıyor. Üstelik ana akım medyanın başka haber başlıkları da Keşfet'te hak ettiği yeri bulamazken, tanınırlığı olmayan sitelerse ön sıralarda yer alıyor.
1: Öyle haberler sunuyorlar ki sizin önünüze öyle son dakika gelişme çıkartıyorlar. Hep olumsuz, hep kötü haberler, hep devlet aleyhine haberler ve hatta bazen örgütleri övücü haberleri görüyorsunuz.
0: Amaç belli zaten. Kimsenin bundan bir şüphesi yok. Burada vatanperver, vatanını, milletini düşünen, gözeten milli medyayı tamamen gözden ırak hale getirdiler.
1: O içeriği neye göre aldın? O içerik neye göre doğrulandı? Sen niye A sitesinden aldın da B sitesinden almadın? İşte bu da bir çifte standart oluşturmuş oluyor.
2: Dijital medyada denetim ve şeffaflık tartışmaları sürerken, içeriği üreten yerli medya kuruluşlarıyla küresel teknoloji şirketleri arasındaki dengesizlik de gündemde. Yerli medya kuruluşları gazetecilik faaliyetlerine ve içerik üretimine yatırım yapıyor. Ancak dijital reklam gelirlerinin önemli bir bölümünün küresel teknoloji şirketlerine yönelmesi medya ekonomisindeki dengeleri değiştiriyor.
1: İnternet erişilmez bir alan değil, kontrol edilmez bir alan değil. İnternet de istendiği takdirde denetlenebilir.
0: Dijital telif yasasının bir an önce çıkarılması lazım. Bu bir. İkincisi, Google gibi bu ülkenin geleceğini ipotek altına almaya çalışan, kasıtlı yayın yapan, algoritmalarını buna göre yönlendiren, düzenleyen kuruluşlarında önünün alınması lazım yasalarla.
1: İvedilikle dijital ortama sıkı ve ciddi bir denetim şart. Algoritmalar şeffaf olmalı. Arama motorlarına yönelik gerekli adımlar atılmalı. Şu an dünyada da bu çalışmaların var olduğunu görüyoruz. Aksi takdirde bu milli bir güvenlik sorunu haline gelecek. İnsanları kutuplaştıracak, özellikle çocuklar, gençleri zehirleyecek ve kendi değerlerine, milli değerlerine, manevi değerlerine yabancılaşmış ve tamamen pasifize edilmiş bir nesil yetişecek. Bu da ülkemiz açısından artık tehlike çanlarının çaldığını açık ve net bir şekilde gözlerine seren bir durum olarak karşımıza çıkıyor.
2: Tüm bu gelişmeler dijital yayıncılıkta şeffaflık, öngörülebilirlik ve eşit rekabet koşulları tartışmasını gündeme getirdi. Google'dansa söz konusu değişikliklere ilişkin henüz bir açıklama yok.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki geldi. Eli kanlı katil Netanyahu'nun sözlerini referans gösteren DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları'nın açıklamalarını kınadı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla DEM Partili Tülay Hatimoğulları'na tepki gösterdi. Çelik açıklamasında mecliste yepyeni bir dönem açılmışken hükümetin haksız ve mesnetsiz şekilde hedef alınmasını ibretlik olarak niteledi. Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin İsrail'in Filistin'i işgaline karşı en güçlü şekilde durduğunu belirten Çelik, Türkiye'nin insanlık ittifakının en güçlü sesi olduğunu hatırlattı. Açıklamada dikkat çeken bir diğer detaysa Netanyahu vurgusu oldu. Ömer Çelik, Hatimoğulları'nın soykırımcı Netanyahu'nun sözlerine sahip çıkarak Türkiye'yi eleştirmesini kınadıklarını belirtti. Çelik, hiçbir siyasetçinin kendi tezini anlatırken soykırımcı Netanyahu'nun sözlerini referans alamayacağını belirtti ve ekledi. Türkiye'de ve dünyada insanlık ittifakının tarafları olan hiçbir siyasetçi kendi tezini anlatırken soykırımcı Netanyahu'nun sözlerini sahiplenerek referans vermez. Hatimoğulları bu açıklamasını düzeltmelidir. Soykırımcı Netanyahu'nun sözlerini sahiplenen bir yaklaşım, bir siyasetçinin siciline düşülecek en utanç verici kayıttır.

0: kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sayın seyirciler, Küçükçekmece'de, İstanbul Küçükçekmece'de D100 karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın bariyerlere çarptığı bir kazanın görüntülerini an itibariyle ekranlarınıza getiriyoruz. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaralılara müdahalesi sürüyor. Ankara'da Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik geniş kapsamlı mali suç operasyonu başlatıldı. Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Örgüt lideri Alihan Kuriş ile birlikte 30 kişi ise gözaltında. Şimdi ayrıntıları alacağız. Sözü A Haber ekibinden Erşan Karaca'ya bırakıyoruz. Erşan, söz sende.
1: Manuel, sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla birlikte Alihan Kuriş dahil olmak üzere beraberindeki 49 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti ve örgüt liderinin aralarında bulunduğu Alihan Kuriş ile birlikte 30 kişinin gözaltına alınmış olduğunu belirtelim. Aslında operasyon Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı ve sabah saatlerinde ise erken saatlerde düğmeye basıldı ve sonuçta ise 30 kişi gözaltına alındı. Şimdi aslında operasyonun detaylarından ve gözaltılardan, aynı zamanda firarilerden de bahsedelim sizlere. Alihan Kuriş ve beraberindeki yöneticilere yönelik yapılan operasyonda 17 ilde farklı lokasyonlarda, farklı adreslerde bir baskın düzenlendi ve sonrasında ise 49 şüpheliden, aralarında örgüt lideri Alihan Kuriş'in de bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ünün yurt dışında olduğu tespit edildi ve firari durumdaki 10 kişinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor, devam ediyor. 5 ayrı ağır suçlamayla yürütülen bir soruşturma Banuel, bundan da bahsetmek istiyorum sizlere. İlk olarak suç örgütü kurma ve yönetme, örgüte üye olma. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, yani kara para aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet. Yani 5 ana başlıkta bu operasyonun detaylarını inceleyebiliriz. MASAK raporu korkunç boyutu ortaya koydu. Toplamda işlem hacmi 100 milyar TL. Şimdi aslında bunu bir yandan da detaylarıyla birlikte sizlere paylaşmak istiyorum. MASAK tarafından hazırlanan ayrıntılı mali analiz raporları operasyonun en kritik ayaklarından birini oluşturuyordu ve raporda öne çıkan çarpıcı tespitler ise şu şekilde aktarmak istiyorum. 100 milyar TL'yi aşan bir yurt dışı transferi, para transferi olduğu ortaya çıktı. Örgütle bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde paranın yurt dışına çıkarıldığı belirlendi. Hayali şirketler ve sahte faturalara gelecek olursak, aktif ticari faaliyeti olmayan, sadece yüksek sermaye ile kurulan kağıt üstündeki şirketlere finansal takibin zorlaştırıldığı tespit edildi. Son olarak ise İsrail bağlantısı incelemede operasyonun en önemli detaylarından bir tanesi ise işte bu. Yurt dışı kaynaklı para transferleri ve para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketlerin bulunduğu yönündeki iddialarda adli ve mali incelemeye alındı. Son detaya girecek olursak, aslında toplamda 123 adrese düzenlenen bir operasyondu bu. Fakat bize ulaşan ve resmi bilgiler, kaynaklardan gelen bize bilgilerle birlikte 17 farklı yerde bir operasyon düzenlendiğini belirtelim. 30 kişi de gözaltında. Son olarak sabah saatlerinde, aslında geçtiğimiz saat diliminde onu belirtmek istiyorum sizlere, İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Bu açıklamada faaliyetlerini Almanya'ya kaydırıyorlardı dedi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. Operasyona ilişkin değerlendirmede bulunduğu İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve detayları şu şekilde paylaştı. Son olarak onu belirtmek istiyorum sizlere. Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez inşa ediyorlar. Bu bina tamamlandığında faaliyetlerinin tamamını oraya kaldırmayı hedeflediklerini değerlendiriyoruz. Dolayısıyla bu operasyon doğrudan örgütün finansal ve lojistik ayaklarını çökertmeye yöneliktir dedi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 49 şüpheliden 30 kişi gözaltına alındığını belirtelim ve sözü yeniden stüdyoya bırakalım bana.
0: Erşan, çok teşekkürler. Sayın seyirciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek Trabzon'da gündemdeki iki soruşturmaya ilişkin açıklama yapıyor. Detayları ekranlarınıza taşıyalım.
2: 2015 yılında Fenerbahçe takım otobüsüne yönelik bir saldırı vardı. Bu dosya yeniden açıldı. 5 kişiye yönelik bir gözaltı operasyonu yapıldı. Bugün gelinen noktada son durum nedir operasyonla ilgili?
3: 4 Nisan 2015 tarihinde Fenerbahçe otobüsüne karşı silahlı bir eylem yapılmıştı, biliyorsunuz. Bu bizim özellikle Adalet Bakanlığı'nda Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde faili meçhul suçlarla mücadele bürosunu kurduğumuzda bu dosyayı arkadaşlarımız çalışıyordu. Yeni ayrıntılar yakalandı.

0: Trabzon başsavcılığımızda yeni deliller buldu. 5 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. 4 kişi yakalandı, 1 kişi firari. Burada soruşturma yapma yetkisi başsavcılığa ait. Yani şu an tutuklamaya sevk edildi mi ya da gözaltı süresi doldu mu, o konuda ben bilmiyorum. Ama yani özellikle yeni deliller, HTS baz istasyon kayıtları, işte tüfeğin en son yakalanması ve benzeri gibi sebeplerden dolayı başsavcılık operasyon yapıldı. Yani faili meşhur suçlarla mücadele bürosunun yaptığı bir çalışmadır. Bu dediğim gibi biz kararlılıkla özellikle faili meşhur suçlar konusunda mücadelemiz devam ediyor.
1: Peki.
0: Teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun.
2: Hakan Gürley'in basın toplantısının bir bölümünü ekranlarınıza canlı yayında taşıdık. Milli Savunma Bakanlığı terörsüz Türkiye sürecinde kanunun 8. maddesinin uygulanmasına yönelik ilgili kurumlarda koordinasyon içinde çalışmalara başlandığını açıkladı. Bu kapsamda örgüt mensuplarının beraberinde getirdiği silah, mühimmat, patlayıcılar kayıt altına alınacak.
3: Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmaların tarihi öneme sahip olduğunun altı çizildi. Silah ve mühimmat teslimi için sahada uygulamaların başlatıldığı ifade edildi. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısında gündeme dair sıcak başlıklar ele alındı.
4: Bakanlığımızca kanunun 8. maddesinin uygulanmasına yönelik olarak devletimizin ilgili kurumlarıyla tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde gerekli çalışmalara başlanmıştır.
3: Bakanlık son bir hafta içerisinde 3 PKK'lı teröristin daha teslim olduğu bilgisini paylaştı. TSK'nın hudutlardaki faaliyetlerinin kesintisiz şekilde devam ettiği belirtilirken, bakanlık hudut karakolları ve üst bölgelerinde birlik veya personel azaltılmasının söz konusu olmadığının altını çizdi. Yalova'da 2026 yılı Hava Harp Okulu öğrenci seçme uçuşları kapsamında eğitim uçuşu gerçekleştirirken kırıma uğrayan F-16 uçağı da toplantının gündemindeydi.
4: Fırlatma koltuğuyla uçaktan ayrılan pilotumuzun sağlık durumu iyidir. Kırımın nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucu belirlenecektir.
3: Bakanlık Kızıldeniz İttifakı'nın deniz güvenliği ile alakalı da bilgi verdi. Çok uluslu deniz savunma koalisyonu oluşturulmasına yönelik Cidde'de gerçekleştirilen toplantıya Türkiye'nin de katıldığını duyurdu. Körfez bölgesinde gerginliğin azaltılması ve uluslararası ticaretin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla Suudi Arabistan makamlarıyla birlikte çalışmalara devam edilmektedir denildi. Öte yandan bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Somali Silahlı Kuvvetleri personeline gruplar halinde komando temel eğitimi vermeye devam edeceğinin altını çizdi.
2: İstanbul Şişli'de takıntılı eski erkek arkadaşı tarafından acımasızca katledilen 25 yaşındaki Nilden Müge Şahin cinayetinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Günlerdir her yerde aranan katil zanlısı kaçış planı yaparken mezarlıkta yakalandı.
3: Takıntılı eski sevgili Müge Şahin'i hayattan koparmıştı. Her yerde aranan o cani, genç kızın mezarının yakınında yakalandı.
5: 5 Ağustos'ta saatler 01'i gösterdiğinde, az öncesinde ifade ettiğiniz gibi, takıntılı eski erkek arkadaş tarafından 25 yaşındaki Müge Şahin sokak ortasında silahlı saldırıya uğramış ve eczane önünde kardeşi eczaneden ilaç almaya çalıştığı o esnada beklerken eski hem iş arkadaşı hem de eski sevgilisi olduğu iddia edilen Nazir Ilgın tarafından kurşunların hedefi oldu ve 6 el ateş etmesi sonucu orada yere yığılmış ve ardından da gelen sağlık ekipleri ilk müdahale etse de kaldırmış olduğu hastanede hayatını kaybetmişti. Tabii ki bu olayın hemen ardından katil zanlısı kayıplara karıştı.
3: Cinayet Büro Amirliği katil zanlısını adım adım takip etti.
5: Cinayet Büro ekipleri ilk olarak hemen saatler sonrasında katil zanlısına ait olan bir motosikleti buldular. Çünkü motosiklet de yanaşmış ve o motosikletin görüntüsünü şu anda görüyorsunuz. İlk önce motosikleti buluyor ve motosiklet üzerinde yapılan incelemelerde kendisinin aynı zamanda telefonunu da motosikletin arka kısmında bir yere gizlediği de tespit edilmiş.
3: Cinayetin ardından Nazir Ilgın'ın bir markette alışveriş yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
5: Nazir Ilgın'ın burada bir markete geldiği, burada alışveriş yaptığı ve buradaki alışverişten sonra aslında kendisi olaydan hemen sonra burada kaçış planını yapmış. Burada güvenlik kamerasını görüyor ve görür görmez anında dönüyor. Aslında bu tarafa doğru gidecek ama oradaki güvenlik kamerasını görür görmez, evet, bir anda hemen

0: yönünü değiştiriyor ve ara sokağa giriyor.
1: Bunun üzerine Sarıyer Ayaz Ağa'da ormanlık alanda çalışma başlatıldı.
0: Yapılan operasyonla katil zanlısının mezarlıktan 600 metre ileride bir ormanlık girişte, Ayaz Ağa Ormanlığı'nın hemen girişinde yarı baygın halde alınıyor.
1: Peki Nilda Müge Şahin'in katili ifadesinde ne anlattı?
2: Ne istedi, ne istedi, neden bu kadar takıntılıydı?
0: Katil şunu söylüyor, diyor ki Müge ile cezaevi izninde tanıştım diyor. Bir süre sonra sevgili olduk. Zaten cezaevinde çıkmış ve daha sonra o çalışmakta olduğu kuaföre gidip geliyor ve orada tanışıyorlar. Ve beni aldattığını öğrendim diyor. İlişkimiz bu yüzden bitti diyor. Başka birileriyle görüştüğünü ve öğrendim, konuşmak için sokağa gittim. Hakkımda uzaklaştırma kararı alındı diyor. Burada eksik anlatıyor. Çünkü öncesinde defalarca kez zaten kızı tehdit edip rahatsız ediyor. Olay günü diyor Müge'yi motosiklette takip ettim. Ve burada özellikle şunu söyleyeyim. Müge'nin annesi biz nereye gitsek onu görüyorduk diyor. İlk başta öldürmeyi düşünmedim. Alkollüydüm, arkasından ateş ettim. Sonra kendimi vurmayı planladım. Silah tutukluk yaptığı için ateş edemedim diyor.
2: Ne istedin? Neden bu kadar takıntılıydın?
3: AK Parti 25. yılı kutlamalarını Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirecek. Hem 25 yıllık yolculuk anlatılacak hem de gelecek 25 yılın vizyon belgesi vatandaşla buluşacak. Peki katılımcıları kutlamalarda neler bekliyor? İşte detaylar.
4: Çok büyük bir katılımın olacağını öngörüyoruz. Tabii ki tüm halkımızın davet edildiği bir organizasyon burası.
1: Geri sayımda sona gelindi. Başkent Millet Bahçesi AK Parti'nin 25. yıl etkinlikleri için hazırlandı.
5: Son derece coşkulu, son derece burada ahitleşmemize yakışır bir kararlılıkla bir araya geleceğiz.
1: 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti'de çeyrek asırlık yürüyüş görkemli bir kutlamayla taçlandırılacak.
6: Bu 25 yılı Sayın Cumhurbaşkanı'yla yaşayan bir kardeşiniz olarak bu mutluluğu, bu güzelliği ülkemize, milletimize, mazlumlara vermenin gururunu yaşıyorum.
1: Programa 100 binden fazla vatandaş katılacak. AK Parti'nin vizyon belgesi kamuoyuyla buluşacak.
5: AK Parti olarak Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bugünkü değişen dünya düzenine yönelik çok kapsamlı partimizin vizyonunu her alanda ortaya koyan bir vizyon belgesini de hazırladık.
1: 81 ilde teşkilatlar 14 Ağustos için hazır halde.
5: Bizler daha aydınlık Türkiye'nin daha güçlü yarınlarını hep beraber hem yaşarken hem de Cumhurbaşkanımızla beraber inşa etmenin fırsatına nail olduk.
1: Gün ağarmadan yola çıkılacak. AK Parti'nin 25. yılında tüm dünyaya mesaj verilecek.
7: Biz de yarın 81 ilden gelecek kadın kollarımızla, ak kadınlarımızla birlikte 25 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında her zaman dimdik duran ve en güçlü desteği veren ve bugün artık 6 milyon 156 bin üyemizle birlikte en güzel temsiliyeti yapma gayretinde olacağız.
1: Peki Başkan Erdoğan'ı ve katılımcıları ne gibi sürprizler bekliyor?
8: Etkinliklerde 25. yıla özel hazırlanan bir şarkı misafirlerle buluşacak. Öte yandan Başkent Millet Bahçesi akşam saatlerinde muhteşem bir drone gösterisine sahne olacak ve görsel şölen sunulacak.
1: Gözler ayrıca Başkan Erdoğan'ın yapacağı o tarihi konuşmada olacak.
8: 25. yıl etkinliklerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan işte bu kürsüde olacak ve buradan 100 binin üzerindeki misafire tarihi konuşmasını gerçekleştirecek.
1: 25. yıl anısına bastırılan özel madalyonda kutlamalara adeta damga vuracak.
8: AK Parti'nin 25. yıl etkinliklerinde programa katılan misafirlere önemli bir hatıra madalyonu verilecek. O madalyon an itibariyle elimizde. Hemen ön tarafında AK Parti'nin logosu ve adı yer almakta. Arka tarafta ise AK Parti'nin hazırlamış olduğu 25. yıl logosunu görmekteyiz. Milletimiz de çeyrek asır Türkiye geleceğe hazır sloganıyla birlikte bu madalyon bastırıldı ve ziyaretçilere, misafirlere hediye edilecek.
3: Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir gezi teknesinde yangın çıktı. Alevlerin tekneyi sarması ile aralarında çocukların da olduğu 115 kişi can yeleği giyip denize atladı. Korku dolanların yaşandığı yangında 115 kişi sahil güvenlik ve çevredeki tekneler tarafından kurtarıldı.
9: Çok fena yanıyor. Alevler Plant'a gezi teknesini sardı.

0: birlikleri sevk edildi. Denize atlayanlar güvenli şekilde tahliye edildi. Bölgedeki diğer deniz araçları da kurtarma çalışmalarına destek verdi. Dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı. Bazı çocuklarında sağlık ekiplerince tedbir amaçlı kontrolleri yapıldı. Agevlere teslim olan teknede büyük hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
1: Sıcak bir gelişme. İstanbul Silivri'de otluk alanda yangın çıktı. Bölgedeki çalışmaların sürdüğünü ifade edelim. Detayları alacağız. A Haber ekibinden Numan Erşan Karaca telefon attığımızda. Erşan, söz sende.
2: Manuel, İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı Akören mahallesinde saat 13.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle tarlada yangın çıktı. Kuru otların tutuşması ve şiddetli rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede kontrolden çıkarak geniş bir alana yayıldı. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi. Ekipler teyakkuza geçti. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildiğini ifade edelim. İtfaiye ekipleri alevlerin yanındaki yerleşim yerlerine ve evlere sıçramasını önlemek için adeta zamanla yarışıyor. Rüzgar nedeniyle karadan müdahalenin güçleşmesi üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri de sevk edildiğini belirtelim. Tem otoyolu çift yönlü kapatıldı. Bu detayı da eklemek istiyorum sizlere. Alevlerin ve yoğun dumanın görüş mesafesini düşürmesi ve sürücüler için hayati tehlike oluşturması üzerine Tem otoyolu Silivri mevkii çift yönlü olarak taşıt trafiğine kapatıldı. Bölgede uzun araç kuyrukları oluştu fakat trafik ekipleri sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi. Son durumu aktarmak istiyorum. Ekiplerin yangını kontrol altına almak ve çevreye yayılmasını engellemek amacıyla hem havadan hem de karadan yürüttüğü yoğun müdahale aralıksız bir şekilde devam ediyor. Geçtiğimiz dakikalarda aldığım son dakika bilgisini de aktarmak istiyorum sizlere. Yangına müdahale içinde bulunduğumuz dakikalarda devam ediyor. Bizler de haber ekipleri olarak o bölgeye doğru intikal ediyoruz. Gelişmeleri oradan an be an sizlere aktarmak üzere haber nöbetimiz devam edecek diyelim. Ve sözü yeniden stüdyomuza bırakalım Banu.
1: Erşan, çok teşekkürler. Giresun'un Görele ilçesinde dere kenarında piknik yapan 4 kişilik Kırca ailesi sağanak sonrası meydana gelen sele kapıldı. Baba Mehmet Kırca kurtulurken anne ve 2 kızının cansız bedenine ulaşıldı. Kırca ailesinden geriye acı hikayeleri kaldı.
3: Şu an
4: 20 yıl sonra memleketlerine geldiler. Yıllardır özlemini çektikleri topraklarda ailece güzel bir gün geçirmek istediler ama olmadı. Sel bir anne ve 2 kızını hayattan kopardı. Sel felaketinin yaşandığı acı olayın adresi Giresun'du.
5: Kırca ailesi İstanbul'da yaşıyordu. Baba Mehmet ve anne Zekiye Kırca yaz aylarında kalabilecekleri bir ev yapabilmek için Giresun'un Görele ilçesi Hamzalı mahallesine gelmişlerdi. Ve ev inşaatlarını tamamladıktan sonra kızları Burcu ve Burçin evlerin görmesi için köye çağırmıştılar.
4: 20 yıl aradan sonra Burcu ve Burçin Kırca evlerini görmek için köylerine gitti. İstanbul'a dönmeden önce de ailece dere kenarında piknik yapmaya karar verdiler. Ancak başlarına geleceklerden habersizdiler.
6: Kızlarım evimi görme, ev yaptılar, evini görme geldiler. Dün geldiler bu ülkeye. Öyle bir şey yok.
7: İyi bir senedir gelmediler ya. Ev yok diye gelmiyorlardı ya.
4: Sis Dağı'nda etkili olan şiddetli yağış, sel ve su taşkınlarına neden oldu. Yağışlar sonrası dağın Giresun tarafında yer alan Zıva Deresi'nde su seviyesi bir anda yükseldi.
5: Dere kenarında oturan aile yukarıda yağan yağmur sonucunda tam 4 metrelik su birikintisi bir anda patlayarak yukarıdan aşağıya gelmeye başladı. Ve dere kenarında oturan baba Mehmet, anne Zekiye ve kızları Burcu ve Burçin Kırca'yı sürükleyerek dereye kapılmalarına yol açtı.
8: Çay içerken gelen suyu dahi görmemişler. Birden 2 metre, 3 metre yüksekliğinde bir topanak suyu bunu alıp götürdüğünü.
4: 4 kişilik aileyi kurtarmak için AFAD ve jandarma ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Çalışmalara köylüler de destek verdi.
5: Baba Mehmet Kırca bir süre sonra köylüler tarafından ip atılarak kurtulmuştu.

0: kaldı. Ama anne Zekiye Kırca, Burcu Kırca ve Burçin Kırca maalesef sulara kapılarak gözden kayboldu.
1: Yaklaşık 80 kişilik ekibin katıldığı çalışmalarda ilk olarak Burcu Kırca'nın cansız bedenine ulaşıldı. Saatler sonra da kız kardeşinden geldi acı haber. Burçin Kırca'nın da cansız bedeni Zıva Deresi'nin denize döküldüğü Çavuşlu sahilinde bulundu. Genç kadının sosyal medya hesabından dere kenarında paylaştığı son fotoğrafta yürekleri burktu. Anne Zekiye Kırca'nın cansız bedenine ise Kırıklı Köyü mevkisindeki balık havuzu yakınlarında ulaşıldı. Kırca ailesinden geriye acı hikayeleri kaldı.
2: Doğup büyüdüğü dereleri bir göreyim demişler. Hatta öğrendiğime göre dedesinin üzerinde kızın bir tanesi Kur'an okumuş da gelmiş dereye.
3: Geride bıraktığımız saat diliminde Ankara-Eskişehir yolunda minibüs ve kamyonun karıştığı bir kaza olduğu bilgisini paylaşmıştık. Maalesef can kaybı ve yaralılar var. Son durumu A Haber ekibinden Abdullah Ünver paylaşacak şimdi bizimle. Abdullah, söz sende.
4: Teşekkür ediyorum. Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Ancak şu üzücü bir haberle karşınızdayız. Bulunduğumuz bu noktada yaklaşık 45 dakika önce o kaza gerçekleşti. Eskişehir yolundayız. Kameraman arkadaşım Serkan Öztürk'le beraber o kazanın olduğu noktadayız. Dediğim gibi 45 dakika önce gerçekleşti. Şu anda da ekrana geliyor. İsterseniz kameraman arkadaşına otobüsü daha detaylı bir şekilde göstermesini rica ediyorum. Polatlı'dan Ankara'ya gidiş istikameti çalışan bir otobüstü görüyorsunuz. İşte o otobüs Afiyet kamyonun çarpması sonucu bu hale geldi. Kaza oldukça taze. Tabii henüz elimizde resmi bir bilgi yok, ancak şu anda olay yerinden aldığımız ilk bilgilere göre 16 yaralı var. İsterseniz biraz daha ilerleyelim. Olay hala çok taze. Biz de şu anda olay yerine geldiğimiz esnada çok fazla sayıda ambulans gördük. Kazanın olduğu yere doğru ilerleyen çok sayıda ambulans ve yaralılarını almış Ankara'ya doğru yola çıkan çok sayıda ambulans vardı. Şu anda tabii ki trafik Ankara gidiş istikametinden, Eskişehir'den Ankara'ya gidiş istikametinde tamamen kapatılmış durumda. Maalesef ki şu anda tabii henüz teyitlenmiş bir bilgi değil, ancak bir vatandaşımızın bu kazada hayatını kaybettiğini şu anda söylemek mümkün. Resmi olmayan bilgilere göre 16 yaralı var bu kazada. Bir vatandaşımız da maalesef hayatını kaybetti. Bakın işte şu anda kameraman arkadaşım Serkan Öztürk ekranlarınıza getiriyor. O kamyonun kazadan sonraki hali, tabii bu görüntüden kamyonun da ne kadar hızlı olduğunu görmek mümkün. Çünkü kamyonun ön tarafı adeta yok olmuş. Sürücünün olduğu kısım yok olmuş. Tabii sürücünün şu anki durumu nedir? Elbette biz de bilmiyoruz. Üzücü bir kaza, büyük bir kaza. Şu an itibariyle tabii 16 vatandaşımız yaralı, 16 vatandaşımız yaralı ve bir vatandaşımız bu kazada hayatını maalesef kaybetti. Resmi olmayan ilk bilgilere göre şu anda biz de olay yerinde canlı yayında bu bilgileri size aktarıyoruz. Ankara Eskişehir yolunda temelli mevkiinde bir kamyon halk otobüsüyle çarpıştı. Kazada yaralıların olduğunu da görüyoruz. Tabii güvenlik ekiplerinin de bir müdahalesi var burada. Onlar da olay yerine yaklaştırmak istemiyorlar. Eskişehir yolundayız. AFAD ekipleri de burada. Oldukça büyük bir kaza. Henüz çok taze. Ambulanslar da olay yerinden biraz önce ayrıldı. AFAD ekipleri de burada. Şoförün durumu nedir? Tabii ki ilk önce o manzaradan sonra tabii onu merak ediyoruz. Çünkü kazanın şiddetini belki de en iyi anlatan, en iyi gösteren görüntü o oldu. Bakın işte halk otobüsünün son durumu da bu şekilde. Tabii bu manzaradan da kaza yerinden ilk aldığımız bilgilere göre o kamyonun bu otobüsü uzun bir süre sürüklediğine dair kaza yerinden aldığımız ilk bilgiler var. Maalesef ki 16 vatandaşımız bu kazada yaralandı ilk belirlemelere göre ve bir vatandaşımız da yaralandı. Umuyoruz tabii ki o yaralılar ölü sayısı artmayacak ve en az hasarla bu kaza atlatılmış olacak. Tabii olay yerinde jandarma ekipleri var. Ankara giriş Ankara istikametinde gerçekleşti bu kaza. Eskişehir yolunda gerçekleşti.

0: gerçekleşti. Polatlı'dan gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait özel halk otobüsü Harfiyat kamyonuyla çarpıştı ve maalesef ki o kazada 16 vatandaşımız yaralandı. Şu an olay yerinde. İsterseniz kameraman arkadaşım Serkan Öztürk'üm size yoldaki trafiği göstersin. Şu anda Eskişehir Polatlı, Eskişehir Sivrihisar yönünden gelen araçlar da yan yollara sevk edildi. O araçlar da işte buradan geçiş yapıyorlar. Biz bu noktaya geldiğimiz esnada tabii o kuyruğu da görmüş olduk. Kilometrelerce uzayan bir kuyruğun olduğunu söylemek mümkün. Büyük bir kaza tabii, sonuçları ne olacak? Umuyoruz ki ölü sayısı artmayacaktır. Şu anda da olay yerinde belediye ekiplerinin o kazaya ait araçlardan kopan parçaların temizliği de devam ediyor. Jandarma ekipleri burada, AFAD ekipleri burada, 112 ekipleri burada. Son yaralıyı da biraz önce kaldırdılar. Maalesef yayın öncesi oldukça kötü manzaralar vardı. Şu an itibariyle olay yerinden olay yerinde araçlardan kopan parçaların temizliği de devam ediyor. Belediye ekipleri de görüyorsunuz şu anda ekranda. O kazanın ardından kalan parçaların temizliği sürüyor. Maalesef oldukça büyük bir kazaydı bu da. Evet, şu an resmi bilgilere göre de zannediyorum o bir ölü olduğu da doğrulandı. 16 vatandaşımız da bu kazada yaralandılar. İşte kazanın boyutunu tekrardan göstermek istiyorum. Otobüs kullanılamaz hale geldi. Uzun metrelerce işte bu otobüsü o kamyon sürükledi. Tabii kamyonun da son halini gördünüz. Oradan da kazanın ne kadar şiddetli olduğunu söylemek mümkün. Toparlayacak olursak Ankara'da Eskişehir yolundayız. Ankara istikametinde Gölbaşı'ndan gelen arkamdaki bu otobüs Harfiyat kamyonuyla çarpıştı. Kazada henüz resmi olmasa bile bir vatandaşımız hayatını kaybetti. 16 vatandaşımız maalesef ki burada yaralandılar. Umuyoruz ölü sayısı artmayacaktır ve yaralılarımız da bir an önce sağlıklarına kavuşacaktır. Biz şu anda olay yerindeyiz. Gelişmeler oldukça tekrardan A Haber ekranlarında anlatıyor olacağız diyelim ve sözü tekrardan size bırakalım.
1: ...12 Ağustos tam güneş tutulmasında Avrupa'dan Kuzey Rusya'ya kadar uzanan hatta gökyüzü gündüz vakti karanlığa büründü. Milyonlarca kişi o tarihi anlara tanıklık etti.
2: Gökyüzü olağanüstü bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Ay milyonlarca kilometre uzaklıktaki güneşin önüne geçti. Gündüzün ortasında gökyüzü karardı, güneşin gizli atmosferi ortaya çıktı. 27 yıl sonra görülen tam tutulma kuzey yarımkürede milyonlarca insanı gökyüzüne kilitledi.
3: Harikaydı, güneş çok güzeldi, gerçekten muhteşemdi. Daha önce hiç görmemiştim, çok şaşırdım.
2: Tutulmanın görüldüğü hat Grönland'dan İzlanda'ya, Kuzey Rusya'dan Atlantik Okyanusu'na ve İspanya'ya kadar uzandı. İspanya'nın kuzeyinde güneş tamamen ayın arkasında kaldı, gündüz gece karanlığına büründü. Portekiz'in küçük bir bölümü de tam tutulma hattında yer aldı. Kuzey Amerika'nın bazı bölgeleri, Kanada, Avrupa'nın büyük bölümü ve Kuzeybatı Afrika'da ise parçalı güneş tutulması izlendi. Tutulmanın en çarpıcı anı ise ayın güneşin parlak yüzeyini tamamen örtmesiydi. O anda güneşin dış atmosferi korona tüm görkemiyle ortaya çıktı. Yıldızlar ve bazı parlak gök cisimleri kısa süreliğine görünür hale geldi. Bu eşsiz manzaranın adreslerinden biri de İngiltere'nin başkenti Londra'ydı. Parlamento binası ve Westminster çevresinde binlerce kişi tutulmayı izledi.
4: Gerçekten çok güzeldi. Westminster Köprüsü'nde oturup arka planda Big Ben'i izlemek. Gittikçe karardığını gördüm.
2: Bir başka dikkat çeken adres Fransa'nın başkenti Paris'ti. Yüzlerce kişi Eyfel Kulesi'ne çıkarak güneş tutulmasına tanıklık etti.
3: Eyfel Kulesi'ne çıkıp tutulmayı Fransa'nın en güzel noktalarından birinde izlemek istedim.
2: İtalya'da da yüzlerce kişi gökyüzündeki bu nadir olayı izlemek için toplandı. ve İspanya.
3: Uzun sürmedi ama çok güzel ve etkileyiciydi. Çünkü daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. O hafif yağmur da ona güzel bir hava kattı.
2: Tam güneş tutulması İspanya'yı karanlığa gömdü. Gökyüzünün bir anda kararmasıyla ortaya çıkan eşsiz manzara izleyenlerden büyük alkış aldı. Bu nadir gökyüzü olayını havadan izlemek isteyenler de vardı. İspanyol hava yolu şirketi Iberia, tutulmanın Avrupa'daki en iyi gözlem noktalarından izlenebilmesi için özel uçuş düzenledi.
4: Gördüklerimiz eşsizdi. Özellikle de buradan, bir uçaktan, bu yükseklikten, bu insanlarla birlikte sessizlik içinde. Sokakta gözlükle görmek gibi değil, çok farklı.
2: Ve İzlanda. Başkent Reykjavik'te toplanan kalabalık ülkeden 27 yıl sonra ilk kez izlenen tam güneş tutulmasına tanıklık etti. Ay güneşi tamamen örttü. Gündüz geceye döndü. Ve milyonlarca insanın gözü kısa süreliğine de olsa gökyüzündeki bu eşsiz kozmik gösteriye çevrildi.
1: James Webb Uzay Teleskobu, evrenin şafağını ışık tutan ezber bozucu bir keşfe daha imza attı. Teleskop, kırmızı nokta olarak adlandırılan gizemli bir kozmik cismi görüntüledi. Bilim adamları bu yapının hızla büyüyen bir kara deliğin etrafında şekillenen devasa bir kara delik yıldızı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
5: Evrenin en büyük gizemlerinden biri aydınlanıyor. James Webb, büyük patlamadan sadece 660 milyon yıl sonrasına ait gizemli bir kozmik yapıyı görüntüledi. Bilim insanları bu yapıları kara delik yıldızları olarak adlandırıyor. Çünkü nesne normal bir yıldız gibi parlasa da enerjisinin kaynağı nükleer füzyon değil, çevresindeki yoğun gazı yutan hızla büyüyen bir kara delik olabilir. Bu keşfin asıl önemi ise evrenin ilk dönemlerine ışık tutması. James Webb'in gözlemlediği küçük ve parlak kırmızı noktaların erken evrende hızla büyüyen kara delikler olabileceği düşünülüyor. Bu yapıların bugün galaksilerin merkezinde bulunan süper kütleli kara deliklerin ilk tohumları olabileceğine de dikkat çekiliyor. Yani James Webb sadece uzak bir cismi görüntülemiyor, galaksilerin ve dev kara deliklerin nasıl doğduğuna dair izleri yakalıyor. Eğer bu model doğrulanırsa evrenin ilk dönemlerindeki kara deliklerin nasıl bu kadar hızlı büyüdüğüne dair yeni bir sayfa açılacak.
1: İran'la yaşanan çatışmalar nedeniyle Orta Doğu'da görev yapan Amerika uçak gemisi USS Abraham Lincoln'de görev süresi uzatıldı. Ağır yaşam koşulları nedeniyle askerlerin ciddi bir ruh sağlığı krizi yaşadığı iddia ediliyor. Bazı askerlerin intihar girişiminde bulunduğu öne sürüldü.
5: ABD uçak gemisinde ağır yaşam koşulları altında 250 gün geçti. Karaya ayak basmadan denizde kalan personel tükenmeye başladı. Öyle ki donanma mensupları artık intihar etme noktasına geldi. USS Abraham Lincoln uçak gemisi Kasım 2025'te San Diego'dan ayrıldı. Normal şartlarda Mayıs ayında geri dönmesi planlanıyordu. Ancak İran savaşı uzayınca bölgedeki askeri operasyonlar arttı. Geminin dönüşü birçok kez ertelendi. Uçak gemisindeki yaklaşık 5000 personel 250 gündür karaya ayak basmadan operasyonda.
6: Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü Amerika Birleşik Devletleri donanması elinde tutuyor.
5: Gemideki yaşam koşullarını ise ABD medyası ortaya koydu. Haber asker ailelerine dayandırıldı. Buna göre duşlar küflü, çamaşırhaneler haftalardır çalışmıyor. Sıcak su kesiliyor ve uzun süre gelmiyor. Temel kişisel bakım malzemelerinde de sıkıntılar var. Gıda tedarikindeki sorunlar nedeniyle bazı öğünler sınırlı porsiyonlarla geçiştiriliyor. Görev süresinin uzatılması ve ağır yaşam koşulları nedeniyle personel ciddi bir ruh sağlığı krizi yaşıyor. İddiaya göre askerlerin psikolojik durumu da hiç iyi değil. Ailelerine göre bazı personel denize atlamaya çalışarak intihar girişiminde bulundu. Korkunç durumu bir asker eşi anlattı. Kocam denize atlayan bir askeri kurtardı ifadesini kullandı. Bir başka askerin eşi de kendisine gelen mesajı paylaştı. Eşinin "Umarım yarın uyanmam" dediğini anlattı. Bazı senatörler durumu gündeme getirip tepki gösterdi.

0: isterse de Savunma Bakanlığı iddiayı reddetti. ABD donanması baskıyı doğruladı. Ancak gemide intihar girişimlerinde veya intihar düşüncelerinde artış tespit edilmediğini savundu. Donanmaya göre gemide temiz su bulunuyor ve klima çalışıyor. Ancak USS Abraham Lincoln uçak gemisinin görev süresinin ne zaman biteceği ve askerlerin karaya ne zaman çıkacağı belirsiz.
1: Sırada dünyada gündem olan iki kardeşin hayat hikayesi var. Bebekken Hindistan'da yetimhaneye bırakılan iki kardeş, Hollanda'da farklı koruyucu aileler tarafından evlat edinildi. Çocukluk arkadaşı olan iki kadın, 40 yıl sonra DNA testiyle biyolojik kardeş olduklarını öğrendi. İkilinin buluşması duygu dolu anlara sahne oldu.
0: İki çocukluk arkadaşı birbirlerine kız kardeşim diye hitap ediyorlardı. Yıllar sonra yapılan DNA testi inanılmaz gerçeği ortaya çıkardı. Onlar sadece arkadaş değil, gerçekten öz kardeş çıktı.
2: Nihayet tamamlanmış hissediyorum ve bu kalbimdeki bulmaca parçası.
0: Mina Gelting ve Minal Tissen Hindistan'da doğdu. İkisi de bebekken yetimhaneye bırakıldı. Hollandalı koruyucu aileler tarafından evlat edinildiler. İki kız birbirlerinin varlığından habersiz şekilde büyüdü. Aralarında yaklaşık 160 kilometrelik mesafe bulunan yerlerde yaşamlarını sürdürdüler. ...1996 yılında evlat edinilmiş çocuklar için düzenlenen bir etkinlikte karşılaşıp arkadaş oldular. Herkes çok benziyorsunuz diyordu. Arkadaş olup mektuplaşmaya başladılar. Üstelik gerçekten habersiz birbirlerine kız kardeşim diye hitap ediyorlardı. Ama bir süre sonra birbirlerinin izini kaybettiler. Yaklaşık 15 yıl boyunca hiç görüşmediler.
2: Her zaman beni seven ve bana bakan birçok insanla çevrili oldum. Ama içimde hep çok yalnız hissettim. Artık yalnız hissetmiyorum.
0: Gerçek aileleri hala akıllarındaydı. DNA testi yaptırıp ailelerini bulmak için birçok kuruma başvurdular. Fransa'da yaşayan Minal Tissen, telefonuna gelen bildirimle büyük şaşkınlık yaşadı. Fotoğraflarına baktığı kişi yıllar önceki çocukluk arkadaşı Mina'ydı.
2: Evde yalnızdım ve sonra telefonuma açılan bir pencere çıktı. DNA sonuçlarınız hazır diyordu. Sonra açtım. Mena'nın kardeşim olduğu yazıyordu.
0: DNA testinin sonucu %99,99 eşleşti. İki kadın kesin olarak biyolojik kardeşti. Gerçeği öğrendikten sonra iki kardeş yeniden bir araya geldi. Sarıldılar, ağladılar, güldüler. Yaşadıkları duyguyuysa eksik yapboz parçasının bulunması olarak tarif ettiler.
2: Ev gibi hissettiriyor. Çok farklı hayatlarımız var. Ama seni gördüğümde sanki evimdeymiş gibi hissediyorum.
1: Çanakkale Bozcaada açıklarında zıpkınla balık avlayan 46 yaşındaki dalgıçtan bir daha haber alınamadı. Adana'da da serinlemek için nehre giren iki çocuk akıntıya kapıldı ve gözden kayboldu. İki bölgede de arama çalışmaları devam ediyor.
0: Zıpkınla avlanmak için denize girdi, bir daha su yüzüne çıkmadı. 46 yaşındaki Uğur Savaş, Bursa'dan ailesiyle Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine gitti. Savaş, 12 Temmuz sabahı saat 5.30 sıralarında arkadaşıyla birlikte Sulubahçe açıklarında dalışa geçti. Ancak suya daldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. İhbar üzerine bölgeye iki sahil güvenlik botu, dalış timi ve yandan taramalı sonar cihazı sevk edildi. İzmir'den kalkan sahil güvenlik uçağı da havadan arama faaliyetlerine destek veriyor. Bir başka arama ve kurtarma çalışması da Adana'da. Serinlemek için Ceyhan Nehri'ne giren 12 yaşındaki Salih Rami ile 10 yaşındaki Simar Süleyman akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Yüreğir ilçesi Yakapınar mahallesinde iki çocuğun kıyafet ve terlikleri nehir kenarında bulundu. İhbar üzerine bölgede jandarma sualtı arama kurtarma, AFAD ve itfaiye ekibi çalışma başlattı.
1: Avrupa genelinde etkisini sürdüren 5. sıcak hava dalgası tepe noktasına ulaştı. İngiltere ve Fransa'da yüksek basınç nedeniyle turuncu alarm verildi. Termometreler 40 dereceye yaklaştı. Öte yandan kuraklık nedeniyle tarımda verim düşerken çok sayıda nükleer santral de kapandı.
3: Tarlalar kuruyor, nehirler çekiliyor, su rezervleri tükeniyor. Avrupa ülkeleri sıcak hava dalgasının etkisi altında. Kıta genelinde 2026 yazında 5. büyük sıcak hava dalgası yaşanıyor. Özellikle İngiltere ve Fransa'da sıcaklıklar yeniden yükseldi. İngiltere'de sıcaklık 38, Fransa'da 40 dereceye ulaştı.
4: Bu üzücü ve korkutucu bir şey. Topluma, kaynaklarımıza dikkat etmemiz gerektiği konusunda çok ciddi bir uyarı.
3: Sıcak hava kuraklığı tetiklerken yağış azlığı durumu daha da ağırlaştırdı. Avrupa Birliği ve İngiltere'nin toplam yüz ölçümünün %50'sinde kuraklık belirtileri görüldü. Fransa, Almanya, Macaristan, Romanya ve İngiltere'de kuraklık tehdidi altındaki kritik bölgeler arasında. Dua, Po, Ren, Tuna nehirlerinin debileri düştü. Ağustos ayında nehirlerde rekor düşük su seviyeleri kaydedildi. Sadece Fransa'da kuruyan dere sayısı 1373'e ulaştı. Kuraklık ve sıcak hava tarımsal üretimi de vurdu. Avrupa Birliği'nin son tarımsal değerlendirmesine göre ard arda gelen sıcak hava dalgaları ürünlerin gelişimini hızlandırdı. Bazı ürünler normalden erken olgunlaştı. Topraktaki nem azalırken özellikle yazlık ürünler büyük baskı altında kaldı.
4: Kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana verimlilik anlamında en kötü dönemi yaşıyoruz.
3: Sıcak hava nükleer enerjiyi de vurdu. Macaristan'daki Pax nükleer santrali kapasitesinin yaklaşık 1/4 oranında çalışıyor. Romanya'da ülke enerjisinin 1/5'ini sağlayan Cernavodă nükleer elektrik santrali reaktörü kapatıldı. Fransa'nın 57 nükleer reaktöründen 13'ü sıcak havadan etkilendi.
5: Bence doğanın bize gönderdiği mesajı anlamamız gerekiyor.
3: İlkbahardan beri devam eden kuraklık ard arda gelen sıcak hava dalgalarıyla birleşti. Kuruyan bitki örtüsü yangınlar için uygun ortam oluşturdu. Fransa ve İspanya'da Temmuz ayında büyük yangınlar yaşandı ve hala da devam ediyor.
1: Yaz sıcakları ve aşırı su tüketimi nedeniyle İstanbul'un barajlarında doluluk oranı düşmeye devam ediyor. Peki mega kentin ne kadar suyu kaldı? İşte son veriler.
0: İstanbul'un su kaynakları alarm veriyor. Artan su tüketimi ve sıcak hava barajlardaki doluluk oranını hızla düşürüyor. Ağustos ayının ilk günlerinde %54 seviyesinde olan baraj doluluk oranları artan sıcaklığın etkisiyle 2 haftada %50'ye kadar geriledi. En yüksek doluluk oranı %81,14 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Son sıradaysa %17,35 ile Pabuçdere Barajı yer aldı. İstanbul barajlarının doluluk oranları ise Elmalı'da %81,14, Ömerli'de %71,51, Darlık'ta %68,06, Alibey'de %48,82, Terkos'ta %42,45, Büyükçekmece'de %35,39, Israncalar'da %34,08, Sazlıdere'de %28,76, Kazandere'de %23,4, Pabuçdere'de %17,35 olarak ölçüldü. Uzmanlar bilinçsiz su kullanımına dikkat çekerek tasarruf edilmesi konusunda uyarıyor.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün programı da oldukça yoğun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit aileleriyle bir araya geldi. O buluşmadan da bu fotoğraf kareleri haber merkezlerine ulaştı. Yine gazilerimizin de bu toplantıda olduğunu görmekteyiz. Biz de haber merkezimize ulaşır ulaşmaz ekranlarınıza taşımak istedik. Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesine bağlı Akpınar köyünde kadınlar çobanlık yapıyor. Göl manzaralı köy eşsiz doğasıyla da dikkat çekmekte. Şimdi de sizi Akpınar köyüne götüreceğiz ve böylelikle bu saatimizi de noktalamış olacağız.

0: Çetçilere rast geldik. Abla isim neydi?
1: Nurgül Bülük.
0: Nurgül abla.
1: Efendim.
0: Dedik bir erkek çoban mı ama bir hanımefendi denk geldi.
1: Evet, evet kardeşim.
0: Nasılsın?
1: İyiyim, teşekkür ederim.
0: Nasıl gidiyor hayvancılık?
1: Çok güzel.
0: Çok güzel.
1: Ben çok seviyorum.
0: Çok mu?
1: Evet, çok güzel. Hoşuma gidiyor.
0: Tam bağırıyordu. Tam bağırıyordu.
1: Hadi, hadi, hadi. Gel kızım. Gel, gel, gel. Ben yıllardır bu işi yapıyorum.
0: Kaç senedir yapıyorsun?
1: Valla 15-20 oldu hemen.
0: Maşallah ya. Hangisi zor? Keçi mi, koyun mu?
1: Keçi.
0: Öyle mi? Keçi inatçı mı?
1: Olur. İnatçı.
0: Çok mu inatçı?
1: Çok hızlı, çok kıvrak insan lazım peşinde.
0: Maşallah. Biz böyle konuşurken bu arada.
1: Evet.
0: Şimdi Nurgül abla böyle gölün kenarından geldi. Acı Gölü'n.
1: Şimdi ağılımıza gidiyoruz.
0: Nereye gidiyoruz abla?
1: Şurada ağılımız var. Bir saat dinlenecek. Ondan sonra tekrar açacağız.
0: Ha, ağılda dinlenecekler.
1: Evet, evet.
0: Şimdi otlandı bunlar.
1: Otlandı, doydu.
0: Sonra dinlenecekler.
1: Tekrardan şuradan köyümüze gideceğiz.
0: Nereden? Bu dağları mı aşacaksın
1: ben
0: şimdi?
1: Bu dağları aşacağım şimdi.
0: Of of of of. Köksal. Nasıl zor değil mi? Şu evet. Yalçın kayalıklara bakar mısın? Bak.
1: Haydi.
0: Islık ıslık da çalıyor. Biz çalıyor. Gidiyoruz. Gidiyoruz biz.
1: Yıllar oldu.
0: Öğrendik mi gari? Ne kadar da doğal işte. Böyle Anadolu insanı değil mi Allah, Nurgül
1: ben
0: abla?
1: Ben çok seviyorum. Ben Denizli'den geldim. Hiç orada yaşamamışım.
0: Öyle mi? Şehirden buraya geldin?
1: Ha, buralıydım. Orada yaşadım.
0: Sonra tekrar buraya geldim.
1: Buraya geldim ama çok memnunum. Davarı seviyorum, köyümü seviyorum, ne bileyim.
0: Hayvanlarımı seviyorum.
1: Onlar çok seviyorum.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Onlar da seni seviyordur eminim.
1: Aynen öyle. Haydi. Değil mi? Haydi.
0: Haydi. Şimdi sen röportaj bitince tırmanmaya mı başlayacaksın?
1: İşte şuradan gidiyorum.
0: Şuradan mı? Senin yol burası mı?
1: Yol burası, ağıl orası. Buyurun gelin bir gün bir çay içelim.
0: İnşallah. Teşekkürler ablacığım. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Hadi Allah'a emanet. Evet, gerçekten de zor ama Nurgül abla dedi ya. Ben 15-20 yıldır dedi bu işi yapıyorum dedi. Çok da seviyorum dedi. Şimdi artık o da küçükbaş hayvanlarıyla birlikte dağlara tırmanmaya başladı.

0: şu çocuklara gerçekten imrenmemek elde değil. İnanılmaz bir sıcak var ama o yavrularımız mis gibi tertemiz ve serin suların içerisinde yüzüyor. Acıgöl kaynaklarla besleniyor. Bir kardeşimiz de geliyor. Önce aman düşme. Aman düşme. Oo, buz gibi vücudu. Buz. Bakın oradan kaynaktan su akıyor. Acıgöl işte bu kaynaklar sayesinde besleniyor. Birazcık da tuzlu. Daha doğrusu sodalı Acıgöl'ün suyu. Gürül gürül maşallah akıyor. Burada da gördüğünüz gibi çok berrak bir su var. İsmin ne senin?
1: Furkan.
0: Furkan. Buz gibi vücudun. Nasıl yüzüyorsun?
1: Kulaçlama işte, dalarak.
0: Oo, kulaçlama, dalarak. Çok derin değil herhalde, bir metre mi?
1: Yo, şu ortalar birazcık derin de buralar hani bayağı bir metre falan.
0: Dikkat ediyorsun ama değil mi?
1: Hı-hı. Ya çok boğulmadım da, boğulmam da herhalde yüzmedim.
0: İnşallah, inşallah. Sen yine dikkatli ol. Orada ördeklerle beraber yüzüyorsunuz.
1: Evet, ördekler arada bir buraya doğru geliyor.
0: Size doğru geliyor kaçıyorlar. Kaçıyorlar evet. Mı sonra?
1: Bizden dolayı.
0: Tamam. Hadi o zaman tutmayayım seni ben güneşin altında. Devam mı yüzmeye?
1: Devam.
0: Hadi bakalım o zaman. Furkan'ı tekrar. Oo, bak Furkan alışkın. Hemen cumburlop atladı gölün içerisinde. Dediğimiz gibi Acıgöl gerçekten çok önemli bu yöre halkı için. Bir taraftan sodyum sülfat üretiliyor diğer taraflarda. Bir taraftan da işte bu şekilde aileler hemen gölün kenarına geliyor. Bazı çocuklarımız bu şekilde yüzüyor. Bazıları da piknik yapma imkanına sahip oluyor. Acıgöl'ün hemen yanı başındayız yine. İlginç bir görüntü dikkatimizi çekti. Şöyle suyun içerisine düşmeden atladım. Burada ablalarımız var. Ellerinde tahtayla birlikte. Ne yapıyorsunuz abla siz? Kolay gelsin.
2: Sağ ol. Elbise yıkıyoruz.
0: Elbise yıkıyorsunuz.
2: Aynen. Makinemiz de var. Burada da yıkıyoruz.
0: Şimdi tabii

0: izleyicilerimiz belki biraz şaşırmış olabilir. Gölün suyu sodalı.
1: Aynen, sodalı.
0: Dolayısıyla deterjana ihtiyaç yok.
1: Yok, gerek.
0: Değil mi abla? Kullanmıyorum. İsim neydi ablası?
1: Esra.
0: Esra abla, daha mı temiz yıkanıyor?
1: Aynen, daha temiz yıkanıyor.
0: Bu elinizdeki tahtanın adı var mı? Tokuş. Ne?
1: Adı var.
0: Tokuç.
1: Aynen, Tokuç diyoruz burada.
0: Böyle saatlerce dövüyor musunuz?
1: Yok, temizledik, yıkadıktan sonra koyuyoruz, kuruluyoruz, eve gidiyoruz. Başka da bir şey yapmıyoruz.
0: Kaç saat yıkıyorsunuz böyle? Tamamen doğal ortam ya, değil mi?
1: Aynen, doğal ortam. Bir iki saat sürüyor işte. Elbise, kıyafete göre ne kadar varsa ona göre yıkayıp gidiyoruz.
0: Şimdi evde çamaşır makinesi var diyorsunuz ama bu bir gelenek mi olmuş artık böyle?
1: Gelenek oldu. Burada yıkayıp eve gidiyoruz. Hep burada eskikinler böyle yapıyormuş annelerimiz. Biz de aynı devam ettiriyoruz.
0: O geleneği yaşatıyoruz.
1: Aynen, yaşatıyoruz.
0: Evet, Esra ablanın dediği gibi yani şimdi bütün evlerde artık çamaşır makinesi var ama bu gelenek işte gölün kenarında yıllardan bu yana akan bir su, sodalı su.
1: Aynen, sodalı olduğu için daha güzel yıkıyor evdeki makineye göre. Biz de burada devam ettiriyoruz, hem gelenek.
0: Hem de daha temiz
1: oluyor. Aynen, daha temiz oluyor.
0: Peki, kolay gelsin o zaman.
1: Sağ ol.

0: İfinans piyasa ekranını sunar.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 9 Ağustos'ta 289.732 yolcuya hizmet vererek Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştığını açıkladı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
8: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ile 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş, yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Van-Hakkari yolunun 71 ile 79. kilometreleri arasında tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sondu. Bir reklam.
3: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
1: Kripto. Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
4: Reklam. Garanti BBVA.
5: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
6: Bilmenize hiç gerek yok çünkü.

0: sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
7: Trabzon 99.8, Samsun 92, Rize 90.8, Tokat 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

Akşam Ajansı'na merhaba. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında gelişmelerle karşınızdayız. Samsun'da kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yollar göle dönerken iş yerleri ve binaların zemin katlarını su bastı. Meteorolojinin sarı kod uyarısının ardından beklenen sağanak Samsun'da etkisini gösterdi. Özellikle Canik ve Tekkeköy ilçelerinde şiddetini artıran yağış su baskınlarına neden oldu. Bazı cadde ve yollar adeta göle dönerken sürücüler suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Kuvvetli yağış nedeniyle bazı iş yerleriyle binaların zemin katlarını da su bastı. Kente kuvvetli yağışların saat 18'e kadar aralıklarla devam ettiği belirtiliyor.

0: Avrupa'nın en büyük limanı olan Rotterdam'da henüz belirlenemeyen bir nedenle şiddetli bir patlama meydana geldi. En az bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Rotterdam polisi tarafından yapılan açıklamada patlama sonucunda 11 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi. Olay yerine güvenlik çemberini alan yetkililer patlamanın çıkış nedenine ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Ancak yerel basına yer alan haberlere göre patlamada kısa bir süre önce Rotterdam limanı çevresinde birden fazla elektrik kesintisi yaşandı. Yetkililer söz konusu kesintilerle patlama arasında doğrudan bir bağlantı bulunup bulunmadığını inceliyor. Bünyesinde devasa petrol rafineleriyle çok sayıda petrokimya tesisini barındıran Rotterdam Limanı, Avrupa'nın en büyük ve en kritik lojistik merkezlerinden biri olarak biliniyor. İstanbul Küçükçekmece E5'te yaz kursuna giden çocukları taşıyan ticari araç yol ayrımında önce bariyerlere ardından direğe çarptı. Feci kazada 12 çocuk ve şoför yaralandı. Görüntüler Küçükçekmece D100 karayolundan. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç yol ayrımında önce bariyerlere ardından üzerinde yön levhasının bulunduğu direğe çarptı. Kazada şoför ve araçta bulunan 12 çocuk yaralandı. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Trafik kontrol olarak sağlanırken uzun uruç araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü. Hatay'ın Erzin ilçesinde 3 araç zincirleme kazaya karıştı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Seyir halindeki tır 4 yol Erzin otoyolunun Kuzuculu mahallesi mevkiinde makaslama yapması nedeniyle sürücünün kontrolden çıktı. Aynı istikamette ilerleyen yolcu otobüsü ve Mert Aysüt yönetimindeki otomobil tırın dorsesine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 acil sağlık, otoyol jandarması ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilin sürücüsü ve beraberindeki 5 kişi yaralandı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü Mert Aysüt ve Ahmet Baran Çapar hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. Bir başka kaza haberi Ankara Eskişehir yolunda minibüs ve kamyon kaza yaptı. Can kaybı ve yaralılar var. Haber muhabiri Abdullah Ünver olay yerine bize detaylar aktaracak. Abdullah.
1: Teşekkür ediyorum, Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Üzücü bir haberle tekrardan karşınızdayız. Bir önceki bültende bir ölü 16 yaralı vardı. Şu saat itibariyle ölü sayısı maalesef ki arttı. 2 ölü, yaralı sayısı da 25'e yükseldi. Biraz önce Eskişehir-Ankara istikametinde yol trafiğe kapalıydı. Ancak şu saat itibariyle artık o yolda yoldaki araçlardan kopan parçaların kaldırılmasının ardından o yolda trafiğe açıldı. Jandarma ekipleri burada, AFAD ekipleri burada, 112 ekipleri elbette burada. Onlar da tüm güçleriyle işte bu kaza yerinde çalışmaya devam ediyorlar. Dediğim gibi bir önceki bağlantımızda bir ölü 16 yaralı olduğu bilgisini paylaşmıştık. Ancak şu saat itibariyle biraz önce aldığımız bilgiye göre maalesef ki ölü sayısı 2'ye yükseldi. Yaralı sayısı 16'dan 25'e yükseldi. Kaza yaklaşık bir saat önce gerçekleşti. 1,5 saat önce gerçekleşti. Hafriyat kamyonuyla şu anda ekranlarınıza gelen Polatlı'dan gelen bir minibüs bir otobüs çarpıştılar. O kaza sonrasında bakın işte otobüsün son halini görüyorsunuz. Jandarma ekipleri şu anda otobüsün içinde tabii kazadan sonra o yolculara ait birer eşya, birer parça neler varsa artık onları bulmak için, aramak için onlar da şu anda otobüsün içinde aramalarına devam ediyorlar. Çok kısa bir süre önce son yaralı da bulunduğumuz bu noktadan hastaneye doğru yola çıkarıldı. Kazanın büyüklüğünü görüyorsunuz aslında. Biraz daha oraya ilerlemek gerekirse ileride de o kazaya karışan hafriyat kamyonunu göreceğiz. Oldukça süratli olduğunu şimdi birazdan görmüş olacaksınız. Tabii oldukça büyük bir kaza. Yaklaşık 1,5 saat önce gerçekleşti. Eskişehir'den Ankara istikametine giden Eskişehir yolunda Ankara'nın hemen çıkışında gerçekleşti. Bakın şimdi Serkan Öztürk'ün görüntüleriyle ekranlarınıza geliyor.

0: Afiyat kamyonunun ön tarafı adeta yok olmuş. Biraz daha yaklaşalım, daha detaylı bir şekilde görelim. Ancak tabii kaza sonrası yolda da yoğun bir duman var. Şu anda o yolda trafiğe yeni açıldı. Biraz önce açıldı. Artık Ankara istikametinde trafiğin tek şeritli olarak açıldığını söylemek mümkün. Bakın ekranlarınıza geliyor. Kazanın şiddetini yansıtan en büyük karelerden biri. Afiyat kamyonunun şoförün bulunduğu bölge tamamen neredeyse yok olmuş durumda. Ekipler şu anda, kurtarma ekipleri o kamyonu da birazdan o bölgeden kaldıracaklar. Zannediyorum buradan, olay yerinden aldığımız ilk bilgilere göre otobüsün benzin istasyonundan, şu anda bulunduğumuz nokta aslında birer bir benzin istasyonu. Büyük bir ihtimalle olay yerinden aldığımız ilk bilgiye göre otobüsün benzin istasyonundan ana yola çıkış yaptığı esnada kaza gerçekleştiğine dair iddialar var. Tabi ilerleyen süreçte, ilerleyen saatlerde o bilgiyi de teyit etmiş olacağız. Ancak kazanın şiddetinin oldukça fazla olduğunu söylemek mümkün. Olay yerinden, biz de olaydan çok kısa bir süre sonra A Haber ekibi olarak bu noktaya ulaştık. Tabi adeta bir can pazarı yaşandığını söylemek mümkün. O görüntüleri de rejiden rica ediyorum, gösterme şansı varsa onu da ekranda göstermiş olalım. Bakın otobüsün ilk arka kısmı zannediyorum. Evet, arka kısmı ne hale gelmiş? Buradan da anladığımız kadarıyla kamyonun otobüsü arkadan vurduğunu görebiliyoruz. Halen yolda parçalar var. Oraya da bir zoom yapma şansımız varsa otobüsün parçaları var. Yolculara ait eşyalar var. Onlar da halen olay yerinde. Biraz önce o yoldaki eşyalar ve araçtan kopan parçalar temizlendi ve yolda trafiğe açıldı. Tabii kaza yaşandıktan sonra yol trafiğe kapatılınca haliyle kilometrelerce uzayan, Eskişehir'den Ankara istikametine doğru kilometrelerce uzayan, bizim gördüğümüz, bilgisini aldığımız kadarıyla yaklaşık 15-20 kilometrelik bir araç kuyruğundan bahsediyoruz. Şu anda kontrollü olarak o yolda trafiğe açıldı. Biraz önce de Polatlı Kaymak kamı buradaydı. Kaza yerinde o da ilk incelemelerini yaptı. Şu saat itibariyle de artık yolun açıldığı bilgisini verelim. Maalesef ki bir önceki bültenimizde bir ölü 16 yaralı olduğu bilgisini paylaşmıştık. Ancak çok kısa bir süre geçmesinin ardından maalesef ki hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükselmiş durumda.
1: Abdullah, Abdullah, mesela şu hafriyat kamyonu gösteriyorsun ya. Yani mesela hayatını kaybedenlerden, evet, birisi o hafriyat kamyonunun şoförü mü ya da bir başka kişi mi? Var mı bilgimiz hayatını kaybeden kişiye ilişkin? Bir de o hafriyat kamyonunun ön tarafını, evet, bize gösterebilirsiniz. Çok büyük facia orada da gözüküyor. O hafriyat kamyonu ön tarafı da adeta yok olmuş sanki.
0: Evet, evet, maalesef siz de bahsettiniz. Kazanın aslında şiddetini oradan, kamyonun ön kısmından görmemiz mümkün. İsterseniz buradayken, isterseniz otobüsü daha detaylı bir şekilde görelim. Otobüsten kopan parçaları görüyorsunuz. 16 yaralı var demiştik. 2 ölü var. Sorunuza cevap sorunuza... Bir saniye, canlı yayındayız. Sorunuza cevap verecek olursak, tabii bizim şu anda buradan gördüğümüz manzara itibariyle o hayatını kaybedenlerden birinin şoför olduğunu, hafriyat kamyonunun şoförü olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü gerçekten üzücü bir manzara var orada. Yani o bölümden kurtulmuş olma ihtimali var mıdır? Tabii ki şu anda kestirmek mümkün değil, ancak bizim gördüğümüz kadarıyla gerçekten üzücü bir manzara var. Biraz daha yaklaşalım oraya. Orayı görelim daha detaylı bir şekilde. Kameraman arkadaşım şimdi size gösterecek. Tabii olay çok sıcak. Olay çok yeni. Olay yerinde halen çalışmalar devam ediyor. Biraz daha yaklaşalım. Rica ediyorum, biraz daha yaklaşalım. Ve olayı, kazanın şiddetini daha net bir şekilde görmüş olacak izleyicilerimiz. Bir kez daha iki vatandaşımız bu kazada hayatını kaybetti. Şimdi o kazaya karışan, o kazaya belki de neden olan hafriyat kamyonunu ekranda görüyorsunuz. Evet. Bakın işte ön kısmı tamamen yok olmuş durumda. Tabii şoför oradan kurtulmuş mudur? Şu anda resmi bir bilgi elimizde yok. Ancak maalesef ki şu saat itibariyle gördüğümüz kadarıyla hayatını hayatını kaybedenlerden birinin işte bu hafriyat kamyonunun şoförü olduğunu
1: hafriyat kamyonu diyebiliriz. Buradan sanki yükü elbette varmış gibi gözüküyor. Yüklü mü hafriyat kamyonunda?
0: Ya benim şu anda buradan gördüğüm kadarıyla evet yüklü. Büyük evet. bir ihtimalle bir inşaat alanından, üstünde de yazdığı itibariyle inşaat alanından kum görüyorum.
1: Şu yüzden sordum.
0: Büyük
1: çünkü
0: ihtimalle
1: eğer,
0: inşaat alanından aldığı evet, kumu.
1: Evet, yüklü olduğunu bize Serkan gösteriyor. Yüklü bir kamyonla çarpmak çok daha büyük bir etki yapar.
0: Evet.
1: Yani çok daha güçlü bir çarpma etkisi gösterir. O yüzden kamyonun yüklü olması da otobüse daha fazla zarar vermesine sebebiyet vermiş belli ki. Ve kamyonun kupası dediğimiz kısım da yani yassı hale gelmiş. Çok acı verici, üzücü görüntüler Abdullah.
0: Evet maalesef. Aslında dediğiniz doğru. Evet yani o kamyonun ağırlığını, tonajını arttıran önemli bir etken. Bu da kazanın şiddetini arttırmada belki de bu da etkisi olmuştur diyebiliriz. Üzücü görüntü elbette. Bir önceki bağlantımızda ifade etmiştik ancak her geçen dakika maalesef ki bu kazada hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Toparlayacak olursak kaza yaklaşık 1,5 saat önce Eskişehir'den, arkamdaki yol Eskişehir, Ankara istikametinde gerçekleşti bu kaza. Maalesef o kazada hafriyat kamyonuyla Polatlı'dan gelen özel halk otobüsü işte bulunduğumuz bu noktada petrol istasyonunun çıkışında maalesef kaza yaptılar. Şu saat itibariyle 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. 25 vatandaşımızın yaralı olduğunu söylemek mümkün. Olay yerinden yaralılar biraz önce hastaneye sevk edildi. Son ambulansla yola çıktı. Şu saat itibariyle de Eskişehir-Ankara yolu trafiğe açıldı. Tek şeritli de olsa trafiğe açıldı. Umuyoruz hayatını kaybedenlerin sayısı daha da artmayacaktır. Hastanedeki vatandaşlarımız da en kısa sürede sağlıklarına kavuşacaktır diyelim. Ve sözü tekrardan size bırakalım.
1: Abdullah, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. Efendim, İstanbul Silivri'de TEM yakınındaki otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevler karadan ve havadan müdahale sonucu kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle kapatılan TEM kontrollü şekilde yeniden trafiğe açıldı. Yangın Silivri'de bulunan otluk alanda çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler büyüdü. Bölgeye AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine tedbir amacıyla bazı evlerin tahliye edildiği bildirildi. İtfaiye ekipleri karadan alevlere müdahale ederken söndürme çalışmalarına helikopterler de destek verdi. Alevler daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle kapatılan TEM kontrollü şekilde yeniden trafiğe açıldı. Konuya ilişkin İstanbul Valiliğinden de açıklama geldi. Açıklamada yangın nedeniyle otoyol üzerinde bulunan bir dinlenme tesisi, bir çiftlik ve bir YDM'in hurda parkı tedbir amacıyla boşaltılmıştır. Olayda an itibariyle ölen ya da yaralanan bulunmamakta olup ekiplerin yangına müdahalesi devam etmektedir denildi. Balıkesir'in Edremit ilçesine gideceğiz. Orman yangını var zira. Alevlerle mücadelede son durumu haber muhabiri Vedat Sezer bizlere aktaracak. Vedat, nedir alevlere ilişkin aktarabileceğin bize bilgiler?
2: Hikmet Öztürk, alevle ilgili çok fazla bilgi veremiyoruz çok şükür. Çünkü alevler kalmadı diyebiliriz. Büyük bir mücadele vardı. Edremit'in Kadıköy mahallesinde hemen arkamdaki alanda başlayan, saat 14 sularında başlayan yangın yerleşim alanlarını tehdit etti. Öncelikle onu söyleyelim, Edremit ciddi bir faciadan kurtuldu. Zira bugün 50 ile 70 kilometre arasında esen bir rüzgarla birlikte oradan başlayan yangın yerleşim alanlara doğru gitti. Peki hemen bakalım, hemen alt tarafta yerleşim alanlarının başladığı nokta, işte alevlerin ilk geldiği yer burası. Kameraman arkadaşım Birol Güngör de gösteriyor. Burada bulunan ancak ikamet edilmeyen bir evin çatısı birlikte yandığını görebiliyoruz ve buraya hemen müdahale yapıldı. Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri anında yangına müdahale etti. Ancak rüzgarın etkisiyle o yangın önümüzdeki ormanlık alana sıçradı ve buradan da Yolören Ortaoba köyüne doğru ilerledi ve zeytinlik alanlarına ve otluk alanlarına sıçradı. Bir taraftan da yanımızdaki yolun üst tarafından yine ormanlık alana dağıldı. Yaklaşık 3 ayrı noktadan hızlı bir şekilde ilerleyen yangına yaklaşık 11 uçak, 10 helikopter, 50 civarında arazöz çok sayıda itfaiye aracıyla müdahale edildi. Özellikle yerleşim alanları tehdit eden noktalara çok ciddi mücadeleler yapıldı. Alev kahramanları yerleşim alanlarına bu yangının sirayet etmesini engellediler, ancak hemen yukarı bölgede

0: Özellikle olası bir alevlenme noktasında hemen üst taraftaki bölgeye de su atmaya devam ediyorlar ve görüldüğü gibi yangın tehlike boyutlarını aştı. Çok şükür herhangi bir can kaybı olmadı. Tabii ki yaban hayatı olumsuz etkiledi. Bazı canlar maalesef telef oldu ormanlık alanın içerisinde. Ancak yine de bu sert rüzgara rağmen, meteorolojinin de sert uyarılarına rağmen büyümesi olası bir yangındı. Bazı köylere de ulaşması söz konusuydu. Özellikle zeytinlik alandan Orta Oba ve Yoluren köylerine doğru ilerlemesi söz konusuydu. Fakat saat 16.30 sıralarında rüzgar yön değiştirdi ve rüzgar yangının çıktığı bizim de bulunduğumuz bu noktaya doğru alevleri tekrar geriye getirdi. Böylece çepeçevre hem karadan hem de havadan yangın kontrol altına alındı ve artık bölgede soğutma çalışmaları yapılıyor. Hem itfaiye grupları hem de su tankerleri bölgeye yoğun bir şekilde sevk ediliyor. Nerede bir tütme varsa, nerede küçük bir alevlenme varsa oraya da müdahale ediliyor. Tabii geniş bir alan etki altında kalmıştı. Ancak şunu söyleyebiliriz, yerleşim alanlarına herhangi bir şekilde bir zarar vermedi. Herhangi bir can kaybı yok.
1: Evet.
0: Tabii ki bazı zirai alanlar zarar gördü diyelim. Sözü tekrar Edremit'ten size bırakalım Hikmet Öztürk.
1: Eda, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. Efendim, Fransa'da rekor sıcaklıkların ardından kuraklık giderek büyüyor. Ülkede son 25 yılın en şiddetli kuraklığı yaşanırken bazı bölgelerde su kesintileri başladı.
2: Rekor sıcaklıkların tetiklediği kuraklık krize dönüştü. İçme suyunda kesintiler başladı. Fransa'nın topraklarının %65'inde son 25 yılın şiddetli kuraklığı yaşanıyor. Öldeki ülkenin tüm bölgelerinde su kullanımına kısıtlama getirildi. Artık içme suyu kesintileri de başladı. Kriz masasının başındaki ekolojik dönüşüm bakanı Monique Barbu, önceliğin içme suyuna erişimi korumak olduğunu açıkladı.
3: Fransa'nın neredeyse tamamı kuraklıkla mücadele ederken, Ağustos başında ülkenin %65'i ortalama 25 yılda bir görülen şiddetli bir kuraklıkla karşı karşıya bulunuyor. Kuraklık 40 binden fazla kişi için musluklardan su akmamasıyla, yaklaşık 3 milyon kişi için ise su stresiyle kendini gösteriyor. En büyük endişe ise çiftçiler için tazminat sorunlarının çözülmesi ve Fransa'da geleceğin tarımının nasıl şekilleneceğinin şimdiden ele alınması gerekiyor.
2: Su kaynaklarının tükenme noktasına geldiği bazı bölgelerde şişe su dağıtıldığı bildirildi. Yaklaşık 3 milyon kişinin su stresinin yaşandığı bölgelerde ikamet ettiği de bildirildi.
1: Öte yandan Avrupa'da ard arda yaşanan sıcak hava dalgaları ve kuraklık tarımsal üretim dengelerini bozdu. Fransa'dan İngiltere'ye, Hollanda'dan Romanya ve Macaristan'a kadar birçok ülkede yüksek sıcaklık ve su sıkıntısı tarımsal üretimi baskılıyor. Türkiye için ise yeni bir ihracat fırsatı doğuyor.
4: Avrupa'da sıcak hava dalgaları ve kuraklık tarımsal üretimi tehdit ediyor. Türkiye içinse yeni bir ihracat fırsatı doğuyor. Fransa'dan İngiltere'ye, Hollanda'dan Romanya ve Macaristan'a kadar birçok ülkede yüksek sıcaklık ve su sıkıntısı tarımsal üretim üzerinde baskı oluşturuyor. Avrupa Komisyonu'nun araştırma birimi CRC'nin verilerine göre sıcak hava dalgaları kışlık ürünlerde verim tahminlerini %1 ila 4 arasında aşağı çekti. Toplam tahıl üretimi beklentisi ise son 5 yıllık ortalamanın yaklaşık %1 altında. Buğday, mısır, patates, sebze ve zeytin başta olmak üzere birçok üründe arz riski giderek öne çıkıyor. Haziran ayında Avrupa'yı etkileyen sıcak hava dalgasının yalnızca tahıl sektöründe yaklaşık 2 milyar euroluk kayba yol açtığı hesaplanıyor. Üretimdeki bu kayıpların Avrupa'nın gıda ithalatı ihtiyacını artırması, fiyatlarda da yukarı yönlü baskı oluşturması bekleniyor. Tam da bu noktada Türkiye için yeni bir ihracat fırsatı ortaya çıkıyor. Avrupa pazarına coğrafi yakınlığı, geniş ürün çeşitliliği,

0: ve güçlü yaş meyve sebze üretimi, Türkiye'yi oluşabilecek arz açığının karşılanmasında önemli ülkelerden biri haline getiriyor. Türkiye bugün 190'dan fazla ülkeye yaklaşık 1800 çeşit tarım ürünü ihraç ediyor.
1: Efendim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan DEM Parti İmralı heyetini kabul etti. Hemen öncesinde şehit aileleriyle Süper Lig'e çıkan takımların yönetici, teknik heyet ve sporcuları da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeydi. Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu'na gidelim. Bu kabulleri ve ziyaretleri dinleyeceğiz. Mert, dinleyelim seni.
2: Teşekkürler Hikmet Öztürk. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Beştepe'de Başkan Erdoğan'ın kabulleri vardı. DEM İmralı heyetinden Pervin Buldan ve Mithat Sancar Başkan Erdoğan tarafından kabul edildi. Gündem terörsüz Türkiye süreciydi. Hatta bu görüşmeye ilişkin, bu kabule ilişkin görüntüler de geldi. O görüntülerde MİT Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da var. Daha önceki aslında görüşmelerde de bu iki isim yine toplantıdaydı, bilindiği üzere görüşmedeydi. Oldukça önemli. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasal düzenlemeleri içeren, terörist Türkiye sürecine ilişkin yasal düzenlemeleri içeren kanun teklifi kabul edilmişti. Bundan sonraki süreç de tabii ki oldukça önemli. İşte bu konuların değerlendirildiğini söyleyebiliriz. 1 saat 40 dakika süren bir görüşme gerçekleştirildi. Bu da oldukça önemli. DEM Parti kanadı ilerleyen dakikalarda ya da saatlerde bir yazılı açıklama yapacağını iletmiş durumda. Tabii ki bundan sonraki süreçte oldukça önemli olacak. Özellikle o maddeler içerisinde yer alan süreçlerin nasıl işletileceği, teyit mekanizmasının nasıl kurulacağı ve tabii ki sahadaki o istihbari bilgilerin nasıl geleceği şeklinde aslında önemli değerlendirmelerin olduğunu belirtmekte fayda var. Hatta görüntülerde Pervin Buldan'ın elinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait bir dosya görülüyor. Tabii ki meclis çalışmalarının geniş bir yer tuttuğunu bilmekteyiz. Önümüzdeki süreçte Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı makamı üzerinden kurulacak bir heyet ve teyit tespit mekanizması ve bu teyit tespitin gerçekleştirilmesiyle birlikte süreçte ikinci, üçüncü evrelere geçilmesi gündemde tabii ki maddelerde yer alan konular. Öte yandan tabii ki bir MGK kararları sonrası yapılacak bir çalışma da var. Bunların her biri değerlendirilecek. Tabii ki Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabulleri bununla da sınırlı değildi. Şehit aileleri ve gazileri Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabul etti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Bu da oldukça önemliydi tabii ki. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bilindiği üzere özellikle şehitlerin hatıralarına gölge düşürmeyeceğiz ifadesini aslında hem Milliyetçi Hareket Partisi'nden hem Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan hem de Cumhur İttifakı'ndan bu süreçte yoğun bir şekilde duymuştuk. Bugün aslında bu kabul de oldukça önemli ve dikkat çekiciydi. Yine Aile Bakanı Maynur Özdemir Göktaş vardı o kabulde. Yine şehit aileleri vardı, gaziler vardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan onlarla görüştü. Aslında bu sürece ilişkin, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bu kabulde oldukça önemli ve dikkat çekiciydi. Hatta o kabule ilişkinde bir görüntü gelmiş durumda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden yapılan paylaşımda. Orada İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ı da görüyoruz. Oldukça geniş kapsamlı bir kabul gerçekleştirmiş. Bu sürecin aslında orada da ele alındığını söylemekte fayda var. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir görüşmesi daha oldu. O da Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, yine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da oradaydı ve spor kulüplerini davet etti. Kabul etti Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Bilindiği üzere Süper Lig'e çıkan 3 futbol takımı bulunmakta. Bunlardan biri Erzurumspor, bir diğeri Arca Çorum Spor, bir diğeri ise Ahmet Sportif Faaliyetler. Süper Lig'e yükselen takımlar oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bugünkü kabulünde kulüplerin yönetim kadrosunu, başkanlarını ve bazı sporcuları kabul etti. Süper Lig'de ve alt liglerde mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum ifadesini de kullandı Başkan Recep Tayyip Erdoğan. 2026-27 sezonunun adil rekabet ortamının hakim olduğu, iyi oynayanın kazandığı bir mücadeleye sahne olmasını temenni ediyorum mesajlarını verdi. Tabii kuşkusuz önemliydi ifade ettiğimiz gibi. Özellikle DEM İmralı heyetiyle yapılan görüşme ve tabii ki şehit ailelerinin kabulü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oldukça önemli ve dikkat çekiciydi. Bundan sonraki süreci de tabii ki yakinen takip edeceğiz. Özellikle AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da bu toplantılarda tabii ki yer alması, orada yapılan değerlendirmelerin aslında hem sahada hem de siyasi arenada aslında ele alınması noktasında oldukça önemli ve dikkat çekici. Bundan sonraki sürecin takip açısından Milli İstihbarat Teşkilatı'nda yoğun bir çalışması olacak. öte yandan kurulacak o heyetin de yoğun bir çalışması olacak. Peki Başkan Erdoğan'ın kabulleri ve mesaisi bitti mi? Bitmedi. Kısa bir süre önce helikopterin havalandığını gördük. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet törenine katılacak. Onu da belirtelim. İlerleyen dakikalarda oradan hitapları da olacak. Yine onu da bu ekranlar vasıtasıyla takip edeceğiz ve izleyicilerimizle buluşturacağız diyelim. Hikmet Öztürk ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Mert, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. Efendim, Adalet Bakanı Akın Gürlek Trabzon'daydı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yapılan operasyon ve 2015'te Fenerbahçe otobüsüne karşı yapılan silahlı eylem soruşturması hakkında bilgi verdi.
3: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgüt kurma, yönetme, kara para aklama, vergüsün kanuna muhalefet gibi suçlardan dolayı Alihan Kuriş ve 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Burada şunu hatırlatmak istiyorum ben. Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon. Başsavcılığımızın takdirinde bu operasyon devam ediyor. Şu an herhalde gözaltı çalışmaları da devam ediyor. Yakalanmayanlar var. Ama uzun süreden beri takip edilen, çalışılan bir dosyaydı. 4 Nisan 2015 tarihinde Fenerbahçe otobüsüne karşı silahlı bir eylem yapılmıştı biliyorsunuz. Bu bizim özellikle Adalet Bakanlığı'nda Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde faili meçhul suçlarla mücadele bürosunu kurduğumuzda bu dosyayı arkadaşlarımız çalışıyordu. Yeni ayrıntılar yakalandı. Trabzon Başsavcılığımızda yeni deliller buldu. 5 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. 4 kişi yakalandı, 1 kişi firari. Burada soruşturma yapma yetkisi başsavcılığa ait. Yani şu an tutuklama sevk edildi mi ya da gözaltı süresi dolduğunda o konuda ben bilmiyorum ama yani özellikle yeni deliller, HTS baz istasyon kayıtları, işte tüfeğin en son yakalanması ve benzeri gibi sebeplerden dolayı başsavcılık operasyon yapıldı. Yani faili meşhur suçlarla mücadele bürosunun yaptığı bir çalışmadır. Bu dediğim gibi biz kararlılıkla özellikle faili meşhur suçlar konusunda mücadelemiz devam ediyor.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Yeni Partili Veli Ağbaba hakkındaki fezlekeler meclise geldi. Özel hakkındaki 62 fezleke zincirleme rüşvet iddiasını içeriyor. Tarihte bir ilk yaşandı. Zira Genel Başkan olan Özel kendisini ve Veli Ağbaba'yı Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Komisyonu üye olarak bildirdi. Bunu da dokunulmazlığının kaldırılması konusu gündeme gelirse caydırıcı olması amacıyla yaptığı iddia edildi.
4: ...61 tane fezleke var, bu 62.si. Utanmadan Özgür Özel'e rüşvet fezlekesi diye yolladılar.
5: Dokunulmazlık dosyalarında rekor Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e ait. Son olarak zincirleme rüşvet aldığı iddiasıyla düzenlenen 62. fezlekesi de meclise ulaştı. Daha önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özgür Özel ve Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile ilgili hazırlanan fezlekenin gönderildiğini açıklamıştı. Bu fezlekeler meclise geldi. Son gelen 62. fezleke Özel'in zincirleme rüşvet aldığı iddiasını taşıyor. Özel ve Ağbaba hakkında rüşvet aldıkları gerekçesiyle dokunulmazlıklarının kaldırılmasını içeren fezlekeler Meclis Karma Komisyonu havale edildi. Ard arda meclise gelen fezlekelere karşılık Özgür Özel ilginç bir gelişmeye imza attı. Meclis Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Komisyonu'na hem kendisini hem de Veli Ağbaba'yı üye yaptı. Bir genel başkanın meclis komisyonunda görev alması tarihte ilk kez görülüyor. Meclisteki uluslararası komisyonlarda görev alan milletvekilleri için yabancı dil yeterliliği önemli kriterler arasında yer alıyor. Bu kriter dikkate alındığında Veli Ağbaba'nın da bu komisyonda görev yapacak olması dikkat çekiyor.
4: Türkiye'de yaşananlar bir iç mesele değildir. Küresel demokrasi mücadelesini ve tüm demokratları yakından ilgilendirmektedir.
5: Türkiye'yi sık sık Avrupa ülkelerine şikayet eden Özel'in dokunulmazlığının kaldırılmasının gündeme gelme ihtimaline karşı bu kararı aldığı belirtiliyor. Komisyon dokunulmazlığının kaldırılmasını engel değil, ancak Avrupa nezdinde kamuoyu oluşturmak ve caydırıcı olabilmek için komisyonda yer almak istediği ifade ediliyor.
1: Kırmızı bültenler anan iki suç örgütü lideri düzenlenen ortak operasyonla Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi suç örgütlerine net mesaj vererek nereye kaçarsanız kaçın peşinizi bırakmayacağız dedi.
6: Suç ve suçlularla mücadele yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da sürüyor. Kırmızı bültenle aranan iki organize suç örgütü lideri yakalandı. Operasyonlar Emniyet Genel Müdürlüğü, Interpol, Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda ilgili birimlerin işbirliğiyle gerçekleştirildi. Uluslararası seviyede aranan Red Kitler Organize Suç Örgütü Elebaşı Ferhat Delendi, Erdoğan Aykut Organize Suç Örgütü Elebaşı Erdoğan Aykut, Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. Ayrıca Kırmızı Bülten'le aranan Kule Emre Organize Suç Örgütü üyesi Bayram Tekalan'da çeşitli suçlardan aranan 4 kişi de yakalananlar arasında yer aldı. Yakalanan şüpheliler kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve benzeri suçlardan aranıyordu. Operasyonlara ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den açıklama geldi. Bakan Çiftçi, organize suç örgütlerine net mesaj verdi.
5: Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, milletimizin huzuruna kasteden, gençlerimizi suçun karanlığına çekmeye çalışan organize suç örgütlerinin peşini bırakmayacağız. Türk devletinin nefesi enselerinde, adaletin eli yakalarında olacak. Emeği geçen tüm kahramanlarımızı tebrik ediyorum.
1: Kolombiya'da can kaybartmaya devam ediyor. 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 265'e yükseldi. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelmişti deprem. Her geçen gün bilanço ağırlaşıyor. Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella son yaptığı açıklamada depreme ilişkin bilgilere yer verdi. Felakette yaşamını yitirenlerin sayısının 265'e çıktığını vurgulayan de la Espriella, 3494 kişinin yaralandığını ve 496 kişinin de kayıp olduğunu bildirdi. Ayrıca depremden 52.816 kişinin de etkilendiğini belirterek depremin vurduğu kentlerde kırmızı alarmın devam ettiğini aktardı. Rusya sosyal medya platformlarına yönelik yaptırımlarda yeni bir adım attı. Yasaklı paylaşımların kaldırılmadığı gerekçesiyle Telegram ve Google'a toplam 26 milyon ruble ceza verildi. Daha önce de YouTube, Instagram, X ve TikTok'a para cezaları uygulanmıştı.
6: Rusya sosyal medya devlerine ceza yağdırdı. Moskova'daki Taganski Bölge Mahkemesi, yasaklı içerikleri kaldırmadıkları gerekçesiyle Telegram'a 18,4 milyon, Google'a ise 7,6 milyon ruble ceza verdi. Böylece iki şirkete kesilen toplam ceza 26 milyon rubleye ulaştı. Rusya ülkede faaliyet gösteren yabancı dijital platformlardan kendi yasalarına uymalarını istiyor. Yasaklı içeriklerin kaldırılmaması ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmemesi Rusya'da para cezasıyla sonuçlanıyor. Telegram'a yönelik erişim engeli de uygulanıyor. Dijital kısıtlamalar sadece sosyal medya platformlarıyla sınırlı değil. Drone saldırıları nedeniyle zaman zaman navigasyon sistemlerinin devre dışı bırakılması da Moskova'da günlük hayatı etkiliyor.
7: Elbette bu durum rahatsız edici. Bazen navigasyon çalışmıyor ve rota aramaları başarısız oluyor. Bu durumda durup belirli bir binanın nerede olduğunu sormamız gerekiyor. Ben de birkaç kez tatsız anlar yaşadım. Ancak buna katlanılabilir sonuçta ciddi bir sorun değil.
6: Rusya'da güvenlik gerekçesiyle dijital sistemlere getirilen kısıtlamalar, sosyal medya üzerindeki denetimle birlikte ülkenin dijital alan politikasının iki önemli başlığını oluşturuyor. Bir yanda savaş ve drone tehdidine karşı teknik kısıtlamalar, diğer yanda içerik denetimi ve yabancı platformlara uygulanan denetim. 26 milyon rublelik son ceza ise Moskova'nın dijital platformlara yönelik tavrında geri adım atmayacağını ortaya koydu.
1: Son yıllarda hayatımızı damga vuran yapay zeka ile ilgili çok fazla cümle kuruyoruz. Ya hayatımızı ele geçirirse ya insanlık için bir tehdit olursa, bu kadar hızlı ilerleyen yapay zeka bize bir tehdit oluşturur mu sorusunun cevabını arayacağız haberimizde.

0: Yani bu tarz teknolojiler ne kadar güvenilir? Bu noktada elbette ki bir tartışma konusu.
1: Etik.
0: Kimisi onu hukukçu kullanıyor.
1: Ahlak.
0: Kimisi onu psikolog olarak kullanıyor.
1: Milli değerler.
0: Fakat her zaman halüsinasyon ve yanlış bilgi konusu da biliyorsunuz gündeme gelen hususlardan bir tanesi.
1: Yapay zeka geliştikçe sosyal hayatımızı tehdit eder hale geldi.
0: Bir yapay zeka uygulamasının başka bir yapay zeka uygulamasının içine sızarak buradaki kod ve verileri çaldığı ve bunun da Çin menşeli bir firma olduğu biliniyor, ifade ediliyor. Bu da aslına bakarsanız ülkeler arası da yapay zeka savaşlarının artık doruk noktasına ulaştığını gözler önüne seriyor.
1: Artık cep telefonlarımızda asistanımız...

0: arkadaşımız ve hatta psikoloğumuz da gezer olduk. Ancak mesele yalnızca bu teknolojinin neler yapabildiği değil, neleri kendi başına yapabileceği.
1: Yapay zeka şu an evet gelişim gösterdi. Hepimizin telefonun içerisinde mevcut ama freni patlamış bir kamyon gibi ilerliyor. Aynı zamanda da kişisel verilere, bilgilere erişim sağlıyor ve bu da ilerleyen yıllarda aynı sosyal medyada olduğu gibi toplum mühendisliğiyle bizleri karşı karşıya bırakabilir. Toplumu kutuplaşmaya itebilir. Kültürel yozlaşmaya sebebiyet verebilir. Bir suç işlendiğinde bu suçu işleyen yapay zeka mı olacak? Yoksa yapay zekayı bu suça mail eden kişi mi olacak?
2: Yapay zekanın kişisel verilerimizi kaydetmesi yeni bir gelişme değil. Ancak koruma altına alınmayan verilerin yapay zeka tarafından işlenmeye devam etmesi zannedilenden daha büyük bir riski beraberinde getiriyor.
1: Kişisel veri ve bilgi açısından da ciddi ihlalleri beraberinde getirmeye başlıyor. Yani bu size kolaylık olarak gelirken siz daha fazla veri vermiş oluyorsunuz. Yapay zeka artık günümüzde bir veri canavarı haline gelmeye başladı. Devletler de biliyorsunuz bu verilerden besleniyor. Ajanlık casus faaliyetleri veriler üzerinden ilerliyor. Birim 8200, Mossad, CIA gibi istihbarat örgütleri artık hem yapay zekayı hem sosyal medya uygulamalarını kullanıyor. Farklı akımlar da çıkıyor. Bu akımlar vasıtasıyla aslında veriler de toplanmış oluyor. Size bu hoş, tatlı gibi gösteriliyor. Bakın yüzümü şu noktaya getirdim, karikatürünü yaptım. İşte buraya yüklerseniz tahlil sonuçlarınızı otomatik göreceksiniz. Dava dilekçelerinizi yüklerseniz bunun işte dediğim gibi savunmasını yazabiliriz diye diye sizin kişisel verilerinizi, bilgilerinizi de toplamaya başladı.
0: Peki yapay zeka kontrolden mi çıkıyor?
1: Kontrol yasa olmadığı için etik dışılık da normalleşmeye başladı. Bu gelecek açısından da çok ciddi tehdit ve risktir. İlerleyen yıllarda bunun acısını çok daha fazla göreceğiz. Yapay zeka lokal yasalarla sınırlandırılamaz. Burada uluslararası ortak bir konsorsiyuma ihtiyaç var. Yasal düzeni çıkartıp bu teknoloji şirketlerinin artık uçsuz bucaksız hareketinin önüne geçmesi gerekiyor.
3: İstanbul Kadıköy'deki bir restorana giden genç kız masanın yanındaki boşluğu fark etmeyince iki kat aşağıdaki çay ocağına düştü. Üzerine kaynar su dökülen genç kızın vücudunda yanıklar oluştu.
4: Gittiği restoranda kabusu yaşadı. Masaya oturmak isterken boşluktan iki kat aşağı düştü. Akıl almaz olayın adresi İstanbul Kadıköy. Arkadaşlarıyla birlikte sushi yemek için restorana giden 17 yaşındaki İklim Nur Yılmaz, zemindeki boşluktan iki kat aşağıdaki iş yerine düştü. Alt kattaki çay ocağına düşen genç kızın üzerine demlikteki kaynar su da döküldü. Vücudunda ikinci derece yanık oluşan İklim Nur Yılmaz hastaneye kaldırıldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Yaşanan olayın ardından İklim Nur Yılmaz iş yeri sahiplerinden şikayetçi oldu.
3: İstanbul Havalimanı günlük yolcu sayısı ile bir kez daha rekor kırdı. 27 Temmuz 2 Ağustos arasında günlük ortalama 1633 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.
0: İstanbul Havalimanı bir kez daha listelerde ilk sırada yer aldı. 1633 uçuşta Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Eurocontrol 27 Temmuz 2 Ağustos 2026 dönemine ait hava trafiği istatistiklerini açıkladı. Buna göre İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1633 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayda geçti. İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 1410 uçuşla Paris Charles de Gaulle Havalimanı izledi. İstanbul Havalimanı ayrıca 9 Ağustos'ta 289.732 yolcuya hizmet vererek Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı. Antalya Havalimanı da günlük ortalama 1033 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları listesinde 9. sırada yer aldı. Türkiye söz konusu dönemde günlük ortalama 4340 uçuşla Avrupa'da en fazla uçuş gerçekleştirilen 6. ülke oldu.
3: Kapadokya peribacaları ve sıcak hava balonları ile biliniyor ancak bölgeden geçen Kızılırmak'ta düzenlenen gondol turları da ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

0: kepaçoları ve sıcak hava balonları ile bilinen Kapadokya'da gondol turları da düzenleniyor.
1: Güzel bir deneyimdi. Buradayken bunu da tatmak istedik, gezmek istedik. Güzel eğlendik, çocuklar mutlu oldu.
0: Nevşehir'in Avanos ilçesinden geçen Kızılırmak'ta yapılan etkinlik ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.
2: Kapadokya'yı keşfetmek isteyenlerin ilk tercihi sıcak hava balonları oluyor. Ancak bölgenin eşsiz manzarası bu kez yüzlerce metre yükseklikten değil, Kızılırmak'ın sakin suları üzerinde izleniyor. Gondol turlarına katılan ziyaretçiler Avanos'un doğal güzelliklerine yakından tanıklık ediyor.
3: Kızılırmak Nehri Türkiye'nin en uzun nehri. İlçeyi ortadan ikiye böldüğü için ilçeye ayrı bir güzellik veriyor. Bu, gondollarımız da ilçede bu faal alan içerisinde gelen giden misafirlerimizin aşırı vaziyette ilgisini çekmektedir.
1: Kızılırmak'ın böyle ortadan geçmesi ve gondol turunun olması bizim çok hoşumuza gitti.
4: Gondol turunu görünce de çok şaşırdık aslında. Ne diye aratmıyor burası.
5: Bayağı güzel, eğlenceliydi. Hatta beraber bindik kuzenimle.
0: Gondol turunun en dikkat çekici noktalarından biri ise Avanos'un simgelerinden sallanan köprü.
2: Kızılırmak Avanos'u iki yakaya ayırıyor. Sallanan köprü ise o iki yakayı birbirine bağlıyor. Avanos'u düzenlenen turlarda gondollar sallanan köprünün altından süzülürken ziyaretçiler ise bölgeyi nehrin tam ortasından keşfediyor.
6: Efendim akşam ajansına çok kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında tekrar karşınızdayız.
7: A Haber Radyo, 24 saat haber.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi, Haziran'da geçen yılın aynı ayına kıyasla %12,6 yükseldi. Endeks, Haziran 2025'e göre gıda, içecek ve tütünde %5,9, ham maddelerde %4,8, yakıtlarda %40,7, imalat sanayisinde %11,6 arttı.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Haberin radyosu A Haber Radyo.
10: Reklam.
11: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
12: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
13: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
14: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

0: Emlak Katılım Tasarruf Finansman'la dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu Emlak Katılım Tasarruf Finansman. Anahtar teslim mutluluklar Emlak Katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim
1: mutluluk. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş

0: arayabilirsiniz.
1: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
3: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Bir reklam.
4: A Haber Radyo 24 saat haber. Reklam.
5: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue su altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.
9: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
10: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
2: adında. Reklam. A Haber Radyo.
11: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
13: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
11: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Bir reklam.
14: Garanti BBVA.
15: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
16: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
15: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
17: Hayalinizdeki hızda ağır bağışlı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
14: Garanti BBVA.
2: Bir reklam.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam.
14: Garanti BBVA.
18: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
14: Garanti BBVA.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
19: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
20: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlartatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
21: Tatil budur hissi.
22: Pencereni değiştir, havan değişsin.
0: Kompen.
21: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
22: Modanın küresel buluşma noktası IFKO 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
23: Reklam.
24: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
25: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Efendim akşam ajansında gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. İtalya'nın başkenti Roma'nın güneyinde mühimmat fabrikasında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı. Patlama kara ve deniz savunması için orta ve büyük kalibreli mühimmatla uzay araçlarında kullanılan katı yakıt üreten KNDS Ammo İtalya'ya ait tesiste yaşandı. İtalyan haber ajansı ANSA'nın aktardığı bilgiye göre patlama ve ardından çıkan yangın fabrikanın üretim sürecinde kullanılan toz presleme bölümünde meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin fabrikadaki yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Yetkililer şu ana kadar olası can kaybı ya da yaralılara ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapmadı. Patlamanın nedeni de henüz netlik kazanmazken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan fabrikanın savunma sanayisi için kritik öneme sahip üretim faaliyetleri yürütmesi bölgede güvenlik endişelerine neden oldu. İstanbul Tem'de yol kesen düğün konvoyundaki sürücülere ceza yağdı. Toplam 198.690 lira idari para cezası uygulanırken iki araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.
1: Yol kesip trafiği kilitlediler ama cezadan kurtulamadılar. İstanbul Esenler Tem Otoyolu'nda düğün konvoyundaki sürücüler yolu kesip trafiği durdurdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine polis ekipleri harekete geçti. Araç plakalarından sürücüler tespit edildi. Konvoy yaparak diğer araçların geçişini engellemek ve tehlikeye sokmaktan toplam 198.690 lira idari para cezası uygulandı. Yolu kesen iki araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. İki sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.
0: Hakkari'de iki cep telefonu önce alev aldı ardından bomba gibi patladı. Evdekiler çıkan yangından kendilerini zor kurtardı.
2: Cep telefonları bomba gibi patladı, facianın eşiğinden dönüldü.
3: Yangın vardı, duman vardı, neye uğradığımızı şaşırdık.
2: Hakkari Yüksekova'da Engin Dara ve ailesi derin uykudayken mutfaktan yükselen keskin bir koku evi sardı.
4: Sabah erkenden aniden bir koku hissettik, uykudaydık çocuklarla beraber.
2: Kokuyu fark edip hemen ayağa kalkan Dara çifti ne olduğunu anlamak için mutfağa yöneldi.
4: Mutfağa geldiğinde mutfağın açılan kapısına açtım, minderinisinde telefon patlamış halde ateş almış.
2: Tam o anda kulakları sağır eden bir patlama sesi duyuldu. Patlama sonrası çıkan yangın kısa sürede tüm mutfağı sardı. Can havliyle çocuklarını uyandıran Dara çifti kendilerini dışarı zor attı.
3: Yangın vardı, duman vardı, neye uğradığımızı şaşırdık.
2: İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında mutfak kullanılamaz hale geldi.
0: İstanbul Şişli'de takıntılı eski erkek arkadaşı tarafından acımasızca katledilen 25 yaşındaki Nilda Müge Şahin cinayetinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Günlerdir her yerde aranan katil zanlısı kaçış planı yaparken mezarlıkta yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
1: Takıntılı eski sevgili Müge Şahin'i hayattan koparmıştı. Her yerde aranan o cani genç kızın mezarının yakınında yakalandı.
5: 5 Ağustos'ta saatler 01'i gösterdiğinde az öncesinde ifade ettiğiniz gibi takıntılı eski erkek arkadaş tarafından 25 yaşındaki Müge Şahin sokak ortasında silahlı saldırıya uğramış ve eczane önünde kardeşi eczaneden ilaç almaya çalıştığı o esnada beklerken eski hem iş arkadaşı hem de eski sevgilisi olduğu iddia edilen Nazir Ilgın tarafından kurşunların hedefi oldu ve 6 el ateş etmesi sonucu orada yere yığılmış ve ardından da gelen sağlık ekipleri ilk müdahale etse de kaldırmış olduğu hastanede hayatını kaybetmişti. Tabii ki bu olayın hemen ardından katil zanlısı kayıplara karıştı.
1: Cinayet Büro Amirliği katil zanlısını adım adım takip etti.
5: Cinayet Büro ekipleri ilk olarak hemen saatler sonrasında katil zanlısına ait olan bir motosikleti buldular. Çünkü motosiklet de yanaşmış ve o motosikletin görüntüsünü şu anda görüyorsunuz. İlk önce motosikleti buluyor ve motosiklet üzerinde yapılan incelemelerde kendisinin aynı zamanda telefonunu da motosikletin arka kısmında bir yere gizlediği de tespit edilmiş.
1: Cinayetin ardından Nazir Ilgın'ın bir markette alışveriş yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
5: Nazir Ilgın'ın burada bir markete geldiği, burada alışveriş yaptığı ve buradaki alışverişten sonra aslında kendisi olaydan hemen sonra burada kaçış planını yapmış. Burada güvenlik kamerasını görüyor ve görür görmez anında dönüyor. Aslında bu tarafa doğru gidecek ama oradaki güvenlik kamerasını görür görmez bir anda hemen yönünü değiştiriyor ve ara sokağa giriyor.
1: Bunun üzerine Sarıyer Ayazağa'da ormanlık alanda çalışma başlatıldı.
5: Yapılan operasyonla katil zanlısının mezarlıktan 600 metre ileride bir ormanlık girişti. Ayazağa ormanlığının hemen girişinde yarı baygın halde alınıyor.
1: Peki Nilda Müge Şahin'in katili ifadesinde ne anlattı?
6: Ne istedi? Neden bu kadar takıntılıydı?
5: Katil şunu söylüyor. Diyor ki Müge ile cezaevi izninde tanıştım diyor. Bir süre sonra sevgili olduk. Zaten cezaevinde çıkmış ve daha sonra o çalışmakta olduğu özür dilerim kuaföre gidip geliyor ve orada tanışıyorlar. Ve beni aldattığını öğrendim diyor. İlişkimiz bu yüzden bitti diyor. Başka birileriyle görüştüğünü ve öğrendim, konuşmak için sokağa gittim. Hakkımda uzaklaştırma kararı alındı diyor. Burada eksik anlatıyor. Çünkü öncesinde defalarca kez zaten kızı tehdit edip rahatsız ediyor. Olay günü diyor Müge'yi motosiklette takip ettim. Ve burada özellikle şunu söyleyeyim. Müge'nin annesi biz nereye gitsek onu görüyorduk diyor. İlk başta öldürmeyi düşünmedim. Alkollüydüm, arkasından ateş ettim. Sonra kendimi vurmayı planladım. Silah tutukluk yaptığı için ateş edemedim diyor.
6: Ne istedi? Neden bu kadar takıntılıydın?
1: Öte yandan gözaltına alınan katil zanlısı Nazir Ilgın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ilgın çıkarıldığı mahkemece kadına karşı kasten öldürme suçundan tutuklandı.
7: Alihan Kuriç çıkar amaçlı suç örgütüne operasyon başlatıldı. Ankara merkezi 17'de yürütülen operasyonda 123 adreste arama ve el koyma tedbirleri uygulandı. Operasyon kapsamında şüphelilere ait 43 adreste, 33 şirkete ait 80 adreste arama, el koyma işlemi yapılmasına karar verildi. Aralarında yöneticilerin de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma ve milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlük yapma suçlamaları yöneltiliyor. Muğla'nın Fethiye ilçesinde koydaki gezi teknesinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü, tüm tekneyi sardı. Teknede büyük panik yaşandı. Teknede bulunan aralarında çocukların da olduğu 115 yolcu can yeleklerini giyerek denize atladı. Can kaybının yaşanmadığı olayda yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 2026 yılının 3. enflasyon raporunu açıkladı. Banka 2026 yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan arttırarak %28'e yükseltti. Yıl sonu enflasyon ara hedefi ise %24'e korundu. Fatih Karahan kalıcı refah için fiyat istikrarının şart olduğunu vurguladı. Gazze'de soykırım yapan İsrail, Batı Şeria'da işgali adım adım derinleştiriyor. İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde son haftalarda Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin saldırdığı ve kaçak yerleşimler kurduğu Kusra ve Cerut beldelerini kapalı askeri bölge ilan etti. Son olarak Netanyahu hükümeti, yasa dışı yerleşimleri yeniden kurma planı kapsamında Filistinlilere ait 26 binayı daha yıktı. Gazze'yi harabeye çeviren işgalci İsrail'in sadece 2026'nın ilk 6 ayında yıktığı Filistinlilere ait yapı sayısı 740'a ulaştı.
0: Efendim gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Alihan Kuriç suç örgütüne yönelik 17 ilde operasyon yapıldı. 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma dosyasında önemli detaylar var. Masak

0: incelemelerinde 100 milyar liralık para trafiği tespit edildi. Bazı şirketlere de kayyım atandı.
1: Masak incelemeleri düğmeye bastırdı. 100 milyar lirayı aşan para trafiği mercek altına alındı. Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
2: Bu soruşturmanın herhangi bir sosyal ya da dini faaliyet alanında değil, daha çok iddiaya konu olansa hiyerarşik ve ekonomik çıkar olarak kurulan bir suç örgütünden bahsediyoruz.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı suç örgütüne yönelik operasyon için harekete geçti. Sabah saatlerinde 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
2: Dosya örgütü mali suçlar kapsamında yürütülüyor ve özellikle de burada yolsuzluk, kara para aklama, özellikle burada yine yüksek sermayeli şirketleri üzerinden olağan dışı nakit hareketliliği tespit edilmiş ve milyarlarca liralık ticari hacme ilişkinde usulsüzlüklerin olduğu tespiti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı burada operasyon yaptı.
1: Soruşturmanın kapsamı geniş. Suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet. Soruşturma bu suçlar kapsamında yürütülüyor. Dosyanın en dikkat çekici bölümlerinden biri ise MASAK raporu. Şüpheliler ve suç örgütüyle bağlantılı şirketler hakkında hazırlanan raporda dikkat çeken finansal hareketliliklere yer verildi. Rapora göre şirketlerin birçoğunda 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleriyle mal alım satım hacimlerinde belirgin artış yaşandı. Bu artışla birlikte şirketlerde bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirildiği tespit edildi. Bazı şirketlerde ise sermaye dışında kayda değer bir öz kaynak bulunmadığı, mal alış satış ve transfer kayıtlarının olmadığı belirlendi. Aktif ticari hayatlarının olmadığı değerlendirilen bu şirketlerin buna rağmen yüklü miktarlarda finanse edildiği kayda geçti.
2: Sadece 33 şirket üzerinde yapılan hareketliliğin milyarlarca, 100 milyarın üstünde olduğu tespit edilmiş ve hatta 33 şirket üzerinden yurt dışına 100 milyar TL'nin çıkartıldığı, farklı yöntemlerle çıkartıldığı iddiasında sizlerle paylaşmış.
1: Operasyonun adresi 17 il oldu. Başta İstanbul, Ankara ve Antalya olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bir kısmı yurt dışında bulunan 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere ait 43 adreste, 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verildi.
2: İlerleyen günler ya da saatler içerisinde yapılacak olan araştırmalarda ne olacak? Bunlarla ilgili yeni detaylar olacak. Çünkü bazı şirketler arasında devirlerin de yapıldığı iddiası var.
1: MASAK raporundaki finansal tespitler, yurt dışına çıkarıldığı belirtilen 100 milyar lirayı aşan tutar ve 17 ildeki operasyon soruşturmanın önemini ortaya koydu. Gözler şimdi soruşturmada yeni tespitler ve gözaltı sürecine ilişkin gelişmelerdi.
0: Haberde aktardık. 17 ilde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda aralarında Kuriş'in de bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun detaylarını açıklayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, örgütle ilgili çarpıcı bir Almanya detayını paylaştı.
3: Alihan Kuriş 2016 yılında bu örgütün başına geçti. Daha doğrusu akımın başına geçti diyelim. Akımın başına geçmesiyle beraber faaliyetler daha bir gizlilik içerisinde yürümeye başladı.
1: Devlet aleyhine yapılanmalara karşı yargı ve emniyet bir kez daha harekete geçti. Ankara merkezli 17 ilde şafak vakti eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Hedefte liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı suç örgütü vardı.
3: Örgütün suç ayaklarına yönelik olarak, finansal ayaklarına yönelik olarak bu bir operasyondu. Epeyden beri üzerinde çalışılan bir operasyondu. İlerleyen günlerde tabii operasyonun neticeleri daha açık bir şekilde ortaya çıkmış olacak.
4: Kimse kanunlar karşısında imtiyazı değildir. Hukuk herkes için işler. Devlet aleyhine bireysel ya da organize bir yapılanma görürse orada devreye girer. Dosyanın üzerindeki isme bakmaz, hukuk gereğini yapar.
1: Operasyonun en dikkat çeken yönü ise finansal ayakları oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, örgütün Türkiye'deki faaliyetlerini tamamen yurt dışına taşımayı planladığını deşifre etti. Yapılanmanın Almanya'nın Köln şehrinde tam 70 milyon euro değerinde devasa bir genel merkez inşa ettirdiği ortaya çıktı.
3: Almanya'nın Köln şehrinde

0: büyük bir merkez yapıyorlar. Bittiği zaman da 70 milyon dolarlık büyük bir yatırım bu. Bu bina bittiğinde, inşaat tamamlandığında faaliyetlerin tamamının oraya da kaydırılacağını, artık faaliyetlerin orada yürütüleceğini de değerlendiriyoruz.
1: Emniyetteki sorguları devam eden şüphelilerin örgütün finansal ağını nasıl yönettiği ve yurt dışına para aktarım mekanizmaları tek tek inceleniyor. Operasyonun yeni dalgalarla genişlemesi bekleniyor.
2: Yalova'da kaza kırıma uğrayarak düşen F-16 savaş uçağına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Uçağın yere çakıldığı ve ardından bölgede yangın çıktığı anlar kameraya yansıdı. Kaza ile ilgili başlatılan inceleme ise sürüyor.
1: Eğitim uçağı kaza kırıma uğradı. Düştüğü yerde yangın çıktı. Yalova'da düşen F-16 eğitim uçağı ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Çiftlikköy ilçesindeki 18. Anajet Üssü yakınlarında eğitim uçuşu yapan F-16, kalkıştan kısa süre sonra kaza kırıma uğradı. Uçağın düşme anı ve sonrasında ağaçlık alanda çıkan yangın kameraya böyle yansıdı.
3: Yandı, yandı buralar. Kapat oğlum.
1: Uçaktan atlayarak kurtulan ve hastanede tedavisi süren pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayın tüm yönleriyle araştırılması için bilirkişi kaza kırım ekibinin görevlendirildiğini açıkladı. Kazanın nedeni yapılacak ayrıntılı incelemenin ardından netlik kazanacak.
2: Muğla'nın Fethiye ilçesinde gezi teknesinde yangın çıktı. Alevlerin tekneyi sarmasıyla aralarında çocukların olduğu 115 kişi can ile giyip denize atladı. Korku dolu anların yaşandığı yangında 115 kişi sahil güvenlik ve çevredeki tekneler tarafından kurtarıldı.
4: Çok fena yanıyor.
5: Alevler bir anda gezi teknesini sardı. Teknede can pazarı yaşandı.
4: Allah yardımcılar olsun.
5: Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Katranca Koyu yakınlarında günübirlik tur yapan teknede yangın çıktı. Alevler kısa sürede teknenin büyük bölümünü sardı.
4: Karaya oturtacak tekneyi bilerek.
5: Aralarında çocukların doğduğu 115 kişi can yeleklerini giyerek denize atladı.
4: Allah yardımcılar olsun.
5: Bölge sahil güvenliği, kıyı emniyeti genel müdürlüğü ve deniz polisi ekipleri sevk edildi. Denize atlayanlar güvenli şekilde tahliye edildi. Bölgedeki diğer deniz araçları da kurtarma çalışmalarına destek verdi. Dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı. Bazı çocuklarında sağlık ekiplerince tedbir amaçlı kontrolleri yapıldı. Alevlere teslim olan teknede büyük hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
2: Milli Savunma Bakanlığı'ndan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklama geldi. Bakanlık anlaşmanın kimseyi düşman olarak görmediğini belirtti. Sürece dair stratejik, siyasi ve askeri mekanizmaların oluşturulmasının hedeflendiğini kaydetti.
6: Söz konusu anlaşma savunma amaçlı olup herhangi bir ülkeyi ortak düşman ya da hasım olarak tanımlamamaktadır.
1: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın herhangi bir ülkeyi hedef almadığının altı çizildi. Anlaşmanın temel hedefinin caydırıcılığı sağlamak ve muhtemel krizlere karşı ortak hareket kabiliyetini güçlendirmek olduğu vurgusu yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısında Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nda sürecin işleyişine dair önemli detaylar paylaştı.
6: Savunma Bakanları, Dışişleri Bakanları ile Genelkurmay Başkanları Silahlı Kuvvetler Komutanlarının katılımıyla stratejik, siyasi ve askeri mekanizmaların oluşturulması ve 3 ülke arasındaki koordinasyonun en üst düzeyde yürütülmesi öngörülmektedir.
1: Anlaşma kapsamında bakan ve komutanların senenin belli zamanlarında bir araya gelmesi bekleniyor. Askeri işbirliğinin kademeli olarak geliştirilmesi planlanırken, 3 ülke arasında dönem dönem tatbikatlar da yapılacak.
6: Bu kapsamda komuta yeri ve arazi tatbikatlarından başlayarak, ilerleyen aşamalarda kara, deniz, hava, hava savunma ve insansız sistemlerin katılımıyla müşterek tatbikatların icra edilmesi hedeflenmektedir.
1: Tatbikatlarda muhtemel krizler öncesinde ihtiyaç

0: ve eksiklikler tespit edilecek. Elde edilen tecrübeler de eğitim ve planlama süreçlerinde kullanılacak. Özetle 3 ülke tarafından harekat kabiliyetinin sürekli geliştirilmesi amaçlanıyor. Anlaşmanın önemli bir ayağını ise savunma sanayi işbirliği oluşturuyor. Üç ülke arasında yalnızca ürün ve sistem tedariki değil, ortak geliştirme ve üretim teknoloji işbirliği ile bakım ve lojistik desteğinin sağlanması da hedefleniyor. İnsansız ve otonom sistemler, elektronik harp ve yapay zeka destekli kabiliyetler de öncelikli işbirliği alanları arasında yer alacak. Toplantıda mekanizmanın olgunlaşmasıyla birlikte gerekli mutabakatın sağlanması halinde diğer ülkelerin katılımının da değerlendirilebileceği ifade edildi. Anlaşmanın NATO'ya rakip olmadığı vurgusu yapıldı.
1: İsrail'den Lübnan, Suriye ve Gazze için dikkat çeken mesaj geldi. Savunma Bakanı Katz, İsrail ordusunun güvenlik bölgeleri olarak tanımladığı alanlardan çekilmeyeceğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı yetkilisi ise Katz'ın açıklamalarını eleştirerek Lübnan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini savundu.
2: Güvenlik bölgelerinden geri çekilmeyeceğiz. Ne Lübnan'dan, ne Suriye'den, ne de Gazze'den.
0: İşgalci İsrail terör estirmeye devam ediyor. İsrail sadece Filistin topraklarında değil, Suriye ve Lübnan'ın topraklarında da varlığını sürdürme çabasında. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, Lübnan'ın işgal altındaki Şakif bölgesi yakınlarına gitti. Katz, ordunun güvenlik bölgeleri olarak tanımladığı alanlardan çekilmeyeceğini açıkladı.
2: Güvenlik bölgelerinden geri çekilmeyeceğiz. Ne Lübnan'dan, ne Suriye'den, ne de Gazze'den.
0: Katz bu sözlerle yetinmedi. Bu bölgelerdeki evlerin yıkılmasının yanı sıra İsrail'in 3 cephedeki askeri varlığının uzun vadeli hale getirileceğini de söyledi.
2: Biz buradayız. Onlar aşağıda. Sakinler dışarıda, askerler içeride ve evler yıkılmış durumda. Ayrıca bölgedeki tüm evleri yıkıyoruz. Politikamız bu. Buna devam edeceğiz.
0: İsrail'in işgal planına ABD'den tepki geldi. Axios gazetesine konuşan ABD'li üst düzey yetkili Katz'ın açıklamaları eleştirdi. Savunma Bakanlığı yetkilisi Lübnan'ın güneyinde kalıcı bir İsrail askeri varlığı çerçeve anlaşmasında verilen taahhütlerle bağdaşmıyor ve her iki ülkenin uzun vadeli barış ve güvenliğiyle uyumlu değil ifadelerini kullandı. Yetkili ABD'nin Lübnan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tam olarak desteklediğini belirtti. İsrail ordusu Beşar Esad rejiminin Aralık 2024'te devrilmesinin ardından Suriye'nin güneyinde yaklaşık 800 kilometre karelik alanı işgal etti. Lübnan'a da 2 Mart'tan bu yana yoğun hava saldırısı düzenleyen İsrail birçok beldeyi işgal etmiş durumda.
1: Gazze'yi harabeye çeviren işgalci İsrail, Batı Şeria'da da zaten biliyorsunuz Filistinlilere huzur vermiyor. Yine Filistinlilere ait evleri yerle yeksan ettiler Batı Şeria'da ve 2026 yılında sadece ilk 8 ayda 740 Filistinlinin evini yıktılar, harabeye çevirdiler ve orayı da askeri alan ilan ettiler. Yani oraya da tabiri caizse çökecekler, işgal edecekler oraları da.
0: İşgalci İsrail, Batı Şeria'da işgali adım adım derinleştiriyor. Son olarak Netanyahu hükümeti, yasa dışı yerleşimleri yeniden kurma planı kapsamında Filistinlilere ait 26 binayı daha yıktı.
3: Yahudi yerleşim yerlerinin yasallaştırılması ve kurulmasıyla ilgili aldığımız kararların kağıt üzerinde kalmayıp sahada gerçeğe dönüşmesini sağlıyoruz. Birbiri ardına hükümet bütçe kararlarını onaylıyoruz. Yollar ve altyapı için bütçeler ayırıyoruz. Umarım bunu bu yaz içinde hayata geçireceğiz.
0: İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Jenin kentinde Filistinlilere ait binaları yıktıklarını açıkladı. Smotrich, kaçak olduğunu iddia ettiği Filistinlilere ait binaların yıkılmasını övünerek duyurdu. Yıkımların 2005 yılında boşaltılan Ganim ve Kadim adlı yasa dışı yerleşimlerin yeniden kurulması için gerçekleştirildiğini söyledi. İşgal ordusu ayrıca Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde ruhsatsız olduğu iddia edilen Filistinlilere ait bir binayı da yıktı. Yıkım sonrası 3 Filistinli

0: Irk, din veya etnik kökenlere dayalı olarak Filistinlilere yönelik ayrımcılığı sürdüren tüm yasa ve politikaları yürürlükten kaldırmalıdır. Suya erişimden eğitime, hastaneye yetişmekten aile ve arkadaş ziyaretlerine, zeytin asadına kadar Batı Şeria'daki Filistinlerin yaşamının her alanı İsrail'in ayrımcı yasa, politika ve uygulamalarıyla kontrol altına alınmakta ve kısıtlanmaktadır.
1: AK Parti 25. yılı kutlamalarını Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirecek. Hem 25 yıllık yolculuk anlatılacak hem de gelecek 25 yılın vizyon belgesi vatandaşla buluşacak.
2: Çok büyük bir katılımın olacağını öngörüyoruz. Tabii ki tüm halkımızın davet edildiği bir organizasyon burası.
3: Geri sayımda sona gelindi. Başkent Millet Bahçesi AK Parti'nin 25. yıl etkinlikleri için hazırlandı.
2: Son derece coşkulu, son derece burada ahitleşmemize yakışır bir kararlılıkla bir araya geleceğiz.
3: 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti'de çeyrek asırlık yürüyüş görkemli bir kutlamayla taçlandırılacak.
4: Bu 25 yılı Sayın Cumhurbaşkanı'yla yaşayan bir kardeşiniz olarak bu mutluluğu, bu güzelliği ülkemize, milletimize, mazlumlara vermenin gururunu yaşıyorum.
3: Programa 100 binden fazla vatandaş katılacak. AK Parti'nin vizyon belgesi kamuoyuyla buluşacak.
2: AK Parti olarak Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bugünkü değişen dünya düzenine yönelik çok kapsamlı partimizin vizyonunu her alanda ortaya koyan bir vizyon belgesini de hazırladık.
3: 81 ilde teşkilatlar 14 Ağustos için hazır halde.
2: Bizler daha aydınlık Türkiye'nin daha güçlü yarınlarını hep beraber hem yaşarken hem de Cumhurbaşkanımızla beraber inşa etmenin fırsatına nail olduk.
3: Gün ağarmadan yola çıkılacak. AK Parti'nin 25. yılında tüm dünyaya mesaj verilecek.
5: Biz de yarın 81 ilden gelecek kadın kollarımızla, ak kadınlarımızla birlikte 25 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında her zaman dimdik duran ve en güçlü desteği veren ve bugün artık 6 milyon 156 bin üyemizle birlikte en güzel temsiliyeti yapma gayretinde olacağız.
3: Peki Başkan Erdoğan'ı ve katılımcıları ne gibi sürprizler bekliyor?
6: Etkinliklerde 25. yıla özel hazırlanan bir şarkı misafirlerle buluşacak. Öte yandan Başkent Millet Bahçesi akşam saatlerinde muhteşem bir drone gösterisine sahne olacak ve görsel şölen sunulacak.
3: Gözler ayrıca Başkan Erdoğan'ın yapacağı o tarihi konuşmada olacak.
6: 25. yıl etkinliklerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan işte bu kürsüde olacak ve buradan 100 binin üzerindeki misafire tarihi konuşmasını gerçekleştirecek.
3: 25. yıl anısına bastırılan özel madalyonda kutlamalara adeta damga vuracak.
6: AK Parti'nin 25. yıl etkinliklerinde programa katılan misafirlere önemli bir hatıra madalyonu verilecek. O madalyon an itibariyle.
1: Efendim Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreninde konuşuyor, izliyoruz.
7: Değerli büyükelçiler, sevgili genç kardeşlerim, kıymetli ailelerimiz, saygıdeğer misafirler, hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. 2025-2026 eğitim öğretim yılını başarıyla tamamlayan subay ve assubay öğrencilerimizin mezuniyet merasiminde sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sizlerin vasıtasıyla illerimizde, ilçelerimizde, dağda, ovada, köyde, sınır hattında ve denizlerimizde fedakarca görev yapan jandarma ve sahil güvenlik teşkilatımızın tüm mensuplarına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Ülkemizde ve yurt dışında bayrağımızın gururla dalgalanması için yüksek bir şuurla vazifelerini ifa eden güvenlik birimlerimizin tamamına Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum. Şüheda emaneti bu aziz vatan, bu aziz devlet, bu aziz millet uğruna

canlarını veren şehitlerimizi bugün bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyor, her birine aileleriyle birlikte sıhhatli, huzurlu, bereketli ömürler diliyorum. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademimiz, yüreği devlet ve millet aşkıyla dolu vatan evlatları yetiştirmeye devam ediyor. Bugün mezuniyet sevinçlerine iştirak ettiğimiz subay ve assubaylarımız da işte bu zincirin son halkalarıdır. Modern, kaliteli ve meşakkatli bir eğitim sürecini alınlarının akıyla nihayete erdiren siz genç kardeşlerimi canı gönülden tebrik ediyorum. Subay ve assubaylarımızı titizlikle eğiten bu kardeşlerimiz için hem bilgilerini hem tecrübelerini seferber eden hocalarımıza, komutanlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Vatan ve millet sevgisiyle birlikte cesaret ve dirayetleriyle yüzlerinden okunan bu gençlerimizi büyüten anne ve babalarımızdan Allah razı olsun diyorum. Bugün 1142'si subay, 4773'ü az subay olmak üzere toplam 5915 kardeşimiz akademiden mezun oluyor. Onu can Azerbaycan'dan, altısı ise dost ve kardeş Kazakistan'dan gelen toplam 16 subayımız da aynı şekilde mezuniyet sevinci yaşıyor. Dereceye girenler başta olmak üzere 5915 subay ve az subayımızın her birini ayrı ayrı kutluyorum. 504 kadın subay ve az subayımızın bu gurur tablosunda yer almasını bilhassa anlamlı, kıymetli ve önemli buluyorum. Jandarma ve güvenlik, sahil güvenlik teşkilatımızın gücüne güç katacak siz kardeşlerimle şahsım, ülkem ve milletim adına gurur duyuyorum. Şunu asla unutmamanızı bilhassa rica ediyorum. Sizler yalnızca ailelerinizin değil, bu milletin evlatlarısınız. Sizler bugünün birikimini yarının zaferleriyle taçlandıracaksınız. Bölgesinde huzur, güven ve istikrar adası olarak temayüz eden Türkiye'yi çok daha iyi yerlere taşıyacaksınız. Cennet vatanın dört bir yanında alacağınız görevlerde sizlere şimdiden üstün başarılar temenni ediyorum. Misafir subaylarımıza da muvaffakiyetler diliyor. Ülkelerimiz arasındaki münasebetlere önemli katkılar yapacaklarına inanıyorum. Kıymetli arkadaşlarım, Türkiye olarak uluslararası sistemin sarsıntılarla boğuştuğu bir dönemde bir güç tazeliyor, hedeflerimize doğru sağlam adımlarla ilerliyoruz. Birileri 30 yıl öncesinin kodları içinde gelişmeleri ele almaya çalışırken biz yeni sistemin kutup başlarından biri olmak için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Askeri caydırıcılığımıza çok boyutlu diplomatik hamlelerimizle, stratejik ortaklıklarımızla perçinliyoruz. Köklü kurumlarımızı ehil, emin ve liyakatli kadrolarımızla güçlendiriyoruz. Dünyanın imrenerek

baktığı savunma sanayimizi kendi mühendislerimizle, kendi insan kaynağımızla geliştiriyoruz. Geçmişiyle arasına yüksek duvarlar örülen Türkiye'yi tarihiyle, kimliğiyle, coğrafyasıyla yeniden buluşturuyoruz. Bakınız, şu anda hem bölgesinde hem de dünyada çatışmaların barışçıl yollarla çözüme ulaştırılması için elini taşın altına koyan ülkelerden biri Türkiye'dir. Mazlumların hakkını savunan, hakikati çekinmeden aykıran, tarihin doğru tarafında yer alan ülkelerden biri Türkiye'dir. Sizler devletimize ve milletimize yapacağınız hizmetlerle işte bu Türkiye'yi çok daha güçlü, çok daha müessir hale getireceksiniz. Gücünüzü erdem ve ahlakla süsleyecek, görevinizi sarsılmaz bir disiplinle yerine getireceksiniz. Bunun için meslek hayatınız boyunca kendinizi yenileyecek, geliştirecek, değişen tehditlere karşı daima hazırlıklı olacaksınız. Her birinize inanıyor, her birinize inanıyor, sizlere güveniyor. Vazifenizi bu ilkeler ışığında ifa edeceğinizden şüphe duymuyor. Değerli kardeşlerim, biz 1000 yıldır bu topraklarda başımız dik bir şekilde yaşıyoruz. İnşallah kıyamete kadar da böyle yaşayacağız. Bu vatanın her karışı şehit ve gazilerimizin kanlarıyla sulanmıştır. Hani diyor ya şair, bu kabarmış toprağa yüzünü sür, kucakla, elbette bağı vardır, olmuşun olacakla. Dudağa değer gibi şimdi alnı her erin, bu havada ruhları dolaşır şehitlerin. Biz bu kutsi havanın içinde var olmuşuz. Biz bununla yoğrulmuş, biz bununla dolmuşuz. Evet, 1000 yıldır bu aziz vatanın izzetine, şerefine, harimi ismetine leke sürülmediyse bu en başta şehit ve gazilerimizin sayesindedir. Onların emanetine sahip çıkmak, yeni destanlar yazarak ülkemizi daha müreffeh yarınlara taşımak bizim birinci önceliğimizdir. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzun menziline ulaştırılması bu yönüyle hayati önemdedir. On binlerce canımıza ve ülkemizin 40 yılına mal olan bu meseleyi devlet millet el ele vererek inşallah kalıcı biçimde çözeceğiz. Üç gün önce Gazi Meclisimizde 467 oyla kabul edilen kanun teklifini bu yolda atılmış tarihi bir adım olarak görüyoruz. Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Devlet Bahçeli ve Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş başta olmak üzere teklifin hazırlanmasından meclise sunulmasına ve genel kurulda kabul edilmesine kadar emeği geçen, katkı ve destek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Terörün gölgesinin çekildiği bir Türkiye'de, huzurun yüzyılında inşallah yeni kardeşlik türküleri söyleyeceğiz. Sizler de bu iklimin sağdaki

en güçlü teminatlarından biri olacaksınız. Terörle, organize suç örgütleriyle, uyuşturucu tacirleriyle, insan kaçakçılarıyla, siber güç şebekeleriyle mücadeleyi hukuk içinde ve tavizsiz biçimde sürdüreceksiniz. Köyde yaşayan vatandaşımız da, sahildeki balıkçımız da, yayladaki çobanımız da, denizde yardım bekleyen mazlum da sizi gördüğünde devletim yanımda diyecek. Bizler de personel yapısından teknik kapasiteye, hava araçlarından insansız sistemlere, haberleşmeden siber kabiliyetlere kadar jandarma ve sahil güvenlik teşkilatımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle akademimizden başarıyla mezun olan 5915 subay ve as subayımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyor, her birinizin tek tek gözlerinden öpüyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.

0: Efendim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Jandarma ve Sahili Güvenlik Akademisi mezuniyet töreninde konuştu. 5915 subay ve astsubayın mezuniyetini tekrar tebrik etti Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Gündeme dair önemli mesajları var Başkan Erdoğan'ın. Mazlumların hakkını savunan, hakikati çekinmeden haykıran, tarihin doğru tarafını yer alan ülkelerden biridir Türkiye ifadesi kullanıyor Başkan Erdoğan. Dünyanın imrenerek baktığı savunma sanayimizi kendi mühendislerimizle, kendi insan kaynağımızla geliştiriyor diye de ifade etti. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreninde. Türkiye olarak uluslararası sistemin sarsıntılarla boğuştuğu bir dönemde güç tazelediğimizi, hedeflerimize doğru sağlam adımlarla gittiğimizi ifade etti Başkan Erdoğan ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çok büyük bir oy çokluğuyla geçen terörsüz Türkiye sürecine dair de önemli mesajları vardı. Terörün artık kalıcı bir şekilde Türkiye'den gideceğini ve bu meseleyi çözeceğimizi söyledi Başkan Erdoğan. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada an itibariyle de Başkan Erdoğan konuşmasından sonra bir dua edilecek ve sonrasında da bir geçit tören olacak efendim. Jandarmamızın çok önemli birliklerinin bir gösterisi olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve oradaki Haziruna ve ekranlarınıza gelen görüntüde tam 5915 subay ve astsubay var. Mezuniyet töreni için
1: Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doktor Sayın Hüseyin Hazırlar tarafından dua okunması.
0: Evet, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı tarafından
2: amin
0: dua ediyor efendim, dinliyoruz.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين Ey bizlere sayısız nimetler ihsan eden Rabbim, ellerimizi açtık, sana yalvarıyoruz, sana iltica ediyoruz, dualarımızı kabul eyle Allah'ım.
3: Amin.
2: Şehadetleri dinin temeli olan ezanları, her karış toprağı şehit kanlarıyla yoğrulmuş bu cennet vatanı bize ihsan eden Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Hamdimizi, şükrümüzü, kulluğumuzu daim eyle Allah'ım. Şecaat, cesaret, adalet ve merhamet timsali Efendimiz, rehberimiz Muhammed Mustafa'ya salatü selamlar gönderiyoruz. Ona olan muhabbetimizi, bağlılığımızı daim eyle Allah'ım. Bugün yemin merasimini gerçekleştirdiğimiz, huzurumuz, emniyetimiz ve güvenliğimiz için yola çıkacak olan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nden mezun olan askerlerimizi çıktıkları bu ulvi yolda muvaffak eyle Allah'ım. Mezuniyetlerini hayırlı ve mübarek eyle Allah'ım. Vatanını canından aziz bilen, her türlü tehlikeye canını ortaya koyarak dur diyen, tarih boyunca medeniyetler inşa eden bu necip millete izzetini, nusretini ihsan eyle Allah'ım. Ehli imana, biladi İslam'a huzur, güven ve emniyet ihsan eyle Allah'ım. Anne babalarının duası, komutanlarının tecrübesi, milletimizin umudu olarak yola çıkan askerlerimizin bileklerine güç ve kuvvet ihsan eyle Allah'ım. Yüreklerine cesaret ve metanet ihsan eyle. Bakışlarına feraset ve basiret ihsan eyle Allah'ım. Ya Rab, askerlerimizin yürüttükleri bu ulvi görevde onlara adaleti tesis etmeyi, mazlumun elinden tutmayı, hak ve hakikati yüceltmeyi kendilerine ihsan eyle Allah'ım. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ruhlarını şad eyle Allah'ım. Tarih boyunca bu toprakları vatan kıldığımız günden bugüne kadar ezan, bayrak ve mukaddesat uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimize, gazilerimize rahmetinle muamele eyle Allah'ım. Bizleri şehitlerin uğruna can verdiği değerlerden, birlik ve beraberlik ruhundan, kardeşlik hukukundan bir nebze olsun ayırma Allah'ım. Ülkemizin kalkınması, milletimizin huzuru için her daim sayı gayret sarf eden Başkomutanımız, Reis-i Cumhurumuz başta olmak üzere Mehmetçiğimizi, polisimizi, güvenlik güçlerimizi tevfikini refik eyle Allah'ım. Memleketimizin dört bir köşesindeki her bir polisimizi, güvenlik güçlerimizi, Mehmetçiğimizi her türlü tehlikelerden, tuzaklardan, desiselerden, hilelerden hıfz-ı himaye eyle Allah'ım. Hayırların fethi, şerlerin defi, milletimizin ve memleketimizin, alemi İslam'ın selameti için, cümle şehitlerimizin ruhları için, Allah rızası için. El-Fatiha.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet törenine katıldı. 5.915 subay ve astsubayın mezuniyet törenine de iştirakından sonra dualar edildi. Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Doktor Hüseyin Hazırlar tarafından ve birazdan da tören geçişi gerçekleştirilecek. Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı tarafından, Jandarma Havacılık Dairesi tarafından, işte özel ekipler tarafından motosikletli gösteriler yapılacak, paraşüt atlama, pek çok etkinlik düzenlenecek. Bir gösteri töreni an itibariyle de başlıyor.
3: Pek! Omza! Uygun adım! Marş!
0: Evet, an itibariyle efendim subay ve assubayların mezuniyet töreninde geçiş töreni başlıyor. Başkomutan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu alandan mezunlarımız geçiş töreni gerçekleştirecekler.

0: Efendim akşam ajansına şimdi kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında tekrar karşınızdayız.
1: A Haber Radyo 24 saat haber.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Ticaret Bakanlığı, dış ticaret işlemlerine yönelik denetimlerin 7 aylık bilançosunu açıkladı. Sonradan ve ikincil kontroller sonucunda 8,9 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi. Tutar, geçen yılın aynı dönemine göre %29 arttı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
6: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
7: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
8: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
9: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
4: adında. Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
10: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
4: Reklam.
5: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
6: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
11: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz, huzurla ev ve arabası

0: bulacaksın.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
2: Reklam. A Haber Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını...

0: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
1: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Yunus Emre'nin bizim için de çok anlamlı bir beyti var. Bu yol uzaktır. Menzili çoktur. Geçidi yoktur. Derin sular var. Biz bu yola çıkarken uzun bir yola çıktığımızın menzili çok, geçidi yok bir yola çıktığımızın, derin sulardan geçeceğimiz bir yola çıktığımızın idrakiyle, şuuruyla, bilinciyle çıktı. Biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz çileyi seçtik. Biz mücadeleyi seçtik. Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun, yine Yunus'un beyitleriyle bu halk içinde bize gülen var. Ho, gülen gülsün, gafil ne bilsin, hakkı sever var, hakka esir var, hakka tapan var, hak yoluna başını koyan var, hak için candan, serden geçen var. Bizim hakkın ve halkın nazarında takdir edilmek dışında bir gayemiz yoktur. Biz bir hayalin peşinde koştuk. Biz aşk ile millet davasına boynumuzu uzattık. Çünkü biz şunu biliyorduk. Tarihe bir borcumuz var. Ecdada, şehitlerimize bir borcumuz var. Aziz milletimize, aziz memleketimize bir borcumuz var. Bize düşen, bizden öncekilerden devraldığımız sancağı yere düşürmeden bizden sonrakilere devretmektir. Doğru bildiğimiz yolda eğilmeden, bükülmeden, boyun eğmeden, teslim olmadan, yorulmadan, yılmadan yürümeye devam edeceğiz. Bu yol hak yoludur, dönmek bilmez yürürüm der, bu yolda sabırla yürümeyi sürdürürüm. Allah'ım olsun, bu yolda yalnız değilim. Birlikte çok güzel işler yaptık. Türkiye'ye çok güzel eserler kazandırdık. İnşallah

0: Haber Radyo.
1: Efendim akşam ajansında gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Avrupa genelinde etkisini sürdüren 5. sıcak hava dalgası tepe noktasına ulaştı. İngiltere ve Fransa'da yüksek basınç nedeniyle turuncu alarm verildi. Termometreler 40 dereceye yaklaştı. Öte yandan kuraklık nedeniyle tarımda verim düşerken çok sayıda nükleer santral de kapandı.
2: Tarlalar kuruyor, nehirler çekiliyor, su rezervleri tükeniyor. Avrupa ülkeleri sıcak hava dalgasının etkisi altında. Kıta genelinde 2026 yazında 5. büyük sıcak hava dalgası yaşanıyor. Özellikle İngiltere ve Fransa'da sıcaklıklar yeniden yükseldi. İngiltere'de sıcaklık 38, Fransa'da 40 dereceye ulaştı.
3: Bu üzücü ve korkutucu bir şey. Topluma, kaynaklarımıza dikkat etmemiz gerektiği konusunda çok ciddi bir uyarı.
2: Sıcak hava kuraklığı tetiklerken yağış azlığı durumu daha da ağırlaştırdı. Avrupa Birliği ve İngiltere'nin toplam yüz ölçümünün %50'sinde kuraklık belirtileri görüldü. Fransa, Almanya, Macaristan, Romanya ve İngiltere'de kuraklık tehdidi altındaki kritik bölgeler arasında. Dua, Po, Ren, Tuna nehirlerinin debileri düştü. Ağustos ayında nehirlerde rekor düşük su seviyeleri kaydedildi. Sadece Fransa'da kuruyan dere sayısı 1373'e ulaştı. Kuraklık ve sıcak hava tarımsal üretimi de vurdu. Avrupa Birliği'nin son tarımsal değerlendirmesine göre ard arda gelen sıcak hava dalgaları ürünlerin gelişimini hızlandırdı. Bazı ürünler normalden erken olgunlaştı. Topraktaki nem azalırken özellikle yazlık ürünler büyük baskı altında kaldı.
3: Kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana verimlilik anlamında en kötü dönemi yaşıyoruz.
2: Sıcak hava nükleer enerjiyi de vurdu. Macaristan'daki Pax nükleer santrali kapasitesinin yaklaşık 1/4 oranında çalışıyor. Romanya'da ülke enerjisinin 1/5'ini sağlayan Cernavodă nükleer elektrik santrali reaktörü kapatıldı. Fransa'nın 57 nükleer reaktöründen 13'ü sıcak havadan etkilendi.
4: Bence doğanın bize gönderdiği mesajı anlamamız gerekiyor.
2: İlkbahardan beri devam eden kuraklık ard arda gelen sıcak hava dalgalarıyla birleşti. Kuruyan bitki örtüsü yangınlar için uygun ortam oluşturdu. Fransa ve İspanya'da Temmuz ayında büyük yangınlar yaşandı ve hala da devam ediyor.
1: Avrupa kıtasının en yüksek ve aktif yanardağı Etna yeniden harekete geçti. Patlamalar günlerdir sürüyor. Yanardağın külleri hava trafiğinde aksamalara neden olurken dağcılar da akan lavları izlemek için Etna'nın yakınında toplanıyor.
5: Sokakları kül kapladı, uçuşlar askıya alındı. Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden harekete geçti. İtalya'nın Sicilya adasında bulunan Etna yanardağı günlerdir lav püskürtüyor. Kızgın lavın şiddetiyle kaya parçaları yanardağın çatlaklarından düşerken turistler de bu anı kaçırmak istemiyor. Onlarca turist bu anı görebilmek için Etna'nın etrafında toplandı. Etna yanardağındaki patlamalar görsel şölen sunsa da ada zor durumda. Yaz sezonunun en yoğun döneminde yaşanan patlamalar nedeniyle Sicilya'nın Catania Havalimanı'nda yüzlerce uçuş durduruldu.
6: Dün geceden beri buradayım. Tamamen kendi başımızayız. Hiçbir organizasyon yok. Bize su vermiyorlar. Hiçbir şey vermediler. Kalkış hazır olmamıza rağmen bizi uçaktan indirdiler.
5: Kül bulutunun bölgeye yayılışı uydu fotoğraflarına da yansıdı. Volkanik küllerin Akdeniz üzerinden güneye doğru sürüklenmesi nedeniyle Malta'da da uçuş iptalleri ya da rötarlar yaşanıyor. Etna yaklaşık 3300 metre ile Avrupa'nın en yüksek aktif yanardağı olma özelliğini taşıyor. Uzmanlar yanardağın faaliyetinin ve etkilerinin ne kadar süreceğini öngörmenin çok zor olduğunu ifade ediyor.
1: James Webb Uzay Teleskobu evrenin şafağına ışık tutan ezber bozucu bir keşfe daha imza attı. Teleskop kırmızı nokta olarak adlandırılan gizemli bir kozmik cismi görüntüledi. Bilim adamları bu yapının hızla büyüyen bir kara deliğinin etrafında şekillenen devasa bir kara delik yıldızı olabileceği ihtimali üzerine duruyor.

0: Evrenin en büyük gizemlerinden biri aydınlanıyor. James Webb büyük patlamadan sadece 660 milyon yıl sonrasına ait gizemli bir kozmik yapıyı görüntüledi. Bilim insanları bu yapıları kara delik yıldızları olarak adlandırıyor. Çünkü nesne normal bir yıldız gibi parlasa da enerjisinin kaynağı nükleer füzyon değil, çevresindeki yoğun gazı yutan hızla büyüyen bir kara delik olabilir. Bu keşfin asıl önemi ise evrenin ilk dönemlerine ışık tutması. James Webb'in gözlemlediği küçük ve parlak kırmızı noktaların erken evrende hızla büyüyen kara delikler olabileceği düşünülüyor. Bu yapıların bugün galaksilerin merkezinde bulunan süper kütleli kara deliklerin ilk tohumları olabileceğine de dikkat çekiliyor. Yani James Webb sadece uzak bir cismi görüntülemiyor, galaksilerin ve dev kara deliklerin nasıl doğduğuna dair izleri yakalıyor. Eğer bu model doğrulanırsa evrenin ilk dönemlerindeki kara deliklerin nasıl bu kadar hızlı büyüdüğüne dair yeni bir sayfa açılacak.
1: Efendim, yılın en görkemli doğa olaylarından Perseid meteor yağmuru Türkiye'nin dört bir yanından izlendi. Erciyes'in zirvesinden Düzce yaylalarına kadar binlerce kişi o anlara tanıklık etti. Haberimizi ekranlarınıza getireceğiz ama öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'da mevkidaşıyla konuşuyor. Hemen ekranlarınıza taşıyalım.
2: Şeria'da ve Doğu Kudüs'te ve keza Gazze şeridindeki ihlaller. Tabii Filistin halkının haklarına haklarının ihlal edilmesini de reddettiğimizi ifade ettik ve tek taraflı emri vakileri de reddettiğimizi ifade ettik. Bunların başında malum yerleşimcilik faaliyetleri geliyor ve keza Kudüs'teki Müslüman ve Hristiyanların mukaddesatının ihlale uğraması söz konusu malumunuz. Tabii burada değerli dostlar Suriye'deki gelişmeleri de ele aldık. Suriye'nin bütünlüğünü, Suriye devletinin bütünlüğünü, egemenliğinin önemini vurguladık ve saygımızı yeniledik ve İsrail'in Suriye'nin egemenliğine yönelik bütün saldırılarına karşı olduğumuzu, kınadığımızı ifade ettik. Suriye halkının kendi geleceğini kendi inşa etmesinin önemini vurguladık ve yine terörle mücadele ve radikalizmle mücadele bağlamındaki gelişmelerin önemini de vurguladık ve böyle Suriye halkının geleceğini inşa etmesinin önemini vurguladık. Kardeş Libya'daki
1: Efendim Mısır Dışişleri Bakanı'nın konuşmasından bir bölüm ekranlarınıza getirdik, devam edelim. Biraz önce haberi anonslamıştık. Dünyadaki Perseid meteor yıldızının, meteor yağmurunun Türkiye'den görüntülerini şimdi ekranlarınıza taşıyalım.
3: Gökyüzü zifiri karanlığa büründü. Saatte yaklaşık 100 meteorun atmosfere girişi heyecanla izlendi.
4: Uzun süredir beklediğimiz bir olaydı. Sabaha kadar buradayız. Çok güzel fotoğraflar ve kareler elde edeceğimizi ümit etmekteyiz.
3: Dünyanın her yerinden merakla beklenen Perseid meteor yağmuru Anadolu topraklarında adeta bir görsel şölene dönüştü.
5: İlk defa göktaşı yağmuru görüyorum. Çok güzeldi. Bir sürü gördüm.
3: Erciyes'in zirvesinden Düzce'nin yaylalarına kadar birçok nokta gökyüzü meraklılarıyla dolup taştı.
6: Kaç tane gördüm bilmiyorum ama yine de güzeldi. Bayağı eğlenceliydi.
7: Bugünkü meteor yağmurunda burada eğlenceli müzik eşliğinde çok güzel eğleniyoruz.
3: Saatte 60 kilometre hızla atmosfere girdikten saniyeler sonra yanarak küle dönen taş parçaları izleyenleri hayran bıraktı. Fotoğraf tutkunları ise deklanşörleriyle adeta zamanı durdurdu, doğanın bu benzersiz sanat eserlerini ölümsüzleştirdi.

Efendim akşam ajansında yeni saate girerken gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Başlıklarımıza bakalım, daha sonrasındaysa detaylandıracağız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Külliye'de DEM Parti heyetini kabul etti. Önemli bir durum söz konusu, biliyorsunuz terörist Türkiye konusunda çok önemli bir adım atıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde artık yasa tasarısı geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yasalaşacak. Onun öncesinde bir görüşme vardı. Görüşme sonrasında heyetten bir açıklama yok fakat bazı bilgiler var, onları ekranlarınıza taşıyacağız. Bugün çok önemli bir operasyon yapıldı sevgili seyirciler. Alihan

0: meşhur iş suç örgütüne yönelik operasyonda 100 milyardan daha fazla bir operasyondan bahsediyoruz. Yurt dışına kaçırılan varlıklar var, paralar var. Onun da detaylarını ekranlarınıza getireceğiz. Balıkesir'in Erdek ilçesinde Elif Kumal'ın ölümüne ilişkin ailenin itirazları sonucu yeni bir soruşturma yapılacak. Ailenin dikkat çekici açıklamaları var. Onu da ekranlarınıza getireceğiz ama öncesinde Muğla'daki bir Türk bayrağına yapılan hadsizliği ekranlarınıza getirelim sevgili seyirciler. Muğla'da bir kadın mağazanın önünde asılı olan bir Türk bayrağını ateşe verdi. Güvenlik kamerası sonrasında olay ortaya çıktı ve o kadın gözaltına alındı.
1: Mağazanın önünde asılı Türk bayrağını ateşe verdi. O saldırı cezasız kalmadı.
2: Neden böyle bir şey yaptınız?
1: Tepki çeken olay Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşandı. Gece saatlerinde bir kadın çevreyi kontrol ettikten sonra mağazanın önünde asılı olan Türk bayrağını ateşe verip kaçtı. Mağaza sahipleri iş yerini açmaya gittiklerinde bayrağın yandığını gördü ve durumu polise bildirdi. Polis çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceledi. Kimliği tespit edilen şüpheli kısa sürede yakalandı.
2: Neden böyle bir şey yaptınız?
1: Şüphelinin polisteki ifadesinde herhangi bir rahatsızlığı bulunmamasına rağmen daha önce hastanede kendisine şizofreni teşhisi konularak rapor verildiği, bu nedenle bayrağı yaktığı öne sürüldü. Türk bayrağını ateşe veren Ayşe Arslanbaş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
0: Efendim, Ankara merkezi çok kritik bir operasyon başlatıldı. Güvenlik güçleri Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 17 kentte 123 adrese baskınlar düzenledi. Alihan Kuriş de dahil olmak üzere 49 şüpheli gözaltına alındı. Dosyadaki para trafiği oldukça büyük. 100 milyar liralık kaynağı belirsiz para hareketi iddiası var. Detayları da İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi açıkladı.
3: Alihan Kuriş 2016 yılında bu örgütün başına geçti. Daha doğrusu akımın başına geçti diyelim. Faaliyetler daha bir gizlilik içerisinde yürümeye başladı.
4: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu yapılanmaya yönelik 17 ilde 123 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
3: Örgütün suç ayaklarına yönelik olarak bir operasyondu. Epeyden beri üzerinde çalışılan bir operasyondu. İlerleyen günlerde tabii operasyonun neticeleri daha açık bir şekilde ortaya çıkmış olacak.
4: Operasyona dair ilk bilgileri İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldığı canlı yayında verdi. Dosyalar didik didik arandı. Çok sayıda kasada balya balya Türk lirası ve döviz cinsinden para bulundu. Şirketlerdeki bilgisayarlara el kondu. Yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat da bulundu. Operasyonun odağında örgütün başı olduğu bilinen Alihan Kuriş vardı. Kuriş'in de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Şüphelilere yöneltilen suçlamalarsa suç örgütü kurma, yönetme, üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet. Soruşturma dosyasına giren MASAK raporları da dikkat çekici. Örgüte ait olduğu iddia edilen 33 şirketin büyük bir bölümünde 2020 yılı ve sonrasında para trafiğinde dikkat çekici bir artış olduğu tespit edildi. Alihan Kuriş ve bağlantılı kişilerle şirketler üzerinden 100 milyar lirayı aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı belirtildi.
3: Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. 70 milyon dolarlık genel merkez yapıyorlar. Bu bina bittiğinde artık faaliyetlerin orada yürütüleceğini de değerlendiriyoruz.
4: Kara para aklama iddialarının izinde örgütün yurt dışı kaynaklı para transferleri de mercek altına alındı. Olası kamu zararının önlenmesi amacıyla bazı şirket ve varlıklara el koyma ve diğer koruma tedbirleri uygulandı. Soruşturmanın MASAK raporları, şirket kayıtları, banka hareketleri ve diğer adli deliller üzerinden yapılacak incelemelerle daha da derinleşmesi bekleniyor.
0: Ankara'da önemli bir toplantı vardı. Çerçeve yasanın meclisten geçmesinin ardından DEM Parti'nin İmralı heyeti de külliyeye çıktı. Pervin Buldan ve Mithat Sancar başkan

0: Erdoğan tarafından kabul edildiler. Erdoğan'a teşekkür eden DEM partililerle bundan sonraki süreç de konuşuldu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bugün anlamlı kabullere de ev sahipliği yaptı.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la terörsüz Türkiye sürecine dair ilk kez 12 Nisan 2025'te görüştüler. DEM Parti İmralı heyeti bu kez teşekkür için külliyedeydi.
2: Evimizin içini toparlamamız, yani iç cephemizi tahkim ve takviye etmemiz fevkalade önemlidir.
1: Tarihi sürecin parolası iç cephe oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez 30 Ağustos 2024'te yaptı vurgusunu. 1 Ekim yeni yasama yılı açılışında tarihi görüntüler kayda geçti. MHP lideri Devlet Bahçeli DEM Parti grubuyla tokalaştı. O görüntülerden 21 gün sonra da o tarihi çağrı geldi.
3: Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Ne Kandil ne Edirne. Adres İmralı'dan DEM'e uzansın. Bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın.
1: Ve Türkiye'nin terörsüz Türkiye'ye doğru yolculuğu başladı. Takvimler 20 Aralık 2024'ü gösterdiğinde DEM Parti'den bir heyet İmralı'ya gitti. 2 Ocak 2025'te ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi parti turuna çıktı.
4: Çok daha hassas yönetilmesi gereken bir kavşağa varılmış oldu. Bu kavşağa da kazasız, belasız geçelim arzusundayız.
1: Terörsüz Türkiye için en büyük adımlardan biri 27 Şubat 2025'te atıldı. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan PKK'ya fesih ve silah bırakma çağrısı yaptı. O çağrıya yanıt 1 Mart 2025'te geldi. Silahlar böyle yakıldı. Hukuki sürecin ilerlemesi için mecliste Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kuruldu ve 8 Ekim 2025'te ilk toplantı gerçekleştirildi. Aylar süren çalışmalar sonucu çerçeve yasa 5 Ağustos 2026'da meclis başkanlığına sunuldu ve 10 Ağustos 2026'da rekor oyla genel kurulda kabul edilerek yasalaştı.
5: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
1: Ve o tarihi günden 3 gün sonra DEM Partili Pervin Buldan ve Mithat Sancar sürece katkılarından dolayı Erdoğan'a teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Görüşmede bundan sonra sürece dair atılacak adımlar da gündeme geldi. Cumhurbaşkanının anlamlı kabulleri gün boyu devam etti. Şehit ailelerini ağırladı külliyede. Her biriyle tek tek ilgilendi. Külliye Süper Lig'e çıkan takımların yönetici, teknik heyet ve sporcularını da ağırladı.
6: Kazanmak, şampiyon olmak kuşkusuz önemlidir ama hiçbir kupa ülkemizin huzurundan, kardeşliğinden, iç barışından daha değerli değildir.
1: Kabulde Ahmet Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren, Erdoğan'a ismine özel forma hediye etti.
0: Cumhuriyet Halk Partisi ve ondan ayrılan vekillerin kurduğu yeni parti arasında hemen her alanda büyük bir rekabet ve çekişme yaşanıyor. Son adres Etimesgut Belediyesi'ndeki başkan vekilliği seçimi oldu. CHP cephesinden yeni partinin aday çıkarmasına sert eleştiriler yöneltildi. Bu arada Ekrem İmamoğlu da CHP'den ayrılarak yeni partiye geçtiğini duyurdu. İşte muhalefet cephesindeki son gelişmeler.
7: Yeni partiyi izlemeye davet ediyorum.
8: Çalan, çırpan, köşeyi dönen siyasetçi istemiyoruz.
1: CHP kendi içinde bölündü, içinden bir de yeni parti çıktı. Ve iki parti arasındaki siyasi rekabet daha şimdiden kızıştı. Etimesgut Belediyesi'ndeki başkan vekili seçimlerinde kozlarını paylaştı iki parti. Kazanan CHP oldu.
9: Etimesgut Belediyesi CHP'deydi. Ve sürecin sonunda yeniden CHP'de kaldı. Bu seçimin bundan sonraki seçimlerde de çok örnek olacağını düşünüyorum.
1: CHP sözcüsü Müslim Sarı o seçimler üzerinden yeni partiyi eleştirdi.
9: Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait olan bir belediyede

0: bir aday çıkartmış olması bence tutarsızlıktır. Bu arkadaşlarımızın aday çıkartmak yerine Cumhuriyet Halk Partisi bir adayı desteklemelerini beklerdik.
1: Yolsuzluk ve rüşvetten tutuklanarak görevden uzaklaştırılan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da CHP'den istifa etti. Yeni partiye katılacağını duyurdu. Müslüm Sarı o istifayı da değerlendirdi. İlk yorumu şaşırtmadı oldu. Sarı, İmamoğlu'nun CHP üyesiyken Özgür Özel'e genel başkanım diye hitap etmesinin, partinin kuruluş süreçlerinde yer almasının kabul edilemez olduğunu savunurken, CHP'den istifası aslında geç kalmış bir karardır diye ekledi.
0: Bir partinin üyesi olup başka bir parti, siyasal partinin eylemlerine, etkinliklerine katılan arkadaşlarımıza yollarımızı ayıracağımızı bildirmiştik. Değerlendirmelerimizi sürdürüyoruz.
1: Bu arada zincirleme rüşvet gerekçesiyle Özgür Özel ve Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında hazırlanan iki yeni dokunulmazlık fezlekesi daha meclise gönderildi.
2: O dönemde genel başkan adayı olan birine masraflar için para vermiş olsa dahi bunun neresi rüşvette düzenlenir?
3: Ben olsam benim dokunulmazlığımı kaldırın, gidip mahkemede beraat edip tekrar meclise geleceğim derim. Kim olursa dokunulmazlığı kaldırılır, gider mahkemede hesabını verir.
1: Şile Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarıyla ilgili de iddianame hazırlandı. Görevden alınan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı örgüt lideri, özel kalem müdürü Oğuz Kaçmazsa örgüt yöneticisi olarak dosyada yer aldı. Bu isimler hakkında rüşvet, irtikap, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlamaları kapsamında 21 ayrı eylem tespit edildi. İddianamenin en dikkat çekici bölümünü asfalt ihaleleri karşılığında alındığı öne sürülen 11 milyon liralık rüşvet oluşturdu. İddiaya göre 300 bin dolar değerindeki deniz manzaralı bir villa, Özgür Kabadayı'nın eşi Gülay Kabadayı adına asfalt firmasının sahibinden alındı. Ve tapuda satış bedeli sadece 2,6 milyon lira gösterilerek vergi kaçırıldı.
4: Orta Doğu'da yükselen tansiyon en çok petrol fiyatlarını vurdu. Hatta o yükseliş enflasyon üzerinde de etkisini gösterdi. Merkez Bankası yıl sonu tahminini %28 olarak güncelledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da savaşın enflasyon üzerindeki etkisiyle mücadele için düğmeye bastı. Motorindeki özel tüketim vergisi bir kararnameyle sıfırlandı. Atılan adım motorinde yaklaşık 9 liralık bir indirim demek.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, litresi 80 lirayı geçen motorin fiyatlarının ateşi düştü. Özel tüketim vergisi Ağustos ayı için sıfırlandı. Karar, Orta Doğu'da yaşanan krizin etkisiyle motorin fiyatlarındaki yüksek artışın tüketici ve üreticilere yansımasını sınırlamak amacıyla alındı. Motorinde litre başına 7.74 liralık ÖTV Ağustos ayı boyunca alınmayacak. Böylece 50 litrelik bir depo 387 lira daha ucuza dolacak. ÖTV'nin sıfırlanması ile motorin fiyatları da %13 düştü. Motorinde tam 9,25 lira indirim gerçekleşti. İstanbul'da 70,82 liraya, Ankara'da 71,94 liraya, İzmir'de 72,21 liraya, Doğu illerinde ise 73,67 liraya geriledi. Ve Merkez Bankası'nın açıkladığı 3. yıl sonu enflasyon raporu. Tahminler güncellendi.
5: 2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi %28 olarak yukarı yönlü güncelledik. Enflasyonun 2027 yıl sonunda %15'e, 28 yıl sonunda ise %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz.
1: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, özellikle Orta Doğu'daki kriz nedeniyle küresel arz zincirinde aksama yaşandığına, petrol fiyatlarının da dalgalandığına dikkat çekti. Ancak gıda enflasyonu için tablo umut verici.
5: Güçlü rekolte beklentileri var, özellikle tahıl, bakliyat ve meyve gruplarında. Yıl sonuna kadar biraz daha gıda enflasyonunun aşağı gelmesini bekliyoruz.
4: Can kaybının 265'e ulaştığı Kolombiya'da depreme dair yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Enkaza hırsızlık için gelen insafsızlarsa söyleyecek söz bırakmıyor.
1: Her gün bir başka görüntü ortaya çıkan deprem mağduru Kolombiya'da toz duman bir türlü dağılmıyor. İşte o dehşet anlarından biri.

0: Gönüllüler ve kurtarma ekipleri kimseyi arkada bırakmıyor. Bir yanda enkaz altında kalanlar, bir yanda yıkılmayan evlerden kurtarılmayı bekleyenler var. Can kaybı 3000'e dayanmışken felaketi bir fırsat olarak görüp hırsızlığa başlayanlarsa sözün ve insanlığın bittiği yer.
1: Tunus'ta tutuklu bulunan Nahda Hareketi lideri Raşit El Ghannouchi başladığı açlık grevini sonlandırdı. 85 yaşındaki Ghannouchi'nin sağlık ekibinin talebi üzerine eylemi bıraktığı açıklandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da Ghannouchi'nin sağlığına kavuşması ve özgür bırakılması temennisinde bulundu.
2: Tunus'ta tutuklu bulunan Nahda Hareketi lideri Raşit El Ghannouchi başladığı açlık grevini bitirdi. 85 yaşındaki Ghannouchi 29 Temmuz'da hastaneye sevk edilmiş, ardından avukatları ve ailesiyle görüşmesine izin verilmediğini öne sürmüştü.
3: Ey bu mübarek devrimi başlatan yüce insanlar, devriminize devam edin, onu koruyun ve demokrasiyi adalete ve eşitliğe dönüştürün.
2: Ghannouchi'nin avukatları açlık grevinin sağlık ekibinin talebi üzerine sonlandırıldığını duyurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Ghannouchi'nin sağlık durumunu yakından takip ettiklerini belirtti. Kurtulmuş, kendisine gerekli tıbbi desteğin eksiksiz sağlanması, insan onurunun gerektirdiği adil ve insani koşullara kavuşturularak özgür bırakılması en büyük temennimizdir ifadesini kullandı. Ghannouchi 2023'te tutuklanmasından bu yana farklı davalarda verilen hapis cezaları nedeniyle cezaevinde bulunuyor. Ghannouchi ise hakkındaki suçlamaların siyasi olduğunu savunuyor. Ghannouchi avukatları ve ailesiyle görüşmesine izin verilmesini ve üzerindeki tecridin kaldırılmasını talep ediyor.
1: Balıkesir'in Erdek ilçesinde hayatını kaybeden Elif Kumal'ın ölümüyle ilgili soruşturmada verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karara ailesi itiraz etti. Aile olayın intihar olarak değerlendirilmesinin ardından dosyada yer alan bazı ayrıntıların yeniden incelenmesini istiyor.
2: Savcılık kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi, aile karara itiraz etti. Elif Kumal 27 Aralık 2025 gecesi Balıkesir'deki Kapıdağ Yarımadası'nda kamp yaptığı sırada kaybolmuş. Cansız bedeni 8 gün sonra Yukarı Yapıcı Göleti'nde bulunmuştu. İddiaya göre genç kadın erkek arkadaşıyla tartışıp kamp alanını terk etmişti. Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Elif Kumal'ın ölümünün intihar olduğu değerlendirildi.
4: Mahkeme kararına Elif Kumal ailesi itiraz etti. Göletten çıkartılan aracın fiziki bulgularının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ve cinayet ihtimali üzerinde soruşturmanın daha da genişletilmesi gerektiği talebinde bulundu.
2: Aracın el freninin çekili, sürücü camının yarıya kadar açık, iki ön lastiğin patlak, yan hava yastığının ise açılmış olması soruşturmanın yeniden değerlendirilmesi gereken unsurları arasında gösterildi.
4: Elif Kumal'ın ailesi Bandırma Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilmek üzere Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı'na vermiş oldukları itiraz dilekçesinde aracın göletten çıkmış halindeki tüm fiziki bulguların yeniden değerlendirilerek olayın bir cinayet ihtimali üzerine yeniden genişletilerek soruşturma başlatılmasını talep etti.
2: İtirazda ayrıca Elif Kumal'ın arka koltukta bulunduğu kontak anahtarının paspas üzerinde olduğuna dikkat çekildi. Aile bu unsurların aracın gölete nasıl ve hangi koşullarda düştüğünün belirlenmesi açısından önemli olduğunu savundu. İtiraz dilekçesinde olay gecesine ilişkin bazı dijital veriler de gündeme getirildi.
4: Aile soruşturmanın eksik yürütüldüğü, cinayet ihtimali üzerine yeterince araştırmadığını savunduğu itiraz dilekçesinde ayrıca kolundaki akıllı saatin de incelemesini talep etti.
2: Genç kadının erkek arkadaşına ait saatin olay anlarında kalp atış hızının 184'e kadar çıktığını gösterdiği öne sürüldü.
1: Yeni evlerini görmenin heyecanıyla çıktıkları yolculuk Kırca ailesi için tarifi imkansız bir faciaya dönüştü. Dere kenarında piknik yaptıkları sırada gelen sel anne Zekiye Kırca ve kızını hayattan kopardı. Son anda kurtulan baba Mehmet Kırca ise

0: kaderin en büyüğü oldu.
1: Tatil için geldiler, sele yenildiler. Giresun'da bir ailenin mutluluğu bir anda felakete dönüştü.
2: Kırca ailesinin kızları Burcu ve Burçin Kırca 20 yıldır gelmedikleri memleketinde o evi görmek için geldiler. Ve geldikleri günün ertesi gününde babasından ricada bulunarak bu alanda piknik yapmak istediler. Ve bugünse buradan ayrılıp İstanbul'a dönecektiler.
1: Yüksek kesimlerde bastıran sağanak Zıva Deresi'ni birkaç dakika içinde bambaşka bir hale getirdi. Üstelik bulundukları yerde yağmur bile yağmıyordu.
3: Burası güneş olduğu halde, yağmur olmadığı halde sistana yağmur yağması büyük bir selin olmasına sebep olmuş. Bunlar çay içerken gelen suyu dahi görmemişler.
1: Önce baba Mehmet Kırca, ardından eşi Zekiye Kırca ile kızları Burcu ve Burçin akıntıya yenik düştü.
4: Baba, sizler de gördünüz, kendi imkanlarıyla kurtulduğu tespit edildi. Ama maalesef anne ve iki kızının, evladının suya kapıldığı tespit edildi.
1: O faciada anne ve kızları birbirlerine sarıldı ama suyun şiddeti çok fazlaydı.
5: Yere dönünceye kadar su onları diyor, alabora etti diyor. Daha gerisini hiç hatırlayamıyorum diyor.
1: Yaklaşık 80 kişilik ekip dere boyunca hem karadan hem havadan arama yaptı.
6: Dereye götür beni ara demiş. Kız, bu da onun gönlünü eldeyim diye dereye götürmüş.
1: Önce iki kız kardeşten acı haber geldi. Burcu ve Burçin'in cansız bedenleri akıntının sürüklediği farklı noktalarda bulundu. İlerleyen saatlerde de anne Zekiye Kırca'ya ulaşıldı. O da kızlarının ardından hayata tutunamamıştı.
7: Kızlarım evimi görme, evimi görme geldi.
1: Onlardan geriye yeni yaptırdıkları ev, yarım kalan bir dönüş yolculuğu ve bir babanın omuzlarına çöken tarifsiz bir acı kaldı.
0: Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönüm etkinlikleri öncesi tanıtım toplantısı Tokat'ta yapıldı. Toplantıda konuşan Dünya Etne Spor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Malazgirt ruhunun Anadolu'daki birliğin güçlenmesine katkı sunduğunu söyledi. Milletin birliğinin ve bu toprakları vatan yapan manevi değerlerin önemine dikkat çekti.
8: Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü için hazırlıklar başladı.
9: Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kapsamında yapılacak etkinlikler hakkında Tokat'ta bir lansman yapıldı.
8: Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı tarafından düzenlenecek etkinliklerin tanıtımı Tokat'taki Gök Medrese'de yapıldı.
10: Hem Tokat'ta olması çok anlamlı çünkü Tokat Malazgirt Savaşı'ndan sonra ilk merkez olarak belirlenen ve kullanılan şehrimiz. Dolayısıyla burada bu güzel medresede, yakın dönemde geçen sene ihya edilmiş bu fevkalade medresede Ahlat Malazgirt'in tanıtımını yaptık. Hem o tarihi serüvenin durak noktalarını böylelikle her sene vurgulamış oluyoruz, hatırlatmış oluyoruz.
8: 10.sü düzenlenecek Malazgirt Zaferi Anma etkinlikleri 23-26 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Programda geleneksel sporlar ve kültürel faaliyetler de yer alacak.
9: Cumhurbaşkanlığı himayesinde Okçular Vakfı tarafından yapılacak etkinliklerde genç okçular da bir gösteri yaptı.
8: Tanıtım programında genç okçuların gösterisi de renkli görüntülere sahne oldu. Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, etkinliklerin milli birliğe katkısına dikkat çekti.
10: İnşallah bütün milletimizin bir araya gelişinde Anadolu'daki birliğimizin yeniden gerektiği gibi temin edilmesinde bizim Ahlat Malazgirt etkinliklerimizin de bir faydası, bir katkısı oluyordur diye düşünüyorum.
8: Bu yılda tarih, medeniyet mirasıyla yeni nesillere anlatılacak.
10: Özellikle dünyanın içinde bulunduğu süreç, işte terörsüz bölge, terörsüz Türkiye süreçleri, işte Mekke Savunma Anlaşması ile girilen dönem, Ahlat Malazgirt'te ekilen tohumun hala ne kadar bereketli kaldığını gösteriyor. Hala ne kadar iddialı bir geleceğe milletimizi hazırladığını, motive ettiğini gösteriyor.
0: Zehir tacirlerine yönelik.

0: trafik operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Gençleri uyuşturucu tuzağına düşürüp ölüme sürükleyenler bir bir yakalanıyor. İyiden iyiye köşeye sıkışan zehir tacirleri yakalanmamak için her geçen gün yeni bir yöntem buluyor. Bir bebeği kullanacak kadar insanlıktan bile çıktılar.
1: Biricik evladını kendisine kalkan yaptı. Zehir taciri anne ve suç ortağı polisin dikkatiyle kıskıvrak yakalandı. Sabah gazetesinden Emir Somer'in haberine göre uyuşturucu tacirlerinin insanlık ölmüş dedirten yöntemini gözler önüne seren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin dikkati oldu. Uyuşturucu kuryesi bir annenin satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddeleri alıcılara veya suç ortağına teslim ederken yakalanmamak için 2 yaşındaki bebeğini zehir sevkiyatlarında kullandığı ortaya çıktı. Kurye anneyi adım adım takibe alan ekipler olası bir kontrolde dikkat çekmemek için bebeğiyle hayatın doğal akışındaymış gibi davrandığını, uyuşturucu maddeleri ise teslimatlara bebek arabasıyla götürdüğünü gördü. Buluşma noktası olarak kameraların görmediği kör noktaları seçen kurye ile satışa hazır uyuşturucu maddeleri temin ettiği suç ortağını yakalamak için harekete geçen ekipler, alışveriş sırasında operasyon yapma imkanı olmasına rağmen 2 yaşındaki bebeğin etkilenmemesi için sabırla bekledi. Kuryenin bebek aracıyla buluşma noktasından biraz uzaklaşmasına fırsat veren ekipler, iki suç ortağı birbirinden tamamen uzaklaşınca operasyon için düğmeye bastı. Uyuşturucu taciri bindiği aracında kurye kadınsa farklı bir noktada uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapmak suçundan kıskıvrak yakalandı. Araçta ve bebeğini kendisine kalkan olarak kullanan kuryenin evinde yapılan detaylı aramalarda 1 kilo 710 gram esrar ve 410 gram kokain ele geçirildi. İki suç ortağı da tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2 yaşındaki bebek koruma altına alındı.
0: İstanbul Tuzla'da 17 yaşındaki bir motokurye teslimat sırasında yeni cilalanmış merdivene bastığı için saldırıya uğramış, ev sahibi talihsiz gence silahla ateş açmıştı. Olaydan sonra o saldırgan önce tutuklandı, sonra da serbest kaldı. Dava günü yaklaştıkça da motokurye ve ailesi ölüm tehdidi mesajları almaya başladı.
1: Kovaladı, peş peşe tetiğe bastı. Genç kuryeyi hayattan koparmak isteyen saldırgan daha ilk duruşma yapılmadan serbest kaldı.
2: Bu adam sanki bitiremediği işi bitirsin diye serbest. Ben oğlumu nasıl koruyacağım?
1: Akıl almaz olay İstanbul Tuzla'da yaşanmış, teslimat yapan bir kurye yeni cilalanmış merdivene bastı diye kurşunların hedefi olmuştu.
3: Tadilatta olan bir ev, merdivene bastım. Merdivende boya varmış. 7-8 tane kurşun sıktı. Kaçmasaydım, orada o araba olmasaydı, arabanın etrafında dönmeseydim ya da mermisi bitmeseydi konuşamıyor olacaktım.
1: Olayın ardından tutuklanan o maganda bir süre sonra serbest kaldı. Daha olayın şokunu atlatamayan aile bu kez tehdit mesajlarıyla karşı karşıya kaldı.
4: 17 yaşındaki kuryeyi sırf yeni cilalanmış zemine bastığı için önce darp etti, sonra araçla kovaladı, yetmedi. Sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu. O şüpheli sadece 21 gün sonra iddianame hazırlanmadan serbest bırakıldı. Aile şimdi diken üstünde. Çünkü o günden beri şikayetlerinden vazgeçmeleri için tehdit mesajları alıyor.
5: Adamın en yakın birinci dereceden oğlu ve gelini, birisi hakim, birisi savcı. Acaba bunlardan mı destek alarak bu adam 21 günde talih oluyor? Ben bunu sorguladım.
4: Tehdit mesajlarında seni delik deşik edeceğim, üzerindeki mermileri sayacaksın deniliyor. Aile o mesajlardan o kadar çok korkmuş durumda ki oğullarını kimsenin bilmedikleri bir adreste saklıyor. Yani o şüpheli dışarıda, 17 yaşındaki gençse adeta ev hapsi yaşıyor.
5: Motorun üzerinde giderken mermi yağmurlarına tutulacaksın. En sevdiklerine vedalaş, ailenle vedalaş, annen de ölecek, sen de öleceksin.
2: Ben oğlumu bir binanın içinde hapsetmişim. Benim çocuğum hapis hayatı yaşıyor. Ama bu adam elini kolunu sallayarak geziyor.
1: İddia o ki sadece motokurye değil, yanındaki arkadaşı da tehdit ediliyor.
2: Adliyeye gittiğin zaman biz sana mesaj atacağız. Biz ne söylüyorsak sen orada o ifadeyi kullanacaksın. Oğlumu suçlamalarını istiyorlar. Benim oğluma bir şey olsa bana hesabını kim verecek? Ben adalet istiyorum.
0: Hindistan'da bir çift satın almayı düşündükleri evi görmeye emlakçılarıyla birlikte gitti. Kapı açılır açılmaz bir pitbull ortaya çıktı ve çift de kabusu yaşattı.
1: Kapıyı araladı, kabusu yaşayan müşterilerine yardım etmek şöyle dursun, saldırı karşısında baka kaldı. Pitbull saldırısının hedefi çift, aslında satın almak istedikleri evi görmeye gelmişti. Anahtar emlakçının elindeydi. Kocası eşini korumaya çalışırken hiçbir şey olmamış gibi kapının diğer tarafında bekledi. Adam kendini feda etmiş, ısırıklarla boğuşuyordu ki emlakçı bu kez de kapıya doğru koştu.
0: Efendim, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'da mevkidaşıyla açıklamalarda bulunuyor, ekranlarınıza taşıyoruz.
6: Yani Gazze barış planı uygulanması için biliyorsunuz Türkiye, Mısır ve Katar olarak Amerika ile beraber arabuluculuk faaliyetlerini büyük bir iyi niyetle ve canhıraş bir gayretle sürdürmekteyiz. Birçok imkansız denen problemli alanı müzakere teknikleri neticesinde çok şükür aştık. Burada gerçekten Filistin tarafının büyük bir fedakarlıkta birçok şeyi kabul ettiğini gördük. Ama her aşamasında Netanyahu ve arkadaşlarının aslında bu barış anlaşmasıyla bir alakaların olmadıklarını, böyle bir niyetlerinin olmadığını da defaatle görüyoruz. Şimdi geldiğimiz noktada çok kritik bir aşamaya evriliyoruz. Bunu Barış Kurulu'nun diğer üyeleri, ki kaldı ki en başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, oradaki dostlarımıza da ilettik. İkinci aşamaya geçişte Filistin tarafının taahhütlerini tutmasına rağmen İsrail'in bundan sonra adım atmaması biz diğer arabulucuları ortaklaşa bir radikal adım atmaya itebilir. Bu süreçle alakalı bu konuda Amerika'nın İsrail'e yönelik gerekli baskıyı tabii ki uygulamasını bekliyoruz. Yoksa Türkiye, Katar ve Mısır olarak bu konuda atmamız gereken tabii ki radikal adımlar olacak. Bu bizim milletimize ve halkımıza karşı ve Filistinlilere karşı bir borcumuz. Şimdi Filistin tarafı üzerine düşen görevleri yapıp zor olmasına rağmen İsrail'in hiçbir şekilde niyet değiştirmemesi, bu kabul edilebilir bir durum değil. Uluslararası toplumun ve diğer ülkelerin, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası teşkilatların da buna son derece hassas ve duyarlı olduğunu biliyoruz. Ama Körfez'de devam eden bu boğaz meselesinden dolayı insanların ve ülkelerin dikkati şu anda orada. Bunun biter etmez diğer ülkelerin de buraya var gücüyle yükleneceğinden eminim. Yani Netanyahu'nun İsrail'i giderek bir uluslararası izolasyona mahkum ettiğini artık görmemek mümkün değil. Bu baskıyı bir an önce artırıp Netanyahu'yu takip ettiği bu çılgın projelerden vazgeçilmesi lazım. Değerli arkadaşlar, İsrail'in amacı Gazze'den Filistinleri sürmektir. Mümkünse Gazze'de Filistin'i bırakmamaktır. Biz barış kuruluna katılırken Mısır ve diğer ülkelerle beraber diplomatik ve barışçıl yollarla bu çılgın planın önüne geçmeyi hedefledik. Birinci aşamasında soykırımın durdurulması vardı. Çok şükür hep beraber bunda başarılı olduk. Uluslararası toplum olarak başta bölge ülkelerinin ortaya koyduğu ortak çaba ve kavga ve mücadeleyle soykırımı belli ölçüde durdurduk. Her ne kadar insani yardımlarda istediğimiz miktar görünmese de. Ama diğer taraftan diğer aşamalarına geçmek için çalışmamız gerekiyor. Sudan'la ilgili konu değerli meslektaşım da söyledi. Burada aynı düşünüyoruz. Buradaki savaşın durdurulması ve tarafların diyalog yoluyla sorunları çözmesi önemli. Tabii ki bu kolay değil. Arada bu kadar kan var, gözyaşı var, sıkıntı var ve birbiriyle uyuşması bir türlü mümkün olmayan hedefler var. Burada Amerika'nın ortaya koyduğu çaba var. Bölgedeki ülkelerin ortaya koyduğu bazı çabalar var. Sudan Mısır'ın sınır komşusu, Mısır'ın güvenliğine de ekonomisine de direkt tehdit oluşturuyor. Mısır'da Sudan'dan gelen mülteciler var. Biz bunu Suriye'de yaşadık. Bir sınır ülkesi, diğer tarafta olan çatışma size mülteci ve güvenlik tehditleri olarak geri dönüyor. Ama biz büyük bir sabırla elimizden geleni yaptık. Burada da Sudanlı, Mısırlı kardeşlerimizin Sudanlı kardeşlerimize sahip çıktığını görüyoruz. Ama aynı zamanda iç savaşın da bitmesi için ellerinden gelen bütün çabayı ortaya koyduklarını görüyoruz. Biz Mısır'la, Suudi Arabistan'la ve diğer bölgesel ülkelerle bu konuda aynı doğrultuda çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz.
7: Çok rengezi.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'da mevkidaşıyla bir araya geldi. Özellikle Gazze konusundaki söyledikleri önemli. Gazze'de barış çabaları için Mısır, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye ve Katar olarak da yeni adımlar atılması gerektiğinden bahsediyor. Zira İsrail'in başbakanı yaptıklarıyla beraber hem İsrail'i tüm dünyadan izole ettiğini hem de Gazze'de hala katliamların devam ettiğini aktardı. Bu bağlantıyla beraber, bu yayına beraber akşam ajansında burada nokta diyor. Bizden hemen sonra Banver konuklarıyla beraber karşınızda olacak. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.
8: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Ticaret satış hacmi Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre %4,5 geriledi. Buna karşılık perakende satışlarda %11,8'lik artış görüldü. Aylık verilerde de ticaret hacmi %1,9 yükseldi. Perakende de bilgisayar, kitap ve iletişim ürünleri %28,8 ile öne çıktı. Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Yunus Emre'nin bizim için de çok anlamlı bir beyti var. Bu yol uzaktır, menzili çoktur, geçidi yoktur, derin sular var. Biz bu yola çıkarken uzun bir yola çıktığımızın menzili çok, geçidi yok bir yola çıktığımızın, derin sulardan geçeceğimiz bir yola çıktığımızın idrakiyle, şuuruyla, bilinciyle çıktı. Biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz çileyi seçtik. Biz mücadeleyi seçtik. Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun, yine Yunus'un beyitleriyle bu halk içinde bize gülen var. Oh, gülen gülsün, gafil ne bilsin, hakkı sever var, hakka esir var, hakka tapan var, hak yoluna başını koyan var, hak için candan, serden geçen var. Bizim hakkın ve halkın nazarında takdir edilmek dışında bir gayemiz yoktur. Biz bir hayalin peşinde koştuk. Biz aşk ile millet davasına boynumuzu uzattık. Çünkü biz şunu biliyorduk: tarihe bir borcumuz var, ecdada, şehitlerimize bir borcumuz var, aziz milletimize, aziz memleketimize bir borcumuz var. bize düşen, bizden öncekilerden devraldığımız sancağı yere düşürmeden bizden sonrakilere devretmektir. Doğru bildiğimiz yolda eğilmeden, bükülmeden,

boyun eğmeden, teslim olmadan, yorulmadan, yılmadan yürümeye devam edeceğiz. Bu yol hak yoludur, dönmek bilmez yürürüm der, bu yolda sabırla yürümeyi sürdürürüm. Allah'ım olsun. Bu yolda yalnız değilim. Birlikte çok güzel işler yaptık. Türkiye'ye çok güzel eserler kazandırdık.

0: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Bir Türkünün Hikayesinden merhaba sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Yeni bir türkünün hikayesiyle karşınızdayız. Yaz dostum demişti rahmetli Barış Manço. Belki de yazmadan önce silmeyi öğrendiğimiz için. Önce birbirimizi, sonra geçmişimizi, sonra da gözyaşlarımızı sildirdiler. Öyle değil mi? Bizi biz yapan nice değerler ya unutuldu ya da unutulmaya yüz tuttu. İşte o unutulan değerlerden birinin sarı çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesini yazıp seslendirmişti Barış Manço. Şöyle diyor: yaz dostum, yoksul görsen besle kaymak bal ile. Yaz dostum, garipleri giydir ipek şal ile.

rahmetli Barış Manço'nun 1977 yılında yazıp seslendirdiği Sarı Çizmeli Mehmet Ağa şarkısıyla gönüllerde taht kuran Mehmet Ağa aslen Karamanlı bir toprak ağasıdır. 1800'lü yıllarda Osmanlı dönemi yetkilileri Mehmet Ağa'yı çağırarak Kıbrıs Girne'de büyük bir arsa verirler. Amaç Kıbrıs'ta tarım ve hayvancılığın gelişmesidir. Karaman'daki bahçelerin gibi ek, biç, halka aş ver, iş ver derler.

0: Sarı çizmeli Mehmet Ağa, devlete söz verdiği gibi tarımda ve hayvancılıkta binlerce kişi çalıştırır. İş verir, aş verir, büyük bir aile olurlar. Küskünleri barıştırır, bekarları evlendirir, ev verir. Mehmet Ağa her cuma namaz öncesi esnafları dolaşır. Halkın borçlarını öder. Fakir fukara, garip guraba bir kahvehaneye ya da lokantaya gittiğinde para ödemez. Yer, içer, tüm hesabı Mehmet Ağa öder.
1: Sözlerinde diyor ya, yaz dostum, kimse göçmez bu dünyadan mal ile. Göçerli yörük Mehmet Ağa tam da Barış Manço'nun dediği gibi göçüp gider bu fani dünyadan. Gönlü zengin Mehmet Ağa malını, mülkünü, varını yoğunu çevresindekiler için harcadığından 1920'de yokluk içinde vefat eder. Mehmet Ağa'nın hikayesi

0: 1971 yılında Kıbrıs'a gittiğinde sarı çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesini duyan Barış Manço kabrini ziyaret eder. Fakat mezarı çok bakımsızdır. Hikayesinden çok etkilenen Barış Manço 1977 yılında sarı çizmeli Mehmet Ağa'nın şarkısını yapar. Mehmet Ağa'nın bu dokunaklı hikayesi 31 Aralık 1978 yılbaşı günü TRT ekranlarında Türkiye ile buluşur.
1: Sarı çizmeli Mehmet Ağa. Evet, bu deyimi hep duyarız ama şarkının sarı çizmeli Mehmet Ağa'sını ilk kez yeni yıl şenliğimizde ilk kez Barış Manço'dan izliyoruz.

0: Sarı çizmeli Mehmet Ağa'nın şarkısı o yıllarda müzik piyasasını alt üst eder. Adeta efsaneleşir. Rahmetli Barış Manço büyük bir vefa örneği sergileyerek 1982 yılında Mehmet Ağa'nın köyündeki mezarını yaptırır. Şimdi Mehmet Ağa'nın mezar taşında Barış Manço ile bütünleşen Sarı Çizmeli Mehmet Ağa 1800'lü yıllar ruhuna Fatiha yazar.
1: Su üstüne yazı yazsam kalır mı? Yaz dostum.
0: Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın torunları hala Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne ili Dikmen beldesi Göçeri köyünde yaşar.
1: Boşa koysan dolmaz dolusu alır.
2: İşte o meşhur Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi de böyleydi kıymetli izleyenler ve dinleyenler. Olur da bir gün yolunuz Kuzey Kıbrıs'a düşerse Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'yı anmadan geçmeyin derim. O kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil yüreğime dokunur. Gelecek programda yine yüreğimizin bam teline dokunacak bir türküyle karşınızda olacağız.

İyi akşamlar. Saatlerimiz 20.50'yi göstermekte. A Haber, A Haber Radyo ortak yayınında arka plan programına başlıyoruz ve yaklaşık 3 saat boyunca Türkiye ve dünyanın sıcak gündem başlıklarını çok değerli misafirlerimize konuşacağız, değerlendireceğiz, detaylara ineceğiz. Hemen konuklarımı da tanıtmaya başlayayım. AK Parti Gaziantep

0: Milletvekili Sayın Ali Şahin bu akşam bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum. Ayağınıza İyi yayınlar sağlık. Diliyorum.
0: Çok teşekkürler
1: herkese.
0: Bilmukabele. Askeri stratejist Doktor Sayın Eray Güçler. Hocam hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar
0: Güzel
2: diliyorum.
0: Güzel bir yayın efendim. Olsun. Hürriyet gazetesi yazarı Sayın Abdülkadir Selvi. Sayın Selvi hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: İyi yayınlar bilmukabele. Hukukçu dostumuz avukat Sayın Hadi Dündar bu akşamki bir diğer kıymetli misafirimiz. Hadi Bey hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk efendim. Hayırlı yayınlar diliyorum.
0: Bilmukabele. Hemen sizi böyle balkonumuzun önüne alayım. Çünkü bugün en sıcak
5: bugün
0: gelişmelerinden
5: en yoğun,
0: biri.
5: Senin üzerinde yoğunlaşacağız. Bizim de sana çok sorularımız var.
0: Evet. Şimdi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma gündeme bomba gibi düştü. Sabahın erken saatlerinde liderliğini Alihan Kuruş'un yaptığı belirtilen çıkar amaçlı bir suç örgütünden söz ediliyor. Bu bağlamda bazı detayları da sizlerle paylaşmak istiyoruz. 17 ilde gerçekleştirilen bir operasyon söz konusu. 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Aralarında Alihan Kuruş'un da olduğu galiba 33 kişi gözaltında. 123 adresli arama ve el koyma faaliyeti söz konusu oldu. 100 milyar lirayı aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarılması söz konusu. 100 milyar lirayı yurt dışına çıkardıkları iddia ediliyor bu suç örgütünün.
4: Bu hali hazırdaki MASAK raporuna yansıyan para.
0: Bir de yansımayanlar
4: mı? Şimdi soruşturma derinleştikçe bu miktarın çok daha fazla artabileceğinin altını çizmek gerekiyor. Hı hı. Niye? Çünkü elden alınan paralar var, verilenler var, nasıl gönderilenler, başka şahısların üzerinden gönderilenler var. Sadece bu şirketler değil, bu şirketleri aracı olarak kullanan kişiler kimlerdi? Hı hı. Onlarla ilgili nasıl bir yol izlendi? İleriki aşamalarda onlar belli olacak. Fakat buradaki en önemli husus ne? Örgütlü bir yapıdan bahsediyor olması. Niye savcılık makamı burada örgütlü bir yapı diyor?
0: İsnat edilen suçlar suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet.
4: Evet, şimdi buradaki en önemli veri orada birincisi örgütlü olan bir yapıdan bahsediyor. Onun altını da savcılık makamı şöyle dolduruyor. Diyor ki bir şirket var. Bu şirket ana bir şirket olarak kabul edilmiş. Bu şirketten doğan diğer şirketler yani para transferleri ve para alışverişleri var. Şirketleri bölmüşler, başka şirketler açmışlar ve orada birden fazla şirket var. 40'ın üzerinde şirket var. Bu şirketlerin hepsinin tek bağlı olduğu
0: bu
4: bir
0: arada
4: şirket
0: gözaltına
4: var.
0: Alınan kişi sayısı 37'ye yükselmiş. Firariler de var. Yani evet. Yurt dışında olduğu
4: yurt dışında
0: tespit edilenler de var.
4: Şimdi bu o şirketi merkez olarak kabul edilip o şirketten diğer bütün şirketlerin çıktığı ve o bütün şirketlerin her birinin farklı alanlarda olduğu ancak hepsinin birbiriyle bağlantılı olduğu ortaya çıkmıştı dosya kapsamında. Ondan dolayı da burada bir örgütlü yapının olduğu söyleniyor. Yani bu işte Alihan Kuruş ismindeki şahıs ve beraberindekilerin bu şirketler üzerinden suçtan elde edilmiş mal varlığının aklanması ile ilgili. Bu isnat da çok önemliydi. Niye? Çünkü kaynağı belirsiz olan bir paradan bahsettiğinizde bununla ilgili ne yapılması lazım? Araştırılması gerekiyor, sorulması gerekiyor. Çünkü yüklü bir miktardan bahsediyoruz. Böyle 1 milyon, 2 milyon, 3 milyonluk rakamlardan bahsediyoruz. 100 milyar lirayı aşan bir para hacminden bahsediyoruz. Ondan dolayı da ne yapıyor? Savcılık makamı diyor ki, evet şirket biliyorsunuz ki hep şirketlerden bahsettik ve o şirketlerin normalde ticari faaliyetleri olabilir, sözleşmeleri olabilir, başka şirketlerle anlaşması olabilir, satışı olabilir, alımı olabilir. Birden fazla alanda bir şirketle ilgili bir para mevzusu olabilir. Ya da hadi bunu da geçelim, vergi kaçırmış da olabilir. Sadece vergi kaçırması bu örgütlü dosyayı oluşturabilecek mahiyette değildir. Ondan dolayı suçtan kaynaklı elde edilmiş mal varlığının aklanması suçlaması var.
0: Şimdi MASAK'ın tespitlerine de bir bakalım mı? Arkadaşlarımız onu da barkomuza taşısınlar.
4: Bu husus çok önemli. Çünkü bir miktarın çok fazla olması demek orada bir suçtan elde edilme ihtimalinin yüksekliğini ortaya koyuyor.
0: Evet. Şimdi kaynağı izaha muhtaç yüksek tutarlı nakit girişleri. Şirket ortakları tarafından şirketlere nakit yatırılarak sermaye artırımlarında kullanılmış.
4: Normal şartlarda nedir? Bir şirketin yöneticisi vardır, sahibi vardır, şirketi kuranlar vardır, yönetim kurulu vardır. Bunlar bu şirkete para aktarabilirler. Sorun yok. Ancak bunu para aktarken nasıl yaparsınız? Üzerinizde bir taşınmaz vardır. Ailenizde bir taşınmaz vardır. Ya da bir taşınır vardır. Ya da bankada şahsi bir paranız vardır. Bunu getirirsiniz, buraya aktarırsınız. Bunlar da hep kayıt altındadır. Hep resmi işlemlerden bahsediyoruz. Ancak siz eğer bir gün sabah uyanıyorsunuz, gidiyorsunuz şirkete, 100 milyon para yatırıyorsunuz. Ya da işte 300 milyon para yatırıyorsunuz.
0: Peki bunu bir banka hesabından ilgili şirketin banka hesabına mı aktarmanız gerekiyor, yoksa bir bavulla parayı bankaya götürüp evet, ben bu şirkete aktarıyorum diyebiliyor musunuz?
4: Ya şöyle, mesela diyelim ki siz bir satış yaptınız. Hı-hı. Bu satışı elden para aldıysanız, hı-hı, sözleşmeniz vardı sonuçta, kimse kimseye, hı-hı, elden parayı dahi verirken herhangi bir şekilde karşılıklı bir sözleşme hazırlarsınız, imzalarsınız. Böyle belli bir miktarın üzerindeki, daha önce 3 bin liraydı, 7 bin liraydı, işte şu an 50 bin liranın üzerinde bir rakam varsa muhakkak bir sözleşmeyle bunu belirtiyor olmanız lazım. Yani 50 bin liranın üzerindeki bir parayı dahi birine verdiğinizde elinizde bir sözleşme olması gerekir. Yarın öbür gün o paranın nereden geldiğini, nasıl geldiğini, kimden geldiğini ya da karşılığını muhatabından istemeniz açısından bir kaydının olması gerekir. İspatı açısından. Ancak siz bavulla alıp götürüyorsanız bunun kesinlikle bir sözleşmesi olması gerekir. Parayı kimden aldınız, niçin aldınız, nereye yatırıyorsunuz ya da nereye götürüyorsunuz diye. Fakat siz burada bir gün sabah uyanıyorsunuz, bankadan çok yüklü miktarda şirkete para aktarıyorsanız bu paranın kaynağının nereden geldiğini belirtiyor olmanız gerekir. Bu husus çok önemli MASAK raporlarının içerisinde. Ödeme kuruluşları üzerinden transferler var. Burada da hem yurt dışından transferler var, hem yurt içinden transferler var. Ve bu ödeme kuruluşlarının özelliği ne? Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde hep bu stüdyoda şunu konuştuk. Yasa dışı bahisi konuştuk. Evet, ve bu yasa dışı bahisin çıkış yerinin neresi olduğunu gördük.
0: Ödeme kuruluşları, evet, üzerinden yapıldığını gördük. Ya da bu işte Bitcoin vesaire, coin alım satımındaki yerlere yine bu ödeme kuruluşları vasıtasıyla siz bu paraları aktarabiliyordunuz. Evet.
4: Hem yurt dışına para çıkarma, hem yurt dışından para getirme. Hı-hı. Yani kara para, illegal bir paranın, kaynağı belli olmayan bir paranın döndüğü yerdi. Niye, hı-hı, bu ödeme kuruluşları burada çok önemli? Çünkü ödeme kuruluşunun yönetimi şunu yapıyor. MASAK ya da işte BDDK bilgi istiyor kendisinden, bilgi vermiyor. Hı hı. Ya da bilgi istiyor, bilgiyi eksik veriyor. Ya da şahısla ilgili işte bazı hesapları buluyor. O hesaplar illegal işlerde kullanılıyor, suçta kullanılıyor, görüyor bunu. Hı hı. Ama buna rağmen ne yapıyor? Onların üstünü örtüyor. Böyle olunca da bu ödeme kuruluşları rağbet haline geliyor.
0: Tabii, yurt dışından ülkeye giriş yapıyorsa para sıkıntı yok. Devlet vergisini tahsil edip ondan sonra ilgili hesabı aktarımıyla alakalı ondan sonra süreci memnuniyetle karşılar ama eğer ülkeden dışarı çıkartılıyorsa o büyük büyük bir sorun.
4: Bu dosyanın içerisinde ülkeden dışarıya çıkartılma ama dövizlerin de gelip şirketlerin hesaplarına sokulduğuyla ilgili bilgi var.
2: Burada ödeme kuruluşlarından kastettiği nedir?
0: Ya şimdi isim
4: ismini vermekte herhalde bir beis yoktur çünkü soruşturması oldu, kayyum atandı.
0: Papara
4: yani. Bu tür yani. Bunun gibi birden fazla ödeme kuruluşu var. Böyle bir tane iki tane değil. Bunlar da Hazine Bakanlığı'nda onaylı olarak alırlar, işlem yaparlar. Bunların tek amacı nedir? Millete hizmet için kurulmuş olan kuruluşlardı. Yani siz bir bankacılık işlemi yaparken daha hızlı yapmanız açısından ya da bankacılık işlemi yaparken en azından günün teknolojisini çok daha hızlı kullanabileceğiniz bir yer olması gerekirken şahıslar ne yapıyor? Bunları kendi menfaatlerine çeviriyorlar. Yani bu sefer bilgi gizliyor. Bu sefer sizin hesabınızı çok kolay bir şekilde açabiliyor. Sizin kapanmış olan hesabınızı kendi başka bir adına açıyor. Ya da üçüncü bir şahıs çok kolay bir şekilde bu para kuruluşunda hesap açabiliyor. Normalde bunlar hepsi yasak olan işlerdir. Devletin yasak olarak koyduğu ve çünkü bir hesap açmanız, bir hesapla ilgili bir para transferi yapmanız için belli bazı kurallar vardır. Nasıl bir bankacılık sisteminde belli kurallar varsa aynısı ödeme kuruluşu için de geçerli. Ama siz yönetim olarak bunu gizlediğinizde bu sefer ne oluyor? Zaten suç ortaya çıkıyor. Onun için ödeme kuruluşlarına kayyum atandı biliyorsunuz.
0: Bu arada Sayın Selvin'in ekleyeceği bir not var.
3: Şöyle Hadi Bey aktardı. Çok önemli bir nokta. Bu 2020 yılından itibaren bu şirketlerin mal varlıklarında çok ciddi artışlar görülüyor. Biz genelde tabela şirketleri deriz ya, şimdi şirketler kurulmuş, şirketler bölünmüş, yeni şirketler kurulmuş ama şirket kurulurken orada şirketin bir öz kaynağı yok. Şirket mal almamış, mal satmamış, ticari faaliyeti yok, ithalat
0: şey
3: yapmamış, üretmiyor, ihracat yapmamış,
0: şey
3: üretmemiş ama bu şirketlere çok yüksek miktarda nakit para girmiş. Ha, o zaman diyor ki ya bu paranın kaynağı neresi diyor. MASAK oradan inceliyor ve yüksek miktarda ve ilginç bir şey 2020'den sonra
0: Güllüce tarım gibi bir şey yani.
3: Evet yani 2020'den sonra bir sıçrama yapmış şirketler. Ve hepsi şirketleri paylaştırmışlar. Mesela 32 şirket var. Bu 32 şirketin 14'ü İstanbul'da ve yoğunluk faaliyet olarak 14'ü de Sakarya'da, faaliyet olarak yoğunluk buralarda çoğunlukla. Ne yapıyor? 28 şirket.

0: Alanlarda, Ankara'da, Antalya'da, Bolu'da, Kocaeli'de. Şimdi niye 2020'den sonra? Ne ilgisi var? Yani bir siyasi destek mi almış? İşin içinde başka bir şey mi var? Bu para hareketleri, şimdi bunu finansla uğraşanlar çok daha iyi bilirler. O da şu, şimdi eğer aynı insanlar aynı şirketlerde yönetici oluyorsa, aynı şirketlerin adresleri aynı yerler gösteriliyorsa.
1: Tabii polis gidiyor X şirkete.
0: Gidiyor.
1: Bakıyor bir daire. Boş
0: bir daire.
1: Falan.
0: Orada 3 tane şirket kurulu.
1: 3 tane şirket daha var. Yine aynı grubu
0: 4
1: var.
0: 4 tane şirket de bu dairede kurulu. Öz sermayesi de yok. Yöneticiler de benzer adamlar. Bir de bu şirketler arasında para gitmiş gelmiş.
1: Evet. O ona fatura yani. Kesiyor.
0: Fazlaca.
1: Ona fatura
0: o zaman
1: kesiyor, ona fatura
0: ne oluyor?
1: Kesiyor.
0: Masanın radarına giriyor. Bu, ben şimdi bu 2027'ye şöyle bir soru işareti koyacağım. Niye?
1: Niye?
0: Arkasından hani ya 2020'den sonra bunlar bir yerde altın mı bulmuşlar? Bir yerden petrol mü çıkarmışlar? Ya büyük bir işte hani bir Çin firmasıyla, bir Rus firmasıyla, bir Amerikan firmasıyla ilişkiye mi girmişler? Bunlar yok. Ama bir hızlı bir yükseliş var ve bir nakit döngüsü var burada. Nereden oluyor bu?
1: Yani şimdi burada nakit döngüsü dediniz, az önce arkadaşlarımız KJ'ye sığdırmaya çalışmışlardı. Sıfırlar yani ekranın tamamını kapatıyordu neredeyse.
0: Tabii,
1: yani
0: tabii.
1: Öyle bir miktardan
0: yani
1: bahsediyoruz. 100
2: şöyle,
1: milyar.
2: Abdülkadir Bey'in o 2020 tarihi çok önemli. Ancak bu tarihten sonra o şirketlerin açılmasındaki önemli sebebin soruşturma içerisinde şunu görüyoruz. Parayı öyle bir şekilde dağıtıp yurt dışına çıkartmaya çalışıyor ki hem izini kaybettirmeniz hem de parayı çıkartmanız aynen kolaylaşsın diye böyle bir yol seçme ihtimalinin yüksek olabileceği.
0: Bunu hep,
2: ve
0: bunu hep öyle yaparlar. Yani şirketleri bölerler, tabela şirketleri kurarlar, o şirketler arasında paraları dolaştırırlar, kaynağı belirsiz parayı oralara sokarlar, ondan sonra yurt dışına değişik kanallardan transfer ederler. Bu işlemleri yapmışlar. Yani Almanya'da 70 milyon euroluk bir merkez yapmış. Şimdi
1: biraz
0: ileride çıkar bak. Bana hanım bak ileride çıkar. Londra'da da ayrıca bir binaları var. Londra merkezde. Yani Londra'da ben kirayı vermekte zorlanıyorum. Yani kızım orada kira vermekte zorlanıyorum. Bunlar nasıl yapıyorlar? Bir merkez inşa etmişler tam Londra'nın merkezinde. Yani bunların kaynağı neresi? Yani?
1: Birazdan bakacağız. O binanın görüntülerini de getireceğiz ekrana.
2: Savcılık o konuya da özellikle değinecek. Çünkü normalde bunlar şirketler. Eğer yurt dışındaki şirketlerle bir kardeş ya da bir işte iş, bir ortaklık anlamında bir anlaşmaları varsa, oralarla ilgili gerçekten bir yatırım durumu söz konusuysa, bunu da ispatlayabiliyorsa bir sorun yok zaten. Ancak siz eğer başka bir işte İngiltere'den bahsediyorsunuz ya da Almanya'daki işte oradaki 70 milyon avroluk olan yapıdan bahsedelim. Oradaki yapıyı eğer siz bir şirketle bir ortaklığınız yoksa, bu gerçek bir ortaklıksa ve burada gerçekten de bir satış, bir alış ya da bir ihracat, ithalat kısmı ile ilgili gerçek bir işlem varsa, o gerçek işlemin de karı tabii ki ortada olacaktır. Ona göre bir adım atmışsanız orada normaldir. Herhangi bir sorun yok. Ancak ortada hiçbir veri yok. Hiçbir alışveriş yok. Sahte faturalardan bahsediyor dosyanın içerisinde. Çünkü az önce Abdülkadir Bey'in bahsettiği işte o sahte oluşturulan şirketler aynı zamanda o şirketler adına kesilmiş sahte faturalar da var. Bu ne demektir? Olmayan bir ticareti olmuş gibi göstermeye çalışmak. Kim bunu yapar? İşte o suçtan elde edilmiş mal varlığını aklama suçuna karışmak isteyenler bunu yapıyor. Niye? Çünkü bir suçtan öncü, orada kanun maddesini ikiye ayırıyoruz. Öncü bir suç var, oradan elde edilmiş bir paranın aktarılma durumu söz konusu. Sistemin içerisine dahil etme ya da yurt dışına götürülme kısmı. Oradaki öncü suçu tabii ki soruşturmanın sonucunda belli olacak. Yani hangi suçtan elde edilmiş, nereden gelmiş, nasıl gelmiş, nereye götürülüyor diye bunun takibi yapılacaktır. Göreceğiz. Ama şu an şirketlerin gerçekten hesap hareketlerinin çok sıkıntılı ve teyide muhtaç olabilecek şekilde yüksek miktarda para transferlerinin olduğunu görüyoruz. Savcılık makamı MASAK raporunda, alınan bilirkişi raporlarında bunun teyidini göremiyor. Hı hı. Yani o kadar yüksek rakamlar var, kesilen faturalar var, yapılan işler var. Ancak buna rağmen ne yapılıyor? O miktarları karşılayabilecek bir durum söz konusu değil. Ondan dolayı da o şirketler üzerinde böyle örgütlü bir yapı ve şirket yöneticileriyle ilgili bir gözaltı işlemi yapıldığını görüyoruz. Bu da elimizdeki, yani dosyanın içerisindeki verilerin kuvvetli

0: bir şüpheyi ortaya koyduğunu bize gösteriyor. Yani basit bir şüpheyle tabii ki dosya açılıyor ama basit bir şüpheyle gözaltı işlemi yapılmıyor. Ve kuvvetli bir şüpheye evrildiğinden dolayı da ne yaptı? Gözaltı işlemi yaptı ki örgütlü bir dosya olduğu için birkaç gün içerisinde ifadelerini belki görme fırsatımız olacak da o zaman daha netleşecektir yani olay.
1: Ali Bey, ne diyorsunuz bu tabloya?
2: Puan Hanım, öncelikle şunu altını çizmek lazım. Bir hukuki süreç işliyor şu an, başlamış ve devam ediyor. Önümüzdeki günlerde ortaya çıkan bir takım delillerle ve belki bir takım işte itiraflarla süreç daha da derinleşerek, yeni bir takım delillerle, bulgularla süreç daha da tüm çıplaklığıyla önümüze çıkmış olacak. Ama benim burada biraz üzüldüğüm ve tedirgin olduğum nokta şu nokta. İşte coğrafyamız mütedeyyin, Anadolu coğrafyası, insanlar muhafazakar, mütedeyyin. Son yıllarda, son dönemlerde mütedeyyin Anadolu insanlarının bir takım cemaat veya bir takım işte tasavvuf, tırnak içerisinde söylemek gerekirse, adı altında devşirildiğini, onların dini bir takım duygularının kullanılarak parasal anlamda istismar edildiklerini görüyoruz. Bu cemaatlerin, bu yapıların içerisine ne zaman para girmişse ihlasın oradan ayrıldığını görüyoruz. Aslında gönül ister ki işte toplumu manevi anlamda iyileştirmesi gereken bu tür yapıların içerisine bir süre sonra görüyoruz ki bir takım hem içeriden hem dışarıdan bir takım yapılar sızabiliyor. Bunu hem ülkenin istikrarını bozmak adına, ülkeyi istikrarsızlaştırmak adına kullanabiliyorlar. İşte bu FETÖ yapılanması böyle bir yapılanmaydı. Evet. Bunu yaşadık. Şimdi bir takım samimi insanların duygularının bu şekilde istismar edilmesi, bir cemaat adı altında, bir yapı adı altında istismar edilmesi işin üzücü tarafı. Bu süreç işlerken mutlak surette dikkat ediliyordur, eminim ona dikkat edilecektir. Gerçekten Anadolu insanı, mütedeyyin insan samimi duygularla, dini duygularıyla maneviyatını yaşamak ve güçlendirmek için bu yolda çaba sarf eden, gayret sarf eden insanlar mutlaka bu süreçten ayrıştırılacaklardır.
1: Tabii.
2: Bir yapı, cemaatin içerisindeki bir suç örgütüne dönüşmüş bir yapı gibi görebildiğim kadarıyla şu an. Türkiye bir arınma sürecinden geçiyor. Türkiye işte PKK'yla bir arınma sürecinden geçiyor. Bir takım kendi içerisindeki operasyon merkezleri haline gelmiş yapılarla hesaplaşma ve arınma sürecinden geçiyor. Bu da o arınma sürecinin aslında parçalarından birisi. Dini duyguların istismar edilmesinin ve bir takım gizli servisler tarafından Türkiye'ye karşı operasyon merkezi haline, subversion dediğimiz o uluslararası ilişkiler bağlamında, bu tür yapıların Türkiye'ye karşı ve ülke içi istikrarı korumak adına operasyon merkezi haline getirilmesinin önüne geçilmek adına yürütülen çalışmalar önümüzdeki süreçte daha da şekillenecektir ve netleşecektir diye düşünüyorum.
1: Peki. Eray Hocam, siz ne diyorsunuz bu tabloya?
0: Sayın Vekilime ek bir şey özür dileyerek komutanım. Sayın Vekilimin söylediği, evet, burada herhangi bir cemaat, herhangi bir şahıs, herhangi bir sivil toplum kuruluşuna yönelik
1: bir soruşturma
0: yok. Şimdi
1: mesela bağış ve yardım toplama diye bir başlık var burada. MASAK bunları da tespit etmiştir. Eğer bu vatandaşların bağışı aynı yani ahbapta olduğu gibi,
0: Banu Hanım, buradaki,
1: yani amacının çok dışında, yani Kur'an kursu hatip yetiştirmek için çocukların eğitim alacağı eğitim birimlerinin işte Türkiye'nin belli noktalarında vücut bulmasının dışında bir merkeze, mesela Almanya'ya aktarıldıysa, orada bir üs inşa edildiyse, bu vatandaşların da hakkını birilerinin koruması lazım. Aynen. Değil mi?
3: Aynen.
1: Yani vatandaşlarımız burada, gayet ondan sonra
3: temiz işte duygularla, hulusu,
1: temiz duygularla işte çocuklarımız Kur'an-ı Kerim öğrensin, işte hatim olsun vesaire, bu gibi çok çok böyle hasbi amaçlarla bu yardımları yapıyorlardır mutlaka. Ama bu paralar alıp Almanya'da işte ne bileyim bir işte merkez haline getirilmesi için yekünü de 70 milyon euroluk bir bütçeyle orada bir inşaat işine girdilerse, bu da bir soru işareti. Tabii. Yani.
0: Evet, ama bu soruşturmanın içerisinde herhangi bir sivil toplum kuruluşu yok. Yani herhangi bir bağış toplama konusu yok. Burada bağış ve yardım toplama konusu niye oraya eklemişler? İşte buradaki, siz eğer yüklü miktarda paraları buraya yatırıyorsanız, kendilerini bu konuyla ilgili bir savunmanın içerisine girerse burada da hani az önce sizin bahsettiğiniz gibi sizin Türkiye'de topladığınız

0: bir bağışı normalde Türkiye'de kullanmanız gereken bir şeyi yurt dışına çıkartamazsınız. Ya da şirket lehine kullanamazsınız. Tabii. Kendi kişisel
1: menfaatiniz için kullanamazsınız.
0: Ama bağışı
1: nasıl topladıklarını bilmiyoruz ki. Belki elden topluyorlar. Sahte tabii. Bağış makbuzları kesip veriyorlar insanlara. İşte bilmiyoruz onu.
0: Oradaki o 100 milyar TL'lik paranın kaynağını zaten ona göre araştıracak. Ondan dolayı herhangi bir cemaat
1: yani
0: ya da herhangi
1: bir vatandaş bağış yaptığını, bir hayır yaptığını düşünüyor olabilir. Parayı verir. Karşılığında bir makbuz da verirler eline ama makbuz ondan sonra hiçbir anlamı ifade etmeyen bir kağıt parçasıdır belki. Onu da bilemiyoruz yani.
2: Ahbap'ta olduğu gibi vatandaşın Gazze için yardım konseri yapar. O paraları toplar. Ondan sonra
1: 44
2: onu
1: milyonu
2: tutar. Onu tutar önce dövize, sonra altına çevirir. Sonra da götürür. Kumarda yer onlar. Vatandaşın güzel, samimi duygularla Gazze'deki kardeşlerimize yardım için verdiği paraları başka amaçlarla, kötü amaçlar için kullanmış olur. Bilemiyoruz burada. Ama şu var, bu operasyonla ilgili olarak yapılan her açıklamada Alihan Kuriş ve etrafındaki yapılanmanın altı çiziliyor.
0: Özellikle
2: bunların
0: şirketler.
2: Dini bir faaliyetten dolayı değil, tamamen ticari ve para hareketlerinden dolayı MASAK tarafından incelendiği ve böyle bir operasyon yapıldığı belirtiyor. Yani izleyicilerimizin de kafası karışmasın. Kimsenin yaptığı dini faaliyette falan bunun bir ilgisi yoktur.
1: Yok.
2: Tamamen şüpheli para hareketlerinden dolayı bunlar yapılmıştır.
1: Bu dini grup içerisinde de bu gruptan son derece rahatsız olan çok ciddi bir kitle var anladığımız
2: tabii
1: kadarıyla.
2: Ki.
1: Belki bazı ihbarlar da yine o rahatsız olan mütedeyyin insanlardan da gitmiş olabilir.
2: Ondan hiç şüpheniz olmaz. Evet. Çünkü o oranın da birçok mal varlığını gasp ettiler, çöktüler. Yani Eray Komutanım değerlendirme yapacak, ondan sonra benim de ekleyeceklerim olacak.
1: Eray Hocam buyurun.
3: Teşekkür ederim. Şimdi tabii bu ödeme kuruluşları konusu, işte sanal para trafiği. Sanal para trafiği deyince aklıma benim hep yabancı istihbarat örgütleri ve terör faaliyetleri gelir yani.
1: Uzmanlık alanınız normal.
3: Şimdi 2 milyar dolar bakın. 2.2 milyar dolarlık bir paradan bahsediyoruz. Biraz önce Hadi Bey dedi ki bu henüz daha tespit edilebilir. Şimdi 2 milyar dolar diyorum bakın. Yani
1: bu 100 milyar lira bankacılık sistemine girmiş olan para değil mi? Bir de girmeyenler mi var? Belki
3: onu diyorum yani.
1: Belki koydular,
3: belki 3 ile çarpacaksınız. 5-6 milyar dolara çıkacak. Çünkü her zaman bilinmeyen bilinenden fazla olur. Tamam mı? Yani şimdi bu kadar büyük bir para trafiği var. Dünyada bütün, bakın şöyle bir şey var. Dünyadaki bütün para trafiğini Amerikan İstihbarat Teşkilatı mutlaka takip eder. Çoğu terör ve illegal yapılanmalarda da bu dış istihbarat servisleri mutlaka müdahildir. Şimdi tabii bilemiyoruz bunu ama şöyle bir şey oldu. Mesela İmamoğlu soruşturmasında daha ilk günden itibaren dedim. Bakın dedim, bu görürsünüz casusluk soruşturması da açılacak diye. Neden? Çünkü kayıt altına alınması yasak bilgi ve bilgileri kayıt altına alıp yurt dışına çıkarma çabası vardı hatırlarsanız.
1: Evet,
3: tamam.
1: Evet,
3: bu şey değil. Şimdi tutup da siz 70 milyon euroya bilmem yurt dışında bina yaptıracaksınız. Bunu Londra'da yaptıracaksınız. Bunlar tesadüf olamaz. Yani gördüğüm kadarıyla, benim anladığım kadarıyla, tabii bir şey söylemek için henüz erken daha. Yani deliller toplanıyor, dosya tekamül ediyor. Ama yani biz şu an sadece buzdağının yüzünü görüyoruz gibi geliyor bana. Benim şu ana kadarki kanaatim, sadece buzdağının üstünü görüyoruz. Bakalım bunun altında neler çıkacak. Tabii adli soruşturmalar doğası gereği biraz yavaş ilerler ama tam ilerler. Yani geri dönüşü olmaz. Dolayısıyla bundan sonraki süreçlerde de bu işin, yani artık şunu diyebiliriz herhalde değil mi Hadi Bey? Ya bu işin yurt dışı bağlantısı var yani değil mi?
0: Çünkü burada çok yurt net dışında yani. Para transferi ya bakın,
3: çünkü'ye bile gerek yok.
0: Karşı tarafta bir muhatap var demektir
3: yani. Çünkü'ye gerek yok, zaten açık bariz söylediğiniz gibi.
1: Ya şimdi burada ne diyor? Üçüncü bir madde olarak yurt dışından döviz transferleri başlığını atmış arkadaşlarımız. Evet. Yurt dışında yerleşik şirketlerden mal alışverişi ve uyumsuz döviz transferleri.
3: Evet, yurt dışı,
1: şimdi sen
3: para
1: yurt
3: trafiği,
1: dışından mal alıyorsan yani bu, o malın Türkiye'ye gelmesi lazım bak, değil mi? Bunun konşimentosu nerede? Tabii. Bunun ondan sonra gümrük evrakı nerede? İşte kaç konteyner mal geldi?
2: Sivil işlemi yapılır para.
1: Tabii yani bunlar bakalım var mı? Bunlarla işte gönderilen para uyumlu mu, uyumsuz mu? Belki şeye bile bakacaklar, gümrük girişlerindeki kamera görüntüsüne
0: bakacaklar.
3: Efendim bakın, daha
0: kamerasına,
3: sevgili Banu Hanım,
0: antrepolara
3: bir şeyler söylemek için henüz erken ama yani bir yurt dışı konusu var mı? Var.
1: Var.
3: Tamam. İki, bu kadar büyük bir para, yani hacim olarak öyle makul bir paranın çok çok üstünde mi? Evet. Döviz mi? Döviz. sanal para sirkülasyonu mu?

0: ediyorum.
1: O arama görüntülerini de arkadaşlarımız Barkom'uza versinler. O evlerden, aranan şirketlerden neler çıkmış onları da bir görelim yani. Evet. İzleyicilerimizi de bilgilendirmek adına. Yani bazı noktalardan silah falan çıkıyor yani. Evet, de öyle evet. Tek tükte
2: şimdi
1: değil.
2: Şu, nakit paralar ha. Şunlar.
3: Sadece bir evden 20'ye yakın silah çıktı. Tabii mermileriyle
2: o zaman,
3: birlikte.
2: O zaman deminkine neyi ekleyeceğiz? Silah. Yurt dışı, para trafiği, makul paranın çok üstünde bir de silah.
1: Şimdi ya buyurun balya yani şimdi. Balya paralar.
2: Şu paralar nerede? Neden burada saklanıyor değil mi?
1: Demek ki bankacılık sistemine sokamadılar.
2: Tabii. Bir de suç tabii. Örgütü bunu nerelerde kullanıyor?
4: Bu paralar sokamadılar yani. Bir de paraların kaynağı ne?
2: Ha, hayır, bir de bu paralar ne için
1: kaynağı belirsiz olmuş yani, zaten bankacılık.
2: İmamoğlu gibi gene hani onların topladığı paralarla siyaseti dizayn
4: para
2: etme.
4: Para kuleleri.
2: Ya işte ha, bakın yani şimdi böyle çağrışım öyle böyle benzer şeyler yaşıyoruz tabii. Ki şu an.
1: Balya balya dolarlar.
2: Evet.
1: Balya balya dolarlar.
3: Ya burada tabii ki soruşturma makamları bu işi yürütürken bunlar hepsini kayıt altına alıyor.
2: Dijital materyallerden soruyor. Şimdi neler çıkacak yani?
3: Yani komutanım hangi evde, hangi şirkette, hangi para alındıysa bunun işte arama tutanağındaki miktarı kadar şahsı muhataba sorar. Bu kadar para çıktı. Kaynağı nedir? Nereden geldi? Niçin kullanılacaktı?
2: Ha, niçin
3: nereye
2: kullanılacak?
3: Götürecek? Niye ev orada
2: ben,
3: bulunuyor?
2: Ben şuna dikkat
3: yani
2: çektim.
3: Yani bulunuş Hadi şekline be. Göre dahi ne yapılacak?
2: Reji de yani onu şey yaptım. Yani şimdi bunlar dışarıda 70 milyon euroluk bilmem ne yapıyorlar. Birkaç yerde merkez açıp ama ya Türkiye'ye bir döviz girişi var bak. İllegal olarak. Reji de onu yazmıştı yani. Bunu ne yapacaklar Türkiye'de? Bu illegal. Yani normal bir kazanç olsa banka sistemine girersin, deklar edersin bilmem
1: Eurolar.
2: Ne.
1: Eurolar, dolarlar,
2: TL. Yani bunları Türkiye'de paralar. Ne yapacaktı bunlar? Ya hakikaten
4: bu,
2: yani.
4: Bu euroyu adam öyle oraya rahat koymuş ki ben bu euro
2: olsa. O kadar
4: olsa,
2: silahı falan ne yapacaksın?
4: Sabaha kadar uyuyamam ne olacak diye.
2: Şey yani. Neydi onun ismi? Sanki marketten biber alıyorlar yani tamam mı? Böyle şey
3: i̇şte, az önce söyledik ya bulunduğu yere göre ne yapılacaktı soru sorulacaktır. Çünkü mesela poşette değil mi?
2: Tabii.
3: Normalde insan aklına ne gelir? Eğer bir yere gidecekseniz, o an bir yere parayı götürecekseniz onunla ilgili ne yaparsınız? Hazırlığınızı yapar götürürsünüz. Ama evin içerisinde ya da şirketin içerisinde kasa var. Eğer kasa varken siz bunları bu tarafta bu sefer tutuyorsanız o zaman çok daha farklı. Yani muhatabın vereceği cevap o kadar makul olması gerekir ki, o kadar karşısındakini ikna edici bir şekilde anlatması gerekir ki bu paranın kaynağının legal olduğu anlaşılabilsin. Ama siz kalkıp bununla ilgili akla hayale gelmeyecek şekilde açıklamalar yaparsanız, ifadenizi ona göre verirseniz tabii ki illegal bir para olarak kayda geçecektir. Ve bununla ilgili de zaten el koyma işlemleri yapılır ve mahkeme aşamasında günün sonunda müsaade edilir.
2: Zaten bunlara bakın, el koyma işlemi yapıldı.
3: Şöyle
2: yapıldı.
3: Dikkat ederseniz her bir paranın bakın ayrı bir zarf, ayrı bir kağıt ya da yanında bir evrak var. Bunların yanında bulunan evrak. Bunlar bak mesela bir kargo poşeti diyor. Acaba kargo poşetiyle mi geldi? Kim gönderdi? Nasıl geldi? Nereye gönderilecekti? Yanındaki evrak bazen zarfın içerisinde o zarfın içerisinde yazılar var. Onlar nedir? Kime gönderilecek? Ve yani bu örgütün ileriki aşamalarda daha farklı kişilere sirayet etme durumu da söz konusu olacak. Hali hazırda ilk operasyon olarak bunu söyleyebiliriz. Ancak şahıslar ifadelerinde burada kendilerine sorulacak sorularda söyleyecekleri isimlerle ilgili de ne yapılacaktır? İleriki aşamalarda bir gözaltı işlemi daha gelme ihtimali
2: şimdi
3: söz konusu olabilecek.
2: Bunlardan tabii mutlaka itirafçı olanlar da çıkacaktır. Yani gerçekten bu oluyor. Dolayısıyla bu daha ben söylediğim gibi tekrar edeyim. Bu iceberg'in yani buzdağının daha görünen yüzünü biz izliyoruz. Bunun çok daha derinliği olma çünkü bu olmaz yani bu kadar böyle pervasızca böyle balyalarca filan ya artık kanıksandığını gösteriyor. Yani her zaman geliyor ya şunları da artık avuçta şuraya koyayım da poşetin içine alın götürün der gibi böyle garip bir durum var. Hakikaten merak ediyoruz yani. Bu özellikle ifadeler şimdi alınmaya başladıkça ifadelerde bir takım
1: önemli sorular paralara. Olacak. Eray Bey bakar mısınız?
2: Buyurun paralara? Yani.
1: Balya balya para say bitmez say, yani. Say yazık bitmez. Bu adamlara da Allah'tan şu para sayma makinalarını geliştirmişler.
5: Aslında işte bu görüntü birçok şeyi açıklıyor. Hı? Yani sistem dışı sisteme girmemiş yüksek miktarda paralar biraz gizli amaçla kullanılacak bir para
3: izlenimi var şu an.
5: Evet,
3: i̇şte ifadelerin
5: var.
3: Sonucunda belki evet. Orada bir kanıya varılabilir.
2: Mesela ben size şunu sorayım. Bu yurt içine giren, sokulan bu dövizlerin nihai hedefi neresiydi? Nereye ulaşacaktı?
3: Ya burada daha fazla yurt dışına çıkartılması ile ilgili.

0: mesela yurt dışında bir şirketle bir işte ithalat ihracat kısmı ile ilgili faturalar var. O faturaların karşılığında da bir para transferi var. Maksat nedir? Siz orada bir işte ticari işte ithalat ya da ihracatla ilgili olan durumu bildirdiğinizde o paranın en azından takibi yapılmaz. Ya da işte ilgili bankaya da ilgili para kuruluşuna MASAK bir yazı yazdığında bu parayı sorduğunda diyor ki falan şirketin falan işiyle ilgili gerçek olan işten dolayı da ne yapılıyor? Bu para transferi yapılıyor diye haber veriliyor. Ondan dolayı da ne yapılır? Burada
1: ama şimdi
0: izi gizleme durumu söz konusu oluyor.
1: Bu soruşturma ekiplerinin en önemli tespiti bu aramaların da yapıldığı, baskınların yapıldığı özellikle şirketlerin bir üretim, bir alış satış faaliyeti içerisinde olmaması, ona rağmen tabela para hareketliliğinin olmalı olması. Yani aynen, çoğu tabela şirketi çıkmış değil
2: aynı
1: mi?
2: Aynı binada 4 tane şirket. Bu şirketlerin öz sermayesi yok. Bu şirketler ticari olarak almamış, satmamış ama yüksek miktarda giriş var.
1: Mal ortak üretmiyor,
2: sahipleri de aşağı yukarı aynı isimler. Hı
1: hı. Yani enteresan. O kartlar martlar da geldi. Silahları da görebilir miyiz arkadaşlar? Yani silah da enteresan tabii.
0: Polisin bu arama kayıtlarındaki kamera görüntüleri çok değerlidir. Hı hı. Hem evi ya da şirketi aranan şahıs için çok değerli, tabii, hem tabii de o aramayı gerçekleştiren kolluk görevlileri için çok değerli. Tabii. Çünkü dikkat ederseniz kaydı koydu olmayan bir paradan bahsediyoruz. Kolluk görevlisi o aramayı gerçekleştirirken kendisine bir iftira atılmasın diye bu kamera kayıtları her zaman yapılır. Diğer taraftan da ne yapılır? O şahıs ya polis buraya bu evrakı koydu ya da işte bu parayı koydu gibi bir ithamda bulunduğunda en azından kayıt olsa ona göre de...
1: Erhan Hocam buyurun susturucu musturucu maşallah yok. Şarjörler,
3: yani hiç masum değillermiş yani. Bakar mı Uzi galiba yukarıdaki de makinalı tabanca.
0: Aynen öyle. Şimdi komutanım bilmiyorum. Bunlar hepsi hani böyle bazen silah hastası olabiliyor bazıları.
1: Tamam yani
0: hani yok, aldı yani bunu. Ancak bunun silah hastalığıyla bir ilgisi yok.
1: Bu bize yani Türkiye'de yasak.
0: Suikast silahı diye geçiyor yani.
1: Bununla alakalı bir ruhsat alamıyorsunuz.
3: Alamazsınız. Yani vermezler.
1: Ruhsatınız
3: yok,
1: varsa bile bu silahı alamıyorsunuz.
3: Alamazsınız.
0: Hayır, ruhsatsız da alamazsınız. Hayır, ruhsatsız olarak gidip bunlara bir şekilde temin edebiliyorsunuz.
1: Tamam olabilir.
0: Ama bunu da temin de edemiyorsunuz yani.
1: Yani
0: bunu evet, nereden aldınız, nasıl aldınız, kimden aldınız?
4: Ne amaçla
0: böyle
4: aldınız?
0: Normal
4: amaçla
0: rahatlıkla aldınız bulabileceğiniz bir silah değil yani.
3: 12 tane tabanca.
1: Bu arada
3: sayısız şarjör.
1: Uzatılmış şarjörler falan da var bakın yani bu biraz uzun değil mi? Demek ki
3: üst mekanizması çıkmış onun
1: çıkartılmış tabii. Farklı bir mekanizma yapmışlar.
3: Ama yani baktığınızda 12 tabanca.
0: Şuradaki susturucu çok önemli. Çünkü bir susturucu varsa biz artık az önce bahsettik ya bir silah merakının çok ötesine geçiyor.
2: Suikast
0: şu susturucuyla şu suikast silahını birlikte değerlendirdiğinizde bu tablonun hiç de masum olmadığını söylemek gerek. Yani böyle biri çıkıp benim işte silahlara
1: yani
0: merakım
1: ya
0: vardı.
1: Ben Karadenizliyim gittik ondan yani, sonra aynen, işte köyümüzde yaptırdık bir tane abimiz yapıyordu ben de hatıra olsun diye bir tane yaptırdım tablosu değil bu yani.
0: Değil evet. Yani o ikisi artık buradaki tamamen her şeyi değiştiriyor. Yani amacı değiştiriyor.
3: Bir de beyzbol sopası bakın yani.
1: Bana o şarjörler bayağı uzun gibi geldi.
3: Bir de beyzbol sopası var
0: yok,
3: orada.
0: Yok şarjörler galiba normal hepsi.
1: Yok bana benim uzun gibi bana uzun gibi geldi.
2: Bazıları uzun.
0: O her silahınki farklı ya mesela.
2: Baştakiler
3: yok. Bazıları normal standart şarjörden daha fazla mermi evet, kapasitesi olan uzun şarjörler.
1: Bana uzun gibi geldi.
3: Bunlar aleni yani özür diliyorum hani çok da şey haddimi aşmıyorum ama sokak çatışmaları için genellikle tercih edilen kısa mesafede sokak çatışmaları için yani polislere falan mı saldıracaktı bunlar ne yapacaklardı yani gerçekten
1: yani tırnak içerisinde
3: yani şu yukarıdaki doğrudan değil yani yakın çatışma silahı yani çatışma silahı onlar evet, yani normal tabanca falan diyemezsiniz onlar bildiğiniz suikast ve yakın mesafe çatışma silahları bunlar. Ve o şarjörlerin uzun olması da zaten yani normal kapasitenin üzerine niye şarjör evet, yüksek kapasiteli şarjör takarsınız? Çünkü bir çatışmada ani ateş etmek ve ateş üstünü sağlamak için. Hı hı. Bunlar demek ki o zaman belli bir eğitimle falan bunu kim kullanacaksa onların da ayrıca incelenmeleri mutlaka yapılıyordur yani.
1: Yani şarjör komutanım, değiştirme ihtiyacı olmasın var diye.
3: İşte bak yukarıdaki silah da aynı dediğiniz gibi yani suikast silahı aşağıda susturucu bir de şarjör kapasiteleri normalin üstünde yani rakam vermek istemiyorum ancak onlar gördüğümüz kadarıyla 20'li ya da 30'lu şarjörler yani normal şeyin üstünde mesela şu sağ ortadaki tabancanın solundaki şarjör kendi şarjörü
4: bu ama çok, bunlar çok daha
3: ama onlar uzun duruyor yani evet, onlar normal şarjör değil onlar

0: Genellikle şimdi tabii çok da yakından göremiyorum ama genellikle bu uzun şarjörler otomatik seri atışlardaki tabancalar için
1: Evet.
0: kullanılır.
1: Yani şöyle tırırt diye
0: Evet.
1: tırırt
0: Aynen
1: diye
0: öyle.
1: tarıyor.
0: Niye yaparsınız? Bunlar
1: Yani
0: tabii
1: mekanizmasıyla
0: bunlar
1: oynanmış
0: genellikle
1: tabancalar.
0: yani saldırı silahları haline dönüşüyor tabanca.
2: Konfigüre edilmiş,
0: Evet.
2: dönüştürülmüş.
0: Evet. Evet. Yani bunlar bir de tabii sağ üstte beyzbol sopası var bakın. Yani bir de o eksikti. Yani ölüm alanı gibi yani böyle tamam mı? Öldürmek için tasarlanmış bir yapıdan yani gerekirse suikast tarzı saldırılar için de hazırlanmış bir ekibi ya da timi varmış bunların yani
2: Mafyatik bir
0: anladın.
2: Suç örgütü gibi görüntü
0: Evet,
2: var değil mi?
0: evet
2: Şu
0: Sayın Vekilim.
2: Malzemelere baktığımızda.
0: Bunlar normal bir yani bireysel silahlanmanın çok ötesinde anlamlar taşıyor. Onu mutlaka polisimiz değerlendirecektir. Ama şu poşet içerisindekileri ben tam anlayamadım ne olduklarını.
2: Mermi.
0: Suikast.
2: Bunlar mermi.
1: Mermi kutusu galiba.
2: Bunlar mermi kutuları.
0: Bir saysana kaç kutu.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane var burada. Bir de orada 2 tane
0: 550
3: kutu var.
0: 550 mermi var orada bakın yani. Şeylerde kutularda
3: kutular
0: da vardı.
3: Da var ama Evet. kutularda ne kadar var bilmiyorum.
1: Şimdi bu silahlar bir suça karıştıysa bununla da bakılacak değil mi? Heh.
0: Nasıl efendim?
1: Yani daha önce bir suça karıştıysa
0: tabii
1: bu silahlar
0: onların balistik incelemeleri mutlaka yapılacaktır. Önceden suça karışmış mı karışmamış mı bunlar tespit edilecektir. Ama her halükarda şu tablo normal değil. Bakın bir şimdi mesela bireysel silahlama ruhsatlı silah almaya hak kazananlar bir şarjör verirler. Hadi bir de yedek verirler iki bakar mısınız? Her silah başına kaç şarjör düşüyor bakar mısınız?
3: Bir de yani, komutanım bir şeyi de dikkat edin.
0: Normal değil yani her bakın sağdaki silahın 4 şarjörü var. Orta soldakilerin 3'er şarjör. Yani bunlar normal şeyler değil. Bakın üstteki ortadaki 3 şarjör. Bir de üstte şarjörler var bakın 3, 5, 7, 10 tane de üstte şarjör var. Hani yok yani bu resmen.
1: Şunlar da kurşun herhalde.
0: Evet. Yani, o da üstteki de.
3: Komutanım şuna da dikkat etmek lazım. Normalde bir şahıs kendi evinde bu kadar silah bulundurursa bir alanı vardır ki çoğu bazı soruşturmalarda görüyoruz. Bir silah alanı vardır. O silah alanında silahlarını ne yapar? Ya saklar ya da sergiler ya da bir şey yapar. Yani hepsi bir arada bulunur. Ancak buna dikkat ederseniz her silahın ayrı kutusu var. Ayrı bir şekilde bir paketlenme durumu söz konusu.
0: Ayrı yer zaten yani, bunlar bir yerden ele geçirilmemişti büyük bir ihtimal. Farklı farklı yerlerden.
3: Hayır bina... tek evden.
0: Öyle
3: o
0: mi?
3: Tek evden tek şahsı silahlar.
0: O zaman burası şey. Yani. Bir dakika.
1: Peki?
3: İnan onu bilmiyorum ama tek şahsa ait olan bir yerden çıkan
0: bakın,
3: silahlar
0: tek şahsa ait olabilir ama Evet. bu tür yerler kendilerine göre diyorum bakın güvenilir noktalardaki depo olarak kullanılan yer.
3: Şöyle bir şey var soruşturmadaki kolluk birimi getirip bir yerde sergilemez. Ha hepsini tutanağa geçirir. Sonra eğer emniyette bir sergileme durumu söz konusu olursa orada sergileme yapılır. Fakat dikkat ederseniz burada daha ev araması ya da işte iş yeri aramasıysa daha oradayken yapılmış bir şey. Niye? Çünkü fotoğraf çekilsin dosyanın içerisine girilsin diye.
0: Yok tamam yani onunla bir şey demiyorum.
3: Diye. Ya başka yerlerden getirilen yer şeyler değil.
0: Suç örgütü açısından bu ev bir silah dağıtım noktası olarak filan
3: evet,
0: düşünüyor.
3: Evet ben onu söylemeye çalışıyorum. Yani her bir kutunun ayrı ayrı
0: tabii
3: olmuş
0: şimdi,
3: olması
0: şundan dolayı,
3: büyük ihtimalle ya yeni alınmış ya da
0: Hadi
3: gönderiliyormuş.
0: Bey, şimdi
3: yani.
0: Farklı kutuların olması silahların farklı cins ve çaplarda olmasından kaynaklanıyor. Her bir silah hangi firma üretiyorsa ona uygun kutu içerisinde olur. Mesela işte şuradakiler gibi kaç tane arkada var? 3-4 tane arkada var. Şeyde var. Evet gördüğünüz gibi o. Yani bakın bir sürü arkadakileri de görüyor musunuz? Bakın onlar da silah kutusu.
3: Evet.
0: İki tane büyük çantanın arkasındakiler bakın.
3: Onlar üçer üst üste.
0: He, altı,
3: yedi,
0: işte 7-8.
3: Şey
0: yani bunlar tabii şöyle. Burası resmen bir cephanelik olarak kullanılmış. Suç örgütünün cephaneliği burası yani. İyi bulmuşlar vallahi yani. Genelde bu tür şeylere ulaşmak çok zordur. Hakikaten polisimizi tebrik ediyorum yani.
1: Ali Bey ne diyorsunuz tabloya?
2: Yani görüntü son derece ürkütücü bir görüntü. Ama benim kaygımı bir kez daha altını çizmiş olayım. Kimseyi yani bir cemaati ilzam altında tutmadan
1: elbette,
2: o cemaati
1: elbette.
2: İstismar eden içeride oluşmuş
1: evet,
2: bir yapıya
1: evet,
2: yönelik.
1: Evet, evet.
2: Ve belki de Türkiye içerisinde bir operasyon merkezi haline dönüştürülmesinin önüne geçmek adına yapılan bir şey. Operasyon gibi gördüm. Beni düşündüren şu, yani genelde tasavvuf ehli insanların birbirlerine tavsiye edeceği şeyler işte bu tür silah kullanımı olmamalı. Emri bil maruf nehyanil münker ehli dediğimiz yani iyiliği

0: emreden, kötülüğü nehyeden kesimler birbirlerine ne bileyim işte silahla korunmak veya birbirine silah tavsiyesi yerine birbirine iyiliği emretmeleri gerekiyor. Paylaşımı emretmeleri gerekiyor. Ama ben şunu hep gördüm. İşte mesela Afganistan Savaşı'nı da böyle tanımlarken ne zaman ki kimi yerlerden çok güçlü paralar, çok güçlü finansmanlar girdi, o zaman Afganistan cihadı bozuldu demişlerdi. Paranın girip de bozmadığı, ifsat etmediği bir yer yok. Biraz bu konuda da şaşırdığımı söylemek gerek.
1: Ya tabii şimdi ben biraz önce niye 2020'den sonra çok hızlı bir şekilde büyüdüler? Çünkü ticari firmaların da bir şeyi vardır, tarihi vardır. Yani şirket kuruluşta anonim şirket olur, sonra eğer çok başarılı olursa büyür, holdingleşir falan. Bunlar kısa sürede olacak şeyler değildir. Burada 2020'den sonra büyüyorlar. Almanya'da büyüyorlar, İngiltere'de büyüyorlar. Nasıl büyüyorlar? Oralardaki para giriş çıkışlarında bir ihracata, ithalata dayalı bir ticari faaliyetten kaynaklı para giriş çıkışı da yoktur. Tabii şu kuşkuyu gündemde tutmak lazım. FETÖ 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın da mücadelesiyle önemli ölçüde geriletildi ama şöyle, bu sistem, yani uluslararası sistem sadece FETÖ'yü kullanmıyordu. Yedeklediği sistemler de vardı. Baktı ki FETÖ biraz gerileyince başkalarını devreye sokmayacak. Çünkü yöntemleri FETÖ'nün o gelişme sürecine çok benziyor. Çok benziyor. Yani fotokopi gibi neredeyse oraya benziyor. Onlar da ağırlığı işte Afrika'daki okullara ve Amerika'ya vermişlerdi. Bunlar da Almanya'ya ve Londra'ya vermişler. Mesela Adnan Hocacıları devreye sokmuşlardı. İşte Adnan Hocacıları da devlet bir yerde yakaladı, enseledi. Şimdi bunları da, yani bu kadar para girişi, eğer siz yurt dışında çok büyük bir şekilde büyüyorsanız o ülkenin istihbarat servisinden destek almadan sizin büyümenize mümkün izin yani vermezler.
2: Mümkün para değil. Para trafiğini o ülkeye yapamazsınız.
1: Mümkün değil. Yani burada
2: İngiliz istihbaratının haberi olmadan İngiltere'ye bu parayı sokamazsınız.
1: Yani. Yani mümkün değil. Yani yanınızda götürdüğünüz nakiti bile beyan etmek durumunda kalıyorsunuz. Almanya'daki bu kadar büyümeler, Londra'daki büyümeleri, sistem FETÖ çekildikten sonra bu Alihan Kuruş ekibini FETÖ'nün yerine monte etmeye çalıştı. Bu akla geliyor. Siz eğer oraların istihbarat servisleri tarafından kullanılmazsanız size orada 70 milyon avroluk yeri de yaptırmazlar. Londra'da da işte yurtları açtırmazlar. Bu kadar para girişine de izin vermezler. Bu paraların kaynağının, ben ne yardım paraları, yani ne kadar yardım toplasanız toplasanız böyle olmaz. Bu paraların kaynağı takip edildiğinde yabancı istihbarat servislerine çıkabilir.
3: Bu arada burada bir ara verelim. İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi'nin de sabah saatlerinde bu operasyondan hemen sonra yapmış olduğu bazı açıklamalar ve dikkat çektiği bazı tehlikeli durumlar vardı. Onlar ve o Almanya'daki işte sözde tesislerini de ekranlara taşıyarak değerlendirmeye kaldığımız yerden devam edelim. Kısa bir ara.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 9 Ağustos'ta 289.732 yolcuya hizmet vererek Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştığını açıkladı. Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Yunus Emre'nin bizim için de çok anlamlı bir beyti var. Bu yol uzaktır, menzili çoktur, geçidi yoktur, derin sular var. Biz bu yola çıkarken uzun bir yola çıktığımızın menzili çok, geçidi yok bir yola çıktığımızın, derin sulardan geçeceğimiz bir yola çıktığımızın idrakiyle

Ile bilinciyle çıktı. Biz kolayı değil zoru seçtik. Biz çileyi seçtik. Biz mücadeleyi seçtik. Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun, yine Yunus'un beyitleriyle bu halk içinde bize gülen var. Ho, gülen gülsün, gafil ne bilsin, hakkı sever var, hakka esir var, hakka tapan var, hak yoluna başını koyan var, hak için camdan serden geçen var. Bizim hakkın ve halkın nazarında takdir edilmek dışında bir gayemiz yoktur. Biz bir hayalin peşinde koştuk. Biz aşk ile millet davasına boynumuzu uzattık. Çünkü biz şunu biliyorduk. Tarihe bir borcumuz var. Ecdada, şehitlerimize bir borcumuz var. Aziz milletimize, aziz memleketimize bir borcumuz var. Bize düşen, bizden öncekilerden devraldığımız sancağı yere düşürmeden bizden sonrakilere devretmektir. Doğru bildiğimiz yolda eğilmeden, bükülmeden, boyun eğmeden, teslim olmadan, yorulmadan, yılmadan yürümeye devam edeceğiz. Bu yol hak yoludur, dönmek bilmez yürürüm der. Bu yolda sabırla yürümeyi sürdürürüm. Allah'a hamdolsun. Bu yolda yalnız değilim. Birlikte çok güzel işler yaptık. Türkiye'ye çok güzel eserler kazandırdık. İnşallah

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Tarlalar kuruyor, nehirler çekiliyor, su rezervleri tükeniyor. Avrupa ülkeleri sıcak hava dalgasının etkisi altında. Kıta genelinde 2026 yazında 5. büyük sıcak hava dalgası yaşanıyor. Özellikle İngiltere ve Fransa'da sıcaklıklar yeniden yükseldi. İngiltere'de sıcaklık 38, Fransa'da 40 dereceye ulaştı.
3: Bu üzücü ve korkutucu bir şey. Topluma, kaynaklarımıza dikkat etmemiz gerektiği konusunda çok ciddi bir uyarı.
2: Sıcak hava kuraklığı tetiklerken yağış azlığı durumu daha da ağırlaştırdı. Avrupa Birliği ve İngiltere'nin toplam yüz ölçümünün %50'sinde kuraklık belirtileri görüldü. Fransa, Almanya, Macaristan, Romanya ve İngiltere'de kuraklık tehdidi altındaki kritik bölgeler arasında. Dua, Po, Ren, Tuna nehirlerinin debileri düştü. Ağustos ayında nehirlerde rekor düşük su seviyeleri kaydedildi. Sadece Fransa'da kuruyan dere sayısı 1373'e ulaştı. Kuraklık ve sıcak hava tarımsal üretimi de vurdu. Avrupa Birliği'nin son tarımsal değerlendirmesine göre ard arda gelen sıcak hava dalgaları ürünlerin gelişimini hızlandırdı. Bazı ürünler normalden erken olgunlaştı. Topraktaki nem azalırken özellikle yazlık ürünler büyük baskı altında kaldı.
3: Kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana verimlilik anlamında en kötü dönemi yaşıyoruz.
2: Sıcak hava nükleer enerjiyi de vurdu. Macaristan'daki Pax nükleer santrali kapasitesinin yaklaşık 1/4 oranında çalışıyor. Romanya'da ülke enerjisinin 1/5

0: Bağlayan Cernavodă nükleer elektrik santrali reaktörü kapatıldı. Fransa'nın 57 nükleer reaktöründen 13'ü sıcak havadan etkilendi.
1: Bence doğanın bize gönderdiği mesajı anlamamız gerekiyor.
0: İlkbahardan beri devam eden kuraklık, ard arda gelen sıcak hava dalgalarıyla birleşti. Kuruyan bitki örtüsü yangınlar için uygun ortam oluşturdu. Fransa ve İspanya'da Temmuz ayında büyük yangınlar yaşandı ve hala da devam ediyor.
2: Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonun detaylarını aktarmaya devam edeceğiz. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sabah saatlerinde katıldığı bir televizyon programı vardı. Bu operasyonu da sıcağı sıcağına o programda değerlendirdi Bakan Çiftçi. Dedi ki, dün akşam Adalet Bakanımızla konuyu değerlendirip bu sabah operasyon için düğmeye bastık. Alihan Kuriş 2016'da bu örgütün başına geçti, bu grubun başına geçti. Faaliyetler daha bir gizlilik içerisinde yürümeye başladı. Şu anda Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. Devamı da var. O da gelecek şimdi ekrana. 70 milyon dolarlık büyük bir yatırım. Faaliyetlerin oraya kaydırılacağını değerlendiriyoruz. Örgütün suç ayaklarına, finansal ayaklarına yönelik epeyden beri üzerinde çalışılan bir operasyondu diyor İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yapmış olduğu açıklamada.
4: Şimdi Sayın Bakanımızın bu cümlesi çok önemli. Bunu es geçmemek lazım. Uzun bir süredir üzerinde çalışılıyor dediği o şirketlerin hesap hareketlerini bilirkişiler marifetiyle tek tek incelendiği, MASAK raporuna binaen hangi para geldi, nereye gitti, niye gitti, o şirketin gerçek bir işlemi var mı, yok mu, ticari bir faaliyette bulunmuş mu? Çünkü düşünsenize siz İşte 30'un üzerinde şirketle ilgili işlem yapacaksanız o şirketten gerçek hacmini de ortaya koymanız lazım. Yani burada belki o 30'un üzerinde şirket, bugün bir tane şirket 100 milyon ya da 100 milyar TL'lik bir ticari hacme sahip olabiliyor. Normal şartlar altında savcılık onu da değerlendiriyor. Diyor ki gerçekten bir ticari faaliyet var mı yok mu? O ticari faaliyetten kazanç elde edilmiş mi edilmemiş mi? Onları hepsini değerlendirmek için tabii bunlar teknik işler olduğu için hep teknik adamlardan destek alınır bilirkişi raporlarıyla.
3: Şimdi bir süredir inşaatı devam eden bir artık külliye mi desek, bir merkez mi desek, evet, ne desek bilemedim. Şimdi onun bazı görüntüleri ve fotoğrafları da gelecek ekrana. Ne demişler adına? İslam Kültür Merkezleri Külliyesi. Bu arada Alman devleti de yani bu işe onay vermiş, yapımına destek oluyor. Önemli Alman siyasetçiler bunları ziyaret ediyor, açılışına falan gidiyor, geliyor, bir şeyler yapıyor. Yani bir destek var.
5: Tabii şöyle. Yani
3: Almanya'da bir tırnak içerisinde dini yapının engellenmiyor olması bile
5: kuşku verici.
3: Kuşku verici.
5: Yani aynı şimdi bu yapının büyümesi o kadar çok FETÖ'ye benziyor ki FETÖ 99 yılında yurt dışına çıktı, Pensilvanya'da yerleşti ve Pensilvanya'da da buna benzer bir merkez inşa ettiler. O merkez kimin kontrolündeydi? FBI'nin ve CIA'nin kontrolündeydi. Evet, evet. Ve onu bir süre sonra Türkiye'ye karşı kullandılar. İşte 15 Temmuz'da onu gördük. Şimdi burada Alman devleti bunların kara kaşına, kara gözüne meftun olduğu için bunu yapmıyor. Tabii bu Alman istihbaratının kontrolünde, oraya yerleşecekler ve bunları Türkiye'ye ve İslam dünyasına karşı kullanacaklardı. O nedenle bunları yaptırıyorlar oraya.
3: Şimdi diyor ki bu grup medrese olarak da bilinen C binasının başarıyla kullanıma açıldığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Şimdi burada bazı detayları da paylaşmışlar. Kendi paylaşımları, evet, bu kendi animasyon. İşte çok büyük metrekarelerde çok büyük bir binadan bahsediyoruz. Bir mescitleri var. Ciddi bir ibadet kapasitesi var. Tabii burada bir mescit inşa ediliyor olması Almanya'daki Müslümanları da, yani her ırktan, her milletten Müslüman da memnun eder yani. Belki onların da
4: etmez dini mi? Diyanet işlerimiz bu konuyla ilgili ciddi çalışıyor. Yani orada mescit açma, cami açma, ancak Alman hükümeti bu konuyla ilgili o kadar Diyanet İşleri Başkanlığı'na sorun çıkartıyor ki cami açılmasıyla ilgili. Hatta öyle bir aşamaya geliyor. Abdülkadir abi daha iyi bilecektir, Sayın Vekilim daha iyi bilecektir. Yani burada işte Dışişleri Bakanlığı'nın çok fazla diplomasi yaptığı, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı nezdinde diplomasilerin yürütüldüğü bir ortamda dahi siz orada cami açamıyorsunuz.

0: Orada ezanı açıktan okutamıyorsunuz yani, yüksek sesle okutamıyorsunuz. Kaldı ki dine bakış açıları o kadar tuhaf ki sizin böyle bir yapı yapmanıza asla izin vermiyor. Yoksa orada eğer izin verilse zaten Diyanet İşleri Başkanlığı çok devasa güzel camiler yapacaktı oradaki Müslüman kardeşlerimize, ama öyle bir durum söz konusu değil. Alman hükümeti buna hiçbir şekilde izin vermiyor. Yani Türkiye Devleti'nin resmi kurumları, Türkiye Devleti'nin Cumhurbaşkanı'nın muhatap olduğu ya da diplomasi yürüttüğü bir alanda dahi zorlandığı bir konuda birilerinin çıkıp işte 70 milyon avroluk bir yapının yapılıyor olması, 20 dönüm üzerinde bir yapıyı inşa ediyor olması ve bunun İslam dini üzerinden yapabileceklerini söylüyor olması altında tabii ki başka şeylerin aranması gerektiğidir yani. Bir sürü soru işaretiyle dolu. Yani Türkiye Cumhuriyeti hükümetine, Türkiye Cumhuriyeti devletine tanınmayan bir hakkın birkaç tane şahsa nasıl tanındığı ya da bir şirkete nasıl tanındığı ile ilgili tabii ki ciddi soru işaretleri olacaktır. Az önce Abdülkadir Bey ve Sayın Komutanım'ın da söylediği istihbarat örgütlerinin buradaki bağlantısının bu konuda işte değerli olduğunu değerlendirmek lazım. Tabii ki soruşturma devam ediyor. Kimseyi suçlayacak değiliz ama en azından bir sürü soru sorulabilir. Bir sürü soru soruya cevap bulunacak.
1: Seni anlıyorum Hadi Bey, sen hukukçusun. İşte delillerden sanığa gitmeye çalışıyorsun vesaire, ama yani şimdi bir de tablonun böyle bize verdiği, sunduğu işaretler var. Bu işin içerisinde yurt dışı istihbarat servislerinin olmaması mümkün değil, ben size söyleyeyim. Yani bu nasıl bir kirli çarktır? Bunun çıkarılması tabii Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığımız ortak, ama eminim Milli İstihbarat Teşkilatımızın da katkısı ve desteği olmuştur.
0: İşte o uzun süre çalışma Sayın Bakanımızın oradaki cümlesi vurguluyor. O işte orada kollu birimleri artık orada, siz polis mi dersiniz, jandarma mı dersiniz, Milli İstihbarat Teşkilatı mı dersiniz,
1: yani yurt dışı tabii,
0: gümrük polis, jandarma yurt içinde sahil güvenlik için mi dersiniz, birden fazla kulluğun birlikte hazırladığı bir yani çalışmadan bahsediyoruz.
1: Yurt içi ve yurt dışı, hani yurt dışı istihbaratı Milli İstihbarat Teşkilatımızın yetki ve sorumluluğunda olduğu için polis ve jandarma yurt içi istihbarat ve asayişte sorumlu. Dolayısıyla hani uzun süre tabii istihbarat çalışmaları uzun sürelidir. Hani takip, gözetleme, fiziki inceleme bunlar uzun zaman alıyor, ama hani şu ilk etapta ya ben çok şaşırdım yani, ilk etapta bu kadar geniş kapsamlı ve silahların, bu kadar paranın, yani biliyorsunuz böyle şeyde hani risktir, böyle bir soruşturma hazırlık yaparsınız, sonra operasyon düğmesine basarsınız, sabaha karşı gider eş zamanlı yaparsınız, ama ya bir şey çıkmazsa demek ki bugüne kadarki çalışmalar yanlıştı dersiniz. Ama demek ki bugüne kadarki çalışmalar gerçekten çok başarılı yürütülmüş ki işte yapılan operasyonda da elde edilen suç delillerinin bu örgütü ortaya çıkaracak cesamette olduğunu anlıyoruz.
0: İşte az önce onu ifade etti. Yani normal şartlarda bir savcılık basit bir şüpheyle soruşturmayı açar. Fakat soruşturmada şahısların gözaltı ya da iş yerlerinin aranması, evlerin aranması ile ilgili kuvvetli bir şüpheye evriliyor olması lazım.
1: Onun için de mahkeme kararı geliyor.
0: İşte o basit şüpheden başladığında az önce siz dediniz ya Banu Hanım, bu yapının içerisinde bazıları zaten kimlerle iş tuttuğu ya da işte nasıl illegal işlere bulaştığı ile ilgili bir serzeniş vardı. Tabii soruşturmanın içerisinde de biz onları görme ihtimalimiz olacak.
2: Ali Bey hep altını çizdi ya, yani bu dini grupla suça bulaştığı değerlendirilen bu grubu birbirinden ayırmak lazım. Yani,
0: kesinlikle.
2: Bu,
0: çok önemli.
2: Suça bulaştığı iddia edilen grupla alakalı çok başka soru işaretleri de var. Şimdi bu soruşturmanın ve operasyonun kamuoyuna yansımasından sonra bu dini grubun başına bu ismin, yani bu suç örgütünün lideri olduğu iddia edilen Alihan Kuriş'in nasıl geçtiği ile alakalı soru işaretleri de gündeme getirilir oldu. Hatta bununla alakalı suç duyurularının da geçtiğimiz dönemde olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Yani bakalım o işin altından ne çıkacak? Yani belki bir faili meçhul cinayetle karşı karşıyayızdır şu anda. Bunu da bilemiyoruz yani.
3: Hatta şöyle bir süreç de yaşandı. Son birkaç seneden bu yana bu yapının içerisinden, yani o söz konusu cemaatin içerisinden birçok Alihan Kuruş'la ilgili suç duyurusu yapıldı. Yani bu yapının içerisine sızmış bir network var, bir nodül var ve bu nodül bu yapıyı suç örgütüne dönüştürüyor. Buna müdahale edilmesi gerekiyor diye çok sayıda suç duyurusunda, çok sayıda aslında ifşaatta bulunuldu. Yani bugün bu operasyon yapılmışsa eğer, bu bir takım tahminlerle veya bir takım işte ne bileyim dedikodularla ortaya çıkmış bir durum değil. Devlet zaten bir takım böyle dedikodu veya yazılan çizilenlerle hareket etmiyor. Mutlaka

0: Vaka yeterli delili bulduktan sonra bu operasyonları yapıyor. Ancak şu binayı görünce yani aslında Türkiye'den bir kaçış ve Avrupa'yı merkez üssü haline getirme niyetini de okudum ben burada. Bendeki ilk çağrıştırdığı şey Pentagonvari bir yapı. Yani dini bir tesis veya dini bir yapı olmaktan ziyade böyle uluslararası bir örgüte ait bir bina, bir operasyon merkezi
1: zaten
0: gibi gördüm.
1: Zaten İçişleri Sayın Bakanımızın Vekilim, ifadesi gördüm. Çok net. Diyor ki şu an Almanya'nın Köln şehrinde 70 milyon dolarlık yatırımla dev bir genel merkez inşa ettiklerini biliyoruz. Bu bina tamamlandığında tüm faaliyetlerini oraya taşımayı planlıyorlardı.
0: Evet, bir kaçış planı söz konusu.
2: Evet, bakın burası çok önemli. Normal şartlarda o biz 30'un üzerinde şirketten bahsettik değil mi? Bu şirket nerede faaliyet gösteriyor? Az önce Abdülkadir Bey sıraladı hepsini. Çoğu İstanbul'da, Sakarya'da, işte Bolu'da, Antalya'da, Türkiye'de faaliyet gösteren şirketler. Yurt dışı şirketi ya da yurt dışında faaliyet gösteren bir şirket var mı? Hayır. Peki bu şahıslar hepsi Türk vatandaşı mı? Evet. Burada kime hitap ediyorlar?
1: Yani bu grup,
2: bizim vatandaşlarımıza bu hitap ediyor. Peki siz burada neden Almanya'ya gitmek istersiniz? Yani, neden yönetiminizi oraya taşımak istersiniz?
1: Hadi Bey, Alihan Kuruş grubuyla iltisakı, irtibatı olan isimlerin yurt dışında da bazı şirketlerin patronajında görüldüğüne dair bilgiler var. Onu da söyleyeyim yani. Yani bu şirketlerle alışveriş yapacak karşı şirketleri oralarda da açmışlar.
2: Evet, çünkü
1: yani
2: parayı oraya götürdüğünüzde herhalde parayı bankada tutacak haliniz yok yani. Tabii. Parayı oraya götürdüğünüzde yine orada burada kurduğunuz sistemi orada kuracaksınız. Orada kurduğunuz sistemi ya da kazandığınız para ya da elde ettiğiniz parayla ne yapacaksınız? Türkiye'nin içerisindeki iç huzuru bozmak için elinizden geleni yapacaksınız yani. Çünkü Pentagonvari dedi Sayın Vekilim. Pentagonvari biz baktığımızda biz neyi gördük? Devamlı Türkiye'nin içini karıştırma, kurumları yıpratma, hükümete karşı bir ayaklanma. Öyle bir aşamaya geldi ki 15 Temmuz darbesini yapabilecek bir duruma evrilen bir yapıdan bahsettik. Niye öyle oldu? Çünkü siz merkezinizi başka bir ülkeye taşısanız, o ülkede kalkıp Türkiye'nin içerisine karışacak şekilde adımlar atarsanız, o zaman tamamen niyetiniz burada ülkenin içerisine bir zarar verme olarak karşımıza çıkar. Burada da aynı şekilde yani siz burada şirketlerden para kazanıyorsunuz ya da burada bir para elde ediyorsunuz ya da buradaki parayı bir yerden burada topluyorsunuz, buradan götüreceksiniz başka bir ülkede, orada kendinize bir alan açacaksınız, bir yer kuracaksınız. O yerden de ne yapacaksınız? Herhalde Almanya'daki istihbarat örgütü ya da Almanya'daki vatandaşlara hizmet için oraya gidilmiyor yani. Oradan Türkiye'nin içerisinde ben nasıl müdahale edebilirim konuşacaksınız yani. Ya da nasıl dizayn edeyim ya da siyaset, siyasi anlamda ya da en azından hükümet anlamında ya da devletin belki anayasal düzenine karşı olabilecek şekilde adımların içerisine gireceksiniz. Bilemiyoruz. Ancak çok önemli sorularla karşı karşıya olduğunu söylememiz gerekir bunun.
1: Abdülkadir Selvi'nin ekleyecekleri var galiba.
3: Siz şimdi biraz önce söylediniz bir şüpheli bir ölüm de çıkabilir mi diye. Şimdi ben milletvekilliği döneminde tanımıştım. Daha sonra da Ahmet Deniz Olgun milletvekili ve bir dönemde Ulaştırma Bakanlığı yaptı ve bu yapılanmanın yani Süleymancılar denilen cemaatin lideriydi ve çok saygın bir insandı. Hem siyasette saygın bir insandı hem ilim dünyasında saygın bir insandı. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra bu Beykoz'daki evinde ani bir şekilde öldüğü ortaya çıktı ve bir takım şüpheler bu konuda beyan edildi. Özellikle o yapılanma içerisinde yani Ahmet Deniz Orgun'un başında olduğu Süleymancı yapılanma içerisinde ya bizim liderimizin ölümü normal bir ölüm değil diye bir takım ihbarlar gelmeye başladı ve ilginç bir şekilde orada o yapılanmanın lider kadrosuna müdahale oldu, değiştirildi. Örneğin hani vefatından sonra kardeşinin geçmesi bekleniyordu Mehmet Beyazıt Deniz Orgun'un. O geçmedi. Kız kardeşinin Gülseren Deniz Orgun Kuriş'in oğlu Alihan Kuriş getirildi, monte edildi ama o kendi içlerinde çok ciddi bir çatışma ve şiddetli bir mücadele sonucunda oldu. Şu soru gündeme geldi. Ya şimdi FETÖ darbeyle birlikte ortaya çıktı, deşifre oldu bu yapılanma. Bu da çok güçlü bir Süleymancılar'da Türkiye'de

0: örgütlü güçlü bir yapılanma. İstihbarat servisleri burayı mı ele geçiriyor? Burada mı operasyon yaptılar? Çünkü işin doğrusu Ahmet Deniz Olgun çok dirayetli bir insandı. O hayattayken bunu yapamazlar. Siyasi etkisi yüksek bir insandı. Milletvekilliği, bakanlık yapmış bir insandı. Onu ortadan kaldırıp bu yapıya operasyon mu yaptılar sorusu o zamandan beri hep gündemde oldu. Bakın 2016, 2026. Yani bu Alihan Kuriş oraya getirildi. Bu yapıya bir operasyon mu yapıldı? Şimdi ben buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Evet. Eski bakan, eski milletvekili Ahmet Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili tekrar bir inceleme başlatılmalı. Çünkü bir başka şüphe de daha sonra FETÖ'den hakkında işlem gören doktorların Ahmet Deniz Olgun'un otopsisine girdiği ve otopsi işlemlerini onların yaptığı da belirlendi. Onların yapması da, çünkü bunlar birbirlerine güzel, güya uzak olan yapılardı. Ama ne olduysa darbeden sonra hemen yakınlaştırdılar. O otopsiye de bir FETÖ'cü doktorun girmesi de kuşkular daha da büyüttü. Bu konuda çok ciddi ihbarlar geldi. Yani bu bugünkü bir olay değil. Yani burada bu faili meçhul cinayetler, örgütün, yani bu yapılanmaların, Süleymancılık adı altında Kur'an kursu faaliyetleri hizmeti yapan kesimin liderinin böyle ani bir şekilde ortadan kaldırılıp başına kardeşi değil ta kız kardeşinin çocuğunun getirilip yerleştirme. O yerleştikten sonra da bakıyorsunuz 4 yıl sonra 2020'den sonra müthiş bir sıçrama, Londra'ya açılma, Almanya, ya bu ne oldu? Hani sihirbaz mı ki değneğe vurduğu her yerde bir şeyler oluyor? Çok kuşku verici şeyler ve FETÖ'nün büyümesine çok benziyor. O açıdan eski milletvekili ve bakan Ahmet Deniz Olgun'un vefatıyla ilgili dosyanın da açılması gerekiyor.
1: En azından şüpheler burada giderilmeli.
2: Evet. Buyurun. Abdülkadir Bey'e desteklemek adına şunu söylemek gerekir. Torunu Fatih Deniz Olgun geçtiğimiz dönem milletvekiliydi. 27. dönemle birlikte. Fatih Deniz Olgun da hem dedesinin Ahmet Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili şüphelerini çok çeşitli mecralarda yine gündeme getirdi sizin gibi. Şüpheli bir ölüm diye. Ve Alihan Kuruş'la ilgili de çok sayıda aslında ifşaatta bulundu. Hem sosyal medyada hem kimi zaman yapının içerisinden duyulan kendisi gibi samimi insanların duyduğu rahatsızlığı da dile getirecek çok sayıda ifşaatta ve suç duyurusunda bulundu. O anlamda Abdülkadir Bey'in dediği çok önemli. Çünkü o süreçten sonra farklı mecralara kayma ve yapının bir operasyon merkezi haline geldiğini görüyoruz Alihan Kuruş operasyonuyla birlikte.
3: Bu hususta iki farklı durum daha ortaya çıkmıştı. Birincisi, Alihan Kuruş ve beraberindekilerin kimlerle irtibatlı olduğu, yani hangi kurumlarla, hangi kuruma hangi insanı yerleştirdiği ile ilgili de bir çalışmanın yürütülebileceğidir. Çünkü bu ifşaatlardan bir tanesi yargı ayağı ile ilgiliydi. Yani yargının içerisinde nasıl teşkilandırma durumuna girdikleriyle ilgili bir ifşaat vardı. Onunla ilgili de bir çalışma yürütüleceğine eminiz bu dosyanın içerisinde. Bir diğeri de tabii ki yine ifşaatlardan bir tanesi bazı belediyelerle ilgili bir iş ilişkisi içerisine girmişlerdi. Personel alımı verimi ya da işte orada insanları işe sokma ile ilgili kendi adamlarını kritik yerlere, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin içerisine kendi adamlarını yerleştirme ile ilgili bazı ifşaatlar kamuoyuna yansımıştı. Onunla ilgili de bir çalışmanın yürütülebileceğini söylemek gerek.
0: Ya tabii burada niye 2020 diyoruz? Gerçekten kuşkulu bir şekilde çok büyüyorlar, yurt dışına açılıyorlar. Tabii burada 2020'de içeriden de ayrı bir siyasi destek alıyorlar mı? Özellikle İstanbul eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu yapılanmanın yurtlarında yetiştiği, bu yapılanmanın içinden geldiği ve onu siyaseten her yerde destekledikleri ifade ediliyordu. Bu bir sır değil. Zaten kendisi de onu değişik şekillerde ben buradaki Kur'an kurslarında okudum demişti. O boyutuna da bir bakmak gerekiyor.
1: Peki. Türkiye'nin gündemine yine dönelim başka bir başlığa. Siyasetin gündemiyle devam edelim. Hadi Bey, siz lütfen buyurunuz yerinize. Sayın Selvi, bana eşlik eder misiniz Barkomus'un önünde? Şimdi dün akşam yine bu saatlerde 3 aşağı 5 yukarı bir istifa açıklaması geldi. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi diye yeni açılan bir hesaptan. Evet. Bu hesaptan işte Ekrem İmamoğlu, kıymetli yurttaşlarım, değerli yol arkadaşlarım diye seslenmiş vatandaşlar.

0: 17 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bu karar ülkemizin geleceğine dair inandığım değerlere ve milletimize karşı taşıdığım sorumluluğun bir sonucudur. Bugüne kadar birlikte emek verdiğimiz, omuz omuza yürüdüğümüz tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bugün Türkiye'nin daha güçlü, daha demokratik ve daha umut dolu yarınlarını birlikte inşa etmek için yeni bir yol açıyoruz. Sizleri bu yürüyüşün bir parçası olmaya, umudu birlikte büyütmeye ve geleceği birlikte kurmaya davet ediyorum demiş. Ardından bir açıklama geldi Cumhuriyet Halk Partisi Genel evet. Merkezi'nden. Sözcü Müslüm Sarı'nın bir açıklaması da oldu. Ona da bir bakalım arkadaşlar. Müslüm Sarı'nın açıklaması da gelsin. Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun CHP'den istifa etmesi şaşırtıcı olmamıştır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol göstericiliğinde ilçe başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı ardından yine Sayın Kılıçdaroğlu'nun desteği ve ısrarı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştur. Kendisi İstanbul'a aday olmaya cesaret edemediğinde CHP tüm örgütleriyle arkasında durmuş ve helal oylarla seçilmiştir. Son olarak Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmiştir. Bir siyasi partinin üyesi iken başka bir siyasi partinin genel başkanına genel başkanım diye hitap etmesi başka bir partinin kuruluş süreçlerinde yer alması kabul edilemez bir durumdur. Gelinen noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmesi aslında geç kalınmış bir karardır. Cumhuriyetimizin, ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün iki büyük eserinden biri olan Cumhuriyet Halk Partisi temiz ve dürüst siyaset anlayışıyla kişilerin bireysel kariyer hırslarına bağlı olmadan köklü tarihi ve güçlü örgütüyle emin adımlarla yoluna devam edecektir. Evet. Ne oluyor? Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi
1: buradaki
0: ve yeni
1: açıklamada
0: parti
1: dikkat ettiniz mi? CHP'den istifa etmesi şaşırtıcı olmamıştır diyor. Demek ki bekliyorlardı. İkincisi aslında geç kalmış bir karardır. Şimdiye kadar istifa etmen gerekirdi diyor. Üçüncüsü temiz ve dürüst siyaset anlayışıyla diyor. Demek ki o arınma sürecinde bu partiyi kirletenlerden birisiydi. Temiz ve dürüst siyaset anlayışıyla biz yolumuza devam edeceğiz diyor.
0: Niye ihraç etmediler peki ya da disiplin süreci
1: şöyle,
0: başlatmadılar?
1: Şimdi bu...
0: Ya burada diyor ki açık açık kişilerin bireysel kariyer hırslarına bağlı olmadan, yani diyor ki bahsi geçen isim bireysel kariyer hırslarına sahip biriydi.
1: Şöyle, eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nde birisi ihraç edilecekse önce Ekrem İmamoğlu'nun ihraç edilmesi gerekiyordu. Ancak siyaseten şu değerlendirmeyi yaptılar. Konuşmuştum o zaman. Bir, cezaevinde mağdur konumunda. İkincisi, Cumhuriyet Halk Partililer 15,5 milyon oy vererek Cumhurbaşkanı adayı gösterdi. Eğer hakkındaki yargı kararı kesinleşmeden böyle bir işlem yaparsak tabanda bu yanlış anlaşılabilir, tepki görebilir. Ama şu var, yargı süreci tamamlanıp da bu yolsuzluk, rüşvet ve hırsızlık davalarından dolayı ceza aldığında Cumhuriyet Halk Partisi'nden de ihraç edilecek. Zannediyorum dün en çok rahat eden kişi Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Ben bunu zaten ihraç edecektim ama o istifa etti gitti. Hiç olmazsa elim rahatladı diye düşünmüştür. Peki dün ne oldu?
0: Ne oldu?
1: Ya ilginç bir şey oldu. Yani Türk siyasetinde bir partiden ayrılanların parti kurmasına, o partiyi bölmesine tanık olduğumuz zamanlar oldu ama eğer bir partiden ayrılıp yeni bir parti kuracaksa istifa ediyorlardı. Örneğin Deniz Baykal Cumhuriyet Halk Partisi'ni açacağı zaman SHP'den istifa etti.
0: Evet.
1: Yani hem SHP'de bulunup da SHP'yi parçalayıp da gidip Cumhuriyet Halk Partisi'ni açmadı. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski belediye başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanı, kimliklerini CHP milletvekili kimliklerini kullanarak CHP'nin makam araçlarını, CHP'nin parasını, CHP'nin makam odalarını kullanarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni parçaladılar.
0: Tabii son güne kadar makam araçları kullanılmaya devam
1: son güne kadar kullandı. Hatta kesinleşmemiş tazminat cezalarını bile CHP'nin kasasından ödettiler. Yani bu hiç görülmemişti. Hem CHP'nin imkanlarını kullandılar, CHP'nin imkanlarını kullanarak CHP'yi parçaladılar. Ekrem İmamoğlu da şimdiye kadar istifa etmedi. Niye 12 Ağustos'ta istifa etti?
0: Niye?
1: Çünkü Ekrem İmamoğlu pazartesi günü yapılan terörsüz Türkiye yasası ile ilgili oylamada Özgür Özel'e müthiş bir operasyon çekti. Eşi Dilek İmamoğlu üzerinden. Dilek İmamoğlu İyi Parti'nin de etiketi olan etiketle bir çağrı yaptı. yeni parti milletvekillerinin arasında yani yarı yarı evet, yarı yarı

0: hayır gibi bir denge vardı. Ama Dilek İmamoğlu o paylaşımı yapınca orada yeni parti milletvekilleri Ekrem İmamoğlu bizim hayır vermemizi istiyor diye bu kez hızlı bir şekilde denge değişti. Özgür Özel genel başkan olarak meclis genel kurulunda sayın milletvekilim de oradaydı. Çıkıp konuşma yaptı. Ben evet vereceğim. Evet. Yönetim kadroları da evet verecek demesine rağmen Özgür Özel genel başkan kendi partisinde azınlıkta kaldı. Ekrem İmamoğlu ilk ciddi sınavında yeni partide bir güç gösterisi yaptı. Özgür Özel'i azınlığa düşürdü. 54 hayır çıktı, 35 evet çıktı. O hamleyi yaptıktan sonra tabii Özgür Özel o anda topal ördek durumuna düştü ve ardından da ikinci hamle geldi. CHP'den istifa etti, partisine geçti. Buranın patronu benim dedi. Bu nedir? Bu bir sonuç değil. Bu bir başlangıç. Bundan sonra siz yeni partide olacakları seyredin.
1: Ya Dilek İmamoğlu değil miydi Ekrem İmamoğlu'nun Van mitinginde zafer işareti yapıp tabii, bir, evet, bir Seruk falan demediği kalan kişi? Yalan
0: ya
1: mı?
0: Bunlar
1: ben
0: öyle
1: yanlış
0: ki,
1: mı hatırlıyorum?
0: Hayır, hiç yanlış hatırlamıyorsunuz. Zafer işareti yaptı. Ya ilginç insanlar, Bursa milletvekili de mecliste Kürtçe şarkılar söyledi, kalktı, hayır oyu verdi. Yani Dilek İmamoğlu zafer işareti yaptı.
2: Demirtaş'ın eşiyle kahvaltı programı düzenleyen
0: Ekrem İmamoğlu kent uzlaşısı yaparak
1: seçildi.
0: Şimdi ne
1: diyoruz onu anlamadık yani. İşte ya, birlikte kahvaltı ettiği arkadaşına senin eşin içeride kalsın mı diyor. Ne diyor yani? Aynen.
2: Burada CHP'nin deme ihanet ettiği, daha doğrusu yeni tabii, partinin deme ihanet ettiğini görüyoruz kent uzlaşısında.
0: Ya burada yani, Ekrem İmamoğlu'nun bir PKK'nın tasfiye edilmesi, yok Kürt sorunu, yok şu, yok öyle bir davası yoktur. Hı-hı. Ekrem İmamoğlu'nun benlik davası var. Dedi ki bu parti benim, hı-hı, Özgür Özel'in değil. Ben onu CHP'ye genel başkan yaptırdım. Ben ona yeni partiyi ben kurdurdum. Ben onu genel başkan yaptı. Patron burada benim dedi. Hı-hı. Ve orada bir güç gösterisi yaptı. Asıl film bu jenerikti. Asıl film bundan sonra başlayacak. Ya sen değil miydin kent uzlaşısı yaparak PKK eli silahlı dağda gezerken sen ondan kent uzlaşısı yapıyorsun, silah bırakan tasfiye olacak PKK'ya karşı hayır oyu kullandırtıyorsun. Nedir bu? Hani bir ilke var mı burada? Bir ilke yok. Burada ne var? Ekrem İmamoğlu yeni partiye çöktü. Bak bunun sonucu ne olur? Bu bir jenerik dedim. Filmin devamı gelecek. CHP'yi parçaladığı gibi Ekrem İmamoğlu yeni partiyi de parçalar.
1: Özgür Bey'i de bir dinleyelim. O az önce işaret ettiğiniz açıklamasını, ardından diğer misafirlerimizin de şimdi evet, eskiden ne güzel rahat rahat anons ediyorduk Cumhuriyet Halk Partisi'nde neler oluyor sorusuna yanıt arayacağız diye. Şimdi ikinci bir partimiz var, YP.
0: Yani size söyleyeyim, seneye öz hakiki yeni partide ne oluyor diye devam edebilirsiniz.
1: Bakalım, bekleyip göreceğiz. Dinleyelim beyefendiyi.
3: Milletvekillerimiz de seçildikleri illerde millet ne diyorsa ona göre karar verecek, ona göre oy kullanacaktır. Kendi il, bölge, temsil ettiği toplumsal kesimlerin hassasiyet, beklenti, endişe, umut ve heyecanını dikkate alarak onları milletin vekili olma sorumluluğuyla baş başa bırakıyorum.
0: Ben ve yönetimim evet verecek dedi. Yönetimdekiler evet vermedi. Genel başkanını dinlemedi. Milletvekillerinden de Manisa milletvekillerinin ikisi hayır verdi.
1: Ahmet Behbi, genel merkez oldu.
0: Evet,
1: red.
0: Ahmet
1: Bekir Başevirgen
0: Behbi,
1: red.
0: Bakırlıoğlu red verdi. Bekir Başevirgen red oyu verdi. Şimdi bu birçok ile İstanbul milletvekillerinin yarısı red oyu verdi, yarısı evet oyu verdi. Eskişehir milletvekillerinin milletvekilinin birisi evet verdi, öbürü hayır verdi. Peki şimdi hangisi bölgenin nabzını tutuyor? Bu hava durumu değil ki, yani bu taraf yağışlı, bu taraf güneşli diye böyle bir şey olmaz. Dedi ki ben bunu hibrit bir yönetim olsun diye söyledim. Ne oldu biliyor musun? O gün aslında yeni partide fotoğraf netleşti. Özgür Özel şunu gördü. Halı altından çekiliyor, çoğunluk karşısına geçiyor. Bir grup kararı alırsa grup kararına rağmen parti çatlayacak. Grup kararına rağmen kendisi orada grubuna hakim olamayan bir genel başkan durumuna düşecek. O nedenle o bu süreci göğüslemeyi ya da yönetmeyi seçmedi. bırakayım işte hibrit bir yönetim diye izah edeyim dedi. Hani izahı olmayan şeylerin mizahı oluyor. Evet, böyle oldu.

0: Mahmut Tanal için ne diyorsunuz? Yani Mahmut Tanal hangi eylemi görürseniz ön safta kendisini bulursunuz. Ve o eylemlerin hepsinde marjinal gruplar olur.
1: Evet,
0: hepsinde
1: evet.
0: İşte marjinal sol örgütlerinin flamaları olur. O bugüne kadar işte örgüt paçavrası olarak kullanılan o bayraklar, o mitinglerde ya da o eylemlerde kullanılır. Mahmut Tanal da en önde, en ön safta, elinde bıçakla, elinde makasla, elinde işte kerpetenle oradaki polis barikatlarını yıkmak için uğraşan şahıs çıktı mecliste hayır oyunu kullandı. Yani.
2: Ama tipik bir Mahmut Tanal bu. Böyledir yani. Mahmut Tanal'ı
3: tarif etmek
2: için.
1: Şimdi biz çoğunu tanımıyoruz. Çoğunu ekranlardan tanıyoruz.
0: Sayın Vekilim.
1: Sayın Vekilim'in komşusuydu yani mecliste.
3: Biz aşağı yukarı her gün Mahmut Tanal
1: çok yakınlar, dirsek teması olan insanlar yani. Muhatapsınız, görüyorsunuz. Zaman zaman birbirlerinizle çatışıyorsunuz falan yani. Kavga ettiğiniz de oluyor. Yani ne oluyor? Siz nasıl bakıyorsunuz? AK Parti nasıl bakıyor?
3: Şöyle, öncelikle biz AK Parti olarak
1: endişeyle takip ediyoruz.
3: AK Parti olarak isteriz ki gerçekten karşımızda bizi zorlayacak, ondan sonra bizi daha motive edecek, bizi daha da ülkenin meselelerine odaklayacak bir muhalefet olsun. Çünkü iyi bir muhalefet aynı zamanda iktidarı da motive eden, iktidarın da önünü açan bir muhalefettir. Muhalefeti böyle kendi içerisinde kavgacı, kendi içerisinde parçalanmış bir şekilde görmek ne iktidarın menfaatine olan bir şey ne de ülkenin menfaatine olan bir şey. Ama bugün İmamoğlu'nun istifası aslında beni şaşırtan İmamoğlu'nun istifası değil.
1: Sizin ne şaşırtın?
3: Asıl şaşırtan İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nde, partisi gibi bir partide ne işi var? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin
1: daha önce AK Parti'ye başvurmuş, öyle diyorlar. Ciddi bağışlar falan yapmış.
0: Alsaydınız Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmayacaktı yani.
3: Bu şu anlama geliyor o halde. İmamoğlu kendisine içine girecek bir beden, ruh arıyor. Hani Amerikan korku filmleri vardır. Ben de çok sık izlerim korku filmlerini. Egzorsizm senaryolu filmler vardır. İnsanın içerisine kötü ruhlar kaçar ve bedeniyle geçirir, bedeni kontrol eder. Şimdi İmamoğlu sanki Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisine kaçmış ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni kontrol eden farklı bir mekanizmaydı. Bir süre paralize etti, bir süre yönetti. Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu. Sonra Cumhurbaşkanı adayı haline getirildi.
1: Şimdi kendisine onlar bir tanıdık papaz vardır ya, Güney Kıbrıs'tan ya da Yunanistan tarafından çağırırlar, biri gelir yani ruhumu.
3: Şimdi yeni partiyle kendisine yeni bir beden buldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinden çıkıp yeni parti bedenini kullanıyor, orayı kontrol etmeye çalışıyor. Aslında bu açıdan da bakıldığında bir arka plan söz konusu olduğu da göz önünde bulundurmalı diye düşünüyorum. Çünkü bu kadar sürükleyiciliği olmayan, liderliği olmayan, liderlik kapasitesi olmayan birisinin bu derece önünün açılması, siyaseten desteklenmesi, onun PR'ının yapılması arkasında biraz da farklı mecraları aramak gerekiyor.
1: Niye liderlik vasfı görmüyorsunuz?
3: Yani söylemlere bakıldığında rakibinin Recep Tayyip Erdoğan gibi hem ülke içerisinde hem bölgesel anlamda hem küresel ölçekte sürükleyici, dönüştürücü, reformist bir liderin karşısında Ekrem İmamoğlu gibi bir yapının çıkartılması, açıkçası işte diplomasından tutun da kamuoyundaki söylemlerine bakıldığında 10 yıla varan, işte belki de 7-8 yıla varan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki performansına bakıldığında ortaya bir liderliğin ve bir farkın konulamadığını gördüm.
1: Özgür Bey'i beğeniyor musunuz?
3: Recep Tayyip Erdoğan hikayesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başlayan, sonra ülkenin başbakanlığına evrilen, oradan cumhurbaşkanlığa, oradan da küresel liderliğe evrilen bir süreçti. Ama Ekrem İmamoğlu'nda bu kapasiteyi görebiliyor muyuz? Bir başarı var mı? Projesel anlamda ülkenin geleceğine ilişkin, ülkenin dış politikasına ilişkin, bölgesel projeksiyonlarımıza ilişkin İmamoğlu'ndan bir yaklaşım görmüş durumda mıyız? Hayır. Neyle hatırlıyoruz? İşte İstanbul felaketlerle felaketler yaşandığında ya kayakta gördük, ya işte Antalya'da veya yurt dışında bir takım ortamlarda gördük. Veya yabancı büyükelçilerle bir takım özel toplantılarla hatırlıyoruz. Bütün bunlara bakıldığında aslında bir proje görüntüsü olduğunu da söylemekte yarar var.
1: Özgür Özel'i beğeniyor musunuz?
3: Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına konulduğunda onunla kıyaslamak zaten mümkün değil. Ben açıkçası

0: sizleri nasıl
1: yöneteceksiniz? Niye canım, yürüyelim arkadaşlar diyor. Yürüyor yani
0: bu millet. Yürümekle keşke olsa Sayın Kılıçdaroğlu da işte Ankara'dan başlayarak İstanbul'a kadar yürüyen adam Gandhi rolünü üstlenmişti ama bizim sosyolojimiz, siyaset sosyolojimiz güçlü liderleri seviyor, muktedir liderleri seviyor, benimsiyor. O anlamda ben Özgür Özel'in de yeni partiyle belki bir bazı çevrelerce içeriden ve dışarıdan bazı çevrelerce belli bir süre AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın karşısına bir aktörmüş gibi sürüleceğini ama bunun sürdürülebilir bir aktör olmayacağını, liderlik vasfının sürükleyicinin olmadığını yakın zamanda göreceğiz hep birlikte.
1: Eray Hocam, şimdi ortada bir tablo var. Çıkıyor bir genel başkan, diyor ki ben ve ekibim, yönetim kadromuz evet diyeceğiz diyor. Ama 54 kişi hayır oyu veriyor. Bu ne demek? Yani buna bir anlam yüklemeli miyiz? Yani bu parti işte yeni kurulmuş bir siyasi partiden bahsediyoruz. Ciddi bir milletvekili kapasitesiyle birlikte işte Meclis Genel Kurulu'nda kendine yer edindi. Ama bir bölünme tablosu var gibi gözüküyor. Ama bunun devamı da bu şekilde gelir mi? Bir bölünme hakikaten çok görünür olur mu? Hatta hayata geçer mi? Yoksa çok da bir anlam yüklememek mi gerekir bilmiyorum. Buyurun.
2: Şimdi sen de yılların muhabiri ve medya mensubusun, moderatörsün. Yani buna bir anlam yüklenmesi gerektiğini hepimizden daha iyi biliyorsun. Bu anlamı da aslında söyledin. Ben de katılıyorum. Yani baştan bölündük diyorlar yani. Hani bu budur. Ben daha önce de programlarda hatırlarsan ifade edin. Bir seçimlik ömrü var yeni partinin. Çünkü sosyoloji siyaseti belirliyor Türkiye'de. Eskisi gibi değil. Türkiye eskisi Türkiye değil. Yani burada tabana bakmak lazım. Seçmene bakmak lazım.
1: İşte tabana bakmışlar Manisa'da. İki kişi red vermiş, bir kişi kabul etmiş.
2: Şimdi efendim ben daha
3: genel başkan bir tane kalmış, ikisi
2: genelden özele baktığınızda, Özgür Özel'e değil yani, genelden şeye baktığınızda, şimdi CHP'nin 1.839.370 oyu var, kayıtlı seçmeni var. Yeni partiye geçen sayısı ne kadar?
1: Ne kadar?
2: 300 bin.
1: O kadar mı hala?
2: Evet.
1: Artmıştır bir, ya.
2: Bir, 300'dü yani. Bakalım. Daha fazla değil. Yani
1: bir bakın Adi Bey lütfen.
2: Bir bakalım. En son ilk geçtiklerinde 300 bin civarında bir geçiş olduğu söyleniyor. Dolayısıyla yani burada yeni parti
1: Cumhurbaşkanı adaylarına
2: CHP
1: 15 milyon imza alan toplayan parti
2: desteklemiyor.
1: İnsanlar gidip de yani 300 binde kalmazlar herhalde canım.
2: Bilemiyorum yani. Bakalım ilk geçtiklerinde 300 bindi. Yani hani bir bekledikleri gibi böyle 1 milyon kişi falan geçmedi yani. Şimdi hani bu da zaten tabanın yeni partiyi desteklemediğini göstermesi bakımından önemli bir işaret. Hal böyle olunca şimdi zaten bu şimdi sahaya yansıdı. Ne oldu? Başkan ayrı söylüyor, milletvekilleri ayrı söylüyor. Yani bir kere bu iki yönden değerlendirmesi lazım. Bir, demek ki yani şey içerisinde de aslında 54 kişi, ki çok yani bakarsanız 54 %50'nin fazlası.
1: Tabii.
2: Yani 91'de 54 yani şimdi %50'yi geçmiş. Yani diyor ki ben diyor senin ortaya koyduğun politika desteklemiyorum ve seni de takmıyorum diyor.
0: Kendi ilinin milletvekillerini dahi konsolide edememişsiniz. Partinizi nasıl konsolide edeceksiniz? Türkiye'yi nasıl konsolide edeceksiniz? Türkiye yönetilmesi kolay bir ülke değil. Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu gibi üç çatışma coğrafyasının ortasında oldukça haini bol olan bir ülke aynı zamanda. Böyle bir ülkeyi kendi ilinin siyaset sosyolojisini yönetemeyen birisinin, partiyi yönetemeyen birisinin ülkeyi yönetmeye talip olması çok anlamlı ve manidar değil açıkçası.
2: Zaten yapamaz sayın vekilim. Yani
0: kapasite.
2: Bu şu yapamayacağını gösteriyor zaten. Yani daha kendi daha kaç gün olmuş ayrılalı sıcağı sıcağına.
0: Evet.
2: Daha mı? Daha bu haldeyken millet farklı kendi ilinden farklı noktalara gidiyorsa ya bir dakika yani partiler dediğiniz bir ideal, bir ülkü, bir liderlik üzerinde hareket ederler. Yani şimdi yeni parti gerçekten parti mi? Yeni ama parti mi? Ben onda biraz tereddütüm var. Zaten saha gerçekliği de biraz bunu gösteriyor. İki şey dedim bakın. Bir sosyoloji yeni partiyi desteklemiyor. Yani ya da bekledikleri desteği alamamış durumdalar. İki, bir liderlik sorunu var. Yani lider konsolide, yani lider değil. Hı hı. Ben daha önceden de söyledim. Yani Sayın Özel CHP Genel Başkanı iken de söyledim. Yani bu liderlik değil. Ha, daha genel başkan olabilir ama

0: Her genel başkan lider olamıyor. Şimdi baktığınızda dolayısıyla hani bunun üzerinden ikinci hususta bir liderlik sorunu var, bir yönetim sorunu var, bir bütünleşme sorunu var, bir ayrışma durumu var. Bunu da görmek
1: yani
0: lazım.
1: Yani tabii şu da bir problem değil mi? Yani bir siyasi parti düşünün. İki potansiyel lideri var. Bu liderlerden potansiyel liderlerden biri hapiste. Çok şaibeli bir isim. Hakkında bir sürü iddia var ve bunların çoğu da delillerle destekleniyor. Biz vatandaş olarak bunu çok net görebiliyoruz. Eminim ki artık milletimiz de bunu bu şekilde değerlendiriyordur. Bu ismin eşinin attığı bir tweet'te, bir sosyal medya paylaşımıyla birlikte neredeyse milletvekillerinin tamamı gidip bu şaibeli ismin ne denir, su yoluna mı giriyorlar tabii. Denir yani. Bu ama da bir garip.
2: Banu Hanım.
1: Bu da bir garip yani.
2: Banu Hanım, size şunu söyleyeyim. Eğer Dilek İmamoğlu değil, o TV'de o saatlerde Ekrem İmamoğlu atsaydı hayır oylarının sayısı 70'e çıkardı. Bu da şunu gösteriyor. Bu partide Özgür Özel genel başkan ama bir tweetle dahi milletvekillerinin 1/3 karşısına geçebiliyor. Bu parti operasyona açık bir parti demektir. Bakın, Ekrem İmamoğlu bu parti üzerinde etkili. Muhalif medya ve sosyal medya bu parti üzerinde etkili. Siz partinin dümenini sosyal medyaya, muhalif medyaya, Ekrem İmamoğlu'na kaptırırsanız o geminin nereye çıkacağı, hangi limana varacağı belli olmaz. Lider dümeni elinde tutan demektir. Lider partisine hakim olan demek. Sen aynı ilinden iki milletvekili dahi senin karşında yer alıyor. Kendi seçim bölgende dahi asılmaya
1: sana şaibeli bir ismi tercih ediyorsa bile
2: burada
1: bu var.
2: Çok ciddi
0: ben burada bir
2: sorun
0: soru sormak
2: var demek.
0: İstiyorum. Siyasetçi olmadığımız için çok kıymetli siyasetçilerimiz var. Yani şimdi baktığımızda bu CHP yeni partinin bu durumuna baktığınızda zaten hani Özgür Özel'in biliyorsunuz hukuki davalar sürdüğü için söylüyorum. Yani şey işte delegeler satın alınarak vesaire. Şimdi o zaman yani burada İmamoğlu da acaba partiye hakim değil mi diye de ben sormak istiyorum. Yani şimdi aslında arka plandaki başkanın İmamoğlu olduğu belli. Hani yöneti ama artık o da yönetemez bir pozisyona gelmiş gibi bir durum var. Ne dersiniz abi yani size?
2: Yanınızda milletvekiliniz var.
3: Yani acaba İmamoğlu'nun arkasında da bir başka...
0: onu bilmiyorum efendim. O kadar derine inemedim.
3: belki biraz orayı sorgulamak evet, lazım. Evet. Çünkü FETÖ yapılanması Türkiye'de 15 Temmuz öncesinde de bir takım siyasi partilere sirayet etmeye çalıştı. Milliyetçi Hareket Partisi'ni çeşitli operasyonlarla ele geçirmeye çalıştı. Dizayn etmeye çalıştı. İşte kaset kumpaslarıyla özellikle. Orada Devlet Bey'in de Sayın Devlet Bahçeli'nin duruma el koymasıyla birlikte o süreç aşılmış oldu. Aslında 15 Temmuz darbe girişimleri Türk siyaseti siyasi partileri içerisinde her partiye düzenlenmiş darbe girişimleri vardı kendi işlerinde. Milliyetçi Hareket Partisi'ni ele geçiremeyince Milliyetçi Hareket Partisi'ni biraz bölerek oradan bir iyi parti çıkartarak FETÖ yapılanması yeni bir siyasi yapı oluşturdu. İyi Parti de beklenen performansı ortaya koyamayınca şimdi aynen az önce bahsettiğim o kötü ruhun beden arıması gibi Türk siyasetinde FETÖ yapılanması şimdi Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden bir operasyon, İmamoğlu'nu kullanarak bir operasyon oluşturmaya çalıştı. Yine Sayın Kılıçdaroğlu'nun durumu fark ederek aldatıldım diyerek aslında arınma sürecini, FETÖ'den arınma sürecini başlatmış olması şu an FETÖ yapılanmasının önüne İyi Parti'yi sunmuş oldu. Amerika'daki ve Avrupa'daki işte o FETÖ'nün artıklarının İyi Parti ile ilgili yaptığı açıklamaları hepimiz gördük. Nasıl dizayn ettiklerini, süreci nasıl yönettiklerini.
1: Yeni Parti.
3: Evet, Yeni Parti ile alakalı. Tüm bunlara bakıldığında aslında İmamoğlu'nun arkasında da bir aklın olduğunu görüyoruz.
1: Yani siyaseten... bir kişi de çıkıp demiyor ki yani hoş siz FETÖ'cüler bizim partimizin adını ağzınıza alamazsınız diyen ben daha duymadım, var mı?
4: Yok.
1: Şimdi yok değil mi?
4: Kurumsal anlamda bir açıklama yok.
1: Yok değil mi?
2: Ana muhalefet olduk
1: yani
2: diye açıklama yaptılar.
1: Yani böyle deve dişi gibi FETÖ'cüler çıkıyor. Firari biz kurduk. FETÖ'cü. Biz yaptık. İşte ana muhalefet olduk diyorlar. Biri de çıkıp demiyor ki siz kimsiniz? Hayırdır, pardon. Siz Fethullah

0: şu terör örgütü mensuplarısınız, firari durumdasınız, bizim partimizin adını ağzınıza almayın diyen yok.
1: Şu ana kadar ne genel başkan, ne parti yönetimi, ne parti sözcüsü hiçbir şey söylemedi, çok tepki göstermedi.
0: Şimdi bir şey söyleyeceğim. Evet. Analiz etmesi çok daha zor bir tabloyu ekranlarınıza taşımak istiyorum şimdi. Analiz etmesi çok daha zor olan bir profil ve onun açıklamasını ekranlara getirelim. Hep birlikte izleyelim. Üzerine de analiz yapmaya çalışalım. Dinliyoruz beyefendi.
2: Yeni parti, milletin kurduğu bir parti iken bir yasa sebebiyle, ki bu yasada bütün partiler karşımızdayken, bir tek İyi Parti red verip Yeni Parti'nin 54 milletvekili de bu yasaya hayır demiş iken ve genel başkanımız da bir tuzağı görüp bu yasa yarın uygulanmayıp PKK'lılarla AKP'nin arası açıldığında Erdoğan çıkıp demesin ki bak Özgür Özel bu yasaya destek vermedi, kardeş kavgasını bunlar istedi, barış istemedi demesinler oyununu bozmak için. Bir kısım arkadaşımız da evet vermiş iken bu yeni partiye saldırıları kim, nerede, niçin yapıyor? Yeni partili olanlar samimi bir şekilde eleştirebilirler. Ama yeni partiyi bir yasa sebebiyle terk etmek üzere mi sevdiniz? Yeni partiye bu vefasızlık, bu saldırı niye?
0: Evet.
3: Burada dikkat ederseniz bir yasa var değil mi? Hı hı. Bu yasa sadece Türkiye içerisindeki iç politika mı ilgilendiriyor? Hayır. Kuşku yok ki sadece Türkiye'nin içerisini ilgilendirmiyor. Aynı zamanda bölgeyi ilgilendiriyor. Aynı zamanda küresel anlamda Türkiye'nin farklı bir boyuta geçmesiyle ilgili çok önemli bir adım olarak karşımızda duruyor. Şimdi böyle bir durumda bir siyasetin üstünde olan bir durumun arz edildiği bir yasa süreci var. Ve 460'ın üzerinde milletvekilinin burada birleşerek bu yasaya evet demiş olması, aynı zamanda bölgedeki terörün ve teröre bağlı olan bütün yapıların bunun vesilesiyle ortadan kaldırılması ya da bitme noktasına gelmiş olduğunu göz önünde bulundurduğunuzda bir siyasi parti ya da bir siyasi parti bunun üzerinde kendi seçmenini ikna etmek ya da oy potansiyeli var diye bir yola girdiğini söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz. Ama ne yapıyor? Ki zaten hani sözün üzerinde çok da konuşulacak biri değil gerçi ama şunu söylemek gerekiyor. İnsanların karşı çıktığı şey şu yeni partiye. Diyor ki ya sen az önce sayın vekilim anlattı. Sen Türkiye ile ilgili bir Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek bir yasa var. Bununla ilgili bir grup olarak çıkıp açıklama yapman lazım ya. Tavrını net koyman gerekiyor. Liderliğini ortaya koyman lazım. Grup olarak kararını ortaya koyman lazım. Diğer tarafta bölgeyi terörsüz bir bölge haline getirebilecekken bu yasa, çünkü onun içerisinde PKK var, KCK var, bununla birlikte bütün yapılar var. Yani bunun içerisinde PYD'yi koyabilirsiniz. Şara yönetiminin PYD ile anlaşıp PYD'nin Şara yönetimine entegre olmasını bu süreçten bağımsız düşünebilir misiniz?
0: Hayır.
3: Ya da şu an ABD-İran savaşında PEJAK'ın ABD'nin kontrolünde olup ki Trump'ın kendi seslenişine rağmen orada gidip kendi işte silahlarını alıp onun istekleri doğrultusunda İran'ın içerisinde bir kalkışmaya girişmemesini siz bu süreçten bağımsız düşünebilir misiniz? Irak'taki, Kuzey Irak'ta bulunan bütün yerlerin PKK'dan temizlenmesini bundan bağımsız düşünebilir misiniz? Düşünemezsiniz. Böyle bir ortamda vatandaş şunu söylüyor. Sen madem bir siyasi partisi, madem lidersin, madem sen Türkiye'yi yönetmek arzusuyla hareket ediyorsun, o zaman hem içte hem bölgede hem de küresel anlamdaki politikalara nasıl karar vereceğini göstermen lazım. İlk sınavda sınıfta kaldınız. İlk sınavda sınıfta kaldığınız için de tabii ki halk burada serzenişte bulunacaktır. Kendisi hayır oyu vermesine rağmen evet oyunun niçin verildiğini açıklayan tek insandır kendisi. Ya o da çok ilginç.
0: Peki bir ara daha verelim, aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim.

0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi, Haziran'da geçen yılın

0: aynı ayına kıyasla %12,6 yükseldi. Endeks, Haziran 2025'e göre gıda, içecek ve tütünde %5,9, ham maddelerde %4,8, yakıtlarda %40,7, imalat sanayisinde %11,6 arttı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Yunus Emre'nin bizim için de çok anlamlı bir beyti var. Bu yol uzaktır, menzili çoktur, geçidi yoktur, derin sular var. Biz bu yola çıkarken uzun bir yola çıktığımızın menzili çok, geçidi yok bir yola çıktığımızın, derin sulardan geçeceğimiz bir yola çıktığımızın idrakiyle, şuuruyla, bilinciyle çıktı. Biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz çileyi seçtik. Biz mücadeleyi seçtik. Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun, yine Yunus'un beyitleriyle bu halk içinde bize gülen var. Oh, gülen gülsün, gafil ne bilsin. Hakkı sever var, hakka esir var, hakka tapan var, hak yoluna başını koyan var, hak için candan, serden geçen var. Bizim hakkın ve halkın nazarında takdir edilmek dışında bir gayemiz yoktur. Biz bir hayalin peşinde koştuk. Biz aşk ile millet davasına boynumuzu uzattık. Çünkü biz şunu biliyorduk: tarihe bir borcumuz var. Ecdada, şehitlerimize bir borcumuz var. Aziz milletimize, aziz memleketimize bir borcumuz var. Bize düşen, bizden öncekilerden devraldığımız sancağı yere düşürmeden bizden sonrakilere devretmektir. Doğru bildiğimiz yolda eğilmeden, bükülmeden, boyun eğmeden, teslim olmadan, yorulmadan, yılmadan yürümeye devam edeceğiz. Bu yol hak yoludur, dönmek bilmez yürürüm der, bu yolda sabırla yürümeyi sürdürürüm. Allah'a hamdolsun, bu yolda yalnız değilim. Birlikte çok güzel işler yaptık. Türkiye'ye çok güzel eserler kazandırdık. İnşallah daha fazlasını yapacağız.

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Arka plana kaldığımız yerden devam ediyoruz. Başka bir gündem başlığına geçeceğiz. Tarihi Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın imzalanmasının ardından katil, siyonist, işgalci devlet İsrail'in yöneticilerinden peş peşe açıklamalar gelmeye başladı. Çoğu Türkiye'yi hedef alan açıklamalar, bölgeyi de hedef alan açıklamalar, işgal siyasetinin devam edeceğini işaret eden açıklamalar bunlar. Onları konuşalım. Bir bölgede neler olacak, bundan sonra hangi gelişmelere gebeyiz, bunları analiz edelim istiyoruz. Eray Hocam, buyurmaz mısınız? Birlikte bazı açıklamaları izleyicilerimize paylaşalım, izleyelim. İlk açıklama İsrail'in işgalci başbakanı Netanyahu'dan haritada Golan'ı falan gösteriyor ve bazı gerekçeler ortaya koyuyor. Bir dinleyelim.
2: וזה שהנשיא טראמפ הכיר בריבונות שלנו כאן, זה המהלך ראשון חשוב, והיום, מהלך שני, מקולומביה. העם עם הגולן, העם עם קולומביה.
1: Golan halkı Kolombiya ile birliktedir falan filan diyor yani. Bu arada Golan bizimdir diyor. Bizim bayrağımız dalgalanacaktır diyor. Dışişleri Bakanlığı da Türkiye'yi işgalci dediği bir açıklama gündeme getiriyor. Onların da bu işgal ettikleri güvenlik amacıyla tedbiren bulundukları bölgelerden bir süre sonra çıkacaklarına işaret eden bir açıklama da paylaşıyor yani. Böyle garip garip açıklamalar gelmeye devam ediyor. İşte açıklama bu. Golan bizim toprağımızdır diyor ve çıkmayacağız diyor.
3: Şimdi tabii burada dikkat edin, dini teolojik geçmişe bir referans yapmaya çalışıyor ama durum öyle değil bakın yani. O teoloji filan bu işin hikayesi. Golan Tepeleri Tiberiye Gölü'nü besleyen ana su kaynaklarına sahiptir. Tiberiye Gölü de İsrail'in su ihtiyacının %40'ını karşılar. Yani aslında durum hidropolitiktir, teopolitik değildir. Öncelikle bunu gizlemeye çalışıyorlar. Bunu bir kere görmek lazım. Şimdi bu Siyonist emperyalist yayılmacı terör örgütü, ben İsrail'e devlet diyemiyorum, terör örgütü, bir Siyonist çete tabii ki şimdi ne yapacak? Aynı zamanda Lübnan'a doğru ilerleme niyetinde baktığımızda. Şimdi Golan Tepelerine hakim olursa, Şeyh Dağı'na doğru, yani kuzeye uzanımı hattına doğru Golan Tepelerine hakim olursa, doğal olarak şeyi de, neydi onun ismi, Lübnan'ı da, özellikle Güney Lübnan'ı da doğudan kontrol etmiş olacak. Şimdi enteresan olan şey şu, yani baktığınızda Şeyh Dağı'na doğru, yani Golan Tepelerinden kuzeye Şeyh Dağı'na doğru devam eden yerde bir radar üsleri var bunların. Bu radar üstü Suriye ile Lübnan sınırı arasında. Yani aslında İsrail sınırı değil orası. Anlatabiliyor muyum? Yani öyle bir şey. Burada girme yapmaya çalışıyor. Ama ne oldu? Lübnan'da Hizbullah'tan sopa yedi, geri çekildi. Çok büyük kayıplar verildi. Yani tank taburunun büyük bir bölümü imha oldu. Aldığımız bilgiler bunlar. Şimdi bu hala daha...
1: Gördük, görüntülerini de verdik.
3: Evet, perişan
1: yapacak
3: oldular.
1: Yapacak bir şeyleri de kalmadı. Mancınıkla şey, alev topu falan atmaya başlamışlar. Gördünüz mü onu?
3: Şey, Netanyahu hakikaten dünya tarihinin gördüğü en berbat devlet başkanı. Yani bunu söylememiz lazım. Çünkü hayal görüyor. Hala halüsinasyon görüyor. Yani bakın, İsrail'in kara ordusu diye bir şey kalmadı ya. Perişan oldular ya. Yani işte kaç defa o Zamir Genelkurmay Başkanları filan açıklama yaptı. Yani Kassam Tugayları karşısında eridi İsrail ordusu ya. Yani gerçekten şimdi böyleyken, ama hala daha işte Amerikan Başkanı'na bir atıf yaparak bizim egemenliğimiz tanıdı. 1967'den sonra Birleşmiş Milletler kararlarında Golan Tepeleri işgal altındaki yerler olarak geçer. Yani İsrail orada işgalcidir. Ve İsrail mevcut gücüyle de bu durumunu geliştirememiştir. Sadece tepeler attığını ele geçirmiş, o da ABD'nin desteğiyle. Fakat daha ileriye gidememiştir. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın 25 Eylül 2025 tarihinde Donald Trump'la yaptığı görüşmeden sonra, bakın, Suriye'ye İsrail'in bir tek hava saldırısı olmamıştır. Orada dur denmiştir. Karşılık veririz denmiştir. Bakın, ve İsrail o tarihten beridir, isteyen bakabilir, hiçbir hava saldırısı yapamadı. Ne yapabildi işte? 13-16 Temmuz 2025 tarihlerinde Hikmet el-Hicri'ye bağlı bir takım ayrılıkçı unsurlarla bir defakto durum oluşturmaya çalıştı. Ne oldu? Geliştiremediler. Bakın geliştiremediler yani. Öyle ya da böyle. Şimdi ne konuşuluyor? Bakın ben o benim çok dikkatimi çekti. Dikkat edin, Süveyda'yı falan konuşmuyor. Kolan tepelerini konuşuyor. Bakın bu önemli bir taktik gerilemedir aslında. Yani eğer gerçekten Süveyda hattına falan inip efendime söyleyeyim böyle bir durumu geliştirebilecek güçleri olsaydı kesinlikle Şam'ı gözetliyoruz, yakında Şam'a gireceğiz falan diyen Netanyahu şimdi ya işte Donald Trump bizim egemenliğimizi tanıdı da bizim için önemli de sinagog yaptırdık, orası bizim de işte 8. yüzyıldan beri buradayız da biz de burada kalacağız filanına dönmez. Bunun adı

0: söylemde taktik gerilemedir bak. Başına gelecekleri biliyor. Ben size söyleyeyim. Yani bir taraftan Mekke anlaşmasıyla Orta Doğu'da istikrarı yeniden bir güvenlik mimarisi üzerinden sağlayan Türkiye, aynı zamanda terörsüz Türkiye projesiyle de bu alçakların terörist aparatlar üzerinden bölgeyi dizayn etmeye, istikrarsızlaştırmaya çalışmalarının önüne de set koymuştur. Bunun farkındalar. Son cümle şunu söyleyeyim. Bakın bu iş burada da kalmaz. Bu iş ribaund etkisiyle İsrail'e dönecek. Yani bir yerde tutunamıyorsanız çekilmek zorunda kalırsınız. Bu İsrail'de iyi bir şey aslında baktığımızda, Golan Tepelerinden falan bahsediyor. Yani artık Şam'dan, Süveyda hattından, Hicri'den falan bahsetmiyor. Bu ne olacak? Yani eninde sonunda hem Gazze'de hezimete uğrayan hem Lübnan'da perişan olan İsrail eninde sonunda buralardan da çekilmek zorunda kalacak. İnşallah o günlere doğru gidiyoruz.
1: Ali Bey, bu Güney Amerika ülkelerinin İsrail sevdası ne alaka?
2: Aslında Kolombiya'daki bir önceki yönetim, Pedro yönetimi, tam tersi İsrail karşıtı. Hatta İsrail'e karşı kömür ticaretini yasaklayan bir takım İsrail'le yapmış oldukları güvenlik anlaşmalarını sona erdiren liderdi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri ve Trump'la özellikle ilişkilerinin kötü olmasından dolayı ve İsrail'e koymuş olduğu tavırdan dolayı Pedro karşıtı bir finansmanla, desteklemelerle Pedro görevden uzaklaştırıldı son seçimlerle birlikte ve orada İsrail dostu bir, Amerika dostu bir yapı oluşturuldu. Aslında Kolombiya halkının ve Latin Amerika halkının bir İsrail sempatisi yoktur. Yok. Tam tersi bir Filistin sempatisi var. Çünkü orada yaklaşık olarak 1860'lı yıllardan itibaren 1920'li yıllara kadar Suriye, Filistin, Lübnan, Mısır, Anadolu'nun işte Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş buradan göç etmiş 20 milyona yakın El Turco yapılanması var. Bunlar Osmanlı pasaportuyla gittikleri için orada El Turco diye anılmışlar. Bunların orada oluşturduğu işte Filistin lobisi var ve çok güçlü. Ancak bölgede Amerika Birleşik Devletleri hem kendisine karşı bir tehdit oluşturmamak adına hem İsrail, Amerika'daki İsrail lobileri üzerinden İsrail dostu yapılar oluşturmak adına Kolombiya gibi, Arjantin gibi, işte orada da Milei İsrail dostu, olağanüstü bir sempati besliyor. Böyle bir yapılar oluşturuluyor. Ama genele bakıldığında Latin Amerika, Güney Amerika halkları Filistin yanlısı halklardır. Ve Filistin diasporası da oldukça orada güçlü. Hatta biz önümüzdeki hafta Parlatino, Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu çalışması bağlamında önce Brezilya, sonra Şili'yi ziyaret edeceğiz. Şili'de birinci ligde oynayan bir Filistin futbol takımı var. Çeşitli kerelerde şampiyon olmuş ve adı da Filistin futbol kulübünün. Gaziantep Spor'la da kardeş takım yapmaya çalışacağız kendilerini. Amerika Birleşik Devletleri içerisindeki Yahudi lobisinin aslında Filistin diasporasını ortadan kaldırarak bir İsrail diasporasını veya sempatisini uyandırmaya yönelik operasyonları bunlar. Ancak şunu belirtmek gerekir ki Netanyahu ne yapmaya çalışıyor, İsrail ne yapmaya çalışıyor? İsrail işte Tel Aviv merkezi aldığınızda Hindistan'a kadar uzanan geniş bir coğrafyayı daire içerisine aldığınızda bir, İsrail için nükleer free bir zon oluşturmaya çalışıyor. İşte İran'ın nükleer kapasitesini tehdit olarak görüyor. Yine Pakistan önümüzdeki süreçte yine gündeme gelecek noktalardan bir tanesi. İkincisi, İsrail'i tehdit edecek bir takım siyasi oluşumları ve rejimleri ortadan kaldırmaya ve İsrail dostu rejimler oluşturmaya çalışıyor. İran savaşı...
1: O zaman her an, her zaman Mossad mamülü provokasyonlara, operasyonlara bölgede hazırlıklı olmamız lazım.
2: Evet, bölgede, hazırlıklı olmak gerekiyor. Üçüncüsü ise işte bölgedeki özellikle İran merkezli networkleri, vekalet güçlerini başta Hizbullah olarak yumuşatarak kendisi için tehdit olmaktan çıkarmaya çalışıyor. Bu anlamda İsrail'in aslında çok yayılma şansı yoktur. Çünkü az önce Sayın Komutanımın da bahsettiği gibi İsrail'in bir kara kuvvet, kara gücü yoktur. Yani onun için hava kuvvetleri, hava savunma sistemleri çok güçlü. Burada Hermon Dağı ve Golan Tepeleri İsrail'in savunması bağlamında son derece kritik noktalar. Hermon Dağı aynı zamanda bölgenin en yüksek noktası.

0: istihbarat toplamak adına.
1: İşte burası.
0: Evet. Bölgenin en yüksek noktalarından bir tanesi. Hem istihbarat toplamak adına, hem Suriye ile kendi arasında bir tampon bölge oluşturmak adına, özellikle rejimin devrilmesinden sonra ve yeni bir hükümetin oluşmasından sonra, Ahmet Eşaran'ın gelmesinden sonra, İsrail kendisini Suriye yakasında da güvende hissetmiyor. Onun için bir hem Süveyda bölgesinde hem de Golan tepesini bölgesini bir tampon bölge oluşturmaya çalışıyor. Şimdi oluşan yeni tehdit aslında sadece Suriye ve oradaki Sünni bir yapı, yeni bir muhafazakar bir hükümet değil, aynı zamanda Türkiye'nin Suriye içerisindeki artan nüfuzu da İsrail'i son derece paralize etmiş durumda. Onun için Suriye ile aslında Türkiye ile arasına bir tampon bölge oluşturmaya çalışıyor, Golan Tepesi'ni kontrol etmeye çalışarak.
1: Savunma Bakanı'nın da bir açıklaması var, onu da verelim. Tamam. Katz'ın açıklaması da gelecek şimdi. İsrail Savunma Bakanı artık işte etek giyen askerlerin komutanı değil mi hocam?
2: Başbakan ve benim açıkça belirttiğimiz gibi bu güvenlik bölgesinden çekilmiyoruz. Denizden Hermon'da yamaçlarına kadar uzanan güvenlik bölgesinin tam kalbindeyim. İsrail Savunma Kuvvetleri burada kuzeydeki yerleşim yerlerini ve güçlerini savunmak için bulunuyor. Bu bölgenin tamamını temizleyeceğiz ve kuzey sakinlerinin güvenliğini sağlayacağız. Hiçbir koşulda güvenlik bölgelerinden çekilmeyeceğiz. Ne Lübnan'dan, ne Suriye'de, ne de Gazze'den. Düşmanlarımızın sakinlerimize veya sınırlarımızı tehdit etmesine hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz. Biz yukarıdayız, onlar aşağıda. Sakinler dışarıda, askerler içeride ve evler yıkılmış durumda.
1: Bu işin de sonu yok yani. 3 gün sonra Golan'a yerleşimciler, sözde yerleşimciler yerleştirecekler. Bu sefer onları korumak için yeni bir güvenlik bölgesi, güvenlikli bölge oluşturmak zorunda kalacaklar. Böyle böyle milletin arazilerini, başka ülkelerin arazilerine taşmaya devam edecekler.
3: Yok yok, ben biraz farklı düşünüyorum bu konuda.
1: Daha gitmeyecekler.
3: Ya şöyle artık,
1: cesaret mi edemezler?
3: Şöyle artık İsrail o eski agresif temposunu sürdürebilecek pozisyonda değil bak. Ne diyor? Buralarda tutunacağız diyor bak. Bu önemli. Aynı şekilde Netanyahu da diyor ki buralarda bayrak dalgalanacak diyor. Yani işte biz daha önce hatırla Davud'un koridoru bilmem neyin oku falan. Geçiniz artık onlar onlar yok yani. Biraz önce Sayın Vekilim de söyledi. Yani İsrail'in ne kara gücü ne de deniz gücü var. Bak,
1: ikisi
3: de
1: yok. Her köye bir tane piyade koysalar adamları yetmez.
3: İkisi de yok yani. Şimdi tamam mı? Ne olacak? Zafer süngünün ucundadır. Yani girip kesin sonuçlu muharebelerle durum üstünlüğü sağlayamazsanız bu kadar. Burada da zaten bunlar işgalci durumda ve tutunamıyorlar bakın. Yani gördüğüm kadarıyla hani söylem analizi yapacak olursak bunlar ya zaten Suriye'ye artık giremiyoruz, karışamayacağız. Türkiye var, biraz önce Sayın Vekilim de söyledi. Yani Türkiye'nin oradaki varlığı Suriye için tarihi bir şanstır. Ama aynı zamanda İsrail için bir kabustur. Çünkü ilerleyemiyorlar. Çünkü gelip vuramıyorlar. Çünkü istikrarsızlaştıramıyorlar. Bölüp parçalayamıyorlar. Artık durdu. Diyor ki bari şu Golan tepelerinde bari yerleşelim. Tamam mı? Yani burayı da en azından zirveler atı tutunursak İsrail'e karşı bir mevzi elde etmiş oluruz ama tutunabilecekler mi? Ben çok ondan emin değilim. Çünkü hakikaten ABD'nin hegemonik güç kaybına bağlı olarak İsrail'e olan destek de giderek azalıyor. Ve İsrail bu haldeyken hele hem iç siyasi problemleri hem de ordusunda yaşanan bu kadar geniş kapsamlı sıkıntılar, işte geçen 200 kişi firar etti ya. Aleni toplu
1: tabii,
3: isyandır
1: tabii,
3: bu yani.
1: Verdik. Efendim? Görüntülerini verdik.
3: Görüntülerini verdik. O toplu isyandır bakın. Zaten... Ve bir tane Allah'ın kuru da gelip orada olan niye gidiyorsunuz? Ordu üniforma bırakılır mı filan? Birlik terk edilir mi? Demedi, diyemedi. Çünkü yani öyle bir artık kırılmaya,
1: çünkü
3: bölünmeye
1: var. Çünkü bunlar zevk için çocuk öldürdüler. Bunu da ballandıra ballandıra işte anlattılar. Bu, dünyayı hani, anlatmaktan, kamuoyuna
3: bu iğrençliklerini
1: paylaşmaktan hiç imtina etmediler. Yani işte, hiç utanmaları da yoktu.
3: Bu iğrençlikler şimdi alayı bir bant etkisi
1: oluyor. Alayı da neredeyse büyük bir bölümde sapıktı. Biraz aklı başında olan insani vasıfları, haiz tipler varsa bile onlar da etraflarında olan bitenden nefret etmişlerdir, tiksinmişlerdir herhalde.
3: Artık
1: İnşallah
3: İsrail
1: bunların sayısı da fazladır.
3: Bölgelerde
1: millet savaşmak istemiyor.
3: İsrail bulunduğu bölgelerde genel anlamda gerileme dönemine girmiştir bak. Yani biz malumu ilan etmek değil, bir adım sonrasını göstermekle mükellefiz. Malumu herkes biliyor. Oralarda tutunmaya çalışıyorlar.
1: İsrail'in son teknoloji bir silahını getireceğiz şimdi.
3: Getirin efendim, biz de şimdi ben size Türk savunma sanayinde neler anlatırım. Anlatamadığımda neler var yani, tamam mı?
1: Versinler.
3: Onu da söyleyeyim yani. Hani anlatamadığımda bir sürü şey var. Zamanı gelince yetkililerimiz açıklayacaktır. Ama şu var yani, o İsrail eski İsrail değil bakın. Bunun altını çiziyorum, tamam mı? Yani Türkiye'nin oradaki etkisi ve gücü Suriye'nin Suriye'nin, Suriye ordu kapasitesinin her geçen gün daha da artması İsrail için stratejik bir denge oluşturmuş durumda.
4: Şu silah.
1: İsrail ordusunun evet. Yeni balistik.
3: Son derece modern, etkili böyle.
4: Yakıyorlar ya. Ormanları yani, yakıyorlar
1: tabii
4: burada biliyor musun?
1: Nihai
4: yani
1: amaç ormanları yakmak
4: düşmanı
1: da
4: değil.
1: Tabii.
3: Yok yok mancınık çevre kullanıyorlar abi.
4: Ya. Ateş atıyorlar.
3: mancınık yani.
4: Işte.
3: Orta çağın şeyi mesela. Sevgili Bağlı ironi yapıyor tabii. Tabii. Hani bunlar modern teknoloji ürünü bir silah sistemi.
1: En son orta çağda görmüş. Evet. İşte.
3: Yani ellerinde Amerikan M16 bunlar mancınık kullanıyor. Kafaları böyle çalışıyor. Evet. Yani ne silah verirse kafa orta çağ eski çağlarda filan bir Siyonist yönetimle karşı karşıyayız. Ama dediğim gibi yani bunlar artık yani şu anki İsrail'in şu anki milli güç kapasitesi bakımından ortaya yürütmeye çalıştığı politikalar sürdürülebilir değil. Bakın çok net söylüyorum artık İsrail eski İsrail değil ve tutunamıyor. O agresifliğini devam ettiremiyor. Sadece tutunmaya çalışıyor. Bu da şöyle bir yerde ilerleyemiyorsanız tutunamazsınız, gerilersiniz. Bakın göreceksiniz bu iş çok daha gerilere doğru gidecek. Özellikle ABD'nin bu Orta Doğu'daki zayıflaması İsrail'in de bu anlamda zayıflaması anlamına geliyor. Hele 3. küresel kapışma 2030'lardan sonra olması muhtemel diye bekleniyor. O zaman zaten ABD'nin İsrail'e destek verecek hali kalmayacak yani. Zaten bakarsanız İsrail ne zaman kuruldu? 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kuruldu. Önceden yoktu. Herhalde 3. Dünya Savaşı'nda da ortadan kalkacak gibi görünüyor.
1: Sayın Selvin ne diyorsunuz bu görüntü? Şimdi burada İsrail'in kuzeyinde işgal ettiği noktalardan Lübnan'ın güneyine işte ateş
4: atıyor ve ormanları
1: atıyor.
4: Yakıyorlar.
1: Ormanları yakmak yakıyor. Burada nihai hedef. Çünkü o ormanlar yüzünden de çok ciddi bir kayba uğradılar. Her ne kadar kamuoyuyla paylaşmasalar da yani ampute asker dolu, kafayı yemiş asker dolu şu anda İsrail'de hastaneler, rehabilitasyon merkezleri. Bunları görenler, bunları yaşayanlar da ordudan kaçma eğilimindeler. Orduya hiç katılmama eğiliminde olan da belki
3: kaç defa yedek asker çağırdı katılan yok. Ya. Tabii. Yani düşünebiliyor musun? Bunlar habire yedek asker kimse gelmiyor. O zaman da söyledik. Ya dedi kim gelecek? Hı-hı. Yani adam Amerika'da, Fransa'da filan Yahudi keyfini Hı-hı. bozup buraya gelip yani inanmadığı bir savaşın içerisine girer mi? Girmediler. Girmeyeceklerdi zaten. Ne oldu? Öldükleriyle de kaldılar. Kassam Tugaylar'ın karşısında eridiler ya. 30 binden fazla İsrail ordusunun kaybı var. 30 bin. Ben bunu 4-5 kalemde de burada detaylı anlattım, ispat ettik. Yani hamaset değil bu yani, gerçek.
1: Tabii. Aynı şekilde Litani'nin güneyinde işte. De o Merkava tanklarının en az belki bir 20 tanesinin imha edildiği ana dair görüntüyü biz burada aynen, paylaşmışız. Yani, Gazze yani. İçerisinde evet. de yine aynı evet. şekilde.
3: Yani, dolayısıyla artık bu ordu bakın önceden ABD'nin böyle tam desteğiyle yani ABD ordusunun askerleri gelip ya hatta bakın çok enteresan bilgilere bu Gazze Savaşı'nda var ya ABD'nin deniz piyadeleri, özel kuvvetleri, Fransız lejyonları falan bile gelip savaştı bakın yani. Hani İsrail'e tabii. destek olmak için bu kadar kıyma oldular geri gittiler etkisizleştirilip geri gittiler yani. Bu artık sürdürülebilir değil. İsrail için artık sürdürülebilir değil. Yani büyük bir ihtimal Ekim ayında Netanyahu devri kapanacak. Başka bir İsrail yönetimi bu mevcut şartları kabul ederek yönetime iş başına gelmek zorunda kalacak. Ama bu bununla da kalmaz. Yani bu süreç artık tersine dönmeye başladı. İsrail için özellikle şu anki Siyonist çete için yargılanacakları aynı hani bir zamanlar Nazileri nasıl yargıladılarsa şu anki İsrail Nazileri de yargılanacakları bir sürece doğru gidecekler.
1: Masum sivillere fosfor bombası atıyorlar. İşte yasaklı yani. Daha ne kadar neler mühimmat neler varsa yani. Hepsini kullandılar. Yani. Demek ki bitti ki kullanamıyorlar.
3: Daha Gazze'de tespit edilmemiş. Toplu mezarlar var ya. Gazze'de tespit edilmemiş. Toplu mezarlar var. Bakın bunların hepsi çıkacak. Kimliklendirilecekler ve dünyada bu Siyonist çeteri mutlaka uluslararası ortamda adaletin karşısında öyle ya da böyle çıkacaklar. Yani bu sürdürülebilir bir şey değil. Artık İsrail efsanesi, Mossad efsanesi büyük oranda çökmüştür ve bu gerileme, bu kırılma İsrail'in durdurulamaz bir noktaya doğru hızla ilerliyor.
1: Bir de İsrail'in
0: şöyle bir şey diyebilir miyiz? Aslında İsrail'i ve bugünkü işte bölgedeki gelişmeleri İsrail'in adımlarını anlamak için İsrail kim ve ne, niçin, nasıl kuruldu? Belki biraz şöyle çarpıcı ve kısa bir şekilde şöyle özetlemek lazım. İsrail aslında Hristiyan Siyonizminin peydahlayarak Müslümanların kapısına bıraktığı bir gayrimeşru proje. Müslüman

0: kendi içlerindeki Yahudilerden kurtulma, Müslümanların başına iş açma ve Müslümanları İslam coğrafyasını meşgul etme, İsrail'le meşgul etme projesi. Aslında 1948'den bu yana da yaşadığımız şeyler bunlar. Alman şansölyesi işte İsrail bizim kirli işlerimizi yapıyor açıklamasının arkasında aslında Batı'nın bölgesel menfaatlerini koruyan Batı'nın
1: bizim kirli işlerimizi yapıyor diyor ama aynı zamanda kendisinin bir Siyonist olduğunu da vurguluyor. Evet. Yani zaten Yahudi kökenli.
0: Yine Netanyahu'nun işte biz aslında burada savaşırken İran'a karşı ve bunlara aşırıcılığa karşı sizi koruyoruz, Avrupa'yı koruyoruz, Amerika'yı koruyoruz demesi İsrail'in aslında nasıl bir proje olduğunu ortaya koyuyor. Ancak şunu da söylemek gerekir ki ne İsrail eski İsrail ne de İsrail'in arkasındaki yapılar artık eski yapılar, ne de Orta Doğu eski Orta Doğu, ne Türkiye eski Türkiye, ne Pakistan eski Pakistan.
1: Evet, öyle gözüküyor.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Mısır'da biraz önce yaptığı bir açıklama var. Diyor ki Amerika İsrail üzerindeki baskıyı artırmalı. Eğer artırmazsa biz Türkiye, Mısır ve Katar olarak bu konuda radikal adımlar atacağız diyor. Bence çok önemli. Belli ki yani çok bir hazırlık
3: çok dikkat çekici yapılıyor. Bir açıklama.
2: Çok önemli bir açıklama. Yani İsrail şu anda bölgenin istikrarını tehdit eden tek unsur haline geldi. Özellikle de Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinden sonra yeni bir Suriye ortaya çıktı. Türkiye'nin Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye arasında yapılan savunma paktı anlaşmasıyla birlikte de bu yeni Suriye, yeni Türkiye, yeni Orta Doğu ortaya çıkıyor. Bu süreç içerisinde bu yeni Orta Doğu'yu tehdit eden yani oradaki diken başı olarak duran tek ülke İsrail. Bir yerde dizginlemesi lazım. Eğer dizginlemezlerse artık Sayın Milletvekilim de ifade etti. Orta Doğu artık eski Orta Doğu değil.
1: Dünya artık eski dünya değil.
2: Değil. Yani Suriye'nin birkaç yıla ihtiyacı var. Bakın Suriye kendi bütünlüğü sağlayarak bu istikrarını koruduğu sürece o topraklardan söker atarlar onu. Orta Doğu'da eski Orta Doğu değil. Çünkü şimdiye kadar Orta Doğu'da bir savunma paktı oluşmamıştı. Bu savunma paktı da oluşuyor. Yani bunlar biraz mezarlıktan geçerken ıslık çalmaya başladılar. Ama inşallah biz birkaç yıl sonra o topraklardan da işgal ettiği o topraklardan da atıldıklarını göreceğiz. Mancınık onları Golan'dan alacak, Tel Aviv'e sallayacak.
1: Hakikaten, belki Kıbrıs'a bayağı yer almışlar ya da Arjantin'e falan mı giderler artık?
3: Ya bir de bakın bazı enteresan veriler var. Önceden isim vermeyeceğim. Orta Doğu'daki en büyük ülkeleri dizayn edebiliyorlardı. Baskı altına. Şimdi gidip Kolombiya ile falan uğraşıyorlar yani. Düşünsene. yani etki dereceleri o kadar azalmış durumda. Tabii şimdi hakikaten Abdülkadir abinin de dediği gibi Suriye'nin birkaç yıla ihtiyacı kaldı. Hani biz de yakından gelişmeleri takip ediyoruz. Bir Suriye ordusu var. Mayıs 2026'daki Efes 2026 tatbikatına Suriye ordusundan özeltimler geldi bakın vesaire. Adamlar paraşütle atlamaya başladılar vesaire. Hakikaten bir ordu ve Türk ordusu esas alınarak oluşturuldu. Yani Türk ordu sistemi esas alınarak. Birkaç yıl sonra tam bir ordu teşkili olacak. Şimdi hal böyle olunca artık İsrail için artık bu şöyle bir şey söyleyebiliriz. Yani birkaç yıl sonrası için bir projeksiyon yapıyorum. Yani Suriye o dürziler mürziler gidecek orada ama hicri filan orada tutunamaz bakın. Artık o donmuş vaziyette gelişemiyor. Tamam orayı halledecekler. Ama birkaç yıl içerisinde Suriye İsrail'le Golan Tepeleri konusunda masaya oturacak. Diyecek ki burası işgal ettiğiniz topraklar, Birleşmiş Milletler kararı var, buradan defolun.
1: Ama İslam dünyasının tek meselesi Golan değil elbette.
3: Gazze.
1: Bizim Gazze, Mescid-i Aksa ve Batı Şeria yani Filistin gibi bir derdimiz daha var.
3: Çok
1: özellikle Mescid-i Aksa ile alakalı hassasiyetlerin altı çizilerek vurgulandı daha birkaç gün kadar önce. Yani Müslüman dünya tarafından. Şimdi ciddi bir işgal politikası devam ediyor. Yani biz Gazze'yi konuşuyoruz. Evet sürekli gündemde tutmamız lazım ama Batı Şeria'da da pek eksik kalır yanı yok işgalci ordunun ve işgalci işte sözde yerleşimcilerin diyelim o katil ahlaksız
3: sivil gaspçılar ya.
1: Yani insanların evlerini yıkıyorlar. evlere el koyuyorlar, insanları katlediyorlar, insanların ikamet edebilme imkanlarını ellerinden alıyorlar, bütün altyapıya zarar veriyorlar ve bu arada Mescid-i Aksa'ya yönelik işgalleri, tacizleri, insanları provoke edecek her türlü faaliyetleri de devam ediyor ve zaman zaman bunlara da o pislik bakanının da Ben Gurion'un da eşlik ettiğini görüyoruz. Hatta resmen komut ediyor oradaki arkasındaki hem güvenlik güçlerini hem de işte öyle pis garip garip adamları. Onlar Mescid-i Aksa'ya
3: ama şimdi şöyle dış
1: pis
3: çemberde
1: posallarıyla giriyorlar.
3: Bakın dış çemberde artık İsrail durmuş vaziyette. Bakın bunu çok net söyleyeyim. Bir, Suriye'de durmuş vaziyette. İki, Orta Doğu'da durmuş vaziyette. Özellikle Mekke Anlaşması çok çok kıymetlidir. Orta Doğu'da yeni bir güvenlik mimarisi oluşuyor. Hele şimdi Sayın Dışişleri Bakanımızın söylediği, yani Türkiye, Mısır ve Katar radikal adımlar atar sözü. Yani işte bu şeyi karşı İsrail'in, eminim bu gece hiçbir Siyonist çete uyuyamaz yani. Ben size söyleyeyim, ne yapacak Türkler diye. Özellikle Mısır'ın da tabii, Türkiye-Mısır arasındaki işbirliğinin de gelişmesi. Ben askeri açıdan söyleyeceğim, stratejik olarak İsrail'in denizde izolasyonu anlamına gelir. Bakın çok net. Çünkü şey yok, İsrail'in bir donanması yok, 45 tane devriye botu var ya, bu kadar yani, tamam mı? Deniz bitti. Şimdi kara ordusu yok, bir tek hava kuvvetleri. Hava kuvvetlerinde de F-35'ler en ölümcül silahlarıydı. Bizim Anka-3'ler ve Kızıl Elmalar sürü konseptinde üzerlerindeki Murat AS radarlarıyla 300 kilometre derinlikte görüp vurabilecek kabiliyete eriştik. Ve insansız savaş uçağı konseptiyle vurabiliyoruz. F-35'in içerisindeki insanda pilot var yani. Hiçbir şekilde bu konsepte karşı feda edemezler. Böyle bir riske giremezler. Dolayısıyla İsrail üzerinde artık o eski hava kuvvetleri konusundaki baskı da ne yapıyor? Hava kuvvetleri de artık eskisi gibi bir baskı üretemiyor. Bir de İran var yani. İran'la ciddi sorunları var. Yani İran'la tekrar bir savaş verir durumunda zaten İran'ın İsrail'e neler yapabildiğini gördük. Bir de Türkiye'yi düşünün yani. Türkiye tahmin edilemez yani. Türkiye, o yüzden Türkiye ile riske giremiyorlar bak. Çok net yani. Ve ABD de bu bölgede Türkiye ile İsrail'i karşı karşıya getirmek istemiyor. Çünkü İran'la İsrail arasında coğrafi uzaklık var. Yani İran bir kara saldırısı operasyonu yapamaz. Ama Türkiye ile bir, Allah korusun, öyle bir nasıl çılgınlık ya da ahlaksızlık yaparlarsa yani karadan, havadan, denizden akarız yani. Hani bir gece hakikaten Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği, bunu biliyorlar. Bu olacak diye demiyorum. Olmayacak zaten. İsrail asla böyle bir şeye, kaybedeceği bir savaşa girmez. Yani o kadar da şey değiller. Yani nasıl diyelim, aklını yitirmiş değiller. Bunu biliyorlar. Ve bunun üzerindeki baskı, işte bak, dış çemberdeki baskıyı düşün. Evet. Mekke Anlaşması, evet. Suriye'nin istikrarlaşması, kalkınma yoluyla Irak'ın istikrarlı hale gelmesi vesaire. Doğal olarak şimdi ne kaldı? Filistin meselesi kaldı. Adım adım bunun üzerindeki baskı da artacaktır. Bir anda her şeyin olmasını da beklemeyin. Bakın Katar saldırısında Hamas heyetinin kurtulmasını kim sağla? Şimdi, tamam mı? Dolayısıyla bütün bunları topladığınızda artık İsrail üzerindeki lokal baskı her geçen günden daha fazla artmış durumda. Bunu göreceğiz. Yani ben bu Suriye meselesindeki gerilemeye bağlı olarak artık İsrail içindeki Filistin meselesi konusunda da Türkiye, Mısır ve Katar'ın ve Suudi Arabistan'ın daha çok baskısı olacağı bir döneme girdiğimizi düşünüyorum.
1: Ama bu Mekke Ortak Savunma Anlaşması daha görünür, daha işlevsel hale gelmeden önce çok tırnak içerisinde cesurca provokasyonlara da imza atabilme ihtimalinin olduğunu değerlendiriyorum ben ve belli ki böyle bir değerlendirme uzmanlar tarafından da yapılıyor. Eğer şu aşamada Mescid-i Aksa'yı belki hedef alacak çok daha ciddi bir provokasyon, belki saldırı, belki Müslüman dünyasına hedef alacak ciddi bir hakaret, fiili, fiziki bir hakaret söz konusu olursa ne olur? Ben bunu da merak ediyorum açıkçası.
3: Ya işte,
1: siz böyle bir tehlike görüyor musunuz, öngörüyor musunuz?
3: Önce şunu söyleyeyim. Yani burada en çok sorulan soru Mekke Anlaşması var ya. Mekke Anlaşması, diyelim ki tut ki İsrail Suudi Arabistan'a saldırdı. Türkiye savaşa girer mi? Şimdi dünyadaki hiçbir ittifak maddelerinde, yani kuruluş şartında biri savaşa girerse diğeri savaşa girer diye yazmaz. İstediğinizi inceleyin. NATO da aynıdır. Ama der ki yardım eder. Şimdi iki ülke arasında uluslararası hukuka uygun olarak yapılan anlaşmalarda taraflardan biri saldırıya uğrarsa diğerinin saldırıya uğran, yani anlaşma kapsamında saldırıya uğran ülkeye yardım etmesi, çok yönlü yardım etmesi, askeri yardımlar meşru hale gelir. Şimdi bakın, bu o kadar önemlidir ki ve İsrail açısından o kadar tehlikelidir ki, örnek

0: Vereceğim. Keşmir'i düşün. Rafael 5 tane Rafael uçağı bir anda nasıl çöp olur? Aselsan ya. Öyle yani şimdi onlar söylüyor. Benim tahminim bu. Yani bir savunma ve güvenlik uzmanı. Koral, koral yani. Çöp eder ya. Şimdi tamam mı? Aynı şey F-35'lerin içinde geçerli yani. Şimdi gel de hadi İsrail ol ne yap yani? Bu şöyle o kadar kolay değil. Yani anlıyorum seni de. Ama artık o şımarık böyle agresif falan. Bakın törpüleniyor. Bir yıl önce Ankara'ya gireriz diyen Netanyahu. Şimdi ne diyor? Ya sizi Donald Trump'a şikayet ederiz. Bildiğin yere şikayet et. Bildiğin yere şikayet et. Yani ondan mı korkuyoruz? Yani demirden korkuyoruz. Trene binmezdik yani. Şimdi dolayısıyla o geçmiş birikimler bizi sanki İsrail böyle ya şunu yapar. Kolay değil. Yani bir ihtimaldir ama bu ihtimal giderek azalıyor. Eninde sonunda İsrail burada Filistin'in özgürlüğünü tanıdığı ve agresifliğini minimize ettiği bir duruma gelecek. Ve bu artık demin de söyledim. Bakın demin ne dedim sana açık bir net bir şekilde. Yani sizin gibi biraz farklı düşünüyorum. Artık o İsrail efsanesi çökmüştür. Mossad efsanesi çökmüştür. Adım adım İsrail geriliyor. Bunu işte Suriye'de görüyoruz, Lübnan'da görüyoruz, Katar'da görüyoruz, Irak'ta görüyoruz, Orta Doğu'nun başka ülkelerinde görüyoruz, Suudi Arabistan'da görüyoruz. Artık Orta Doğu toplumlarda bir uyanış içerisinde. Özellikle ne? İşte Cive Pakistan diyorum. Sağ olsun Pakistanlı kardeşlerim. Pakistan, Türkiye, Mısır, Arabistan hattı Orta Doğu'nun geleceği açısından çok çok önemlidir. Ve bu birliktelik artık kuruldu. Daha da güçlenir. Yani tutup da yok şöyleymiş böyle. Yok bitti o işler artık. Yani hani bana bir şey söyleyin ki ya İsrail bizim hiç bilmediğimiz farklı bir askeri seçenek koysun yok yani böyle bir seçenek yok artık. Biz F-35'i bu bölgede 300 kilometreden görüp vurabilecek tek ülkeyiz. Niye 300 kilometre diyorum biliyor musun? Çünkü üzerlerindeki füzelerin menzili 300'ün altında da onlar 250-220 bandında. Yani daha biz onlar bizi görmedi biz onları görüyoruz. Şimdi bu bir baskı yaratıyor. Ve biz insansız savaş uçağı üretiyoruz. Biz milli muharip uçağı üretmemize 2 yıl kaldı. Bakın ramak kaldı. Hatta 1,5 yıl kaldı. Hal böyle olunca hakikaten İsrail üzerinde yani şunu görmek lazım. İsrail kendini şu an bu yeni politikaya adapte etmekte zorlanıyor. Çünkü bir Siyonist çete var. Koltuğunu korumak istiyor. Kan dökerek ancak siyaseten İsrail'in başında kalabiliyor. Ama bu artık tutunabilecek bir durumda yok. Ne diyecekler? Ne diyecekler yani?
1: Hocam bazı yerlere saldırabilirsiniz. Hava saldırısı yapabilirsiniz. İşte uçaklar marifetiyle ya da balistik füzeler marifetiyle ama kendi toprağınızı piyadeyle elde tutabilirsiniz. Eğer sizin piyadeniz işgal ettiği yerde el alemin evine girip dolaplardan kadın eteği çıkartıp üzerine giyiyorsa o piyadeden hiçbir şey olmaz.
0: Ya perişan olmuştur. Ben size
1: o piyadede
0: bu tabii çok
1: kendi toprağını koruyamaz.
0: Alçakça hareketler onlar ama daha yani askeri teknik açıdan söylediğimizde yani 150 bin civarında kara unsurundan zaten 50 bini lojistik.
2: Ve muharip değil.
0: Ve muharip değil. 50 bini muharip 50 bini de yedekten oluşuyor. Yani tutup da bundan bir şey üretemezsiniz. İşte en son Süveyda hattına girdiler. Oo millet tabii basın şey batı basını bunu servis ediyor. İsrail şöyle girdi. Bir baktık ki oradaki kontrol noktasına 4 tane taktik tekerlekli zırhlı araçla girmişler. Dikkat edin başka yere giremiyorlar. Ya bunlar çok önemli verilerdir ve biz bunları analiz ediyoruz. Dediğim gibi İsrail kara ordusu perişan. Denizde donanması yok. Bir tek hava kuvvetleri o da lojistiği ABD'ye bağlı. Ya bakın demir kubbenin füzeleri ABD'de üretiliyor ya. Tamam mı? Yani kendilerinin üretebildiği bir şey de yok yani. Hani gerçekten bir şey söyleyeyim isterseniz işte bu bizim TUSAŞ'ın ürettiği bir şey var. Elektronik sistem var. Link bağlantısı yapıyor. Şu an NATO'nun link bağlantılarını Türkiye'ye yapıyor. Hı hı. Biliyor musunuz? O kadar İsrail'in şeylerine kadar ben size saha bilgisi vereyim. İsrail'in elektronik harbine maruz kaldığı hiçbir şekilde etkilenmemiş yani. Biz artık NATO'nun veri bağlantısını Türkiye sağlıyor ya. Biz sağlıyoruz tamam mı? Yani bunların tabii çok daha alt detayları var. Hal böyleyken İsrail'e bir tek Türkiye ile iyi geçinmek, Orta Doğu ile iyi geçinmekten başka çare kalmıyor. Efendim.
1: Şimdi terörsüz Türkiye'yi konuşuyoruz. Arkadaşlarımız bir barko hazırladı. Yine bu bağlamda da değerlendirebileceğiniz bir başlık. Ama Orta Doğu ekseninde özellikle Suriye'yi konuşurken de değerlendirebileceğimiz bir başlık. Hesapta işte Mossad, İsrail, Türkiye'nin sınırlarında bir terör koridoru kuracaktı. Ancak bir güvenlik koridoru tesis edildi. İki tane farklı harita,
2: ama,
1: iki farklı...
2: Ama burada
1: başlıklar.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o güçlü diraye

0: sertliği ve kararlı liderliği olmasaydı buradaki hesap şuydu. Bizim sınırımızda bir İsrail uydu devleti kuracaklardı. Burada bir garnizon devlet kuracaklardı. Öyle planlamışlardı ki burada İsrail'in, Suriye'nin petrol ve doğalgaz yataklarını, sınır kapılarını, gümrük kapılarını yani gelir kaynaklarını terör örgütüne bağlamışlardı. Binlerce tır silah veriyorlardı. Amerikan bütçesinden resmi olarak para ayırıyorlardı. Ve orada onların lider kadrosu Amerikan bayrağının olduğu askeri üslerde korunuyordu, orada saklanıyordu. Yani bu proje bir yüzyılın projesiydi. Gerçekten dehşetli bir projeydi. Bu projeyi eğer gerçekleştirseler bu Orta Doğu'da ikinci İsrail'i oraya kuracaklardı ve bu en büyük tehdidi, birinci İsrail nasıl Filistin'e tehdit olduysa ikinci İsrail de Türkiye'ye tehdit olacaktı. Ve bunu yaparken de biliyorsunuz önce bunu Hendek savaşlarıyla bir Türkiye'de yapmaya çalıştılar. Başarılı olamadılar ama bizim sınırımızda bunu kurar. Ve bunlar bir eylemlerinde de Akdeniz'e açılıp gelip bizim bir sahildeki ilimizde bir eylem yaptı. Yani bunları aynı zamanda denize de açılan bir kapı yaptılar. Fakat burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her şeyi göze alarak o yaptığı yani 15 Temmuz darbesine 39 gün sonra Fırat Kalkanı operasyonuyla oraya bir kamayı soktu, parçaladı orayı. Ardından Afrin operasyonu, ardından Barış Kalkanı, ardından Bahar Kalkanı ile önce orayı parçaladı. Parçaladıktan sonra tabii çok kolay bir mücadele olmadı. Yani dünyada da bunun örnekleri çok azdı. Bir şey söyleyeyim.
1: Buyurun.
0: Yani biliyorsunuz bizim yani o Rus uçağının düşürülmesi olayından sonra bir gerginlik yaşadık. Bir helikopterimiz de orada düşürüldü. O zaman Cumhurbaşkanı'na verdikleri FETÖ yapılanmasının bir şeyi biz işte Suriye'ye 210 uçakla girsek 190 uçağımızı düşürürler. Rusların böyle bir sistem kurmuşlar diye devletin içinde devleti korkutan bir yapı vardı. Ama Cumhurbaşkanı onların hiçbirisini dinlemedi. Çok kararlı bir şekilde o darbeye maruz kalmış o askerlerle girdi ve orayı parçaladı. Parçaladıktan sonra ne oldu o? O sürecin sonu dediğiniz gibi Türkiye'ye karşı bir uydu devlet kuracaklardı. Tam tersine orası bir güvenlik kuşağına döndü. Yetmedi. Türkiye'nin bu mücadelesi orada Türkiye düşmanı Esed rejiminin de devrilmesine, 8 Aralık devriminin gerçekleşmesine neden oldu. Şu anda Suriye'de, Suriye tarihi boyunca Türkiye'ye en yakın bir yönetim kuruldu.
1: Evet. Hadi Bey.
2: Şöyle Banu Hanım, biz defalarca anlattık yani Türkiye'nin burada Suriye'nin içerisine girmesindeki sebeplerine baktığımızda tamamen hukuka uygun olan sebeplere dayandırdığını görüyoruz. Yani uluslararası hukuku hiçbir şekilde ihlal etmeyen, hiçbir şekilde başka bir ülkenin iç işlerine karışma maksadıyla hareket etmeyen.
1: Niye yapıyorsunuz? Arkadaşlarımız onu da getirsinler. Geçtiğimiz günlerde de yine İsrailli birilerinin böyle abuk sabuk açıklamaları olmuştu, medyaya yansımıştı.
3: Zaten hangi
1: İsrail Dışişleri Bakanı da
3: hepsi abuk sabuk açıklamaları.
1: İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın da bir açıklaması var. Diyor ki Türkiye Kıbrıs'ın %36'sını, Suriye'nin %5'ini, Irak'ın 2000 kilometresini, kilometre karesini işgal ediyor. İsrail ise Suriye'nin sadece evinde birini geçici olarak kontrol ediyor ki az önce başbakan
3: doğru ben bunu söylemiştim, geçici olarak çıkacaklar oradan.
1: Bu vatandaşlarını kanıtlanmış güvenlik tehditlerinden korumak için oluşturulmuş bir tampon bölge falan filan demiş Dışişleri Bakanlığı ama başbakanları biz burada bayrağımızı dalgalanmaya ilelebet devam edecek. Burası bizim tarihi toprağımız diyor mesela. Tekrar haritaya dönelim. İsrail'in yapmış olduğu bir açıklama. Türkiye'yi burada işgalci olmakla suçluyor Türkiye'yi burada.
0: Halbuki, yani terörist devlet, bunu söyleyen bir terörist devlet yani.
2: İşte Banu Hanım, yani bu bunlar şunu görüyorlar. Evet, her ne kadar bugün günümüzde uluslararası hukuk işlemi olsa da, her ne kadar bu uluslararası hukukunu en açık şekilde ihlal etmelerine rağmen kendilerine yönelik herhangi bir şekilde bir baskı ya da onları durdurma gibi bir durum söz konusu olmasa da, günü geldiğinde emin olabilirsiniz ki onlar ölseler,

0: şakakına, siz şakağına silahı dayayacaksınız. Ona göre hareket ettireceğiz. Bu şunu gösteriyor. Çok güçlü olacaksınız. Öyle bir güç olacak ki elinizde, o güç neticesinde onu yönlendirebileceksiniz. İşte Mekke anlaşması aslında tam olarak o gücü gösteriyor. Ya da bölgede siz eğer bir pakt oluşturursanız, bir apartman düşünün, apartmandaki bütün sakinler bir komşudan şikayetçi ve o bütün sakinler eğer bir komşudan gerçek anlamda şikayetçiyse, bir işbirliği içerisinde değilse arkanızda, o zaman çok rahat bir şekilde onu oradan çıkartabilirsiniz ya da onu durdurabilirsiniz. Burada da bu pakt çok önemli olacak. Şimdi Suudi Arabistan daha önce Pakistan'la anlaşmalar mı yapmadı? Yaptı ama Riyad da yaptı. Türkiye Pakistan'la anlaşma mı yapmadı? Sadece 2000 yılından sonra 5 tane savunma konusunda anlaşma yapıldı. Fakat bugün seçilen mekanın ya da Mekke Anlaşması isminin seçildiği yerin artık Suudi Arabistan'ın da tabii ki bir önemi var. Fakat dünyada farklı bir öneme sahip olan bir yerden bahsediyoruz. Bütün Müslümanların devamlı yönünü çevirdiği bir yerden bahsediyoruz. Tabii ki uluslararası hukuk çerçevesinde az önce komutanım söyledi. Bir ülkeye yönelik bir saldırı gerçekleştiğinde diğer ülkelere en azından meşru bir hak tanıyor orada müdahale etme konusunda. Eğer o ülkenin bir talebi varsa. Fakat siyasi anlamda anlaşmaları ele almak da gerekiyor yani. Burada İsrail'e verilen en büyük siyasi mesaj nedir? Bakın, bölge halkı artık sizin burada o tabiri caizse şımarık çocuk olmanızı kabullenmiyor. Bölgeyi artık kışkırtmayın diyor. Ve bunu kışkırtırsanız gerekli olduğu şekilde de müdahale edilir ya da bununla ilgili adımlar atılır. Yani burada kimse herhalde gidip belki İsrail'e yönelik bir işte hava saldırısı ya da işte kara saldırısı belki gerçekleşmez. Fakat en azından ülkeler birleşir ve ona göre de mümkün mertebe onun durdurulması ya da en azından yayılmaması ya da bölgeye ateşe vermemesiyle ilgili elinden geleni yapacaklarına eminiz artık.
1: İnan bundan daha fazlası olacak.
2: Şimdi 10 yılda değişen güç tablosuna dair bir haritamız da var. Onu da getirelim, biraz analiz edelim. Çünkü Mekke Ortak Savunma Anlaşması...
1: Artık öyle çekingen davranmıyor ülkeler, bakın. Yeni bir pakt kuruldu. Mısır da bu işin içinde. Türkiye, Mısır, Arabistan, Pakistan hakikaten Orta Doğu'nun mahkus talihini değiştirmeye başladılar.
2: Şimdi mesela burada bazı başlıklar verdik biz. Şu 2016'nın çok katmanlı tehdit ortamını arkadaşlarımız haritalaştırdılar. Ve bugünkü tabloyu da buraya koyduk. Şimdi dünya ile denge politikası, Balkanlarla yakın ilişki zaten Türkiye'nin kadim politikaları olarak değerlendirilebilir. Ama bunu etkin olarak yürütmek ayrı bir marifet ister. Türkiye'li bir anlaşması birçok girişimi söktü, attı, parçaladı, attı. Bunu zaman zaman konuşuyoruz zaten. Türkiye-Azerbaycan hattında yaşananlar ortada. Karabağ'ın Ermeni işgalinden kurtarılmasında Türkiye'nin fonksiyonu özellikle vurgulanması gereken bir başlık. Türk Devletleri Teşkilatı'nın teşkilatlaşması ve bugün gelinen nokta, özellikle zaman zaman üzerinde durduğumuz konular, ilerleyen günlerde zirveyle birlikte tekrar konuşacağız. Sınır ötesi askeri üsler, operasyonlar ve gelinen son noktada Mekke Ortak Savunma Anlaşması. Artık yeni bir tablodan söz ediyoruz. Hem Türkiye özelinde hem de Orta Doğu'da. Buyurun hocam, bir analiz yapın. 10 yılda bakın neler değişmiş.
1: Hakikaten deminki söylediğimi tekrar etmek isterim. Artık Orta Doğu'nun mahkus talihini değiştirecek çok önemli bir anlaşma bu. Neden söylüyorum? Baktığımızda Suudi Arabistan Orta Doğu jeopolitiğinde enerji ekopolitiği bakımından bir merkez durumunda. Pakistan, ki Pakistan'ın konuşlandığı yer Basra Körfezi'dir. Yani Suudi Arabistan'ın Basra Körfezi Daha diye bir kent var. Orada konuşlanmış durumda. Yaklaşık 8 bin asker, 20 savaş uçağı, 8 bin asker, 2 Tugay demektir yani baktığınızda. Ve nükleer güç. Üçüncü kim? Bölgenin en güçlü ülkesi. Başta savunma sanayi olmak üzere siyasi liderliği, istikrarı ve milli güç kapasitesi Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıkmış bölgenin en güçlü ülkesi. Bunları birleştirdiğinizde evet, Orta Doğu'nun makus talihi değişir. Değişmeye başlar. Bir kere bunu bilelim. Bu bir. İkincisi, işte sayın burada terörsüz Türkiye projesiyle artık çok önemli adımlar atılıyor. Yani bu bölgede artık terörün tasfiyesi ve kardeşlik ortamının oluşması bakımından çok kıymetli bir süreç işletiliyor. Bunun da etkisiyle kalkınma yolunu tutun, değerlendirin. TPO'nun Kerkük Petrollerine %15 hissesine ortak olmasını değerlendirin. İşte geçen programda da ifade ettik. Somali'den sonra Pakistan'da da enerji anlaşmaları. Bakın, Pakistan daha öncesine bakalım. Şuşa beyannamesi, Can Azerbaycan'la

0: İslamabad Deklarasyonu, Türkiye, Azerbaycan, Pakistan ittifak anlaşmasıdır bunlar. Yani bugünlerin Türk devlet aklı, o stratejik vizyoner yaklaşımıyla bugünlerin zeminini ta kaç yıl öncesinde, 2021 bakın, 5 yıl öncesinden hazırlamaya başlamış. Yani diğerleri, bütün bu şeyleri düşündüğünüzde evet, artık bölge ülkelerinin kendi iç dinamikleriyle, kendi kararlarıyla yeni bir güvenlik mimarisi oluşuyor. Bakın oluşuyor. Ve bu dikkat edin, bir saha bilgisi daha vereyim. ABD bu İran savaşıyla birlikte, yani son ikinci 13 dalga saldırıdan sonra Basra Körfezi kıyılarındaki güçlerini Ürdün hattına çekti. Büyük oranda boşaltmış durumda. Dolayısıyla bu boşluğu Türkiye dolduruyor. Pakistan ve Arabistan'la birlikte Mısır'ın da bu işe ben dahil olacağını düşünüyorum. Belki ileride, belki değil, büyük bir ihtimal İran da bu işe dahil olacak. Ama ne olacak? Artık Orta Doğu kendi kaderini kendisi çizecek ve bu İsrail terör örgütünün o eski şeyleri, agresifliği, bilmem neyi zaman içerisinde giderek azalacak efendim.
1: Peki. Sayın Şahin, size de şunu sormak isterim. Şimdi Mekke Ortak Savunma Anlaşması'ndan bahsediyoruz. İşte Pakistan, Suudi Arabistan, Türkiye bir aradalar. Aslında bir nükleer güç denilebilecek işgalci İsrail'in zaman zaman Türkiye'yi tehdit eden açıklamaları oluyordu. Ve bu açıklamalar çok gündemde olduğu zaman Pakistan tarafından da çok önemli isimlerden Türkiye'nin her şart ve koşulda yanında olacaklarına, buna nükleer güçlerinin de dahil olduğuna dair açıklamalarını biz biliyoruz ve buna da güveniyoruz. Çünkü Pakistan bizim dostumuz ve kardeşimiz, yani bu öyle. Bunu değiştirecek hiçbir şey yok ve biz bu güveni iki ülke arasında her zaman hissettik, her zaman gördük. Ama bugün gelinen noktada bunun ilan edilmiş olması, Türkiye'nin de Pakistan'ın nükleer şemsiyesi altında olduğunun kurumsallaşması, sizin işaret ettiğiniz gibi birçok kişiyi herhalde, birçok ülkeyi de rahatsız etmiş olsa gerek. Buyurun.
2: Öncelikle konu Pakistan'dan açılmışken, bu akşam Pakistan Ankara İslamabad Büyükelçiliği'nde Pakistan'ın kuruluş yıl dönümü kutlaması vardı.
1: Kutlu olsun.
2: Programa inşallah katılacağım için ben orayı izin isteyerek, Sayın Büyükelçimiz Yusuf Cüneyt'ten izin isteyerek buraya geldim. 14 Ağustos iki açıdan benim için çok değerli, kıymetli. Hem 7 yıl işte uluslararası ilişkiler alanında eğitim gördüğüm Pakistan'ın 14 Ağustos 1947'de bağımsızlığını ilan etmiş olması açısından benim için çok kıymetli ve değerli bir gün. Hem de AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü. Biz bir günde iki sevinci bir arada yaşıyor ve kutluyor olacağız. Ben buradan bütün Pakistan halkına Yevmi Azadi dedikleri Pakistan'ın bağımsızlık gününün kutlu olmasını diliyorum, kutluyorum.
1: Bu arada kutlamalardan da görüntüleri
0: var. Bizler de Cive Pakistan diyoruz.
1: Pakistan, Zindabad. Canlı görüntüler.
0: Bizler de Cive Pakistan diyoruz, kutluyoruz kıymetli kardeşlerimizi.
2: Zindabad, Türkiye Zindabad, Türkiye Pakistan Bayçara Dosti Zindabad. Yaşasın Pakistan, yaşasın Türkiye, yaşasın Türkiye Pakistan kardeşliği Urduca deyimiyle. Buradan Sayın Şehbaz Şerif'e, bütün Pakistan yönetimine ve 250 milyonluk Pakistan, Müslüman Pakistan halkının bağımsızlık gününü kutlamış olayım bugün
0: de. Onların sevinci bizim de sevincimiz, bizim de bayramımız diyelim. Hakikaten onları çok seviyoruz. Buradan da selam olsun. Askeri açıdan söyleyeyim. Hakikaten o bölgenin, Uzak Doğu Asya'nın en batıdaki çok o kadim medeniyeti en delikanlı devletidir bakın, yani ben pek çok hem Azerbaycan'ı hem de Pakistanlı subaylarla birlikte görev yaptık, onlara da selam olsun.
2: Pakistan ve Türkiye İslam'ın ikiz iki oğludur, evladıdır. İlerleyen süreçte Pakistan-Türkiye ilişkileri bölgesel bir savunma paktına ve bölgesel bir Orta Doğu üzerine gerilmiş bir savunma kalkanına dönüşecek. Bu irade zaten ortada. Aslında birçok ezberi bozmuş oldu. Hem İsrail'in Gazze Savaşı, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran Savaşı bölgede bugüne kadar oluşmuş bütün güvenlik algılarını, güvenlik mimarilerini alt üst etti. Neydi? Bir takım bozulan ezberler var. İşte Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu ülkelerini korur gibi bir algı vardı. Körfez ülkelerini İsrail'e karşı korur, İran tehdidine karşı korur algısı vardı.
1: Koruyamıyormuş.
2: Amerika Birleşik Devletleri İsrail söz

0: konusu olduğunda Orta Doğu ülkelerini ve Körfez ülkelerini korumadığını ve korumak istemediğini İsrail'in Katar'a düzenlediği saldırıda ortaya koymuş oldu. İsrail'in aslında varlığını korumak adına bütün bölgedeki bu varlığını ispat etmiş oldu. Diğer bir konu İran'a karşı Körfez ülkelerini ve Orta Doğu ülkelerini korur algısı vardı. Bölge ülkelerini koruyamadığı gibi bölgedeki Amerikan kendi üstlerini dahi İran saldırısına karşı koruyamadı ve Körfez
1: kendini
0: ülkeleri
1: bile koruyamadı dediğimiz gibi.
0: Kendi üstlerini dahi koruyamaz hale geldi. Bu da bozulan ikinci ezber oldu. Bu bölge ülkelerini başta Suudi Arabistan olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin o koruma mimarisini replace etmek, yani onu ortadan kaldırıp yeni bir mimari oluşturmak değil ama alternatif bir mimari arayışına, alternatif bir güvenlik arayışına itti. İsrail'in Katar saldırısı belki de İsrail'in ve Amerika'nın bölgede yaptığı en yanlış adımdı. Çünkü o bölgedeki bütün bugüne kadar oluşmuş müesses güvenlik mimarisini ve algılarını yerle bir etti.
2: Çalışmadı değil mi?
0: Amerika'nın çalıştırılmadı. Bu yıkılan bütün bozulan ezberler yeni bir güvenlik arayışı için, yeni bir güvenlik mimarisi için Suudi Arabistan'ı, Pakistan'ı ve Türkiye'yi bir araya getirmiş oldu. Pakistan'ın aslında Suudi özellikle Orta Doğu ve Körfez bölgesinde yaklaşık 30 yıldan bu yana güçlü askeri altyapısı var. Pakistan'dan emekli olmuş birçok general Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn ve Suudi Arabistan silahlı kuvvetlerinde görev alırlar, yaparlar. Bugün bile az önce Sayın Komutanımız da bahsetti, yaklaşık 8.000 ila 13.000 arasında muvazzaf askeri birliği var Pakistan'ın Suudi Arabistan'da. Bunlar askeri eğitim amaçlı bulundurduğu birlikler. Yine know-how aktarımıyla, teknik bir takım aktarımlarla ilgili varoluşlar ve bulunmalar. Yine Muhammed Bin Selman'ın koruma çemberi içerisinde bulunan özellikle Pakistan menşeili, Pakistan ordusu menşeili güvenlik güçleri söz konusu. Önümüzdeki süreçte Orta Doğu üzerine Mısır'ın da katılmasıyla birlikte yeni bir güvenlik şemsiyesinin gerildiğini göreceğiz. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımız da paktı imzalayan ülkeler, hem Suudi Arabistan hem Türkiye, bu paktın ifade ettiği bir takım önemli hususların altını çizdiler. Bir, bu pakt bölgede herhangi bir ülkeye karşı kurulmuş bir pakt değil. İkincisi, bu pakt bir saldırı paktı değil, savunma paktı. Yani hiçbir bölgedeki ülkeyi veya bir başka yapıyı hedef alan bir pakt değil, savunma amaçlı kurulmuş bir pakt. Üçüncüsü ise hiçbir savunma örgütünün alternatifi olan bir pakt değil. Belki de bölgesel güvenliği, küresel güvenliği ikame edecek tamamlayıcı bir unsur olarak da değerlendirilebilir. Yani bölgede ne direkt İsrail'i tehdit edecek, ne bir İran'ı rahatsız edecek bir pakt değil. Ancak herhangi bir saldırı durumunda da kendi güvenlik tedbirlerini alacak ve üçlü mekanizma ilerleyen süreçte Katar'ın dahil olmasıyla, Sayın Komutanım da bahsettiği gibi Mısır'ın dahil olmasıyla, yine ben Azerbaycan'ın da ilerleyen süreçte bu parçanın bir bölgesel aktör olacağı kanaatindeyim. Çünkü zaten Türkiye, Pakistan, Azerbaycan arasında biz bir üçlü mekanizmayı oluşturmuştuk ve bu mekanizma işliyordu ve Karabağ'ın özgürleştirilmesi sürecinde de Pakistan, Türkiye ve Azerbaycan ittifakı, işbirliği o süreçte bölgedeki istikrarı sağladı. Mesele burada şu, Banu Hanım, bölgedeki İslam coğrafyasındaki meseleler Müslüman mahalle çocukları eliyle, Müslüman mahalle mekanizmaları ve Müslüman mahalle meseleleri, Müslüman mahalle çocukları ve Müslüman mahalle mekanizmaları ile çözülemediği sürece dışarıdan bir takım müdahalelerle bu sorunlar daha derinleşti, daha çözülemez hale geldi. İşte Afganistan'da bu böyle oldu. Ondan sonra Irak'ta bu böyle oldu. Kendi içimizde çözemediğimiz, kendi bölgesel sorunlarımızı, kendi bölge aktörleri çözememesi durumunda dışarıdan gelen müdahalelerle bu sorunlar daha kronik hale geldi, derinleşti ve asırları aşan sorunlar haline dönüştü. Keşmir meselesi 1948'de üretilmiş bir problem. Yine Filistin meselesi meselesi 1948'de

0: daha doğrusu İsrail meselesi, ben ona Filistin meselesi demiyorum, evet, üretilmiş bir mesele. Mesele bu anlamda İsrail. Bu adım Müslüman mahalle sorunlarının, Müslüman mahalle çocuklarının eliyle, hı hı, Müslüman mahallesinin ürettiği mekanizmalarla, hı hı, çözümüne yönelik bir son derece önemli adım. Bana biraz Benelüks'ü, Avrupa Birliği'nin kuruluş sürecini anlatan o üç ülkenin bir araya gelerek Avrupa, hı hı, bu kömür ve çelik işbirliğine yönelik attıkları adım gibi geliyor. Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan ittifakı. İlerleyen süreçte bu daha da derinleşerek yani ve bölgesel bir savunma hattına dönüşecektir.
1: Uluslararası örgüt ya da yapılanma haline gelmese bile çok daha farklı başlıklarda yeni mekanizmalarında test edilmesi, evet, söz konusu olabilir. 5 dakikamız var, son sözleri alayım. Yani işte tablo ortada. Geleceğe dair aslında çok umut veren şeyler söylüyor bize bu tablo, bu resim, son gelişmeler. Son sözlerinizi alayım. Hadi Bey, sizinle başlayalım. Buyurun.
2: Bakın, Türkiye son zamanlarda, özellikle son 20 yıldır gerçekten hem kendi bölgesinde hem de küresel anlamda çok ciddi anlamda ikili ilişkisini kurmuş, diplomasisini yürütmüş, anlaşmalarını yapmış bir ülke pozisyonunda. Siz kalkıp bu sistemi bugün bozmaya çalışırsanız, bu da Türkiye'nin hem bölgenin geleceğini değiştirmiş olursunuz, hem küresel ölçekte Türkiye'nin konumunu çok farklı bir boyuta taşırsınız. Seçmen bir işte yöneticiyi seçerken özellikle dikkat ettiği noktanın burası olduğunu görüyoruz. Hı hı. Ve ondan dolayı da Türkiye'yi yönetmek isteyenlerin gerçekten hem Türkiye'nin kendi içinde, hem bölgesinde, hem de küresel anlamda gelebileceği nokta ile ilgili çok yakından takip ettiğini, nasıl bizler burada bakın Mekke Anlaşması'nın hem bölge için ne kadar önemli olduğunu, hem Türkiye için ne kadar önemli olduğunu, hem İslam coğrafyası için ne kadar önemli olduğunu vurgulasak da bunun devamlılığı burada çok daha önem arz ediyor. Evet. Aynı zamanda katılacak olan ülkelerin fazlalaşması, yine aynı zamanda ileride bir sorun çıktığında ülkede bulunan yöneticinin bu konuyla ilgili kararlı bir duruşu, iyi bir politikası ya da akılcı, gerçekten ileriyi görebilecek şekilde bir vizyonun olması gerekir. Peki. Bu da çok değerli, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar Sayın Cumhurbaşkanımız bugün bu sözleşmeleri, bu anlaşmaları imzalamışken de bunun daha devamının çok daha önemli olduğunu altını vurgulamak isterim.
1: Evet, yarın AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü, önemli de bir program var. Cumhurbaşkanımızın, evet, da Türkiye'nin gelecek 25 yıl için vizyonuna dair çok konuşma, önemli mesajlar vermesini, evet, bekliyoruz. Belki buna dair tahmininizi şöyle, bu görüntülerden hareketle paylaşırsınız.
3: Şimdi bir geçmiş 25 yılın bir değerlendirmesini yapacak. Çünkü bu geçmiş 25 yıl çok zorluklarla, mücadeleyle geçen bir yıl oldu. AK Parti hem kendi önünü açtı, hem Türkiye'nin önünü açtı, hem Türkiye'yi dönüştürdü. Şimdi geldiğimiz noktada Orta Doğu'da, bölgeyi de dönüştürüyor. Bu çok tarihi bir olay. Çünkü İslam ülkelerinin çok önemli bir eksiği vardı. Bu coğrafyada kimilerine göre şu anda bir canavarlar çağını yaşıyoruz. Hı hı. Çok kanlı bir paylaşım yapıyor. Ülkeler, evet, paylaşılıyor. Parçalanıyor. İşgal edilmeye çalışılıyor. Eksiğimiz neydi? Savunma konusunda bir araya gelememek. Silahlı güçlerimizi birleştirememek. Bu coğrafyada tek geçerli olan şey İslam ülkelerinin, evet, en büyük eksiğiydi. Cumhurbaşkanımızın da gayretiyle, Pakistan ve Suudi Arabistan liderlerinin de gayretiyle bu konuda ilk adım atıldı. Bu yeni bir Orta Doğu'nun doğuşunun müjdecisidir.
4: Orta Doğu'nun makus talihinin değiştiği bir döneme girmiş bulunmaktayız. Bakın, ilk defa böyle bir anlaşma oluyor bir de. Hı hı. Dikkat edin, ülkeler arasında. Önceden kolay mıydı öyle bir şey yapacaklar? Arabistan'da darbe olurdu, ne bileyim başka ülkelerde ayaklanmalar çıkar. Bakın, hiçbir şey olmuyor. Niye? Artık Türkiye, Arabistan, Pakistan hakikaten ağırlıklarını arttırmış, özgür ağırlıkları en yüksek ülkeler konusunda ve bir araya gelebilmiş olmaları gerçekten stratejik bir devlet aklının ürünüdür. Hayırlı olsun. Hani bu birinci perifer çevrede, muhtemelen işte bundan sonra ikinci çevrede Mısır, Katar ve diğer ülkelerde adım adım, çünkü Orta Doğu güvenlik mimarisi oluşacağı için adım adım diğer ülkelerin katılımıyla bu sürecin genişleyeceğini düşünüyorum. Evet. Hayırlı olsun.
1: Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ediyorum her birinize kıymetli değerlendirmeleriniz için. Değerli izleyiciler, sizlere de çok teşekkür ediyoruz bu gecede bizi izlediğiniz için.

0: Mutlu geceler, hoşça kalın.
1: Beşiktaş, Radetz Kralı ve rövanş mücadelesinin başlamasına artık sadece dakikalar kaldı. Santra'yla mücadeleye başlıyoruz. Avrupa Ligi yolunda başarılar diliyoruz Beşiktaş'a. Avrupa Kupası maçı bu. Oh, dokundu Olaytan'a. Junior Olaytan sağ kanatta Murillo, hata destekçi Murillo çevirdi, arka direğe doğru vuruş, son anda dışarıya. Arka direkte İlhan Bakılı'yla gole çok yaklaşıyor Beşiktaş, daha ilk dakika maçta.
2: İşte Murillo'nun çıkışı aslında.
1: Öyle çevirdi Amir Murillo. Savunmaya da çarpıyor top. İlhan ağlara gönderemedi. Schneider çaldı düdüğünü. Orkun geldi. Orkun ortaladı. Murillo boş. Dokunamadı. Ayak koyamıyor orada. Amir Murillo. Arida. Van Buren savunma arkasına sarktı. Çaloğlu'na beraber koşuyor. Van Buren savunma yerleşme çabasında Çaloğlu'dan. Çok kritik bir dokunuş. Ceza sahası içerisinde. Korner kullanacak Radetz Kralove. Elbette merakla bekliyor Beşiktaşlılar. Şihan. Orkun orada. Kazandırıyor topu İlhan Bakılı'ya. İlhan'dan hemen Çerni'ye doğru pas. İkinci gol gelir mi? Çerni karşı karşıya. Çerni kurtaramadı bu kez topu. Vaclav Çerni. Kendisinin ve Beşiktaş'ın ikinci golüne çok yaklaşıyor Çerni. Emirhan'ı açtı. Long kick. Darida'dan önce Calo'nun müdahalesi. Calo yine atarak müdahale yaptı. Ludvicek şimdi. Ludvicek içeriği düşündü. Mihalik müsait de bir fırsattı maçtaki en net şansı Radetz Kralove'nin. Andrei Mihalik iyi vuramıyor. Evet. Vaclav Çerni. Golün sahibi Çerni çıkıyor. Tekrar Umar, Darida, Orijan çaprazdan dışarıya. Etkili geldi Radetz Kralove. Yakup Orijan dışarıya gönderiyor.
2: Biraz düştük oyundan sanki.

0: 4-5 dakikadır.
1: David Ludvíček. Şimdi Volkanova. Korner. Son bir müdahale de var. Endidi. Trossard. Leandro Trossard. Ondan İlhan'a. Bindirme Orkun'dan İlhan Bakılı. Pas içeriye. Trossard vurdu kaleci. Leandro Trossard'dan Yasin'e. Yasin. Yasin de bir şut denedi orada. Yerdeki Ludvíček'e. Çarpıp kaleci Zadraşı'da gitti top. Trossard'ın ilk maçında Beşiktaş formasıyla gole yaklaştığı an. Darida. Nübel son anda uzandı. Boş pozisyonu buldu Kralove. Ve mücadele sona eriyor. Beşiktaş 1, Radet Kralove 0. Beşiktaş deplasmanda kazandığı skorla iç sahada da galip gelmeyi başarıyor ve adını UEFA Avrupa Ligi playoff turuna yazdırıyor.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Bir beyti var. Bu yol uzaktır. Menzili çoktur. Geçidi yoktur. Derin sular var. Biz bu yola çıkarken uzun bir yola çıktığımızın menzili çok, geçidi yok bir yola çıktığımızın, derin sulardan geçeceğimiz bir yola çıktığımızın idrakiyle, şuuruyla, bilinciyle çıktı. Biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz çileyi seçtik. Biz mücadeleyi seçtik. Siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun, yine Yunus'un beyitleriyle bu halk içinde bize gülen var. Ho, gülen gülsün, gafil ne bilsin, hakkı sever var, hakka esir var, hakka tapan var, hak yoluna başını koyan var, hak için candan, serden geçen var. Bizim hakkın ve halkın nazarında takdir edilmek dışında bir gayemiz yoktur. Biz bir hayalin peşinde koştuk. Biz aşk ile millet davasına boynumuzu uzattık. Çünkü biz şunu biliyorduk. Tarihe bir borcumuz var. Ecdada, şehitlerimize bir borcumuz var. Aziz milletimize, aziz memleketimize bir borcumuz var. Bize düşen, bizden öncekilerden devraldığımız sancağı yere düşürmeden bizden sonrakilere devretmektir. Doğru bildiğimiz yolda eğilmeden, bükülmeden, boyun eğmeden, teslim olmadan, yorulmadan, yılmadan yürümeye devam edeceğiz. Bu yol hak yoludur, dönmek bilmez yürürüm der. Bu yolda sabırla yürümeyi sürdürürüm. Allah'a hamdolsun. Bu yolda yalnız değilim.

Birlikte çok güzel işler yaptık. Türkiye'ye çok güzel eserler kazandırdık. İnşallah daha fazlasını yapacağız. Birlikte yapacağız.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber. A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Ülkeler çocukları sosyal medyanın zararlı etkilerinden korumak için yeni önlemler alıyor. Avustralya'da 16 yaş altındaki kullanıcılara ait toplam 756 bin sosyal medya hesabı kapatıldı. Avustralya, Aralık 2025'te 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya platformlarına erişimini kısıtlayan yasayı hayata geçiren ilk ülke oldu. Yasanın ardından denetimler sıklaştırıldı. Yapılan kontrollerde 16 yaş altı bireylere ait olduğu belirlenen 462 bin Instagram ve 294 Facebook hesabı kapatıldı. Avustralya'nın ardından Malezya'da 16 yaş sınırlamasını yürürlüğe koydu. İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Danimarka ve ABD gibi ülkelerde de benzer kısıtlamalar için çalışmalar sürüyor.

haber ekranlarından iyi geceler efendim. Bir günü noktalıyor ve yeni bir güne başlıyoruz bugün de. Ben Tahir İnan, Gece Ajansı'yla karşınızdayım. Saatler 2 gösterende yine Türkiye'nin ve dünyanın konuştuğu gündem başlıklarını değerlendireceğiz. İlerleyen dakikalarda önemli bağlantılarımız olacak. Stüdyomuzda kıymetli konuklarımız olacak ama önce haberlerimizi ekranlara getirelim. Geride bıraktığımız güne aslında buraya sığmayacak kadar fazla bir manşet vardı. Ardı ardına yaşandı önemli gelişmeler. Onlardan ilki sabah saatlerinde geldi. Ankara merkezli çok kritik bir operasyon yapıldı. Uzun zamandır da konuşuluyordu aslında ki bu operasyondan da anladığımız üzere savcılığın da uzun zamandır takibinde olan bir konuymuş. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma. 17 kentte 123 adrese baskınlar düzenlendi. 100 milyar liralık bir paradan bahsediyoruz. Birazdan detaylarını sizlerle paylaşacağız. Bir diğer önemli ve dikkat çeken olay da CHP'li Edirne milletvekilinin karıştığı bir olaydı. Darp edildi. Hakkında hem soruşturma başlatıldı hem de şikayetçi olundu. Şimdi nedir detaylar? Birazdan tüm bilgileriyle arkadaşımız Kadir Mercan bizlerle paylaşacak ve CHP yeni parti. Aslında aynı partiden, aynı partinin mensuplarından bahsediyoruz ama görünen o ki şimdilik iki farklı isim altında ilerleyecekler. Yoksa dün ile bugün söyledikleri arasında her ikisinde bir farkı yok. Ekrem İmamoğlu'nun CHP'den istifa etmesiyle, yeni partiye üye olmasıyla birlikte yeni bir süreç mi başlıyor? Bunları da detaylarıyla sizlerle paylaşacağız. Gece Ajansı'na hemen başlayalım efendim.

Şimdi ardı ardına önemli gelişmeler oldu dedik. Geride bıraktığımız gün Başkan Erdoğan'ın çok yoğun bir programı vardı. Çok önemli kabulleri vardı. Güne önce DEM Parti heyetini kabul ederek başladı Başkan Erdoğan. Terörsüz Türkiye sürecinde ilgili yasanın mecliste kabul edilmesinin ardından en kritik kabullerden birisi, görüşmelerden birisi oldu şüphesiz ki. Ardından Süper Lig'e çıkan yeni takımları ağırladı ve daha sonra şehit aileleriyle de bir araya geldi külliyede ve

0: En önemli mesajlarını da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreninde verdi. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Terörün gölgesinin çekildiği bir Türkiye'de inşallah yeni kardeşlik türküleri söyleyeceğiz ifadesini kullandı.
1: 3 gün önce Gazi Meclisimizde 467 oyla kabul edilen kanun teklifini bu yolda atılmış tarihi bir adım olarak görüyoruz. Terörün gölgesinin çekildiği bir Türkiye'de huzurun yüzyılında inşallah yeni kardeşlik türküleri söyleyeceğiz.
2: Çerçeve yasanın meclise kabul edilmesini tarihi bir adım olarak nitelendirdi. Terör meselesini kalıcı biçimde çözeceğiz dedi.
1: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzun menziline ulaştırılması bu yönüyle hayati önemlidir. On binlerce canımıza ve ülkemizin 40 yılına mal olan bu meseleyi devlet millet el ele vererek inşallah kalıcı biçimde çözeceğiz.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreninde konuştu.
1: Sizler yalnızca ailelerinizin değil bu milletin evlatlarısınız. Sizler bugünün birikimini yarının zaferleriyle taçlandıracaksınız. Bölgesinde huzur, güven ve istikrar adası olarak temayüz eden Türkiye'yi çok daha iyi yerlere taşıyacaksınız.
2: Jandarma Sahil Güvenlik Teşkilatı'nı güçlendirmeye devam edeceklerini söyledi.
1: Personel yapısından teknik kapasiteye, hava araçlarından insansız sistemlere, haberleşmeden siber kabiliyetlere kadar jandarma ve sahil güvenlik teşkilatımızı güçlendirmeye devam edeceğiz.
2: Dönem birincisi subay ve astsubayların yaş kütüklerine yıldız ve plaket çakılmasının ardından mezunlara diplomaları verildi. Dönem birincileri ve uluslararası öğrenciler diplomalarını Başkan Erdoğan'ın elinden aldı. Tören, mezun öğrenciler ve jandarma motosikleti akrobasi timinin geçişiyle sona erdi.
0: Şimdi terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli bir açıklama da Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi ki özellikle bu süreçten sonra yani yasa teklifinin kabulünden sonraki koordinasyona dair bazı önemli mesajlar paylaşıldı. Yani örgütten gelenler, teslim olanlar silahlarını nasıl, ne şekilde sokacaklar içeriye, tüm bu detayların hemen haberimizde izleyelim bizler.
3: Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmaların tarihi öneme sahip olduğunun altı çizildi. Silah ve mühimmat teslimi için sahada uygulamaların başlatıldığı ifade edildi. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısında gündeme dair sıcak başlıklar ele alındı.
4: Bakanlığımızca kanunun 8. maddesinin uygulanmasına yönelik olarak devletimizin ilgili kurumlarıyla tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde gerekli çalışmalara başlanmıştır.
3: Bakanlık son bir hafta içerisinde 3 PKK'lı teröristin daha teslim olduğu bilgisini paylaştı. TSK'nın hudutlardaki faaliyetlerinin kesintisiz şekilde devam ettiği belirtilirken, bakanlık hudut karakolları ve üst bölgelerinde birlik veya personel azaltılmasının söz konusu olmadığının altını çizdi. Yalova'da 2026 yılı Hava Harp Okulu öğrenci seçme uçuşları kapsamında eğitim uçuşu gerçekleştirirken kırıma uğrayan F-16 uçağı da toplantının gündemindeydi.
4: Fırlatma koltuğuyla uçaktan ayrılan pilotumuzun sağlık durumu iyidir. Kırımın nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucu belirlenecektir.
3: Bakanlık Kızıldeniz İttifakı'nın deniz güvenliği ile alakalı da bilgi verdi. Çok uluslu deniz savunma koalisyonu oluşturulmasına yönelik Cidde'de gerçekleştirilen toplantıya Türkiye'nin de katıldığını duyurdu. Körfez bölgesinde gerginliğin azaltılması ve uluslararası ticaretin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla Suudi Arabistan makamlarıyla birlikte çalışmalara devam edilmektedir denildi. Öte yandan bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Somali Silahlı Kuvvetleri personeline gruplar halinde komando temel eğitimi vermeye devam edeceğinin altını çizdi.

0: CHP ile CHP'den ayrılıp yeni partiye geçen eski CHP'liler arasındaki krize her geçen gün yenileri ekleniyor. Düşünün ki normalde belediye başkanlarının istifa edip geçmesi bekleniyordu ama yeni kriz CHP'li Etimesgut Belediyesi'nden patladı. Belediye başkanı gözaltına alınınca yerine yeni bir başkan seçilecekti mecliste. Normalde CHP'den bir aday çıkması bekleniyordu ama ona rakip yeni partiden çıktı.
1: Yeni partiyi izlemeye davet ediyorum.
2: Çalan, çırpan, köşeyi dönen siyasetçi istemiyoruz.
3: CHP kendi içinde bölündü, içinden bir de yeni parti çıktı ve iki parti arasındaki siyasi rekabet daha şimdiden kızıştı. Etimesgut Belediyesi'ndeki başkan vekili seçimlerinde kozlarını paylaştı iki parti. Kazanan CHP oldu.
4: Etimesgut Belediyesi CHP'deydi ve sürecin sonunda yeniden CHP'de kaldı. Bu seçimin bundan sonraki seçimlerde de çok örnek olacağını düşünüyorum.
3: CHP sözcüsü Müslim Sarı o seçimler üzerinden yeni partiyi eleştirdi.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait olan bir belediyede ayrı bir aday çıkartmış olması bence tutarsızlıktır. Bu arkadaşlarımızın aday çıkartmak yerine Cumhuriyet Halk Partisi bir adayı desteklemelerini beklerdik.
3: Yolsuzluk ve rüşvetten tutuklanarak görevden uzaklaştırılan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da CHP'den istifa etti. Yeni partiye katılacağını duyurdu. Müslim Sarı o istifayı da değerlendirdi. İlk yorumu şaşırtmadı oldu. Sarı, İmamoğlu'nun CHP üyesiyken Özgür Özel'e genel başkanım diye hitap etmesinin, partinin kuruluş süreçlerinde yer almasının kabul edilemez olduğunu savunurken, CHP'den istifası aslında geç kalmış bir karardır diye ekledi.
4: Bir partinin üyesi olup başka bir parti, siyasal partinin eylemlerine, etkinliklerine katılan arkadaşlarımıza yollarımızı ayıracağımızı bildirmiştik. Değerlendirmelerimizi sürdürüyoruz.
3: Bu arada zincirleme rüşvet gerekçesiyle Özgür Özel ve Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında hazırlanan iki yeni dokunulmazlık fezlekesi daha meclise gönderildi.
5: O dönemde genel başkan adayı olan birine masraflar için para vermiş olsa dahi bunun neresi rüşvette düzenlenir?
6: Ben olsam benim dokunulmazlığımı kaldırın, gidip ya mahkemede beraat edip tekrar meclise geleceğim derim. Kim olursa dokunulmazlığı kaldırılır, gider mahkemede hesabını verir.
3: Şile Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarıyla ilgili de iddianame hazırlandı. Görevden alınan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı örgüt lideri, özel kalem müdürü Oğuz Kaçmazsa örgüt yöneticisi olarak dosyada yer aldı. Bu isimler hakkında rüşvet, irtikap, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlamaları kapsamında 21 ayrı eylem tespit edildi. İddianamenin en dikkat çekici bölümünü asfalt ihaleleri karşılığında alındığı öne sürülen 11 milyon liralık rüşvet oluşturdu. İddiaya göre 300 bin dolar değerindeki deniz manzaralı bir villa, Özgür Kabadayı'nın eşi Gülay Kabadayı adına asfalt firmasının sahibinden alındı ve tapuda satış bedeli sadece 2,6 milyon lira gösterilerek vergi kaçırıldı.
0: Her ne kadar yeni parti cephesinde görmezden gelinse de, bunlar yokmuş gibi davranılsa da Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkındaki fezlekeler meclise geldi. Ki 62. fezleke zincirleme rüşvet iddiasını da içeriyor. Şimdi geride bıraktığımız gün özellikle yaşanan bazı gelişmelerse Özgür Özel'in bu anlamda caydırıcı olması için nelere başvurabileceği iddialarını da güçlendirdi. Ne yaptı bakalım?
5: ...61 tane fezleke var, bu 62.si. Utanmadan Özgür Özel'e rüşvet fezlekesi diye yolladılar.
7: Dokunulmazlık dosyalarında rekor Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e ait. Son olarak zincirleme rüşvet aldığı iddiasıyla düzenlenen 62. fezlekesi de meclise ulaştı. Daha önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özgür Özel ve Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile ilgili hazırlanan fezlekenin gönderildiğini açıklamıştı. Bu fezlekeler meclise geldi. Son gelen 62. fezleke Özel'in zincirleme rüşvet aldığı iddiasını taşıyor. Özel ve Ağbaba hakkında rüşvet aldıkları gerekçesiyle

0: Dokunulmazlıklarının kaldırılmasını işaren fezlekeler Meclis Karma Komisyonu havale edildi. Ard arda meclise gelen fezlekelere karşılık Özgür Özel ilginç bir gelişmeye imza attı. Meclis Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Komisyonu'na hem kendisini hem de Veli Ağbaba'yı üye yaptı. Bir genel başkanın meclis komisyonunda görev alması tarihte ilk kez görülüyor. Meclisteki uluslararası komisyonlarda görev alan milletvekilleri için yabancı dil yeterliliği önemli kriterler arasında yer alıyor. Bu kriter dikkate alındığında Veli Ağbaba'nın da bu komisyonda görev yapacak olması dikkat çekiyor.
1: Türkiye'de yaşananlar bir iç mesele değildir. Küresel demokrasi mücadelesini ve tüm demokratları yakından ilgilendirmektedir.
0: Türkiye'yi sık sık Avrupa ülkelerine şikayet eden Özel'in dokunulmazlığının kaldırılmasının gündeme gelme ihtimaline karşı bu kararı aldığı belirtiliyor. Komisyon dokunulmazlığının kaldırılmasını engel değil, ancak Avrupa nezdinde kamuoyu oluşturmak ve caydırıcı olabilmek için komisyonda yer almak istediği ifade ediliyor.
2: Görüntülerde darbedilen kişi, yerde yatan kişi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Edirne milletvekili Ahmet Baran Yazgan. İddiaya göre doğum günü kutlaması için bir eve gitti arkadaşlarıyla birlikte. Ama işte o evde bir kadını taciz ettiği iddiasıyla bu darp olayı yaşanıyor. Şimdi 3 kişi gözaltında, her iki tarafta birbirinden şikayetçi ve her iki tarafla ilgili de başlayan bir soruşturma var.
0: CHP Edirne milletvekili bir kadını taciz ettiği iddiasıyla darp edildi. CHP milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne'de doğum günü kutlaması için bir eve gitti. Sabaha karşı evdeki bir kadına cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen Yazgan darp edildi.
3: Çek lan! Bırak bir gün!
0: İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
4: Bunu seninle ben kanun önünde ödeşeceğim. Niye? Şu anda burada.
0: Yazgan darp edildiğini, telefonunun alındığını ve olay sırasında görüntüsünün çekildiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinde Yazgan'ın evdeki bir kadına cinsel tacizde bulunması nedeniyle kavganın çıktığını söyledi.
4: No, kapat. Bırak.
3: Sen kimsin lan?
0: Olay sırasında çekilen görüntüler de soruşturma dosyasına girdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahmet Baran Yazgan hakkında taciz ve cinsel saldırı suçlarından soruşturma başlatıldı.
2: Şimdi dediğimiz gibi görüntülerdeki kişinin bir milletvekili olması, CHP'li Edirne milletvekilinin olması tartışmaları da beraberinde getirdi. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nden de konuyla ilgili bir açıklama vardı. Genel merkeze çağrıldığı ifade ediliyor. Ahmet Baran Yazgan'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da başlatılan bir soruşturma var. Ama şimdi her iki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu bir süreç var. Ve her iki tarafın şikayetiyle ilgili de başlayan bir soruşturma süreci var. O yüzden nedir detaylar? Tam olarak neler yaşandığı iddia ediliyor. Detaylar için de zaten bizi bekliyor A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, yine önemli detaylarla. Kadir hoş geldin.
5: Hoş bulduk Tahir İnan. İyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi haberde bazı bilgileri ekranlara getirdik. Görüntülerde ekranlara veremediğimiz bazı konular, bazı söylemler, bazı iddialar da var açıkçası. Tam olarak neler yaşanmış? Ne anlatabiliriz?
5: Şimdi CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan bu eve gelmeden önce yine Edirne'de bulunan bir mekanda yine bu grupla birlikte eğlenip bir doğum günü kutluyorlar. Sonrasında sadece milletvekili Ahmet Baran Yazgan eve gitmiyor. Bu üç şahıs, iki kadın bir erkek, ilk önce bir eve gidiyorlar. Sonrasında bu eve gittikten sonra 15-20 dakika sonra milletvekili geliyor. CHP milletvekili milletvekili geliyor. Yaklaşık gece 3'e kadar alkol alınıyor. Parti bir nevi evde devam ediyor. Sonrasında ise tam gecenin bitiminde ifadelerden artık onu anlıyoruz. Artık gece bitecek. Herkes evine gidecek. Bu sırada CHP milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın orada bulunan bir kadına yani cinsel bir teklifte bulunduğu iddia ediliyor.
2: Ahlaksız bir teklifte bulunduğu iddia ediliyor.
5: Ahlaksız bir, evet, orada yine bulunan kişi tarafından ifadesinde geçirilen cümle o. Sonrasında ilk önce karşısındaki kişiler bu teklifi anlamıyorlar. Ne dediğini soruyorlar. Ve orada yine bir başka kadına hakaret ve küfür diye nitelendirebileceğimiz bir hitap, bir uslup kullanarak sen bu kadını al buradan çık ve o cinsel teklifi, ahlaksız teklifi tekrar yineliyor. Sonrasında ise zaten işte görüntülerde de olduğu gibi o boğuşmalar yaşanıyor. O arbede yaşanıyor bu kapsamda. Şimdi
2: anladığımız o zaman şu, yani hep birlikte akşam başka bir mekanda eğlenen bir gruptan bahsediyoruz. Milletvekilinde, CHP'li vekilinde arasında olduğu. Ardından yine o ifadelerde dikkat çeken bir husustu. Evde çocuk bulunan bir eve yine birlikte gidiyorlar, eğlenmeye orada devam ediyorlar, kutlamaya orada devam ediyorlar. Peki şimdi görüntülerde özellikle CHP'li milletvekilinin Ahmet Baran Yazgan'ın ayakta duramadığı görülüyor. Bu yaşanan darp olayından dolayı mı, yoksa iddia edildiği gibi alkollü olduğundan dolayı mı?
5: Aydın'an şöyle söylemem gerekiyor. Bu, biz bir kısmını ekrana verebiliyoruz. Fakat yaklaşık 17-18 dakikalık bir görüntü var. Bu olaylar yaşanırken, yaşandıktan sonra polisin gelmesiyle birlikte 17-18 dakikalık bir görüntü var. Ve bu görüntülerde CHP'li vekilin çok fazla sarhoş olduğunu net bir şekilde ifade edebiliriz. Ve aslında belli bir noktadan sonra aslında ayakta duramıyor. Yerde hareketsiz bir şekilde devam ediyor. Polisler geldikten sonra yine onu kaldırıyorlar. Ama şunu da söylemekte fayda var. Bu kişinin vermiş olduğu ifadesinde CHP milletvekili şu ifadeleri kullanıyor. Bunlar çok önemli aslında. Yani böyle bir olayın içerisinde bile bu ifadeleri kullanmak. Şöyle söylüyor Baran Yazgan: ben milletvekiliyim, kimse bana dokunamaz, ben istediğim her şeyi yaparım, bana kimse dokunamaz, sizi Edirne'de barındırmam diye tehdit ediyor orada bulunan kişileri. Buna karşılık olarak zaten o arbede yaşandıktan sonra belli bir dakika sonra taraflar ayrılıyor. Sonrasında taraflar ayrıldıktan sonra, bakın burada hareketsiz bir şekilde ekranlara geldi, hareketsiz bir şekilde yatıyor. İddialar o ki tırnak içerisinde alkolün etkisiyle birlikte o anlık bir sızmanın gerçekleştiğini, yani alkolün etkisiyle bir baygınlık geçirdiğini de ifade ediyorlar. CHP'li milletvekili belli bir müddet sonra balkona ya da dışarıya alındıktan sonra elinde bir bardakla orada bulunan kişilere saldırıyor yine. O bardağı fırlatıyor. Yine o bardak kırılmasıyla birlikte oradaki iki kadın da bazı noktalarından yaralanıyor. Ve şu anda ekranlara gelen kadın da aslında o ahlaksız teklifin yapıldığı kadın olarak şu anda değerlendiriliyor. Zaten görüntülerdeki
2: her iki tarafta birbirinden sesleri... şikayetçi anladığımız kadarıyla ve her iki bu şikayet nedeniyle başlatılan bir soruşturma var. Şimdi bir Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturmadan bahsediliyor ama geride bıraktığımız gün içerisinde saatlerde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da başlattığı bir soruşturma var, değil mi?
5: Evet, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatmış olduğu bir soruşturma var. Hatta detaylarında şunu söylüyor Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yapmış olduğu açıklamasında. 28. dönem CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'la ilgili olarak sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntü içerikleri ve iddiaları nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızla 5237 sayılı TCK'nın 105.1 maddesinde düzenlenen cinsel taciz ve 102-1.2 cümle maddesinde düzenlenen sarkıntılık düzeyde kalan cinsel saldırı suçlarından reysen soruşturma başlatılmıştır denildi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından da.
2: Bu suçlama CHP'li milletvekili Yazgan için.
5: Evet, Yazgan için şu şekilde.

0: Filmle Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada da yine tarafların avukatlarında şu iddialarda, şu şikayetlerde yine tutanağa geçirilmiş durumda. Konut dokunulmazlığını ihlal, cinsel taciz, cinsel saldırıya teşebbüs, silah kullanmak suretiyle kasten yaralama, tehdit ve hakaret. Burada silahtan kasıt zannediyorum ki o belli bir noktadan sonra, biraz önce de anlattım ya, o cam bardağı alıp fırlatması kesici alet olarak belki değerlendirilebilir kırıldıktan sonra. Bununla alakalı olarak zannediyorum ki silah kullanmak suretiyle kasten yaralama suçlaması var. Fakat hem Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hem de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütülüyor. Şunu da söylemekte fayda var. Olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmüş olduğu soruşturma kapsamında 3 şüpheli de gözaltında.
1: Yani o evdeki 3 kişiden mi bahsediyoruz?
0: Evdeki 3 kişi de evet gözaltına alınmış durumda. Şöyle, hem şikayetçi taraf hem de şüpheli taraf. Çünkü polisler geldiğinde polislere direkt olarak milletvekili şunu söylüyor: ben milletvekiliyim diyor, kartını gösteriyor, milletvekili kartını gösteriyor, şikayetçi olduğunu söylüyor. Böyle bir durum olduğunda biliyorsunuz ki milletvekillerinin dokunulmazlığı var. Bu kapsamda da zannediyorum ki o evde bulunan o 3 kişi gözaltına alınıyor. Ya olaya genel açıdan bakacak olursak, yani soruşturma neticesinde değil de sadece görüntülere bakacak olursak da aslında CHP Edirne milletvekilinin ne denli sarhoş olduğunu ve ne şekilde hareket ettiğini net bir şekilde görmek mümkün. Zaten yani ahlaki boyutlarını bir kenara bırakmadan görüntülerin hepsine bakacak olursak zaten tüm olayı özetliyor her şey. Ve
1: Maalesef.
0: CHP milletvekili bu olay özetlenirken herhangi bir itirazda da bulunmuyor. Bu da çok önemli
1: Maalesef.
0: bir nokta olduğunu
1: Tabii
0: söyleyelim
1: onun da
0: tarihinden.
1: ifadesi, yapacağı açıklamada yakından takip ediliyor ama konu CHP Genel Merkezi'nde gündeminde anladığımız kadarıyla Müslüm Sarı'dan bir açıklama vardı. Bugün bazı sosyal medya platformlarındaki görüntüleri yayınlanan Edirne Milletvekilimiz Ahmet Baran Yazgan, konunun tüm yönleriyle araştırılması için CHP Genel Merkezi'ne çağrılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım demişti. CHP Genel Merkezi'nden de nasıl bir açıklama gelecek açıkçası onu da merak ediyoruz. Yazgan'ın savunması ne olacak onu da bilmiyoruz ama dediğin gibi ahlaki açıdan eleştirilen, sosyal medyada da çok tartışılan bir konu oldu. Hele ki bir milletvekilinin böyle bir vakayla gündeme gelmesi.
0: Aynen, şunu da belirteyim, çok özür diliyorum. Taraflar arasındaki yakınlığı şöyle ifade edeyim ben size, o seslerde var, yine görüntülerin içindeki seslerde var. CHP vekiline, Yazgan'a hitap eden bir kadın şunu söylüyor: ya ben sana iyilikten başka ne yaptım da sen bunları ya bu akşam bize
1: yaşattın? Eskiden tanışan
0: yani,
1: insanlar bunlar anladığımız kadarıyla, özellikle o söz konusu kadın şüpheliyle Yazgan arasında daha önceye varan bir diyalog var.
0: Yüksek ihtimalle evet.
1: Peki. Kadir, çok teşekkür ediyorum paylaştığın bilgilerden
0: ben
1: dolayı.
0: Teşekkür ederim.
1: Kolaylıklar diliyorum sana. İyi geceler. Şimdi konu tam da CHP'de işte yaşanan o skandallar zinciri ardı ardına gündeme gelirken böyle bir olayın yaşanması tabii tepkileri de beraberinde getirdi. Özellikle CHP içerisinde CHP'ye ardı ardına tepkiler var ki bu isim yeni partiye de geçmemişti. Yeni partililerin de CHP'ye tırnak içerisinde arınma tepkisini içeren bir vaka. Devam edeceğiz. Yeni bilgiler geldikçe de sizlerle paylaşacağız tabii ki. Şimdi devam edelim. Geride bıraktığımız günün en önemli olaylarından birisi Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyon. Ki bir kez daha ifade edelim. Herhangi bir şekilde bir gruba, bir cemaate yönelik bir operasyondan bahsetmiyoruz. Savcılık tarafından da özellikle belirtilen bir durum. Birileri her ne kadar konuyu buralara çekmeye çalışsa da konu Alihan Kuriş suç örgütü. Neden sadece Alihan Kuriş suç örgütü? Çünkü masanda yapmış olduğu önemli bir çalışma var. Ele geçirilen paralar, ele geçirilen silahlar. Şimdi bunun bir farklı bir yapıyla bir araya getirilemeyeceğini biliyoruz. Bakın burada pek çok tabanca ve çok sayıda şarjörü var. Yine otomatik silahların olduğunu da görüyoruz. Bunun bir evde çıkması akıllara tabii

0: Söz konusu. Bakın Masak ne diyor? Diyor ki şirketlerin işlem hacimleri 2020'den sonra belirgin bir şekilde arttı. Yüksek sermaye ile yeni şirketler kuruldu. Bazı şirketlerde aktif ticaret olmamasına rağmen, yani bir şirket açılmış, tabela şirketi ve herhangi bir ticareti de yok ama hesabında çok ciddi meblağlarla para transferleri var. Şirketlere kaynağı açıklanamayan yüksek nakit girişleri belirleniyor. Yüksek tutarlı şirketler arası para transferleri inceleniyor. Kayıtlarla uyumsuz yurt dışı döviz transferleri de tespit ediliyor. Ve bu yüksek meblağlı işlemler sahte fatura şüphesi açısından da incelemeye alınıyor. Dedik ya, kaynağı tespit edilemeyen 100 milyar liradan bahsediyoruz. İşte biraz önceki o fotoğraf karesinde de görüldüğü gibi onlarca silahtan, yüzlerce mermiden bahsediyoruz. Kasalarda kaynağı belirsiz binlerce, yüz binlerce liradan bahsediyoruz. Şimdi o operasyonun bir detaylarına bakalım. Ardından da Bakan Gürley'in konuyla ilgili yaptığı bir açıklama var. Onu ekranlarınıza getireceğiz.
1: Alihan Kuruş 2016 yılında bu örgütün başına geçti. Daha doğrusu akımın başına geçti diyelim. Faaliyetler daha bir gizlilik içerisinde yürümeye başladı.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Alihan Kuruş'un de aralarında bulunduğu yapılanmaya yönelik 17 ilde 123 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
1: Örgütün suç ayaklarına yönelik olarak bir operasyondu. Epeyden beri üzerinde çalışılan bir operasyondu. İlerleyen günlerde tabii operasyonun neticeleri daha açık bir şekilde ortaya çıkmış olacak.
2: Operasyona dair ilk bilgileri İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldığı canlı yayında verdi. Dosyalar didik didik arandı. Çok sayıda kasada balya balya Türk lirası ve döviz cinsinden para bulundu. Şirketlerdeki bilgisayarlara el kondu. Yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat da bulundu. Operasyonun odağında örgütün başı olduğu bilinen Alihan Kuruş vardı. Kuruş'un de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Şüphelilere yöneltilen suçlamalarsa suç örgütü kurma, yönetme, üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet. Soruşturma dosyasına giren Masak raporları da dikkat çekici. Örgüte ait olduğu iddia edilen 33 şirketin büyük bir bölümünde 2020 yılı ve sonrasında para trafiğinde dikkat çekici bir artış olduğu tespit edildi. Alihan Kuruş ve bağlantılı kişilerle şirketler üzerinden 100 milyar lirayı aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı belirtildi.
1: Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. 70 milyon dolarlık genel merkez yapıyorlar. Bu bina bittiğinde artık faaliyetlerin orada yürütüleceğini de değerlendiriyoruz.
2: Kara para aklama iddialarının izinde örgütün yurt dışı kaynaklı para transferleri de mercek altına alındı. Olası kamu zararının önlenmesi amacıyla bazı şirket ve varlıklara el koyma ve diğer koruma tedbirleri uygulandı. Soruşturmanın Masak raporları, şirket kayıtları, banka hareketleri ve diğer adli deliller üzerinden yapılacak incelemelerle daha da derinleşmesi bekleniyor.
0: Geride bıraktığımız gün Trabzon'daydı Bakan Akın Gürlek, ki operasyonun düzenlendiği saatlerde de Mustafa Çiftçi katıldığı canlı yayında zaten detayları paylaştı. Bir de Bakan Gürlek bu operasyonla ilgili neler söyledi, ona bakalım.
3: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgüt kurma, yönetme, kara para aklama, vergi usul kanununa muhalefet gibi suçlardan dolayı Alihan Kuruş ve 48 kişi hakkında, 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Burada şunu hatırlatmak istiyorum ben. Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon. Başsavcılığımızın takdirinde bu operasyon devam ediyor. Şu an herhalde gözaltı çalışmaları da devam ediyor. Yakalanmayanlar var. Ama uzun süreden beri takip edilen, çalışılan bir dosyaydı.
0: Şimdi... Şimdi bir başka önemli operasyon haberi. Malum Türkiye'de özellikle yeni nesil bu çetelerden sürekli bahsediyoruz ki onların liderlerinin yurt dışında olduğuna yönelik haberler vardı. İşte

0: Kırmızı bültenle aranan iki suç örgütü lideri düzenlenen operasyonlarla Gürcistan'da yakalandı ve Türkiye'ye getirildi.
1: Suç ve suçlularla mücadele yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da sürüyor. Kırmızı bültenle aranan iki organize suç örgütü lideri yakalandı. Operasyonlar Emniyet Genel Müdürlüğü, Interpol, Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda ilgili birimlerin işbirliğiyle gerçekleştirildi. Uluslararası seviyede aranan Red Kitler Organize Suç Örgütü Elebaşı Ferhat Delendi, Erdoğan Aykut Organize Suç Örgütü Elebaşı Erdoğan Aykut, Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. Ayrıca Kırmızı Bülten'le aranan Kule Emre Organize Suç Örgütü üyesi Bayram Tekalan da çeşitli suçlardan aranan 4 kişi de yakalananlar arasında yer aldı. Yakalanan şüpheliler kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve benzeri suçlardan aranıyordu. Operasyonlara ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den açıklama geldi. Bakan Çiftçi, organize suç örgütlerine net mesaj verdi.
2: Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, milletimizin huzuruna kasteden, gençlerimizi suçun karanlığına çekmeye çalışan organize suç örgütlerinin peşini bırakmayacağız. Türk devletinin nefesi enselerinde, adaletin eli yakalarında olacak. Emeği geçen tüm kahramanlarımızı tebrik ediyorum.
0: Bir de zehir tacirleri var. Her geçen gün yeni yöntemler buluyorlar ki operasyonlarda da bunlar zaten tespit ediliyor. Ekranlarınıza getiriyoruz ama şimdi ekranlarınıza getireceğimiz yöntem kimsenin aklına gelmezdi. Çünkü bu kez o zehir tacirlerinin kullandığı yöntem, kullandığı kişi bir bebekti.
3: Biricik evladını kendisine kalkan yaptı. Zehir taciri anne ve suç ortağı polisin dikkatiyle kıskıvrak yakalandı. Sabah gazetesinden Emir Somer'in haberine göre uyuşturucu tacirlerinin insanlık ölmüş dedirten yöntemini gözler önüne seren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin dikkati oldu. Uyuşturucu kuryesi bir annenin satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddeleri alıcılara veya suç ortağına teslim ederken yakalanmamak için 2 yaşındaki bebeğini zehir sevkiyatlarında kullandığı ortaya çıktı. Kurye anneyi adım adım takibe alan ekipler olası bir kontrolde dikkat çekmemek için bebeğiyle hayatın doğal akışındaymış gibi davrandığını, uyuşturucu maddeleri ise teslimatlara bebek arabasıyla götürdüğünü gördü. Buluşma noktası olarak kameraların görmediği kör noktaları seçen kurye ile satışa hazır uyuşturucu maddeleri temin ettiği suç ortağını yakalamak için harekete geçen ekipler, alışveriş sırasında operasyon yapma imkanı olmasına rağmen 2 yaşındaki bebeğin etkilenmemesi için sabırla bekledi. Kuryenin bebek aracıyla buluşma noktasından biraz uzaklaşmasına fırsat veren ekipler, iki suç ortağı birbirinden tamamen uzaklaşınca operasyon için düğmeye bastı. Uyuşturucu taciri bindiği aracında, kurye kadınsa farklı bir noktada, uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapmak suçundan kıskıvrak yakalandı. Araçta ve bebeğini kendisine kalkan olarak kullanan kuryenin evinde yapılan detaylı aramalarda 1 kilo 710 gram esrar ve 410 gram kokain ele geçirildi. İki suç ortağı da tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2 yaşındaki bebek koruma altına alındı.
0: Şimdi malum özellikle son dönemde hemen herkesin, velilerin, anne babaların tepkisini toplayan bazı sahne şovları var. Bazı şarkıcılar ya da şarkıcı grupları söz konusu. Şimdi gerekçe ne? Müstehcenlik. Gerekçe ne? LGBT sapkınlığını öven ya da buna yönlendiren, bilinçaltına yerleştiren sahne şovları, görseller ya da şarkı sözleri kullanılması. Şimdi geride bıraktığımız gün Mabel Matiz olarak bilinen bir şarkıcı var, Fatih Karaca. Bir şarkı klibi yapmıştı, Haleylim diye. Şimdi onun söz ve klibine yönelik bir soruşturma başlatıldı. Bir nedir detaylar bakalım.
4: Geri ver, geri ver bana düşün.
2: klipte ve şarkı sözlerinde müsteşenliği meşrulaştırdığı iddiasıyla şarkısına soruşturma açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şarkıcı Mabel Matiz olarak bilinen Fatih Karaca'nın dijital platformlarda yayınlanan Halleylim isimli şarkısına ait video kliple ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şarkıya ait video klibin şarkı sözleriyle birlikte değerlendirildiğinde müsteşenlik suçu kapsamında kaldığının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve gerekli soruşturma işlemlerinin yapılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldığı bildirildi. Matiz'in geçtiğimiz yılda Perperişan isimli şarkısına soruşturma başlatılmıştı.
4: Haberle bir şey soracak mısınız?
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebi üzerine şarkıya erişim engeli getirilmişti.
0: Tabii bu konuların özellikle yayıldığı nokta kontrolsüz alanlar olan dijital medya ya da sosyal medya. Televizyon ekranlarında yasaklansa da bu kez internet üzerinde ya da o dijital medya platformlarında, dizi film platformlarında bunlar kontrolsüz bir şekilde yayılabiliyor. Bunun için evet ülkemizde de alınan önlemler var. Yurt dışında da alınan önlemler var. En belirgini sosyal medya. Şimdi önümüzdeki günlerde ülkemizde de artık aktif hale gelmesi bekleniyor. Mesela Avustralya'da da bir örneği var. 16 yaş altındaki kullanıcılara ait 756 bin sosyal medya hesabı kapatıldı.
2: Ülkeler çocukları sosyal medyanın zararlı etkilerinden korumak için yeni önlemler alıyor. Avustralya'da 16 yaş altındaki kullanıcılara ait toplam 756 bin sosyal medya hesabı kapatıldı. Avustralya, Aralık 2025'te 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya platformlarına erişimini kısıtlayan yasayı hayata geçiren ilk ülke oldu. Yasanın ardından denetimler sıklaştırıldı. Yapılan kontrollerde 16 yaş altı bireylere ait olduğu belirlenen 462 bin Instagram ve 294 Facebook hesabı kapatıldı. Avustralya'nın ardından Malezya'da 16 yaş sınırlamasını yürürlüğe koydu. İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Danimarka ve ABD gibi ülkelerde de benzer kısıtlamalar için çalışmalar sürüyor.
0: Son dönemde piyasalardaki hareketliliği ekranlarınıza getiriyoruz. Benzinde durum ne? İşte motorinde durum ne olacak? Altında yatırımcılar ne yapmalı diye. İkinci el otomobil piyasasında peki durum nasıl? Özellikle sıfır araç kampanyaları son dönemde bir hayli artmış durumda. Bu da ikinci el otomobil piyasasında bir durgunluğa sebep oldu. Peki bu bir fırsat mı? Ne yapmalıyız? Bakalım.
5: Son dönemlerde ikinci el piyasasında sektörde bir değişim oldu. Kontrolsüz yükselişten daha dengeli, daha stabil halde ikinci el piyasası o duruma geçmiş durumda.
1: İkinci el otomobil pazarında satışlar düştü. Hem sıfır hem de ikinci el piyasasında durgunluk hakim.
5: Yükselişler durdu açıkçası. Eski piyasanın ikinci el durumu eskisi gibi değil, yükseliş yok. Şu anda alıcının daha kıymetli olduğu bir dönem yaşıyoruz ikinci elde.
1: Otomobil sektöründe hem sıfır hem de ikinci el araç piyasası en durgun dönemlerinden birini yaşıyor. Son 6 ayda otomobil satışlarında büyük düşüş yaşandı.
5: Son durumlara bakarsak Haziran ayının 2026 Haziran ayında 306 bin adet yaklaşık araç ilana çıkmış ve bunların 160 bin adedi satılmış. Aslında piyasada bir hareketlilik söz konusu. Ama baktığımız zaman araçların satış durumunda yani daha çok sektörde araç satmak isteyenlerin satabildiği dönem yaşıyoruz yani aslında.
6: İkinci el satışlardaki durgunluk sebeplerinden bir tanesi ise sarı ilanlar. Vatandaşlar ikinci el araçlarını satmak için sarı ilanlara koyuyorlar. Ancak koymadan önce sıfır otomobil fiyatlarına bakıyorlar ve işte kendi aralarında o fiyatları sıfır otomobil fiyatlarına göre sarı ilanlara koyuyorlar. Hal böyle olunca da araçlardaki durgunluk artıyor.
1: Otomotiv uzmanı Zafer Yaşa, araç satmak isteyenlerin ilan fiyatlarını değil, araçların reel piyasa değerini dikkate alarak fiyat belirlemesi gerektiğini vurguladı.
5: Yani sıfır araçlar kampanyası şöyle, dediğim gibi demin ilan fiyatlarıyla alakalı aslında. Aracını satmak isteyen insanlar aracını satabiliyor şu anda. Şimdi ilan fiyatlarına bakıp araç satmak isteyenler şu an araç satamıyor çok açıkçası. Gerçekten reel fiyatlar olması gerekiyor.

0: Yani vatandaşlarımız ilanlardan çok aracın gerçek reel fiyatını kale alarak satışa sunarlarsa, şu an ara satışları var. İşte Haziran verilerini gördüğümüz gibi 300 bin adetten yaklaşık 160 bin adeti satılmış durumda.
1: Bu yılki Haziran'da.
0: Tabii 2026 Haziran ayından bahsediyoruz. Yani ikinci el piyasası bu durumda. Şu anda dediğim gibi aslında hareketlilik var. Ama araç satmak isteyenlerin zamanı, araç satmak isteyen insanların reel fiyatta olan fiyatlarda satılabiliyor. Sıfır araçların çok değiştireceğini düşünmüyorum.
2: Pek çok kişinin yakından takip ettiği bir süreçti üniversitelerdeki öğrenci affı YÖK. İşte o merak edilen sürecin detaylarını açıkladı.
3: Yükseköğretim Kurulu öğrenci affı düzenlemesinin uygulama detaylarını belirledi. Üniversitelerle ilişiği kesilen ya da bir programı kazandığı halde kayıt yaptıramayan binlerce öğrenciye eğitim hayatına dönme imkanı tanıyan süreçte başvuru takvimi ve şartlar netleşti. Buna göre düzenlemeden yararlanmak isteyen adaylar 9 Aralık tarihine kadar ilişkilerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunabilecek. Başvurusu kabul edilen öğrenciler 2026-27 eğitim öğretim yılında ders başı yapabilecek. Mücbir sebepleri bulunan adaylara bu durumun kalkmasından itibaren bir ay, sağlık mazereti olanlara ise heyet raporunu 9 Aralık mesai bitimine kadar ibraz etmeleri şartıyla ek süre tanınacak. Terör, kasten öldürme, cinsel istismar ve uyuşturucu gibi ağır suçlardan mahkum olanlarla sahte belgeyle kayıt yaptıranlar aftan yararlanamayacak. Aftan yararlanarak üniversitelerine dönen öğrencilere merkezi yerleştirme puanlarının yeterli olması durumunda örgün veya açık öğretim programlarına yatay geçiş hakkı verilecek. Kapatılan ikinci öğretim programlarındaki öğrenciler ise ilgili bölümlerin birinci öğretiminde öğrenimlerine devam edebilecek. Ayrıca başvuru yapacak öğrencilerden geçmiş yıllara dönük herhangi bir harç veya katkı payı ücreti talep edilmeyecek. Yalnızca bulundukları dönemin ücret koşulları uygulanacak. YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, bu düzenlemeyi yalnızca bir af değil, gençlerin yarım kalan hayallerini tamamlamaları için sunulmuş kıymetli bir fırsat olarak gördüklerini söyledi. Özvar, uygulamanın yürürlüğe girmesinden sonraki 4 ay içinde kaydı silinenlerin de kapsama dahil edilerek yeni mağduriyetlerin önüne geçildiğini vurguladı.
2: Şimdi artık saatler kaldı, nefesler tutuldu çünkü Süper Lig'de yeni sezon heyecanı Galatasaray Çorum Spor maçıyla başlayacak. Bu sene heyecan bir hayli yüksek olacak çünkü süper yıldızlar Türkiye'ye ardı ardına transferlerle geliyorlar ve böylece sadece Türk futbol severlerin değil, dünyada da hemen herkesin gözü Türkiye Süper Ligi'nde olacak.
4: Salah, Vlahovic, Trossard, Lukaku, Greenwood ve daha pek çok yıldız. Dünyanın dört bir yanından önemli futbolcuların transfer olduğu Süper Lig başlıyor.
5: Evet, hem çok dünya yıldızının olduğu bir yıl olacak bence de. Hatta daha da inşallah artarak devam edecek bütün takımlar için tabii ki.
6: Dünya futbolunda böyle gözden düşmüş, tamamen eskimiş, kimsenin yüzüne bakmadığı isimler değil. Tam tersi, artık dünya futbolunun merkezinde çok önemli kariyerleri, isimleri olan futbolcuları buraya getirebiliyoruz.
4: Galatasaray, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'i 2 yıl önce kadrosuna katmış ve pek çok başarıya imza atmıştı. Bu kez Trabzonspor Liverpool'dan Muhammed Salah, Beşiktaş Arsenal'dan Trossard ve Juventus'tan Vlahovic'i, Fenerbahçe ise Olympic Marsilya'dan Greenwood'u ve Napoli'den Lukaku'yu alarak Süper Lig'de dünya yıldızları geçidi oluşturmuştu. Artık Süper Lig sadece kendi arasında yarışan takımlardan ibaret değil, dünya yıldızları için de bir vitrin haline geldi.
5: Bu
6: yaptım. Salah dediğim gibi ikonik bir simge. Orta Doğu coğrafyasının en ünlü simalarından bir tanesi. Mutlaka onun gelişi oradaki insanların Trabzon'a, ülkemize bakışını farklı bir noktaya getirecektir. Beşiktaş'ta o onun gelişinden sonra birçok Koreli taraftarı biz tribünde görebiliyoruz.
4: Dünya yıldızlarının Türkiye'de olması sadece futbol severlerin seyir zevki için değil, Türkiye'de

0: ki turizm için de oldukça önemli.
1: Kahire'den direkt uçuşlar başladı. İran'dan Trabzon'a direkt uçuşlar başladı. İşte kombineler çığ gibi satılıyor, formalar çığ gibi satılıyor. Yayıncı kuruluşumuz Trabzonspor'un maçlarını yayınlaması için 40 ülkeyle anlaşma yapmış. Ülke sayısı 12 idi. Bir Muhammed Salah'la 40 ülke Trabzonspor'un maçlarını yayınlayacak.
2: 3 aylık aranın ardından yeniden başlayacak nefes kesen maraton bu sene çok zorlu geçecek. Avrupa kupalarından da beklenti büyük.
3: Bu kadar büyük paraların döndüğü bir ekonomide mutlaka bunu Avrupa'daki başarılarla taçlandırmak zorundayız.
4: Ben Avrupa'da yaşıyorum, Avrupa'dan geliyorum. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe büyük transferler yaptıkları zaman oraların televizyonlarında, haber bültenlerinde çıkıyor ve bu bizi gururlandırıyor yani.
5: Allah'a emanet.
6: Devam edeceğiz efendim Türkiye'nin ve dünyanın konuştuğu gündem başlıklarıyla konuklarımızla birlikte. Ama öncesinde yurttan ve dünyadan derlediğimiz kısa bir haber türü getireceğiz ekranlarımıza.
7: Milyoner iş adamının oğlu süper spor otomobiliyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bir kişi öldü. Yaralanan kazazedenin de 2025'te hapse girmemek için savaşa giden bir boksör olduğu ortaya çıktı. Baba ve kızı ters akıntı yüzünden açığa sürüklendi. Yavrusunu kurtarmaya gücü yetmeyen baba yüzerek yardım getirmeye gitti. O sırada bir balıkçı teknesi kanodaki kızı görüp kayda girdi. Ufaklık ölümden kurtulduğu için şanslıydı. Balık tutmak güzel bir hobi. Ancak Amerika'nın gölleri tehlikelerle dolu. 8 yaşındaki olta sevdalısı da keyif için balığa gitti. Ama nasibine bir pirana çıktı. Yaralanmadığı için o da şanslıydı. Komşu balkona çıktığında en dürüst hırsızlardan biriyle karşılaştı. Hırsız şaşkın bakışlar arasında koşarak uzaklaştı. Macaristan'da çiftçiler tarlada rekortmen bir karpuz yetiştirdiklerinin farkında değildi. Tartı 84 kiloyu gösterdi. Merak edenler için dünyanın şimdiye dek tartılan en büyük karpuzu 138 kilo. Yağmur sonrası kayganlaşan cam zeminde koşmaya çalışan kaplanlar karizmayı fena çizdirdi.
8: Çok güçlü şekilleniyor. Herkes atladı suya. Herkes karaya çıktı. Şu anda patlıyor.
7: Fethiye'de tur teknesi alevlere teslim oldu. Yangın patlamalarla büyüdü. Facianın eşiğinden dönüldü.
9: Karaya oturtacak tekneyi bilerek. Çok fena yanıyor.
10: Allah'ım kimseye vermesin.
7: Gezi teknesinde aralarında çocukların da bulunduğu 115 turistle mürettebat vardı. Mutfak bölümünde çıkan yangın kısa sürede tekneyi sarınca kaptan karaya yanaştı. Can yeleklerini giyen turistlerin bazıları suya atladı. Bir bölümü de botlarla tahliye edildi. Bir yandan alevlere müdahale sürerken dumandan etkilenen iki kişi hemen hastaneye kaldırıldı.
11: Yaşlı bir amcamız ümre parasını biriktirdiği altını bozdurmaya geldi. Panik halindeydi. Hareketlerinden şüphelendiğimiz için telefonda konuşuyordu.
7: Eskişehir'de telefon dolandırıcılarının hedefi olan yaşlı adam umre için biriktirdiği 1 milyon liralık altını bozdurmak üzere kuyumcuya gitti. Görevlinin dikkati sayesinde dolandırılmaktan son anda kurtuldu.
11: Dolandırıcılar tehdit etmiş, polisiz, savcıyız diye parasına göz dikmişler. Bizim dikkatimiz olmasaydı amcam dolandırılmış olacaktı.
12: Asıl düzelsin. Evet.
7: Elazığ'da Murat Nehri üzerindeki adada balık tutan iki kişi su seviyesi yükselince orada mahsur kaldı. Amatör balıkçılar arama kurtarma spor kulübü ekibi tarafından zorlu bir operasyonla güvenli bölgeye alındı.
12: Olta bir yere batmasın. Yok. Oltayı toplayın.
13: Tamam, ben kurtarım. Çok şükür kurtarma operasyonumuz başlarıyla tamamlandı.

0: Mersin'de sitenin havuzuna giren çocuk yüzme bilmediği halde büyüklerin girdiği bölüme atladı. Boğulma tehlikesi geçiren çocuğun imdadına görevli personel yetişti. Saniyeler içinde sudan çıkarılan çocuğun sağlık durumunun iyi olması yüreklere su serpti. Adana'da sahibinin ağızlıksız dolaştırdığı pitbull cinsi köpek sokak kedisine saldırdı. Olay yerinden kaçtığı öne sürülen köpeğin sahibine 95 bin lira para cezası kesildi. İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı ihbarı narkotik ekiplerini harekete geçirdi. Kuzey Marmara Otoyolu'nda durdurulan araçta gizli bölmelerde uyuşturucu hap ve sentetik ecza ele geçirildi.
1: Beyaz kutular içerisinde.
0: Perseid meteor yağmuru gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Yılın en çok dikkat çeken gök olayı Türkiye'nin dört bir yanında ilgiyle izlendi.

0: Devam ediyoruz efendim. Dünyanın ve ülkemizin konuştuğu özellikle dış politikadaki önemli başlıklarla. Şimdi kıymetli konuklarımız da var. Hemen kendilerini de takdim etmek istiyorum ben sizlere. Doçent Doktor Furkan Kaya bugün bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Yayınlar diliyorum Tayyip Bey.
0: Çok teşekkür ediyorum. Gazeteci Güngör Yavuz Aslan. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Ve Doçent Doktor Kemal Olçar. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim. İyi geceler.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi yıllarca aslında ekrana getirdiğimiz mesela bir harita vardı. Türkiye Ateş Çemberi'nin ortasında yer alıyor ama öyle bir duruma geldi ki artık güneyimizde, etrafımızda bir şekilde yeni ateşler yakma teşebbüsünde bulunanlar var. Onlara yönelik net mesajlar veriliyor. Yeni anlaşmalar ve yeni çatışma bölgeleri de her geçen gün yine bu gündeme eklenen önemli başlıklardan birisi. Ama gözler özellikle Hürmüz'e kilitlenmiş durumda. Genel itibariyle yaşanılanlara yeni bir şey eklenmedi. Yani İran yine diyor ki Hürmüz bizden sorulur, Hürmüz kapalıdır. Ateşkes savaş, ateşkes savaş. Değişen bir durum yok. Açıklamalarda da değişen bir süreç yok ama ortaya çıkan bazı iddialar var. Şimdi onlardan birisiyle devam edeceğiz. Kemal Hocam sizi de bir böyle davet edeceğim kısa bir süre. Şimdi şöyle bir iddia ortaya atılıyor. USS Abraham Lincoln 250 gündür denizde deniyor. Daha önce sizlerle konuşmuştuk. Bu görev güçleri ne kadar süre açık denizde kalabiliyor, ne kadar süre sonunda geri dönmesi ya da değişmesi gerekiyor diye. Askerlerin psikolojisini özellikle tartışmıştık ama bu iddialar bir kez daha gündemde. Gemide 5000 askerin görev yaptığı, bazı askerlerin denize atlamaya çalıştığı iddia ediyor. Kötü yaşam koşulları sebebiyle her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri donanması bu iddiaları reddetse de.
3: Evet. Şimdi psikolojik travma diye bir konu var. Özellikle asker olanlar, yani ordu mensupları, yükümlüler ya da profesyonel askerler bunu çok sıkça yaşarlar. Mesela 2. Dünya Savaşı esnasında bir anket yapılmış. Ankette şu soru soruluyor. Buradaki işiniz ne sizin? Niçin buradasınız daha doğrusu? Soru bu. Tabii 2. Dünya Savaşı'ndaki asker tipolojisine baktığınız zaman yoldan geleni geçeni, bugün Ukrayna'da da yapılıyor aynı şey, toparlayıp bir iki kısa eğitimle tüfek verip hemen cepheye yolluyorlar. Yani yoldan hiçbir eğitim almamış geçen insanları doldurmuşlar. Hatta 2. Dünya Savaşı'nda her iki Rus askeri bir silah düşüyordu. Birisi savaşıyor, o geride, o ölünce hemen onun silahını alıp savaşmaya devam ediyor. Böyle bir travmatik ortam var. Sorunun karşılığı şu olmuş. Biz ailemizi bekliyoruz. Yani ailemizi korumak için geldik buraya diyenler var. Yani vatanını, toprağını, işte bir stratejik bir hedefi ülkece ele geçirip avantaj, öyle bir üst seviye bir değerlendirme yok. Bir de soru şu, ikincisi diyor ki işte soruda sizi en çok yoran şey ne? Sıkıntıya sokan beklemek ve belirsizlik. Askerleri en çok yoran konu bir yerde sabit beklemek ve belirsizlik. Çünkü askerler stratejik, operatif ve taktik hedeflerde netlik ister. Politik

0: hedefler de nettir ama o biraz daha böyle abstrakttır, soyuttur. Onun dışında kalan askeri hedefler stratejik seviyede bir şehrin ele geçirilmesi. Operatif hedef nedir? Şehrin giriş çıkış noktalarının tutulması. Taktik hedef nedir? İşte bir tane köy kadar büyüklükte bir arazi parçasını ya da bir tepenin ele geçirilmesi. Bu netlik yoksa ordularda çok büyük travmatik sonuçlar çıkabilir.
1: Bu saydıklarınızın hiçbirisi burada yok. Yani bir şehir, bölge ele geçirilmiyor.
0: Tabii. O yüzden Pentagon gerçekten sıkıntı içerisinde. Yani reddedilse de biz tabii uzun yıllar silahlı kuvvetlerde görev yaptığımız için o bölgelerde askerin psikolojisini falan çok iyi biliyoruz. Hem uluslararası görevlerde çalıştık, hem terörle mücadelede çalıştık, hem düzenli harp tatbikatlarına katıldık, hem Kıbrıs'ta görev, yani bir sürü yerde görev yaptığımız için askerlerin gerçekten Türk ordusu, Mehmetçiğimiz çok farklı tabii bu gruplardan. Bunlar daha vahim durumdalar.
1: Merak ediyorum hocam. Mesela şöyle bir şey geçtiğimiz zamanlarda bazen işte ekranlara getiriyorduk. İşte asker değişimleri yaşanıyor. İşte özellikle Körfez'e gelen uçaklarda yeni personeller, bu personeller bu uçaklardaki personellerle değiştirilecek vesaire. Ama şimdi bölgede bir de yaşananların yanı sıra sürekli kamuoyunda gündeme gelen bazı iddialar. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin füze stoklarının azaldığı, savunma mekanizmasının yani zayıfladığı, aslında daha çok asker kaybının olduğu ve bunların açıklanmadığı yönünde ve İran'ın geri adım atmaması, açık denizdesiniz ve sürekli hedef halinde, yani üzerinize bir füze gelebilir ya da bir korsan saldırıyla karşı karşıya kalabilirsiniz açık denizde.
0: Tabii. Yani açık denizlerde bir uçak gemisinin bir yıl süreyle, yani 365 gün süreyle sabit bir noktada kalması çok riskli bir konu. Hep söylediğiniz tehditten dolayı, yani İran'ın nereden, ne şekilde, nereye vuracağı belirsiz. O yüzden o uçak gemileri çok zarar görüyor. Bir de içindeki askerlerin kendi şeyi var, psikolojik durumları var. Ben çok yanlış olduğunu düşünmüyorum. Yani atlamalar çok uç noktalar ama gerçekten olabilir. İntihar girişimleri. Çünkü o askerlerin aileleri var. Hepsinin Amerika Birleşik Devletleri'nde bekleyen insanları var. Onların doğum günü, ölen bireyler var aile bireylerinden. Onlara bile gidemiyorlar çoğu.
1: Irak'ta onların, hep duymuştuk, Afganistan'da intihar eden askerler
0: çok
1: vesaire
0: fazla
1: olduğunu.
0: Mesela İsrail ordusu daha kötü durumda. İsrail ordusundaki psikolojik travma eşiği aşılmış durumda. Yani bir ordunun psikolojik travmatik eşiği aştığında muharebe edemez hale geldiği örneğini İsrail katil ordusunda görmek
1: mümkün. Kaç kez beyaz bayrak çektiler.
0: Kaçaklar. Mesela biz onlara döküntü deriz. Hı hı. Kaçak bunlar. Kaçarlar. Cepheden kaçarlar. Ya da cepheye giderken yolda kaçarlar. Hı hı. Bizim dönem, yani şeyde, İstiklal Harbi döneminde de vardır. O yüzden döküntü toplama noktaları teşkil eder silahlı kuvvetler, genellikle ordular. Burada tabii denizdesiniz. Kaçma şansınız yok. Bir yere sıkışmış kalmışsınız. Çok dar bir alan. Hep periyodik hareketler yapıyorsunuz, rutin hareketler ve bir de savaşın gerginliği var. Bunları toplayınca denizde de atlarsınız. Kaçakçılarla işbirliği yapar, botlarla da kaçarsınız. Ya da başka yollarla kendinize zarar verip askerliğe elverişli hale getirirsiniz.
1: Bütün yani bu iddialar yaşar, gerçeği çok ihtimalle doğru. Olabilir.
0: Çok, ben çünkü Amerikan asker tipolojisi, West Point falan, hı hı, o mezunlar harici, onlar profesyonel subaylar. Geri kalanlar hep Hispanik gruplar, Afro-Amerikalılar. Yani kısa süre askerlik yapıp özellikle bu bölgede yüksek maaş almak için geliyorlar. Üniversite eğitimini finanse ediyorlar. Ailelerine ev alıyorlar. Kendilerine araba alıyorlar. Böyle bir beklenti içinde olan amatör gruplar bunlar. O yüzden çok ağır, şiddetli, hı hı, koşullarda bu tür muharebe şartlarını taşıyabilecek kapasite değiller.
1: Amerikan ordusu bu şekildeyken İran ordusundaysa bir yenilenme görüyoruz. Şimdi İran'ın askeri yapısına baktığımızda herkes bir kere Müşteba Hamane'ye bağlı.
0: Evet.
1: Müşteba Hamane'nin altında bir Genelkurmay Başkanlığı var. Genelkurmay Başkanlığı'nın altındaysa iki ordu, evet, görünüyor. Doğru. Bunlardan birisi İran Devrim Muhafızları, bir diğeri de
0: Milli Ordu.
1: Milli Ordu Erteş olarak da, evet, ifade ediliyor. Şimdi bir de Lojistik Bakanlığı var anladığımız kadarıyla. Hı. Şimdi üç farklı yapı tamamen Müşteba Hamane'nin ağzına bakıyor.
0: Doğru.
1: Şimdi geçtiğimiz günlerde orada bir yenilenme durumu söz konusu oldu. Devrim Muhafızları ordusu içerisinde özellikle sanırım ki bu yapıdaki en güçlü.
0: Bütün yatırım buraya yapılmış.
1: Burada.
0: Evet. Esas güç bu.
1: Besiç de bunun içerisinde. Gerek Besiç gerek Devrim Muhafızları ordusu da bir yenilenme oldu. Ve İran ordusunu Amerika Birleşik Devletleri ordusunun karşısında

0: hani teknolojik imkanlar dışında psikolojik olarak daha üstün bir seviyeye mi taşıdı?
1: Tabii. Ordularda moral motivasyon çok kritik bir husus. Her şeyiniz olabilir. Teknik donatım vesaire donanım. Ama moral ve motivasyon seviyesi düşükse eğer savaşamazsınız. Hı. Ordular ilerlemez. Doruk noktasına çıkarır savaşı ve muharebeleri kaybetmeye başlarsınız. En sonunda savaşı kaybedersiniz. Burada üstünlük, moral motivasyon üstünlüğü ve ev sahibi ülke olmak hasebiyle etik, en azından ahlaki üstünlük de İran ordusunda gözüküyor. Dolayısıyla burada kendini savunma düşüncesinden kaynaklı yüksek moral var. Ve bir de İran devrim muhafızları, milli orduyu çok takip etmiyoruz çünkü etkisi çok düşük, ama devrim muhafızları kendini yenileyebilen bir ordu yapısına sahip. Mesela emir komuta birliği, bu laf çok kritik. Emir komuta birliği çökerse, ki çöktü, 2-3 defa çöktü. Hı hı. Genelkurmay başkanını öldürdüler. Kaç defa? Bu belki dördüncü, bilemiyorum, saymadık artık. Ne bileyim, devrim muhafızları genel komutanını öldürdüler. Bu kaçıncı? Gene saymadık, bilmiyoruz. Dördüncü. Yine değişti.
0: Sürekli yenileniyor yani.
1: Evet, o emir komuta birliğini süratle sağlıyorlar. O kadar güzel mekanizma kurmuşlar ki. Bakın, bizim silahlı kuvvetlerimizi de öldür. Hemen bir ast, bir üstün görevini yapmakla mükelleftir. Ve zorunlusunuz. Yani bir üstünüzün görevini öğrenmek zorundasınız. Yukarısı da öğretmek zorunda. Burada da öyle bir yapı var. Dolayısıyla onlar galiba 7 katmanlı bir sistem kurmuşlar. 7.ye kadar komuta birliği sağlanabiliyor. Yani 6 kişi öldü.
0: İlk İsrail'in düzenlediği o ilk operasyonlarda pek çok isim, pek çok komutan ardı ardına öldürülmüştü. Tabii, tabii. Hemen yeni görevlendirmeler ve devam etmişti. Hatta pek çok yapıdan da bahsettik. Sadece İran ordusu ile ilgili şunu merak ediyorum. Şimdi devrim muhafızları ordusu kurulduktan sonra neden düzenli orduya, Cumhuriyet ordusuna hala gerek duyuyorlar? Ya da mesela bunu neden lağve etmediler? Bir darbeden mi korkuyorlar?
1: 1979'da tek bir ordu vardı biliyorsunuz. Hı-hı. Milli ordu. O ordu, İran ordusu Şah'a bir darbe yaptı. Dolayısıyla Hümeyni'yle beraber. Dolayısıyla Hümeyni dedi ki, bunlar ona darbe yapmışsa yarın bana da yapabilirler. O yüzden devrim muhafızlarını kurdu. Devrim muhafızlarını kurduktan sonra devrim muhafızları orduları kurma eğitimi aldılar. Normal eğitim aldılar. Yurt dışında eğitim gördüler. Milli ordu biraz zayıf kaldı. Milli ordu eski nesil silah harp gereçlerinin deposu haline geldi. Yani hava kuvvetleri orada da var. Deniz kuvvetleri orada da var. Kara gücü de var. Ama üç güçten mürekkep bir yapı neredeyse devrim muhafızlarının getir götürücüsü haline geldi.
0: Ve yani normalde işte devrim muhafızları denildiğinde buraya, belki işte Besiç güçleri, Kudüs gücü gibi, yani o direniş eksenini yürüten ordu akıllara gelmesi gerekirken, bakıyoruz normalde Erteş içerisinde de kara, hava, deniz, tabii, var. Devrim muhafızları içerisinde de kara, paralel, hava, deniz ordu var. Paralel bir ordu. Evet. Hangisi paralel?
1: Yani devrim muhafızları paralel. Tabii sonradan inşa edildi. Çünkü İran'ın kadim ordular şeyi var, geleneği var. Ya yani eskiden kaynaklı devam eden ordusu var.
0: Kötü bir ordu, tabii, geçmişine sahip.
1: Yarın
0: İran,
1: öbür gün devrim muhafızları lavde edilebilir. Milli ordu canlandırılabilir. Bunun birleşmesi gerekiyor. Niçin birleştirmiyorlar? Onun biraz da sembolik etkisi var milli ordunun. Diğer tarafta bir de Besiç dediğiniz bir güç var. Paramiliter bir güç. Yani kaynaklar şöyle söylüyor. Yaklaşık mevcutları 150 bin silahlı, 2-2,5 milyon yarı silahlı paramiliter. Yani küçük hafif silahlar. Bir de mevcutları yaklaşık 6-7 milyona ulaşacağı, hatta olduğu iddiaları var. Yani buraya kaydettiriyorsunuz kendinizi Besiç grubuna. Silahınız yok ama sokakta asayiş sağlıyorsunuz. Ya da size silah veriyorlar. İşte içeride gayri nizami harp yapıyorsunuz. Hı. Ya da o 150 bin tam tesisatlı grubu alıyorsunuz. Geri bölge emniyeti görevi veriyorsunuz. Yani sivil kuvvet gibi geri bölge emniyeti yapıyorsunuz. Burada Hava Savunma Kuvvetler Komutanlığı var aynı zamanda devrim muhafızların içerisinde. O bütün o füze komutanlıkları, hava savunma komutanlıkları hep ona bağlı. Bu tabii Kudüs gücü var bir de mesela. O da çok kritik bir güç, komutanlık. O doğrudan Suriye, Irak ve civardaki Lübnan, Yemen, o bölgedeki tüm harekatlardan sorumlu. Yani
0: İsmail Kani'nin başında oldu. Tabii, öncesinde de Süleymani'nin,
1: Kasım Süleymani'nin olduğu. Orada ünlendi zaten onlar. Suriye'de biliyorsunuz karargah oradaydı o zamanlar. Esad'la beraber çalışıyorlardı. Ve dolayısıyla oradaki bütün Şii milisler, Haçlı Şabi grubunun büyük kısmı, hı hı, işte şeydeki Hizbullah grubu, Yemen'deki Husiler falan, hepsi Kudüs gücü
0: devrim
1: komutanına
0: bağlı.

0: Kudüs gücüne peki, bağlı, o da devrim muhafızlarına bağlı.
1: Bir yine tecrübenize dayanarak sormak istediğim son soru. Şimdi bir kuruma yakıldan hep bahsederiz askeriye içerisinde. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nde de bahsediyoruz. İşte o West Point'le yanlış hatırlamıyorsam.
0: Kara Harp Okulu. Amerika'nın Kara Harp Okulu
1: West Point. Kurmay özellikle yetiştirmede değil mi?
0: O subay yetiştirir. 4 yıllık lisans. Onlar mühendis, subay mühendisler. Bizim Kara Harp Okulumuzda yetiştirebiliyorsunuz subay mühendis. Hı hı. 4 yıllık. Kurmaylık okulu orada başka. Staff officer dedikleri, bizdeki gibi değil onlar.
1: Peki şimdi burada bir kurmay akıl dediğimizde en azından resmi kaynaklarda şöyle bir bilgi geçiyor. Sınırların ve ülke topraklarının savunulması, evet. Resmi orduda işte konvansiyonel savaş yetenekleri burada. Hava, deniz, kara gücünün işletilmesi nokta. Devrim muhafızlarına baktığımızda da ulusal güvenliğin korunması, füze ve İHA kapasitesi vesaire, tüm bunlar onlardan sorumlu. Evet. İç güvenlik onlardan sorumlu. Ülke dışındaki askeri faaliyetler onlardan sorumlu. Her ne kadar eşitmiş gibi bir görev paylaşımı gibi görünse de
0: hiç eşit değil.
1: Değil aslında.
0: Değil. Bakın ne diyor burada? Ulusal güvenliğin korunması. En yüksek politik güvenlik görevi devrim muhafızları. Burada ne diyor? Sınır koruması. Yani bizim hudut birlikleri gibi düşünün. Huduttaki birlikler, karakollar var biliyorsunuz. Hı hı. Onların bağlı olduğu stabil bir görev. Hı. Dolayısıyla oradaki, yani devrim muhafızları kendini güvenlikle ilgili böyle biraz hantal işlerden sıyırmış, bunlara vermiş. Dolayısıyla bakın, toprak savunması ve sınır güvenliği diyor. Konvansiyonel savaş. Konvansiyonel savaş nedir? İşte tankla, topla, işte piyade tüfeğiyle yapılan savaş. Burada ifade etmiyor ama nükleer kapasitesi olsaydı İran'ın, nükleer ordu, nükleer güç ve kuvvet komutanlığı devrim muhafızlarına ait olacaktı. Kritik bir eşik aslında. Hava, deniz, kara gücünün işletilmesi. Yani burada ne diyor bakın? Yine iç güvenlik, ülke dışındaki askeri faaliyetler, füze ve İHA kapasitesi. Yani şuradaki yetenekler milli orduyu kat kat üstündür milli orduya. Onun için buradaki temel sıklet merkezi ve ağırlık devrim muhafızlarındadır.
1: Peki.
0: Amerikalılar o yüzden yanlış sıklet merkezi seçtiler. Asıl seçmeleri gereken devrim muhafızlarının ortadan kaldırılması idi. Onu yapamadılar. O yüzden savaşı kaybediyorlar.
1: Peki. Furkan Hocam, genellikle özellikle İsrail'in ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın iç olaylarına müdahale etmede muhalif kesimleri, işte Şah yanlılarını vesaire hep kullandığını biliyoruz ki daha geride bıraktığımız gün ekranlara getirdik. İsrail Dışişleri Bakanlığı diasporadaki pek çok İranlıyı bir araya getirmişti. Onları ağırlamıştı. Şimdi yeni bir şeyler deniyor İsrail. Şimdi bu ordudan bahsederken ister istemez bir rekabetten de bahsedebiliyoruz.
0: Evet.
1: Çünkü lağvedilme derecesine gelmiş bir İran ordusu var. Pers gücünü, Pers ordu kültürünü yansıtan, bir de devrimi, rejimi savunan ve onun eseri olan devrim muhafızları var. Onu savunmaya yönelik. İran'da askeri darbe beklemek ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin, İsrail'in bu ordu içerisinde bu orduyu kullanarak bir darbe planlaması yapabilme ihtimali hiç yok mudur?
2: Soru güzel bir soru. Aslında bu ihtimali biz daha önce size yapmış olduğumuz yayınların içerisinde ben bahsetmeye de çalışmıştım. İran hangi İran? İran hangi İran'la muhatabız ya da İran'ı nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Şimdi ben de hep şunu referans alıyorum. Netanyahu'nun biliyorsunuz bu İran 12 gün savaşında yanlış hatırlamıyorsam söylemişti. Buradan Pers halkına sesleniyoruz. Onları da özgürleştireceğiz. Onları da bağımsızlaştıracağız. Hatta işte bu Babil sürgününden Yüce Kiros, ünlü Pers komutanı Kiros bizi kurtarmıştı. Şimdi sıra bizde demişti. Ben de o zaman dedim ki bu adam Netanyahu neden Perslere özgürlük vaat ediyor? Yani İran'da sadece Persler mi yaşıyor? Orada Türkler var, efendim Beluciler var, Kürtler var, çeşitli etnik mensup. İranlar dese belki farklı olacaktı ama Pers üzerinden siyaset yürütmesi aslında sizin söylemiş olduğunuz ihtimali bu anlamda kuvvetlendiriyor. Şimdi hocam devrim muhafızlarını anlattı ki ben işte kendi okumam, kendi görüşüm. İran devlet ordusuyla devrim muhafızları arasında ciddi bir görüş ayrılığı var. Özellikle İran devrim ordusu, yani rejim inşa edildikten sonra kurulan ordu, biraz evvel hocamın da dediği gibi efendim Hümeyni'nin kendi siyasetini, kendi koltuğunu veya işte rejimi korumak üzere kurmuş olduğu bir güvenlik ordusu. Ama işin biraz derinine indiğimiz zaman bu ordunun bir şekilde Pers siyasetini,

0: siyasetini korumak üzere ve içerideki Türk ağırlığının, Türk lobiciliğinin, Türk siyasetini sınırlamak üzere kullanılan bir ordu olduğunu da görüyoruz ki savaşta da bunu hissediyoruz. Çünkü hatırlayın, Pezeşkiyan hükümetinin, Pezeşkiyan'ın temsil ettiği grubu baskılamak, hatta siyasetin dışına mümkün olduğunca itebilmek üzere de büyük bir baskı var. Hatta işte Pezeşkiyan'a bir suikast olur mu, Pezeşkiyan'a bir darbe olur mu? Zaten bunu planlayanlar aslında Pezeşkiyan'a bir darbeyi belki de ortada, daha doğrusu sıcak tutmak üzere bunu gerçekleştiriyorlar. Şimdi dolayısıyla biz İran dediğimizde, İran ordusu dediğimiz zaman burada iki başlı ordunun ama devrim muhafızlarının şu anki konjonktür itibariyle Mujtaba Hamaney, biliyorsunuz yine konuştuk, yaşıyor mu yaşamıyor mu, bir hayalet mi, ne olduğunu bilmiyoruz. İşte son derece efsaneleştirilen, işte yerin birkaç altında işte ulaklarıyla haber gönderiyor. İşte efendim şöyle yazışıyor ama bunun bir kanıtı yok. Pezeşkiyan işte panelvan bir arabaya binmiş, onu görmüş. O mu değil mi belli değil. Karanlığın arkasındaymış. Yani böyle sürekli bir işi efsaneleştirmeye çalışıyorlar ki velayeti fakihin gücü hala devam edebilsin. Ama diğer taraftan baktığımızda işin hani İran'ın gidişatına, ki işte ifade ettiniz, şimdi Şah'ın oğlu biliyorsunuz, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden savaş başlar başlamaz hemen ortaya çıkarıldı. Yani bir anda bir Hollywood aktörü gibi giydirildi, kuşatıldı. Efendim ben babamın tahtını almaya geliyorum. İşte taht gerçek sahibine gelecek. Yani monarşiyi devam ettireceğiz dedi. İşte efendim şimdi oraya iş gelirse o zaman ben 1925'e giderim.
1: Şimdi bunun üstünü çizdi. 1925. Donald Trump bu ismin üstünü çizdi.
0: Çizdi çizdi.
1: Bundan olmaz dedi.
0: Ama şey,
1: şimdi İsrail'in temaslarına bakıyorum. Evet. Dün mesela yaptığı açıklamada İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 2500 yıllık ortak tarihten bahsediyor. İranlılarla Yahudilerin ortak tarihinden, i̇şte kardeşliğinden bahsediyor. Pastör vardı İran diasporadaki, evet. Mesela pastörlerden birisi. Yani İran'da tüm muhalif kadroları, farklı inançları bir araya getiren, hatta Dürzileri de, kendi içerisinde bir Dürzi milletvekili var, onu da koymuş. Knesset'te görevli. Bu sefer yani o yeni bir oyun tezgahlanıyor anladığımız
0: kadarıyla. Yalan tarih inşa ediyorlar tarih ve 2500 yıllık tarih Pers tarihi değildir, Türk tarihidir. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bakın 55 milyona yakın Türk yaşıyor İran'da. Horasan Türkleri var, Kaçar Türkleri var, Afşar Türkleri var, Azerbaycan Türkleri var. Evet, Farslar da var, Persler de var. Ama tarihe baktığımız zaman İran medeni alan kolonlarını Türkler oluşturur.
1: Hocam son 1000 yıl, şimdi hep 3000 yıl falan diyoruz ama son 1000 yıl Türk devletleri.
2: En son Kaçkar Hanedanı var.
0: Kaçkar Hanedanı 1925, ona da darbe yapıldı biliyorsunuz.
1: Afşar.
0: Afşarlar da bakın
1: Safeviler,
2: Büyük Selçuklu, Timurlular. Size.
0: Ön Türk tarihinden bahsediyorum. Yani işin Sakalar, İskitler boyutuna gittiğimiz zaman İran medeniyetine Türk medeniyeti olduğu ortaya çıkıyor zaten. Yani bu efendim işte onların işte Medler ve Türkler diye bir eser var. İzleyenlerimiz okuyabilirler. Medlerin Türk olan bunlar ama bir görüş var. Yani bunlar bazı parçalar bir araya getiriliyor ve orada ciddi bir Türk tarihi karşımıza çıkıyor.
1: Şimdi buna itiraz eden İranlılar olabilir.
0: Olabilir. Ben ama, bir şey demiyorum. Olabilir.
1: Buna itiraz edenler buna mesela ne kadar itiraz ediyorlar? Hani bir şekilde ortak bir tarihten bahsedebiliyoruz. Türkler ve İranlılar, Persler denilince ama Yahudiler ve İranlılar denilince ne kadar ortak bir tarih?
0: İşte tarih Kiros'a dayandırıyorlar. Çünkü Nabukendezar'ın Babil sürgününe gönderdiği Yahudileri kurtaran Kiros, Persler'in ünlü komutanı Kiros, Babil sürgünden kurtarıp onları tekrar işte bu bereketli vadiye, işte efendim yeniden işte efendim Filistin topraklarına götürdüğü iddia ediliyor. Dolayısıyla Netanyahu'nun efendim biz sizi özgürleştireceğiz, gelin Persler bir arada olalım. Şimdi bakın Tahir Bey, benim şüphelerim şurada artıyor. Ben herkesi bu sepete koymuyorum ama savaşın gidişatı noktasında bu benzine ateş döken, daha doğrusu ateşe benzin döken bir taraf var. Yani devrim muhafızları içerisinde bu savaş devam etmeli diyen bir kesim var. İsrail'de bu savaş devam etmeli diyen bir kesim var. Bakıyorsunuz söylemlere, 2000 yıllık, 1500 yıllık bizim, işte 2500 yıllık bizim ortak tarihimiz var dedikleri zaman da bu kavşak birleşiyor. Şimdi dolayısıyla İran'ın parçalanması ve bölünmesinde bilhassa İşte efendim Kürtleri de burada Mahabat bölgesinde onlara yer vereceğiz. Belucistan'da Belucilere vereceğiz. Efendim Azerbaycan Türklerini kuzeyle birleştireceğiz gibi sözlerle aslında güney bölgesini bir Pers bölgesi ilan etmek, Basra Körfezi'nde bir Pers Körfezi yapmak suretiyle buradaki ticaret onların umurunda değil o işin. İşin ticaretine bakıyor bunlar. Hem Hürmüz Boğazı'na, Hürmüz Boğazı Pers Boğazı olacak. Basra Körfezi'de Pers

0: az olacak ve işte kontrol bunların mekanizmasında olacak. Yani dolayısıyla şu cümle bile tarihin ne kadar yanlış yorumlandığını ortaya koyuyor. Ondan dolayı ben size söylüyorum.
1: Peki bunların şunu da merak ediyorum aslında. Baktığımızda bu savaşın başlangıç noktası, yani 28 Şubat dönemine baktığımızda, öncesine İsrail ile İran iki rejim, iki yayılmacı politika birbirine olan ana düşmanlık üzerine kurulu. Her ne kadar büyük şeytan İran için Amerika Birleşik Devletleri olsa da sahadaki bu yayılmacı politikalar, çatışma alanları iki düşmanlığın üzerine kurulu.
0: Evet.
1: Şimdi biz günlerdir, haftalardır ateşkes ateşkes diyoruz. Bu ateşkes Amerika ile İran arasındaki bir ateşkes. Şimdi haliyle Amerika ile İran anlaşsa dahi,
0: evet,
1: İsrail İran düşmanlığı ve bu düşmanlık üzerinden oluşabilecek yeni çatışma alanları devam edecek demek.
0: Evet, evet. Zaten şimdi Netanyahu dedi ya, biz anlaşmaya uymak zorunda değiliz dedi. Evet. Hatta meydan okumasını yine Gazze'de yaptı. Gazze'deki ateşkes anlaşmasına uymayacağız, bir çekilmeyeceğiz dedi. Trump ne demişti? Bu ateşkese uyulacak. İşte efendim Hamas silah bırakacak. Efendim İsrail işgal ettiği topraklardan geri çekilecek Gazze'den dendi. Şimdi o mesaj aslında İran'a gönderilen bir mesaj. Yani Amerika'nın ateşkesi bizi ilgilendirmiyor. Çünkü onlar diyorlar ki bizim İran içerisinde işbirliği içinde olduğumuz gruplar var. Hmm. Şimdi neden bunu söylüyorum? Bakın yine onlardan referans vereceğim. Ahmedinejad dönemin cumhurbaşkanı dedi ki, biz hatırlarsınız Mossad'la, buradaki Mossad'la mücadele için bir birim kurduk dedi. Onun başına da bir adam getirdik. Bu adam da Mossad ajanı çıktı dedi. Yani şu cümle Tahir Bey, şu anki İran siyaseti içerisindeki kripto Mossadçıların, efendim Siyonistlerin kim olduğu noktasında bizi biraz şüpheye düşürüyor. Ondan dolayı diyorum Türkiye'nin burada İran içerisindeki Türkiye ile işbirliği yapmak isteyen, bu savaşı bitirerek bir an önce entegre olmak isteyenler, ki ben Mekke İttifakı ilan edildiği zaman üzerine basa basa söyledim, İran da bunun içine girmek zorunda. Bakın işte zorunda.
1: Girmemesine neden olan işte bu. Başka ülkeler mi ya da ittifak üyeleri mi, genellikle Suudi Arabistan gösterir, yoksa İran mı? Yani İran ötekileştiriyor mu, ötekileştiriliyor mu?
0: Kendi ötekileştiriyor. Herkes, bak İran hepsinden bahsetmiyorum. Bir kesim İran'da kendini ötekileştirmek üzerinden bir siyaset inşa ediyor ki, biraz evvel dediniz ya, o düşmanlık üzerinden varlığını zaten. Şimdi dese ki ya biz tamam, hani yanlış anlaşım olmasın, ben İran'la İsrail kucaklar anlamında söylemiyorum.
1: Değil.
0: İsrail'in İran'ı çektiği tuzağın içerideki işbirlikçiler üzerinden nasıl hassasiyetle yürütüldüğünden bahsetmeye çalışıyorum. Tayyip Bey, son olarak da şunu söyleyeyim. İlk günde konuştuğumuz Türkiye ile İran'ı savaş pozisyonuna getirmek isteyenlerin içerideki işte bu gruplar sayesinde o füzelerin bir tarafı Türkiye'ye, bir kısmı Azerbaycan'a atılmak suretiyle bir deneme yapıldı. Ama Türk devlet aklı her zaman inşallah bunu önleme suretiyle de orada ciddi bir engelleme oluşturdu. Ama bu hala daha içeride büyük bir risk olmaya devam ediyor.
1: İşte bugün bahsetmiş olduğumuz bu anlaşma da bunun en net göstergesi.
0: Kesinlikle.
1: Devlet aklının bir göstergesi. Tam da İsrail aracılığıyla Suudi Arabistan Husiler üzerinden İran savaşa katılmak istenirken dikkat çeken bir zamanlama oldu. Yine geçtiğimiz hafta bugün sizlerle birlikte yayındayken Başkan Erdoğan'ın yolculuğunu duyurmuştuk. Ama özellikle o Mekke anlaşmasıyla ilgili Güngör Yavuz Aslan'la ilk kez yorumlarını da alacağım. Onun da görüşlerini merak ettiğim noktalar var. Bu arada Milli Savunma Bakanlığı tarafından bu anlaşmayla ilgili bir açıklama da yapıldı. Şimdi merak ediliyordu. Evet, liderler imza attı ama süreç nasıl işleyecek? Bir o açıklamaya göz atalım.
2: Atalım.
1: Ardından da sahadaki gelişmeler üzerinden yorumlarınızı alacağım.
3: Söz konusu anlaşma savunma amaçlı olup herhangi bir ülkeyi ortak düşman ya da hasım olarak tanımlamamaktadır.
4: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın herhangi bir ülkeyi hedef almadığının altı çizildi. Anlaşmanın temel hedefinin caydırıcılığı sağlamak ve muhtemel krizlere karşı ortak hareket kabiliyetini güçlendirmek olduğu vurgusu yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısında Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nda sürecin işleyişine dair önemli detaylar paylaştı.
3: Savunma Bakanları, Dışişleri Bakanları ile Genelkurmay Başkanları, Silahlı Kuvvetler Komutanlarının katılımıyla stratejik, siyasi ve askeri mekanizmaların oluşturulması ve 3 ülke arasındaki koordinasyonun en üst düzeyde yürütülmesi öngörülmektedir.
4: Anlaşma kapsamında bakan ve komutanların senin

0: belli zamanlarında bir araya gelmesi bekleniyor. Askeri işbirliğinin kademeli olarak geliştirilmesi planlanırken, üç ülke arasında dönem dönem tatbikatlar da yapılacak.
1: Bu kapsamda komuta yeri ve arazi tatbikatlarından başlayarak ilerleyen aşamalarda kara, deniz, hava, hava savunma ve insansız sistemlerin katılımıyla müşterek tatbikatların icra edilmesi hedeflenmektedir.
0: Tatbikatlarda muhtemel krizler öncesinde ihtiyaç ve eksiklikler tespit edilecek. Elde edilen tecrübeler de eğitim ve planlama süreçlerinde kullanılacak. Özetle 3 ülke tarafından harekat kabiliyetinin sürekli geliştirilmesi amaçlanıyor. Anlaşmanın önemli bir ayağını ise savunma sanayi işbirliği oluşturuyor. Üç ülke arasında yalnızca ürün ve sistem tedariki değil, ortak geliştirme ve üretim teknoloji işbirliği ile bakım ve lojistik desteğinin sağlanması da hedefleniyor. İnsansız ve otonom sistemler, elektronik harp ve yapay zeka destekli kabiliyetlerde öncelikli işbirliği alanları arasında yer alacak. Toplantıda mekanizmanın olgunlaşmasıyla birlikte gerekli mutabakatın sağlanması halinde diğer ülkelerin katılımının da değerlendirilebileceği ifade edildi. Anlaşmanın NATO'ya rakip olmadığı vurgusu yapıldı.
2: Şimdi bu konu en çok kimi rahatsız etti? Yani bugüne kadar anlaşma kapsamında hiçbir hedef açıklanmazken, bir düşman açıklanmazken ya da bir tehdit ülke ya da isim açıklanmazken genellikle üzerine alınan İsrail oluyor ama orada da o kadar sinsi bir damar var ki sürekli bu ittifakı İran'a karşı kurulmuş gibi gösteriyor. Sünni ittifakı ismini kullanarak. Şimdi geride bıraktığımız gün İsrail'de Kanal 14'te şöyle bir habere imza atmıştı. Haberin önemli başlıklarını özellikle çıkardım. Diyor ki Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan yeni bir bölgesel eksen oluştururken Mekke Paktı'nı kağıttan pratiğe döküyor. İmzalanan savunma anlaşması artık sadece birer bildiri olmaktan çıkıp uygulamaya konuluyor. Kalıcı askeri koordinasyon mekanizmaları, ortak tatbikatlar ve savunma sanayi işbirliği kuruyor. Şimdi şu cümle özellikle aslında geride bıraktığımız dönemde İslam dünyasının maalesef ki içinde bulunduğu hali de özetliyor. Diyor ki sürekli bizim attığımız adımlara karşı, bölgedeki hukuksuzluklara karşı İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan, Arap Ligi'nden işte bir bildiri yayınlanırdı, kınanırdı vesaire. Aslında ona da bir vurgu var. Diyor ki artık uygulamaya konuluyor ve bu ülkeler özellikle Amerikan güvenlik şemsiyesinin altından çıkıp kendi güvenliklerini inşa ediyorlar ifadesini özellikle makalede kullanmışlar.
3: Şimdi Tahir Bey, ben jeopolitikte ve bölgede Türkiye'nin attığı adımların doğruluğunu nasıl teyit ediyorum biliyor musunuz? Yani Türkiye bir açıklama yapıyor Furkan Hocam ya da böyle bir anlaşma imzalanıyor. Bunun ne kadar reel ve doğru olduğunu bir gazeteci olarak nasıl teyit ediyorum biliyor musun? Tel Aviv ve Atina'dan böyle ciyak ciyak açıklamalar geliyorsa bir ikinin Türkiye doğru işler yapıyor. Neden başka başkentlerden gelmiyor? Neden Atina'dan? Neden Tel Aviv'den?
2: Ahmet Özal'ın benzer bir...
3: Tabii ama bu bir realite. Şimdi bu bölgede Güney Kıbrıs Rum kesimi, Fransa, Siyonist İsrail ittifak yapacak. ABD İsrail'in ittifakı var. O herkesle ittifak yapacak. Türkiye Akdeniz'in kıyısında tutup balık tutacak. Öyle bir dünya yok. Öyle bir coğrafya da yok. Bu açıktan kimseye karşı olmadığı hem liderlik düzeni ilan etti. Neden rahatsız oluyorsunuz? Demek sizin emelleriniz var. Biliniyor zaten. Biliniyor. Bir de ben yazımın başlığını müsaadenizle paylaşayım. Mekke Güvenlik Anlaşması Kudüs İttifakı'nın müjdecisidir. Mekke Güvenlik Anlaşması ileride ortaya çıkacak ve mutlaka çıkması gereken Kudüs İttifakı. Şimdi, bunun da tarihte örnekleri var. Gazeteci Güngör Yavuz Aslan olarak değil, tarih dedenin iyi bakmamız lazım. Tarihe devamlı öğretici.
2: Dedenin Rafa... Bahsettiğinizin ipuçlarını bu anlaşmayla birlikte yürütülen diplomatik trafikle de gördük. Lübnan Başbakanı, Cumhurbaşkanı geçtiğimiz günlerde Türkiye'deydi.
3: Daha Mısır dün, Savunma Bakanı sayayım mı? Mısır
2: daha Savunma dün Bakanı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Türkiye'deydi. Sayın Fidan Libya'da her iki tarafla bir araya geldi ki bunu yapabilen tek ülke Türkiye. Dün

0: sıfırın başına gelen biridir. Türkiye geldiğinde 1 milyon olur. Türkiye budur. Yani bu bir jeopolitik gerçeği. Bana Orta Doğu'da bu jeopolitikte ya da krizler, anlaşmalar ne olsa Türkiye'siz kimse bir formül ya da bir duruş alabiliyor mu? Biz bunu söyleyeceğiz. Biz bu coğrafyanın süper gücüyüz. Neden bunu hani ABD o bu süper gücü kullanıyor, Rusya Musya kullanıyor. Biz de bölgesel bir süper gücüz ama bir özelliğimiz var. Küresel etkimiz var. Şimdi Siyonist İsrail Orta Doğu'yu yakıp yıkacağım diyecek. Canavar gibi her yere saldıracak. Gazze'de kız çocuklarını, çoluk çocuğu, erkek çocuklarını katledecek. Minap'ta, İran'da Minap'ta kız çocukların okuduğu okul vurulacak. Vurulacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk Milleti bu büyük millet. Millet buna sessiz kalacak. Öyle bir dünya yok. Öyle bir coğrafya da yok. Öyle bir gerçeklik de yok. Aslında biz 2 yıl 8 ay sürdü de değerli Dışişleri Bakanımız. Bakın bu metinle ilgili size bir şey söyleyeyim. Hocam 2 yıl önceydi sanırım. Gazze vahşetinden önce Riyad'da haberlere bakmak lazım. İslam İşbirliği Teşkilatı ile Arap Birliği'nin ortak zirvesi oldu. Liderler düzeyinde de Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan katıldı oraya. Onun oradaki konuşmasını özetleyelim. Neler olması gerektiğini özetleyelim. Mekke anlaşmasını okuyalım.
1: İsrail'e karşı Sayın Fidan açıklamıştı. İsrail'e karşı olan bir paragrafın eklenmesini sağlayan sadece Türkiye.
0: Yani işte ne diyorum? Türkiye sıfırların başına gelen birdir. 10 tane sıfır koy eşittir sıfır. Başına Türkiye'yi koy 10 milyon. Bu bir, yani Türkiye budur. Bunun için onların Tel Aviv'in, Atina'nın ciyaklamaları normal. Normal. Şimdi coğrafya yeniden şekilleniyor. Yeni gerçeklikler ortaya çıkıyor. Siyonist İsrail'in yapmak istediği Tahir Bey bu coğrafyada büyük bir savaş çıkartmak, büyük Orta Doğu Savaşı'nı çıkartmak, ABD'nin saldırganlığıyla bunu yapmak. Çünkü ABD Başkanı Trump hiçbir ABD Başkanı'nın yapmadığını yaptı. Burası çok önemli. Siyonist İsrail için ABD askerlerini savaştırdı açıktan. Eskiden para veriyorlardı, silah veriyorlardı, ufak tefek operasyon yapıyorlardı. Ama gitti İran'a, İsrail'le birlikte saldırdı 28
1: Politik
0: Şubat'ta.
1: Destekler yerine
0: gerçekten. Bakın burada, hatırlar mısınız? 1969'da Aksa yangını oldu. Mescid-i Aksa yakıldı. Biz Furkan Hocam'la zaman zaman konuşuyoruz. Mescid-i Aksa yakıldıktan sonra Fas'ın başkenti Rabat'ta İslam İşbirliği Konferansı kuruldu. O zaman Suudi Arabistan, Fas 3-4 ülke vardı. Bugün o İslam İşbirliği Teşkilatı'da kaç ülke var biliyor musunuz? 57 ülke. Şimdi bu altın üçlü, çok güzel bir Furkan Hocam'ın bir değerlendirmesi var. Altın üçlü genişleyecek. Anlaşma metnine ne diyor? Bölgesel aktörlere açık diyor. Mısır ne dedi? Sayın Hakan, doğal olarak bunun bir parçası. Mısır bundan kendini soyutlayamaz. Eğer Mısır Sina'yı korumak istiyorsa bu ittifakın bir şekilde içinde olmak zorunda. Bu bir coğrafya gerçekliği. Bakın tarihte de bunun örnekleri çok var. Ne zaman Müslümanlar bir araya geldi, büyük başarılar elde etti. Bu bir gerçek, gerçek. Tabii burada ekranlarda izlediğimiz Türkiye lideri olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın etkisini, liderlik diplomasisini, özellikle bölgesel aktörler üzerindeki etkisini de söylemek lazım. Hakan Bey bunun arka planlarını anlattı Anadolu Ajansı editör masasında, siz de dinlemiştir. 2 yıl 8 ay diyor. Burada farklı çalışmalar yapıldı. Bu bir günde olan bir işe değil. Aslında Mısır'da bekleniyordu. Bilmiyorum Mısır'dan bugün Hakan Bey doğal bir müttefik, doğal bir üye gibi bir kelime kullandı. Bu genişleyerek gidecek.
1: Şimdi onu bilmiyoruz ama bugün Hakan Fidan'ın kullandığı bir ifade vardı.
0: Ben diyecektim onu, sen de.
1: Onu verebilirsek arkadaşlarımdan rica edeceğim. Şimdi evet, Mısır'ın bazı gerekçeler sunduğunu biliyoruz. Mısır'daki eski askerlerin bazı gerekçeler sunduğunu biliyoruz.
0: Bu şöyle de bir şey deniyor. Furkan Hocam bilir mi? Yani teknik bir şey. Ben bakacağım ona. Belki Kemal Hocam'ın bilgisi vardı. Camp David anlaşmasını
2: i̇şte
0: yaptılar ya.
2: Camp 74'te.
0: Evet, siz söyleyin hocam.
2: 79 senesinde imzalanan Camp David anlaşması sebebiyle Mısır bence bu anlamda çekinceli davranıyor. Suudi Arabistan meselesi değil bu. Çünkü İsrail
0: o anlaşmada bir madde varmış. İttifaklar içine giremez mi?
2: Başka bir, yani İsrail'e karşı bir ittifak içerisinde bulunamaz mealinde bir madde olmasından sebebiyle.
1: Birkaç gün önce Kemal Hocam'laydık yine yayında sanırım. Bir emekli general, Mısırlı emekli bir generalin yaptığı bir açıklama vardı. Diyordu ki ya Türkiye'nin, Suudi Arabistan'ın, Pakistan'ın sınır ötesi askeri doktrinleri var. Bizim öyle bir doktrinimiz yok. Yani onlar sınır ötesinde bazı operasyonlar yürütüyorlar ama onu da şaşkınlıkla, yani bir general olarak bunu ifade etmesi aslında Mısır'ı küçük düşürücü bir durum değil
0: Mısır
1: miydi hocam?
0: Mısır bir karar verecek. Furkan Hocam'ın müsaadesiyle söyleyeyim. Mısır bir karar verecek. Orta Doğu'da bir tespitimi söyleyeyim. Siyonist İsrail açısından. Tahir Bey bir saldırı.

0: saldığı yere tekrar saldırıyor. Bir yeri işgal ettiyse tekrar oraya saldırıyor.
1: Sina hala onun
0: oraya diyecektim değil mi? Bakın 67'de mi girdiler Sina'ya hocam?
2: 67.
0: 67'de Sina'ya girdiler, sonra anlaşmayla çekildiler.
2: 6 gün savaşı.
0: Evet. 70 çekilen. Lübnan'a defaatle saldırdı. Bakın Suriye'ye saldırdı. Ürdün aynı şekilde. Şu anda Siyonist İsrail'in hedeflerinde Mısır'da var. Bunu unutmamak lazım. Hatta ilginç bir şey diyorlar. Ne diyorlar biliyor musun? Bu da çok ilginç. Arzu Mevut diye bir ütopyalar, bir evet, sapkınca şeyleri var. Şu andaki Nil değil diyorlar. Nil'in yatağı değişmiş, onlara göre Kahire'den söz ediyorlar. Yani onun için Mısır bu güvenlik başlıklarında gerçekten tekrar gözden geçirmesi lazım. Orta Doğu'da taşlar yerinden oynadı. Siyonist İsrail saldırıyor. Buna karşı Kudüs İttifakı'nın kurulması gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti stratejik akılla Kudüs İttifakı'nın altyapısını oluşturuyor.
1: Şimdi o ülkeleri konuşacağız tek evet, tek ama Sayın Fidan'ın da açıklamasına bir kulak verelim. Şimdi benzer yine sert bir açıklamayı Refah sınır kapısında Mısır tarafında vermişti. Amerika Birleşik Devletleri'ne seslenmişti. İsrail'i de cümlenin içerisinde tutarak tasma ifadesini kullanmıştı. Şimdi tam da böylesine kritik bir anlaşmanın yapıldığı bir dönemde Sayın Fidan'ın Mısır'dan verdiği mesajlar çok önemliydi. İsrail'in özellikle uluslararası hukuku hiçe saydığı, ayaklar altına aldığı ve bugün sadece Orta Doğu'yu, buradaki birkaç ülkeyi değil, yakında tüm dünyayı etkileyebilecek bir ateş yaydığını dile getirdi. Ama bir de şu cümlesi vardı.
3: Amerika'nın İsrail'e yönelik gerekli baskıyı tabii ki uygulamasını bekliyoruz. Yoksa Türkiye, Katar ve Mısır olarak bu konuda atmamız gereken tabii ki radikal adımlar olacak. Bu bizim milletimize ve halkımıza karşı ve Filistinlilere karşı bir borcumuz.
1: Radikal adımlar. Şimdi Türkiye, Mısır ve Katar özellikle bu Gazze Barış Anlaşması'yla birlikte zaten söz konusu ülkelerdendi. Şimdi bu ittifakın da olması, Amerika Birleşik Devletleri'nden şu ana kadar bu ittifakla ilgili de zaten bir olumsuz yok, bir açıklama da yapılmadı. Tepki gösteren bir açıklama da. Çünkü öyle bir açıklama sanırım harita üzerinde daha da getirebilirsek arkadaşlarımdan rica edeceğim o haritayı. Üç ülkeyi şimdilik yeşil olarak gösterdim. O haritanın daha da yeşillenmesine
3: tabii ki
1: sebep olacaktır. Böyle de bir durum var. Ama ben merak ediyorum, radikal adım olarak sizin öngörünüz nedir diye. Önce bir hocamdan, Kemal hocamdan yorum alayım. Şimdi bunları konuşunca hep böyle aklımıza hemen bir askeri mesajlar geliyor. Askeri operasyon vesaire gibi durumlar geliyor ama burada sanırım bir hata yapıyoruz değil mi?
4: Yani
1: tek başına onu getirmek de aklımıza.
4: Tabii ya, burada başka şeyler de var elbette. Burada bir aks kuruluyor. Bu aks çok önemli bir eksen bana göre. Aksın merkezinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Çok kutuplu dünya inşası içerisinde Türkiye kendi konumunu ve yerini belirliyor. Ne doğu ne batı ama bölgeselcilik. Dolayısıyla bölgesel güvenlik mimarisi Türkiye'nin koordinatörlüğünde ve liderliğinde çiziliyor. Eğer Türkiye'nin 21. yüzyılda kurmuş olduğu yeni güvenlik sistemine dahil olmazsanız başka bir takım güçlere yem olursunuz. Onu söyleyelim. Hmm. Mısır da bu konuyu böyle bakıyor. Ama bu Sisi'nin yapmış olduğu merhum şeye karşı, devlet başkanına karşı,
1: Mursi'ye
4: karşı yapmış olduğu askeri darbenin arkasında Mossad olduğu itiraf edildi. Mossad varsa CIA kesin vardır. Dolayısıyla bu darbenin bedelini Sisi şu anda maalesef ülkesini sıkıntıya sokmak suretiyle ödüyor. Aslında buradaki eksene dahil olmak Mısır açısından tercih değil, zorunluluk. Onun için zorunlulukla tercih arasında Sisi gidip geliyor. Eğer zincirlerinden kurtulursa, prangadan kurtulursa Türkiye'nin liderliğinde oluşmuş olan yeni sisteme dahil olmayı dört gözle bekliyorlar. Burada Sayın Hakan Fidan'ın, Dışişleri Bakanımızın ifade ettiği radikal kararlar dediği şeyler diplomatik kararlar öncelikle. Nedir bunlar? İşte aksı genişletmek radikal bir karar. Mesela burada daha evvel de konuştuk bu konuyu. Bu merkeze Filistin devletini, Lübnan devletini, Ürdün'ü ve diğer bazı başka bir takım ülkeleri, örneğin Türk Devletleri Teşkilatı mensuplarını ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın üyelerinin tamamını alacak şekilde, kademeli bir şekilde geliştirecekler. İşte bu şekilde caydırıcılık oluşturacaklar. Çünkü bu sistem bir tamamlayıcı sistem. Hiçbir sisteme alternatif değil. caydırmak için kurulmuş bir pakt. Bu paktın üç ayağı var. Biri askeri, biri hukuki, yani siyasi diyelim bir taraftan. Biri de iktisadi. İktisadi ayağını tartışmaya gerek yok. Çok büyük bir katkı. Siyasi, hukuki ayağı şartname demektir. Şartnamenin içerisinde çok değişik maddeler var. Askeri ayağı var, o da beşinci madde demektir tırnak içerisinde. Kolektif güvenlik anlamında. Bütün bu ayakların oluşması gerektiğini bir uluslararası paktta şart olarak biz burada defaatle söylemiştik. Ve şu an sanki o üç sütunu tahkim etmeye çalışıyor Sayın Dışişleri Bakanımız. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımızın şöyle bir çalışma yöntemi var. Yakın çalışanlar çok daha iyi bileceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanı bir konuyu olgunlaştırmadan hiçbir yer hareket etmez. Yani şöyle söyleyeyim, bu Putin de vari bir çalışma yöntemi. Yani Putin de böyle yapar. Trump çok daha başka. Hiç olgunlaştırmadan direkt kendi gider, işi bitirmeye çalışır. İran da çuvalladı. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın 20-25 yıllık tecrübesi şunu gerektiriyor. Teknik kadrolar çalıştı. Diplomatik kadrolar çalıştı. Askeri bürokrasi, sivil bürokrasi çalıştı. Suudi Arabistan, Pakistan arasındaki alt seviye ilişkiler ve işbirlikleri çok kuvvetli hale geldi. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı ikna ettiler. Ve kendi tecrübelerini kullanarak Sayın Cumhurbaşkanımıza ikna olunca gitti yerinde Mekke Anlaşması'nı imzaladı. Tarih, ve geriye dönüş olmayan bir anlaşma.
1: Şimdi tarih ve bazı ingeler o kadar önemli ki şimdi 32 aydır üzerinde çalışılan bir süreçten bahsediyoruz. Yani
4: daha 7 Ekim,
1: şimdi 7 Ekim sadece işte bu İsrail'in, Yunanistan'ın vesaire, Hindistan'ın dediği gibi ya da bazı Amerikalı batıdan gelen yorumlar gibi Sünni dünyanın meselesi değil. Müslümanların meselesi, Gazze meselesi,
4: İslam Filistin coğrafyasının meselesi.
1: Ve bu anlaşmanın Riyad'da değil, İşte Cidde'de değil, Ankara'da değil, İslamabad'da değil, bu anlaşmanın Mekke'de imzalanıyor olması aslında bu çok net bir gösterge ki siz de biraz önce ifade ettiniz. İslam İşbirliği Teşkilatı evet bir diplomatik yapı ve bu yapının askeri gücü temellerinin atılma durumu söz konusu olabilir mi? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gibi bir yapı oluşabilir mi? Bunu merak ediyorum.
4: Çok kısa ifade edeyim.
1: Çok kısa evet. Rica edeyim.
4: Burada bir müşterek karargah kurulacak Tahir Bey. Müşterek karargah. Ve yani headquarter dediğimiz NATO'nun müşterek karargahı var ya Brüksel'de. O karargah nerede kurulur? Ankara'da kurulabilir. Başka yerde de kurulabilir. Ama İslamabad'da kurulabilir. Yani askeri karargah Ankara'da, diplomatik misyoner, misyon şefleri İslamabad'da ve finans merkezi Riyad'da. Ve merkezler bu şekilde kurulacaktır. Ve askeri karargahın olduğu yerde 3 ülkenin askerleri tatbikatlar, eğitimler hem de üst düzey kurmay eğitimi dahil birlik eğitimleri, meskun mahallelerde muharebe eğitimleri, işte mayın tarlasından geçit açmak gibi taktik seviye eğitimleri gibi stratejik, askeri stratejik seviyeye kadar çeşitli eğitim faaliyetleri yapılacaktır. Yapılacaktır diyor ama ben yapıldığını biliyorum. Geçmişten bugüne. Hem Suudi askerleri, subayları Ankara'da, İstanbul'da merkezlerimizde eğitim görüyor. Hem kurmay eğitimi hem birlik eğitimi. Meskun mahallelerde muharebeyi niye söyledim? Çünkü geleceğin muharebeleri artık meskun mahallelerde ve hava savunmada. Hava savunma silahlarının kullanılması, hava savunma şemsiyesinin oluşturulması gibi taktik operatif çok ciddi eğitimler var.
1: Şimdi geçtiğimiz günlerde zaten bu fitne ateşini yakmak isteyenler direkt sahayı da hareketlendirmek için belli ki bir şeyler yaptı. Mesela Suriye'de Türkiye'nin T-10 hava üssü açma ihtimalinin bulunduğu işte bir bölge olarak bir şeyler söylediler. İsrail direkt gitti orada, Suriyelilere hedef aldı. Yine benzer iddialar, aslı olmayan iddialar altını çizerek ifade edelim, ortaya atılmaya çalışılıyor ki Türkiye'nin Suudi Arabistan'daki İsrail'e yakın üslerde işte F-16 konuşlandıracağı vesaire. Yani fitnenin fitili ateşlenmiş durumda ama 32 aylık bir süreç sonunda bu anlaşmanın Mekke'de imzaya atılması çok büyük ders verdi birilerine de. Furkan Hocam, son birkaç dakikamda sizleri de böyle davet edeceğim. Şu harita üzerinden baktığımızda Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan özellikle İslam dünyasındaki böylesine kritik ve stratejik güç barındıran ülkelerde İsrail'in attığı adımlar var. Evet. Şimdi bilinen müttefikler şunlar. Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Somali'ye, Somali'yi bölerek ortaya çıkarmaya çalıştıkları Somaliland, baktığımızda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan. Bu coğrafyadakiler. Yoksa görüyoruz ki Amerika kıtasından bile daha seçim teşekkürünü Golan'ı tanıyarak verenler var.
2: Kolombiya'yı söylüyor.
1: Evet. Şimdi açık yeşille ifade ettiğimiz ülkeler olası, muhtemel adaylar. Evet. Bugün bu ittifaka katılması beklenen. Ve kriz coğrafyalarında Hindistan-Pakistan arasındaki savaş kışkırtılıyor sürekli, bunu biliyoruz. Pakistan son olarak bir ders vermişti. Evet. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Yemen'de benzer bir durum olmuştu. Suudi Arabistan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir notayla nasıl çıkardığını biliyoruz. Yemen'de. Şimdi bir Somaliland meselesi var. Ve geçtiğimiz günlerde yapılan bazı yorumlara baktığımda özellikle şu coğrafyanın karıştırılmaya çalışıldığı yönünde bilgi var. Etiyopya'da baraj meselesi üzerinden Eritre ile gerginlik. Sudan.
2: O Rönesans baraj projesi, evet, dediğimiz hadise.
1: Ve Sudan konusu.
2: Sudan.
1: Şimdi hayli akıllara geliyor. Türkiye'nin yanı başında zaten Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle bir şey yapamayacağını da biliyoruz. Ama yeni adres neresi olabilir sizce?
2: Şimdi şöyle, aslında bu saymış olduğunuz bir kere ilk başta, yani Hindistan, Yunanistan, Baye ve Somaliland, kendince bunu zaten Diyaspora Bakanı söylemişti biliyorsunuz. Bu altıgen doktrinin bir parçası. Hı hı. Yani Hindistan özellikle işte bu Hint-Pasifik boyutuyla, efendim Baye'nin Basra boyutuyla, Somaliland'ın Kızıldeniz, Babülmendep boyutuyla, efendim Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan'ın Akdeniz boyutuyla, ama tek bir yer var. İşte o da Hazar Havzası ile beraber aslında Karadeniz'i de bu işin içine katmak. Yani bizim hep konuştuğumuz o 5 deniz stratejisi dediğimiz okyanusları birbirine bağlayan o Menteşe Havzası'nın tamamıyla kontrolünü ele geçirmek. Şimdi kontrolü ele geçirmeniz için bir kere Türkiye'yi bu anlamda nasıl pasivize etmeniz lazım. Şu an bu mümkün değil böyle bir şey. Bu yapamadıkları için de bu kuşatma politikasını devam ettirmeye çalışıyorlar. Şimdi biraz evvel siz de arz etmiş olduğunuz gibi Baye'nin mesela İsrail'le yaptığı çok önemli bir anlaşma var. Özellikle Akabe Körfezi'ni 30 yılına biliyorsunuz Ürdün'den kiralamak suretiyle Akabe'den Hayfa'ya bir yarı kara koridoru. Ve daha sonra ilerleyen dönemlerde de yine daha önce konuşmuş olduğumuz Ben Gurion kanal projesinin hayata geçirilmesi planlanıyor. Diğer taraftan Somaliland üzerinden hem Türkiye'nin Somali'deki varlığı, biliyorsunuz Türkiye'nin orada çok ciddi siyasi, askeri ve ekonomik varlığı var. Ve hem onu sınırlamak, hem de Arap Yarımadası'nın iki aort damarı olan bir Babülmendep Boğazı Somaliland üzerinden, iki Baye üzerinden de Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü sağlamak. Yani iki ana damarın tamamen kontrolünü ele geçirmek. Ve Kızıldeniz'den de hem buradaki Süveyş kanalını Ben Gurion kanal projesiyle bypass etmek, Mısır'ı biraz daha köşeye sıkıştırmak, ama yekünde bütün bu hat nerede birleşiyor? Akdeniz'e birleşiyor. Akdeniz boyutuyla da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, İsrail'le beraber Türkiye'yi ana karaya hapsetmek. Yani mavi vatandan Türkiye'yi kaybetmek, Türkiye'yi yok etmek projesi. Şimdi biraz evvel konuştuğumuz gibi, şimdi İran hadisesi burada tam aslında yapbozun parçası. İransız olmaz. Yani İran'ın, bakın Türkiye, Anadolu ile İran bir menteşe gibidir yine. Hem Türkistan siyaseti bakımından, hem Balkan siyaseti, Orta Doğu, ister Afrika deyin, bu iki önemli coğrafyanın bir arada olması gerekir.
1: Geçtiğimiz günlerde Ekber Karabağ'a şöyle bir soru sormuştum, Tahran muhabirimiz. Dedim ki Pakistan'la İran'ın iyi ilişkileri var, ikili ilişkileri. Türkiye ile İran'ın da iyi ikili ilişkileri var, komşu stratejileri
2: bizim
1: de var.
2: Bizim komşuluk ilişkilerimiz var.
1: Suudi Arabistan'la İran arasındaysa aslında 7 Ekim öncesinde
2: Çin'in başlatmış olduğu
1: bir süreç vardı.
2: İyi gitti, olumlu gitti.
1: Evet, ama öyle bir noktaya geldi ki bugün iki ülkenin savaşabileceği ihtimalleri üzerinde duruyor. Husiler üzerinden. Evet, evet. Ve İran'ın Suudi Arabistan'a yaptığı saldırılar da vardı. Ekber'e bunu sordum. Yani bu ilişkiler kısa sürede onarılabilecek ilişkiler mi? Dedi ki yani çok zor. Çünkü İran'ın Suudi Arabistan'a yönelik yapmış olduğu çok ciddi saldırılar var. Ve bu savaşta en çok hasar gören ülkelerden birisi, zarar gören maddi anlamda da Suudi Arabistan oluyor. Yani kısa vadede bu ilişkiler düzelme ihtimali görünmüyor. Ama uzun vadeye yayıldığı takdirde bu yeniden dönülebilir. Şimdi burada da Suudi Arabistan'ın rolü mü belirleyici olur?
2: Suudi Arabistan rolü belirleyecek olanlardan biri. Tamamen Suudi Arabistan'ın tek elinde olan bir şey değil tabii ki bu. Ama Suudi Arabistan bölgenin çok önemli bir gücü, ağırlığı olan bir gücü.
1: İran'la ilişkileri düzeltmek anlamında.
2: Ya şöyle, tabii ki Suudi Arabistan da burada

0: samimi davranması gerekiyor, iyi niyetli davranması gerekiyor ve evet, geçmişte olanları hepimiz biliyoruz ama bu işi biz çok gerilere götürerek çok problem çıkarabiliriz. Yani işin teolojik boyutuyla, dini boyutuyla, mezhep, ama bunları bir kenara bırakmamız gerektiğinden ben bahsediyorum. Ötekileştirmeden, bakın ne diyoruz biz? Hiçbir ideolojik, mezhebi, ırki bir birliktelik değil bu altın üçgen. Yani bakın, Bangladeş, Endonezya katılabilir ki rahmetli Erbakan Hoca'nın hayaliydi biliyorsunuz. D8 gelişim, Müslüman 8 gelişen ülkeyi bir araya getirmek. Bunun zaten bir parçası bu. Bunun bir devamı bu. Dolayısıyla burada biz hiç kimseyi ötekileştirmeden bir vicdan koalisyonu kurmak ve burada yanı başımızdaki katliam bir başkası engellemek üzere ve şuradaki kaynakları, ganimeti, bereketi kendimiz değerlendirelim çabası bu aslında, en basit ifadesiyle.
1: Son bir sorum olacak. Şimdi Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan'ın zaten bu Mekke Paktı'nı imzalaması, bir araya gelmesi pek çok dengeyi sarsı, pek çok ülkeyi panikletti.
0: Tabii yani rahatsız olanlar.
1: Peki bir sonraki ülke kim olursa aslında oynanan oyunları bozmada önemli bir adım daha atılmış olur. Ben geçtiğimiz gün Kemal Hocama sormuştum. Hı-hı. Filistin cevabını vermişti.
0: Tabii ki. O kesinlikle Filistin zaten.
1: Sizin o konudaki
0: şimdi Suriye.
1: Kritik dördüncü isim.
0: Ülke. Suriye. Ya Suriye. Mısır'ı saydık değil mi? Mısır var içeride.
1: Yok, henüz
0: Mısır kabul etmiyor muyuz?
1: Üçün ardından Mısır. Dördüncü.
0: Mısır.
1: Mısır mı oldu?
0: Mısır. Bakın, ben tarih olarak da bu örneği veriyorum. Bir kere 1955 senesinde Bağdat Paktı kurulurken rahmetli Fatih Nuşu Zorlu, Adnan Menderes ise şunu söylüyor. Arap dünyasıyla barışmak zorundayız. Barışmamız için de Mısır'ın lideri Cemal Abdülnasır ile görüşeceğiz. Onunla görüştükten sonra biz Arap dünyasıyla barışabiliriz diyor. Ve Adnan Menderes Suriye'ye gidiyor. Arkasından Mısır'a gidip ki Abdülnasır'la da görüşelim diyor. Ama İngiltere'nin devri, o uzun hikaye, onu inşallah bir gün anlatırım. Girmesiyle beraber Abdülnasır görüşme iptal ediyor. İngiltere dahil oldu pakta, biliyorsunuz, Bağdat Paktı, ve bozuluyor. Dolayısıyla Mısır ne olursa olsun, bakın Mısır Arap dünyasının çok önemli bir ülkesidir. Mısır'la beraber ancak barış olur. Mısırsız olmaz. Peki. Biliyorsunuz bir söz var. Suriyesiz savaş, Mısırsız barış olmaz.
1: Peki. Umarız ki o vaktiyle etkili olan panarabizm etkisiyle Araplar arasındaki liderlik tartışması başlamaz. Bunun önüne geçmez. Evet. Çok teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Şimdi noktalamadan önce değinmemiz belki de gereken ya da değinmeden geçemeyeceğimiz başka konular da var. Muhalefetin bu anlamdaki duruşu, muhalefet ne diyor diye merak ediyoruz. Güngör Yavuzarslan, şimdi baktığımızda daha iki gün önce bir terörsüz Türkiye süreci vardı. Muhalefetin ne dediğini biz tam anlayamadık.
2: Şimdi çok ilginç bir şey dediniz. Muhalefet dediniz de, Türkiye'de biz muhalefeti gazeteciler olarak mumla arıyoruz. Muhalefet nedir biliyor musunuz? Real demokrasilerde örnekleri. İktidarın alternatifi olarak iktidarı zorlayıcı ve ortaya projeler koyarlar. Derler ki şunu yapacağız, ekonomik, stratejik, iç ve dış. Türkiye'de en son terörsüz Türkiye'de gördük. Türkiye'de muhalefet ne yapıyor? Muhalefet ne yapıyor? Ortaya bir proje koymadan Türkiye'nin geleceği, seçimlere kazanmak proje koymadan sürekli kötülüyor. Türkiye'de yani bu siyasi analizlere bakarken çıkmaz bir sokak gibi karşımıza göre. Şimdi muhalefet olarak tanımlanan siyasi unsurlara baktığımızda mesela savunma sanayindeki politikaları ne? İran politikaları ne? Filistin politikaları ne? Yani söylem değil. Bakın söylem ne?
1: Siz süreci yakından takip eden bir gazeteci olduğunuz için soruyorum.
2: Buyurun.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yönetmesi için en son 2024 yılında İstanbullular Ekrem İmamoğlu'na oy verdiler. İstanbul'da yaşıyoruz hepimiz. Benzer sorunlarla mücadele ediyoruz. İstanbul'da ne katıldı? Hiçbir şey. Yani İstanbul gündemlerinde yoktu maalesef. Şimdi yeni parti tarafından artık özellikle Cumhurbaşkanı adayımız olarak ifade ediliyor ya. Türkiye için vaatleri ne?
2: Şimdi
1: seçmene bir vaat sunuyor mu, siz takip ediyor musunuz?
2: Adayı sözünü kullanıyorlar. Türkiye seçim takvimine girmedi. Seçimin olağan günü.
1: Belediye kazandıktan iki gün sonra neredeyse buna başladı.
2: Cumhurbaşkanlığı aday ofisi koydular. Kendilerine göre adaylık süreci başlattılar. Aday ilan ettiler. Evet. Ekrem İmamoğlu vesaire. Ama Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler 2028'in Mayıs ayında. Mayıs ayında. İki yıl önceden 2024 dediğiniz için söylüyorum. Öncesinde bunu ortaya koydular. Siz çok güzel bir şey söylediniz. Peki İstanbul'un yerel hizmetler üzerinde söyleyeyim. Hizmeti kim veriyor? Yani bu 16 milyon bir şehir, bir dünya markası.

0: Bakın İstanbul sadece İstanbul'un yaşayanların şehri değildir. Payitahttır bu. Şehri İstanbul'dur. Dünyanın göz bebeğinden söz ediyoruz. Milyonlarca misafirimiz geliyor. 80 vilayetimizden, Anadolu'dan buraya insanlar geliyor. Bu şehre kim hizmet ediyor? Bakın hiç konuşulmayan bir şeyi soracağım. İstanbul'un, şu güzel şehrimizde yaşayan İstanbulluların hak ettikleri şekilde hizmet almaya hakları yok mu? Yani CHP ya da yeni parti meselesi değil bu. Partiler üstü bir mesele olarak söylüyorum. Daha güzel, daha yaşanır bir İstanbul yapmakla mükellef değiller mi? Biz neyi konuşuyoruz? Soruşturmaları. Neyi konuşuyoruz? Kavgaları konuşuyoruz. CHP'den yeni partiye geçtim, onu mu konuşuyoruz? Onların söylemlerini akşam. Peki İstanbul projeniz ne? Şu anda siyaset yapmıyor mu? Yapmıyorlar mı? Siyaset üretmiyorlar mı? İstanbul mesela 2026 yılındayız değil mi? Mesela 2027'de projeleri ne yapacaklar? Nasıl hizmet verecekler? Biz bundan uzak...
1: İstanbul gündemlerinde yok ki. Türkiye gündemlerinde var ama Türkiye gündemlerinde derken yani şöyle açık açık bizim ekonomideki, eğitimdeki, dış politikadaki, savunmadaki projelerimiz bunlar olacak değil. Hayır. Recep Tayyip Erdoğan'ı biz nasıl yeneriz? Bunun derdindeler. Bakın, bu projeyi yerel seçimlerde de yürütmüşlerdi
0: yani
1: mesela.
0: Bakın, bu aslında sosyolojik bir vaka. Şu. İktidar karşıtlığı Türkiye karşıtlığına dönmüş durumda. Çok ciddi bir çıkmaz sokak. Yani Erdoğan gitsin de ne olursa olsun onların söylemlerini söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanımız için öyle kullandıkları için. Erdoğan gitsin de ne olursa olsun. Erdoğan karşıtlığı Türkiye karşıtlığına dönmüş durumda. Bu muhalefetin bazı muhaliflerin ciddi anlamda çıkmaz bir sokak.
1: İktidara muhalefetten devlete muhalefete
0: yani şimdi dönmüş. Soruyorum Sayın Erdoğan 25 yıldır iktidarda. AK Parti'nin de 25. kuruluş yıldönümü. Onu da buradan tebrik ederim.
1: Birazdan onunla ilgili çok önemli bir haber getireceğiz.
0: Yaptığı hizmetleri bilinenleri söyleyeceğim değerli hocamlarım yanında. Yaptığı hizmetlerden 5-6 tane aklıma geleni söyleyeceğim. Köprüler. Say bitmiyor.
1: Birazdan İstanbul'a ne kazandırdı?
0: Ya bir özel bir haberimiz var. Yaptığı kan, bütün şeyler hepimizin akta. Sayın Erdoğan bunları evine mi götürecek? Türkiye'ye yapıyor. Evet. Yani Türkiye'ye hizmet yapıyor. Eleştirirsin dersin ki ben her zaman verdiğim bir örnek var sizde de. Bu iktidar savunma sanayinde çıtayı yükseltti. Kaan projesi var. İlerliyor. Kaan uçağımız yerde. Biz iktidar olduğunda muhalefetin iktidar olduğunda biz uzay mekiği yapacağız. Ve uzay mekiğinin içine de Güngör Yavuz Aslan'ı koyup Mars'a göndereceğiz dersin. Örnek olarak veriyorum. Çıtayı yükseltirsin. Ama bakıyoruz kavga, gürültü, devamlı kötüleme. Bu Türk siyaseti için de bir çıkmaz sokaktır. Bakın Türk siyaseti için de bu sürdürülebilir bir durum değildir. Ondan bakın bir şey dikkatinizi çekti mi? Muhalefet cephesinde her yıl aşağı yukarı yeni bir parti kuruluyor. Yani en son Anahtar Parti kuruldu. Ondan sonra yeniden Refah Partisi kuruldu. Sürekli neden? Orada da bir dengesizlik olduğu için yeni partiler ortaya çıkıyor. Bunu siyaseten iyi okumak gerekir.
1: Yani her tabii ki siyasi parti demokrasimizin zenginliği olarak ifade edilir ama genellikle bu bölünmeler Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden çıkıyor. Şimdi yeni parti ana muhalefeti parçalayıp ana muhalefet olan bir partiyken şu an yeni partinin parçalanma eşiğinde olduğu ifade ediliyor ki ilk büyük çatlak işte bu çerçeve yasada evet hayırlara bakıldığında ortaya çıkıyor. Benim sormak istediğim soru şu. Ekrem İmamoğlu yerel seçimlerde seçilebilmek için kurdukları kent uzlaşısı kapsamındaki söylemleri vardı.
0: Evet.
1: Vaatleri vardı bu anlamda. Birliktelikleri vardı. Ama ortaya atılan şöyle bir iddia var. Bu oylamada hayır oyu kullanan 54 vekil İmamoğlu tarafından yönlendirildi ve bir nevi kendilerinin bu süreçte yanlarında durmadıkları için hayır dedirtildi.
0: Şimdi
1: ve ardından da istifa
0: yeni,
1: ederek yeni
0: adı
1: parti
0: da yeni yürüyüştü. Parti olduğu için örtüşüyor. CHP'den ayrılıp yeni bir parti kurulması fikrini ilk defa kim ortaya attı? Bu Cumhuriyet Halk Partisi yaşanan olaylarda bunu atlıyoruz. Paylaştığı sanal medya yazdığı paylaşımla aynen Ekrem İmamoğlu şunu demişti. Olağanüstü kongre olmazsa, Kemal Kılıçdaroğlu gönderilmezse, söylenmese yeni bir partinin kurulması elzemdir dedi. Baştan beri bu projeyi yani CHP'deki bölünme, ayrılma projesini tutuklu da olsa bir şekilde yürüten Ekrem İmamoğlu ve onunla hareket edenler. Şu anda yeni partide nasıl bir konumlama yapılıyor Tahir Bey, biliyor musunuz? Ekremciler, özgürcüler. Eskiden Cumhuriyet Halk Partisi'nde de bu aynısı konuşuluyordu. Bir şekilde unutulmamak, siyasette hala elinin olduğunu belli etmek için bu adımlar atılıyor. Bir de bir şey dikkatini çekti mi? Bu hayır denen milletvekilleri sessiz. Hiç açıklama yapmıyorlar. Yani bakın, Türkiye için, Türkiye'nin yakın tarihindeki en önemli kanunlardan biri 467 ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geçti. Nedir siyasetin olağan akışında? Milletvekilleri kriter yapar, tartışır. Bazıları yapıyor hayır diyenler. Şundan dolayı demedik, bundan dolayı demedik. Bu hayır diyenler hiç konuşmuyor. Yani bu bir de orada yeni partinin şöyle bir taktiği oldu. Çıktı Özgür Özel 10 dakika konuştu. Hiç çerçeve yasayla ilgili de konuşmadı bu arada. Hükümeti eleştirdi kendine göre. Eleştirebilir, bir parti genel başkanıdır. Eleştirdi. Çıktı, her şeye rağmen evet diyeceğiz dedi. Peki 34 tane sanırım değil mi? 34 tane tam rakam hatırlayamadım. CHP'deki milletvekili Özgür Özel dahil.
1: Evet. Özgür Özel ve yönetici arkadaşları.
0: Ama yöneticilerden de hayır diyen var. Genel başkan.
1: Evet. Veli Ağbaba.
0: Tabii. O var. Çıktı. Evet diyeceğiz. Neden? Şimdi yeni bir parti kurmuşsunuz. Kendinize göre bir yol haritası var. Neden grup halinde hareket etmediniz? Ya da bunu neden önceden belirlemez? Burada bir taktik var. Neden yapıyorlar biliyor musunuz? Buna Truva atı siyaset derler. CHP'den ayrılırken de aynısını yaptılar. Belediye başkanlığını bıraktılar. Milletvekilleri olarak ayrıldılar. Bunu eğer bir gün bir sorgulama, bir tartışma olursa Özgür Özel diyecekti. Kardeşim ben genel başkanım. Ekibimle birlikte evet dedim. Milletvekilleri de bağımsızdır. Onun üzerinde bir hegemonya koyamam. Ondan hayır dediler dedi.
1: İşte manzara buyken hala ilginçtir. Hala Cumhurbaşkanı adayımız diye lanse ediliyor. Yeni partiyle artık İmamoğlu'ndan bahsediliyor ama İmamoğlu'ndan Türkiye için, Türkiye'nin projelerine dair, Türkiye'yi nasıl yöneteceklerine dair bir şey duymuyoruz. Sadece dış politika ile ilgili hakkını yemeyelim. Özgür Özel'in bir açıklaması vardı. Batı'ya seslenmişti. Biz daha iyi NATO müttefiki olacağız demişti. Öyle bir açıklaması vardı. Onun dışında da dış politikaya dair zaten genellikle eleştiren kesimden bahsediyoruz. CHP'deydiler, bugün de yeni partidiler. Yani partinin ismi değişti ama zihniyet aynı zihniyet. Çok teşekkür ediyorum. Görüyoruz Aslan. Furkan Hocam, Kemal Hocam. Çok teşekkürler kıymetli değerlendirmelerinizden dolayı. Dedik ya, 2024 yılında evet, İstanbul'u yönetmek için, İstanbul'un sorunlarını çözmek için, İstanbul'a değer katmak için seçildiler ama maalesef ki bugün İstanbullunun sorunlarında bir adım ileriye gidilebilmiş değil. 2019'dan beri de bu durum böyle. Peki gerek AK Parti belediyeciliğinde İstanbul neler kazandı? Gerekse AK Parti hükümetleri döneminde İstanbul'a neler yapıldı? Şimdi ona dair güzel bir haberimiz var. Onunla birlikte noktalayalım. İyi geceler.

0: Türkiye'nin dününü olduğu gibi yarınını da biz inşa edeceğiz.
1: İstanbul, tarihin ve modernizmin buluştuğu mega kent. Son çeyrek asırda hayata geçirilen dev projelerle adeta kabuk değiştirdi. Burası Marmaray. Denizin altından kıtaları buluşturan asrın projesi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın verilerine göre iki yaka arasında günde 700 bin yolcu taşıyor.
2: İstanbul Boğazı'nın 3. gerdanlığı olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün temeli 29 Mayıs 2013'te atıldı. Yaklaşık 3 yıllık çalışmanın ardından 26 Ağustos 2016'da hizmete açıldı.
1: Çağdaş Türkiye'nin simgesi oldu. Şehir içi transit trafiğin yükünü omuzladı.

0: Avrupa ile Asya kıtası arasındaki geçişi 5 dakikaya düşüren Avrasya Tüneli. İnşasına karşı çıkılan, her fırsatta muhalefetin hedefi olan projenin ülke ekonomisine sağladığı katma değer tam 6 milyar lirayı buldu.
1: Ulaşımı kolaylaştıran dev projelerden biri de metro hatları. İstanbul'u demir ağlarla saran hatlar ulaşımda büyük kolaylık sağladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın mega kente kazandırdığı raylı sistem uzunluğu 180 kilometreye ulaştı. Gayrettepe İstanbul Havalimanı
0: toplam 69 kilometre uzunluğuyla tamamı yer altında olan proje, Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, dünyanınsa sayılı metro hatlarından biri olma özelliğini taşıyor.
1: Pendik Sabiha Gökçen, Başakşehir Çam ve Sakura Kayaşehir hatları bu büyük ağın sadece birkaçı. Kuzey Marmara Otoyolu dev yatırımlar arasında büyük bir öneme sahip. Lojistiğin bel kemiği Kuzey Marmara Otoyolu zamandan ve yakıttan yılda 2 milyar 480 milyon lira tasarruf sağlıyor.
2: Yılda 90 milyon yolcu kapasitelidir. Bu kapasite tüm etaplar bittiğinde 150 milyona yükselecek, hatta gerekirse 200 milyona kadar çıkartılabilecek.
0: Süreci çok tartışılan ancak 2018'de kapılarını açan İstanbul Havalimanı bugün sadece Türkiye'nin değil dünyanın zirvesindeki yerini koruyor.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük hayalim dediği projelerden biri şehir hastaneleri.
2: Teknolojik altyapısı, müştemilatı, konumu, imkanları ve diğer özellikleriyle İstanbul'un gurur abidelerinden olacak bir eseri daha ülkemize kazandırdı.
1: Kritik pandemi günlerinde sağlık sisteminin en güçlü kalkanı olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi dev altyapısıyla milyonlara şifa dağıtmaya devam ediyor. Değişim sadece ulaşımda değil, kültürde ve mimaride de yaşandı. Atatürk Kültür Merkezi modern mimarisiyle AK Parti döneminde adeta küllerinden doğdu. Tarihi Rami Kışlası Türkiye'nin en büyük kültür ve yaşam alanlarından biri haline geldi. ...150 yıllık hayal gerçeğe dönüştü, Büyük Çamlıca Camii mega kentin yeni sembolü oldu. Anten çöplüğünü temizleyen Çamlıca Kulesi silüete estetik kattı.
2: Televizyon ve radyo medya kuruluşları ile haberleşme operatörlerine hizmet sağlayacak Çamlıca Kulemizin ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum.
1: Ve betonlaşmaya karşı nefes alanı olan 34 Millet Bahçesi İstanbullulara yeşil bir yaşam sundu. ...25 yılda ilçe ilçe, cadde cadde inşa edilen eserlerle İstanbul, geleceğin dünyasına bu dev adımlarla yürümeye devam ediyor.
2: Kalbimize, millete, ülkeye hizmet için, halka ve hakka hizmet aşkını, sevdasını, tutkusunu veren Allah'a hamd ediyoruz.

0: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında A Haber Gece'ye hoş geldiniz. Gelişmelerle karşınızdayız. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik bir görüşme vardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan DEM Parti heyetini kabul etti. Terörsüz Türkiye süreci ve yeni dönemin yol haritasının ele alındığı görüşmede kararlılık ve hız mesajı öne çıktı.
1: Her aşamasında elbette ki görüşmeler yapılıyor, istişareler yapılıyor ama şimdi başka bir aşamaya geçildi.
2: Terörsüz Türkiye sürecine dair çerçeve yasanın mecliste kabul edilmesinin ardından Ankara'da kritik bir görüşme gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetini külliyede kabul etti. Saat 16'da başlayan görüşmede DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar bulundu. Basına kapalı yapılan kabul 1 saat 40 dakika sürdü. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da görüşmede yer aldı. Görüşmede kamuoyunda çerçeve yasa olarak da bilinen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun mecliste rekor oyla yasalaşmasının ardından ilk olma özelliği taşıdı. Görüşmenin ana gündem maddesi meclisin onayından geçen terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasaydı.
1: Süreç hızlı bir şekilde ilerlemeli. Tabii ki bunları da konuşacağız. Hiç zamana yaymadan sürecin enfekte edilmesini elbette ki istemeyiz. Böyle bir şeye izin verilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için de hızlı bir şekilde yol alınması gerekiyor.
2: Yasanın mecliste kabul edilmiş olmasından duyulan memnuniyet vurgulandı. Süreçte gelinen aşamanın önemi ve bundan sonra yapılacaklar değerlendirildi. Bu yasayla birlikte demokrasinin ve siyaset alanının güçleneceği bir dönemin kapılarının aralanmasının tüm vatandaşlar ve ülkemiz açısından hayati önemde olduğunun altı çizildi. Görüşmede sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak irade bir kez daha teyit edildi.
1: Umarız en kısa zamanda sonuca ulaşırız.
2: Başkan Erdoğan İmralı heyetini son olarak 11 Şubat 2026'da kabul etmişti.
0: Ankara'da gurur ve heyecan bir aradaydı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreninde yeni subay ve astsubaylara seslendi. Gündeminde terörsüz Türkiye vardı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine ilişkin kanunu tarihi bir adım olarak niteledi. 40 yıllık bu meseleyi devlet millet el ele vererek kalıcı biçimde çözeceğiz dedi.
3: 3 gün önce Gazi Meclisimizde 467 oyla kabul edilen kanun teklifini bu yolda atılmış tarihi bir adım olarak görüyoruz. Terörün gölgesinin çekildiği bir Türkiye'de huzurun yüzyılında inşallah yeni kardeşlik türküleri söyleyeceğiz.
4: Çerçeve yasanın meclise kabul edilmesini tarihi bir adım olarak nitelendirdi. Terör meselesini kalıcı biçimde çözeceğiz dedi.
3: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzun menziline ulaştırılması bu yönüyle hayati önemdedir. On binlerce canımıza ve ülkemizin 40 yılına mal olan bu meseleyi devlet millet el ele vererek inşallah kalıcı biçimde çözeceğiz.
4: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve

0: Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreninde konuştum.
1: Sizler yalnızca ailelerinizin değil, bu milletin evlatlarısınız. Sizler bugünün birikimini yarının zaferleriyle taçlandıracaksınız. Bölgesinde huzur, güven ve istikrar adası olarak temayüz eden Türkiye'yi çok daha iyi yerlere taşıyacaksınız.
0: Jandarma Sahil Güvenlik Teşkilatı'nı güçlendirmeye devam edeceklerini söyledi.
1: Personel yapısından teknik kapasiteye, hava araçlarından insansız sistemlere, haberleşmeden siber kabiliyetlere kadar jandarma ve sahil güvenlik teşkilatımızı güçlendirmeye devam edeceğiz.
0: Dönem birincisi subay ve astsubayların yaş kütüklerine yıldız ve plaket çakılmasının ardından mezunlara diplomaları verildi. Dönem birincileri ve uluslararası öğrenciler diplomalarını Başkan Erdoğan'ın elinden aldı. Tören, mezun öğrenciler ve jandarma motosikleti akrobasi timinin geçişiyle sona erdi.
2: Terörsüz Türkiye sürecinin mimarlarından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla sürece ilişkin özel türkü hazırlandı. Türkü "Terörsüz Türkiye Dünyaya Sestir" başlığıyla MHP'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldığı canlı yayında Türkiye'nin iç güvenlik gündemine dair son derece kritik açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye hedefindeki son durumdan yeni nesil suç örgütleriyle mücadeleye ve okul güvenliğine yönelik alınan yeni tedbirlere kadar pek çok hayati başlık masadaydı. İşte o açıklamalar.
1: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
2: Türkiye şu anda çok önemli bir eşiğe geldi. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak bu sürecin takipçilerinden biriyiz. Süreç bugüne kadar iyi geldi. Bundan sonra da iyi gitmesi için, sonuca ulaşması için İçişleri Bakanlığımıza da büyük görevler düşüyor.
3: Terörsüz Türkiye yasasına değindi, sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için her türlü önlemin alınacağını söyledi.
2: Sürecin yine sağlıklı bir şekilde devam etmesi için almamız gereken tedbirlere yönelik olarak Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Biz bundan sonra bölgede de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da valilerimizle yönelik olarak yine kolluk güçlerimizle toplantı yapmaya devam edeceğiz. Bir araya geleceğiz. Yine atmamız gereken adımları onlarla kararlaştıracağız.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldığı canlı yayında önemli açıklamalara imza attı.
2: Terörle ilgili çalışmalarımızı sonlandırmış da değiliz. Eskiden Doğu ve Güneydoğu'ya gidenler bilirler. Yolların kenarında yol arama noktaları vardı.
4: Güvenlik kontrol noktaları.
2: Hatta bazıları yüksek duvarlarla ayrılmıştı.

0: Mesela onlardan 2763 tanesini kaldırdık biz. Faaliyetlerine son verdik. Çünkü artık terör bitme noktasına geldi. Evet. Bunlara ihtiyaç kalmadı.
1: Yeni nesil suç örgütleri de gündemindeydi.
0: Mesela artık belli bir merkezleri yok bunların. Evet. Sanal medya üzerinden dijital ortamlarda örgütleniyorlar. Oradan faaliyetlerini yürütüyorlar. Para alışverişini oradan yapıyorlar. Eleman devşirmeyi oradan yapıyorlar. Dolayısıyla bunlarla farklı bir konseptte mücadele etmek gerekiyor artık. Normal usullerle bunlarla mücadele etme imkanımız yok. Bu örgütlere yönelik olarak bu yıl içerisinde, yani bu yılın ilk 7 ay içerisinde 518 organize suç örgütüne, yeni nesil suç örgütüne yönelik olarak 1445 operasyon yaptık.
1: Bakan Çiftçi, suça sürüklenen çocuklarla ilgili düzenlemeye dikkat çekti. Caydırıcılığın arttığını vurguladı.
0: Artık suça sürüklenen çocuk ibaresi kalktı. Adli süreçteki çocuk ibaresi geldi. Yeni düzenlemeyle beraber caydırıcılık daha da artmış oldu. Mesela ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren bir suç işlediklerinde, bu 15 ila 18 yaşındaki çocuklar artık 19 ila 27 yıl hapis cezasıyla yargılanacaklar.
1: Okullarda alınan güvenlik önlemleri de başlıklar arasındaydı.
0: Okul çevresindeki asayiş uygulamalarımızı, emniyet tedbirlerimizi arttıracağız. Narkotik ekiplerimiz sürekli operasyon yapacaklar. Zehir tacirlerine fırsat vermemek için yine çocuk şube müdürlüklerimiz var bizim. Onlar vasıtasıyla tedbir alacağız. Onun dışında okul çevresindeki internet kafeleri, büfeleri, diğer işletmeleri sık sık denetleyeceğiz.
2: Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında örgüt lideri Alihan Kuriş'in de bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma dosyasındaki mali detaylar dikkati çekti. MASAK tarafından yapılan incelemelerde örgütle bağlantılı şirketler üzerinden 100 milyar liralık dev bir para trafiği tespit edildi. Kara para aklama ve finansal usulsüzlük iddiaları üzerine örgüt bünyesindeki bazı şirketlere kayyum atandı.
3: Siz finans müdürü.
4: MASAK incelemeleri düğmeye bastırdı. 100 milyar lirayı aşan para trafiği mercek altına alındı. Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alındı.
5: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon.
4: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı suç örgütüne yönelik operasyon için harekete geçti. Sabah saatlerinde 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
6: Dosya örgütü mali suçlar kapsamında yürütülüyor ve özellikle de burada yolsuzluk, kara para aklama, özellikle burada yine yüksek sermayeli şirketlere üzerinden olağan dışı nakit hareketliliği tespit edilmiş ve milyarlarca liralık ticari hacme ilişkinde usulsüzlüklerin olduğu tespiti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı burada operasyon yaptı.
4: Dosyanın en dikkat çekici bölümlerinden biri ise MASAK raporu. Şüpheliler ve suç örgütleriyle bağlantılı şirketler hakkında hazırlanan raporda dikkat çeken finansal hareketliliklere yer verildi. Rapora göre şirketlerin birçoğunda 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleriyle mal alım satım hacimlerinde belirgin artış yaşandı. Bu artışla birlikte şirketlerde bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirildiği tespit edildi. Bazı şirketlerde ise sermaye dışında kayda değer bir öz kaynak bulunmadığı, mal alış satış ve transfer kayıtlarının olmadığı belirlendi. Aktif ticari hayatlarının olmadığı değerlendirilen bu şirketlerin buna rağmen yüklü miktarlarda finanse edildiği kayda geçti.
6: Sadece 33 şirket üzerinde yapılan hareketliliğin milyarlarca, 100 milyarın üstünde olduğu tespit edilmiş ve hatta 33 şirket üzerinden yurt dışına 100 milyar TL'nin çıkartıldığı, farklı yöntemlerle çıkartıldığı iddiasını da sizlerle paylaşmış.
4: Soruşturmanın en çarpıcı tespiti ise para trafiği ile ilgili. MASAK incelemelerinde Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu iddia edilen yapılanmayla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar lirayı aşan tutarın yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. Kara para aklama iddiaları ile ilgili şüpheli şirketlere ve bağlantılı mal varlıklarına kayyım atandı. Başta İstanbul, Ankara ve Antalya olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere ait 43

0: adreste 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verildi.
1: İlerleyen günler ya da saatler içerisinde yapılacak olan araştırmalarda ne olacak? Bunlarla ilgili yeni detaylar olacak. Çünkü bazı şirketler arasında devirlerin de yapıldığı iddiası var.
0: Operasyonda Kureş'in de arasında bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 9'unun yurt dışında olduğu tespit edildi. 7'sinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkındaki fezlekeler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Özel hakkındaki 62. fezleke zincirleme rüşvet iddiasını içeriyor. Tarihte bir ilk yaşandı. Özgür Özel kendisini ve Veli Ağbaba'yı Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Komisyonu'na üye olarak bildirdi. Bu kritik adımın dokunulmazlıkların kaldırılması ihtimaline karşı bir caydırıcılık kalkanı olarak atıldığı iddia ediliyor.
3: ...61 tane fezleke var, bu 62.si. Utanmadan Özgür Özel'e rüşvet fezlekesi diye yolladılar.
4: Dokunulmazlık dosyalarında rekor Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e ait. Son olarak zincirleme rüşvet aldığı iddiasıyla düzenlenen 62. fezlekesi de meclise ulaştı. Daha önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özgür Özel ve Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile ilgili hazırlanan fezlekenin gönderildiğini açıklamıştı. Bu fezlekeler meclise geldi. Son gelen 62. fezleke Özel'in zincirleme rüşvet aldığı iddiasını taşıyor. Özel ve Ağbaba hakkında rüşvet aldıkları gerekçesiyle dokunulmazlıklarının kaldırılmasını içeren fezlekeler Meclis Karma Komisyonu'na havale edildi. Ard arda meclise gelen fezlekelere karşılık Özgür Özel ilginç bir gelişmeye imza attı. Meclis Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Komisyonu'na hem kendisini hem de Veli Ağbaba'yı üye yaptı. Bir genel başkanın meclis komisyonunda görev alması tarihte ilk kez görülüyor. Meclisteki uluslararası komisyonlarda görev alan milletvekilleri için yabancı dil yeterliliği önemli kriterler arasında yer alıyor. Bu kriter dikkate alındığında Veli Ağbaba'nın da bu komisyonda görev yapacak olması dikkat çekiyor.
3: Türkiye'de yaşananlar bir iç mesele değildir. Küresel demokrasi mücadelesini ve tüm demokratları yakından ilgilendirmektedir.
4: Türkiye'yi sık sık Avrupa ülkelerine şikayet eden Özel'in dokunulmazlığının kaldırılmasının gündeme gelme ihtimaline karşı bu kararı aldığı belirtiliyor. Komisyon dokunulmazlığının kaldırılmasını engel değil, ancak Avrupa nezdinde kamuoyu oluşturmak ve caydırıcı olabilmek için komisyonda yer almak istediği ifade ediliyor.
2: Siyasette kartlar yeniden dağıtılıyor. Başkent kulisleri son yılların en hareketli günlerini yaşıyor. CHP'den istifa ederek yeni partiye katılan Ekrem İmamoğlu'nun bu kritik hamlesi tüm dengeleri değiştirdi. Peki Silivri'deki hukuki süreç devam ederken İmamoğlu yeni partinin Cumhurbaşkanı adayı olabilecek mi? Özgür Özel parti içi muhalefeti ve Silivri eksenli baskıları aşarak kontrolü tamamen ele alabilecek mi? Ayrıntılarına bakalım.
5: Yeni parti çok önemli sancılara gebe. Çünkü ilk sınavında partideki ayrışma ortaya çıktı. Bundan sonra yeni partiyi çok çetin sınavlar bekliyor.
6: Yeni parti açısından gelecekte kırılmalar ve bölünmeler son derecede güncel bir konu olarak karşımıza çıkacak.
4: Ekrem İmamoğlu CHP'den istifa ederek yeni partiye geçti.
5: Bence geç ama iyi bir istifa oldu.
4: Kurulmasıyla birlikte parti içindeki fikir ayrılıklarıyla gündemden düşmeyen yeni partide bu kez Cumhurbaşkanı adayı kim olacak tartışması başladı.
5: Bu terörsüz Türkiye oylamasında gördük ki bu partide Ekrem İmamoğlu'nun ağırlığı Özgür Özel'den daha fazla. 54 milletvekili hayır oyu kullandı. Özgür Özel'in çağrısına rağmen 35 milletvekili evet oyunu verdi. Burada bir fay hatları ortaya çıktı. Burada bir güç mücadelesi yaşandı. Ekrem İmamoğlu asıl patron benim dedi.
4: İlerleyen dönemlerde de yeni partideki güç mücadelesi ve ayrışmaların devam etmesi bekleniyor.
5: Yeni partinin içinden öz hakiki yeni bir parti daha çıkar, yeni parti bölünür. Tabii Cumhurbaşkanı adaylığı da bunların önündeki en ciddi sınavlardan birisi. Ekrem İmamoğlu şu anda cezaevinde. Diploması yoktur. O nedenle Cumhurbaşkanı adayı olma şartlarını taşımıyor. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nin

0: Silivri'den yönetiliyor. Ama burada bir genel başkanı var, bir çift başlık var. Bir parti çift başlığı dayandırmaz.
1: AK Parti kurulduğu 14 Ağustos 2001'den bu yana geride bıraktığı çeyrek asrı Ankara'da başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenecek dev organizasyonla kutluyor. Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır sloganıyla düzenlenecek kutlamalara Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Yaklaşık 100 bin davetlinin katılması beklenen tarihi buluşmada hem 25 yılda hayata geçirilen hizmetler gözler önüne serilecek hem de önümüzdeki 25 yılı şekillendirecek yeni vizyon belgesi kamuoyuyla paylaşılacak. Özel ışık gösterileri ve sunumların damga vuracağı dev organizasyonun tüm detayları haberimizde.
2: Çok büyük bir katılımın olacağını öngörüyoruz. Tabii ki tüm halkımızın davet edildiği bir organizasyon burası.
3: Geri sayımda sona gelindi. Başkent Millet Bahçesi AK Parti'nin 25. yıl etkinlikleri için hazırlandı.
4: Son derece coşkulu, son derece burada ahitleşmemize yakışır bir kararlılıkla bir araya geleceğiz.
3: 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti'de çeyrek asırlık yürüyüş görkemli bir kutlamayla taçlandırılacak.
5: Bu 25 yılı Sayın Cumhurbaşkanı'yla yaşayan bir kardeşiniz olarak bu mutluluğu, bu güzelliği ülkemize, milletimize, mazlumlara vermenin gururunu yaşıyorum.
3: Programa 100 binden fazla vatandaş katılacak. AK Parti'nin vizyon belgesi kamuoyuyla buluşacak.
6: AK Parti olarak Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bugünkü değişen dünya düzenine yönelik çok kapsamlı partimizin vizyonunu her alanda ortaya koyan bir vizyon belgesini de hazırladık.
3: 81 ilde teşkilatlar 14 Ağustos için hazır halde.
7: Bizler daha aydınlık Türkiye'nin daha güçlü yarınlarını hep beraber hem yaşarken hem de Cumhurbaşkanımızla beraber inşa etmenin fırsatına nail olduk.
3: Gün ağarmadan yola çıkılacak. AK Parti'nin 25. yılında tüm dünyaya mesaj verilecek.
8: Biz de yarın 81 ilden gelecek kadın kollarımızla, ak kadınlarımızla birlikte 25 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında her zaman dimdik duran ve en güçlü desteği veren ve bugün artık 6 milyon 156 bin üyemizle birlikte en güzel temsiliyeti yapma gayretinde olacağız.
3: Peki Başkan Erdoğan'ı ve katılımcıları ne gibi sürprizler bekliyor?
9: Etkinliklerde 25. yıla özel hazırlanan bir şarkı misafirlerle buluşacak. Öte yandan Başkent Millet Bahçesi akşam saatlerinde muhteşem bir drone gösterisine sahne olacak ve görsel şölen sunulacak.
3: Gözler ayrıca Başkan Erdoğan'ın yapacağı o tarihi konuşmada olacak.
9: 25. yıl etkinliklerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan işte bu kürsüde olacak ve buradan 100 binin üzerindeki misafire tarihi konuşmasını gerçekleştirecek.
3: 25. yıl anısına bastırılan özel madalyonda kutlamalara adeta damga vuracak.
9: AK Parti'nin 25. yıl etkinliklerinde programa katılan misafirlere önemli bir hatıra madalyonu verilecek. O madalyon an itibariyle elimizde, hemen ön tarafında AK Parti'nin logosu ve adı yer almakta. Arka tarafta ise AK Parti'nin hazırlamış olduğu 25. yıl logosunu görmekteyiz. Milletimiz de çeyrek asır Türkiye geleceğe hazır sloganıyla birlikte bu madalyon bastırıldı ve ziyaretçilere, misafirlere hediye edilecek.

0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'daydı. Kahire'de mevkidaşı Bedir Abdüllati ile bir arada görüşen Fidan, Gazze ve Libya başta olmak üzere kritik bölgesel dosyaları masaya yatırdı. Ziyaretin en dikkat çeken mesajı ise Mekke ittifakına ilişkindi. Fidan, "Mısır bizim doğal ortağımız. İnşallah yakında resmi ortağımız da olur." sözleriyle yeni dönemin sinyalini verdi.
1: Netanyahu ve ekibinin giderek daha da insanlık onurunu ayaklar altına alan politikaları tırmandırdığını ve adeta bütün uluslararası toplumu provoke eden bir tutum içerisinde olduğunu görüyoruz.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'a kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. El Alamein'de Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdüllati ile bir araya gelen Fidan, Gazze'deki insani dramı ve bölgesel

0: bölgesel gelişmeleri masaya yatırdı. Fidan, İsrail'in Gazze'deki politikalarının artık sadece bölgesel değil, uluslararası bir güvenlik sorunu haline geldiğini vurguladı.
1: Bu sorun sadece artık Gazze'yi, Orta Doğu'yu, bölgeyi ilgilendiren bir sorun değil, bütün uluslararası toplumu ilgilendiren bir güvenlik sorunu haline dönmüştür. Netanyahu ve arkadaşlarının izlediği tahrik edici, provoke edici, insanlık onurunu ayaklar altına alan politika.
0: Bölgesel güvenlik de masadaydı. Bakan Fidan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın imzaladığı Mekke Savunma Anlaşması'na da değindi.
1: Türkiye-Mısır ilişkileri tüm bölgenin refah ve istikrarına katkı sağlayacak biçimde ilerlemektedir. Bildiğiniz gibi kendisi de ifade etti, şu anda üzerinde çalıştığımız konuların hemen hemen hepsinde Türkiye ve Mısır olarak ortak bir anlayışla beraber hareket etmekteyiz. Gazze meselesinde çok yakından çalışmaktayız. Filistin meselesinin Batı Şeria ve Kudüs alanındaki boyutlarıyla da ilgili beraber çalışmaktayız. Yürüyen barış planına ilişkin koordinasyonumuz en üst düzeyde devam etmekte. Aynı zamanda Gazze'ye yönelik insani yardımlarla ilgili çalışmaktayız.
0: Türkiye-Mısır ilişkilerinin de mükemmel seviyede seyrettiğini vurgulayan Fidan, işbirliğinin daha da derinleştirileceğini söyledi.
1: Değerli katılımcılar, Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkiler Sayın Cumhurbaşkanlarımızın liderliklerinde mükemmel seviyede seyretmektedir. Kardeşlik hukuku çerçevesinde karşılıklı güven ve ortak çıkarlar temelinde işbirliğimizi derinleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Son olarak Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'a Türkiye'de gösterilen ilgiyi muhakkak hep beraber takip ettik, izledik. Adeta Türk halkı ile Mısır halkı bu vesileyle kucaklaştı.
0: Libya ve Sudan başta olmak üzere bölgesel gelişmeler de ele alındı.
1: Türkiye ve Mısır, Libya'nın birliği, bütünlüğü, egemenliği, bölünmezliği konusunda ortak düşünüyorlar.
0: İki bakanın eş başkanlığında Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu'nun ikinci toplantısı da gerçekleştirildi. Fidan, Milli İstihbarat Servisi Başkanı Hasan Reşat'la da görüştü.
2: Gazze'de taş taş üstünde bırakmayan işgalci İsrail, Batı Şeria'da da yıkım ve mülksüzleştirme politikasından vazgeçmiyor. İşgal güçlerinin son hedefi Cenin kentiydi. Sadece tek bir baskında Filistinlilere ait 26 bina daha yerle bir edildi. Böylece İsrail'in yılın ilk 6 ayında Batı Şeria'da yıktığı yapı sayısı 740'a ulaştı.
3: İşgalci İsrail, Batı Şeria'da işgali adım adım derinleştiriyor. Son olarak Netanyahu hükümeti, yasa dışı yerleşimleri yeniden kurma planı kapsamında Filistinlilere ait 26 binayı daha yıktı.
4: Yahudi yerleşim yerlerinin yasallaştırılması ve kurulmasıyla ilgili aldığımız kararların kağıt üzerinde kalmayıp sahada gerçeğe dönüşmesini sağlıyoruz. Birbiri ardına hükümet bütçe kararlarını onaylıyoruz. Yollar ve altyapı için bütçeler ayırıyoruz. Umarım bunu bu yaz içinde hayata geçireceğiz.
3: İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde Filistinlilere ait binaları yıktıklarını açıkladı. Smotrich, kaçak olduğunu iddia ettiği Filistinlilere ait binaların yıkılmasını övünerek duyurdu. Yıkımların 2005 yılında boşaltılan Ganim ve Kadim adlı yasa dışı yerleşimlerin yeniden kurulması için gerçekleştirildiğini söyledi. İşgal ordusu ayrıca Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde ruhsatsız olduğu iddia edilen Filistinlilere ait bir binayı da yıktı. Yıkım sonrası 3 Filistinli aile evsiz kaldı. İsrail'in 2026'nın ilk 6 ayında yıktığı Filistinlilere ait bina sayısı 740'a ulaştı. Yıkımlardan 546'sı çocuk olmak üzere toplam 923 Filistinli etkilendi. Aynı dönemde İsrail hükümeti 254 yapı için daha yıkım kararı çıkardı. Filistin topraklarındaki İsrailli yerleşimcilerin nüfusu 500 bini aşmış durumda. İşgal altındaki Batı Şeria'da toplam 365 Yahudi yerleşimi bulunuyor.
5: İsrail makamları ırk, din veya etnik kökenlere dayalı olarak Filistinlilere yönelik ayrımcılığı sürdüren tüm yasa ve politikaları yürürlükten kaldırmalıdır. Suya erişimden eğitime, hastaneye yetişmekten aile ve arkadaş ziyaretlerine, zeytin asadına kadar Batı Şeria'daki Filistinlilerin yaşamının her alanı İsrail'in ayrımcı yasa, politika ve uygulamalarıyla kontrol altına alınmakta ve kısıtlanmaktadır.
2: ABD ve İran hattında tırmanan gerilimde gözler bir kez daha küresel enerji ticaretinin kalbi Hürmüz Boğazı'na çevrildi. Tahran'dan Washington'a gözdağı niteliğinde çok sert bir açıklama geldi. İran Silahlı Kuvvetleri'nin izni ve gözetimi olmadan hiçbir gemi ya da tankerin Boğaz'dan güvenli geçemeyeceği duyuruldu.
0: ABD ve İran hattında ard arda gelen açıklamalar dünyanın en kritik enerji güzergahlarından birini yeniden gündemin merkezine taşıdı. Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı'nda kontrolün kendilerinde olduğunu açıkladı.
6: Hürmüz Boğazı tamamen İran'ın kontrolü altındadır. Bu nedenle hiçbir ticari gemi ya da petrol tankeri İran Silahlı Kuvvetleri'nin izni olmadan Boğaz'dan güvenli bir şekilde geçemez.
0: İran'ın savaşı koordine eden en üst askeri birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı'nın sözcüsü İbrahim Zülfikari'nin bu sözleri Washington'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin tam kontrol açıklamasının ardından geldi. Tahran, ABD'nin iddiasını çaresizlik ve acizlik olarak nitelendirdi. İranlı sözcü her türlü tehdide ezici karşılık verileceğini de vurguladı. Gerilimin adresi Hürmüz'de gemi trafiğindeki sert düşüşte dikkat çekiyor. Savaş öncesinde günde yaklaşık 140 geminin geçtiği Boğaz'da gemi trafiği birkaç gemiye kadar geriledi. Dünya enerji ticaretinin kritik damarlarından Hürmüz'de Washington ve Tahran arasındaki karşılıklı meydan okuma, küresel enerji güvenliği açısından da kritik bir tablo ortaya koyuyor.
2: Orta Doğu'da yükselen tansiyon küresel petrol piyasalarını sarsmaya ve enflasyon üzerindeki baskıyı artırmaya devam ediyor. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini %28 olarak güncelledi. Akaryakıttaki fiyat artışlarının önüne geçmek içinse kritik bir adım atıldı. Motorinde özel tüketim vergisi geçici olarak sıfırlandı. Pompa fiyatlarına doğrudan yansıyan bu kararla birlikte motorin litresinde yaklaşık 9 liralık bir rahatlama sağlandı.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, litresi 80 lirayı geçen motorin fiyatlarının ateşi düştü. Özel tüketim vergisi Ağustos ayı için sıfırlandı. Karar Orta Doğu'da yaşanan krizin etkisiyle motorin fiyatlarındaki yüksek artışın tüketici ve üreticilere yansımasını sınırlamak amacıyla alındı. Motorinde litre başına 7.74 liralık ÖTV Ağustos ayı boyunca alınmayacak. Böylece 50 litrelik bir depo 387 lira daha ucuza dolacak. ÖTV'nin sıfırlanması ile motorin fiyatları da %13 düştü. Motorinde tam 9,25 lira indirim gerçekleşti. İstanbul'da 70,82 liraya, Ankara'da 71,94 liraya, İzmir'de 72,21 liraya, Doğu illerinde ise 73,67 liraya geriledi. Ve Merkez Bankası'nın açıkladığı 3. yıl sonu enflasyon raporu. Tahminler güncellendi.
8: 2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi %28 olarak yukarı yönlü güncelledik. Enflasyonun 2027 yıl sonunda %15'e, 28 yıl sonunda ise %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz.
7: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan özellikle Orta Doğu'daki kriz nedeniyle küresel arz zincirinde aksama yaşandığına, petrol fiyatlarının da dalgalandığına dikkat çekti. Ancak gıda enflasyonu için tablo umut verici.
8: Güçlü rekolte beklentileri var özellikle tahıl, bakliyat ve meyve gruplarında. Yıl sonuna kadar biraz daha gıda enflasyonunun aşağı gelmesini bekliyoruz.
2: İkinci el otomobil piyasasında yaprak dökümü yaşanıyor. Sıfır kilometre araçlarda peş peşe başlatılan cazip kredi ve takas kampanyaları ikinci el pazarlarında durgunluğu derinleştirdi. Peki piyasadaki bu durağanlık alıcı için bir fırsat mı yoksa araç fiyatları yeniden tırmanışa geçecek mi? Şu an ikinci el araç alınır mı sorusunun yanıtı ve otomotiv uzmanlarının piyasaya dair kritik değerlendirmeleri haberimizde.
9: Aslında son dönemlerde ikinci el piyasasında sektörlü bir değişim oldu. Kontrolsüz yükselişten daha dengeli, daha stabil halde ikinci el piyasası o duruma geçmiş durumda.
0: İkinci el otomobil pazarında satışlar düştü. hem sıfır hem de ikinci el piyasasında durgunluk hakim.
9: Yükselişler durdu açıkçası. Eski piyasanın ikinci el durumu eskisi gibi değil. Yükseliş yok. Şu anda alıcının daha kıymetli olduğu bir dönem yaşıyoruz ikinci elde.
0: Otomobil sektöründe hem sıfır hem de ikinci el araç piyasası en durgun dönemlerinden birini yaşıyor. Son 6 ayda otomobil satışlarında büyük düşüş yaşandı.
9: Son durumlara bakarsak Haziran ayının 2026 Haziran ayında 306 bin adet yaklaşık araç ilana çıkmış ve bunların 160 bin adedi satılmış. Aslında piyasada bir hareketlilik söz konusu. Ama baktığımız zaman araçların satış durumunda yani daha çok sektörde araç satmak isteyenlerin satabildiği dönem yaşıyoruz yani aslında.
10: İkinci el satışlardaki durgunluk sebeplerinden bir tanesi ise sarı ilanlar. Vatandaşlar ikinci el araçlarını satmak için sarı ilanlara koyuyorlar. Ancak koymadan önce sıfır otomobil fiyatlarına bakıyorlar ve işte kendi aralarında o fiyatları sıfır otomobil fiyatlarına göre sarı ilanlara koyuyorlar. Hal böyle olunca da araçlardaki durgunluk artıyor.
0: Otomotiv uzmanı Zafer Yaşa, araç satmak isteyenlerin ilan fiyatlarını değil, araçların reel piyasa değerini dikkate alarak fiyat belirlemesi gerektiğini vurguladı.
9: Ya sıfır araçlar kampanyası şöyle dediğim gibi demin ilan fiyatlarıyla alakalı aslında. Aracını satmak isteyen insanlar aracını satabiliyor şu anda. Şimdi ilan fiyatlarına bakıp araç satmak isteyenler şu an araç satamıyor çok açıkçası. Gerçekten reel fiyatlar olması gerekiyor. Yani vatandaşlarımız ilanlardan çok aracın gerçek reel fiyatını kale alarak satışa sunarlarsa şu an araç satışları var. İşte Haziran verilerini gördüğümüz gibi 300 bin adetten yaklaşık 160 bin adeti satılmış durumda. Hı
10: hı. Bu yılki Haziran'da.
9: Tabii 2026 Haziran ayından bahsediyoruz. Yani ikinci el piyasası bu durumda. Şu anda dediğim gibi aslında hareketlilik var. Ama araç satmak isteyenlerin zamanı, araç satmak isteyen insanların reel fiyatta olan fiyatlarda satılabiliyor. Sıfır araçların çok değiştireceğini düşünmüyorum.

0: Giresun'un Göreli ilçesinden yürekleri dağlayan acı bir haber geldi. Çanakçı Deresi kenarında piknik yapan 4 kişilik Kırcı ailesi aniden bastıran sağanağın yol açtığı sele kapıldı. Baba Mehmet Kırcı kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başardı. Anne ve 2 kızının ise cansız bedenine ulaşıldı. Kırcı ailesinden geriye gözyaşı ve yürek yakan hikayeleri kaldı.
1: Çekil yavuşağı bir topladı gitti ya efendim biraz.
2: 20 yıl sonra memleketlerine geldiler. Yıllardır özlemini çektikleri topraklarda ailece güzel bir gün geçirmek istediler ama olmadı. Sel bir anne ve 2 kızını hayattan kopardı. Sel felaketinin yaşandığı acı olayın adresi Giresun'du.
3: Kırca ailesi İstanbul'da yaşıyordu. Baba Mehmet ve anne Zekiye Kırca yaz aylarında kalabilecekleri bir ev yapabilmek için Giresun'un Göreli ilçesi Hamzalı mahallesine gelmişlerdi. Ve ev inşaatlarını tamamladıktan sonra kızları Burcu ve Burçin evlerini görmesi için köye çağırmıştılar.
2: 20 yıl aradan sonra Burcu ve Burçin Kırca evlerini görmek için köylerine gitti. İstanbul'a dönmeden önce de ailece dere kenarında piknik yapmaya karar verdiler. Ancak başlarına geleceklerden habersizdiler.
4: Kızlarım evimi görme, ev yaptılar, evimi görme geldiler. Dün geldiler, doğum geçti ya. Öyle bir şey yok.
5: İyi bir senedir gelmediler de ya. Ev yok diye gelmiyorlardı ya.
2: Sis Dağı'nda etkili olan şiddetli yağış, sel ve su taşkınlarına neden oldu. Yağışlar sonrası dağın Giresun tarafında yer alan Zıva Deresi'nde su seviyesi bir anda yükseldi.
3: Dere kenarında oturan aile yukarıda yağan yağmur sonucunda tam 4 metrelik su birikintisi bir anda patlayarak yukarıdan aşağıya gelmeye başladı. Ve dere kenarında oturan baba Mehmet, anne Zekiye ve kızları Burcu ve Burçin Kırca'yı sürükleyerek dereye kapılmalarına yol açtı.
6: Çay içerken gelen suyu dahi görmemişler. Birden 2 metre, 3 metre yüksekliğinde bir topanak suyu bunu alıp götürdüğünü.
2: 4 kişilik aileyi kurtarmak için AFAD ve jandarma ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

0: çalışmalara köylüler de destek verdi.
1: Baba Mehmet Kırca bir süre sonra köylüler tarafından ip atılarak kurtuldu. Ama anne Zekiye Kırca, Burcu Kırca ve Burçin Kırca maalesef sulara kapılarak gözden kayboldu.
0: Yaklaşık 80 kişilik ekibin katıldığı çalışmalarda ilk olarak Burcu Kırca'nın cansız bedenine ulaşıldı. Saatler sonra da kız kardeşinden geldi acı haber. Burçin Kırca'nın da cansız bedeni Zıva Deresi'nin denize döküldüğü Çavuşlu sahilinde bulundu. Genç kadının sosyal medya hesabından dere kenarında paylaştığı son fotoğrafta yürekleri burktu. Anne Zekiye Kırca'nın cansız bedenine ise Kırıklı Köyü mevkisindeki balık havuzu yakınlarında ulaşıldı. Kırca ailesinden geriye acı hikayeleri kaldı.
2: Doğup büyüdüğü dereleri bir göreyim demişler. Hatta öğrendiğime göre dedesinin üzerinde kızın bir tanesi Kur'an okumuş da gelmiş dereye.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü aralarında İstanbul'un da bulunduğu 15 il için sarı kodlu fırtına ve gök gürültülü sağanak uyarısı yayımladı. Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgarın hızının saatte 80 kilometreye kadar çıkması bekleniyor. Ani sel, su baskını, çatı uçması ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.
0: Meteoroloji İstanbul dahil 15 kent için sarı alarm verdi. Şiddetli rüzgar ve su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.
4: Türkiye adeta iki farklı mevsimi bir arada yaşıyor. Marmara ve Karadeniz sağanak ve fırtına etkisi altına girerken Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise termometreler kritik seviyelere ulaştı.
0: Marmara'nın kuzey ve doğusunda kuvvetli rüzgar ve fırtına, Karadeniz'in bazı kesimlerinde ise kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
5: Marmara'da, Batı Karadeniz kıyılarında, Kuzey Ege'de rüzgarın 40-60, yer yer 80 km/saate kadar çıkması beklendiğinden kuvvetli rüzgardan dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekmektedir.
0: Peki 3 büyük ilde hava durumu nasıl olacak?
5: İzmir'de 36-35-33 derecelere kadar düşüyor. Yani kuzeyden gelen, Karadeniz üzerinden gelen serin hava sıcaklıkları düşürüyor. Gece en düşük sıcaklık 25 derece, gündüz 36 derece bekliyoruz. İstanbul'da da 30-32 derece seyreden hava sıcaklığı 28 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Başkent Ankara'da da 32 derece civarında olan sıcaklıklar 28'e kadar düşmesi bekleniyor.
3: Yalova'da düşen F-16 savaş uçağına ilişkin yeni ve çarpıcı görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kameraları uçağın kontrolsüz bir şekilde yere çakıldığı ve ardından alevlerin yükseldiği anları an be an kaydetti. Kazaya ilişkin teknik inceleme ve soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.
0: Eğitim uçağı kaza kırıma uğradı. Düştüğü yerde yangın çıktı. Yalova'da düşen F-16 eğitim uçağı ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Çiftlikköy ilçesindeki 18. Anajet Üssü yakınlarında eğitim uçuşu yapan F-16, kalkıştan kısa süre sonra kaza kırıma uğradı. Uçağın düşme anı ve sonrasında ağaçlık alanda çıkan yangın kameraya böyle yansıdı.
6: Yandı, yandı buralar. Kapat oğlum.
0: Uçaktan atlayarak kurtulan ve hastanede tedavisi süren pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayın tüm yönleriyle araştırılması için bilirkişi kaza kırım ekibinin görevlendirildiğini açıkladı. Kazanın nedeni yapılacak ayrıntılı incelemenin ardından netlik kazanacak.
3: Muğla'nın Fethiye ilçesinde mavi yolculuğun kalbinde korku dolu dakikalar yaşandı. Denizin ortasında yanan gezi teknesi adeta can pazarına sahne oldu. Yangının kısa sürede tüm tekneyi sarmasıyla aralarında çocukların da bulunduğu 115 yolcu ve mürettebat can yeleklerini giyerek kendilerini serin sulara bıraktı. Sahil güvenlik ekipleri ve çevredeki tekneler zamanla yarışarak tamamını sağ salim kurtardı.
7: Çok fena yanıyor.
8: Alevler bir anda gezi teknesini sardı. Teknede can pazarı yaşandı.
7: Allah yardımcıları olsun.
8: Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Katrancı Koyu yakınlarında günübirlik tur yapan teknede yangın çıktı. Alevler kısa sürede teknenin büyük bölümünü sardı.
7: Karaya oturtacak tekneyi bilerek.
8: Aralarında çocukların doğduğu 115 kişi can yeleklerini giyerek denize atladı.
7: Allah yardımcıları olsun.

0: Bölge Sahil Güvenliği, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Polisi ekipleri sevk edildi. Denize atlayanlar güvenli şekilde tahliye edildi. Bölgedeki diğer deniz araçları da kurtarma çalışmalarına destek verdi. Dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı. Bazı çocuklarında sağlık ekiplerince tedbir amaçlı kontrolleri yapıldı. AGV'lere teslim olan teknede büyük hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
1: Orman yangınlarıyla mücadelede yine zorlu bir gün geride kaldı. Balıkesir ve Bilecik'ten peş peşe yükselen alevler itfaiye ekipleri ve bölge halkını teyakkuza geçirdi. Balıkesir, Edremit'teki yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek yerleşim yerlerine kadar dayandı. Alevlerin evlere sıçraması son anda önlendi. Bilecik'teki yangınsa karadan ve havadan yürütülen yoğun müdahalelerle kontrol altına alındı.
2: Kaz Dağları eteklerinde başlayan yangın yerleşim bölgelerini sardı, bölge sakinleri büyük korku yaşadı. Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kaz Dağları eteklerinde yangın çıktı.
3: Edremit Kadıköy Mahallesi'nde arkamdan görünen bu alandan başladı. Önce otlar tutuştu. Arkasından ağaçlara sıçrayan o alevler daha sonra ise metruk, yani kullanılmayan bir inşaat binasına geldi. Ve oradaki alevler daha sonra çam ağaçlarının bulunduğu bölgeye sıçradı. Ve daha sonra ise rüzgarın hızıyla hemen karşıdaki alandan zeytinlik alanlarına, oradan daha geniş bir alana sıçradı. Ve yangın saatlerce bu bölgede etkili oldu.
2: Alevlere 9 uçak ve 6 helikopterin yanı sıra karadan da müdahale edildi.
4: Ben şu an yangına yardım için geldim buraya. Buranya'dan geliyorum. Dediklerine göre yangın şu taraftan Kadıköy'ün üstünden başlayıp şu an Araplar Köyü var, o tarafa doğru gidiyor. Biz hepimiz burada arkadaşlar yangına yardım için geldik.
2: Yaklaşık 70 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle alevler geniş alana yayıldı. Yangın yerleşim yerlerine yaklaşınca bölge sakinleri büyük korku yaşadı.
3: Alevler yerleşim alanına yakın noktalarda büyük bir mücadele durdurabildi. O yangına müdahale etmek için çevik kuvvet, tomalar, jandarma ve sivil vatandaşlar da can siper halde çalıştılar.
2: Alevler uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Dursunbey ilçesinde de orman yangını vardı. Kurtlar Mahallesi mevkiinde yol kenarında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.
5: Burada yukarı yol var mı? Bir onu arıyorum şu alanlarda.
2: Yangın itfaiye ve orman müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Bir yangın haberi de Bilecik'ten geldi. Bakırköy beldesi Taşçı mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Büyüyen alevler kereste fabrikasının talaş deposuna sıçradı. Yangın fabrikanın merkezine sıçramadan söndürüldü. Ormanlık alandaki yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı.
1: Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 7,4 büyüklüğündeki yıkıcı depremin bilançosu her geçen saat ağırlaşıyor. Can kaybının 265'e yükseldiği ülkede enkaz altındaki binlerce insan için zaman azalıyor. Kolombiya medyasındansa çarpıcı bir iddia geldi. Yeni hükümetin bazı yabancı arama kurtarma ekiplerinin ülkeye girişine izin vermediği ve yardım taleplerini geri çevirdiği ileri sürüldü.

0: binalar yıkıldı, yüzlerce kişi yaşamını yitirdi. 500'den fazlaysa kayıp var. Kolombiya'da şiddetli depremin etkisiyle acil durum ilan edildi. Ancak yeni cumhurbaşkanının hükümeti yurt dışından gelen yardımları reddetti. Kolombiya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem faciaya yol açtı.
1: Annem ailemizin dayanağıydı. Herkese göz kulak olurdu ve hep güldürürdü. 13 aylık bebeğime bakmak için her şeyden vazgeçti. İkisi de hayatlarını kaybetti.
0: Çalışmalar sürerken birçok ülke arama kurtarma ekibi göndermek için teklifte bulundu. Ancak Kolombiya basınında yer alan haberlere göre ülkenin yeni aşırı sağcı devlet başkanı Abelardo

0: Ve Esprella yabancı ekipleri reddetti. Haber kaynakları Kolombiya hükümetinin sadece bazı ülkelerden yardım kabul ettiğini öne sürdü. Haberi doğrulayan gelişmelerden biri de Meksikalı yetkililer oldu. Arama kurtarma ekiplerinin ilk günden beri hazır olduğu ancak sınırda bekletildikleri açıklandı. Enkaz altında zamanla yarışın devam ettiği ülkede sadece ABD, İsrail ve El Salvador'dan yardım kabul edilmesi kamuoyunda büyük tepki çekti. Kolombiya hükümeti ise gerekçe olarak diğer ülkelerden yardıma gelen ekiplerin yeterince nitelikli olmadığını gösterdi.
1: James Webb Uzay Teleskobu evrenin şafağına ışık tutan ezber bozucu bir keşfe daha imza attı. Teleskop kırmızı nokta olarak adlandırılan gizemli bir kozmik cismi görüntüledi. Bilim adamları bu yapının hızla büyüyen bir kara deliğin etrafında şekillenen devasa bir kara delik yıldızı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
2: Evrenin en büyük gizemlerinden biri aydınlanıyor. James Webb büyük patlamadan sadece 660 milyon yıl sonrasına ait gizemli bir kozmik yapıyı görüntüledi. Bilim insanları bu yapıları kara delik yıldızları olarak adlandırıyor. Çünkü nesne normal bir yıldız gibi parlasa da enerjisinin kaynağı nükleer füzyon değil, çevresindeki yoğun gazı yutan hızla büyüyen bir kara delik olabilir. Bu keşfin asıl önemi ise evrenin ilk dönemlerine ışık tutması. James Webb'in gözlemlediği küçük ve parlak kırmızı noktaların erken evrende hızla büyüyen kara delikler olabileceği düşünülüyor. Bu yapıların bugün galaksilerin merkezinde bulunan süper kütleli kara deliklerin ilk tohumları olabileceğine de dikkat çekiliyor. Yani James Webb sadece uzak bir cismi görüntülemiyor, galaksilerin ve dev kara deliklerin nasıl doğduğuna dair izleri yakalıyor. Eğer bu model doğrulanırsa evrenin ilk dönemlerindeki kara deliklerin nasıl bu kadar hızlı büyüdüğüne dair yeni bir sayfa açılacak.
1: Denizlerin sevimli simgesi, Akdeniz'in gururu Caretta Caretta Tuba, yıllar süren uzun yolculuğun ardından yeniden Ege kıyılarında görüntülendi. 2019 yılında Muğla'nın Ortaca ilçesinde yaralı halde bulunup tedavi edildikten sonra sırtına takılan uydu takip cihazıyla denize bırakılan Tuba, binlerce millik rotanın ardından Bodrum açıklarına ulaştı.
2: Uydu cihazıyla izlenen Caretta Caretta Tuba Bodrum açıklarında.
3: Önce Türkiye kıyılarında bir miktar gezindi. Sonra Yunan adalarına doğru biraz açıldı. Sonrasında tekrar kuzeye doğru biraz yönelip Aydın Kuşadası bölgesinden tekrar güneye yönelip Bodrum civarında yerleşti ve uzun zamandır orada kendisinden sinyal alıyoruz.
2: Tuba 2019 yılında yaralı olarak Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Tedavisinin ardından Tuba'ya uydu cihazı takıldı. Denize bırakılan Tuba'nın yaklaşık 4 yıl boyunca 25 bin kilometre yol kat ettiği belirlendi.
3: Kendisine taktığımız uydu takip cihazı sayesinde 4 yıl boyunca, 4 yıla yakın bir süre boyunca kaplumbağamızı takip ettik. Bu sürede Avrupa kıtasının tamamı diyebileceğimiz şekilde Akdeniz havzasında bulunan birçok ülkeyi gezdi.
2: Cihazın bataryası bitince Caretta Caretta'dan bir süre sinyal alınamadı.
3: Elbette bu uydu takip cihazlarının belirli bir batarya ömrü ve bir kullanım süresi var. Sonsuza kadar çalışmıyorlar. 2025 yılının Ağustos ayında tekrar buraya yuvalamak için yine geldi. Onu tekrar kumsalda gördüğümüzde markasından ve tabii ki kabuğundaki karakteristik kırıktan tanıdık Tuğba'yı.
2: Sağlık kontrolünden geçirilen Tuğba'nın durumunun iyi olduğu görüldü ve yeni bir uydu cihazı takılarak tekrar denize bırakıldı. Verilere göre Tuğba önce Türkiye kıyılarında hareket etti. Ardından Yunanistan kıyılarına doğru açıldı. Kuzeye yönelen Caretta Caretta, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarından güneye doğru ilerleyerek Bodrum açıklarında yaşamını sürdürmeye başladı.
3: Tuğba'nın yolculuğu şu ana kadar oldukça iyi gidiyor. Cihazı aktif şekilde

de sinyal vermeye devam ediyor. Bodrum açıklarında muhtemelen bol besin bulduğu ve kolay beslenebildiği bir alanda alanı mesken edindi ve o bölgede gezinmeye devam ediyor. Şu an için her şey yolunda diyebiliriz.

0: Yol Süper Lig'e yükselerek büyük bir başarıya imza atan Doğu'nun iki temsilcisi Erzurumspor ve Ahmetspor Diyarbakır'da tarihi bir randevuda karşı karşıya gelecek. Saha içindeki heyecan kadar tribünlerden yükselen dostluk mesajları da kritik mücadeleye damga vuruyor. A1 ekibi Diyarbakır'da mikrofonu iki takımın taraftarlarına uzattı. Futbol severlerin ortak arzusu rekabetin yeşil sahada kalması ve karşılaşmanın dostluk havasında geçmesi yönünde. İşte o dikkat çeken açıklamalarla bülteni noktalayacağız.
1: Kardeşliğimizi bu ülkede hiç kimse bozamaz. Çanakkale'de de beraberdik. Biz Dumlupınar'da da beraberdik.
2: Bu maçın ülkemizin milli birliğine, kardeşliğimize katkı yapacak bir atmosferde geçmesini temenni ediyorum.
3: Kardeşlik beraber olsun. Yani bir şeyler çıkmasın.
4: İnşallah güzel kardeşlik içinde olur bu maç.
5: Doğu'nun iki büyük futbol takımı Ahmetspor ve Erzurumspor başarılarının ardından Trendyol Süper Lig'e yükseldi. Süper Lig'in yeni iki takımı ilk maçlarında Diyarbakır'da karşı karşıya gelecek. Geçmişte yaşanan gerginliklerle gündeme gelen iki takımın buluşmasında taraflar bu kez kardeşlik ve sağduyu mesajı verdi.
6: O gerginliğin olmamasını istiyoruz. Yani sonuçta futbol kardeşliktir yani. Yani bence biz onları güzel ağırlamalıyız. Onlar da bizi aynı şekilde öyle ağırlamalı. Yani inşallah güzel kardeşlik içinde geçer.
7: Diyarbakır da bizim, Erzurum da bizim. Diyarbakırlıları da seviyoruz yani.
8: Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Ahmetspor yeni sezonun ilk maçında kendi sahasında Erzurumspor'u konuk edecek. Biz de A Haber ekibi olarak kameraman arkadaşım Muhammed Enes Özgültekin'le beraber Diyarbakır sokaklarını gezdik. Vatandaşlara mikrofonu uzattık.
9: İki takım da onun takımı zaten. Aynı kültüre hizmet eden bir iki takım. İkisi de kardeş takımdır. Bizim aramızda ayrımcılık yoktur. Herkes misafirperverdir.
10: Şimdi bir Erzurumlu gelse buraya veya bir Diyarbakırlı Erzurum'a giderse herhangi bir problemini yaşayacağını sanmıyorum.
11: Sporu kalkıp başka yere çekmenin bir manası yok. Bu olumlu sürece de bu havayı bozmayalım.
12: Ahmetspor gibi bu sene Süper Lig'e çıktı. Onlar da gelsinler, şehrimize gelsinler, ciğerimizi, tatlılarımızı yesinler.
5: Erzurumspor taraftarları da karşılaşmanın ve bundan sonraki sürecin kardeşlik içinde ilerlemesini istiyor.
13: Futbol dostluktur, tabii ki kardeşliktir. Yani dostluk kazansın önce.
14: Gidecek Erzurum taraftarlarının da olgunlukla gideceklerini ve Diyarbakır halkının da misafirperverliğini göstereceğini Erzurum halkına inanıyorum.
2: Biz Diyarbakır'a kebap yemeye, tatlı yemeye gideriz. Onlar da buyursunlar, gelsinler cağ kebabımıza, kadayıf dolmamıza, baş gözlerine.
1: Diyarbakır da bizim şehrimiz. Erzurum da bizim şehrimiz. Hakkari de bizim şehrimiz. Edirne de bizim şehrimiz. Ve oradakiler de bizim kardeşlerimiz.
5: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Erzurumspor'la Ahmetspor karşılaşmasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak'la birlikte tribünden izleyeceklerini söyledi.

0: İyi akşamlar. Saatlerimiz 20.50'yi göstermekte. A Haber, A Haber Radyo ortak yayınında arka plan programına başlıyoruz ve yaklaşık 3 saat boyunca Türkiye ve dünyanın sıcak gündem başlıklarını çok değerli misafirlerimize konuşacağız, değerlendireceğiz, detaylara ineceğiz. Hemen konuklarımı da tanıtmaya başlayayım. AK Parti Gaziantep Milletvekili Sayın Ali Şahin bu akşam bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum. Ayağınıza İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler
1: herkese.
0: Bilmukabil. Askeri stratejist Doktor Sayın Eray Güçler. Hocam hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar
0: diliyorum. Güzel bir yayın
2: efendim.
0: Olsun. Hürriyet Gazetesi yazarı Sayın Abdülkadir Selvi. Sayın Selvi hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: İyi yayın.

0: Günler bir mukabele. Hukukçu dostumuz avukat Sayın Hadi Dündar bu akşamki bir diğer kıymetli misafirimiz. Hadi Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim. Hayırlı yayınlar diliyorum.
0: Bir mukabele. Hemen sizi böyle barkomuzun önüne alayım. Çünkü bugün en sıcak gelişmelerinden biri.
2: Senin üzerinde yoğunlaşacağız. Bizim de sana çok sorularımız var.
0: Evet. Şimdi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma gündeme bomba gibi düştü. Sabahın erken saatlerinde liderliğini Alihan Kuruş'un yaptığı belirtilen çıkar amaçlı bir suç örgütünden söz ediliyor. Bu bağlamda bazı detayları da sizlerle paylaşmak istiyoruz. 17 ilde gerçekleştirilen bir operasyon söz konusu. 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Aralarında Alihan Kuruş'un da olduğu galiba 33 kişi gözaltında. 123 adresli arama ve el koyma faaliyeti söz konusu oldu. 100 milyar lirayı aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarılması söz konusu. 100 milyar lirayı yurt dışına çıkardıkları iddia ediliyor bu suç örgütünün.
1: Bu hali hazırdaki MASAK raporuna yansıyan para.
0: Bir de yansımayanlar vardır.
1: Şimdi soruşturma derinleştikçe bu miktarın çok daha fazla artabileceğinin altını çizmek gerekiyor. Niye? Çünkü elden alınan paralar var, verilenler var, nasıl gönderilenler, başka şahısların üzerinden gönderilenler var. Sadece bu şirketler değil, bu şirketleri aracı olarak kullanan kişiler kimlerdi? Onlarla ilgili nasıl bir yol izlendi? İleriki aşamalarda onlar belli olacak. Fakat buradaki en önemli husus ne? Örgütlü bir yapıdan bahsediyor olması. Niye savcılık makamı burada örgütlü bir yapı diyor?
0: İsnat çünkü edilen suçlar suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet.
1: Evet, şimdi buradaki en önemli veri orada birincisi örgütlü olan bir yapıdan bahsediyor. Onun altını da savcılık makamı şöyle dolduruyor. Diyor ki bir şirket var. Bu şirket ana bir şirket olarak kabul edilmiş. Bu şirketten doğan diğer şirketler yani para transferleri ve para alışverişleri var. Şirketleri bölmüşler, başka şirketler açmışlar ve orada birden fazla şirket var. 40'ın üzerinde şirket var. Bu şirketlerin hepsinin tek bağlı olduğu
0: bu
1: bir şirket var.
0: Bu arada gözaltına alınan kişi sayısı 37'ye yükselmiş. Firariler de var. Yani yurt dışında olduğu tespit edilenler de var.
1: Şimdi bu o şirketi merkez olarak kabul edilip o şirketten diğer bütün şirketlerin çıktığı ve o bütün şirketlerin her birinin farklı alanlarda olduğu ancak hepsinin birbiriyle bağlantılı olduğu ortaya çıkmıştı dosya kapsamında. Ondan dolayı da burada bir örgütlü yapının olduğu söyleniyor. Yani bu işte Alihan Kuruş ismindeki şahıs ve beraberindekilerin bu şirketler üzerinden suçtan elde edilmiş mal varlığının aklanması ile ilgili. Bu isnat da çok önemliydi. Niye? Çünkü kaynağı belirsiz olan bir paradan bahsettiğinizde bununla ilgili ne yapılması lazım? Araştırılması gerekiyor, sorulması gerekiyor. Çünkü yüklü bir miktardan bahsediyoruz. Böyle 1 milyon, 2 milyon, 3 milyonluk rakamlardan bahsediyoruz. 100 milyar lirayı aşan bir para hacminden bahsediyoruz. Ondan dolayı da ne yapıyor? Savcılık makamı diyor ki, evet şirket biliyorsunuz ki hep şirketlerden bahsettik ve o şirketlerin normalde ticari faaliyetleri olabilir, sözleşmeleri olabilir, başka şirketlerle anlaşması olabilir, satışı olabilir, alımı olabilir. Birden fazla alanda bir şirketle ilgili bir para mevzusu olabilir. Ya da hadi bunu da geçelim, vergi kaçırmış da olabilir. Sadece vergi kaçırması bu örgütlü dosyayı oluşturabilecek mahiyette değildir. Ondan dolayı suçtan kaynaklı elde edilmiş mal varlığının aklanması suçlaması var.
0: Şimdi MASAK'ın tespitlerine de bir bakalım mı? Arkadaşlarımız onu da barkomuza taşısınlar.
1: Bu husus çok önemli. Çünkü bir miktarın çok fazla olması demek orada bir suçtan elde edilme ihtimalinin yüksekliğini ortaya koyuyor.
0: Evet. Şimdi kaynağı izaha muhtaç yüksek tutarlı nakit girişleri. Şirket ortakları tarafından şirketlere nakit yatırılarak sermaye artırımlarında kullanılmış.
1: Normal şartlarda nedir? Bir şirketin yöneticisi vardır, sahibi vardır, şirketi kuranlar vardır, yönetim kurulu vardır. Bunlar bu şirkete para aktarabilirler. Sorun yok. Ancak bunu para aktarken nasıl yaparsınız? Üzerinizde bir taşınmaz vardır, ailenizde bir taşınmaz vardır ya da bir taşınır vardır ya da bankada şahsi bir paranız vardır. Bunu getirirsiniz, buraya aktarırsınız. Bunlar da hep kayıt altındadır. Hep resmi işlemlerden bahsediyoruz. Ancak siz eğer bir gün sabah uyanıyorsunuz, gidiyorsunuz şirkete 100 milyon para yatırıyorsunuz ya da işte 300 milyon para yatırıyorsunuz.
0: Peki bunu bir banka hesabından ilgili şirketin banka hesabına mı aktarmanız gerekiyor yoksa bir bavulla parayı bankaya götürüp ben bu şirkete aktarıyorum diyebiliyor musunuz?
1: Ya şöyle mesela diyelim ki siz bir satış yaptınız. Bu satışı elden para aldıysanız sözleşmeniz vardı. Sonuçta kimse kimseye elden parayı dahi verirken herhangi bir şekilde karşılıklı bir sözleşme hazırlarsınız, imzalarsınız. Böyle belli bir miktarın üzerindeki